0: Çok doğru değil. Ama bu birçok kişinin aklına geliyor. Farkındayım yani Fenerbahçe'nin çoğu Ferhat Gündoğdu döneminde işte en çok şampiyonluk kazanan işte Galatasaray sonuçta son 4 yılın şampiyonu ki Ferhat Gündoğdu bunun ikisinde MHK başkanıydı. Diğer ikisinde değildi. Galatasaraylar da bu konuda benim arkadaşlarıma dahil olmak üzere şunu savunuyorlar. Ferhat Gündoğdu olmasaydı çok daha rahat şampiyon olurduk diyor. Yani Galatasaray'da sorduğunda da böyle cevap çıkıyor. Fenerbahçelilere başka şeyler söylüyorlar. O yüzden bunların hepsi bir varsayım. Burada somut deliller üzerinden tabii ki çıkmak lazım. Şu anda Galatasaray'ı suçlamak ya da Fenerbahçe'yi işte Beşiktaş'ı suçlamak pek doğru değil. O yüzden süreci görmek lazım diye düşünüyorum. Bu soruya da öyle cevap vermiş olayım. Halil beni Mayıslar bizimdir diye kaydedin demiş. Valla tek tek öyle kayıt şöyle yapamıyorum. Zaten otomatik bir şekilde bir isim atıyor oraya sizin ikinize göre. Ben kayıt tuşuna basıyorum. Tek tek onunla uğraşmamız şu aşamada pek mümkün değil. Onu söyleyeyim. Cide'den yazan başka bir dinleyicimiz galiba oradan dinliyorsa Emre Bey, Cide'ye gelirse sadece çekme helvası değil sarımsak ve pastırma da ikram ederiz demiş. Valla şimdi dinleyicilerimizin de ağzını sulandırmayalım. Bu arada bir son dakika gelişmemiz var. Turkcell Süper Kupa tarihleri belli olmuş. Yarı final karşılaşmaları 4-5 Ocak'ta, finalde 9 Ocak'ta oynanacakmış. Süper Kupa biliyorsunuz formatı değişti geçen yıl itibariyle. 4 takım katılıyor. Bu yıl 4-5 Ocak 2027'de yarı finaller, 9 Ocak'ta da final karşılaşması oynanacak. Galatasaray'la Konyaspor, Trabzonspor'la da Fenerbahçe yarı finalde karşı karşıya gelecekler. Kazanan da finale yükselecek. Geçen yıl Galatasaray'la Fenerbahçe oynamış. Fenerbahçe kupada şampiyonluğa ulaşmıştı. Hatırlayacaksınız Genduzzi'nin uzaktan golü vardı. Fenerbahçe'de yeni transfer Genduzzi ilk maçı olması lazım o karşılaşmanın. Golle başlangıcı yapmıştı. Bu yıl da Galatasaray'la Konyaspor, Trabzonspor'la da Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ocak ayının ilk haftası başlayacak. İkinci haftasında da 9 Ocak'ta final karşılaşması olacak diyelim. 14.39 saatlerimiz, reklam vaktimiz. Aradan sonra buradayız.
1: Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
0: 14.41 hatta 42 oldu saatlerimiz. Erdal Bey WhatsApp'tan bir görsel göndermiş. Demiş ki Mert Bey tüm sistem size karşı. Halbuki sürekli sizi dinleyen biri olarak en çok aleyrim tatil yapıyor. Mert Elan kırmızı çizgimizdir. Onu kimse yedirmez demiş. Görsel de şu. Yapay zekaya bir soru yöneltmiş dinleyicimiz. Radyo Spor'da en çok tatil yapan yayıncı kimdir diye herhangi bir yönlendirme yapmadan. Yapay zekanın cevabı da genellikle Mert Elan gösterilir. En çok tatil yapan Radyo Spor programcısı demiş. Partneri Ali Erim ve dinleyiciler tarafından sık sık çok tatil yapması, izin alması veya yayınları kaçırması üzerinden kendisine tatlısal şakalar ve göndermeler yapılmaktadır gibi bir ifade kullanmış yapay zeka. Valla yapay zekayı ben de kullanıyorum. Artık kolaycılıkta oldu böyle. Her şeyi ben de soruyorum ama her dediğine de güvenmiyorum. Mesela buna da hiç güvendiğimi söyleyemem. Sonuçta neyse burayı uzatmayayım. Bak bir şey diyecektim de o Ali abiye yarayacak o tezim. Şu an kim burada? Evet ben, Ali abi yok. O yüzden kararı dinleyicilere bırakayım. Çetin Bey teşekkür ediyorum Ankara'dan. Güzel şeyler söylemiş. Oktay Bey, önce fon krizi sonra hakem krizi, fon gündemden çıktı. Bütün Türkiye hakem konuşuyor. Valla sıkıntı büyük, kolaylıklar diliyorum demiş. Fon krizi de gündemde, ben görüyorum önüme düşüyor onunla alakalı gelişmeler. Bir gündemden çıktığı falan yok. Hepsi konuşuluyor. Futboldaki kriz de konuşuluyor. Konuşulur da zaten yani bunlar konuşulmayacak şeyler değil. Umarım her krizde de, fon krizinde de, hakem krizinde de suçlu olanlar, tespit edilenler ya da edilemeyenler de edilir. Suçu olanlar gereken cezayı alırlar ki örnek

0: olsun. Sabah da söylemeye çalıştığım buydu yani. Bu ülkede yasalarla ilgili falan öyle çok büyük problem olduğunu ben düşünmüyorum. Aşağı yukarı zaten yasalar belli. Ama uygulanması konusunda problem var. Niyet konusunda problemler var. O yasanın uygulanmasında. O niyete girdiğiniz noktada cezalar çok da artabilir. Şu an birçok kişinin yaptığı şeyler farklı branşlarda cezasız kalıyor diye düşünüyorum ve kendimi de bundan da ayırmıyorum bu arada. Trafikte söylüyorum, bunu birkaç programda söyledim. İstanbul'da yaşıyoruz biz de, gidip geliyoruz her gün arabayla. Hani belirtilen kurallara uymadığım anlar oluyor hız limitlerine. Ki bu bir itiraf ama mesela ben İstanbul'da hiç ceza yemedim şu ana kadar. Hani sürekli kural çiğneyen de biri değilim, yanlış anlaşılmasın. Dikkat etmeye çalışıyorum ama ceza yemediği zaman insan devam ediyor. Ben mesela en son iki ceza yedim hayatımda trafikte. Biri Denizli'de, diğeri de Eskişehir'de, İstanbul dışında. Ki hani Eskişehir hayatımda bir kere gittim, orada yedim. Denizli'ye de işte 4-5 kere gittim, orada da bir kere ceza yedim. Şimdi ben bir daha nerede ceza yediğimi de biliyorum. Şimdi orada o hız sınırını aşmam, dikkat ederim çünkü ceza yedim. İstanbul'da aşıyorum çünkü ceza yemedim. Bu insan doğası maalesef yani. Sonuçta biz de robot değiliz. Bizim de zaaflarımız var. Ceza yemediğimiz zaman devam ediyoruz yapmaya. Ama biz yiyelim, başkasının yediğini görelim. Cezaların hakkıyla uygulandığını görelim. Bakın bakalım yapılabiliyor mu? Geçenlerde yine bir mesaj geldi. Bu arabadan inen sürücülerle alakalı bir ceza gelmişti. Yüksek bir para cezası. Bir ara çünkü çok oluyordu yani, trafikteki kavga, hemen in, diğer arabayı bas, camını, çerçevesini indir, tehdit et falan. Gerçekten kötü görüntülerdi. Onunla ilgili bir ceza haberi çıktı. Uygulanmış da olsa gerek ki azaldı gerçekten böyle haberler. Böyle şeyler lazım, her alanda lazım. O yüzden tüm bu operasyonlar, işte krizler, bilmem ne, ağır cezalar verin ki insanlar iki kere düşünsün onları yapmaya teşebbüs ederlerken. Serdar Türksoy, bu gelecek hafta 3 gün ne konuşuruz, işte gündem yok, futbol yok dedim, Montella'nın kovulmasını konuşursunuz muhtemelen demiş. Olabilir. İki maç sonunda puan yok. Kendi evimizde oynadık. İki deplasmana gideceğiz. Rakipler yine zordu. O yüzden Montella dönemi de gerçekten 4 maç sonunda sona erebilir. 3 maç sonunda bile, duruma göre, oynanan oyuna göre sona erebilir. Bu arada bir bilgi de vereyim. Hazır milli takım demişken, Orkun Kökçü beklendiği gibi aday kadrodan çıkarıldı. Gün içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu açıklama geldi. Sabah biz de Genco abiyle benzer şeyi söyledik. Artık gözle görülen bir şey. Yani maçta Orkun'un performansı iyi değildi. Belli ki o sakatlığı çok net etki ediyor oynamasına. Ve TFF'de beklenen açıklama yaptı ve ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılıp tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun görüldü denmiş. Yani bizim geri kalan Belçika ve İtalya maçlarında Orkun Kökçü kadroda olmayacak. Herhangi bir yeni ekleme de şu aşamada duyurulmadı. Ama duyurulursa da tabii ki biz de yayınlarda paylaşırız. Ama pek duyurulacak gibi de gözükmüyor. Orta sahada da şu an İsmail Yüksek ve Salih Özcan bizim ilk iki oyuncumuz. Son maçta Demir Ege girdi. İlk maçta Melih girdi. Bir de Bartu Elmaz var. 5 oyunculuk bir merkez orta saha rotasyonumuz mevcut. Geri kalan maçlarda da Montella bu isimler üzerinden ikilileri oluşturacaktır. Peki diğer mesajlara geçeyim. Erdem Civelek Türk Hava Yolları çalışanlarla ilgili bir şeyden bahsetmiş ama duymadım. Orada da bir haksızlık varsa umarım yakın zamanda sona erer ama bilmiyorum gerçekten. Fatih Özgider gerçekten bugüne kadar duymadığım bir öneriyle gelmiş. Sizce demiş, hakemler no name demiş, işte isimsiz olsa, ama gerçekten isimsiz olsa, kar maskesiyle yönetseler daha iyi bir yönetim sergilerler mi diyerek gerçekten bu konuda çığır atmış. Gülüyorum. İçten içe mantıklı biraz bulduğum için kendime gülüyorum yani. Ne hale düştük. Ülkede işte hakemler kar maskesiyle tanınmadan maç yönetse nasıl olur diye. Gerçi o da olmaz. Kulüpler tabii isyan eder de. Yani sabah da Genco abiyle konuştuk yani. Anthony Taylor'ı da getirsen, MHK başkanı yapsan, atamaların hepsini o yapsa, yabancı hakemler getirsen, 9 maçın 9'unda yabancıya yönettirsen, işte varıyla avarıyla yabancılara emanet etsen, yani bu ülkede tartışma hakem konusunda bitmez. Belli bir süre azalır ama uzun vadede sonuçta bu hakemler de hata yapacak. Ve Türkiye'deki tartışma eklemi malum, herkes en kolay hakemlere yükleniyor. Şimdi kulüplerde hakemlere yüklenmenin bir yolunu bulurlar, yabancı da olsa yerli de olsa. Yabancı olmasının avantajı, dedim, kısa vadede bir artı. Bir süre konuşamazlar ama hakemlerin hataları biriktikçe, yıprandıkça, ki onların da falsosu çıkacaktır yani, insanoğlu bu. Atamalarda sıkıntılar çıkabilir. İşte cezaya girmeyebilirler. Ne oldu? Bizim trio Fırat Aydınus, böyle kaynak gösteren hakemlerin işte penaltı dediği pozisyon, Anthony Taylor penaltı değil dedi. VAR'ın uyarmaması gerek dedi. Ki nitekim uyarmamıştı. Mert Müldür pozisyonu. Karar doğru dedi. Al buyur. Şimdi böyle bir çıkış yapsa, MHK başkanımız oldu ya Anthony Taylor, ki şu an görevde ve yaptı. Tartışılmayacak mı? Tartışılacak. Bu böyle birikecek, birikecek, hop. Kamuoyu önünde yöneticilerden Taylor'la ilgili açıklamaları duyacaksınız yine. O yüzden hani ana niyet tabii tartışmanın bitmesi olmaz. Nasıl daha iyi yönetilir Türk futbolu diye kafa yormak lazım. Temelden burada başlamak lazım. Hakemlerin eğitiminden başlamak lazım. Temel eğitimden. Sonra pratik eğitimden başlamak lazım. Eğitimle işleri tabii ki halletmek gerekiyor. Ama bu tabii uzun vadeli bir şey. Eğitimde öyle bir anda etkisini gösteren bir şey değil. Bir jenerasyon yakalamak hakemlerde öyle kolay bir şey değil. Sabır isteyen bir şey. Ama bizde o yok. O yüzden Türk futbolu zaten bir adım ileri gidiyor, iki adım, üç adım sonrasında geri gidiyor. Hakemlikte de ben kalıcı bir şey oluşturmanın pek mümkün olmadığını düşünenlerdenim. Niyetler oluyor. Ferhat Gündoğdu da yani bu niyetle göreve geldi. İyi niyetle göreve geldiğini düşünüyorum en azından. Dışarıdan öyle düşünmek istiyordum. İşte bir operasyon yaptı. Ne için yaptı? Söylen hep hakemliğin iyiliği için bunu yaptı ama işte gelinen noktada iyiliği için mi yaptı? Kendi ve onu getiren kişilerin çıkarları için mi yaptı? O da sizin takdiriniz. Bakıyorum son bölümde mesajlara. Hollanda'dan yazıyor galiba dinleyicimiz Ömer Özer. Hollanda'da diyor, trafikte araba kullanırken telefonla konuşurken elinizde yakalanırsanız 450 euro civarında ceza yiyorsunuz. Selamlar demiş. Mükemmel. Çok iyi. Türkiye'de de işte bu tarz cezaların var, cezalar var, uygulanması gerekiyor. Daha fazla belki denetim bu konularda uygulama yapılması gerekiyor. Halit Eyüpoğlu, o da bizdeki bu cezasızlık algısı olduğu sürece bu işler yapılmaya devam eder. Cezaların ağır ve yaptırım olması gerekir demiş. İşte aynen söylemeye çalıştığım şey tamamen bu. Kitap önerileri geliyor dinleyicilerimizden. Teşekkür ediyorum. Farklı konularda kitaplar gönderiyorsunuz. Not etmeye çalışıyorum onları. Mustafa Kemal Atatürk'e ait bir söz hikayesini araştırdığın zaman inanılmaz demiş Mustafa Dürüst. Seversin böyle şey demiş. Bakacağım. Mert abi selamlar. Tokatımıza da bekliyoruz. Seni uzun yıllardır dinliyorum. Aydın Çetin. Bugün şimdi girişte Batıkan'la konuşuyorduk. Ne yaptın abi dedi. Dedim bal siparişi verdim. Daha yayına girmeden işte birkaç dakika önce Tokat'tan verdim. Şimdi dinleyicim Sokat'tan yazmış. Tokat'tan hani gelemesem de en azından oradaki ekonomiye bir katkı sundum. Umarım yolum düşer tabii ki. Teşekkür edelim dinleyicimize. Evet, Ferhat Gündoğdu konusu. Onunla ilgili mesajlar. Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili mesajlar. Evet. Yani bu konu gerçekten bayağı bir bizi götürecek. İşte Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasından bahsettim. Ve eski hakemlerin Twitter hesaplarını da ben takip ediyorum. Onlardan da güzel şeyler çıkıyor. Mesela bugün Ömer Faruk Ünal, Anthony Taylor'ın MHK başkanı olması bekleniyor ya. İlk akla gelen çözüm bu. Zaten Fırat Aydın Usta daha Ferhat Gündoğdu görevdeyken benzer bir şey yazmıştı. Bir vadede Ferhat Gündoğdu gider, Anthony Taylor MHK başkanı olur diye. Fakat statüde MHK başkanı olabilmek için hakemliği bırakalı en az bir yıl olması gerek diye bir madde eklenmiş biz zamanında, yakın bir zamanda. O yüzden bu şarta uymuyor gözüküyor Anthony Taylor. Ama bizde hep aması var. Biz hep işi kılıfına uydurmakta uzmanız. Mesela bu da büyük zaaflarımızdan biri ülkece. Demişler ki altına, MHK 9 kişiyle yönetilmeli, 7 kişiyle yönetiliyor. Yönetmeliklere aykırı. Oluyor, bak oluyor demişler. O yüzden Anthony Taylor'ı da oldururlar demişler. Şimdi buna da karşı çıkamıyorum. Oldurabilirler. Mesela neyi oldurdular zamanında FIFA hakemliğiyle ilgili? Üst seviyelikte en az 2 yıl hakemlik yapmış olman gerekiyordu. Onu Mehmet Türkmen içindi yanlış hatırlamıyorsam. 1 yıla indirdiler mesela. Onu FIFA yaptılar. Yani bizde niyetlendiğin anda kuralmış, yönetmelikmiş, mevzuatmış. Demeye çalıştığım bu. Hani bunlar var, güzel, bunlar uygulanıyor mu? Uygulanmıyor ki. Problem burada. Uygulasan yapamayacaksın. Ama ne olacak ki diyorlar. Bir şekilde kılıfını uyduruyorlar. O yüzden Anthony Taylor da yeni bırakmış olabilir hakemliği. Mevzuatta en az bir yıl önce bırakmış olması gereklenebilir ama bu bizim ülke için bir problem değil. Yani örnekleri az önce iki tane verdim size. MHK'nin hala 7 kişiyle yönetilmesi ve Mehmet Türkmen'in işte FIFA olması alakalı durum. O yüzden bu da olabilir rahatlıkla diyelim. Evet, fazla konuştum. Tektim. Bugün Genco abi de yoktu. Ali abi de izinde. Bugünlük bitireyim. Yarın sabah Genco abiyle birlikte tekrar karşınızda olacağım. Onu da eğer inşallah okumuştur kitabı, kitaptan da sınav yapacağım. Bakalım. Okullarda öyleydi değil mi? Kitap verirlerdi. Bayramlarda veya işte tatillerde dönüşte de bir sınav yapılırdı. Genco abiye de bir sınav yapalım canlı yayında. Evet, böyle yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Pertelan ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
1: Anadolu kulüplerinin gündemini, transferlerini ve son dakika gelişmelerini merak ediyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Anadolu Ateşi.
3: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz.
1: Spor basınının yükselen isimlerinden Salim Manav, Anadolu Ateşi'nde başkan, yönetici, teknik adam ve futbolcuları Radyo Spor'a bağlayarak Anadolu futbolunun nabzını tutuyor.
3: Bu bölümde konuğumuz Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Sayın Başkan nasılsınız?
4: Teşekkürler Salim. İyiyim. İyi yayınlar.
1: Salim Manav'ın hazırlayıp sunduğu Anadolu Ateşi hafta içi her gün 12'de Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
2: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. 11.30'a kadar yaklaşık 1,5 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah duyuyorsunuz. Bugün tabii sadece WhatsApp kısmımız açık. Telefon almayacağız çünkü bağlantılarımız var. Özellikle tabii bu biliyorsunuz MHK'deki olaylarla ilgili, gözaltı kararlarıyla ilgili. Normal şartlarda dün itibariyle hepsinin istifa etmesi gerekiyordu. Yani hepsi istifa etmesi gerekir derken yani sadece MHK anlamında değil. Bunları atayanlar ve bütün kurumlar anlamında işte orada da gelecek olan haberi bekliyoruz. WhatsApp hattımız açık 0-538-052-1487 0-538-052-1487 WhatsApp hattımız açık. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağız. Mesajlar gelmeye başladı zaten. Eurolig'in ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin sahasında karşı karşıya geldi. Bayern Münih'i mağlup etti ve ikinci galibiyetini aldı. Fenerbahçe Tarfin Bayern Münih'in maç sonucu 100-76. Tebrik edelim Fenerbahçe. Anadolu Efes Eurolig'in gene ikinci haftasında Real Madrid'i 92-84 mağlup etti. Lacivert Beyazlı temsilcimiz, temsilcimiz seyircisine galibiyetle beraber merhaba derken İspanyol ekibi de 2-0 yapmış oldu. Anadolu Efes'te bir kez daha tebrik ederim. Tabii ki biliyorsunuz sevkler vardı, cezalar vardı. Onun detayına gireceğiz. Tabii ki MHK ile ilgili, operasyonla ilgili, onlarla ilgili konuşacağız. Günaydın abilerin en güzeli. Ferhat Bey gitmiş, doğru mu abi? Gözümüz Aygün olsun abi. Abim konuşa konuşa adamları aldırdın. Seni neyi geçinelim? Masadan kaçmayalım demiş sevgili Kadir kardeşimize de teşekkür. Evet, bir buçuk senedir sabah Ferhat'la başladık. Ferhat'la bitirdik. Onu söyledik, bunu söyledik. En sonunda muradımıza erdik mi bilmiyorum ama hakikaten çok çirkin şeyler yaşanmış ya. Tabii bunlar iddialar. Masumiyet karinesi var, onu da söyleyelim. Yazışmalara bakıyoruz. Kafasını kopar, bilmem ne yap, şunu yap, bunu yap. Hakikaten ilginç şeyler yaşanmış.

0: MHK'mizde. Tabii ki bunları atayanların da bunlar da suçu olduğunu tekrar söylememizde fayda var. Şu an attığımızda çok önemli bir isim var. Sevgili Metin Tokat hocam. Hocam günaydın. Nasılsınız hocam?
1: Günaydın Aygün. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Yayınlar sana da.
0: Evet, Türk futbolunun en çok tartışılan kurumuna dün dev bir operasyon yapıldı hocam. Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin. Ahmet Şahin de Sebahattin Şahin akraba mı hocam? Soyadım benzerliği.
1: Yok, değiller. Değiller. Soyadı benzerliği var.
0: Alican Sağlar, Emre Kosif ve tabii ki bir numara dediğimiz Ferhat Gündoğdu. Dün itibariyle gözaltına alındılar hocam. Neler söylersiniz hocam bu temiz futbol için? Sayın Adalet Bakanı Akın Gülen'in de açıklamaları var. Neler söylesin? Oradan başlayalım hocam isterseniz. Sevgili Metin Doğru hocam.
1: Sevgili Aygün, dün Sayın Adalet Bakanı'nın açıklamasını gördüğüm zaman işin açıkçası dehşete düştüm. Yani çok Türk hakemliği için çok olumsuz bir gün. Yani çok ne olursa olsun böyle bir şey yaşamak çok zor bir durum yani. Ama bu görünen bir şey, yani bunun olabileceği çok netti. Neden? Çünkü Ferhat Gündoğdu göreve geldiği tarihten itibaren Türk hakemliği dibi bulmuştu. Yani dibi bulmuştu. Ferhat Gündoğdu'nun ilk göreve gelmesi bir tartışma. Ferhat Gündoğdu'nun ilk geldiği zaman 8 Mart operasyonunu yaptığı zaman o sırada çok üst düzey hakemlerin isimlerini sen de biliyorsun hepsinin işte.
0: Tabii.
1: Güneş Çakır, Fırat Aydın Ustam, Hüseyin Göçek, Mustafa Öğretmenoğlu, Bahattin Şimşek, Abdülkadir Bitigen gibi. Çok üst düzey lig maçını yönetenler vardı. Ve bunların içinde yalnız burada bir yeri atlıyoruz Aygün ya. Yani bu 8 Mart operasyonun içinde sadece Ferhat Gündoğdu yoktu. Kulüpler vardı, federasyon vardı.
0: 3 kulüp var, özellikle 3 veya 4 kulüp çok aktif oldu. Ahmet Nurçebi başta olmak üzere hatırladığım kadarıyla.
1: Ama o zaman dernek başkanlığını yapan Abdurrahman Arıcı da vardı.
0: Abdurrahman Arıcı da vardı, doğru.
1: Yani bu sürecin yaşanması esasında Abdurrahman Arıcı'nın yanlış politikaları ve yanındaki, bak dikkat et, Abdurrahman Arıcı'nın yola çıktığı hepsi Ferdi Karadoruk. Bir önceki dönemde benim dernek başkanı olmamam için her türlü yolu denediler. İçişleri Bakanlığı'na kadar gittiler. Engel olmaya çalıştılar. Engel oldular. Şimdi hepsi ne hale geldiler? Ne duruma düştüler? Yani Türk hakemliği açısından tabii ki çok olumsuz ve sağlıksız bir durum ama bu sürecin ben şuna bakıyorum. Yani şimdi iki gün oldu. Böyle bir kriz dönemi var. Şimdi milli takım maç arası var. Bu hafta sonu maçlar oynanacak. Önümüzdeki hafta Süper Lig başlayacak. Ve bu krizin atlatılması açısından bir an önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun görevde bulunan Merkez Hakem Kurulu'nu görevden alması lazım. Kesinlikle. Yani bunların bundan sonra atayacağı her türlü hakem ataması
0: şaibeli
1: insanların
0: midir?
1: Kafasında
0: şaibe oluşturur.
1: Uyandıracak. Şaibe uyandıracak. Hani burada bak, sahadaki hakeme ben hiçbir şey demem. Sahadaki hakemin hiçbir suçu yok burada. Bunu yönetenlerin bir suçu var. Biz bak, siz mesela spor basını olarak, kulüpler olarak ne deniyor? İşte hakem adaletli olsun deniyor, değil mi? Hakem adaletli olsun.
0: Gördüğünü çalsın
1: biz,
0: deniyor.
1: Tamam, biz ama hakeme saha dışında yetişmesi için bir adaletli ortam sağlanmış mıyız bu yaşananlarda? Yazılı sınavda yapılanlar, kendi adamlarını üstüne çıkartmak için yapılanlar. Yani dün o iddianameyi okuduğumuz zaman yani dehşet içinde kalınıyor. Yani o zaman o kadar çok mağdur olan bir kesim var ki. Şimdi kulüplerin de bu konuda büyük bir tabii ki tereddütleri oluştu ve ligin gidişi hakkında hepsinin kafasında soru işareti var. Veya ligin başladığı 6 haftada puan kaybeden takımlar hepsi bir soru işareti. Mesela bir Alanya maçında işte Beşiktaş'ın çok itirazları oldu. Evet. Maçın gözlemcisi Yunus Yıldırım o kadar tartışmaya rağmen hakeme tam puan veriyor ve Yunus Yıldırım hala görevde ve Yunus Yıldırım şu anda gözaltında. Yani bak, aynı isimler, aynı bir grup ve bu grup Türk hakemliğini ve Türk futbolunu bir dizayn etmiş vaziyetteler. Ama burada en büyük görev Türkiye Futbol Federasyonu çok acil olarak nasıl işte şirketler işte siyaseten el konuyor, işte fonlarda bir şey oldu, ne oldu, hemen bir kayyum atandı. Gerekirse buraya da bir kayyum atanması lazım ama bu kayyumu bence Türkiye Futbol Federasyonu atamamalı. Bunu ya Spor Bakanı yapmalı. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu başkanı ve yönetimi de bu işten sorumludur diyor. Onlar da o görevde kalmamalıdır. Yani benim alt kurulum bu kadar bir yönetimsel hatalar yapacak, kendi gruplarını oluşturmaya

0: çalışacak, hak yiyecek, bir sürü hesap verilebilecek durum çalışmalar yapmayacak ve ondan sonra da ben federasyonundan bundan haberim yok diyemezler. Dememeliler, kimse de dedirtmemeli. Yani bizim şu süreci esasında sana şöyle söyleyeyim, çok iyi bir şekilde kullanmamız lazım Aygün. Yeniden bir yapılanma yapılması lazım. Yani bunun başka türlü yeniden yapılmadan bu güvenin yeniden kazanılması lazım. Önce hakemlik sistemi güven vermeli. Güveni sadece yalnızca hakem sağlayamaz. Atamayı yapan, klasmanı belirleyen, gözlemciyi görevlendiren, VAR sistemini yöneten yapı güvenilir ve en önemlisi ne biliyor musun? Denetlenebilir olmalı. Yönetim tartışmalıysa sahadaki hakem de bundan payını alıyor. Bak biz hep hakem yöneticilerini tartışıyoruz ama hep hakem kararları tartışılıyor. Ama evet, yöneticiden kaynaklanıyor bunlar. MHK bir kere bağımsız mı sence Aygün?
1: Bence bağımsız değil.
0: Değil. Yani esasında eğer biz bazı şeyleri düzeltmek istiyorsak Merkez Hakem Kurulu'nu da bağımsızlaştırmalıyız. Kulüplerin
1: kurullar da bağımsız birini... değil hocam. Kurullar da bağımsız değil.
0: Doğru diyorsun işte. Yani onun için mesela bu Merkez Hakem Kurulu, o zaman başa şöyle gidelim. Futbol Federasyonu genel kurul delege yapısının da değişmesi lazım. Yani genel kurul yapısının delege yapısı sadece kulüplerin, sadece Süper Lig kulüplerinin ağırlığında olduğu sürece o Süper Lig kulüpleri de istediği kurulları, istediği adamları getirmekte veya onların
1: pazarlık yapacakları diyorsun,
0: her türlü manipülasyona açık oluyor bu işler o zaman. Yani bizim onun için bu işte mesela bak Kulüpler Birliği hiç çıkıp bir açıklama yapmıyor. Nerede Kulüpler Birliği? Kulüpler Birliği destekliyordu Ferhat Gündoğdu'yu. Hangi, neredeler şimdi? Tek tek açıklamalar yapmaları, federasyona şikayet etmeleri hiç geçerli değil. Şu anda çok bir kriz dönemi var. Eğer Türk futboluna sahip çıkılması isteniyorsa Kulüpler Birliği'nde çok acil olarak Futbol Federasyonu'na baskı yaparak yeniden bir akil insanlardan oluşabilecek, şu krizi çözecek yıl sonuna kadar, ama bunların süreci belli olacak yıl sonuna kadar, ama yeniden yapılanmanın temelini atabilecek isimlerin buraya getirilmesi gerekiyor. Bir açık kurullar konulmalı.
1: Doğru.
0: Hangi kriterlerle seçilmesi, hepsi bir geçiş dönemi olmalı aynı işin açıkçası.
1: Doğru. Hocam istersen çok kısa bir reklam aramız var. Bir araya gidelim. Aradan
0: tamam.
1: Sonra sevgili Metin Tokat'la hocamızla sohbetimiz devam edecek. Özellikle bu bazı konular var. Onda da soracağım hocam. Ali Tuna tamam, konusunu hayır. konuşacağım. Ali Koç, Sayın Ali Koç'un operasyondaki nasıl aktif rol oynadığını, her şeyi konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Metin Tokat hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Hocam, Ali Tuna bu ateşi yakan kişi olarak gözüküyor. Oradan başlayalım isterseniz hocam. Neler söylesin? Aslında bu operasyonda size de operasyon yapıldı aslında hocam, seçimlerde.
0: Evet, doğru. Aynı şekilde. Yani şimdi benim olayım, ben şimdi bir kere şöyle söyleyeyim. Dernek
1: başkanlığı çok, seçimleri arkadaşlar, onu
0: evet,
1: söyleyeyim.
0: Hakem orada... Derneği bir kere çok önemli bir nosyonu olan bir kurum. Yani hakemlerin birliği için, hakemlerin sosyal güvencesi için, hakemlerin hatta derneğin bir görevi de Merkez Hakem Kurulu'nun bu yaptığı klasmanları, hakem atamalarını denetlemek de var. Neden? Hakemlerin haklarını koruyor. Birine maç verip birine maç vermiyorsa neden vermediğini dernek başkanı olarak gidip Merkez Hakem Kurulu'na sormak zorundasın. Veya bir klasman yaptıkları zaman bunun kriterleri nelerdir? Neye göre? Sınavlardaki notlardır, maçlardır, hepsinin bir kere şeffaf, anlaşılabilir olması lazım. Objektif olması lazım. Herkesin kabul edilebilir olması lazım. Ben o dönemde olduğum dönemde hani bir hakem toplumundaki bu o 8 Mart olayından sonra bir bölünmüşlük vardı. Hakemler kendilerini bir sahipsiz hissediyordu. Kendim de eski genel başkanlık yaptığım için tekrardan bir toparlanma sürecine, onları toparlayabilir miyim umuduyla gittim. Ama burada Ferhat Gündoğdu devreye girdi genel başkan olarak. Ondan önce Ahmet İvanoğlu vardı. Ahmet İvanoğlu devredeydi. Abdurrahman Aracı devredeydi. Siyaseten insanları da devreye sokarak benim aday olmamı engellediler ve sonuçta kendileri de seçtikleri genel başkanı 6 ay içinde değiştirmek zorunda kaldılar. Yani olayların hepsi buradan geldi. Şimdi Ali Tuna olayına geldiğimiz zaman Ali Tuna olayı çok vahim bir olay. Ne olursa olsun hem devlet görevi yapan ve ben kendisi de tanıyorum zaten. Yani hakemliğinde de işte Eskişehir'de
1: bir polis olduğunu tekrar söyleyelim. Yani onda zaten bilinen bir şey hocam. Zaten şeyde de var, ifadelerde de var polis
0: olduğunu. İfadelerde var. Yani
1: tabii tabii. Yunus o yüzden bir suç yok.
0: Yani Yunus Yıldırım'ın Ali Tuna'dan istediği bir otel kaydını,
1: bir bayanla ilgili otel kaydı, evet, istiyor arkadaşlar. Onu otele giriş çıkışlarını istiyor.
0: Aynen. Onu istemiş. Yani orada yazıyor ve orada Ali Tuna'nın açıklamalarında da var zaten. Ama tabii ki bunun bir mahkeme kararı olmadan Ali Tuna'nın da kendi görev disiplini çerçevesinde, mesleğine olan saygısı çerçevesinde böyle bir şey yetkisi olmasına rağmen yapmaması çok doğal. Ama bunu işte Yunus Yıldırım'ın bulunduğu konumu, koltuğu kötüye kullanarak bu şekilde yapması çok büyük bir sıkıntı. O zaman ne oluyor? Yani bir hakem eğer siz bu şekilde baskı yaparak görev vermemek, plasmandan düşürmek, işte yok yazılı sınav kağıdını değiştirmek, onun yazısı ol başka silip kendi el yazınla yazmak gibi bir sürü
1: geçerliği olan bir yazılı sınav kağıdı var Ali Hoca, evet, Ali Bey'in, evet, Ali Tuna'nın, evet, öyle söyleyeyim isterseniz hocam. Ali Tuna, evet, sınava giriyor, geçer not oluyor, bir bakıyorlar ki sınıfta kaldığı sınavda gözüküyor kalmış. Bunun üzerine de Ali Tuna yazı istiyor, yani o not şeylerini istiyor, sınav kağıdını istiyor, mahkeme kararı istiyor galiba, değil mi, sınav kağıdını göndermiyor,
0: evet,
1: hocam,
0: evet, evet.
1: Mahkeme,
0: evet,
1: kararıyla bir geliyor, sınav kağıdındaki yazı Ali Tuna'ya ait değil. Kendi kafalarına doldurmuşlar ve sınıfta bırakmışlar Sayın Ali Tuna'yı. Bunun üzerine hukuk işlem başlatıyor. Yazının kendisine ait olmadığı ortaya çıkıyor ve operasyon başlıyor. Evet, böyle çok hakem var diyorlar hocam, doğru mu? Öyle duyumlar da var çünkü.
0: Yani bir sürü hakemin zaten bunu şimdi bu Ali Tuna'dan sonra işte önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ediyorlar ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının o dönemde işlerinin çok yoğun olmasından dolayı Antalya'da davanın, evet, açılmasına karar veriliyor. Oraya işte Abdülkadir Bitigen, Burak Şeker, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Ali Tuna zaten var, Hüseyin Göçek gibi, Bahattin Şimşek gibi isimler, Mustafa Öğretmenoğlu, hepsi içinde olan bir ekip. Orada da tekrar bir müracaatlar oluşuyor ve dava süreci büyüyor. Ama burada en vahimi ne biliyor musun? Yani bulunduğu görevi kötüye kullanan bir Merkez Hakem Kurulu yöneticisi, o zaman sen şimdi dışarıda baktığın zaman bir basın mensubu olarak yıllardır bu işin içindesin. Yani bir hakeme eğer görev verip vermeme veya bu şekilde baskı yapan, acaba yönetileceği maçta da baskı yapar mı yapmaz mı şüphesi oluşmuyor.
1: Mobbing var zaten hocam şeyler. İddianamede mobbing de var hocam.
0: Yani hepsi oluşuyor Aydın. Yani bir de dikkat et. Serhat Gündoğdu geldikten beri 2022 yılından sonra ne diye geldi? İşte temizleyeceğim dedi. Yeni ekip oluşturacağım dedi. Yaptığı klasmanların %90'ını bak 4-5 tane klasman yaptı. Ve bu dönemde yaptığı bu klasmanlardan %80, %90'ı bahis skandalı nedeniyle o hakemlikleri bitti. Kendi aldığı, kendi çıkarttığı isimler hakemlikleri bitti. Bahis skandalından çıktı. Yani enteresan bir oluşum var. Ama artık bir şey çıktı ortaya. Yani her şey döküldü meydana. Ama bunun kalkması için, bunun düzelmesi için Türk futbolunun tekrar sakin bir ortamda, güvenilir bir ortamda, herkesin hakkını alabileceği bir ortamda sürebilmesi için hala herhangi yapılması için gereken adımlar atılmıyor. Aydın, benim en büyük derdim
1: hocam o. Bir şey söyleyeyim. Şimdi siz konuşurken aklıma geldi. Ben bu konunun üzerine çok gitmiştim. Bu hakemler vardı ya, hani mahkeme açıyorlardı. Sahada vermiş olduğu kararlardan dolayı sosyal medyada kendilerine hakaret edenlere. Hatırlıyor,
0: evet,
1: musun hocam?
0: Evet.
1: Ciddi anlamda rahatlar. Evet. Şimdi siz konuşurken aklıma geldi. Ben bu Ferhat Bey beni çağırdı. Masadan kalkıp kaçtı gittiği dönemde bir araya gelmiştik. Belki size anlatmışım.
0: Hatırlıyorum.
1: Neyse şimdi hocam, orada mesela ben bu isimleri söyledim. Niye bunlar? Ya dedi, sana göre dedi bunlar hata yapıyor, bana göre hata yapmıyordu. Aslında bu kısım da araştırılması lazım. Yani bu insanlara maç verilmesi de hataydı. Bu kadar hata yapan, sosyal medyada bir sürü hakaretler ve orta açılan davalar ve milyonlar kazanılan bir organizasyon. Aslında bunun da incelenmesi gerekiyor. Bu adamlara da bu maçlardan beri acaba buradan da bir bağlantı kurulabilir mi diye şimdi aklıma geldi hocam. Kusura bakmayın. Şimdi aklıma geldi.
0: Hayır, estağfurullah Aydın. Yani şimdi bu saatten sonra her şey insanı şüpheye düşürüyor.
1: Evet.
0: Her yapılan, doğru bile olsa o yapılan, Ama o kadar çok yanlışlar var ki o yapılan doğrunun da ne kadar doğru olduğunu ister istemez sorgulamak zorunda kalıyorsun. İşte bir yer denetlenmezse, yapılan işler şeffaf olmazsa, onları kimse denetleyerek yapılanların açık olup olmadığını sorgulamazsa bu tip sonuçlarla hep karşılaşıyoruz. Onun için bence bu Merkez Hakem Kurulu ve hakemlik camiasında oluşan bu olumsuz tablonun içinden Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu kendini sıyıramaz. Bu işin içinde. Şimdi biraz önce Ali Koç meselesi...
1: O çok önemli dosyaları Türkiye Futbol Federasyonu'na götürdüğünü biliyorum. Fakat federasyon bunun üzerine gitmedi hocam, açık beni söyleyeyim. Çok ciddi almadılar tahmin ediyorum. Ama ondan sonra tabii Sayın Başkan'ın ikili bazı ilişkilerinden sonra operasyon başladı, onu da söyleyeyim.
0: Ya, Sayın Başkan'ın şimdi 2-3 tane şeyi oldu burada. Mesela ilk bir benim Serdar Tatlı olan Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili olduğum dönemde bir açıklama yaptı. İşte benle ilgili Sayın Başkan ya işte atamada olmamalı falan gibi bir açıklama yaptı orada ki. Yani ben o zaman da söyledim. Yani bir şekilde bir yerde sadece başkan vekilinde ve Merkez Hakem Kurulu üyeleri değil. Burada her şey başkan sorumludur. Yani orada her şeyden Serdar Tatlı sorumluydu. Ama orada hep işte Abdurrahman Arıcı girdi devreye, başkaları girdi. Sayın Ali Koç'un aklına bir şekilde etkilediler ve benim ismim biraz daha isim olarak önde olduğum için yıpratma politikası giderek benim ayrılmam sağlandı. Ama ondan sonra Sayın Ali Koç bu 8 Mart'tan sonra ilk önce tepki gösterdi zaten yapılandı.
1: Evet, tepki gösterdi.
0: Sonra çok güzeldi, tepki gösterdi ve bu hakemlere sahip çıktığını veya bir neden olmalı, neden olduğunu bize de açıklayın.
1: Evet,
0: dedi.
1: Bilmemiz gerekiyor dedi. Neden bunlar
0: çok,
1: şey dışarıda?
0: Çok doğru bir, çok doğru bir yaklaşımdı. Hı hı. Ama ondan sonra ikinci kere bu sefer dedi ki acaba ben Ferhat Gündoğdu'na yanlış mı yaptım dedi.
1: O ara bir Ferhat Bey bir sunum yaptı.
0: Yani işte o,
1: fakat şöyle bir şey var hocam. Bu Ferhat Bey, sizin arada kesiyorum çünkü iyi gidiyor sohbetimiz.
0: Güzel.
1: Bana dediler ki Ferhat Bey gideceğin zaman dikkat et. İkna kabiliyeti çok yüksek dediler. Ben dedim ben kolay kolay beni kimse ikna edemez dedim. Hakikaten adam ikna kabiliyeti yüksek. Yani acayip bir şekilde insanları ikna ediyor ama ben ikna olmadım tabii ki. Belki ondan dolayı ikna olmuş olabilir, o sunumlardan dolayı. Biliyorsunuz sunumu çok seven bir insandı MHK Başkanı. Her dakika sunum yapan biriydi. Buyurun.
0: Ya şimdi tabii çalıştığı iş yerinden dolayı orada da bu eğitimle ilgili yaptığı için o hakikaten benle de çalıştığı zaman da sunumlarda, proje üretmede falan var ama yönetici kabiliyeti veya bu tip sorumluluk alabilecek düzey farklı işler. Ama sonra Sayın Ali Koç ne oldu? Gerçekleri gördü ve bu sefer çok daha farklı
1: uğraşacağım dedi.
0: Yaklaşımla gitti ve bunu federasyon başkanına söylemesine rağmen federasyon burada bir şey yapmadı.
1: Evet.
0: Çünkü Ali Koç gibi çok önemli birisi, Fenerbahçe kulübü gibi saygın bir kulübün başkanının gidip bu şekilde bir şikayette bulunuyorsa bunu hemen Futbol Federasyonu başkanının ve yönetimin dikkate alması lazım.
1: Şöyle söyleyeyim ara ara, şöyle söyleyeyim Özlem hocam, çok önemli belgeleri ve dokümanları verdiğini biliyorum ben Ali Bey'in.
0: Ya bu şimdi peki niye, kim nereye kadar gidiyor, kim nasıl bir insan ki bu kadar yapılan bu kadar hatalara bu kadar
1: durabiliyor
0: yani. Kriz yaratmasına rağmen kim bunu dedi? Nasıl bir şey bu yani?
1: Dedi ya ben şey Sayın Serdar Adalı dedi ya Sayın Başkan, Beşiktaş Kulübü Başkanı. Evet. Federasyon Başkanı görevden alamıyor dedi. Yani hatta almam diyormuş dedi. Yani hakikaten alamıyorlar hakikaten görevden. Enteresan bir. İstifa etmesi gerekiyor. Veyahut da TFF'nin seçime gitmesi gerekiyor düşmesi için.
0: Peki almak istemiyor mu acaba Aygün? Ben de bir de oradan bakmaya çalışıyorum. Neden buna bakıyorum? Mesela bir
1: çünkü anlamıyorlar. Ben Riva'ya gittiğimde ikinci adam dedi ki biz bu hakem işlerini çok iyi bilmiyoruz dedi. Ondan dolayı dedi. Bilmediklerinden dolayı bir şey yapamadılar hocam. Ben size söyleyeyim.
0: Ama bir de bak dikkat et. Her istedikleri de yapıldı. Mesela bak Süper Lig'de gözlemci kadrosu var. İşte
1: evet.
0: Civarında. Ama bunun 9 tanesi Trabzon'da. Bak 9 tanesi Trabzon'da. Bölgecilik.
1: Bölgecilik var. Evet. Bölgecilik.
0: Sen geçen sene oynanan 6 tane Türkiye'de ben de yıllarca derbi maçlar yönettim. 18 yıl Süper Lig'de kaldım ve hiçbir sezon içinde o kadar 2 tane en fazla derbi yönetiyordum. Yasin Kol 6 derbinin 4'ünü
1: yönetti.
0: Yani bu Merkez Hakem Kurulu'nun yetkisinde olan bir şey değil. Bu Futbol Federasyonu Başkanı veya Başkan Vekili kimse artık orada onların etkisiyle yapılan işler bunlar. Bir insan da üstteki en üstteki ya NASA benim istediğimi yapıyor. Kim ne dersem onu alıyor. Kim ne dersem onu görevlendirdiği zaman herkese o insanla çalışmak ister işin açıkçası. Yani onlar da ellerinde böyle bir şeyi bırakmak istemediler.
1: Doğru.
0: Yoksa sağlıklı baksalar ve işin kötü gittiğini, kulüplerden itirazlar, hakemlerin iyi gitmediğini, ya var kadrosu oluşturdular. İkinci ligde cücük çalmayan insanlar şu an var kadrosu da, evet, Süper Lig'de var hakemliği yapıyor.
1: Hocam bir şey söyleyeyim mi?
0: Şey olmaz.
1: Olmaz tabii ki. Şimdi sınav sonuçları falan filan, sınav soruları işte, bazılarının sınavlardan geçirildiğini görüyoruz. Adamlar önüne gelen cevapları koymuşlar zaten. Adamlar bilmeden ki. Şimdi maçları izliyoruz. Ya bizim dinleyicilerimiz de maçları izliyor. Herkes izliyor.
0: Tabii ki,
1: ya
0: tabii
1: diyorsun, bu adam bu kararı nasıl verdi diyorsun. Veya bazı hakemler duracağı yeri bilmiyor hocam. Sahada yani, duracağı yeri bilmeyen o kadar çok hakemimiz var ki.
0: Doğru. Çünkü bunlar o maçları bir deneyim kazanmadan, çok maç yönetmeden veya bu hataları onlara nasıl durmaları gerektiğini anlatacak düzeyde insanlar yanlarında olmadığı için bu hataları hep nedir? Ama Türkiye'de neden? İşte belli isimler çok maç yönettiği için işte bu isimler yıprandı. Ya bu isimlerden artık kurtulalım diyen bir bizim eski hakem kökenli büyüklerimiz de oldu. Yok işte baba oğul dendi. Bir şekilde bunlar bitmeli dendi. Hı-hı. Yani o kadar çok farklı bir toplumun da hemen böyle kabul edebileceği, herkesin hemen o işin içine atlayarak sahipleneceği bir söylemler yapıldı. Herkesin de hoşuna gitti. Ya ne oldu? Bak şu anda hep biz bunları yaşıyoruz. Ya bu iş yetenek işi. Bu iş deneyim işi. Bu işin zaten ne kadar destekçisi olsa, babası da, dedesi de, amcası da olsa, sahaya çıktığı zaman yeteneği varsa yönetir. Yeteneği yoksa yönetmez.
1: Doğru.
0: Bir kere yönetir, iki kere yönetir. Sizin zaten toplum onu dışlar zaten her gün. Ama toplumda bizim hakemlerle ilgili bir hakemler birlikte olamadığı için, hakemlerin bir tarafları olamadığı için, hakem yöneticileri hakemlerine net sahip çıkmadığı için de en kolay vurulan kesim ne yazık ki hakemler oluyor. Benim en çok üzüldüğüm kesim de burası oluyor.
1: Hocam bu dakika itibariyle öyle anlıyorum. Bu MHK ile devam edilmemeli. Doğru mu anlıyorum?
0: Kesinlikle edilmemeli. Hatta federasyonla da edilmemeli de. Hadi diyelim biraz daha şu an.
1: Yani şey demek istiyorsun. Hep beraber istifa etmeleri gerekiyor anlıyorum. Doğru mu anlıyorum?
0: Kesinlikle. Şu yaşananlardan sonra durmalarının bir anlamı yok. Durdurmalarının da bir anlamı yok. Bunu kulüplerin kendileri istemişler. Kulüplerin kendi sağlıkları için, kendi iyi bir ligin gitmesi için bu kadar transferler yapıp, yabancı oyuncular getirip bir hedefleri varsa önce federasyon ve merkez hakem kurulunu göndermeleri lazım.
1: Şimdi demin çok enteresan bir şey söylediniz. Beşiktaş'ın Alanya maçını söylediniz. Oradaki bir pozisyonu söylediniz. Peki şimdi ligde oynanan maçlar var ve hakemlerle ilgili de büyük sıkıntılar var. Ne olacak hocam? Kulüpler ne yapacak?
0: Ama kulüpler işte birlik olamıyorlar. Herkes kendi rengine göre, herkes kendi takımının maçındaki hatalara göre olayları yorumladığı için bir sıkıntı. Burada da bir genel bakmaları lazım. Türk futbolunun bir sorunudur bu, hakem sorunu. Merkez hakem kurulu sorunu ve futbol federasyonu sorunu. Buna eğer kendilerinin de adalet istiyorlarsa, kendileri de takımlarına güveniyorlarsa, kendileri de bu işte bir hedeflere kitlenmek istiyorlarsa, önce bu futbolu yönetenlerin, hakemliği yönetenlerin, sistem leri alt üst edenleri bir şekilde ortadan kaldırmaları lazım ve bu işin düzenlenmesi lazım.
1: Operasyondan bir gün önce bu Ferdi Karaduruk bir paylaşım yapıyor. Gördüğünüz bir paylaşımı. Evet. Biz kim olabilir diye bir paylaşım yapıyor. Ertesi sabah zaten Adalet Bakanı ve Sayın Akın Gülek İstanbul Cumhurbaşkanı Savcısı aldı. Yani neyin alınabileceğini herhalde öğrenmiştir Ferdi Karaduruk diyorum.
0: Ya. Ama onun da arkasında kim var? Ahmet Şahin var Aygün.
1: Biliyorum,
0: yani Ferdi Karaduruk 2 yıldır işsiz. Dernek başkanlığı yaparak artık nasıl, şimdi orada bir de MASAK raporları falan var esasında, bilmediğimiz.
1: Para trafikleri büyük ihtimalle çıkacak hadi, hocam. MASAK raporunda bu ciddidir. Doğru.
0: Orada yani mafyavari bir tavırla hakemleri baskı altına alması, söylemleri, yani olacak şey değil burada. Yani orada arkasında Ahmet Şahin'in olduğu, yani en büyük tehlike Ahmet Şahin'di burada. Sen de bunu yıllarca söyledin.
1: Ahmet Şahin'de benim davalarım var hocam, bilmez miyim?
0: Bak, Ahmet Şahin yani bu Türk futboluna en büyük zararı veren şey, ama burada da Nihat Özdemir'in büyük bir etkisi var. Neden? Nihat Özdemir'in yurt dışındaki bazı inşaatlarında taşeronluk yaptığı için işte oradan bağlantılar yapıyor. Ekonomik durumu iyi olduğu için işte herkesi bağlamaya çalışan bir tavır ve bu tip Ferdi Karaduruk gibi isimleri de bu şekilde kullandı ve camiayı bir şekilde bu hale getirdiler. Şimdi geldi.
1: Hocam dün Umut Eken, sevgili Umut Eken bir haber paylaştı. Onu da söyleyelim. Bu operasyondan acaba haberleri mi oldu veya bir tedirginliğe mi girdiler de Riva tesislerinde mali şube ekipleri yaklaşık 5 saattir Riva tesislerinde, aynen haber şöyle, ilk incelemede erken saatten itibaren bu dijital materyallerin bazı verilerin silindiği yönünde bir bilgi gelmiş. Gördünüz değil mi? Ama Allah'tan emniyetin teknik personeli dijitaldeki o silinenleri geri almış. Bir duyum mu geldi acaba?
0: Yapılabiliyor tabii bu.
1: Tabii. Bir duyum mu geldi acaba, bunlar apar topar sildiler falan böyle? Olabilir yani, mi?
0: Bu olabilir tabii. Bak dikkat et, bir de şimdi sadece Ali Tuna işlerine takılı kalmayalım. Esasında hakem işleri müdürlüğünden de işlerine son verilen haksız yere çocuklar vardı. Onlar da bu işte müdahiller. Onların da hakem işlerindeki Merkez Hakem Kurulu işleyişiyle ilgili olarak şikayetleri oluştu. Ve bu şikayetler de bu davanın içinde var. Yani hakem işleri müdürlüğündeki olumsuzluklar, orada Merkez Hakem Kurulu'nun yönetim tarzı, hepsi gündeme geldi. Yani buradaki esasında şu anki Merkez Hakem Kurulu başkanı gitsin, işte öbürleri gitsin ama diğer üyelerin de ne kadar temiz olduğunu bilmiyoruz ki. Şimdi bu kadar yanlışın içinde olanlar temiz olamaz mı söyleyeceğim?
1: Bak bir tane daha haber var mesela. Fenerbahçe Beşiktaş maçında kaleciye pasa düdük çalmayıp gole sebebiyet veren hakem Alican Sağlar, Ferdi Karadoluk'tan sınav sorunu aldığı iddiasıyla savcılık tarafından gözaltına alındı diye.
0: Evet, bu geçen ay gördüm ben de onu. Twitter'da görüntüsünü gördüm hakikaten. Yani bak o seviyede bir çocuklar daha en can alıcı kuralı bilmiyorlar ama arkalarını işte güçlü, kendilerince güçlü oldukları hissettikleri biriyle yaslayarak hem klasman yükselmeye çalışıyorlar. Bu sırada yetenekli olan insanlar çalışarak bir yere gelmeye çalışanlar kayboluyor.
1: Hocam kısa bir araya gidelim. Aradan sonra Metin Tokan hocamızla sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Metin Tokat'la sohbetimiz devam ediyor. Zafer Kozan diyor ki günaydın diyor. MHK yapılan bu operasyon UEFA tarafından takip ediliyor mu? Onların dikkatini çekmiş midir diyor hocam. Alo.
0: Duyamadım Aygüncüm.
1: MHK'ye yapılan bu operasyon UEFA tarafından takip ediliyor mu? Onların dikkatini çekmiş midir diyor. Ne diyorsun hocam?
0: Kesinlikle takip etmiştir. Yani zaten biliyorsun elit hakem direktörü olarak İngiliz Anthony Taylor görevde. O da zaten UEFA ile devamlı ilişkiler içinde. Burada yaşananları muhakkak oraya söylüyor. Bir de işin ilginci ne biliyor musun? 1 Ekim'de yeni FIFA listesi gitmek zorunda UEFA'ya. Şimdi 1 Ekim'de gidecek olan listeyi kim hazırlayacak? Kim imzalayacak?
1: Ben sana sorayım, hazırlanmıştır o. Eylül, Ekim. Yani, hocam şu anda yani o hazırdır o. Anthony Taylor gelecek diyorlar hocam. Ne diyorsun? Şu an geçici olarak. MHK'nin başına. Yanına da 3 kişilik bir ekip vereceklermiş. Yani öyle bir kurulu oluşturacaklar.
0: Öyle bir söylem olabilir. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi Anthony Taylor tamam. Hakemlik kariyerine bir şey demiyorum. Dünya Kupaları, İngiltere, Premier Ligi, yöneticilik ama Türk futbolunu, Türk hakemliğini ne kadar tanıyor? Yani şimdi onun yanına vereceğiniz 3 kişinin dedikleriyle bu iş gider. Onun yanına vereceklerinizle yani tamam Anthony Taylor'da faydalanabilirsin, VAR'dan faydalanabilirsin, bilgisinden faydalanabilirsin ama hakem ataması farklı bir durum. Hakem ataması konusu, hakemlerin terfileri, hakemlerin klasman yükselmeleri, sınavları, bunları Anthony Taylor Türk toplumunu, Türk hakemlerini ne kadar mı tanıyor? Sadece şu ana kadar geldi, 6 haftada izlediği hakemleri tanıyor. Birincilik hakemlerini tanımıyor. İkincilik, üçüncülük hakemlerini tanımıyor. Yani sadece biz üstte bakıyoruz. Alt tarafta neler oluyor? Bak biz bu üstte yaşananlar, sen bu hafta ikincilik, üçüncülük maçları var. Orada olabilecek en ufak bir taca karşı, bir kornere karşı bile tepkileri gör. Seyirci tepkisini gör, kulübe tepkisini gör, kulüp yöneticilerin tepkisini gör ve bu olumsuzlukta sahaya çıkan gencecik hakemin hangi ruh haliyle sağlıklı karar verebilmesini bekle. Bu kadar baskıyı tek başına gönderiyoruz o çocukları ve o çocuklardan adaleti gördüğünüz
1: bir mesaj geldi de karar ona güldüm hocam, yanlış anlamayın. Şimdi Aygün abi günaydın, Acun ben demiş. Ferhat Gündoğdu ifadesinde Aygün Bey'le Riva'da olan toplantıdan sonra bir daha gün yüzü görmedim demiş ifadesinde de.
0: Yani, vallahi bu kadar ne kadar güzel böyle iki insanlar var böyle, çok güzel ya. Tebrik ediyorum kardeşim.
1: O ifade beni de çağırır o zaman, ne yaptın bu adama diye.
0: Yani burada var ya, bu işler daha çok...
1: Sen bu işlerin altından çok daha farklı bir yere, bu buzdağının

0: bu işin içinde. Federasyon da kendini soyutlayamaz zaten. Federasyon da aldığı zaman acaba daha önce bu sefer aldıkları, ya biz bunu kendi isteğimizle yapmadık, federasyon başkanı söyledi, ikinci başkan söyledi, işte o söyledi diye gündeme gelir. Yani itirafçı olurlar mı diye belki korkuyorlar.
1: Sabahattin Şahin ismi bana çok değişik geliyor hocam.
0: İzmir bölgesinde Sabahattin Şahin eski Süper Lig hakemi. Hatta bir hatırlar mısın? Gaziantep maçı.
1: Bilmez mi hocam? Kural hatası
0: nedeniyle tekrarlanan bir maçın hakemiydi. Ve şu an eğitimden sorumlu arkadaşım.
1: Eğitimi bilmiyor, eğitimden sorumlu maalesef.
0: Ya şu an
1: kuralları bilmiyor.
0: Türkiye'nin bazı gerçek nedense böyle işte oluyor. Neden? Herkes işte hükmedeceği insanlarla çalışmak ister.
1: Hayır, bu ismi özellikle söyledim. Bu ismi herkes kafasına koysun diye istedim. Çünkü Sabahattin Şahin'le ilgili farklı bazı şeyler olabilir deniliyor. Onu şimdiden söyleyeyim. Öyle kalsın şimdilik bu isim.
0: Tamam.
1: Hafızalarımızda tamam, kalsın hocam. Hafızalarımızda tamam, kalsın.
0: Bekleyelim. Ondan sonra göreceğiz o zaman.
1: Evet. Evet hocam. Benim ne demek istediğim, ben size yayından sonra söylerim ben
0: tamam,
1: size hocam.
0: Tamam.
1: Hocam son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı?
0: Yok. Çok teşekkür ederim. Ben sadece spor kamuoyunda hepiniz zaten bakıyorum sosyal medyada, dijital medyada da bu konu çok gündemde. Sadece bu Ferhat Gündoğdu'nun işte Sayın Bakan'ın açıklamaları, suçlamalarına değil, yeni sezona yani iki hafta sonra oynanacak maçlara odaklanalım. Merkez Hekim Kurulu'nun bir an önce görevden çektirilmesine ve hemen yeni bir yapılanmanın oluşabilmesi için bir kayyum meyakanın atanmasını gündeme getirelim de.
1: Kayyumdan kastın şey anlamında değil mi? Yani bir bu işi bilen bir hakemin oraya atanması anlamında söylüyorsun değil
0: geçici,
1: mi hocam?
0: Geçici
1: kayyum anlamında.
0: Yani lig sonuna kadar bunun içine işte geçmiş dönemde Merkez Hekim Kurulu Başkanlığı yapmış hepsini al gerekirse.
1: Hmm. Yıl sonuna kurul kadar oluştur orada
0: hepsini diyorsun. Kurul oluştu babalardan. Hı-hı. Hepsi lig sonuna kadar kalsınlar. Ama yeni
1: hocam bir şey daha soracağım. Sonra siz de bir suç duyurusunda bulunacak mısınız yaşadıklarınızla ilgili?
0: Ya şu an için benim suç duyurusunda bulunacak bir durum yok. Benimki de şeyi dedi zaten Abdurrahman Arıcı bir ortada yok. Yani bütün bu işlerin sorumlusu bence Abdurrahman Arıcı'ydı. Kendini sıyırdı bu işlerden.
1: Hmm, ondan dolayı diyorsun.
0: Evet.
1: Peki hocam çok teşekkürler. Ben çok teşekkürler Metin hocam. Kendinize çok iyi bakın.
0: İyi günler, iyi yayınlar diyelim.
1: Görüşmek üzere. Evet, attığımızda çok önemli bir isim vardı. Metin Tokat hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şu an attığımızda spor yazarı sevgili Hakan Can var. Hakan abi yayınımıza hoş geldin. Günaydın, nasılsın?
2: Hoş bulduk Aydın. Enerjini düşük gördüm bugün. O coşkuyu, o motivasyonu alamadım sesinden.
1: Abi aslında normalde dün helva vardı. Dün helva dağıttım. Dün tesadüfen yemekhanede helva vardı, hatta dün helva resim paylaştım sosyal medya hesabından, herkese afiyet olsun dedim.
2: Mesaj.
1: Hayır, ayıp etmedim. Türk futboluna ihanet edildi Hakan abi. Milyonlarca taraftara ihanet edildi, kulüplere ihanet edildi, hak etmeyen takımlar düşürüldü, sahada verilmeyen kararlar var. Oraya baktığımız zaman bak ne kadar hızlı girdim, gördün mü?
2: Bu iddianamede bunların hiçbiri yok tabii, biliyorsun.
1: Yoktu ama abi işte o sorular morular bilmem neler, hak etmeyen hakemlerin görev alması, bunlar var Hakan abi.
2: Onlar da yok Aygün.
1: Niye, sorular var?
2: Sorular morular var. Yani ona geleceğiz tabii.
1: Hepsine
2: Değiştirilen kağıt iddiasına geleceğiz.
1: Hepsine gelelim Hakan abi. Evet, Türk futbolunun en çok tartışılan kurumuna dev operasyon düzenlendi. MHK gözaltı yapıldı. Başkan Ferhat Gündoğan aralığında bulundu. Ferdi Karaduruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Alican Sağlar, Emre Kosip, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı tarafından eziyet resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla şu anda adliyede ifade veriyorlar. Alıkonuldu deniliyor galiba değil mi? Hukuki anlamında.
2: Ne demiyorum yani, gözaltına
1: alındı. Gözaltına alındı diyelim. 4 günmüş galiba gözaltı süreleri. Bugün yani, ikinci gün.
2: O savcının takdirine bağlı tabii.
1: Oradan başlayalım. Böyle bir operasyon bekliyor muydun? Bir duyum almış mıydın? Neler söylersin?
2: Hayır. Yani bu dün MHK Başkanı, eski üyeleri, yeni üyeleri, İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı ve üyeleri hakkında bir gözaltı kararı açıkçası beklemiyordum. Benim için de sürpriz oldu ama bu haberi Türkiye'de yapan muhtemelen ilk insanlardan biriyim. Çoğunu da Umut Eken yaptı. İl Hakem Kurulu'nda yapılan
1: Ferdi Karadoğru'nun şeyleri.
2: Ferdi Karadoğru'nun soru dağıtması iddialarını, halkı yanıltıcı bilgi vermek iddiasıyla da 5 ay yatarı olmayan bir suçtan cezaevinde kalmak zorunda kaldı.

0: İşinden oldu.
1: İşinden oldu. Hiç beklemiyordum. Benim için sürpriz oldu. Yani bu işle ilgili bir işlem yapılacağını biliyordum da, yani gününü tahmin edemiyordum. Çok ciddi bir çalışma yapılmış. Mesela Yunus Yıldırım sanıyorum Elazığ'da ya da Erzincan'da gözaltına alınmış. Evet. O Manisa'da, yani emniyet teşkilatı zaten takipteymiş bu işlemi yapmak için anladığım kadarıyla. Sınav kağıdındaki sahtecilik iddiasına dair Ali Tuna'nın o haberi 25 Eylül 2025'te yapmışım. Tam üzerinden bir sene geçmiş. Yayınları yaptık. Dedik ki yani burada yanlış bir iş var. Burada işlemi yapması gereken Sayın Başkan, Federasyon Başkan Vekilleri, yöneticileri, hatta Ferhat Gündoğdu'nun kendisi olmalı. Bu adamı çağırın. İşi savcılığa bırakmayın. Bu iddiayı siz araştırın dedik. Halbuki o gün bu konunun üstüne gitseler bugün bu olay belki de yaşanmayacaktı. Başka sebeple yaşanmayacak. Biz seninle birlikte Ferhat Gündoğdu'yu 8 Mart operasyonundan bu yana, yani 13 tane hakemin ve o kadar gözlemcinin falan görevine gereksiz yere, gerekçesiz yere son verildiği dönemden beri bir olayın takipçisiyiz. Biz seninle dedik ki İYK maç yönetir, kötü hakem dinlendirilir. Kötü hakem bir daha kötü yönetirse biraz daha fazla dinlendirilir, düşer. Bu şekilde insanların 15 yıllık 20 yıllık emeklerine çökmeyin çünkü tecrübe çok önemli dedik. Dediler ki Türk futbolunun bir dakika kaybetmeye lüksü yoktu. O yüzden lig yarışı yapılırken biz bu şeyi yaptık. Sonra Ferhat Gündoğdu çok kötü bir MHK başkanlığı yapıp büyük atama yanlışları yaptıktan sonra Konya Spor Kulübü'nün çıkışı üzerine, yani Konya Spor'a siyah beyaz iki tane hata yapan hakemi ertesi hafta tekrar Konya Spor maçına verince Konya Spor çok sert bir açıklama yapmıştı. O bardağı taşıran damlaydı. Konya'da siyaseten çok güçlü bir şey olduğu için, il olduğu için Ferhat Gündoğdu istifa etmişti. Sonra Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu göreve geldiğinde, ben onca yıllık hukukum olduğu için Sayın Başkan, federasyonları en çok zayıflatan yer MHK'dır. Ferhat Gündoğdu'yu bu göreve tekrar getirmeyin. Çünkü gerçekten kötü bir yönetici. O görevden el çektirdiği, kulüp başkanlarının ricası üzerine görevden el çektirdiği hakemler tahkim tarafından affa uğramışken adil bir yönetim gösteremez demiştim. Ya kulüp başkanları benden istiyor demişti. Sonra Ferhat Gündoğdu'yu göreve getirdi. Bu süreçte Sayın Ali Koç, yani son dönemdeki savcılıkla işbirliğini hepimiz biliyoruz da, Sayın Ali Koç bu hakemleri az bile yaptı Ferhat Gündoğdu, kendisinden özür diliyorum diye bir salon konuşması vardı. Ali Koç gibi bir isim, Murat Sancak gibi bir isim, Süleyman Urma gibi bir isim, Servet Yardımcı gibi bir isim bu kadar açık destek verirken İbrahim Hacı Osmanoğlu onlara güvendi, inandı. MHK Başkanı yaptı kulüpler istediği için. Kendisine oy veren kulüplerin tamamı Ferhat Gündoğdu istiyordu. Senle ben dedik ki olmaz.
0: Olmaz.
1: Olmaz. Olmadı. O gönderdiği hakemlerin tamamını gönderdi. Onların yanında yöresinde dolaşan bütün herkesi yine gönderdi. Kulüp başkanları dediler ki Kulüpler Birliği bize genç hakem lazım.
0: Doğru.
1: Bu deneyimli hakemlerin yaptığı hatalara tahammül edemiyoruz. Genç yetişsin, biz gençlerin hatalarına razı geliriz dedi. Ben dedim ki gelmezsiniz, sen dedin ki gelmezsiniz. Hakemlikteki en önemli şey deneyimdir. İngiltere'de hangi hakeme giderseniz gidin, hakemde aradığınız en önemli özellik nedir? Tecrübe derler size cevaben. Bu insanlar hata yapacaklar ve siz bu genç hakemleri de daha olmadan yiyeceksiniz. Çok sene kaybedecek. Bizi yine dinlemediler. Sonra bu iddialar, iyi maç yönetene ceza vermeler, Bir tane örnek anlatayım. Hakemin de ismini vermeyeceğim. Bir müsabakada maçın son dakikasında doğru bir karar veriyor. Yabancı VAR eğitmeni diyor ki müdahale doğru, karar doğru. Yabancı eğitmen diyor ki müdahale doğru, karar doğru. Adama 2 ay ceza verdiler. Çünkü aleyhinde karar verilen kulübün başkanı açtı Ferhat Gündoğdu'ya şikayet. Biz dedik ki bu böyle olmaz, olmaz. Sonra kimlikli, yani statüde var, kanunda var. MHK 9 kişiden oluşur. MHK 7 kişiden oluşuyor. Kimlik haftalık atamaları yapar. Haftalık planlama kurulu. Haftalık planlama kurulunu ortadan kaldırdılar. Talimatları, statülere aykırı bir şey yaptılar. Ama baltayı Ali Tuna'da kayaya vurdular. İddia çok vahim. Ali Tuna bunu kanıtlayabilir mi, kanıtlayamaz mı bilmiyorum ama olayı hepimiz biliyoruz. Şu an gözaltında olan Yunus Yıldırım bir hanımefendinin otel giriş çıkış bilgilerini
0: Ali Tuna'dan istiyor.
1: Ali Tuna'dan istiyor. Ali Tuna'da bir emniyet mensubu diyor ki ya bu kanuna aykırı bir şey, ben bu konuda yardımcı olmam. Sonra maç vermemeye başlıyorlar. Bakıyor Ali Tuna klasman düşürülecek. Rapor alıyor. Hakemliğe ara veriyorum diyor. Sonra diyor ki ben hakemliğe döneceğim. Sınava giriyor. Sınav kağıdını iyi yaptığını düşünüyor. Çok düşük bir not aldığı gerekçesiyle koşu sınavına sokulmuyor. Bunu Eskişehir bölgesinden sorumlu, şu an hakkında işlem yapılmayan Ali Zağlı diyor ki sen sınavdan kaldın, şeye gidemezsin, koşuya giremezsin. O şehrine dönüyor, diyor ki ya ben savcılığa suç duyurusunda bulunacağım, benim sınav kağıdımı gönderin. İnsanların basireti bağlanıyor muhtemelen. Kendisine gönderilen sınav kağıdı kendi ismi yazmasına rağmen imzası yok. El yazısı kendisinin değil. Bunun üzerine gidiyor Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyor. Ve o süreç sonra sürekli işliyor. 8 Mart'ta ve 8 Mart'tan sonra görevden el çektirilen, hakemlikleri bitirilen insanlar Cumhuriyet Savcılığına
0: suç
1: duyurusunda gidip ifade vermeye başlıyorlar. Hepsi Antalya'ya. Sonra Eren isimli Ferhat Gündoğdu'nun yardımcısı hakemlere klasmanla ilgili bilgi verdiği gerekçesiyle işten el çektiriliyor. O da bütün olayların içinde, o da gidip savcılığa ifadeler veriyor. Sonra Antalya'dan yetkisizlik sebebiyle dosya İstanbul'a geliyor. Sonra bu bütün herkes ifade verdikten sonra Ali Koç herkese toplantılar yapıyor. Biliyorsun kulüp başkanlığı devam ederken Ferhat Gündoğdu'dan özür dileyerek gelmesine yol açan Ali Koç Alanya spor maçından sonra federasyona gidiyor ve diyor ki bu can bu bedende durdukça ben bu olayın takipçisi olacağım. O da müdahil oluyor bu hakemlerden toplanan bilgilerle ve gün geliyor buraya. Ali Tuna'nın sınav kağıdı olduğu iddia edilen kağıttaki el yazısının kendisinin olmadığına dair bir bilirkişi raporu var. Sonra bu işler incelenmeye başlanıyor. Ya ne utanç verici bir şeydir. Bizi kimse alamaz. Yani tevafuk mu denir buna, tesadüf mü denir? Bizi kimse alamaz diye bir türküde halay çeken Ferdi Karaduruk da gözaltına alınan insanlardan biri. İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı.
0: Doğru.
1: Ya şu küçücük yerde şu kadar kayırmacılık nasıl yapılır? Sınav sorularını bekliyoruz başkanım. Ben de istedim, göndereceğim, videoyu gönderdim.
0: Evet ya.
1: O 4 kişiyi istemiyorum. 120 kişide kaç kişiyiz? 107 kişiyiz. Hepsini istiyorum. Tek patron biz olacağız. Ya bu gencecik 21, 22, 23 yaşındaki hakemlerin önünü kesiyorlar. Hiç utanmıyorlar. Hiç utanmıyorlar.
0: Utanmaları yok hocam.
1: Bu nasıl bir gözü dönmüşlüktür kardeşim ya?
0: Abi yani dokunulmaz zannediyorlar kendilerini. Dokunulmaz zannediyorlar.
1: Onlar beraat etse ne olur? Kamu vicdanında hepsi mahkum oldu.
0: Tabii canım. Tabii. Yani. Hakan abi istersen kısa araya gitmem de gerekiyor. Çok kısa bir aramız var. Aradan sonra sevgili Hakan Can'la sohbetimiz devam edecek. Gelen sorular var. 80 üzerinde şu an mesaj bekliyor. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, spor yazar Hakan Can'la sohbetimiz devam ediyor. Hakan abi, Hakan Can TV YouTube kanalından da takip edersiniz. Bu kanal, bu durumlarla ilgili YouTube çektin mi Hakan abi?
1: Çektim ama orada medya mensuplarını hırpaladım.
0: Ben hariç tabii ki.
1: Sen hariç tabii. Birkaç kişi hariç dedim yani. Umut hariç, Gökhan Dinç hariç, Ömer Faruk Ünal hariç. Yani bu konuları gündemde tutup çözülmesi için kamu görevini yapan insanları yok saydılar. Bu haberler yapıldı. Bugün televizyonda ana haberlere konu olan bu konuyla ilgili
0: bunlar çağrılmıyor diyorsun.
1: Kimse ağzını açıp hayır hayır. O gazeteciler o zaman bu fikri takibi yapsalardı ya ne deniyor bu çok büyük olay deselerdi bu konular buraya kadar gelmezdi. O zaman kamusal görevini yapmayanlar şimdi ay ben neler biliyorum falan deyip o 13 tane hakem kovulduğunda ne güzel temizlik yapıldı helal olsun Ferhat Gündoğdu'ya diyenler bugün ben Ferhat Gündoğdu'nun gitmesini en çok isteyendim biliyorsa ya bir, orada bir durum düşünün dedim. Kulüp başkanlarını eleştirdim. Kulüpler Birliği neredesiniz dedim. Bu yayında da söyleyeyim. Neredesiniz Kulüpler Birliği?
0: Yok sesleri çıkmıyor.
1: MHK'nın başkanı, eski ikinci başkanı, PİMİK üyesi eski Yunus Yıldırım, İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı, Federasyon MHK'nın yönetimden sorumlu, eğitimden sorumlu üyesi yani şu mevcut MHK'dan giden iki kişi, şu mevcut MHK'da görev yapan iki kişi bu kadar ağır suçlamalarla karşı karşıyayken siz niye çıkıp federasyon şöyle bir yol haritası izlemiyor, izlemeli diye açıklama yapmıyorsunuz dedim. Niye? Niye? Herkes konuşuyor, onlar susuyor. Biz zaten Ferhat Gündoğdu'yu istemiyorduk. Sizi tebrik ederiz. Siz MHK'da nasıl bir organizasyon istiyorsunuz? Yok. Sizin eğer Ferhat Gündoğdu görevden ayrılırsa MHK başkan adayınız kim?
0: O da yok.
1: Oy çokluğuyla mı aldınız? Oy birliğiyle mi aldınız?
0: Ben de onlar da şu an şokta biliyor musun?
1: Şokta tabii ama krizi bir tek federasyonun sırtına bırakamazsın ki kardeşim. Hepiniz oradaydınız. Yunus Yıldırım şu an gözaltında. Mobbing suçlamasıyla Yunus Yıldırım yabancı dil bilmeyen bir eski hakemimiz. Yabancı dil bilmeyen eski hakem Türkiye Futbol Federasyonu'ndan istifa ettiriliyor. Gerekçe de şu: biz PİMİK değiliz. Bizim hiç etkimiz yetkimiz yok. Koca bir yalan çünkü Sayın Ali Koç bir hafta önce açıklama yapıyor. Federasyonda iki kişi daha var.
0: Şimdi Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'ı söylüyor.
1: Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'ı kastediyor. Bir hafta sonra ikisi görevlerinden istifa ediyor. Ferhat Gündoğdu açıklama yapıp onlara teşekkür ediyor. Biz VETAS sayesinde atama yaptığımız için onlar bizim işimiz kalmadı. Siz yolunuza devam edin diyerek fedakarlık yapmışlar yersen. Bizim de buna inanmamızı bekliyorlar. Ama ne oluyor? Ferhat Gündoğdu İstanbul İl Hakem Kurulu toplantısında Ahmet Şahin bizim kardeşimizdir, yol arkadaşımızdır diye istifadan sonra açıklama yapıyor. Yunus Yıldırım da FIFA gözlemcisi yapıyor. FIFA gözlemcisi olmak için bir adamın uluslararası bir maça gitmesi lazım. Artık bu bizim UEFA gözlemcimiz, FIFA gözlemcimiz. Siz Avrupa'daki maçlarda ona görev verin demek bu. Benim
0: doğru.
1: Sistemde bu var. Doğru. Adam yabancı dil bilmiyor. Adam 2,5 senedir hiçbir maça gitmedi. Muhtemelen orada bir başkasının hakkına girildi. Ya da onlardan değil diye adam bulunamadı. Adam FIFA kokatladı. Hiçbir kulüp başkanından bu konuyla ilgili çıt diye bir ses duydun mu ya?
0: Aslında federasyona şu soru da sorulması gerekiyor. Siz Ferhat Gündoğan'ın yanında bulunan Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'ın neden görevden alınmasını istediniz diye soru sorulması lazım.
1: Bilmiyorum abi işte. Onlar istifa ettiler. İstifa ettirdik onları dediler.
0: Hayır istifa değil. Orada dedi ki bana Ferhat Bey...
1: Ya Ferhat Gündoğan da diyor ki onların fonksiyonu kalmadı. Veta satıyor. Şimdi veta satamıyor. Sadece tek başına Ferhat Gündoğan'ı atamaları yapıyor.
0: Hayır ben dedim ki o toplantıda siz bu sağ ve sol kolunuzu niye verdiniz dedim. Sebebi ne dedim. İki sağ ve sol kolu çünkü. TFF Başkanı istediği için dedi. Görevden aldım dedi. Peki neden görevden aldığını söylemiyor ama.
1: Evet ben bunu bilmiyordum özür dilerim ya da unutmuşum yani.
0: Yok sana söylemiştim ama belki şey olabilir.
1: Yok unutmuş olabilir.
0: Orada yani, şey kısmını biraz daha yoğunlaştık biz sen hatırlarsan. Gözlemci Yunus Yıldırım notları benim için çok önemli değil demişti cümlesi vardı ya.
1: Evet,
0: sağ ve sol kolunuzu görevden aldılar dedim. Yani bunu niye görevden aldınız dedim. Federasyon başkanı aldığı için dedi. Hatta orada Mecnun Başkan dedi ki doğru söyledi. Federasyon başkanı görevden alınmasını istediği için görevden alındılar dedi.
1: Velhasıl kelam kulüp başkanlarının hiçbirisini duyuyor muyuz ya?
0: Hayır şu anda yok.
1: Ferhat Gündoğdu değişmedi. Ferhat Gündoğdu değişmedi. Son zamanda yaygınlaştı. Öneri ne?
0: Yok.
1: Biz üst kurul kuruyoruz. İbrahim Hoca Osmanoğlu dedi ki üst kurulun tamamı da kulüpler birliğinden olsun. Onlar yönetsin. 2 sene önceki proje tek bir adım atılmadı. Ben ve sen dedik ki bunlar kavgaya düşerler. Kurula adam seçemezler.
0: Doğru. Birbirine girer dedik.
1: Ve yapamadılar yani.
0: Yapamadılar. Dedik bunu.
1: Her şey havada kalıyor. Hiçbir şeyin çözümü yok. Sonra bu noktaya gelince herkes de pek bir şaşırıyor. Hiç şaşırmadım. Ama hiç mutlu değilim. Çünkü bu konular buraya hiç gelmeyebilirdi.
0: Daha önce operasyon olabilir.
1: Ferhat Gündoğdu'yla kişisel bir hesabımız olabilir mi?
0: Yok.
1: Disiplin kurulu başkanıyla, tahkim kurulu başkanıyla, federasyon başkanıyla, kulüp başkanlarıyla bizim kişisel hesabımız olabilir.
0: Hayır.
1: Gazetecinin işi kamu görevi yapmaktır. Duyduğu haberi
0: doğruyu vermektir.
1: Doğruysa kamuoyuyla paylaşmaktır. Gerisini icranın başındakiler bilir. Yok. Yapmadılar, dinlemediler. Şimdi ayıklasınlar pirincin taşını adeta.
0: Hakan abi...
1: Ben kesinlikle kimseyi suçlu da ilan etmek istemiyorum. Şimdi muhtemelen Ferhat Hoca diyecektir ki Ali Tuna'nın sınav kağıdının benimle ne ilgisi olur? Ben sınav kağıtlarını mı okuyacağım? 1000 tane işim var. Deyip sorumluluktan sıyrılmaya kalkabilir ama...
0: Ben bir isim söyledim demin. Sebahattin Şahin ismi üzerinden söyledim. ben çok fazla yırtacaklarını tahmin etmiyorum.
1: Yani siz bu olayı duyduğunuz zaman üstüne gitseydiniz. Nedir'in bu sınav kağıdını? Ali Tuna gel bir kardeşim sen de buraya. Savcılığa gitmişsin. Nedir iddian? Nedir şikayetin? Muhataplarını, sınav komisyonu başkanını, sınavı okuyanı çağırsaydınız. El yazısına siz bir baksaydınız ya bu onun el yazısına hiç benzemiyor gerçekten deseydiniz. O sorun olduğu yerde çözseydiniz. İhmali, suçu olan varsa kovsaydınız. Onun hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunsaydınız olmuyor muydu?
0: Evet maalesef.
1: Ama onlar hala sınav kağıdının Ali Tuna'nın olduğunu iddia ediyorlar.
0: Rapor var, bilirkişi raporu var.
1: Hayır, federasyon hala iddia ediyor. Bir adli tıptan federasyon yetkililerinden bazıları hala Ferhat Gündoğdu ve MHK'nın sözüne inanıyor. Adli tıptan yeni bir bilirkişi raporu istenecek tahmin ediyorum. El yazısı onun mu değil mi diye. Ama cam çattı da artık tamamen.
0: Bitti o iş.
1: Nasıl götüreceklerini ben de merak ediyorum.
0: Hakan abiye sorar mısınız demiş Sinan ben. Gözaltılar Türk futbolunda sistem alarmı verdi. Peki TFF neden bugüne kadar bekledi? Bu sistemi kim denetledi? Bazı organlar görmezden mi gelindi? Peki bu sistem yüzünden mağdur olanlar onların hakkını kim verecek? Adalet tecelli edecek mi? Yoksa burası Türkiye olur böyle şeyler deyip temiz bir sayfa açıp devam edeceğiz demiş.
1: Şimdi o görevden el çektirilen, klasman düşürülen onlarca hakemin büyük çoğunluğunun hakem olarak dönme şansı yok.
0: O iş bitti.
1: Çünkü bir de şu konuya değineyim.
0: Değinelim.
1: Biliyorsunuz Ali Tuna'nın şikayeti üzerine pek çok mağdur edildiğini iddia eden kişiler kendi delilleriyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, sonra da İstanbul'a başvuruda bulundular. Bizi haksızca ve gerekçesizce ve bizi tahkim kurulundan dinlemeden görevden aldılar dediler. Hatta Tugay Kağan Numanoğlu gidip kendi hakkında suç duyurusunda bulundu. Benim yaptığım bir manipülasyon o bu falan varsa hakkında işlem yapmanızı istiyorum dedi. Yani çok çok sıra dışı bir davranış. Şimdi o kadar süreçte sesini çıkarmayan mesela Tolga Özkalfa dün yayında, canlı yayında Ömer Faruk Ünal'a mesaj attı. Ömer abi de dedi ki Tolga Özkalfa'nın mesajını size okuyayım. İşte Tugay Kağan'ın oğlunun Galatasaray Kaşımpaşa maçında verdiği kararı ben onayladım. O günkü UEFA kurallarına uygundu. Sonra Sabahattin Şahin bana telefon etti.
0: Sabahattin Şahin değil, Ahmet Şahin mi?
1: Sabahattin Şahin. Eğitimden sorumlu. Bu raporunu değiştir, siyah beyaz hataya sok o pozisyonu dedi. Galatasaray'ın penaltı beklediği bir pozisyon var. Şu an penaltı yeni kurallara göre. O zaman penaltı değil. Eski kurallara göre, ifat kurallarına göre. Siyah beyaz hataya sok. Çünkü yanlış karar demiş. Tolga Özkalfa da demiş ki hayır, karar doğru, ben raporumu değiştirmiyorum. Ondan sonra bana maç vermediler. Şimdi birader, bütün hakemler çoğu da, yani ekonomik anlamda sıkıntı çeken hakemler, yarısı en azından, savcılık dolaşırken sen niye gidip ifade vermedin? Adamlar gözaltına alındığı gün bu açıklamayı yapıyorsun. Senin arkadaşların mesleklerinden olmuş, mobbinge uğramış, klasman düşürülmüş, kariyerleri bitirilmiş. Sen o zaman konuşmuyorsun. Bu ekip gözaltına alındığı gün mesaj atıyorsun ve kahraman olacaksın. Ha? Mağdursun sen. FIFA hakemliği yaptın. MHK yöneticiliği yaptın. Gözlemcilik yaptın. Ama şimdi konuşuyorsun. Olur mu böyle şey? O zaman gidip konuşsana. Onu da eklemiş oldum.
0: Doğru söylüyorsun. Kural bilmediklerinden taçtan offset verdiler Aygün abi. Buradan belli olmuyor mu sınavların nasıl geçtikleri demiş. Almanya'dan devrim.
1: İşte yani
0: Almanya'dan devrim bey göndermiş mesajı.
1: Perdikada durun. İl Hakem Kurulu üyeleriyle yaptığı yazışmalarda evet ya. Olan çocuk Fenerbahçe Beşiktaş maçında,
0: PAF maçında, alttaki maçta kaleciden şalan
1: kaleciye yapılan pası kalecinin eline alıp başlatmasına oyuncular itiraz etmesine rağmen devam diyor. Yani kaleciye pasın ne olduğunu bilmeyen adamları yukarı çıkarmışlar, taştan offside veren hakemleri evet yukarı ya. Çıkarmışlar. Burada maç manipülasyonu ile ilgili henüz hiçbir bilgi yok. Yani şunu istediler benden, bunu istediler benden, ben onu yaptım falan, hiçbir şey yok. Burada bir evrakta sahtecilik var ki cezası çok ağır. Bir de işte sınav sorularına.
0: Mobbing var, mobbingden bir şey çıkmaz da. Eziyet ve mobbing var, resmi belgede sahtecilik var.
1: Bir de MASAK raporları.
0: MASAK raporu, asıl para trafiği o işte asıl.
1: MASAK raporunda ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Bilmediğimiz şey üzerine yorum yapmak mümkün değil ama ya işte şampiyonluklar el değiştirecek, o olacak,
0: olmaz,
1: o olacak
0: onlar,
1: onlarla ilgili hiçbir işlem.
0: Peki bir şey soracağım Hakan abi.
1: Yani herkesin bilmesini isterim çünkü yani öyle diyorlar ki Serdal Aralı istediği için MHK gitti. Ali Koç istediği için MHK gitti. Aziz Yıldırım'ın bu konuşmasından gitti. Ertuğrul Doğan'ın bu konuşmasından gitti. Herkes bir kulüp başkanını mal etme gayretinde bu iş hakemlerin adli makamları
0: ayağa kaldırmasıyla başladı.
1: Mücadelesiyle başladı. Kulüp başkanlarından Ali Koç da müdahil oldu olaya. Başka müdahil olan kimse de yok.
0: İyi yayınlar Aygün Bey. Acaba bu hakem skandalı ligler başlayana kadar halledelim mi? İnşallah bu durum liglerin ertelenmesine, ligler ertelenebilir mi şu anda?
1: Ligler ertelenemez. Eğer Türkiye Futbol Federasyonu Kulüpler Birliği ile Birinci Lig Kulüpler Birliği ile uzlaşarak MHK'yı değiştirmesi söz konusu olursa, bir MHK yönetimi atayamıyorsa zaten orada durmasının anlamı yok. Bu kurum boşluğu asla kaldırmaz. Sevgili Emrah Kayalıoğlu ile konuştum. Yayına bağlanmadan önce çok özlemiştim kardeşimi. O biliyorsun bir de bilgi delisidir.
0: Evet.
1: MHK başkanının Türk olma koşuluna dair bir madde bulamadım. Ben daha önce Türk olamaz diye bir yayın yapmıştım ama
0: yok,
1: hala
0: olabiliyormuş.
1: Madde bulamıyorum dedi. Hı hı. Bu olabileceğini gösteriyor.
0: Antony Taylor olacak diyorlar şimdi. Bir üç kişi yanına vereceklermiş. Şöyle geçici olarak böyle ilerleyeceklermiş. Şu anda
1: yani
0: görüntü
1: o. Yani bu yönetim şey yapar. Hatta talimat da var. Yani MHK eğer görevi yapamıyorsa hakem işleri müdürü atamaları yapar diye de bir madde var. Abdullah Bora Özkara. Faal hakem biliyorsun. O yapar ama ligler ertelenmez. Liglerin ertelenmesini gerektirecek hiçbir şey yok. Ligler zaten ertelemez. Takvim uygun değil. Bir de şey demiş mesela bir yorumcu, ilk 6 hafta iptal edilsin, Beşiktaş'ın 6 puanı gitti. Lan sınav sorularıyla ne alakası var bunun yani? Hakem hatası her zaman olur. O 6 haftalık maçları oynatacağı takvimi de bir ortaya koyarsa bu spor yorumcuları,
0: ona göre oynasınlar diyorsun.
1: Sadece çözümsüzlük üretmekle olmaz. Evet, Beşiktaş mağdur olmuştur bu süreçte. Ona %100 katılıyorum. Yani çünkü bir maçın 32. dakikasında, bir maçın 20. dakikasında rakip 10 kişi kalacakken 10 kişi kalmadı ve Beşiktaş 2 maçı da kaybetti. Ama maalesef öyle oldu yani.
0: Aygün abi, bizim gıcık bir müdürümüz var. Onu da gündemine alır mısın? Ondan da kurtulalım demiş bir dinleyicimiz.
1: İsmini verme, ismini verme.
0: Vermedim. Vermedim. Çok... Alacağız kardeşim. Sen bana WhatsApp'tan yaz ismini. WhatsApp'tan yaz sen bana ismini. Alırız onu gündeme. Sen merak etme kardeşim. Abi dinleyicilerimizin böyle yani. Böyle. Aramız mı var Batı? Çok kısa bir aramız varmış. Aradan sonra Hakan Can'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Ters Köşe devam ediyor. Spor yazarı Hakan Can'la sohbetimiz devam ediyor. Şunu demin Metin Tokat hocama da sordum. Aklıma takıldı Hakan abi. Bu Riva'ya gittiğim zaman bu hakemlerin şeyleri vardı ya, bu davalar mavalar, sosyal medya falan hikayeler. Hatırlıyor musun onları? O dönem çok konuşmuştu.
1: Evet. Dava açılıyor.
0: Aynen.
1: Federasyon artık açmayacaksınız demişti. Biz oradan o davaları biz açacağız gerek görürsek ve ona hakem eğitiminde şurada burada kullanacağız
0: demişlerdi.
1: Sebepsiz zenginleşmeye fırsat vermeyeceğiz demişti.
0: Ben o zaman şunu sordum ya, dedim bu insanlar dedim inanılmaz hatalar yapıyor. Yani maçlarda ve sosyal medyadan da acayip paralar kazanıyorlar dedim. Yani hakaretlerden dolayı dedim. Siz dedim bunları niye atıyorsunuz? Her hafta aynı isimler gene maç alıyor dedim. Size göre dedi hata diyorsunuz dedim. Bana göre onlar hata yapmıyor dedi. Şimdi benim kafamda böyle deli bir soru dolaşmaya başladı. Acaba buradan da bir şey çıkabilir mi? Ya aleni bir şekilde atandığını görüyoruz yani.
1: Hayır, çıkmaz. Bu kötü yönetimin belgesi. Size göre dedi, kamuoyuna göre öyle. Ama kamuoyu bizim umurumuzda değil demek.
0: O anlamda diyorsun.
1: Video programı umurumuzda değil. Bünyamin Gezer umurumuzda değil. Deniz Ateş Bitnel umurumuzda değil. Falan demek. Bu kendi meslektaşlarına da saygısızlık. Ve size göre hata bize göre değil. Ama şu demek değil mi? Demin bir örnek anlattım. Yayının başında kaçıranlar dinlemiştir. Adam 90. dakikada vardan penaltı veriyor. Eğitimci diyor ki müdahale doğru, penaltı kararı doğru. Asıl eğitimci, yabancı eğitimci diyor ki müdahale doğru, karar doğru. Sonra çocuğa iki ay maç vermiyorlar. Çocuk gidiyor Yunus Yıldırım'a soruyor. Hocam diyor, yani eğitimcilerimiz kararın doğru olduğunu söylüyor. Ben niye maç almıyorum? onlara göre karar doğru, bize göre yanlış.
0: Evet ya.
1: Şimdi bunlar yaşanıyor ama bunlar sonuç değiştirmez. Yani bu şey, tarihin en çok yetki verilmiş insanıdır Ferhat Güldoğdu. Tartışmaya kapalı. Canı ne isterse onu yaptı. Kulüp başkanları ne isterse onu yaptı. Bu eleştirileri de hem Sayın Gündoğdu'ya hem yüzüne söylediğim için hem yayınlarda kullandığım için söylemekten çekinmiyorum. Bu yetki kullanılamadı ve bir kuşak kaybettik biz. Yani bu çocuklar da çok genç sahaya atıldığından dolayı hepsi çok yıprandı. Hakemlikteki esas şey tecrübedir, kural bilgisidir, iletişim becerisidir. Bunların çoğundan yoksun hakemleri. Sahaya atıp biz genç hakeme şans veriyoruz demek. Genç hakeme iyilik midir, kötülük müdür? Kötülüktür.
0: Kötülüktür.
1: Sindire sindire geleceksin, sindire sindire geleceksin. Bir ay evvel, 1,5 ay evvel önümüzdeki sene yabancı hakem de kaçınılmaz gözüküyor demiştim. Ki ben yabancı hakeme karşıyım.
0: Sevmiyorsun.
1: O da muhtemelen. Ya onlar da hata yapıyorlar abi.
0: Ama bunlar kadar yapmıyor ama Hakan abi.
1: Ne onlar kadar yapmıyor kardeşim? Bugün Türkiye'de ilk 6 haftada tartışılan
0: VAR kararlarını diyorsun.
1: VAR kararlarını diyorum. Kaçında var yabancı? Çoğunda var yabancı.
0: Çoğunda yabancı.
1: Hata yapıyorlar onlar da. Yani hakem hata yapar kardeşim. Yapacaklar.
0: Ama varı biz kötü yerden seçiyoruz. Macarlar genellikle gidiyor. Yani Macar futbolu...
1: Adizim, Şampiyonlar Ligi'nde, Dünya Kupası finalinde, daha bu sezon işte Beşiktaş maçında hata yapan hakem Marçinyak'la 3 tane final görmüş. Şampiyonlar Ligi finali görmüş. Bilmem ne görmüş. Hakem yani. Hakemler hata yapıyor. Ya o adamın Beşiktaş'la ne alıp veremedi oğlum. Ama biz ne yapıyoruz? İki günlük sözleşme yapıyoruz. Bülent Birincioğlu diye bir hakem var. Beşiktaş maçında hata yapan VAR hakemi. O gün bugün ortada yok. Ama yabancı VAR geliyor. Çuvalla para veriyorsun. İlk günkü maçta iki tane siyah beyaz hata yapıyor. Ertesi gün yine maça çıkartıyorsun. Yabancılara bu ayrıcalık neden? Onları da gönder abi. De ki biz al sana paranı da veriyoruz. Bugün görev yapmasan da olur birader de. Dün gece formsuzdur. Ne denetim var, ne objektif bakış var. Sen de bu konuda objektif davranmıyorsun. Benim dediğim şey şu. Ben adama güveniyorum. Adamın bende şeyi yok. Geçmişten kalan hataları yok. O gelsin, o daha adil yönetir diyorsun. Öyle bir inancım var. Ama geçmişte işte Hakan Can'ın yönettiği maçta Hakan Can İki takıma iki tane kırmızı kart göstermemiş. O sende kalmış. O yüzden zaten maç başlamadan önce Hakan Can'a şüpheyle bakıyorsun. Ama yabancı hakemin hiçbir şeyini bilmediğimiz için bu adildir. Ne Fenerbahçelidir, ne Galatasaraylıdır, ne Beşiktaşlıdır, ne Trabzonludur. Etki altında kalmadan maç yönetir diyorsun. Ve onlar da hata yapıyor. Ama yani bu bir günde bir tane cümleyle bir eylemle çözülebilecek sorunlar değil. Bu hakemlerden ben çocuktum, sen yoktun. Başkanlar, teknik direktörler şikayet ederdi. Hala başkanlar ve teknik direktörler şikayet ediyor. Hala Kulüpler Birliği dünyayı dolaşarak oradaki hakem sistemi nasıl yönetiliyor, biz bunu yapalım diyor. Bu çok disiplinli bir çalışma olduğu için kimsenin umurunda olmuyor.
0: Şu an Ali Tuna tweet attı. Ali Tuna.
1: Ne dedi? Ne diye attı?
0: Tüm klasmanlarda aktif olarak görev yapan Süper Lig ve Alt Lig hakemlerine sesleniyorum. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahıslar tarafından tehdit, şantaj, baskı veya mobbinge maruz kaldığını düşünen tüm hakemlerin ellerindeki bilgi, belge ve delillerle birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı makamına başvurmana önemli rica ediyorum. Yaşadığınız herhangi bir hukuka aykırı eylem varsa bunu sessizce geçiştirmeyin. Elinizde bulunan bilgi ve belgeleri yetkili adli mercilere sunun. Suç teşkil eden bir fiilin öğrenilmesine rağmen yetkili makamlara bildirilmemesinin de hukuki sonuçları olabileceğini unutmayın. Sevgili gözlemciler, hani hakemlere verdiğiniz notlar var ya, verdiğim not baskıyla, telefonla değiştirilir diyorsanız bunu savcılığa bildiriniz. Çünkü log kayıtlarında ve FYS sisteminden raporunuzu yeniden güncellediğiniz mutlaka tespit edilecektir. Notunuzun neden değiştirildiğini izah ederken zorlanmanızı istemem. Hakem camiasının temizlenmesi ve adaletin sağlanması için bildiğiniz her şeyi hukuka uygun şekilde yetkili mercilerle paylaşınız demiş Ali Tun az önce.
1: Evet,
0: 7 dakika önce.
1: Ben Tolga Özkalfa'yı eleştirdim mesela. Duyduğum kadarıyla 4 tane alt klasmanlardan hakemler de şikayette bulunacaklarmış. Bu çok büyüyecek.
0: Bu iş büyüyecek.
1: Savcılığı da...
0: Sulanır mı bu iş sence? Yani bahis ve şike olayları gibi sonradan sulanmaya başlandı ya. Bu işte böyle sulanır mı sence? Öyle bir tedirginliğin var mı senin?
1: Bu sulanamaz ya. Yani şey, bu çok üzücü bir durum. Yani haksız hakemlikten kovulan hakemlerin gerekçelerini açıklamak zorunda herhalde inşallah kalırlar. Yani takdimde savunma bile almamışlardı şeyden, ikinci kovuluştan sonra. Onlar bir hak kavgasına girdiler. Biz lekeli, hileci, sahtekar insanlar değiliz. Bizim hakemlikten el çektirmemizin gerekçesini açıklayın demişlerdi. Açıklamadılar. Belki burada o açıklanır. Hem NHK değişir büyük ihtimalle. Ama dediğim gibi hakemini kaybettik. Güven yok. İstanbul İl Hakem Camiası'nda o küçücük yerde yaşanan kayırmacılığı da görünce başka illerde olmuyordur diye düşünmek de yanlış olur. İstanbul çok büyük bir metropol olduğu için ve çoğu hakem İstanbul'dan üst klasmanlara yükseldiği için tabii ki etkisi çok daha büyük olur. Biz düzgün yöneticiler kardeşim, adil yönetileceğiz. Eğitimi herkese eşit götüreceğiz. Başarılı olanı ödüllendireceğiz, yukarıya çıkaracağız. Başarısız olanlar biraz daha bekleyecek. Atamalarımızı düzgün yapacağız, kamu vicdanını rahatsız etmeden. Bana göre canımızın istediğini yapmayacağız. Bir sistem ve bir disiplin olacak ve en önemli şey demin izleyicimizin söylediği gibi denetleme. Bu MHK'yı kim denetliyor kardeşim?
0: Kimse. Bak şimdi bir şey daha sanacağım. Hakan abi, araya giriyorum ara ara da. Danimarka'dan bir resim geldi şu anda. Danimarka'nın önde gazetelerinden bir tanesinde manşetiz. Türkiye'de hakemlerin şefi tutuklandı diye flash haber vermişler. Danimarka'dan dinleyicimiz gönderdi şu anda.
1: Yani şimdi bu Türk futbolunun itibarına fayda mı getirdi, zarar mı getirdi? Demin tekrar sordum. Bizim herhangi bir başkanla, MHK başkanıyla, hakemle bizim kişisel ne meselemiz olabilir ya? Yok, biz kamu adına denetim yapmaya çalışıyoruz. Biz kamu adına oluşan küpe işaretlerini gidermeye çalışıyoruz. Biz yöneticilerin düzeltmesi gereken konular konusunda işaret ediyoruz. Ama biz ciddiye alınmıyoruz. Ciddiye alınmıyoruz. Bu denetim yapılmazsa, herkes canının istediği şeyi canının istediği zaman yaparsa oradan bir başarı çıkması söz konusu olabilir mi?
0: Olmaz. Bak şimdi bir resim geldi. Bursa'dan Yılmaz Gönül Kırmaz kardeşimiz. Dün hani bir resim vardı, paylaşıldı, görmüşsündür büyük ihtimalle Hakan abi.
1: Yılmaz ne güzel soyadı ya. Oğlum,
0: geldi İstanbul'a geldi. Ya. Geldi beraber yani, oturduk.
1: Gönül Kırmaz şansı yok ki onun.
0: Abi nasıl bir insan biliyor musun? Bak nasıl öyle bir insan biliyor musun?
1: Öyle atası dedesi öyle bir misyon yüklemiş ki ona.
0: Ama misyonu taşıyor. Bak sana söylüyorum. Yani, birebir taşıyor.
1: Yapamaz yani.
0: Kimse şey, abi geldi İstanbul'a, oturduk çay kahve içtik, oturduk sohbet ettik, birkaç kez geldi. Şimdi bu acil servisten çıkarken bir fotoğraf var Ferhat Bey'in, görmüşsündür o fotoğrafı şeyden çıkarken. Günaydın Aygün abi ve Hakan canım abilerim, Bursa'dan Yılmaz Gönül. Bu görüntüde tutma var ama çekme yok, penaltı değil, kararı doğru, var bu pozisyona karışamaz, oyuna devam demişti.
1: Yani ben bu tepe Ferhat şimdi olduğumuz gönlünü kırar.
0: Ferhat Gündoğan'ın gönlünü kırar ama VAR devreye girer mi peki?
1: VAR devreye girmez yani. Tanıt yok yani.
0: Abi ya.
1: Yani sıkıntı çeken insanların üzerinde gövde gösterisi yapmak doğru bir davranış değil. Bütün bu süreçlerde sadece kulüp hakkını savunmak için Ferhat Gündoğdu'nun arkasında kale gibi duran, bu sınav sorularının dağıtılmasıyla ilgili hiç gıkını çıkarmayan, o bir bireyin hakkını savunmayan, sadece kulübün hakkını savunan, o sınav Ali Tuna'nın sınav başvurusuna benim kağıdım değiştirmiş, yahu bu benim yazım değil dendiği zaman yok sayan, bilmeyen, takip etmeyen arkadaşlarım da şimdi Ferhat Gündoğdu'yu zaten biliyorduk falan demesine de delireceğim. Berat Gündoğdu geldiği zaman artık temiz futbolu geliyor. Ey yavrum ey diyen yorumcuların Berat Gündoğdu'ya karşı tek başıma mücadele ediyorum demesi çok ayıp bir şey.

0: ya. Yani tarihi unutmaz kardeşim. Biz ne dedik? Olmuyor. Kötü yönetiyor dedik ya. Bizim Ferhat Gündoğdu'yla ne işimiz var? Ama dinlemediler. Şimdi kayıp 4 senenin muhasebesini bir kişinin üstüne yıkıyorlar. Siz de oradaydınız birader. Siz de oradaydınız. Çok güzel söyledim Halbuki.
1: Abi finali inanılmaz güzel yaptın. O yüzden yani şu an
0: final mi? Final mi? Yine 5 dakikada bitiriyorsunuz. Batıkan bugün
1: Batıkan burada mı?
0: Rejide Batıkan var. O benim hakkımı yedirmez demiştim. O da benim gibi emekçi demiştim. O da beni...
1: Abi oraya atıran değişiyor. Bıraktı. Abi koltuğu atıran değişiyor Hakan abi. Bunun kararını yok, verdim ben.
0: Arkadaşlar hepimizin haberi olsun. Ben dün Aydın'dan yayında senden para isteyeceğim. Ödemediğim paralarımı ödeteceğim dedi. Musluğun başında olan Yüce de söyledi bunu. Yüce de dedi ki benim bugün işim var. Batıkan sen bak.
1: Sen bağlanıyorsun diye Yücel bugün izin aldı.
0: Yok, sen bunu söylediğin için izin aldın.
1: O yüzden diyorum işte bunu söylediğinden dolayı izin aldın.
0: Ben sana söyleyecektim, sen Yücel'e söyleyecektin. Batıkan'a da Yücel'e de dinleyenlere de selam olsun.
1: Sağ olasın abi.
0: Tekrar. Ya seni konuşmak çok kolay. O offside'dı, bu penaltıydı, evet, orada evet. Hakem ne biçim hakem falan demek kolay. Ama sistem konuşmak ve sistem hakkında yapılan önerileri dinlemek zor. Bunu ben de biliyorum. Ama biz kahve muhabbeti yapmıyoruz programlarda. Çünkü gerçekten çözülmesi gereken çok büyük sorun.
1: Biz
0: planla çözülür ancak.
1: Serdar Bey diyor ki niye beraber program yapmıyorsunuz? YouTube butum niye yapmıyorsunuz? Abi söyledim Hakan abi. Bağlanmıyor ki bana.
0: Ya bu arada bir arkadaşıma da bir şey yapacağım. Senden bahsetmiyorum. Salvo yapacağım. Eğer benim şu son birkaç ayım biraz sıkıntılı geçti. Ben kendim bile YouTube yayınlarını yapmadım. Ömer abiyle Galatasaray maçı ardı bekleyen izleyicilerimiz çok olduğu için yaptım. Ama hiçbir fikir programı yapmadım. Onun için şey yapıyorum. Hem senden hem dinleyenlerden özür diliyorum ama bir ay, bir buçuk ay sonra rahatlayacağım. Hem
1: ay bu ara yoğunluğum var biliyorum abi.
0: Hem kendime bağlarım hem ben onun programına bağlarım. Öyle bir sorun olmaz. Aydın benimle programı yapmaktan sıkılır. Çünkü ben yok, ters köşeciyim. Ben o çatala giriyorum, bu çatala giriyorum.
1: Kahkahalarımızı da bitiriyoruz programı.
0: Oldu, bir de birden kaçar ya.
1: Bu sefer de sen beni masadan kaldırıp kaçıracaksın, belli oldu. Kalkar kaçarım abi.
0: Kendine iyi bak.
1: Sen de çok
0: iyi bak. Bütün dinleyicilerimize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. En büyük derdimiz futbol olsun. Doğru. Hayattaki bütün sorunlarımız su gibi çözülsün inşallah.
1: Peki, çok teşekkürler. Saygılar abi. Evet, aklımızda spor yazar Hakan Can vardı. Hakan abi, Hakan Can TV YouTube kanalından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
7: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
2: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı sevgili dinleyiciler. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Yavaş yavaş tabii ki sizlerin de katılımıyla WhatsApp hattımız açık her zaman olduğu gibi. Ercan abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
2: Evet, milli takım gündemi yavaş yavaş zayıfladı. Kulüp takımlarıyla ilgili gündemimiz var. Ama şu anda dünya gündeminde Ercan abi en büyük başlık futbol bazında söylüyorum. Bu Manchester City'nin alacağı ceza.
3: Ya her şey yalanmış diye bir manşet var.
2: Rapor tamamlandı, evet.
3: Her şey yalanmış Manchester City adına. Alım sponsorluklar, oyuncuların sözleşmeleri, bunlarla ilgili oynanma iddiaları, sözleşmelerle ilgili. Sponsorlukların şöyle denir, eskiden naylon fatura deniyordu değil mi?
2: Evet.
3: Sponsorlukların var mı yok mu bilmiyorum da sponsorlukların da öyle naylon olduğu, verilen rakamların olmadığı, arada bazı rakamlarla oynandığı ve Manchester City'nin yönetenlerin bunun ortaya çıkmayacağını düşünmeleri bana bayağı enteresan geldi. Elinde sonunda bu ortaya çıkar.
2: Yani Ercan abi 830 milyon sterlinlik bir oynama var.
3: 830 milyon sterlinle oynarsan İngiltere'de maliye bunu elinde sonunda ortaya çıkartır diye düşündük ve çıktı.
2: Yani ya 3-5 milyon değil 830 milyon
3: ya sterlin. 3-5 milyon olsa da çok orada cezaların bayağı caydırıcı olduğunu biliyoruz.
2: Ben onu da araştırdım. Şimdi Everton örneği var.
3: Evet.
2: Şimdi Everton örneğini ben sana söyleyeyim. Şimdi 830'u dinleyicilerimiz hafızalarına alsınlar. Manchester City'nin işte sözde gelir gider dengesinde 830 milyon sterlinlik bir eksi bakiye olmasına rağmen bunu demişler ki hayır eksi bakiyemiz yok. Biz bu 830 milyon euro kasamızda var. Sponsor gelirlerimiz var. Bunu hafızalarında tutsun dinleyicilerimiz. 2021-2022 döneminde yani sezonunda Everton kulübü 105 milyon zarar sınırını aşarak 124,5 milyon zarara uğramış. Mesela orada toplam 14,5 milyon sterlinlik bir yanlış beyanı olmuş Everton'ın. 14.
3: Evet.
2: Sadece 14. Manchester City'ninkini az önce söyledim hafızalarda. Bunun için 10 puan silme cezası ve 16.6 milyon sterlinlikte bir para cezası vermişler.
3: Evet.
2: Everton'a. Everton itiraz etmiş. 10 puan değil de 8 puan silmeyle bu cezayı kapatmışlar. Yani toplamda bu adamların aşımı 14,5 milyon sterlin, 16 milyon ceza almışlar. 8 puan da silinmiş. Şimdi İngiltere'dekiler de diyor ki İngiliz basını, şimdi bu bir emsaldir. Buna karşılık Manchester City'nin de alması gereken ceza 830'luk sapma var ya, 14 830, 256 puan silinmesi lazım diyorlar.
3: Ya şimdi Premier Lig finansal kurallarını sistemsel olarak ihlal ettiği bağımsız bir komisyon tarafından araştırılıyor. Bu komisyonda ortada 115 dosya var. 115 dosya 115 suçlama yani anlamına geliyor. Ve bu suçlamalardan tam 114'ünden komisyon kararıyla suçlu bulunuyor.
2: Suçlu bulunuyor.
3: Şimdi burada bir gerekçeli karara bakacağız. Kulübün 2009, 2010, 2017, 2018 sezonları arasında
2: 9 yıllık süreçte.
3: Evet. Gelirlerini yapay yoldan manipüle ediyor. Yanlış gösteriyor. Bu bahsettiğin gibi 900 milyon sterlinden fazlaya da çıkıyor. Usulsüz harcama. Ve gelirlerin yapay olarak şişirilmesi nedir mesela? Az önce bahsettiğim göstermelik sözleşmeler. sponsorluk anlaşmalarının gerçek değerinin çok üzerinde gösteriyorsun. Ve bunun böyle olduğunu kağıt üzerinde açıklıyorsun rakamlarla. Ama bu gerçek değil. Sponsorluk bedellerinin büyük bir bölümünde sponsor şirketler yok. Kulübün sahibi Abu Dhabi merkezli United Group var. El altından bu paraları veriyor. Abu Dhabi'den kulübün sahibi grup paraları veriyor. Şimdi oyuncuların bir imaj hakları var. Ve teknik direktör maaşları var. Maaş detaylarına bakalım. Onlar bakmışlar ve açıklanmış bu. Gizli finansman modelleri kullanıyorsun. Yani mali kurumları aşıyorsun. Kendine göre bir gizli finansman modeli meydana getiriyorsun. Ve bu ödemelerde oyunculara, teknik direktörlere yapılan ödemelerde esas maaşı değil düşük göstergeyi ortaya koyuyorsun. Bu zaten dolandırıcılığa giriyor.
2: Tabii. Evrakta sahteciliğe de girer.
3: Sahtecilik, evrakta oynama, tahrifat, bunların hepsine giriyor. Kulübü gelip denetliyorlar. Maliye geliyor, denetliyor. Sen diyorsun ki gerçek dışı hatalı mali tabloları denetçilerin masasına koyuyorsun. Onlar da gelip bakıyorlar. Diyorlar ki biz bunları bir
2: inceleyelim.
3: Tamam, sen bunları ver bana diyor. Premier Lig'in karlılık amacı var. Sürdürülebilirlik kuralları var. Ama sen bunu, bu sürdürülebilirlik, yani Everton olayından bahsettin. Sen bunu fersah fersah aşıyorsun. Bayağı aşıyorsun.
2: Neredeyse 1 milyar sterlin kadar aşıyorsun.
3: Şimdi bu

0: durumda sana diyorlar ki kardeşim sen bütün her şeyi gizli menajer, oyuncu ödemeleri, hı hı. Yani menajere gizli ödeme yapıyorsun.
1: El altından
0: ödeme yapıyorsun. Hı hı. 54 soruşturma var bu konuyla ilgili. Hı hı. Diyorlar ki sana kardeşim sen bunlara 8 ödemiş gözüküyorsun ama ödediğin para 12 ya da 18. Sen diyorsun ki hayır ben bunu kabul etmiyorum, nasıl olur? E diyorlar.

0: dışında diyorlar. E finansal fair play ne oluyor o zaman? Onu da aşıyorsun. Onu da aşıyorsun. E bunu aştıktan sonra durumun ne oluyor senin? UEFA finansal fair play'i aştığın zaman Avrupa kupalarından men. UEFA kriterlerini aştın. Evet. E bunu kaç kere aştın? Bayağı aşmışsın.
1: 9 yıl boyunca aşmışsın. 9 sezon.
0: E o zaman senin aşarak elde ettiğin başarıların geçerli olabilir mi? Şimdi burada önemli sorular var.
1: Şimdi bu çok enteresan bir konu Ercan abi. Şimdi geçerliliği derken sadece ligde City'nin kazandığı şampiyonlukların el değiştirmesiyle çözülebilecek bir olay değil bu. Avrupa'da elediği takımlar, uğradığı zararlar.
0: E tabi.
1: Avrupa şampiyonluğu kazandı, Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. O Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ne olacak?
0: Ya şimdi Manchester City, bir de savunma tarafına bakalım istersen. Savunma tarafı, ya yani Manchester City tarafı bütün suçlamaları reddediyor. Ve bu kararı tabii ki eleştiriyor, eleştirilebilir. Ve temize başvuracağını açıklıyor. Şöyle bir şey var İngiltere'de. Temiz süreci ne kadar sürer bilmiyorum. Ama bitmeden hiçbir yaptırım uygulanamıyor. Yani bu iş...
1: Nihai karar.
0: Tabii temiz komisyonunda başvuru olarak değerlendiriliyor. Temiz olayı kabul ediliyor. Ve bunun şimdi ceza duruşmasından çıkacak kararları, mesela şampiyonluğu iptal edilir mi? Şampiyonluklara ya da diyelim. Burada dört madde ön planda Mehmet. Premier Lig'den ihraç, küme düşürme. Yani hangi cezaları alabilirler diye bu konuşuluyor, değerlendiriliyor. Geriye dönük ve mevcut sezonda puan silme. Geçmiş şampiyonluk başarılarının geri alınması. Ne kadar şampiyon olduysan geçersiz.
1: O 9 sezonda.
0: Ve ikinci sırada olan şampiyon kabul ediliyor o zaman.
1: Tabii.
0: Kim ikinci sıradaysa. Ve bütün o gelirleri de, o şampiyonun gelirlerini de senin kasandan çıkarırlar.
1: Mesela Everton'da öyle olmuş. 16 milyon aşmış ama daha fazla ceza ödemiş.
0: Senden çıkarıyorlar onu.
1: Tabii.
0: Tabii rekor para cezaları ne olabilir? Yani şu olabilir mi? 1 milyar sterlin.
1: Olabilir. Emsali var.
0: Emsalini az önce anlattık. Everton olarak anlattık. Transfer yasağı ne olabilir? 7 yıl transfer yasağı.
1: Olabilir.
0: Mesela.
1: 3 küme alta düşürebilir.
0: Adada bu daha önce Everton direkten döndü bu konuda. İskoçya'da Rangers'ı amatör kümeye düşürdüler.
1: Amatöre düşürdüler, evet.
0: Düştü.
1: Şu anda konuşulan konulardan biri de bu. City için.
0: Ya bu iş itiraz süreci ne kadar sürecek mesela? O önemli. Şimdi o konuşuluyor. Fakat takımın ben istikrar ve başarısının biraz kaybolabileceğini düşünüyorum.
1: Bu olaylardan sonra da ligde şu anda lider, 5 maç 5 galibiyet.
0: Evet.
1: Manchester City ve takımın performansını da etkiler diyorsun. Bence de etkiler. Sonumuz ne olacak diye düşünür oyuncu, ya biz amatöre mi düşeceğiz? 5 yıllık kontratım var.
0: Ya şimdi o da araştırılıyor.
1: Paramı nereden alırım? Kulüp kapanırsa ne yaparım?
0: Şimdi şu var, bu usulsüzlük davası, finansal usulsüzlük. Ya bu davanın manşeti o, başlığı o. Ya birkaç ay sürecek ya da 3 yıl diyorlar.
1: 3 yıl.
0: 3 yıl. Ya temiz süreci 3 yıl sürecek iddiaları var. Şimdi itiraz başvurusuna baktık. Kısa vadeli takvim. İtirazdaki kısa vadeli takvimin süreci 4 ay. Manchester City'nin bu bağımsız komisyonun kararına resmi olarak itiraz etmek için 2 Ekim Cuma gününe kadar süresi var.

0: mutlaka itiraz edecekler. Ve kulüp de zaten daha dün ben baktım resmi itiraz sürecine işleme başlamış durumda. Bu itiraz duruşması Mehmet, bayağı esasında geniş baktım ben bu konuya.
1: Tabii.
0: Üç kişilik yeni bir komisyon kuruluyor. Kurallar gereği itiraz duruşmasının başvurudan itibaren 12 hafta içinde tamamlanması gerekir diyor. Başladı. 12 hafta. Ya bayağı bir bahar dönemine doğru gidiyor. Hı hı. Şimdi burada bir karar açıklanması var. İlk yeni komisyona karar veriyorsun. Duruşmalar bittikten sonra da en geç 30 gün içinde diyor kararını açıklamak zorunda. Sadece lig içi itiraz paneli bu. Kararını vermesi 2027 yılının ilk aylarını bulacak. E şimdi ikinci maddeye bakalım. Yaptırım duruşmaları. Esas önemli olan konu bu. Premier Lig yönetimi suçluluk kararının ardından verilecek cezaların puan silme, küme düşürme belirlenmesi için ayrı bir dosya ve duruşma yapılacağını duyurdu. Ceza belirlendikten sonra Manchester City'nin bu cezanın kendisine veya büyüklüğüne karşı da ayrı bir itiraz süreci başlatma hakkı varmış. Ya her türlü itiraza evet diyorlar. Ve üçüncü maddeye bakacağız. Bunun üst mahkemeye taşınma. Ya bizim bildiğimiz ve anladığımız şekilde bunun bir tahkim süreci var. Premier Lig kuralları gereği City Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne gidemiyor. Onu belirteyim. Yani bu işle ilgili olarak kasa başvuramıyorsun. Ancak lig içi tüm itiraz yolları tükendikten sonra davanın tamamen kapanması da bir süre alacak. Bu süre nedir? Yüksek mahkeme ihtimali var. Kulüp yargılanma sürecinin adil ve tarafsız yürütülmediği gerekçesiyle davayı İngiltere'nin Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi'ne taşıyabiliyor. Ya bunu nasıl söyleyelim? Anayasa Mahkemesi, High Court diyorlar İngilizler buna. Ve burada uzmanların görüşü alınmış. Hukuk uzmanlarının. Konuyu sivil mahkemelere taşıması durumunda davanın tamamen sonuçlanmasının 3 yılı bulabileceği belirtiliyor. Ki bu sonuna kadar bunu götürmek isteyebilirler. Ama Premier Lig yönetimi de diyor ki mümkün olan en kısa sürede tamamlamak istiyoruz bunu diyor. Manchester City'nin tüm yasal savunma haklarını sonuna kadar kullanması da bekleneceği için bu rakam 3 yılı bulacaksa acaba insanların aklına şu geliyor, hukukçuların, bir anlaşma zemini olur mu?
1: Zor görünüyor. Bence zor. Çünkü diğer kulüpler de muhtemelen kazan kaynatacaklardır. Çünkü bu 9 yıllık periyotta 3 tane Premier Lig şampiyonluğu var. Manchester City'nin. 2 tane ikinciliği var. 2 tane üçüncülüğü var mesela. İşte FA Cup şampiyonluğu var. Artı işin bir de UEFA tarafı, bu şampiyonluklar elinden alınırsa Şampiyonlar Ligi'nin de City'nin elediği takımların tazminat hakkı doğar mı?
0: Ya bu konuyla ilgili de araştırma yapan bu işle ilgili hukukçular var. Onların yazdıkları var. Ben onlara da baktım. Şimdi Manchester City ile Premier Lig yönetimi arasında bir anlaşma zemini, ne diyorlar ona, uzlaşı.
1: Uzlaşı.
0: Ya da pazarlık zemini hukuken ve siyaseten cevap vermişler, imkansızmış.
1: Mümkün görünmüyor Can abi. Evet.
0: Tam masumiyet denilen bir madde var. Bu konuyla ilgili bağımsız komisyonla Manchester City 114 suçlamadan suçlu bulunduğu için bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı diyor Premier Lig yönetimi. Ve bu konuda diyor biz hiçbir şekilde uzlaşma taraftarı değiliz diyor. Sen diyor suçlusun çünkü.
1: Evet.
0: Burada kulüp CEO'suna biraz ihale bırakılmış. Kulüp CEO'su Ferran Soriano. Başkan da Caldwell Mubarak, kararın maddi hatalarla dolu güvenilmez bir görüş olduğunu savunuyor. CEO ile kulübün sahibi 2 Ekim'e kadar resmi temyiz başvurusunu yapacaklarını söylüyor. Yalnız Premier Lig diyor ki biz, yani İngiltere'de bu işin organizasyonunu yapan Premier Lig organizasyonu, biz diyor hiçbir şekilde ortak bir kulvarda buluşamayacağız. Bunu şimdiden size söylüyoruz diyorlar. Haberiniz olsun.
1: Yani mahkeme kararı ne olursa ona uyulacak. Bir uzun şey mümkün görünmüyor burada.
0: Ben diyor topu artık mahkemeye bıraktım diyor. Hı hı. Şimdi konu, Premier Lig CEO'su bir açıklama yapmış. Richard Masters, kulübün diyor Premier Lig CEO'su 10 yıl boyunca kuralları planlı ve sistematik bir şekilde, ya planlı ve sistematik ne demek? Bile bile sen bu işi yapmışsın kardeşim. Demek.
1: Bile bile ladesin.
0: Evet, sen bile bile yapmışsın bunu. Lig tarihinin en büyük skandal ve bunun dönümünü biz yaşıyoruz diyor Premier Lig CEO'su. Bu kadar sert bir rapordan sonra diyor biz geri adım atarsak Premier Lig inandırıcılığını yitirir. Tamamen bitirir.
1: Saygınlığını yitirir.
0: Şimdi siyaset bu konuda ne diyor? Hükümetin müdahalesi ne olabilir?
1: Devam
0: bak,
1: edelim.
0: Bu konuyla ilgili
1: aradan
0: bayağı bir şey var.
1: Tamam. Devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı devam ediyor. Manchester City konusunu işliyoruz ilk bölümdeki. Şu anda dünyada en çok konuşulan konu futbol bazında bu. Ne olacak Manchester City'nin hali? Ne gibi cezalarla, yaptırımlarla karşı karşıya kalacak? Dosyanın detaylarını değerlendiriyoruz. Ercan abi, şimdi bir de siyasi tarafı var dedin.
0: Siyasi tarafı şu. Şimdi Kültür Bakanı'nın açıklaması var. Liza Nandy, Premier Lig'in ülkenin en büyük markalarından biri olduğunu ve rekabetçi yapının korunması gerektiğini açıklıyor bakan. Hı hı. Suçluluğun kesinleşmesi halinde Manchester City'nin Premier Lig'den ihraç edilmesi dahil en ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını açıkça belirtiyor. Yani ben bu konuya biz hükümet olarak karışmıyoruz diyor.
1: Evet.
0: Ya burada hangi karar alındıysa diyor İngiltere Premier Lig komisyonu, o karar uygulanacak diyor.
1: Yani kurumsallık bu, var. Kurumlar evet, var.
0: Biz karışmıyoruz diyor.
1: Evet.
0: Bu arada tabii ki rakipler. İngiltere Premier Lig'inde, bir de bunlar Londra borsasında işlem gören kulüpler.
1: Tabii dinleyicimiz sordu zaten.
0: Manchester United, Liverpool, Arsenal ve Tottenham gibi kulüpler var. Bunlar dev kulüpler değil mi?
1: Tabii tabii.
0: City'nin haksız rekabetinden dolayı uğradıkları finansal kayıplar var diyor onların hukuk temsilcileri.
1: Doğru.
0: Nedir bunlar? Şampiyonluk primleri, kazandıkları Şampiyonlar Ligi gelirleri, 200 milyon sterlini aşan tazminat davaları açacak kulüp başı. 5 kulüp 200 milyon zaten sadece bu konuyla ilgili tazminat davası atsa 1 milyar sterlin ediyor.
1: 1 milyarda ceza alsa 2.
0: 2 milyar sterlin. Battın.
1: Tabii canım.
0: Premier Lig'in City ile gizli bir anlaşma yapması bu konuda mümkün değil. Premier Lig kurumunun. Hı hı. Şimdi bu ne olacak? Teorik olarak bazı iddialar var. Tabii bunlar teoride kalıyor. Şimdi alınmış bir karar var. Bu kararda City'nin suçlu olduğu yönünde. Hı hı. Ve bunun temyiz aşamasına göre hazırlıklar yapıyor. Tek bir anlaşma senaryosu konuşuluyor.
1: Anlaşma bu, yapılırsa tek bir şekilde yapılabilir.
0: Manchester City'nin Premier Lig'den ihraç edilmek, küme düşürülmek yerine, anlaşma senaryosundan bahsediyorum. Hı. Bu da hukukçuların yorumu. İngiltere'deki hukukçuların yorumu. Suçlamaları ve tarihi bir puan silme cezasını kabul ederek temyiz hakkından tamamen feragat etmesi. Tamamen. Hı. Bu da şu, 40 puanını silecekler. Bu ne demek? Düştün demek zaten. 40 puanlısı, eksi 40. Hı hı.
1: Ama bu pek adil olmaz bence.

0: Yani tek senaryo bütün haklarından tazminatını da veriyorsun aynı zamanda ama. Bütün o tazminatları şu bu hepsini kabul edeceksin. Ve tazminatlardan bahsettik.
1: Tamam. Onları veriyorsun.
0: Veriyorsun onları.
1: Kulüplere de tazminatlarını veriyorsun.
0: Veriyorsun.
1: O elde ettiğin şampiyonluk primlerini veriyorsun.
0: Veriyorsun.
1: Her şeyi veriyorsun.
0: Her şeyi veriyorsun. Ve 40 puanında siliniyor. Düşürülmüyorsun amatör kümeye. Ama büyük bir ihtimalle Championship'e artık sezon sonunda herhalde düşersin. Ama buna karşı City yönetimi agresif bir hukuki savaş sergiliyor. Yani bu kısa ve orta vadede ben şunu görüyorum. Taraflar bu konuda Mehmet bana göre anlaşamaz. Bir anlaşma zemini bulamaz. Bu dava en son işte bahsettiğimiz yüksek mahkemeye doğru yol alır.
1: Gider.
0: Buraya kadar da yol alınacağına göre aradan bir 3 yıl geçer.
1: 3 yıl geçer.
0: 3 yıl dendi çünkü. Temize
1: Maksimum.
0: kadar gitmesi. 3 yıla kadar da giden gider, kalan sahalar benimdir muhabbeti ortaya çıkabilir.
1: Çok enteresan bir konu gerçekten. Yani mesela bugün BBC açtığınızda bütün haberler, yani %80'i Manchester City'nin bu dosyasıyla alakalı. Yorumlar, videolar, analizler hepsi tek tek yapılmış. İşte Mancini döneminden Guardiola dönemine kadar aklıma şu soru da geldi. Tabii Mancini ile son dakika golüyle elde edilmiş bir şampiyonluk var United'ın önünde.
0: Evet.
1: İşte Guardiola ile elde edilmiş şampiyonluklar var. Guardiola bunları görüp mü acaba görevi bıraktı
0: Ya akla
1: sorusu
0: gelmiyor değil.
1: aklıma geliyor.
0: Akla gelmiyor değil. Ya bunu
1: Evet.
0: da kabul edelim.
1: Yani.
0: Yani yıprandım, yoruldum. Tamam, iyi, güzel de tamam. Ona da bunu ama daha önce Jürgen Klopp da yaptı. Yani
1: Evet.
0: o Liverpool'a bir şey olmadı.
1: Ya aklıma geliyor sadece. O yüzden yapmıştır demiyorum.
0: Ya ama tabii ki insanın
1: İnsan
0: aklına gelir.
1: aklına geliyor. Acaba bunu mu gördü?
0: Fakat kulübün muhasebe defterlerini falan Guardiola bilemez ki.
1: Ama şimdi orada
0: Hani ya da Guardiola'yı çok seven içeriden birileri bizim başımız belaya girebilir. Sen bana göre bırak. Ya çok seven. Bu ancak kişisel sevgiden kaynaklanır bu olay.
1: olabilir belki. Evet,
0: Ya sen bırak
1: bilmeme
0: bak
1: ihtimali
0: bunların
1: de yüksek.
0: başına böyle şeyler gelecek galiba diye. Olabilir arkadaşı oturmuştur, değil mi?
1: Ama şöyle, onun zamanında devam ederken zaten bu dosyalar inceleniyordu.
0: Evet.
1: Ya buradan bir sonuç, negatif bir sonuç çıkma ihtimalini belki araştırmıştır. Belki bir şeyler çıkabilir diye bir duyum almıştır. Belki öyle bir karar bunun neticesinde alınmıştır diye düşünüyorum. Olabilir, olmayabilir. Tabii bu sadece şu anda oturduğumuz sandalyeden yaptığımız bir yorum.
0: Ya şimdi
1: Aklımıza gelen konulardan biri.
0: buna İngilizler çöstebek işi derler. İngiltere'de meşhurdur bu. Ya
1: Tabii
0: İngiltere'de
1: tabii.
0: içeriden net haberleri alıp işte dosyaların, evrakların fotoğraflarını çekip bunu gerekli yerlere ulaştırdı mı bir köstebek ya da iki köstebek zaten bu soruşturma açılır. Kaç 114 tane dava var.
1: Evet.
0: Bir de bu açıdan da bakmak lazım. Biraz da kendi işlerine de bakacaklar. Yani bu 114 tane işi sadece evrağa bağlamamaları gerekiyor. Demek ki bu içeriden çok güzel bir şekilde servis edilmiş. Bunu da düşünmek gerekiyor.
1: Yani olabilir, o servis işim olabilir
0: Bir
1: kesinlikle.
0: değil, iki değil, üç değil, 114 tane. Bize nasıl olsa bir şey olmuyor diye 10 yıllık bir olaydan bahsediyoruz. Sonra bir de seni denetliyorlar. Her sene denetleniyorsun. Her sene gelip işte gelen para ne, çıkan para ne, bilançon ne, bu bilançodaki rakamlar niye böyle diye 10 sene denetleniyorsun. E 10 senenin sonunda da seni patlatıyorlar Mehmet.
1: Şimdi çok enteresan bir yorum geldi. Tabii bu şimdi o kadar kapsamlı bir konu ki, yani burada her şeyin adil bir şekilde sonuçlanması bazı davalarda mümkün olmuyor Ercan abi.
0: Doğru.
1: Şimdi bu öyle bir dava. Şimdi ikinciye şampiyonluğunu verelim, City'yi bunu cezalandıralım. İşte UEFA'da yenildiği takımlar, City'ye yenilen takımlara

0: para verelim vesaire, bu mümkün olmayan bir şey. Yani herkesin mutlu olması, bu davadan mutlu şekilde çıkması mümkün değil. Dinleyicimiz de
1: Kesinlikle.
0: İngiltere'den Erkan Bey de yazmış ki çok doğru. Rooney'nin yorumu çok doğru. Diyor ki Rooney finansal hileden haberleri olmayan futbolcuları cezalandırmak da adil olmaz diyor. Mesela Carlos Tevez, Edin Dzeko. Şampiyonluk gollerinden birini attı son maçta.
1: Tabii.
0: 2-2'ye getiren golü attı Edin
1: Tabii.
0: Dzeko. Şimdi bu oyuncuların da elinden şampiyonluğu almak diyor, onları da cezalandırmak diyor. Şimdi herkesin mutlu olacağı bir çözümü yok bu işin.
1: Maalesef yok.
0: Yani City'ye diyor ceza versinler diyor, 500 milyon sterlin. 6 dönem transfer yasağı yapsınlar diyor. Tamam diyor, ama diyor futbolcuları da cezalandırmak çok da adil gelmiyor bana diyor Wayne Rooney.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Manchester City dosyasıyla giriş yaptık programımıza. Çok enteresan bir konu gerçekten. Yani sadece City değil, bütün Premier Ligi, hatta işte Kültür Bakanı'nın açıklaması, Premier Lig'in o cazibesini, fair play, yani adaletli oyun duygusunu tamamen değiştirebilecek bir dosya. Hatta dosyalar zinciri işte borsaya da açık. Kişilerin borsadan ben zarar ettim deyip dava açma hakları da olabilir. Ne bileyim, Şampiyonlar Ligi'nde ben City'ye yenildim, ben de tazminat istiyorum diyen takımların ortaya çıktığı bir süreç olabilir gibi gibi, o kadar geniş bir yelpazeye yayılan olay ki gerçekten üzerine konuşulması değer diye düşünüyorum. Şimdi dinleyicimiz demiş ki keşke Türkiye'de de bu denli derin araştırmalar olsa kulüplerle ilgili. Evet, keşke olsa. Bu hepimizin istediği bir şey.
1: Ha.
0: Şimdi bakalım, UEFA işin içine girerse geçmişe bakılacak mı? Mesela.
1: Niye bakmasın?
0: Diye
1: Ya
0: bir
1: bir
0: soru
1: kere şu
0: var.
1: var. Sen az önce de belirttim, yani sen derken City'yi kastediyorum. Finansal fair play'i açtığın zaman UEFA zaten senin işini bitiriyor.
0: Evet.
1: Bir oyuncu için, bir oyuncu maaşında bile hafif bir problem görse sana ceza veriyor. Burada bir 10 sene var. O 10 sene Şampiyonlar Ligi'ne katıldığın, kupayı kazandığın zamanları da düşünürsen sana rekor bir ceza çıkabilir. Eğer girerse işin içine. Onu da söyleyeyim.
0: Muhtemelen UEFA'da girecektir diye düşünüyorum bu dakikadan sonra. Mesela şimdi ben transferlere baktım. 2009-2010 sezonundan itibaren bu finansal kuralları çiğnemeye başlıyor Manchester City. 2009-2010 sezonunda kadroya katılan isimler: Carlos Tevez, Emanuel Adebayor, Theo Lescott, Santa Cruz, Kolo Touré ve Berry isimleri var.
1: Evet.
0: Burada toplam 22,5 milyon sterlin limiti aşıyor Manchester City. Ertesi sezon Edin Dzeko geliyor, Yaya Toure, Mario Balotelli, Bernardo Silva, Kolarov ve Milner geliyor. Burada da 28,5 milyon sterlin aşıyorlar limiti. 11-12 sezonunda Agüero, Nasri, Savic ve Clichy transfer ediliyor. 70 milyon sterlin burada aşıyorlar. 2012-2013 sezonu Garcia, Nastasic, Rodwell, Sinclair ve Maicon geliyor. 105 milyon sterlin de burada aşıyorlar.
1: Ha.
0: Fernandinho, Jovetic, Negredo ve Navas geliyor 2013-2014'te. Burada da 111 milyon sterlin. Mangala, Boni, Fernando, Caballero ertesi sezon 107. De Bruyne, Sterling, Otamendi, Delph 120. Stones, Sané, Jesus, İlkay, Bravo, Nolito 130. 17-18'de de Laporte, Mendy, Walker, Bernardo, Ederson ve Danilo geliyor. Toplamda 830 milyon sterlin aşıyor limiti Manchester City. İnanılmaz transferler, çok büyük oyuncular ve çok büyük bir limit aşımı söz konusu. Gerçekten yani ben de bu davanın sonucunu merak ediyorum. City pek uzlaşma taraftarı değil gibi, ama sanki uzlaşmak onların işine gelir diye düşünüyorum. Eğer o senin az önce söylediğin uzlaşma kriteri 40 puanla ben razı olurum.
1: Ya şimdi uzlaşmazsan
0: ben zaten, razı olurum yani 40 puana.
1: Zaten hayatın kaymış.
0: Kaymış. Bayağı kaymış.
1: 114 dosyadan suçlu bulunmuşsun. 100, dosya başına bir puanı silinse 114 puan eder. Az önce reklam arasında bunu konuştuk. Peki sen şimdi 40 puan seni silecekler, para cezası verecekler, tazminatları, her şeyi kabul edeceksin. Fakat bu paraları nasıl ödeyeceksin? Ödeyebilecek misin? O kapasiten var mı? O kapasitenin olduğunu, ya mali kaynak anlamında söylüyorum, gösterebileceğin, evet ben bunları ödeyebilirim diyen kaynağın var mı?
0: 2 milyar sterlin gibi bir paradan
1: bahsediyoruz. 2 milyar sterlin geçer. Öyle bir kaynağın var mı? Bu paraları bir kere peşin ödeyemezsin.
0: Evet.
1: Yani markete gidip elma almıyoruz.
0: Kredi kartına kaç taksit yapar acaba?
1: Hayır ya, öyle bir şey. Ya da gidip televizyon almıyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Bir marketler var ya televizyon satan.
0: Evet.
1: Teknoloji dükkanlar, marketleri, teknoloji ha. marketleri var. Gidiyorsun, hadi bir televizyon alayım diyorsun. Kaç taksit acaba? Kredi kartıyla. Öyle bir olay değil bu.
0: Öyle bir şey değil, evet.
1: Maalesef öyle bir şey değil.
0: Yani bunu trink, canlı para ödemen lazım. Canlı. Da nasıl ödeyeceksin? 2 milyar sterlin. Minimum 2 milyar tabii. Daha yüksek olur muhtemelen.
1: Evet. Daha yüksek, daha yüksek. Ve bunu...
0: Çünkü kulüplerle de uzlaşman lazım.
1: Ya sevgili dostum, bunu peşin ödeyemeyeceğine göre ben tekrar az önce söylediğim cümlenin üstünde durmak isterim. Manchester City'nin hayatı kaydı. Büyük görüntü, geçmiş olsun. Öyle görüntü
0: gerçekten pek içler acısı gibi. Yani iç içi bir görüntüsü yok Manchester City'nin. Yani yorumlara da baktım. İngiltere'de futbol severlerin yorumları. Onlar da artık işi şakaya vurmuş. Yani 256 puan silinmesi lazım. 300 puan amatöre düşürülmesi lazım. İşte Everton örneği var, Rangers örneği var diyenler var. Sıkıntılı bir durum. Tabii şu anda biz seninle de onu konuştuk. Ligde lider dedik ya. Şimdi bu dosyanın 114 tane dosyadan suçlu bulundu City. Oyuncular bir sonraki maçta sahaya çıkacaklar ama nasıl çıkacaklar? Hangi motivasyonla çıkacaklar?
1: Yani o kadar motivasyon konusunda problem oluşabilir ki. Mesela Haaland, Norveç milli takımının medya günü var. Ona ben bir baktım. Haaland'ın hiç bu konularla ilgili açıklaması var mı yok mu diye. Haaland'ın medya gününe programında konuşması var. Röportajı var. Ya yani medya günleri var, yaparlar ya.
0: Tabii tabii. Basınla bir araya gelir
1: o. Basınla bir araya gelir. O iptal edildi.
0: Bu konu için. Değil mi?
1: Tabii. Çünkü sen gazetecisin, ben gazeteciyim. Sen Haaland'a bunu sormaz mısın?
0: Sorarım tabii ki.
1: Ya sormazsan zaten işi bırakman lazım. Yani sen nasıl etkilendin mi? Bu konuyla ilgili görüşün ne? Öyle değil mi? Bayağı bir soru gelecektir bu konuyla ilgili. Mancini'ye bile sordular burada. Gazeteciliktir o.
0: Mancini çünkü şampiyon yaptı City'yi.
1: Ya Mancini'ye bile İtalya milli takımının teknik direktörü olarak geldi ama o soru sorulacak orada. Gazeteci sorar.
0: Ha, Mancini de cevap vermeyebilir ya da Haaland. Konumuz
1: tabii.
0: Milli takım. O konu başka bir günün konusu
1: ama değil. Ama o soruyu sormak, ya bu mesleği yapıyorsan
0: mecbur soracaksın.
1: Bu soruyu sorman lazım. Ya soruların yeri ve zamanı değildir diye bir kural yok. Artık orada bütün dünyanın konuştuğu bir konu oluşmuş durumda. Ben sorulunca şaşırmadım. Gayet normal karşıladım. O soru sorulur çünkü.
0: Sorulması da lazım. Şimdi Dan Roan yakaladı CEO'yu. Bir dava çıkışı galiba ya da bir dinleme çıkışında İngiltere'nin en saygıdeğer muhabirlerinden biri. Bütün soruları sordu. Türkiye'de büyük ihtimalle buna cesaret edemezler. Bir kulüp CEO'suna, başkanına.
1: Ben görüntüleri izledim. İzlemeyenler varsa ya da bu mesleğe ilgi duyan ya da bu mesleğe yeni başlayan sevgili arkadaşlarımız varsa o röportajı röportajla ilgili soruları mutlaka izlemeliler.
0: Dan Roan'ınkini.
1: Dan Roan.
0: Evet.
1: Ya bütün her yerde bulabilirler. Bu mesleğe ilgi duyuyorlarsa.
0: Direkt BBC'de var.
1: Mikrofonu uzattı. Takır takır takır her şeyi sordu.
0: Her şeyi sordu. İşte Türkiye'de Ercan abi sordurtmuyorlar. Hemen bir telefon müdürüne, patronuna.
1: Ya BBC'de böyle bir şey mümkün değil
0: mi? BBC'de Türkiye'de mümkün tabii. Türkiye'de tabii. Hemen ya bu senin muhabir neler yapıyor öyle
1: diye söyleyelim. Hemen. Ama bu artık dünya değişiyor.
0: Hemen Türkiye'de bu olur.
1: Onu söyleyeyim, yani dünya değişiyor.
0: Bu adamlar hoşnut değilim.
1: Bugün Daniel sormaz, öbür gün Thomas sorar. Sorar.
0: Ya sorulması lazım da işte Türkiye'de o. Zor, gazetecilik zor biliyorsun. Hemen başın ağrıyabilir yani. Bir bakmışsın, aa işsizsin.
1: Tabii canım.
0: Türkiye böyle bir yer. Ama doğru gazetecilik de o yani. Her şeyi sordu, çatır çatır çatır.
1: Ya soru soruyorsun zaten, bir suçlamıyorsun ki. Ne, soru soruyorsun. Soruyorsun.
0: Aynen. İşte Türkiye'de soru sormak da yasak.
1: Soru soruyorsun, bunda bir şey yok. Yani cevap olarak soru sorduğunda ben bu konuda konuşmak istemiyorum dediğinde o da bir haktır.
0: Tabii tabii, teşekkür ederim dedi.
1: Teşekkür ya da yorum.
0: Şey, yorum yok dedi. No comment.
1: Ben yorum yapmak istemiyorum şu anda bitti. Dediğinde o da bir cevaptır.
0: Cevap tabii canım.
1: Ya üst üste adamı zorlayacak, boğacak halin yok.
0: Ya işte hakarete varan sorular sormayacaksın gibi.
1: Normal soru soracaksın.
0: Ya, ne düşünüyor? 114 tane suç var. İşte bunun için ne diyeceksin dedi. Ben başka bir çok oyuncunun işte transferlerini sordu. Cevap alamadı ama sorularını sordu. Gazetecilik yaptı yani.
1: E tabii. E,
0: Türkiye'de bunu yapsan hemen telefon gelir. O da sıkıcı olabilir yani muhabir için. Dünya futboluna diyor İzmir'den Mustafa Bey, Manchester City çok büyük zarar vermiştir diyor. Piyasayı onlar yükselttiler diyor. Haksız paralar verdiler diyor.
1: Piyasa yükselten tabii çok kulüp de var.
0: Belirli var, noktalarda var. Evet, yükselttikleri oldu ama sadece City'ye bağlayamayız bunu.
1: City'ye bağlayamayız. Dünyada
0: işte Barcelona var, Real Madrid
1: ya var. Onların Liverpool dışında var. Biz neler yaşadık dünyada bu transfer çılgınlığında? Şimdi değerli dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Çin transfer borsası bir gözlerinin önüne gelsin. Milyonlarca dolar konuşuldu. Milyarlar. Hı-hı. Çin uyandı. Dedi ki bir dakika, bunun vergisi, alımı, satımı ne oluyor dedi. Bak şu anda tık yok.
0: Tık yok.
1: Sonra
0: Oscar hayatını kurtardı.
1: Oscar tabii. Oscar ben bir buçuk sene eline gittim dedi. 11 yıl kalıp 7 sülalesine yetecek, kendisi söylüyor zaten. İnanılmaz paralar, bir gelir elde ettik diyor.
0: Evet evet.
1: Sonra Suudi Arabistan piyasası çıktı. Ondan daha önce hatırlarsan Rus piyasası var. Rus transfer piyasası. Hı hı. Yani Rusya Dünya Kupası'nı düzenlemeden önce ev sahibiydi Rusya. O sırada Rusya'da acayip bir transfer harcamaları yapılıyordu. Hı hı. Roberto Carlos bile, ki şu anda iflas etmiş durumda olduğunu açıkladı biliyorsun Roberto Carlos.
0: Evet.
1: Yıllık Rusya'ya Anzi Kalemi, öyle bir takım var.
0: Anzi Kalem.
1: 20 milyon euroluk kontrat aldı.
0: Şimdi bir dinleyicimizin sorusu, İbrahim Gökçe Antalya'dan, Türkiye-İtalya maçından sonraki basın toplantısında Montella'ya sorulan soruya müdahale eden görevli tercüman mı, TFF yetkilisi mi? Bunu ben gördüm, tercüman muhtemelen. Tercümandı ama orada soruyu soran kişi de mesela hatalı. O kadar uzun yorum yaptı ve devamında daha önce sorulmuş soruyu tekrarladı ki tercüman da orada müdahale etmek zorunda hissetti kendini. Çünkü istifa sorusu sorulmuştu Montella'ya daha önce.
1: Evet.
0: Şimdi diğer gazeteci sözü aldı, yorum yaptı, yaptı, yaptı, yaptı. Ben de sıkıldım artık. Bir noktada sorun noktasına geldim. Zaten tercüman da dedik, soru var mı dedi. İstifa edecek mi dedi. Dedi, soruldu bu soru.
1: Şimdi o var. İkincisi, tekrar tekrar söyleyelim. Bir kişiye soru sormak istiyorsan yorum yapmayacaksın.
0: Evet. Net sorun soracaksın.
1: Röportaj tekniği denilen bir şey var. Sorun ne? Sizin arabanızın rengi beyaz mı? Ya arabanın motor ve şanzımanından girip direksiyonundaki rahatlığı ve keyfi anlattıktan sonra sizin arabanızın rengi sorusunu sorduğunuzda Adam sıkılır cevap. Ne soracak acaba diye.
0: Tabii işte benim...
1: Sen şanzımandan bahsediyorsun, motordan bahsediyorsun, çekiş gücünden bahsediyorsun, kendi arabanın fren kalitesinden bahsediyorsun, o arabanın daha önceki modellerinden bahsediyorsun ve diyorsun ki arabanızın rengi ne? İsyan etmez mi karşısındaki adam?
0: Eder. Yani soru sormanın da bir yolu orada mı var? Orada ben soruyu soranda hata görüyorum açıkçası. Adamlarda kanun var, siz derdinize yanın demiş bir dinleyicimiz. Haklı. City'den serbest kalan topçuların piyasada oluşturacağı hava nasıl olur?
1: Yüksek. Yüksek olur.
0: Bayağı bir piyasa yükselir. Batan geminin malları olabilir.
1: Bonservis anlamında değil, oyuncular bir kere karlı olur.
0: Şimdi Florentino Perez Haaland'ı gözünü kestirmemiş midir?
1: Ya da Barcelona Başkanı Laporta.
0: Yani.
1: Biz her türlü krediyi bulacağız, bu oyuncuyu alacağız dememiş midir?
0: Demiştir.
1: Ya da Bayern Münih Başkanı.
0: Bayern.
1: Harry Kane'in bir sene sözleşmesi var. 34'üne geliyor. Biz bu Haaland'ı alsak 10 yılı kurtarırız diye düşünemez mi?
0: Bir sene iki forvet oynarız. Sonra Harry Kane'e veda jubilesi.
1: Olmaz mı?
0: Devam olur. Olur yani.
1: Ya da Arsenal niye Haaland bize gelmesin? Ya da hemen Manchester United. Hı hı. Aynı şehrin takımı.
0: Hemen 300 metre ileride.
1: 300 metre ileride. Öyle değil mi?
0: Tabii tabii. Yani evini taşımasına da gerek yok Haaland'ın. Mavi formayı çıkarıp kırmızıyı giyer.
1: Onu yapmaz ama.
0: Allah bir örnek veriyoruz. Bence de yapmaz. Bence de.
1: Yani yapmaz. City'den United'a gitmez.
0: Evet tabii tabii. Ben gideceğini
1: fakat şöyle bir şey var. Eğer gitmesi gerekiyorsa... İşte Real Madrid ve Barcelona benim en önemli adaylarım, onu söyleyeyim.
0: Yani ben şu anda Perez'in hesap kitap yapmaya başladığını düşünüyorum. Ki Perez böylesi oyuncuları kaçırmaz.
1: Sen de ya Real Madrid'de sorumlu olsan hemen aklına gelir canım.
0: Tabii canım.
1: Gelmiştir de %100.
0: Tabii %100 gelmiştir. Bence futbol piyasasını yükselten Margaret Thatcher'dı demiş Erkan Bey. Avrupa'yı yasakladı. O günden beri Premier Lig'de kalite yükseldi. Ama o çok eskiydi ya.
1: Tamamen
0: piyasa yükseltmedi.
1: İngiltere'nin en büyük problemi taraftarlarının çıkarttığı olaylar ve oliganizmdi. Margaret Thatcher, biz 3 yıl 4 yıl katılmayacağız. Hazel faciasından sonra. Bayağı insan hayatını kaybetti. Liverpool Juventus finalinde, Şampiyonlar Ligi'nde. Hı-hı. O zamanki adı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası. UEFA ceza verdi. UEFA Avrupa kupalarına katılmama. Biz bütün İngiltere takımları olarak katılmayacağız dedi. Ama bu
0: çok büyük bir karar ama. Türkiye'de böyle bir karar.
1: Biz şöyle bir karara vardık dedi. Hı-hı. Bu holiganizm, tribünlerdeki olaylar bunların hepsini bitireceğiz dedi.
0: İngiltere gibi bir yerde böyle bir karar almak büyük iş.
1: Ve İngiltere'de iş öyle bir hale geldi ki sen mesela BBC bu konuyla ilgili bir yatırımda bulundu. Yani program yaptı, belgesel. Hı hı. Öyle bir hale getirmişler ki güvenlik önlemlerini. Sen mesela bir koltukta oturuyorsun. O koltuğun numarası belli. 28A. Hı hı. Ve her yerde kamera var. Bütün stadyumlarda, Premier Lig'de. Diğer stadyum. 28A'daki güvenlik bilimi var. Polis var işin içinde. 28A'daki taraftar diyor, biraz diyor, acayip şeyler yapıyor diyor. Bir yakından gidin bakın diyorlar. Yakından oyuncu taraftarı inceliyorlar görüntülerle. Diyorlar ki bu acayip içmiş. Ya sağa sola şey yapıyor.
0: Olay çıkarabilir.
1: Adamı gayet nazik bir şekilde bir dakika gelir misiniz diyorlar. Adam geliyor falan böyle sallanarak şu bu. Adamı paketliyorlar. Maça böyle gelip işte insanlara sarkmak, rahatsız etmek. Ve belirli bir ceza alıyorsun. Nasıl belirli bir ceza? Mesela bir yıl maçlara giremiyorsun. En ufak bir hatan da yani böyle sarkmışsın, işte içkilisin, şusun musun.
0: Rahatsız etmişsin.
1: Rahatsız etmişsin. Toplumu rahatsız ettiğin için diyor, sen bir sene statlara giremezsin diyor. Ve maç günleri de imza veriyorsun gidip. Bizde de başladı uygulama da. Bu kadar sıkı mı bilemem. Yani tribünleri, taraftarları tek tek bakıp paketlenme ihtimalin yüksek İngiltere'de.
0: İşte Türkiye'de de oluyor. Oralara doğru geliyoruz yavaş yavaş. Mesela İsmail Hoca'ya, İsmail Kartal'a şişe atanı hemen buldular.
1: Bulacaksın ve gerekli cezayı da vereceksin.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. City'nin başına gelenler PSG'nin de başına gelebilir. Arap sermayesinin Avrupa futbolundan elini çekmesi gerekir demiş.
1: Ya böyle giderse işler farklı olabilir.
0: Tabii yani Fransa'da da böyle bir soruşturma
1: olabilir. Olur mu, olmaz mı bilemem.
0: Yani olursa bakılacak tabii. Onlarda da bir usulsüzlük var mı yok mu? Haaland Osimhen'e yedek olarak alınır demiş dinleyicimiz. Bir espri yapmış. Haaland Bayern Münih oyuncusu bence demiş. Tabii ki olabilir yani, Haaland dünyanın her takımında oynayabilecek bir isim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, dinleyicilerimizden biri de Pep Guardiola, Mercan abi biz dedik ya acaba Guardiola bunları biliyordu da bu nedenle mi istifa etti? Biz bunu dedikten hemen sonra bir açıklama geldi Guardiola'dan. Enteresandır. Diyor ki açıklamasında, tüm Manchester City hayranlarına, fanlarına, taraftarlarına şunu söylemek istiyorum. Ben buradayım. Her zaman olduğumdan daha fazla buradayım diyor. Bundan sonra da burada olacağım, takımımın arkasında olacağım, kulübümün, kulüp sahibimin, başkanımın, Ferran'ın, oyuncuların, staff'ın, Enzo'nun ve tabii ki tüm taraftarlarımızın her zaman arkasında ve yanında olacağım diyor. Açıkça şunu belirtmek isterim, bunu hep birlikte aşacağız, hepinizi çok seviyorum diyor Guardiola.
1: Bakalım ya, biz bayağı anlattık konuyu, yani bu hemen çözülecek bir konu değil. Özeti o.
0: Aynen öyle.
1: Bizde de tabii şey konuşuluyor şu anda. Bu şey ne olacak diye. MHK işi. Değil mi?
0: Şimdi Wayne Rooney'nin de bir açıklaması var. Hemen onu da söyleyeyim istersen, sonra MHK'ye gelelim. Manchester City diyor, bence küme düşürülecek. Championship'e gönderilirlerse bu çok büyük bir ceza olsa bile hemen yeniden yükselirler. Onları mümkün olan en alt lige gönderir ve önümüzdeki 3-4 sezon boyunca harcayabilecekleri para konusunda kısıtlamalar getirirdim ben olsaydım diyor.
1: Evet, yani Rooney burada biraz United kimliğiyle konuşmuş.
0: Aynen, ben de öyle hissettim. Örneğin diyor, önümüzdeki 3 sezon boyunca 20 puan silme cezası uygulanması oyuncuların takımda kalmak istememesine yol açardı. Ben mümkün olan en ağır cezayı verirdim diyor. Wayne Rooney bir Manchester United efsanesi olarak konuşmuş.
1: Ama bu tabii United görüşü.
0: Evet.
1: Şimdi sorulardan biri şu. Mutlaka bize de geldi bu sorular. Süper Lig ne olacak? Ve alt lig. Ne anlamda bu soru soruldu?
0: MHK konusunda mı?
1: Evet.
0: Evet.
1: Şimdi hakem atama işi şu anda maç olmaması avantaj. Eğer maç olsaydı kilitlenmiş durumda olurdu. Öyle değil mi?
0: Tabii. Atamaları kim yapacak? Bir kurul şu anda yok. MHK başkanı gözaltında çünkü.
1: Peki göreve devam edebilir mi? Ya hukukçulara göre
0: edemez.
1: Düşük bir ihtimal.
0: Evet.
1: Yine sızan haberler ve iddialar üzerine konuşabiliriz. Nedir bu iddialar? Anthony Taylor'ı elit hakem görevlisi olarak Türkiye'de federasyon tarafından görevlendirildi. Bu işin yanına 3 kişilik bir kriz heyetiyle beraber atamak.
0: Dün biz bunu yayında söyledik zaten. Anthony Taylor olsun MHK başkanı dedik. Çok basit.
1: Evet, yani bir de 3 kişilik bir kriz heyeti, evet. Bu böyle devam edecekse. Peki şu da soruluyor, biz bunu değerlendirelim. Maçların yönetimi için diyor, önümüzdeki haftalarda deniyor. Yabancı hakem olabilir mi? Ya da tamamen işte konuşulan hakemler var, şaibe var mı yok mu, bunlar iddia ediliyor ya.
0: Hı.
1: Alt klasman hakemleriyle acil olarak Süper Lig'e kaydırılabilir mi? Alt klasman, yani daha genç hakemler. Bu bir risk bence.
0: Hı.
1: Yani birçok maça, şu ihtimal dışı değil herhalde, birçok maça yabancı hakem atanabilir mi?
0: Bence atanabilir.
1: Ya bu onu göstermiyor mu?
0: Bence atanabilir. Yani atanması da gerekir şu aşamada diye düşünüyorum. Bilmiyorum dinleyicilerimiz ne derler ama bence şu anda Türkiye'de bu yapılması gereken bir şey. Muhtemelen operasyon içinde milli takım arası beklenmiş Ercan abi. Ben onu da hissettim yani.
1: Evet.
0: Çünkü lig aksayabilirdi.
1: Aksardı tabii canım.
0: Şimdi birçok iddia vardı. Başsavcılığın var odasına girdiği yönünde. Evet. Ama bunu hem Türkiye Futbol Federasyonu yalanladı. Hem de başsavcılık bugün bunu yalanladı. Öyle bir durumun olmadığı söylendi.
1: Evet. Ya şimdi bu gözaltına alınma nedeni 7 kişi var. Hı hı. Hakem atamalarında usulsüzlük. Sınav sorularının önceden sızdırılması, iddia bunlar tabii. Resmi belgede sahtecilik ve sistematik mobbing. Ve WhatsApp yazışmaları da yine aynı şekilde ortada. Mutlaka bu konularla ilgili iddialarla beraber şu andaki MHK'nin göreve devam etme ihtimali mümkün değil. Öyle gözüküyor.
0: Pek mümkün görünmüyor Ercan abi sanki. Yani onu söyleyebilirim ben de. Pek mümkün görünmüyor şu anda MHK'nin. Zaten MHK'ye bir güven yoktu. Şimdi bu iddiaların ardından göreve devam etmesi pek mümkün görünmüyor dediğim gibi.
1: Yani bu hakem sınavları falan ne olacak? Şu bekleniyor. Tüm hakem kadrolarının ve hakem atama sisteminin sıfırdan revize edilmesi lazım. Bu da bir süreyi gerektiriyor.
0: Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Şimdi tabii çok fazla da bu konuyla ilgili de haber var. Tabii adliyeye taşındığı için.
1: Evet.
0: Biz de çok
1: ya biz sadece konuşulanları naklettik, evet.
0: Ayrıntılarına sadece konuşulanları dediğin gibi Ercan abi iletebiliyoruz sevgili dinleyicilerimize. Bu bir süreç. Bu süreci tabii ki takip edeceğiz. Gelişmeleri dinleyicilerimize aktaracağız. Bu konuyla ilgili hemen hemen herkes konuştu. Evet. Zaten dün de biz konuştuk. Burada bayağı bir yarım saate yakın bu konuyu dile getirdik. Şimdi bugün de Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. İşte kamuoyunda yazılanları ciddiye almayan, sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları ciddiye alın. Çünkü çok fazla dezenformasyon var. VAR odasına girilmedi. Türkiye Futbol Federasyonu'nda silinen herhangi bir görüntü yok. Herhangi bir silinen belge yok. Bu konuda da bir açıklama yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu biz her türlü belgeyi teslim ettik dedi. Federasyonun bu açıklaması başsavcılık tarafından da doğrulandı bugün.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması var demiştim Ercan abi. Buna karşılık Cumhuriyet Başsavcılığından da açıklama gelmişti. TFF diyor ki video yardımcı hakem odasında İstanbul Mali Suçlarla Müdahale Müdürlüğü ekipleri tarafından dün öğle saatlerinde bir inceleme gerçekleştirilmiştir. VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yapılmamıştır diyor.
1: Evet.
0: Bunu da doğruladı zaten. Savcılık da doğruladı. Çünkü hani bazı görüntülerin silindiği, bazı belgelerin eksik olduğu iddiaları da ortaya atılmıştı. Materyallerin silindiği gerçek değildir diyor Türkiye Futbol Federasyonu. Bu yönde de bir açıklama yaptılar. dijital materyallerin inceleme öncesinde silindiği ve emniyet teknik personeli tarafından silinen materyallerin geri getirildiği yönündeki iddialar da tamamen asılsızdır. Gerekli işbirliğini biz yapıyoruz. Bu tarz iddiaları gündeme getirenler hakkında da suç duyurusunda bulunacağız.
1: Doğru.
0: Türkiye Futbol Federasyonu. Bunlar çok ciddi konular. Yani burada eğer emin değilseniz konuşmamanız gerekir.
1: Artık olay aksetmiş durumda adalet mekanizmasına. Hı hı. Bir de bilmiyoruz ki dosyanın içeriğini, tamamını, ne oldu, ne ifade, bunlar hiçbiri bilinmiyor.
0: Sadece yazılanları biliyoruz, o kadar.
1: O konuda da uzman da değiliz.
0: Uzman
1: hukuk
0: da
1: eğitimi
0: değiliz.
1: De görmedik.
0: Aynen.
1: Ya hukuk fakültesinden mezun olsak ya da hukukla ilgili işler yapsak en azından ne olabilir, yol haritası nedir diye bazı değişik yorumlar yapabilirsin. Dün de zaten hukukçuları bağladık.
0: Aynen.
1: Onlar da değerlendirmeleri yaptılar.
0: Şimdi diyor ki dinleyicimiz, 2006'dan önce Serie A dünyanın bir numaralı ligiydi. Temiz eller operasyonundan sonra vasat bir lig oldu. Premier Lig'de de böyle olur mu?
1: Premier Lig böyle olmaması için uğraşıyor şu anda.
0: Evet.
1: Ya şu anda Manchester City, diğer takımlar da mutlaka incelenmiştir. Çünkü sen yayınımızı açtığında Everton olayından bahsettin. Everton da harcama limitlerini aşarak, bunlarla biraz oynayarak belirli bir puan silme cezası aldı. Fakat yüksek bir oynama yapmamıştı Everton. Bu yüzden ligde kaldı.
0: Tabii. 10 puan aldı, sonra itirazla 8'e düştü. Bu puan silme cezası ligde kaldı. Ama aklıma şu soru da gelmiyor değil Ercan abi. Şimdi tamam, biz İngiltere'yi övüyoruz, işte Avrupa'yı övüyoruz. Bu kurumsallıklarından ötürü, adalet mekanizmalarının çalışmasından ötürü, işte kimseye imtiyaz tanımamalarından ötürü, ama ya 9 yıllık bir periyoddan bahsediyoruz. Bugün mü çıktı?
1: İşte yani, ne diyorum ben sana? 10 yıldır bunu araştıranlar var. Bu olayın başlangıcı da 2 yıl, hatta 3 yıl öncesine dayanıyor. 3 yıl önce, herkes bunu unuttu tabii, 3 yıl önce bu konuyla ilgili olarak araştırmaların ve soruşturmaların yapıldığı açıklanmıştı.
0: Ama ilk ihlal 2010-2011 sezonunda, pardon, 2009-2010 sezonunda yapılmış ilk ihlal.
1: O zaman yani
0: bundan 17 yıl önce.
1: Bazı araştırmalar vardır. Finansal açıdan. Geriye dönük onları yapabilirsin. Demek ki buna karar verdiler.
0: Bir şeyler var burada deyip.
1: Ve bahsettiğim içeriden de bence köstebek var.
0: City'nin içinde mi?
1: Tabii. Çıktı her şey, bence. Ha. Bilgileri verdi.
0: Olabilir. City'nin içinde de. Belki kızan bir, ne bileyim, görevine bir son verilmiş
1: iki,
0: bir çalışan.
1: Bir değil iki kişi mesela.
0: Belki de iki kişi.
1: Öyle
0: siz
1: değil mi?
0: Siz beni yaktınız, ben de sizi yakarım mı dedi.
1: Biraz yakılma olmuş tabii.
0: 2009-2010'dan çünkü kalma şeyler bunlar, dosyalar. Şimdi ne kadar, neden bu kadar uzun sürdüğü sorusu da yöneltilmiş. Ya diyor ki savcılık kaç yüzlerce sayfa diyor doküman incelemek zorunda kaldık biz diyor. O yani, yüzden uzun sürdü diyor mesela.
1: Tabii ki.
0: Bu soru da yöneltildi.
1: Şu da var, bu işin kurtarıcı da yok. Onu anlattım ben. City bu konuyla ilgili bedel ödeyecek. Kurtarıcı yok. Mümkün değil.
0: Tabii. Hiçbir şekilde.
1: Bütün her şey ortaya çıkmış. En basit örneği, sen ben 30 milyon euro sponsorluk geliri aldım diyorsun. Meğerse 65 milyon euro almışsın. El altında. Bunu 30 olarak da resmi evraklara yansıtmışsın. Bu ortaya çıktı. Nasıl kurtaracaksın? Nerede para?
0: Para yok.
1: Öyle değil mi? Para nerede?
0: Para yok. Mestan Bey diyor ki TFF'nin dediği hiçbir şeye inanmıyorum, güvenmiyorum. Şimdi tabii TFF'nin de güvenilirliği Türkiye'de hep sorgulanmıştır. Oldu molası. Bu dinleyicimiz de Mestan Bey'le sorguluyor ama tabii başsavcılık da TFF'yi onayladığına göre bence artık inanabiliriz. Çünkü savcılık da onayladı. Herhangi bir negatif durumla karşılaşmadık dedi Türkiye Futbol Federasyonu'nda.
1: Evet.
0: Bakıyorum. Mesajları kısa tutarsak daha bizim için okuması kolay olabilir sevgili dinleyicilerimiz. Bazen içlerini döküyorlar böyle çok uzun, çok hoşuma gidiyor ama yayında pek onu okuyamıyoruz.
1: Bir de çok arka arkaya mesaj geliyor. Öyle evet. Uzun mesajların gerçekten ricamız bu. Okunmasına imkan yok.
0: Tabii. Aynen. O yüzden mümkün olduğunca kısa öz mesajlar daha rahat oluyor bizim için de. Şimdi takımlara sıçrar mı şeklinde genel bir kanı var. Takımlara şu anda sıçraması beklenmiyor bu olayın. MHK içindeki...
1: Bu ayrı bir olay.
0: Evet, tamamen MHK içindeki. Yani sahaya yansıyan bir durum yok. MHK içinde bazı işte evraklarla oynama iddiaları var. İşte sınav kağıdının değiştirilmesi olayı var. Mobbing var. Torpil var ya da senin dediğin gibi adam kayırmacılık var. Yani bu sahaya yansıyan gidin arkadaşlar şu takıma şu maçı kazandırın şeklinde bir iddia yok şu anda gündemde.
1: Görüntüde evet.
0: Görüntüde öyle bir şey yok. Sadece MHK içindeki bazı hukuksuzluklar gündemde. Sahaya yansıyan herhangi bir durum, en azından yansıyan, basına yansıyan ya da şu ana kadar yapılan açıklamalarda böyle bir durum yok. O yüzden MHK ile alakalı, hatta Futbol Federasyonu'yla bile alakalı değil bu konu. MHK özerk bir kurum. Federasyonu da bağlayan bir durum yok. Bakıyorum. Şimdi hakemler peki ne olacak diyorlar. Hakem atamaları olması gerekiyor.
1: İşte o bahsedilen.
0: İkinci ve üçüncü ligler devam ediyor çünkü. Alt ligler devam ediyor. Milli
1: bahsedilen. Şimdi bir bu işler yürür de bu işin başındaki kişi şu anda gözaltında. Bu yüzden görevi sürdürme ihtimali çok düşük. Bu konuyla ilgili bugün yarın tahmin ediyorum bir açıklama yapılacaktır.
0: Şu anda tabii muhtemelen TFF'de de toplantı üstüne toplantı.
1: Ya bugün çünkü
0: yapılıyordur diye düşünüyorum.
1: Bugün günlerden çarşamba. En geç yarın o bahsettiğin alt liglerle ilgili atamaların yapılması gerekiyor. Az bir süre kaldı. Çünkü cumada maç var diyelim. Ya da cuma maçını tehir edebilirler. Erteleyebilirler.
0: Ama
1: ya da şöyle bir gerçek olabilir.
0: Maç var.
1: Maç var. Ya da şunu derler. Bu hafta ertelendi.
0: He. Olabilir. Erteleyebilirler.
1: Ya çünkü bir erteleme ya da görev verme konusunda bir zorlanma hissedecekleri anda o alt ligleri de bahsettiğimiz komple bu hafta erteleyebilirler.
0: Olabilir. İşte hangisi doğru? Bunun bir kararı verilecek Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Riva tesislerinde verilecek.
1: Bunun kararını da federasyondan başkası veremez.
0: MHK içindeki usulsüzlükler nasıl sahaya yansımıyor? Ya böyle bir iddia yok. Çünkü yani hakemlerin kendi içindeki olaylardan sirayet etmiş
1: ya
0: bir dava
1: bu. Bu işin psikolojisine baktığımız zaman dinleyicimizin esasında sorusu üzerinden gidelim. Şimdi hakemlerin işi çok zor artık. Ben başka bir pencereden bakıyorum. Ne kadar mükemmel hakem olursa olsun işi çok zor.
0: Türkiye'de evet yapay zeka bile yönetse zor.
1: Ya şu anda bir geçiş dönemine ihtiyaç var. Bu geçiş dönemini de ayarlayabiliyorlarsa UEFA kalitesinde yabancı hakemlerle geçmek zorundalar. Bir geçiş dönemine ihtiyaç var.
0: Bunu yapar mıyız? 600 yıl dünyaya hükmetmiş Osmanlı torunları olarak.
1: Başka bir çare var mı şu anda? Çünkü hakemler hangi kararı verse beğenilmeyecek tribünlerde, ekran başında, maç sonrası dijital medyada. Bu nasıl yöneteceksin, ne yapacaksın?
0: Ama o bizde bir gelenek yani, onu çok ciddiye almamak lazım hakem eleştirilerini artık. O komedi olmaya başladı bir noktadan sonra.
1: Ama bu son olayla
0: yani kaybeden hakeme ver yansın ediyor. Ben iyi oynamadım diyeni ben görmedim.
1: Son olay, şu yaşanan olayla beraber tekrar bu gündeme gelecek mi?
0: Gündeme gelir tabii ki.
1: Ve etkiler.
0: Herkesin işte açıklamaları

0: Her meslekte olduğu gibi hakemlikte de liyakat konusu çok önemli. Liyakat çok önemli her meslekte. Sen 35 yılını vermişsin diyelim. Ya da 28 yılını vermişsin. Bu işlerle uğraşıyorsun, ediyorsun. Bu mesleğe daha yeni başlamış birisi senden daha fazla imkanlara sahip olursa o zaman liyakat ilkesini tepmiyor mu bu iş? Tepiyor.
1: Evet.
0: Ters değil mi? Senin tecrüben de kurtarabileceğin işleri mesela senden örnek vereyim yayıncılıkla ilgili mesleğe yeni başlamış biri kurtaramaz. Mümkün değil.
1: MHK olaylarına bakınca geçen sezon FIFA kokartı olmayan Yasin Kol'un 6 derbinin 4'ünü yönetmesini şimdi anlayabiliyorum demiş bir dinleyicimiz. Hani torpil var, onlar ortaya çıktı dedik ya. Oradan da Yasin Kol'u anlamış sevgili dinleyicilerimiz. Alanya Beşiktaş maçının sonucu değişir mi değişmez?
0: Sonuçlar değişmiyor bu gibi olaylarda.
1: Merkez Hakem Kurulu başkanlarının FIFA kokartlı olması gerekiyor demiş. Ferhat Gündoğdu'nun FIFA kokartı bile yok. Bu bile başlı başına olay değil mi? Ferhat Gündoğdu'nun zaten galiba 6 ya da 7 tane maçı
0: Toplamda
1: var.
0: maçı var.
1: Evet. 6-7 maçı var zaten Ferhat Gündoğdu'nun. Yani FIFA kokartı, siz çok çok ileri gitmişsiniz yani FIFA kokartı arayarak.
0: İşte, ya olay nereden nereye gidiyor? Şimdi Voleybol Federasyonu Başkanı voleybol oynadı mı?
1: Oynadı.
0: Eski voleybolcu.
1: Evet.
0: Basketbol Federasyonu Başkanı NBA'de oynadı değil mi?
1: Oynadı. Güreş Federasyonu Başkanı, Olimpiyat Şampiyonu.
0: Olimpiyat şampiyonu. Güreş Federasyonu Başkanı'na söyledik, Olimpiyat şampiyonu dedik. Jimnastik Federasyonu Başkanı, uluslararası Türkiye'nin en çok tanınan jimnastikçisi değil mi?
1: Evet, kendine has hareketi var literatürde.
0: Literatürde. Böyle federasyonları sayıyoruz, değil mi? Evet.
1: Niye bizi müteahhit yönetiyor?
0: Peki
1: Federasyonu.
0: futbolun içinde ya en azından federasyon anlamında da işte sen dinleyicimiz konuyu açtı ya milyarlarca dolarlık bir yatırım değil mi Türk futbolu?
1: Tabii ki öyle.
0: Onun başındaki komitede kurulda yıllarını hakemliğe vermiş kişilerin olması gerekmiyor mu?
1: Olması gerekiyor ama biz
0: Ve
1: farklı
0: uluslararası anlamda.
1: kategorilerdeyiz.
0: Uluslararası anlamda.
1: Tabii. Yani mesela şu anda Gürcistan'da olan birinin bence burada olması gerekiyor.
0: Ya da Rusya'da. Rusya'da da
1: Ya da
0: görev aldı.
1: Rusya'da olan
0: Orada da görev
1: birinin
0: aldı.
1: burada olması gerekiyor bence. Bana kalırsa. Ama buralarda pek barınamıyor bu tarz insanlar.
0: Ya ben konunun fazla zor olmadığı düşüncesindeyim.
1: İşte dönüp dolaşıp liyakate geliyor olay Mercan abi.
0: Bu işlerde uzman olan
1: Adamcılık bizde var, liyakat yok.
0: işte
1: Benim
0: maalesef,
1: adamım.
0: maalesef.
1: Bu bizim adamımız.
0: Ya bu olmaz böyle.
1: Bunu buraya getirelim. İşte bizde maalesef her yerde var, sadece futbolda değil, bütün iş kollarında var.
0: Bu da ortaya bir başarı getirmiyor.
1: Aynen. Federasyonun tüm kurullarıyla istifa etmesi en doğrusu olacaktır demiş Mehmet Bey Bursa'dan.
0: Güven tazelemek için diyor herhalde Mehmet Bey, değil mi?
1: Evet.
0: Ya bir güven tazeleme.
1: Kesinlikle. TFF'nin devam eden bir soruşturmanın detayları hakkında bilgi servis etmesi yasal mı? TFF kendilerinden istenenleri söyledi. Bizden bunlar istendi, biz de verdik dedi. Bu kadar.
0: Evet, başka bir şey
1: Bir
0: demedim.
1: fikir beyan etmedi zaten Türkiye Futbol Federasyonu.
0: Kamuya aç bilgilendirme yaptı.
1: Bilgilendirme yaptı. Türkiye'de futbol temiz mi?
0: Sizce?
1: Ya belirli yerlere kadar temiz, geri devamını bilmiyorum. Bilmiyorum yani temiz mi değil mi.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Beşiktaş için müjdeli haber geldi. Hem Vlahovic hem de Trossard Kocaelispor mücadelesinde formam giyecekler.

0: tedavileri devam ediyor ama Kocaeli Spor mücadelesine yetişeceği söylendi bu oyuncuların. Sırbistan milli takımının UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı karşılaşmalarda forma giymemişti, hatırlayacaksınız. Dušan Vlahović bireysel çalışmalarını İstanbul'da sürdürmüştü. Sağlık ekibinin kontrolünde çalışmıştı ve durumu iyiye gidiyor. Hafta sonu itibariyle takımla birlikte antrenmanlara da başlayacak Vlahović. Herhangi bir sorun yaşamazsa bu antrenmanlarda Kocaeli Spor karşılaşmasında kadroda yer alacak. Trossard içinse yine aynı durum söz konusu. Belçika milli takımının kadrosunda bulunuyor deneyimli futbolcu. Geride kalan iki karşılaşmada süre alamadı. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi ve Kocaeli Spor karşılaşmasına kadar tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor. Onun da bu iki oyuncunun da durumunu Vincenzo Italiano çok yakından takip ediyor. İyi haberler geldi Ercan abi Beşiktaş için.
1: Önemli. İki oyuncu da oynayabilecek duruma gelirlerse tabii ki avantaj Beşiktaş için.
0: Kesinlikle.
1: Vlahović zaten hemen doktor müdahalesiyle beraber hiç Sırbistan kampına gitmeden sakatlığı belgelendi. Trossard'a gitti, tamam, Belçika milli takımının kampında. Bireysel anlamda kendi başına hazırlanıyor ama kadroya giremiyor. Çünkü onun da tedavisi orada devam ediyor. Böylece bu oyuncuların da dönüşte büyük problem yaşamayacağını görmüş oluyoruz bu açıklamayla.
0: Şimdi Beşiktaş'la devam edecek olursak, El Musrati'nin biliyorsun Ağustos ayında sözleşmesi feshedilmişti.
1: Evet.
0: Ama El Musrati için Beşiktaş'ın Braga'ya 2 milyon euro daha ödemesi olduğu ortaya çıktı Ercan abi.
1: Bu ödemeler böyle işte.
0: Unutuyorsun, diyorsun benim 2 milyon ödemem varmış Braga'ya.
1: Yo, Braga bunu hatırlatıyor.
0: Braga diyor ki kardeşim diyor benim para nerede?
1: Evet. Nerede? Öderler. Öyle olur yani.
0: Şimdi Beşiktaş'tan da Braga'ya Demirege Tıknaz transfer olmuştu. İtalya evet. Maçında sonradan oyuna girdi. Ve oyuna dahil olmasıyla birlikte de bonus maddesi devreye girdi. 500 bin euroluk bonus maddesi. Beşiktaş'a 7 milyon euro bonservis bedeli ödemişti Braga ve sözleşmesinde milli takımda 3 maçta süre alması durumunda 500 bin euroluk bir bonus maddesi vardı. Bu evet. Bonus maddesi gerçekleşti İtalya maçıyla birlikte. 2031 yılına kadar da sözleşmesi var Braga'yla. Bir sonraki satıştan da %20 pay alacak Beşiktaş bu transferde. Evet. Tabii El Musrati konusunda da dediğim gibi hala 2 milyon euro ödemesi var.
1: İşte bunun halledilmesi Demirege üzerinden olabilir. Paranın mali anlamda.
0: Aynen. Beşiktaş'a 1 milyon euro kiralama ve 11 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla transfer olmuştu El Musrati. Ve o zorunlu satın alma devreye girince de Beşiktaş 9'unu ödemiş, 2 milyonu kalmış. Şu anda El Musrati nerede? Yollar ayrılmıştı Ağustos ayında. El Musrati de El Ahli'ye imza atmıştı.
1: Evet. Ya konu Braga Beşiktaş arasında halledilecek bir konu, öyle gözüküyor.
0: Evet, öyle bir konu var. Şimdi Beşiktaş için gerçekten iyi haberler geldi. Hem Vlahović'ten hem de Trossard'dan. Şimdi Sayın Serdal Adalı da yine açıklamalar yaptı. Son dönemde bayağı yoğun Sayın Başkan Serdal Adalı. MHK'ye güvenmediğimizi söylemiştik.
1: Evet.
0: Haklı çıktık diyor.
1: Öyle açıklamalar bayağı yaptı.
0: Evet Sayın Başkan. Hatta en sert eleştiriyi belki de o göstermişti MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında. Yani arkasında biri var, kimse bir şey yapamıyor demişti. Çok net konuşmuştu.
1: Evet.
0: Sayın Başkan. Ve biz de haklı çıktık dedi Ferhat Gündoğdu konusunda. Şimdi Orkun'un sakatlığı dolayısıyla milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıklayalım, söyleyelim. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu bu açıklamayı yaptı. Zaten ayağında bir çatlak vardı. İtalya maçında da pek iyi oynayamamıştı Ercan abi. Türkiye Futbol Federasyonu da dedi ki A Ligi 1. grupta deplasmanda Belçika ve İtalya ile oynayacağımız maç kadrosunda değişikliğe gidilmiştir. İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılıp tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun görülmüştür.

0: denildi bu açıklamada.
1: Tabii o çatlak, yani sözlük anlamı kırığı, bozulmamış hali. He. Hiçbir farkı yok kırıktan. Hı-hı. Ve bu yüzden de 4 ya da 6 hafta sürüyor tedavi. Az bir süre değil yani, onu söyleyeyim.
0: Şimdi aslında İtalya maçında da ben oynamasını beklemiyordum.
1: Ben de beklemiyordum, sürpriz oldu. Demek ki o kadar aşırı bir çatlak yok.
0: Evet. Yani
1: çatlağın şiddeti o kadar yoğun değil ama rahatsız ediyor demek.
0: Kesinlikle yani. O bir iyileşme sürecini atlatması gerekiyor.
1: Evet, bir de onunla ilgili, bu tarz sakatlıklarla ilgili ayakkabılar var. Hmm. Yani eğer fazla oynama ihtimali varsa o tarz ayakkabı giymesi gerekiyor ki öyle giymiştir zaten. Hmm. Fakat ağrılar devam eder tabii.
0: Şimdi özellikle İsmail Kartal'ın açıklamaları da benim dikkatimi çekti. Uzun soluklu açıklamalar yaptı İsmail Kartal. Asensio'nun durumunu değerlendirdi mesela. Birçok oyuncu hakkında açıklama yaptı ama en çok merak edilen konulardan biri Asensio'ydu. Diyor ki Asensio iyi durumda. Morali oldukça iyi. Hazırlık maçında ilk 11'de oynatacağız. Çaykur Rizespor maçına kadar en iyi şekilde hazırlanıp takımdaki yerini alabilir diye düşünüyorum diyor. Asensio açıklaması böyle. Lukaku soruldu. Lukaku ve Vedat Muriç'i kıyasladı. Vedat Muriç'in biraz gerisinde Lukaku. Ama onu da hallediyoruz. Bu durum aynı zamanda takım içindeki rekabeti de artırıyor. Mert Hakan Yandaş soruldu. Mert Hakan Yandaş fiziksel olarak iyi seviyeye geldi. O da iyi çalışıyor. İhtiyaç halinde kullanabiliriz diyor.
1: Evet.
0: Mert Hakan.
1: Esas Yandaş için. Şöyle bir şey var. Galatasaray'ı da ilgilendiren bir haber bu. Icardi sessizliğini bozdu yani Galatasaray taraftarı.
0: Evet,
1: o önemli bir şey.
0: Icardi sessizliğini bozdu. Bayağı bir içini dökmüş Ercan abi. İstersen sen söyle.
1: Ya ben seçtim diyor bir yere gitmemeyi. Benim diyor paraya ihtiyacım yok. Özetle öyle söylüyor.
0: Benim için endişelenmeyin diyor.
1: Benim için endişelen. Kimse endişelenmesin diyor. Benim diyor param da var. Huzurum da var. Her şeyim var. Şu anda böyle olmasını ben seçtim diyor.
0: Evet, işsizliği başarısızlıkla karıştırıyorlar. Ben buna hayatımı yoluna koymuş olmak diyorum diyor Icardi.
1: Evet.
0: Sözleşmesiz olmayı seçeneksiz olmakla karıştırıyorlar. Ben buna özgürce seçim yapabilmek diyorum diyor.
1: Evet, bu saatten sonra ben istediğim takıma giderim diyor. Avrupa'da yani.
0: Avrupa'da, Arjantin'de, Brezilya'da.
1: Brezilya'da ya da oynamam diyor.
0: Ha, dünyada param var diyor. Zamanımın sahibi olmak, geleceğimi güvence altına almak için çalıştım. Çalışmayı bıraksam bile hayatım aynı şekilde devam eder.
1: Evet.
0: Benim için neden endişelendiklerini anlamıyorum. Siz huzur içinde, barış içinde ve sevgiyle yaşayın. Ben zaten her şeye sahibim diyor Icardi. Yani siz fakirler diyor, benim için endişelenmeyin.
1: Evet, evet. Ben de para var diyor, merak etmeyin diyor. Evet.
0: Çalışmasam bile diyor ben bu şekilde yaşamaya devam ederim diyor hayatımın sonuna kadar diyor. Siz kendi halinize bakın diyor kısaca. Türkçesi bu.
1: Evet, aynen, açıklama böyle.
0: Açıklama böyle, ben Türkçe'ye çevirdim İspanyolcadan.
1: Güzel bir tercüme.
0: Ve bu paylaşımı da fitness salonundan gönderdiği bir fotoğrafla, hatta fotoğraflarla yaptı. Çok fit görünüyor Ercan abi bu arada fitness salonunda. Galatasaray'da bu kadar fit değildi. Icardi bayağı iyi durumda. Fotoğraflar
1: bayağı o zaman iyi bakıyor kendine demektir.
0: Yani biraz geç kaldı. Zamanında kendine baksaydı Galatasaray'da devam ediyor olurdu.
1: Aynı kanaatteyim.
0: Geç kaldı kendine bakmakta.
1: Orada bir bunalım yaşadı herhalde o. O bunalım da Galatasaray döneminde olması Galatasaray adına da onun adına da talihsizlik oldu. Aynen. Ama o keşke, tekrar söyleyeyim, o zaman da söylemiştim. Lig biter bitmez karşılıklı oturup bir karar alsalardı. Süreç o bile çok uzadı.
0: Uzaması ona da zarar verdi diye düşünüyorum.
1: Ben de.
0: Ama şimdi ya aklıma şöyle bir şey geldi. Icardi'ye Galatasaray taraftarının duyduğu sevgi bambaşka Ercan abi. Yani sevginin ötesinde bir aşkla bağlı Galatasaray taraftarı Icardi'ye. Icardi de Galatasaray'a bence öyle bağlı. Mesela yarın ben geliyorum

0: Binlerce insan gider yine karşılamaya. Oynamak için değil. Kulübü ziyarete geliyorum dese bile.
1: Olabilir.
0: Binlerce insan yine gider onu karşılamaya.
1: Taraftarlar seviyorlar ve karşılarlar. Katılıyorum sana bu konuda.
0: Yani öyle bir bağlılık var. Icardi ile Galatasaray arasında daha önce muhtemelen eşi benzeri görülmemiş bir bağlılık. Belki Metin Oktay zamanında böyle bir bağlılık vardı. Ben hatırlamıyorum o günleri.
1: Hacı da öyleydi.
0: Hacı da vardı. Ama Icardi aşkı
1: bambaşka
0: bir aşk oldu gerçekten. Galatasaray'a gelmişken Galatasaray'da tabii çok zorlu bir fikstür var. 8 maç oynayacak Ercan abi bir aylık zaman diliminde. 5 lig 3 şampiyonlar ligi. Çok sert maçlar.
1: Yani 30 gün diyelim değil mi?
0: Evet.
1: 30 günde 8 maç.
0: Çok sert bir fikstüre giriyor Galatasaray. Ki Şampiyonlar Ligi'nin yıpratıcılığını biliyoruz.
1: Ya neredeyse 3,75 çıkıyor 30'u 8'e böldüğünde. 4 evet. maç oluyor.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. O yüzden Galatasaray'da işi sıkı tutuyor. Zaten takım yeniden toplandı bu milli aranın ardından. İzinler bitti. Takım yeniden toplandı. Görüntüler de paylaşıldı. Oyuncular moralli görünüyorlar. Bazı ödeme planları da yapmış Galatasaray yönetimi. Bu maçlar öncesinde ödemeleri de yavaş yavaş yapmayı planlayacak sarı kırmızılı yönetim. Yani bu dev maçlar öncesinde oyuncuların eksik kalan ödemelerini, eksik kalan prim ödemelerini tamamlayarak onlara moral vermek istiyorlar. Tabii Barcelona maçı yaklaşıyor, Fenerbahçe maçı yaklaşıyor. Buralarda ekstra primler de olabilir. Ekstra primler de tabii ki bu maçlarda söz konusu olabilir Galatasaray için. Şimdi Osimhen Okan Burak'a demiş ki ben demiş Başakşehir maçından bu yana forma giyemiyorum. Ama bir sonraki lig maçında kesinlikle oynamak istiyorum. Kasımpaşa maçında bana yer hazırla demiş.
1: Olabilir. Hı-hı. Ama tabii faydalı olur mu olmaz mı? Mesele o.
0: Şimdi Kasımpaşa maçı 9 Ekim'de önümüzde 10 günlük bir süre var. Bu 10 gün içinde tabii sağlık ekibinden bir rapor gelecek. Oyuncunun durumuyla ilgili son karar verilecek. Okan Buruk bakacak. Testlerin sonuçlarına sağlık ekibiyle değerlendirecek. Son olarak Osimhen'le bir toplantı. Oynayabilecek durumdaysa muhtemelen oynatır. Ama Barcelona maçına ilk 11 başlaması beklenmiyor deniyor.
1: Olabilir. Hı-hı. Ya o kadar çok maç var ki şimdi Galatasaray'ın. Bu tabii maçlarda yeni bir konu açacağım bununla ilgili. Teknik direktörlerin de stratejik hedefler belirlemesi gerekiyor. Hı. Bazı maç, bütün maçları kazanmak ister teknik direktör ama buna imkan yok. Hı. Kimler nasıl yıpranacak? Kadroda nasıl dinlenme yapacağım? Bu konuyu niye açtım? Zidane ne yaptı Fransa-Belçika maçında? 9 tane oyuncu değiştirdi.
0: Değiştirdi.
1: 3 günde bir maç oynamak ve vücudun tekrar kendine gelmesi, hele futbolda, salon sporlarında bile yıpranıyorsun, voleybol ve basketbolda bayağı yıpranıyorsun, futbolda da çok yıpranıyorsun, bence imkansız Mehmet. 3 günde bir aynı kadro, aynı takımla sahaya çıkmak ve 8 maçı böyle düşün,
0: işte
1: imkansız.
0: Okan Buruk demiştik ki 2-11 istiyorum diye. Tabii mümkün oldu mu olmadı, gerçekleşti mi gerçekleşmedi.
1: Ya ben Okan Buruk'u bu konuda eleştirmiyorum ve hak veriyorum. Ya böyle olması lazım. Şampiyonlar Ligi'ne katıldığın anda maalesef kadrodaki 11x2 yapacaksın. Ya her an her oyuncu onun yerine oynayabilecek kalitede ve kapasitede olması lazım. Olmuyorsa bu geniş kadroda istenilen başarıyı elde etmen Şampiyonlar Ligi düzeyinde mümkün değil bence.
0: Hadi o 11x2 olmasa da bir 17-18 oyuncuya ihtiyaç var Ercan abi üst düzey.
1: Mümkün değil yoksa.
0: Çünkü mesela Osimhen'in yokluğunda Deniz Gül karşılayabiliyor mu?
1: Hayır.
0: Beklentileri karşılayamıyor tabii. Osimhen dünyanın sayılı
1: işte genç oyuncu deniyor, şu deniyor, biri. Bu deniyor ama hayır.
0: Ama yok, karşılaması mümkün değil zaten. İşte aynı şey aslında diğer takımlar için de geçerli. İşte Haaland'ın yokluğunda City onun boşluğunu karşılayamıyor. Kane'in yokluğunda Münih karşılayamıyor, Bayern Münih. Bu tarz çok yüksek kalibredeki oyuncuların yedeği olmak da kolay değil.
1: Bence de değil.
0: Kolay değil yani, Deniz'in işi de kolay değil. Ha, Icardi bunu karşılayabilecek bir isimdi ama o da fiziksel olarak yeterli değildi.
1: Bir de Icardi'ye bunu razı etmek lazım, ikinci adam olmak. Şimdi o da diyor ki ben dönemin en önemli santraforuyum. Onlardan biriyim.
0: Öyle tabii. 100 milyon euroyu görmüş bir
1: tabii,
0: oyuncu.
1: Öyle, o tarz oyuncular da bu işi halletmek, bu işin siyasetine soyunmak. Yani oyuncu yönetme siyaseti diyelim buna. Çok kolay değil. Bunu net olarak söyleyebiliriz.
0: Fizik olarak o geldiği zamanki PSG'den geldiği zamanki Icardi olsa yine çözüm bulunur Ercan abi. İkili oynarsın. Ama o bayağı geriledi yani. O zamanki Icardi ile şimdiki Icardi çok alakasız iki oyuncu fizik anlamında.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Neden 3 günde bir maç yapılmasın? Antrenman maçtan daha mı kolay demiş dinleyicimiz.
1: Maçtaki stres, kilo kaybı,
0: fiziksel
1: yıpranma, sakatlık riski antrenmana göre çok daha
0: çok
1: fazla.
0: Daha, çok da tabii.
1: 5 kat 6 kat fazla. Maçın öyle bir talihsizliği var. Hı-hı.
0: Tüm futbol kulüplerini ve federasyonu kapatsak, futbolu yasaklasak sorun olmaz. Bir sürü spor dalı var demiş dinleyicimiz. Doğru. Doğru. O zaman ama şimdi ya benim şöyle bir tezim var. Biz mesela, bana hep soruyorlar, yayınlara bağlıyorlar işte sağ olsunlar. İşte voleybol çok yer tutmuyor futbol kadar.
1: Tabii.
0: Tutmaması lazım diyorum ben.
1: Dünyada da öyle zaten.
0: Tutmaması lazım voleybolun sağlığı için. Çünkü her gazete, her televizyon bir muhabir yönlendirse, bu sefer oyuncuların özel hayatları didik didik incelenecek, işte başkana eleştiriler gelecek ki hiç kaldıramaz eleştiriyi, Allah korusun yani. Bu zaman o voleybol da karışır, basketbol da karışır, çünkü biz karıştırıyoruz. O yüzden voleybolun böyle az konuşulması, basketbolun daha az konuşulması o sporların geleceği adına sağlığı açısından daha iyi diye düşünüyorum.
1: Biz şimdi şu an itibariyle işte kadınlarda milli maç oldu mu gerçekten büyük bir kenetlenme yaşıyoruz. Hı hı. Seyrediyoruz, seviniyoruz.
0: Evet.
1: Kupalar alıyoruz. Dün baktım kupa voleyi var.
0: Tabii.
1: Değil mi? Voleybol kupası.
0: Evet, Türkiye kupası yani.
1: Türkiye kupası kadınlarda.
0: Güzel de sezon başı bir de herkes.
1: Sezon başı herkes hazırlığı. Şöyle bir 2-3 maça bir
0: İzlemesi
1: bakayım.
0: İzlemesi lazım.
1: Ha, 2-3 maça bakayım dedim. 30 kişi bile yok.
0: Yok Ercan abi, biz işte milli maç döneminde.
1: Ya olay bu.
0: Bir de kazanma. Kazanmayı seviyoruz.
1: 30 kişi bile 30 yok. Kişi yok.
0: Tabii tabii ya, bana çok geliyordu. İşte güvenlikten arkadaşlar, polis memuru arkadaşlarımız, ya iki seyirci var. Biz 15 kişi geldik. Biz bunu bir konuşsanız yayında da, biz bu kadar gelmesek diyorlardı.
1: Deniyordu değil mi mesela?
0: Mesela yani bunları ben duydum salonda. Güvenlik görevlisi arkadaşlarımızda.
1: İki kişi var değil mi?
0: İki tane, iki kişi var biletli.
1: Şimdi buradan şuna geçeceğim. Olimpiyata ev sahipliği yapmak istiyorsun ya. Sportif sevgi diyorsun.
0: İstiyoruz evet.
1: Değil mi? Bir Elmas Lig var. Avrupalıların orijinal adını söyleyeceğim. Diamond Lig. Bir sene boyunca devam eder atletizmde. Evet. Tribünler tıklım tıklım doludur. Elit evet. Atletler gelir yarışırlar. İstanbul'da Diamond League düzenlesek kaç bin kişi gelir?
0: Ercan abi, onun da ben anılarımda var. Blanka Vlahović gelmişti buraya. Dünyanın en popüler yüksek atlamacısıydı geldiği zaman. Ben NTV'deydim, beraberdik o zaman.
1: Evet beraber. Hatta bunun muhabbeti haber olarak da yansıdı ekranlara.
0: Muhabir olarak bir tek ben vardım. Düşün basından. Kimse Vlahović kimdir onu bile bilmiyordu.
1: Tribünler?
0: Bomboştan kimse yok.
1: Bilmiyorum. Yarışmaya geldi çünkü.
0: Yarışmaya geldi.
1: Esas mesele bu.
0: Yarışmaya geldi. Profesyonel yarışmaya geldi. Gezmeye gelmedi. Yarışmaya geldi. Yarışta atladı.
1: Şimdi diyorlar ya, bize niye olimpiyat bu konuda vermiyorlar. En önemli kriterlerden biri. Sportif yarışmaları izleme, tesisler ve rakamlar.
0: Hani tesis çok yapıldı. Tesis onu sıkıntımız yok ama bizim ne muhabirimiz var, ne yayıncılarımız yayıncılığı bilir, ne işte halkımız izlemeyi bilir, atletizmi ya da diğer spor branşlarının ne kural bilir. Çünkü anlatılmaz. Sadece futbol odaklı bir basınımız var.
1: Ya düşün ya, olimpiyat şampiyonu geliyor İstanbul'a.
0: Evet evet, kimse yoktu.
1: İstanbul'a
0: muhabir yoktu ya, muhabir.
1: Dünya yıldızları geldi. Hı-hı. Dünya ümitler şampiyonası mı ne yapıldı? Futbolda.
0: Evet.
1: Kimler geldi, kimler geçti?
0: Antalya'da.
1: İstanbul.
0: İstanbul'da, Antalya'da.
1: Hı-hı. Pogba'lar, genç hallerinden bahsediyor.
0: Aynen öyle.
1: Tribünler bomboştu biliyorsun. Ya böyle turnuva alacağın zaman bunlara çok dikkat ediyorlar.
0: Öyle lazım tabii.
1: Olimpiyat yapmak, yapabiliriz biz Türkiye olarak olimpiyatı ama o tribünleri doldurmak mesele.
0: İşte taşıyarak belli bir seviyede seyirci götürürüz. Ama işte ne kadar götürebiliriz?
1: Ya Dünya Atletizm Şampiyonası kaç gün sürüyor mesela?
0: 10 gün civarı.
1: 10 gün 50 bin kişiyi doldurabiliyor musun?
0: Yok canım.
1: Yapabilir misin? Ya? O garantiyi verebilir misin? Dünya Atletizm Federasyonu.
0: Yok, veremez. Toplayamazsın ya. Toplamayla da o kadar kişi getiremezsin.
1: O zaman biz skor seviyoruz.
0: Skor tabii tabii.
1: Yani spor sevgimizi daha da büyütmemiz, genişletmemiz gerekiyor.
0: Skor seviyoruz aynen.
1: Maalesef böyle.
0: Kesinlikle Ercan abi. Şimdi bakalım. Tanıtım yapılmıyor yeterince birçok spor dalında demiş dinleyicimiz. Tabii yani reyting kaygısı var televizyonların. Reyting kaygısı olduğu için yer verilmiyor birçok branşa.
1: Ya ben şimdi kendimden örnek veriyorum. Birçok spor dalına severim izlemeyi. Tenisinden basketboluna, işte voleyboluna, atletizm. Bunları veren zaten kanallar var. Fakat tabii bunun tanıtımının net olarak yapılması gerekiyor. Bir de bence dünyada bu işi yapan çok iyi yayıncılar da var. Keşke onların verdiği tarzda yayınlar yapılsa. O zaman işte milletimiz rahat rahat olayların hepsini izlerler ve öğrenirler. Keşke böyle olsa.
0: Keşke böyle olsa. Aynen öyle. Aynen. Ama işte dediğim gibi
1: ya spor kanalıyla futbol kanalını bir ayıracaksın. İşte spor kanalı, spor yayıncılığı apayrı bir şey.
0: Adında spor olan kanalların sporla alakaları yok mesela. Futbol kanalı onlar. Adı spor ama.
1: Tamamıyla onları ayırmak gerekiyor. Ya bu atletizm var, voleybol var, basketbol var, handbol var, yüzme var. Bunlar nerede? Çok az yerde görüyoruz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, artık son bölümdeyiz. Bir dinleyicimizin enteresan bir sorusu var Ercan abi. Diyor ki bu kadınlar diyor neden futbolu sevmiyorlar? Vallahi bunu kadınlara sormak lazım.
1: Evet.
0: Biz cevap veremeyiz bu soruya diye düşünüyorum. Ama sevenleri de var.
1: Bir son dakika gelişmesi var. Şimdi oldu. Hı-hı. 448 yönetici bahis nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
0: Evet. Türkiye Futbol Federasyonu bahis soruşturması kapsamında yeni disiplin sevklerini duyurdu. Evet, Futbol Federasyonu'nda da hareketli günler, saatler Ercan abi.
1: Yaşanıyor şu anda, evet.
0: 448 yönetici, çok enteresan, çok yüksek bir sayı. Yani 448 yönetici demek kaç kulüp demek acaba?
1: Bayağı kulüp demek.
0: Çünkü yöneticilerden bahsediyoruz. 10 desen, yani her kulüpten 10 desen zaten direkt olarak 44 kulüp yapıyor. 5 desen 88 kulüp.
1: Yani şöyle haber, bilgilendirelim değerli dinleyicilerimizi. Federasyon Süper Lig ve Birinci Lig kulüplerinde son 5 yıl içinde görev almış, hı hı, veya görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi PFDK'ya sevk etti. Süper Lig ve Birinci Lig kulüpleri. ne kapsıyor şu anda?
0: İşte dedim ya, 448 sayısı inanılmaz bir sayı. 448 yönetici. İşte her kulüpten diyelim ki işte 5 olsa 88-89 kulüp yapıyor. Çok garip geldi bana sayı. Çok aşırı yüksek bir sayı. 448 yönetici.
1: Ya bana da biraz yüksek geldi değil mi?
0: E tabii yani matematiğe vurduğumuzda yani anormal bir kulüp sayısı ile karşı karşıya kalıyoruz. 80-90 kulüple karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü yönetici dediğin sayılıdır yani. Bir kulübün 100 tane yöneticisi olmaz.
1: Tabii.
0: Diyelim 10 tane işte ya da 20 yöneticisi var. 5'i diyelim bahis oynadı. O zaman 89 kulüp yapar. Çok anormal bir sayı 448. Tabii yönetici derken ne bileyim muhasebe müdürü de mi yönetici sayıldı? Örnek veriyorum, temizlik işleri müdürü. Evet, Fanatik gazetesinde de bir paylaşım var. Fanatik'in resmi hesabından.
1: Evet.
0: Evet, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilenlerin listesini de yavaş yavaş paylaşıyorlar. Bahis soruşturması kapsamında dört büyüklerden PFDK'ya sevk edilen isimler. Tabii yazılar çok küçük ama Beşiktaş'tan 10, Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5, Trabzonspor'dan 13 kişinin olduğu söyleniyor. Yani dediğim gibi sayı o kadar yüksek ki 448 çok fazla kulüp demek. Şimdi ben de tek tek bakacağım bu isimlere.

0: Tabii isimleri okumak da pek
1: Kolay değil.
0: kolay olmuyor. Küçük küçük paylaşılmış isimler Ercan abi. O yüzden ama bu büyük bir olay yani. 448 yönetici hakkında BFDK sevki bahis soruşturması kapsamında çok büyük bir olay. İlerleyen dakikalarda daha net teyitler geldiğinde isimleri de sizlerle paylaşırız. Bakıyorum. Evet. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da ismi geçiyor Ercan abi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı listede Ertuğrul Doğan ismi de var. Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı çünkü listeyi.
1: Son 5 yılı baz alıyorlar değil mi
0: Son
1: burada?
0: 5 yılı baz almışlar ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da ismi var listede. Şu anda gördüm ben de.
1: Beşiktaş ikinci başkanı Hakan Daltaban var. Galatasaray yönetim kurulu üyesi Emir Aral var. Listeye göre tabii söylüyoruz bunları.
0: Evet.
1: Bunlar sevk edilmişler.
0: İşte Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5, Fenerbahçe'den 3 kişiyi PFDK'ya sevk etmiş Türkiye Futbol Federasyonu bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen idareciler. Listeye bakıyorum. Bodrum Futbol Kulübü mesela çok fazla sayıda yönetici görüyorum. Bodrum Futbol Kulübü'nde. Trabzonspor'da dediğim gibi 13 isim gördüm. Galatasaray 5, Fenerbahçe 3, Beşiktaş 10, Trabzonspor 13. Bir hayli fazla sayıda yönetici PFDK'ya sevk edildi.
1: Evet.
0: Evet, gelişmeler
1: Bu gelişmeler enteresan.
0: enteresan oldukça, gelişmeler oldukça tabii sizlerle paylaşacağız. Dükkanı kapatıp gidelim artık demiş dinleyicimiz. Bu 448 yöneticiyi duyunca yani yöneticilerin bahis oynaması gerçekten sıkıntılı bir durum.
1: Yani imkanları olanlar Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet hesabında
0: Bakabilirler.
1: bakabilirler. Onu
0: Listeye
1: söyleyeyim.
0: bakabilirler. Yani herkesi burada söylememiz mümkün değil ama listeye baktığımda en dikkat çekici isimlerden biri Sayın Ertuğrul Doğan'ın da isminin geçiyor olması bu listede. Şimdi de yöneticiler demiş. MHK'den sonra şimdi de yöneticiler demiş dinleyicimiz. Evet, Türkiye Futbol Federasyonu bu açıklamayı yaptı.
1: Acayip
0: Öyledir.
1: şeyler oluyor
0: Çok
1: futbolda.
0: garip şeyler oluyor gerçekten. Yurt dışı mı bahis mi oynamışlar, yurt içi mi demek
1: O
0: bilmiyorum.
1: konuda bir açıklama
0: Bir
1: yok.
0: açık.
1: Bahis oynadıkları diyor.
0: Evet. Sevkleri duyuruldu.
1: O ya bu şöyledir bence. Normal bahistir. Yoksa yasa dışı bahis olsa daha ayrı şeyler olur. Öyle değil mi?
0: Tabii,
1: O savcılığı ilgilendiriyor.
0: normal bahistir. Yasa dışı bahis değildir diye düşünüyorum ben de. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesine girdiğinizde o listeyi bulabiliyorsunuz. Bizim tabii 448 ismi
1: Ya şu anda bir
0: okumamız
1: de
0: mümkün
1: tabii bu
0: değil.
1: son 5 yılın dökümü.
0: Son 5 yılın dökümü, evet. Son 5 yıl için böyle bir araştırma yapılmış ve tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmiş bu isimler.
1: Bazıları yöneticiliği bitirmiş, bırakmış.
0: Tabii, şu anda yönetici olmayanlar olabilir ama yönetici olduğu dönemde bu isimler demek ki bahis oynamışlar.
1: Evet.
0: Bu da son dakika sıcak bir gelişmeydi. Sevgili dinleyicilerimize de paylaştık. Tüm kurullarıyla federasyonun istifa etmelidir diyen dinleyicilerimizin sayısı arttı bu olaydan sonra. Ya ben de 448 sayısını duyunca şoka girdim Ercan abi.
1: Ben de.
0: 448 çok enteresan bir sayı. Olağanüstü bir sayı yani.
1: Oyuncular, teknik adamlar bitti, değil mi?
0: Evet, yöneticiler. Ama daha önce de bir yönetici furyası olmuştu. Sanki yanlış mı hatırlıyorum?
1: Olmadı mı sanki? Olmadı gibi.
0: Kulüp çalışanı olarak mı olmuş?
1: Kulüp çalışanıydı galiba. Değil mi?
0: Evet.
1: Ya doktor falan.
0: Galiba onlar olmuştu. Kulüp çalışanı olarak olmuştu galiba, yönetici değil mi? O kadar çok soruşturma oluyor ki. Şimdi ligi ertelemeliler dedi Samet Bey. Bu olaylardan sonra.
1: Ya şimdi bu olaylar oluyor. Diyorlar ki, herkes şunu söylüyor ya. İşte ligin değeri 500 milyon dolar olsun. Şu anda bu lige kim verir 500 milyon dolar?
0: Yani 500 milyon dolar hak ediyor mu bu lig diyebiliriz, değil mi? Ya da ben teklif vereceğim. Şimdi bir...
1: Nasıl olacak bu iş?
0: Yani o teklifi düşünürüm. Düşünürüm yani, 500 eder mi? Her an bir şey patlıyor.
1: Yani ben Türkiye'ye geleceğim ve Türkiye'de maçların yayın hakkını alacağım. Uluslararası çok önemli bir markayım diyelim. Değil mi?
0: Evet.
1: Bütün herkesin çok yakından bildiği markalar var. Öyle
0: tabii,
1: değil mi?
0: Yayın, çok büyük bir markayım.
1: Aha. Yayın kuruluşları var. Hı-hı. Ve hemen dört dörtlük her şeyi yapabilecek dünyaca ünlü yayın kurumları var, değil mi?
0: Var tabii, hemen. Hemen yapabilir.
1: Hemen yapabilir. Ben şimdi buna nasıl bir 400-500 vereyim? Ben nasıl vereceğim? Çünkü bu işi...
0: Şu zor ya.
1: Bu aşamadan sonra çok kolay görmüyorum ben.
0: TFF yönetiminden kimler var demiş dinleyicimiz Korkut Bey. TFF yönetiminden kimse yok.
1: Bu kulüpler.
0: Kulüplerden.
1: Süper Lig ve birincilik.
0: Evet, kulüplerden 448 yönetici bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Şu anda Futbol Federasyonu'nun içinde olduğu bir soruşturma yok. MHK var, o zaten özerk bir yapı. Oradaki soruşturmada Türkiye Futbol Federasyonu'nu bağlamıyor. Göstermelik yapıyorlar demiş bir dinleyicimiz. Bilemeyiz tabii, takip etmek lazım. Toplu yenilenme şart demiş Serdar Bey. Yani bir temizlik sanki şart gibi ya Ercan abi, çok çok kirlendi sanki.

0: futbol Türkiye'de.
1: Enteresan vallahi.
0: Yani bir temizlik, iyi bir temizlik
1: Ya
0: şart.
1: üzüntü verici şeyler yaşıyoruz bayağı.
0: Milli takım etkiler mi bu kaos ortamı? Etkileyeceğini
1: Zaten etkilendi
0: zannetmiyorum
1: milli
0: ya.
1: takım etkileninceye kadar.
0: Ya
1: Değil mi?
0: zaten sonuçlar kötü de. Hani ya işte bahis soruşturmasından BFDK'ya sevk edildi yöneticiler diye milli takım etkilenmez ondan. Ama zaten kötü durumda milli takım.
1: Evet.
0: İstifa gelir mi? Bilmiyorum. Evet, Ertuğrul Doğan'ın ismi var. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın listede ismi var. Bunu teyit ettik zaten. Söyledik, sizlerle de paylaştık. TFF'nin sitesinde tüm isimler paylaşıldı çünkü. Bunun dışında 500 milyon verilmez bu lige diyor dinleyicimiz. Seninle aynı görüşte Ercan abi.
1: Evet.
0: Bu şimdi ihaleyi de etkiler tabii ki. Bak, bu da güzel bir konu.
1: Etkilemez olur mu?
0: İhaleyi de etkiler. Ben mesela diyelim dediğin gibi uluslararası bir firmayım. Ya Türkiye Ligi'ne de bir gireyim buraya. İşte iyi oyuncular gelmeye başladı. Lukaku
1: Yatırım
0: geldi.
1: yapayım.
0: Greenwood geldi.
1: Vlahovic geldi.
0: Vlahovic, Leao
1: Kroosar geldi.
0: geldi. Trabzonspor geldi. Ya bir şeyler var burada. Bir girilebilir. Bir reklamla da ben bunu satabilirim belki işte İtalya'ya, İspanya'ya diye düşünen bir yatırımcı olabilir, ama bu olaylardan sonra ben olsam girmem. Şahsen. Yani girilecek bir durumu yok gibi Türkiye Ligi'nin.
1: Yani yatırım yapar mıyım diye ciddi ciddi düşünürüm. O kadar yüksek para da vermem zaten.
0: Çünkü Ercan abi, bu sadece şimdi hani biz yayıncıyız. Biliyoruz, bu 500 milyonla kalmıyor. Senin bir de yatırım yapman lazım. Araç alacaksın, ekip alacaksın, ekip tutacaksın, yer tutacaksın. Bunun bir sürü daha gideri var.
1: Personel.
0: Personel gideri var. Lojistik gideri var. İşte maçlara gideceksin, ekip göndereceksin, onların
1: Evet.
0: konaklamaları, şunları bunları, sayısız gider kalemi var yani. Sadece 500 milyonu verdim kurtuldum değil. Muhtemelen bu 500 oluyor sana 700 yıllık.
1: Galatasaray'dan da Sportif AŞ Başkan Vekili var, Maruf Güneş. O bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmiş. Bu haberler düşüyor şimdi. Biz
0: Liste
1: de
0: var, ben açtım zaten listeyi
1: evet.
0: Ercan abi. Yani çok çok garip, çok garip şeyler oluyor Türkiye futbolunda. Yani insanın çok konuşası da gelmiyor bu yaşananlardan sonra açıkçası. Gerçekten.
1: Bayağı enteresan.
0: Sevgili Vedat da artık kapatalım diyor. Teşekkürler Ercan abi. Ağzına sağlık.
1: Evet, pek iyi haberlere kapatamadık
0: Güzel
1: bugün.
0: kapatamadık maalesef.
1: Ama
0: Bugün
1: yine de ben iyi akşamlar diliyorum.
0: pek iyi
1: Kendinize
0: haberler de
1: iyi bakın.
0: paylaşamadık. Yani ilk konumuz City'ydi. Son konumuz da bu PFDK sevkleri oldu. İnşallah daha güzel şeyleri konuşacağımız programlara diyelim. Herkese iyi
1: İyi
0: akşamlar. Hoşça kalın.
1: akşamlar.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
4: Radyo Spor.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 1 Ekim 2026 Perşembe günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Yine dop dolu bir gündem var bugün önümde. Dün yaşanan gelişmeleri girişte her zaman olduğu gibi özetleyeceğim. Şarkı ve reklam arasından sonra da Genco abiyle birlikte bu özetlediğim gelişmeleri değerlendirmeye başlayacağız. Özete dünkü bir maçla başlamak istiyorum. Konya Spor'la Filistin milli takımı dün akşam Konya'da, Konya Spor'un stadında dostluk karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Gerçekten çok güzel görüntüler vardı. Hem maç önündeki dünden bu yana var da dün hadi maç özelinde konuşacak olursak hem maçın önünde taraftarların hazırladıkları pankartlar, maç içerisinde yaşananlar, maçın 89-59'da bitmesi ve Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir yazısı, her şeyle çok güzel düşünülmüş bir organizasyon. Bu yüzden bunu düşünen kim varsa Konya Spor'da bütün herkesi tebrik etmek istiyorum. Gerçekten dün güzel görüntüler vardı bu karşılaşma özelinde. Eminim hani izlemediyseniz bile karşılaşmayı sosyal medyada

olanları takip etmişsinizdir. Bu ilk haberim oldu. İki, dün Euroleague'de ikinci haftanın kapanışında Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile deplasmanda oynadı Belgrad'da ve Euroleague'deki ilk galibiyetini aldı siyah beyazlı ekip ve 109 sayı attı Beşiktaş Maccabi Tel Aviv potasına. Kendi potasına da 93 sayı gördü. 16 sayılık farkla mücadeleyi kazandı Beşiktaş. İki oyuncu 20 sayı buldu karşılaşmada. Birisi Scottie Wilbekin, diğeri de Anthony Brown. Brown 20 sayısının yanında 5 rebound aldı, 3 de asist yaptı. 17 sayıyla Devin Dotson yine galibiyette öne çıkan bir diğer isimdi. Yerlilerden de Furkan Korkmaz attığı 11 sayıyla dikkat çekti. Ve Beşiktaş ikinci maçında ilk galibiyetini almış oldu. Bu hafta çift maç haftası. Beşiktaş'ın da üçüncü maçı Euroleague'deki Cuma günü olacak. Cuma günü Beşiktaş İstanbul'da Barcelona'yı konuk edecek. Taraftarın da yoğun bir destek vermesi bekleniyor bu karşılaşmaya. Dün Euroleague'de bir maç daha vardı. Panathinaikos-Asvel mücadelesi. 102-79 Panathinaikos üstünlüğüyle tamamlandı. İlk iki hafta sonunda Euroleague'de 2'de 2 yapan toplamda 6 takım bulunuyor. Fenerbahçe tarifin onlardan birisi. Averajla da Fenerbahçe şu anda ikinci basamakta gözüküyor. Lider Panathinaikos, Partizan, Valencia, Olympiakos ve Dubai'de 2'de 2 yapan diğer takımlar oldu. Diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Anadolu Efes'te iki maç sonunda bir galibiyetteler. Ve şu anda da tabii çok daha erken ama Beşiktaş ve Anadolu Efes'te play-in potasında haftayı tamamladılar. Bakalım 3. hafta bugün başlayacak. Bugünün programında da onu da söyleyeyim. Anadolu Efes Kızılyıldız deplasmanda olacak. Saat 21'de başlayacak mücadele. Fenerbahçe'nin 3. hafta maçı ise Cuma. Tıpkı Beşiktaş'ın maçı gibi Fenerbahçe'de Dubai ile oynayacak. İki takımdan birinin serisi bu karşılaşmayla birlikte sona erecek. Şimdi nereden devam edeyim? Gerçekten o kadar fazla yine gelişme oldu ki bir taraftan biliyorsunuz Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve onunla birlikte 6 kişinin daha gözaltına alındığını konuştuk. Dünden bugüne öyle çok sıcak bir gelişme yaşanmadı bu konu hakkında. Sadece Türkiye Futbol Federasyonu önce bir açıklama yaptı. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adeta bu açıklamayı yalanladı. Bu enteresan bir gelişme oldu. Üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yönetici ve başkanlarla alakalı bahis konusunda sevkler bir anda açıklandı. Hiç beklendik bir durum değildi ama uzun zamandır çünkü araştırmalar devam ediyordu. Dün mü denk geldi yoksa bilerek mi dün paylaşıldı? Onun kararını tabii ki insanlar hani kendi içlerinde vermişlerdir. Benim de düşüncem aşağı yukarı belli. Dün denk gelmemiştir diye düşünüyorum. Bilinçli olarak dün belirdiği gibi hissediyorum. Nitekim bahis oynadı tespit edilen isimlerden biri Ural Aküzüm'ün istifa ettiğini öğrendik. Fakat istifalar bununla da sınırlı kalmadı. Ural Aküzüm'den sonra çeşitli kurullarda görev yapan isimlerin istifa haberleri ard arda çıkmaya başladı. Açıklamalar geldi sosyal medyadan. Toplamda 8 isim şu ana kadar gördüm. Tahir Kum'dan okuyorum. 8 isim istifalarını sundu. Bir kısmı bu istifa edenlerin Trabzonluymuş. Öyle bir vurgu var. Burada da tabii Ertuğrul Doğan'ın burada bahis oynadığı tespit edildi. Dün sıcağı sıcağına o da Aspor yayına çıktı. Açıklamalarda bulundu. Birazdan konuşuruz. Buna bir tepki oldu. Hani ne alaka bu zamanda böyle bir sevk gibi. Herhalde ben öyle yorumladım bu istifaları. MHK konusuyla ilgili değil gibi ama tabii bekleyip görmek lazım. Çok bir gerekçe sunmamış istifa edenler. Görüldükleri lüzum üzerine birisinden gördüm. Öyle bir sosyal medya açıklaması vardı. Bu yüzden istifa etmiş ama sebebinin bu olabileceği konuşuluyor. Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Trabzonspor'dan yöneticiler var. Yöneticilik yapmış isimler var. Halihazırda yönetici olmasalar dahi bu son 5 yıllık dönemde
yöneticilik yapmış isimler de burada tespit edilmişler. Onları da konuşacağız. TFF Başkan Vekili Mecnun Yakmaz'ın oğlunun da yine burada sevk edildiğini görüyorum. Bursa Spor Başkanı'nı görüyorum. Karagümrük konuyla ilgili açıklama yaptı. Bazı kulüplerin 30'un üzerinde yöneticisi bahis oynadığı tespit edilip PFDK'ya sevk edildi. Gerçekten bu da enteresan bir noktaya gitti bu konu. Bir başka gündem dün akşam itibariyle oluştu. Cristiano Ronaldo gündemi. Bunu da tabii konuşmadan geçmek olmaz. Portekiz milli takımının ikinci maçında Cristiano Ronaldo yedek kulübesine başladı mücadeleye. Oyuna gireceği söylenmiş maç öncesi Jesus tarafından. Ama oyuna girmedi. Bu durumda Ronaldo'nun bozulduğu söylendi. İşte antrenmana çıkmak istemediği konuşuldu dün gün içerisinde. Sonra da işte Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı işte seyahat etti, takımı yanına geldi, kriz çözüldü dendi. Akşam oldu, Jesus'un basın toplantısında söyledikleriyle birlikte Cristiano Ronaldo milli takımla bağları kopardı. Otelden çıktığı görüntüler, özel uçağının Danimarka'da galiba, Portekiz şu anda Danimarka'da olduğu haberleri çıktı ve nitekim Cristiano Ronaldo'nun da gece bir yazılı paylaşım, bir açıklama geldi ve bütün bu haberleri doğruladı. Milli takım kampından ayrıldığını ama takım arkadaşlarına önündeki maçlar için başarılar dilediğini söyledi. Enteresan bir konu. Onunla ilgili bilgiler var. Neden Ronaldo böyle bir karar aldı? Jesus bir söz verdi de tutmadı mı? Gibi gibi şeyler konuşuluyor. Bakalım birazdan program içerisinde bundan da bahsedeceğiz. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Orada Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Onlara bakacağız. Fenerbahçe'de bu arada cumartesi günü bir hazırlık maçı yapacak. Azerbaycan'a gidecek. Turan Tovuz'la oynayacak. Bugün Trabzonspor kardeş kulübü Drogheda United'la Trabzon'da karşı karşıya gelecek ve yarın da Galatasaray'ın Pendik Spor mücadelesi var. Yalnız Beşiktaş'ın bir yazlık maçını bulamadım. Bu 3 haftalık arayı tahminen her takım en az bir yazlık maçı yaparak geçirir diye düşünüyorduk. Ama Beşiktaş'ta böyle bir maç sanıyorum yok. Onu da ek bir not olarak sizlere aktarayım. Bakayım bugünden söylemediğim bir şey. Milli takımla ilgili de son haber olsun. Milli takım da yarın Belçika deplasmanında olacak. Bugün seyahat olacak milli takımda. Basın toplantısı olacak. Emirhan Topçu antrenmana dün itibariyle tekrar geri döndü. Bir önceki gün bir ağrısı vardı, yoktu. Ümit milli takımdan Emirhan İlkan ve Yusuf Akçiçek de yine son antrenmanda milli takımla birlikte yer almışlar. Orkun Kökçü de tedavisine İstanbul'da Beşiktaş'ta devam edeceği için aday kadrodan çıkarıldı. Emirhan Ümit milli takımdan sanki onun yerine dahil edilmiş gibi oldu. Diyelim 7.11 saatlerimiz, şarkı ve reklam aramızı verelim. Aradan sonra gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım.

0: Reklam.
1: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Fuar Merkezi 3. Holde. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.18 saatlerimiz, Perşembe gününe geldik. Genco abi yine burada. Günaydın.
1: Evet, şaşırdın.
0: Batıkan bir bugün tek değilsindir inşallah dedi. Seni göremeyince erken saatte geldik biz. Ama yok dedim, Genco abi gelir. Ne zaman gelmedi?
1: Ben
0: bir zaman gelmedi de.
1: Vallahi
0: bir gün hatırlıyorum, bir önceki tatil
1: gelmedim
0: döneminde.
1: Değil de şey, geciktim. Geciktim.
0: Geç geldim.
1: Ben normalde alarmsız, bak bugün de mesela alarmsız uyandım.
0: Ya o nasıl bir özellik ya? Ben de öyle bir özellik istiyorum, alarmsız uyanmak.
1: Ama işte ben erken kalkarım yani. Erken uyanırım ben. Böyle şey derler ya, sabah insanı mısın? Ben sabah insanıyım derim
0: belli,
1: kendime.
0: Belli.
1: Sabah yine kalktım, geldim. Burada oturup açılışını burada değil de içeride, o senin durduğun odanın üçlü koltuğunda dinleyiş yaptım.
0: Ali abi de öyle bir şey geliştirdi. O da stüdyoda değil, dışarıda dinliyor açılışı. Senin gibi işte, o da bitiriyor açılışı, sonra geliyor
1: evet
0: stüdyoya. Ben burada tekim yani, açılışı yaparken bilmeyenler için.
1: Rahat rahat böyle.
0: Rahat.
1: Bütün oda senin.
0: Aynen, benim. Kafama göre konuşuyorum, kimse de engellemiyor.
1: Tabii.
0: Hatta Ali abinin hoşuna gidiyormuş benim açılışlar. Beğeniyormuş yani özeti. Bilmem, öyle bir alışkanlık gelişti zamanında.
1: Ya sen tatile çıktığında ben ilk defa moderatör olduğumda
0: ne oldu?
1: Batıkan biliyor. 1 dakika 12 saniyelik bir özetle. Tabii 1 dakika böyle Galatasaray oynadı, Fener oynadı, Beşiktaş berabere kaldı. Şimdi müzik arası dedim. Batıkan böyle, Genco abi ya, biraz daha uzatsa mıydın keşke, bundan sonraki günlerde lütfen biraz öyle yapalım. 7-2 geçe müzik girmişti.
0: 10 dakika falan artık sürüyor. Eskiden 5-6 dakikaydı. Öyle şu an biraz da uzatıyorum tabii, yorum da katıyorum. Az buçuk konu az olunca. Bugün gerçi konu da çoktu.
1: Evet.
0: Maşallah var gündemin.
1: Evet.
0: Yurt içi yurt dışı çok malzeme birikti.
1: Yani futbolun olmadığı bir dönemde nasıl bu kadar konuşacak şey çıktı, inanılır gibi değil.
0: Evet yani dün hani futbolda maç yok. Hadi milli aradayız ama maçlar olur, onları konuşuruz. Dün o da yok. Hiçbir maç yoktu yani bizim izleyebileceğimiz. İşte ilk konumuz da, girişte de onunla başladım ben. Şimdi de onunla belki devam edebiliriz. Konyaspor Filistin milli takımı mücadelesi. Uzun zamandır zaten duyurusu yapılıyordu bu karşılaşmanın. Ve dün de Konya'nın stadında saat 20'de taraftarı da ücretsiz şekilde, haliyle öyle bir bilet geliri beklenmeden karşılaşma yapıldı. Gerçekten maçın önüyle esnasıyla, sonuyla çok güzel
1: mesajlarıyla
0: görüntüler. Evet. Dün işte Konyaspor'un Twitter hesabını takip ettiyseniz eğer, gün içerisinde başladılar. Filistin halkının yanındayız diye. Stat'tan hem Türk bayrağı görselleri hem Filistin bayrakları koltukların üzerine serilmiş. Aynı taraftarız, aynı taraftayız şeyini de, mesajını da hep kullandı Konyaspor kulübü. Formalarda "Emanete iyi bak" yazısı, Filistinli Pele olarak adlandırılan Süleyman El Ubeyd'in vefatı vardı bu dönem içerisinde, İsrail saldırıları sonucunda. O da evinden ayrılırken, ölmeden önce eşine son söz olarak "Emanete iyi bak" demiş ve onun anısına böyle bir yine jest yapılmış. Tabii çok iyi bir karşılama töreni oldu Filistin milli takımına daha otobüse gelirken. Pankartlar dikkat çekiciydi. Ben Konyaspor'un tweet sırasına göre okuyacağım. "Gazetecilik bir suç değildir" pankartı. "Kalemleri susturabilirsiniz ama yazdıkları gerçekleri asla yok edemezsiniz. Filistin'in cesur yürekli gazetecileri dünyaya sadece haberi değil, insanlık onurunu miras bıraktı" dendi. "İsrail Filistin'de tam 1014 sporcuyu öldürdü." Bunlar İngilizce yazılıyor bu arada. Ben Türkçe'ye çeviriyorum. "Bu sporcuları rahmetle anıyoruz" dedi Konyaspor kulübü, ki maçın 10. dakika 14. saniyesinde de bu
1: Işıklar
0: anma için
1: duruldu.
0: Maç durduruldu. Bir anma yapıldı. Isınmada işte "Filistin halkının yanındayız" üzerinde yazılı tişörtler. "Filistin bir insanlık meselesidir" yazılı tişörtlerle Konyaspor ısınmasını gerçekleştirdi. Çok acı ama bir o kadar da anlamlı bir pankart yine vardı. Ve ne deniyordu ona? Koreografi. "Çocuklar uyurken sessiz kalınır, ölürken değil." Bu da İngilizce ve stadın başka bir yerinde de Türkçe olarak bu pankart hazır bulundu. Bu da dediğim gibi çok acı ama bir o kadar da anlamlı bir mesaj. Gerçekten %100 doğru. Çocuklar uyurken sessiz kalınır, ölürken değil. Evet, işte tek yürek olundu, barış mesajları verildi karşılaşma öncesinde ve esnasında. Seremoniye Konya'da misafir edilen Gazeli çocuklarla
1: evet.
0: birlikte çıkıldı. Bu da çok güzel bir görüntüydü. Hepimiz biriz dedi Konya Spor. Özgür Filistin pankartı ile yine Konya Spor futbol takımı çıktı sahaya ve maçta 89-59'da bitirildi. 90 olmadı.
1: Çok, o çok anlamlıydı gerçekten.
0: Ve şöyle bir mesajla bitirildi. Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir. Böyle bir akşam geride kaldı Konya'da. Gerçekten hani ben de okurken böyle şu anda da hani
1: düğüm oluyor değil mi insan?
0: Duygulandım. Net şekilde
1: düğüm
0: duygulandım.
1: Düğüm oluyor
0: kesinlikle.
1: İnsan. Gerçekten öyle.
0: Çok güzel, çok güzel düşünülmüş. Organize edilmiş. Uygulanmış. Bir karşılaşma, dostluk karşılaşması olmuş. Kimin emeği varsa tebrik etmek lazım, tekrar söylüyorum.
1: Aynen yani
0: umarım
1: işte
0: daha güzel günlerde tekrar dendiği gibi özgür olduğunda o maçta kaldığı yerden devam eder.
1: Detayları verirken benim de aklıma böyle insanın tabii unutamadığı işte bazı haberlerdeki o görüntüler, böyle film şeridi gibi. Keşke film şeridi olsa ama gözümün önüne geliyor işte bir Amerikan kanalında çıkmıştı hatta bir eve bomba düşüyor. Enkazın arasından yani 4 yaşında falan bir çocuk çıkartılıyor. Yani hayatta ama nasıl şoktu biliyor musun? Yüzü kan içerisinde ve bunu anlatan kadın ya şu anda bile o kadar kötü oluyorum ki hüngür hüngür ağlıyor Amerikalı kadın ama yani hüngür hüngür ağlıyor kadının o şok hali, şey çocuğun şok halinden dolayı. Ya tabii Filistin dünyanın gerçekten kanayan bir yarası. Çok çok büyük bir yarası. Ya ben çocukluğumdan beri hatırlıyorum. İşte Yasser Arafat'ın bütün dünyaya canlı yayında işte İsrail askerleri beni rehin aldı. Bir aracın içerisinde mahsurum. Bütün dünyaya sesleniyorum. Filistin halkı için dediği günü bile hatırlıyorum. Yani ben ya ortaokuldaydım ya lisedeydim. Bütün dünyaya canlı yayın yapılmıştı ve Türkiye de bu yayını vermişti. O an benim hayatımda gördüğüm ilk savaş karesi gibi bir şeydi. Yani hani bir ülkenin lideri başka bir ülkeyle ilgili esir alındım. Yardım edin bana. Bütün dünyaya sesleniyorum. Tabii hiç anlamıyordum o zaman. Yani hiç anlamıyordum. Haberleri izliyordum ama işte düşün yani o anlamadığım günlerden 47 yaşına geldim bugünlere ve hiçbir şeyin değişmemesi ve her şeyin daha da kötüye gitmesi, engellenememesi inanılmaz acı bir şey. Yani politikaya olan benim inancım hiç yok. Hiç yok yani. Bu da onlardan biri. Yani Filistin olayı da bunun en büyük sebeplerinden biri. Her sene çıkılıyor, konuşuluyor. Her sene lanet ediliyor. Her sene işte şöyle yapmalıyız, böyle yapmalıyız. Ondan sonra mesajlar, açıklamalar ama hiçbir şey değişmiyor.
0: Mesela şu an son durum ne diye sorsam sana Gazze'de. Biliyor muyuz mesela? Ben de bilmiyorum ama devam ediyor tabii
1: son
0: süreç.
1: Son durum ben...
0: Ama hani bu kadar uzun sürmesi...
1: 2 ya da 3 hafta önce Mert bir Gazze'ye giriş izni olan bir Türk gazetecinin izin kağıdını gösterdiği halde sınırdaki İsrail askerlerinin hayır seni almak istemiyoruz ama giriş iznim var diyor, gösteriyor kağıdı, giriş iznim var diyor, yarın gel arkadaşım almıyoruz diyor, bu kadar basit diyor, yani İngilizce bu kadar basit almıyoruz diyor ve belki kamera olmasa onu vurabilirler bile çünkü o kadar keyfi bir olay onlar için. Yani o kadar keyfi bir olay. Ve bütün dünyanın gözlerinin önünde bu olayın tekrar tekrar nüfuz etmesi ve hiçbir şey yapılmaması gerçekten çok acı. Diyorum işte politikaya olan inancımın en büyük kaybına sebep olan olay budur. Çocukluğumdan bu yana bu olayın çözülmemesi bütün dünya İsrail'den güçsüz mü? Hayır, güçlü. Yani ama hiç kimse hiçbir şey yapamıyor açıklama haricinde. Ha, zamanında benim hatırlamadığım Arap savaşları olmuş İsrail'e karşı. Tabii ama
0: eskiden, evet.
1: İsrail çok kısa bir sürede hemen onları bertaraf etmiş, ama hiç hatırlamadığım olaylar onlar. Tabi bunlar da olsun diye söylemiyorum, o da ayrı. Ama yani bütün dünyanın şiddetle karşı çıktığı bir olayda buna savaş harici de bazı önlemler, İsrail'in bundan vazgeçeceği önlemler mutlaka, yaptırımlar mutlaka vardır. Ama bunlar yapılmıyorsa ben de başlarım böyle politikaya.
0: Yani burada da bir bu kadar masum insanın, başta tabii çocukların, bu işte hiçbir günah yok. Adı üstünde yani çocuk. Ama onların hayatlarını bu saldırılar sonucu kaybetmesi en çok tabii, yani bir çok üzüntü verici nokta var da, bu da onlardan bir tanesi. Masum insanların hayatını kaybetmesi, sivillerin hedef alınmış olması ve alınmaya da devam edilmesi. Bunun tabii sona ermesi lazım bir an önce, ama tabii bizim burada ancak bunu dile getirmekten başka bir yapabileceğimiz bir şey yok. Ama dile de getiriyoruz. Bugün bilerek ben de bu konuyu seçtim giriş için. Biraz daha farkındalık olsun diye. Zaten insanlarda var. Bu konuda hani farkındalık yaratmak bile zaten abes. Konu kendi başına. Biz hiçbir şey demesek de zaten farkında olunması gereken bir şey. İnsanlarda da bu vardır diye düşünüyorum, ama yine de ben de bu vesileyle bir kez daha bu konuyu gündeme getirmek
1: işte
0: isterim.
1: İşte dünkü olayın da gerçekleşmesini sağlayan herkesin emeğine sağlık. O pankartların, mesajların, yazılanların İngilizce olmasının sebebi de dünyanın bunu görmesi. Dünyanın yaşananların ne boyutta olduğunu tekrar anlaması ve görmesi, gündeme gelmesi amacıyla düşünülmüş, hazırlanmış. Herkesin emeğine sağlık.
0: Peki 7.31 saatlerimiz. Genci abi bir araya gidelim. Reklam arasına gidelim. Aradan sonra da gündemde başka birçok konumuz var. Az önce paylaştık. Onlarla devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Voran'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da. Umran
6: Oto Ekspertiz. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
7: Radyo Spor.
8: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.34 saatlerimiz. Şimdi dünkü gündeme dönelim. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gün içerisinde bir disiplin sevki haberi çıktı. Standart bir sevki gibi gözüküyor önce ama içine baktığınızda standart olmadığı anlaşılıyor hemen. TFF tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında 2026-27 futbol sezonunda Süper Lig ve 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin futbol disiplin talimatının 57. maddesi uyarınca 30 Eylül 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir denildi. Alta bir link verildi. PFDK sevkler için tıklayınız diye ve o linkin içerisinde de işte kulüplerden hangi kulüpten kaç yönetici var, isimleri ne? Bunların hepsini biz öğrenmiş olduk.
1: 400 küsür değil mi?
0: Evet. Tam sayıda hadi senin için söyleyeyim 448.
1: Değil mi? 48 mi?
0: 448 kişi sadece Süper Lig ve 1. Lig bu. Daha bunun 2. Lig ve 3. Ligi var ki orada sayı tabii daha da artacak. Takım sayısı çok daha fazla olduğu için. Ama şu aşamada 448 isim ve tabii ki isimler arasında çarpıcı isimler de var. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan. Bunlardan en belki de şok edici olanı. Dün o da hemen bu olayların işte açıklanmasından sonra Aspor canlı yayınına çıktı. Orada bir açıklamada bulundu Ertuğrul Doğan. Not almıştım inşallah.
1: Ben de var. Ben dinledim.
0: Ben de dinledim.
1: Şöyle daha önce bir bahis hesabı olduğunu kabul ediyor. Hesabın olaylar gündeme gelmeden önce kapandığını söylüyor. Yıllar öncesine dayandığını, o dönem bahis şirketlerinin kulüplere sponsor olduğunu, buradan kalma bir hesap olduğunu söyledi. Hatta bu sponsorlukların TFF'de yapılan lansmanlarla da duyurulduğunu, yani hani bizzat kendi adına değil de işte lansmanla resmi bir şekilde olduğunu söyledi. Başka neler not almışım?
0: Hani bizim zamanımızda bunlar çok işte önemli değildi. Böyle bir bilinç yoktu yöneticilerde. Evet. Futbolculara yapılıyordu ama bize yapılmıyordu gibi bir şey de ifade etmiş Ertuğrul Doğan. Ama tabii yöneticilerin de tabii bunu bilmesi lazım. Yani bu hani futbolculara böyle bilgilendirme yapılıyordu, yöneticilere yapılmıyordu. Bir bahane olmaktan bence uzak bir söylem. Sayın Başkan orada başka bir kelime ya da cümle kullanabilirdi bence. Olmamış o kısım.
1: İşte olaylardan önce de hesabım kapandı. Hatamız varsa affola şeklinde notlarımı almışım.
0: Zaten açıklamalar hani şu tonda geliyor. Hani biz yaptık ama kendi takımımıza bir bahis yapmadık. Başka yaptık. Hani bir manipülasyon ya da buradan bir para kazanalım şey olmuyor. Genelde mesela bazılarının açıklamalarını görüyorum şimdi. 5 TL'lik kupon yaptık. Tek bir kupon yaptık. Hı hı. Bunun için biz PFDK'ya sevk edildik. Sarıyer Başkan demiş galiba. 5 TL'lik bir kupon için sevk edildiğini söylüyor. Aslında kural basit bu arada. Kural 5 TL'ye, 10 TL'ye, 100 TL'ye bakmıyor. Yapmaman lazım zaten.
1: Tabii. Yani
0: yasak ama işte mecbursan yapmaya ki bazen o da söyleniyor işte maçları izlemek için bir kupon yapman gerekiyor. Gerçi orada da şunu bilmesi lazım yöneticilerin. Futbola değil basketbola ya da tenise yapın. Olabiliyorsa eğer tenise yapıp o futbol maçlarını da izleyebiliyorlar mı? Yoksa illa o maça mı bahis yapmak gerekiyordu? Sen hatırlıyor musun? Bilmiyorum. İşte ikinci lige sponsor.
1: İzlemek için mi?
0: İzlemek için ama tenise yapıp olur diye düşünüyorum.
1: Tenisi
0: ben
1: hatırlamıyorum da alt, yani anlaşmalı olduğu yerler neyse. Hangi firmanın hangi şeyle anlaşması varsa ligle.
0: Yok. Üçüncü lig maçını bir platform yayınlıyor.
1: Evet.
0: İzlemen için senin bahis yapman lazım. Ama
1: anlaşmalı maça, evet.
0: O maça mı bahis yapman lazım yoksa ben tenise yapayım futbol maçını da izleyebiliyorum.
1: Çok büyük bir ihtimalle son işte 24 saat mi 48 saat içerisinde mi ne oynamış olman yeterli.
0: Tenis açılıyor falan fark etmez.
1: Fark etmiyor.
0: Tamam. Aksi ise sadece o maça bahis yapman gerekiyorsa yok, bunun bir açıklaması olur yöneticiler tarafından ama değilse açıklaması olmaz. Onu bilmesi gerekiyor yöneticilerin.
1: Aldığım duyumlara göre basketbol ayağı geliyormuş bunun çok sağlam bir şekilde. Hı hı.
0: Evet o da konuşuluyor uzun zamandır ama daha ortada hiçbir şey yok orada. Hiçbir şey görmedik. Gelecektir yani voleybol, basketbol artık hangi spora uzanırsa. gelecektir. Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'la birlikte Zeyat Kafkas şu anda Ertuğrul Doğan'dan sonra gelen isim, o da bu listede var. Galatasaray başlığı altında Ural Aküzüm var, dikkat çeken bir isim. Şu anda aslında TFF yönetim kurulunda olan isimlerden birisi ki dün ilk istifa da ondan çıktı. Hemen Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeliğinden istifasını verdi. Ali Yüce yine önemli, geçmişte görev almış Galatasaray camiası içerisinde önemli isimlerden biri, o var. Maruf Güneş, ki Maruf Güneş'in adını birkaç ay önce savcılığın soruşturmasında gözaltına alınan isimler arasında duymuştuk. Galatasaray'ın sportif haşiyesinde görevli bir isim. Işıt Angün, yine Burak Elmas döneminin isimleri. Bunları bildiğim için, tanıdığım için söylüyorum. Emir Aral da yine sanıyorum bu dönemin yöneticisi Galatasaray'da.
1: Burak Elmas 6-7 sene olmuş mudur başkanlığı?
0: Dursun Özbey'in şu anda 5. senesi.
1: 5. aynen.
0: Yani ondan önce olsa gerek.
1: Minimum bir 5'i var yani.
0: 5 seneye bakılıyor zaten, son 5 seneye. Son 5 sene içinde olması gerekiyor. Fenerbahçe'den 3 isim, 4 büyükler arasında en az isim Fenerbahçe'de.
1: Evet.
0: Sonra Galatasaray'da, sonra Beşiktaş, sonra Trabzon diye gidiyor. Beşiktaş'ta da mevcut ikinci başkan Hakan Daltaban bu isimler arasında yer alıyor ki Serdar Adan'ın açıkladığı yeni yönetimde de yok Hakan Daltaban bu arada.
1: Ben bu arada bir listeye baktım. Bodrum bayağı kalabalıktı.
0: Bodrum'la Bolu 30'un üzerinde, 37 civarı galiba, ben de öyle not almışım. Yönetici orada ya da başkan sevk edilmiş PFDK'ya. İşte Bursa başkanı isimlerden biri. Hüseyin Odyakmaz ismi var. Mecnun Odyakmaz, başkan vekili TFF'nin. Hüseyin Odyakmaz da oğluymuş. Hmm. Acımamış. O da var. İşte TFF yöneticisi Ural Aküzüm var. Burada hani kayırma olmadığını en görüyoruz. Azından bu iki isimle birlikte görüyoruz. Bunlar işte sevk edilen isimler ve sayılar. Tabii insanlar şunu düşündü. Dün neden dün böyle bir sevk oldu?
1: Evet.
0: Türkiye Futbol Federasyonu üzerinde sonuçta büyük bir baskı var. MHK Başkanı ve eski yöneticilerin gözaltına alınmasıyla birlikte ve bir anda pat diye böyle bir gündem şimdi ortaya atıldı ve bunu çok iyi niyetli bulmadı insanlar. Hatta akşam saatlerinde de bir istifa furyası başlamış. Ben girişte 8 isim dedim de ben yanlış söylemişim. 4 yönetim kurulu üyesi, yedek üyeler istifa etmiş ki Ural Aküzüm'le birlikte galiba 5. O bahis diğerlerinin tepki olduğu söyleniyor.
1: Evet, ben de aynısını okudum.
0: Ve 8 de, yani o 4'ün artı 1 Ural Aküzüm'ün üzerine 8 de diğer kurullardaki bazı isimlerin istifa ettiği söylendi ki bazıları zaten sosyal medya hesabından paylaştı. Ve şöyle vurgular da yapıldı. Trabzonlu şu isim, Trabzonlu bu isim. Yani burada TFF'nin bu sevklerinin işte dediğim gibi iyi niyetli olmadığı düşünülüyor. Manidar bulunuyor. Ve ona bir tepki olarak da istifa ettikleri dile getiriliyor.
1: Evet, aynen. Ben de aynısını okudum. Hı-hı. Yani Mert, bilmiyorum ne yorum yapılabilir. Yani zamanlama gerçekten hani şu anda maçlar oynanmıyor. Acaba bu ara mı dendi? Ülkedeki yaşanan olaylar, hep söylüyoruz seninle. Herkes farkında. Ülkedeki yaşanan olayların üzerine sürekli ard arda işte Ferhat Gündoğdu

0: dolayı şimdi bu yaşanıyor. Ama bir yandan da ülkenin gündemini inanılmaz derecede meşgul eden, inanılmaz kamuoyunu, vicdanını yaralayan bir olay var. O konuşuluyor. Şimdi ben mesela şeyi de merak ediyorum. Böyle bir olay, hani bahis soruşturması kapsamında çok önemli ilerlemeler, kişiler, adımlar atıldı. Bu mesela neden ikiye ayrılıyor ya da üçe ayrılıyor? Ben mesela onu merak ediyorum. Yani bir açıklaması vardır mutlaka. Hepsi aynı anda alınamıyor mu? Kolluk kuvvet mi yetmiyor? Daha böyle iki tane daha böyle 300-400 kişilik bir parti var mı bekletiliyor? Niye bekleniyor o zaman? Bekletiliyorsa neyi bekletiliyor?
1: Bu
0: Şimdi arada da ciddi bir fark var. Zaman farkı var çünkü.
1: dünkü sevkleri mi söylüyorsun
0: Evet.
1: sen? Bunlar zaten sevk bu arada. Hani kolluk kuvvetlik
0: Ha işte neyse
1: şey
0: yani.
1: değil. Hani direkt
0: Aynen
1: sevk.
0: neyse yani aynen.
1: Bunlar yapılabilirdi. Dün Murat Feztanırlı tweet atmış. Biraz tabii kinayeli bir tweet atmış. Hakemlere olan operasyon TFF'ninkini söylüyorum.
0: Evet.
1: Bir yıl önceymiş. Yöneticiler bir yıl sonra, yani işlemciniz mi eski
0: Ha
1: demiş
0: mesela
1: mesela
0: işte
1: hani.
0: bak yani ben de onu düşünüyorum. Ya kolluk kuvvet falan değil yani bu neden daha önce işleme konmadı? Neden yani? Sıcağı sıcağına bunu hakemleri yapıyorsun, oyuncuları yapıyorsun. E bunu da yap.
1: Mesela şöyle bir komplo teorisi yine gelebilir. Son 5 yıla bakılıyor. Örnek veriyorum, çok önemli bir isim var. Onun miadı dolsun diye son 5 yıl içine girmesin diye mi
0: Ha
1: bekletiyorsun?
0: mesela bak
1: Mesela
0: güzel bir komplo teorisi.
1: Türkiye'de yaşıyoruz abi biz de,
0: Tabii.
1: yani biz de
0: Bak
1: boş
0: bu hiç
1: değiliz.
0: aklıma gelmemişti.
1: Hani bu denebilir
0: Böyle
1: mesela.
0: 2-3 kişinin çıkması beklendi.
1: Diyebilir misin?
0: Olabilir.
1: Bence diyebilirsin.
0: Olabilir.
1: Yani bunu bir varsayım olarak söylüyorum. Nasıl, neden böyle olduğunu bilmiyorum. Bu denebilir. İşte böyle kendi üzerine bir baskı geldiğinde bunu bastırmak için belki bekletiliyor denebilir ki
0: O zaten bence
1: işte.
0: %100 var. O bu ülkenin politik bir gerçeği bu
1: Evet,
0: yani.
1: bir kenarda tutayım. Yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde ben bunu
0: Hemen bunu öne atayım.
1: öne atayım gibi bir şey düşünebilir. Valla benim kafam böyle çalışıyor bu konuda. Ama bir anda tabii gündem kısa sürede olsa değişti. Dün bu konu bayağı konuşuldu ve yankıları da bunun da devam edecek eğer yeni bir üçüncü konu gelmezse bunun üzerine. Çünkü her gün başka bir şey ortaya çıkıyor. Yani dün aklımın ucundan böyle bir şey olacağı geçmezdi spesifik olarak.
0: Ali gerçekten bilerek gitmiş. Ali bunların haberini almış.
1: Valla biz yani daha yarın kim bilir neler olacak. Yarın gerçi milli
0: Daha bir de
1: maç var da,
0: yarınımız var.
1: daha cuma var. Bugünün tamamı var. Daha günün
0: Ya düşün
1: başındayız.
0: yani şimdi ilk defa Uluslar Ligi'nde birinci kategorideyiz. İşte Fransa, Belçika, İtalya ile aynı gruptayız. Tamam ilk iki maçı kaybettik. Belçika ile oynayacağız ama yani hiç maç konuşamıyoruz. Yani ve ben yarın sanki maç yokmuş gibiyim. Hiç ona dönemiyorum. Yüzümü ona hiç döndüremiyorum.
1: O zaman iyi oynayacağız biz.
0: Belki.
1: Baskı yok. Kimsenin umurunda değil şu anda milli takım.
0: Belki.
1: Kendi haline bıraktık adamları.
0: Ben bir de şeyi de merak ediyorum. Çok mesaj geldi ya. Türk milli takımı üst üste iki tane maç yapamıyor. Yoruluyor. Konsantre olamıyor. O zaman üçte ne olacak? Ben onu merak ediyorum. Üçte dibe mi vuracağız?
1: Dörtte felaket
0: Dörtte
1: olacak.
0: felaket mi olacak? Ne olacak acaba? Onları merak ediyorum.
1: Bakalım, milli takımı bugün pek konuşacağımızı düşünmüyorum. Girişte bir sadece işte bilgileri verdim de üzerine çok konuşulacak bir şey yok gerçekten şu aşamada. Bugün basın toplantısından tabii malzemeler çıkabilir. Montella'nın açıklamaları ve ona gelecek sorular üzerinden onu da yarın daha detaylı konuşuruz. İstifalardan bahsettik bu sevkler üzerine. Bir tepki olduğu söyleniyor İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ve bu iş nereye kadar gidebilir? Şu da bir ihtimal dahilinde. Bir erken seçim federasyonda. Bu
0: Valla
1: istifaların
0: ben
1: sayısı artarsa.
0: Twitter'da karşımıza çıkıyor birçok sportif haberler takip ediyoruz. Ben mesela bir tweet gördüm. Ahmet Çakar'dan gördüm. İbrahim Hacı Osmanoğlu bırakıyor. Ya da işte aday olmayacak şeklinde bir tweet gördüm. İşte milyonlarca kez işte bakılmış, edilmiş, retweetlenmiş. Yorumlara bakmadım ama hani o da böyle aklımızın köşesinde bulunsun. Hani Ahmet Çakar sever böyle şeyleri, büyük haberleri. Ama o böyle bir şey yazdıysa, hani durduk yere yazmamıştır diye de düşünüyorum.

0: Valla ben çok inandırıcı bulmuyorum açıkçası.
1: Öyle mi
0: Ama
1: diyorsun?
0: bilmiyorum, tercih meselesi. Bir olay daha oldu dün. Türkiye Futbol Federasyonu bir gün önce Umut Eke'nin bir haberi vardı VAR odasında. İşte polis ekipleri incelemeye geldiğinde işte bazı veriler silinmişti. Ekipler onu geri getirdi şeklinde.
1: Peki bu arada dünkü haberi gördün mü?
0: İşte onu şimdi
1: Ha, ona
0: ona
1: bağlıyoruz değil mi?
0: bağlayacağım.
1: Çok şaşırtıcı.
0: Şimdi TFF dün gün içerisinde başlığı şöyle olan bir açıklama yapıyor. VAR odasında gerçekleştirilen incelemeye ilişkin kamuoyuna duyuru diye uzun bir açıklama. İçeriğini birazdan okurum. Sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir
1: Evet.
0: açıklama geliyor.
1: Evet.
0: MHK Başkanı ve diğer bir kısım şüpheler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında TFF Riva tesislerinde bulunan VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmadığını açıkladı diyor. Bunu gazeteciler de paylaştı birer birer. Şimdi Cumhuriyet Başsavcılığı yaptırılmadı diyor. TFF başlıkta VAR odasında gerçekten incelemeye ilişkin
1: Evet.
0: kamuoyuna duyuru diyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu kadar net bir şeyde 180 derece zıt
1: İki
0: iki
1: açıklama
0: açıklama var.
1: ve iki resmi kurumdan.
0: Ve iki resmi kurumdan. Yani bu da ne demek? Birinden birinin söylediği doğru değil.
1: Evet.
0: Biri doğru olabilir ancak burada. Bu da akıllarda soru işareti
1: Hem de ne
0: yaratıyor.
1: soru işareti. Buna komplo teorisi bile kuramam ben.
0: Valla ben de buna bile bulamadım bir şey yani. Bu kadar net bir şeydi yani. Ya yapılmıştır ya yapılmamıştır. Biri
1: Yapılmamıştır.
0: yapılmıştır diyor, diğeri
1: Yapıldıysa
0: yapamamıştır
1: niye
0: diyor.
1: yapılmadı deniyor? Yapılmadıysa niye yapıldı deniyor?
0: Mesela
1: Bunlar da çok acayip iki soru.
0: aynen mesela yapıldı diyelim. Savcılık niye yapılmadı diyor.
1: Acayip bir şey mi ortaya çıktı acaba?
0: Mesela ya da
1: Anladın değil mi?
0: yapılmadıysa
1: Ya,
0: TFF niye yapıldı demek ihtiyacı hissediyor.
1: belki 20 maçta falan VAR odasına birileri girdi çıktı falan bir şeyler oldu tam o esnada. Eyvah biz daha fazla bunu karıştırmayalım mı dendi. Ya tamamen farazi konuşuyorum şu anda. Böyle bir şey mi oldu acaba? Yani niye aksi? Ya iki tane resmi kurumdan 180 derece dediğin gibi ters bir açıklama. Neden? Neden?
0: Mesela hani Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme yaptırılmadığını açıkladı. Tamam. Onu doğru kabul edelim.
1: Aa, yani onu kabul etmek durumdayız
0: Şu
1: tabii
0: an
1: ki.
0: tabii kurum olarak ben de onu kabul ediyorum da ama şunu da eklemem lazım. Böyle bir soruşturma varsa VAR odası ve VAR kayıtlarında da inceleme yapılmalı.
1: Bence de.
0: Hani şu an yaptırılmadı diyor savcılık. Tamam. Doğru kabul ediyoruz. Ama yapılmalı.
1: Kesinlikle
0: Böyle iddialar
1: yapılmalı.
0: varsa
1: Yani
0: bunun her kolu araştırılmalı.
1: evvelki günkü gözaltı olayları o operasyona başlandıysa bu da o operasyonun bir parçası olmak zorunda. Olmak zorunda.
0: Aynen o yüzden hani şimdilik yaptırılmadı ama bugün, yarın, öbür gün ne zamansa öyle bir inceleme yaptırılmalı kesinlikle. Çünkü o konuda da bazı kulüplerin iddiaları var ki belki bazı hakemler de burada itirafçı mı demek lazım ya da bildiklerini anlatacaklar. Maçlar oynandığı esnada VAR odasına müdahale olduğunu iddia eden insanlar olmuştu sezon içerisinde. Telefonla işte fiziki olabilir mi bilmiyorum ama telefonla bile bir şeyler dikte edildiği söyleniyordu. Ama bunlar tabii iddia boyutunda.
1: İddia,
0: Herhangi
1: aynen
0: bir
1: öyle. İddia.
0: görüntü, bir mesaj, bir kayıt, telefon kaydı yok. Bu sadece bir iddia. Ama bunu tabii araştıracak olan en güvenilir bilgiye ulaşacak olan da tabii savcılık olur. O yüzden de bu
1: Ve açacağı soruşturma neticesinde bunu öğrenir.
0: evet bizim bunun öğrenmemiz mümkün değil. Bakalım dünden beri, bir gün önceden beri hatta bazı hakemlerin, işte gözlemcilerin de savcılığa gidip ifade verdiği, bildiklerini aktardıkları söyleniyor. Ali Tuna bu işleri başlatan hakem olarak kendisini artık adlandırabiliriz.
1: Dün tweet attı.
0: Dün o da bir çağrıda bulundu diğer meslektaşlarına ve elinizde bilgi belge ne varsa paylaşın dedi değil mi özetle? Benim
1: Aynen
0: aklımda
1: öyle,
0: öyle
1: aynen öyle.
0: kalmış. İnşallah da olur ve tüm gerçek ortaya çıkar. Herhangi bir suçlu varsa da cezasını çeker bu isimler diyelim. Evet, enteresan konular gerçekten. Şimdi bu hafta sonu maçlar var. İkincilik ve üçüncülükte. Hadi milli aradayız. Süper Lig, birincilik yok. Ama bu maçların da ataması yapılması gerekiyor. Atamaları kim yapacak da ayrı bir problem şu aşamada. Tabii problemin çözümü var. Eğer Hüseyin abi yazmıştı. Eğer MHK istifa etmemişse kalan üyeler atamaları yapar ki

0: Orada da deneyimli isimler var sonuçta. Ama toptan bir istifa olursa da yeni MHK oluşana kadar hakem işleri müdürü şu anda kendisi Abdullah Bora Özkara atamaları yapacak. Onun ve ekibi atamaları yapacakmış. Şu an MHK'de bir istifa yok.
1: Evet.
0: Hala Ferhat Gündoğdu ve ekibi görevde. O yüzden şu aşamada bugün artık atamaların da yapılması
1: Tabii Perşembe.
0: beklenir.
1: Tabii.
0: Perşembe genelde yapılır. Hadi en kötü Cuma olabilir.
1: Sanki cuma olabilir gibi geliyor bu seferlik.
0: Bu seferlik olabilir çünkü maçın başlamasına 24 saat kala en kötü hakemlerin belli olması gerekiyor.
1: Ki oralara gidebilsinler.
0: Evet, planlama var sonuçta ülkenin dört
1: Evet.
0: bir tarafına dağılacak hakemler de. O yüzden en geç yarın sabaha kadar falan vakti var MHK'nin. Bakalım bugün ya da yarın o atamaları da öğreneceğiz. Süreç de bu şekilde işleyecek. Bu arada Abdullah Bora Özkor'a bahsettiğim hakem işleri müdürü de aktif bir yardımcı hakem. Haluk Mener'in en son Çek İngiltere maçında yardımcılığını yapmış bir isim. Süper Lig'de de görev oluyor ve bir taraftan da belki Süper Lig'de de maçları hakemlerini belirleyecek olan isim. Bu da çok büyük bir tezat değil mi
1: Bu
0: aktif
1: çok
0: görevdeyken?
1: acayipmiş gerçekten.
0: Yani birçok
1: Akıl durduran bir bilgi gerçekten.
0: evet. Bu da böyle bir bilgi.
1: Of.
0: Durum böyle. Şimdi birkaç mesaj okuyayım. 7.54 reklama kadar sonra bir reklama gidelim. Bence bahis sitelerinin de detaylı bir incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Müdahale oradan da gelebilir. VAR odasına.
1: Yok,
0: Denmiş.
1: yok.
0: VAR odasına bahis
1: Yok.
0: sitelerinden nasıl bir şey gelecek?
1: Yok.
0: Onu bilemedim. Atamalar dün yapıldı denmiş dinleyicimiz. Haberiniz yok. Hakem atamalarını mı kaçırdım ben? Bakayım. Kaçırdıysam söyleyeyim. Dün yapıldıysa iyi hakem atamaları.
1: Tabii öyle gündem var ki o görmemiş olabiliriz ama ben de hiç karşıma
0: Vallahi
1: çıkmadı.
0: teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Ben de es geçmişim. Cüneyt Bey gönder. Yok pardon Cüneyt değil. İsmini de vereyim. Eren Bey göndermiş. Evet dün 30 Eylül tarihli 2. Lig ve 3. Lig'de 5. hafta maçlarının müsabaka görevleri belirlenmiştir. Haberi var. Demek ki ben notumu aldığımda yokmuş ama sonra açıklanmış. Bilgi için teşekkürler. Evet bu konu şimdilik çözülmüş. İyi erken yapmışlar bir de. Çarşamba günü. Çünkü ilk maç cumartesi 14.30. Çarşamba da açıklamak.
1: Yıkılmadık ayaktayız mesajı.
0: Gayet iyi yani. İyi
1: Değil
0: bir
1: mi?
0: mesaj. Evet evet güzel. Sevindim yani. Yoksa burada mevcut MHK bile zaman zaman cuma günkü maçı tek açıklayıp cumartesini cumaya
1: Tabii, tabii,
0: bırakıyordu.
1: tabii.
0: Burada yapmışlar.
1: Bekliyorduk.
0: Tamam güzel. Tebrikler yapanları geride kalan ekibe. Peki bir araya gidelim 7.55 aradan sonra devam edelim.
2: Ali Yerim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Digibox'tan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digibox'ta hemen başlayın. Siz de kazanın.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: insanlara geçiyor demek ki. Ataş Bulut, evet atama yapıldı ama sizin sorduğunuz soru o değildi. Atamaları kim yaptı? Yok, benim sorduğum soru o da değildi. Ben
1: Değil.
0: atamanın kim yaptığını söyledim az önce. Mevcut MHK istifa etmediyse
1: kalanlar.
0: Kalanlardan bir ekip, herhalde bir kişi değil bir ekip yapmıştır.
1: Hepsi etse bile ayrıca yine bir
0: görevi
1: var. Hakem
0: İşleri Müdürü Abdullah Boroskara ve ekibi yapacaktı. Yani bu şey boş kalmayacak. Yani illa maçlara bir hakem atanacak. Maçlar oynanacak. Onunla engel bir durum yok. Ama işte tablo bu. Şu ana kadar hala bir istifa yok MHK'den. Ferhat Gündoğdu zaten şu an istifa edebiliyor mu? Gözaltındaki onu da bilmiyorum. Öyle bir şey olabilir mi orada?
1: O şey, centilmenlik anlaşması çok ilginç. O dilekçe var mı acaba? Devreye girecek mi? Ben onu merak ediyorum.
0: Dün bunu konuştuğumuzda Hüseyin abi galiba şöyle bir şey gönderdi. İlk defa dedi tarihte bir MHK başkanıyla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Böyle bir niyetle gelen birinin böyle bir imza dilekçe vermiş olması
1: Olmaz.
0: Pek olası değile getirdi. O yüzden olmayabilir.
1: Mantıklı, mantıklı.
0: O yüzden kendi istifa etmesi gerçekten gerekebilir ama şu ana kadar böyle bir şey yapmadı. Burada daha etik olan yapması, kendisinin bu istifayı etmesi. Yani
1: Evet.
0: Soruşturma sonlanana kadar, aklanana kadar ben görevimi başkasına devrediyorum. İşte istifa ediyorum. Sonrasında da hakkı belki baki kalır. Eğer aklanırsa geri dönmesi için belki bir jest yapılabilir ama şu aşamada
1: zor.
0: Kalmaması.
1: Evet.
0: Daha doğru gibi gözüküyor açıkçası. Bu şahsi düşüncem benim. Kahraman Beyoğlu'da vahşi kapitalizm yüzünden futbol temiz bir oyun olmaktan çıktı diyor. Ben ilerleyen senelerde daha da kötüye gideceğini düşünüyorum. Vakit varken biraz keyfini çıkartalım diyorum. Fakat futbolu yönetenler buna da izin vermiyor. Türkiye'de ciddi bir yönetici problemi var demiş mesajında.
1: Yani o bütün dünyada aynı beklenti. Yani Real Madrid de daha fazla para kazanmak istiyor. Manchester City de kazanmak istiyor ve neler yaptığı ortada. Dolayısıyla hani sırf Türkiye yöneticileri olarak değil de ha bahise yönelik bir şey söylüyorsa onu bilmem de hani kapitalizm ve kulüpler ve para arasındaki ilişkiden bahsediyorsak tüm dünyadaki yöneticiler aynıdır. Tüm hepsinin isteği aynıdır çünkü.
0: Murat Erdoğan, o da borsa konusuyla da fon, borsa değil değil mi? Borsa, fon olayı ile alakalı bir mesaj göndermiş. Oradaki ilişki ağı da gerçekten enteresan. Birbirini denetlemesi gereken kurumlarda akrabalık ilişkileri, eşler, işte kayınpederler, damatlar var. Burada da bir şey var, tezat var. Yani biri diğerini denetleyecek ama örnek veriyorum eşi, örnek veriyorum damadı,
1: evet,
0: bilmem ne.
1: Evet.
0: Orada da çarpık bir düzen var. Onun da tabii değişmesi lazım. Yani umarım bu facia olaylar hem işte futbol dışındaki bu fon ve diğerleri hem futboldakiler bir şeylerin değişmesi için bir tetikleyici olur.
1: Unsur olur, evet.
0: Daha iyiye gideriz yani, buradan daha da dibe gitmeyiz inşallah. Dün söylemeye çalıştığım şey buydu yani. Bunlar olacak hayatta, devam
1: TFF'de
0: edecek.
1: TFF'de de öyle bir haber çıktı. Birçok akrabalar hepsi gelmiş, biri bir koltuğa, biri başka bir koltuğa.
0: Tabii o da İbrahim Hacı Osmanoğlu üzerinden,
1: evet,
0: söyleniyor. İnşallah hani bunlar iyi bir şey, vesile olur. Yoksa bundanlardan ders çıkarmazsak daha da kötüye gideriz. Ama bakalım. Bekleyip görelim. Şimdi onunla ilgili büyük konuşmayayım. Peki Cengiz Çetin, MHK başkanı hala istifa etmiyor. Ondan kurtulmak kolay olmayacak demiş. Sayın Serdal Dalın dediği doğru çıktı demiş.
1: Ama işte dedin ya, gözaltındayken belki istifa edemiyordur. Yani şu anda bekleyip göreceğiz.
0: Evet, onda da bakalım. Yani bu bir hukukçuların söylemesi gereken bir şey. Şimdi böyle bir şey mümkün mü değil mi? Onu hukukçular söylesin. Belki dedik biz, fikir yürüttük sadece. Hanefi Pamukçu mesajını canlı yayında okuyamıyorum ama verdiği mesajı anladım. İyami Bey, gazetecilik veya programcı hassasiyeti yaklaşmanızı anlayabiliyorum demiş. Sonrasında bir şeyler yazmış. Ben okuyorum ama yayında okuyamıyorum. Ama dediğiniz gibi, ilk cümledeki gibi yayıncılık hassasiyetiyle yaklaşıyoruz. Sizin gibi düşündüklerimizi fitleden geçirmeden konuşmamız mümkün değil. O yüzden zaten anladığınızı anlıyorum.

0: İzmir'den İbrahim yine Bayis Veya gibi bir şey göndermiş. Batman'dan Yusuf demiş ki şimdi bu soruşturma bitip cezalar geldiğinde içimiz rahat edecek mi diye yine çok güzel bir soru sormuş. Vallahi etmeyebilir.
1: İşte ama ne olacağını görmemiz lazım.
0: Evet, onu bir
1: Bir onu
0: yaşamadan
1: yani bir de ne
0: bilmiyoruz.
1: olacağını görmemiz lazım. Yani cezalar verilecek ama sonrasında ne olacak? Kim istifa edecek? Kim gelecek? Daha doğrusu kimler? O yaşanan değişiklikler işte bizi acaba tatmin edecek mi, etmeyecek mi? Sizleri edecek mi, etmeyecek mi? Bu olayın bir daha yaşanıp yaşanmayacağı konusunda bir teminat almış olacak mıyız, olmayacak mıyız? O kadar çok soruya cevap verecek ki bu ama olumlu olur mu? Bilemiyorum.
0: Evet, onu zaman gösterecek. Mesela
1: Çok olumlu başladım ama.
0: olumsuz, abi olumsuza kaymamız kadar doğal bir şey yok yaşadıklarımızdan. İşte bu fon olayında da işte paranın iade edildiği mesela, değil mi, konuşuldu.
1: Evet.
0: Ama hani
1: Fakat
0: tatmin oldu mu insanlar?
1: dün bir gazeteci iade edilmedi dedi.
0: Ha, şimdi denmesi var. Bir de buna inanmak, inanmamak var şimdi. O yüzden hani verilen cezaların ya da yapılan uygulamaların da tatmin edici
1: Evet.
0: insanlara geçmesi gerekiyor. Onunla ilgili de tabii ki şüpheler var. Bunu espri olsun diye okuyacağım. Biraz da gülelim diye. Ciddi yazmış olabilir dinleyicimiz de. Hemen şey yapmayın. İzmir'den Levent. Atamaları Okan Buruk yapmış. Doğru mu? Öyle bir haber var demiş. Tüm bu gündemin içinde bunu yazmış
1: Ya
0: dinleyicimiz
1: sana
0: de.
1: bir şey diyeyim
0: Komik
1: mi?
0: geldiği için okuyacağım.
1: Ben hep böyle hani şey diyorum ya İngiltere'de asla şöyle olmaz, İngiltere'de asla böyle olmaz diye. Şimdi bak bu mesajı görünce aklıma direkt şu geldi. Aslında İngiltere'de de bu olay çok oluyordu biliyor musun? Ama fikstürle ilgili.
0: Ha.
1: Atama değil, fikstürle ilgili. Jose Mourinho ve Arsene Wenger Sir Alex Ferguson'a karşı inanılmaz bir hep birlik oluyordu. Ve artık böyle Jose Mourinho bir sezon başlamadan önce şey dedi bir kere. Ben artık eminim. Sir Alex Ferguson fikstür yapıyor. Hiç boşuna kimse toplanıp da biz sezonun fikstürünü yapıyoruz falan diye göstermelik toplanmasınlar. Nasıl olsa Sir Alex Ferguson yapıyor fikstürü diye. Hani İngiltere'de aynı Türkiye'deki gibi bir konuşulan olay bir kere yaşandı. O da işte Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho ve Arsene Wenger üçlemesinden fikstür olayı o da. İşte dediğim gibi hakem makem atama değil, fikstür olayı.
0: Ama üst düzeyden birilerinin bunu direkt söylemiş
1: Evet,
0: olması da
1: evet,
0: burada hani
1: evet.
0: dinleyici bunu espriyle karışık bence
1: Yani
0: söylemiş de.
1: hakikaten ilk defa hani hep böyle İngiltere'de böyle şeyler olmuyor, harika falan diyordum. Bir an aklıma geldi, güzel oldu bu. Benim de hoşuma gitti. Sen de herhalde okumuşsundur onları, hatırlıyorsundur.
0: Hatırlıyorum yani senin söylediğinden sonra hatırlıyorum fikstür konusunu. Servet Barkın Mescioğlu Beşiktaş taraftarı, milli takımda Beşiktaş futbolcunun oynatılmaması da bu yüzden mi acaba demiş.
1: Ama
0: Serdalı
1: futbolcu yok ki işin içinde.
0: yok.
1: O bitti.
0: Beşiktaş'la MHK arasındaki bir şeyden mi? Neden? Bunu tam anlamadım
1: Ben
0: yani.
1: de.
0: Çok sayıda sabahtan beri Vinicius
1: Ya
0: Junior
1: ben onu
0: şey
1: gördüm.
0: geliyor.
1: Sen
0: Dün
1: gördün mü?
0: öğlen ben onunla girdim Hetri'ye de inanmadığımı söyledim.
1: Ya tabii canım ama yani.
0: Ama ya, inanmak istesen de o kadar fazla inandıracak şey var ki bu arada. İşte dövmelerinden tut kaslarına.
1: Evet.
0: İşte zaten
1: Ya
0: saçının çıkmasını falan, saçın çıktığı yerlerin bile değiştiği falan söylenmiş.
1: bir tane onunla ilgili bir Instagram postunun altında biri şey yazmış. Bu habere inanan varsa üçüncü köprüyü satıyorum yazmış. Ama gerçekten o
0: Var çok
1: bacak
0: inanan.
1: dövmeler, kaslar falan yani çok acayip. Ama
0: İşte
1: yani
0: ya
1: nasıl böyle bir şey üretiliyor ya? Çok acayip.
0: işte uzaylı mı kaçırdı? Öldü yerine başka birini
1: Bir
0: koydular. İşte Rothschild
1: evet,
0: ailesi ve
1: Amerikalılar işin
0: CIA
1: içinde. Evet,
0: işin içinde.
1: kaçırdı diyorlar.
0: Yok işte
1: Niye
0: Vinicius'un
1: kaçırılsın ki peki?
0: işte kaçılması bilmiyorum. Öldü yerine başkası kondu çünkü ölse tazminat alacaklardı. Şimdi ölmediği için maaşını falan almaya devam edecek etrafındaki insanlar gibi inanılmaz şeyler yazıyorlar. Vinicius'tan da bir açıklama gelmedi şu ana kadar. Bu da
1: Yani o...
0: yalanlanacak bir şey mi tabii? Ben
1: Ya tabii canım, düşünsene.
0: ölmedim.
1: Arkadaşım bu benim, bakın gelin. Merhaba, ben Vinicius mu diyecek? Zaten o olmadığı söylenen kişi olayın içinde.

0: de olacak zaten.
1: Ya bir ara neyse onu yayında söylemeyeyim de.
0: Ya bak ben sana bir ilginç bir hikaye anlatayım. Bu da hep Brezilya'da oluyor. Ben bunu bilmiyordum ki. Ben böyle geçmiş olayları böyle çok şey bakarım ederim. İşte mesela Essien'in babasının kaçırılma olayı falan işte Abramovich'in devreye girmesi. Bunu yeni gördüm. Romario en Brezilya'da böyle kuvvetli olduğu, Brezilya milli takımının böyle forvetinde tek forvet olduğu dönemde Amerika 94 Dünya Kupası'ndan hemen önce Romario'nun babası kaçırılıyor. Ve diyorlar ki 7 milyon dolar fidye istiyoruz diyorlar Romario'dan. Romario ne yapıyor? Brezilya milli takım kampından ayrılıyor. Brezilya'ya dönüyor. Basın toplantısı düzenleyecek. Herkes Brezilya'ya döndüğünde diyor ki herhalde fidyeyi verecek. Brezilya'ya dönüyor, basın toplantısı düzenliyor. Diyor ki fidyeyi vermeyeceğim diyor. Babamı kaçıranlara bir çağrım var diyor. Babamı bırakmazsanız diyor Brezilya milli takımında Dünya Kupası'na çıkmayacağım diyor Amerika 94'de. Bu da diyor Brezilya halkına benim bir açıklamam diyor. Brezilya'da yer yerinden oynuyor. Bütün halk sokağa çıkıyor. Romario'nun babasını arıyor. Herkes birbirinin evine giriyor. Romario'nun babasını bulmak için. Bütün Brezilya mafyaları devreye giriyor. Kim kaçırdıysa çabuk bir bıraksın babasını. Romario Dünya Kupası'nda oynamayacak diye. Ve çıkıyorlar.
1: Bulunmuyor.
0: Teslim oluyorlar. Baba bulunuyor. Adamlar da hapse giriyor. Yani bununla ilgili bir film vardı Mel Gibson'ın. Fidye diye. Ona o kadar benziyor ki acaba bu olay o Romario'nun olayından sonra mı önce mi çok merak ediyorum. İşte çok inanılmaz başarılı bir iş adamı Mel Gibson. Oğlu kaçırılıyor. Diyor ki 2 milyon istiyorum diyor. Mel Gibson da diyor ki ben diyor sizi bulana 2 milyon vereceğim diyor. Size vermeyeceğim diyor. Hadi buyurun diyor. İstediğinizi yapın diyor. Ve en sonunda bulunuyor çocuk. Ya tam bunun gibi bir şeydi. Ama gerçek hayatta olması ve Romario'nun olması çok acayip
1: Çok
0: gerçekten.
1: cesurca bir şey
0: Çok
1: olmuş
0: çok.
1: Romario'nunki de. Peki 8-11 saatlerimiz. Bu bölümü biraz daha fazla mesajlara ayırdım. Birkaç daha mesaj okuyacağım. Reklam arasına öyle gideceğim. Reklamdan dönüşte de Ronaldo konusu tabii çok gündemde. Ronaldo konusunu bir konuşalım. Halihazırda mesajlar da geliyor çünkü. Emre Tanoğlu bir mesaj göndermiş. Gündemden bir mesaj. Futbol dışı. Bu Samsun'da bir kahvaltılık çalan vatandaş tutuklandı. Belki görmüşsündür. Sosyal medyaya düştü.
0: Görmedim.
1: Bir marketten kahvaltılık çalan belli bir yaşın üzerinde bir vatandaş. Hırsızlık sonuçta. Böyle kameraya alınmış. İşte polis arabasına indirilirken bir gövde gösterisi gibi yapılsın. Hani tamam hiçbir itirazım yok ama bu isme bu uygulama yapılıyorken eğer siz bir değişim istiyorsanız ülkede veya futbolda fark etmez güçlere bu gövde gösterisini yapın. Sade
0: Adalet
1: vatandaşa değil.
0: karşısında herkes eşit olmalı.
1: Eşit olmalı. Yani kim suç işlemişse, kim haksız kazanç elde etmişse sade vatandaş nasıl cezalandırılıyorsa gözaltına mı alınıyor? Kelepçe mi takılıyor? İşte görüntüsü mü çekiliyor? Ona da yapın.
0: Mal
1: Ki
0: varlığına el mi
1: el
0: konuyor,
1: mi konuluyor
0: donduruluyor mu?
1: işte ne yapılıyorsa hani herkese yapılan uygulama neyse herkese yapılsın. Ondan sonra zaten bir şeyler değişir ama burada kişiye göre uygulama olursa buradan pek fazla sağlıklı bir şey çıkmaz. Dinleyicimizin mesajı da bu minvalde ben böyle özetledim. %100 katılıyorum. Okan Buruk'la ilgili bir şeyler söylenmiş. Hakem atamalarından başka onu görmedim. Ona bir bakayım. Vinicius Junior konusu gelmiş. Euroleague ile ilgili, basketbolla ilgili mesajlar gelmiş. Onu da söyleyeyim. Madem hani hep böyle kötü şeylerden genelde bahsettik ama bu hafta Euroleague'e biz 3'te 3 ile başladık.
0: Evet.
1: Bu hafta çift maç haftası. Salı çarşambayı 3 galibiyet 3 takımımız. Çok güzel bir başlangıç oldu haftaya.
0: Ve de net galibiyetler. Yani Real Madrid 10 küsür sayı, Fenerbahçe 20 küsür sayı, Beşiktaş 108, 96 mıydı?
1: 93 galiba.
0: Yani
1: Öyle bir şey. 15-16
0: temiz
1: sayılır.
0: temiz 3 galibiyet.
1: Aynen. O da güzeldi. Bugün Efes'in maçı var. Yarın da Fenerbahçe

0: Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşılaşmaları var. Fenerbahçe tabii bu takımlarımız arasında en çok ilerlemesini beklediğimiz ekip, kadro kalitesi düşünüldüğünde. Sonra Efes, sonra Beşiktaş geliyor ama umarız hepsi bir şekilde ilk 10'da kendini bulur sezon bittiğinde, ki ilk 10 demek en kötü play-in oynamak demek. İlk 6 direkt olarak play-off demek. 7, 8, 9, 10 işte o play-in'i oynayıp 7. ve 8. olmaya çalışacaklar. Şimdilik başlangıcımız iyi. Beşiktaş ilk hafta kaybederken de fena değildi. Kesinlikle. Efes keza aynı şekilde.
1: Ki bir oyuncu sakatlandı. Önemli bir oyuncu sakatlandı maç esnasında. Valencia'da geçen senenin Final Four ekiplerinden biri, ki Panathinaikos'u 2-0 geriden gelip 3-2 yenmeyi başarmıştı. Yani Korakor son ana kadar mücadele etti Beşiktaş.
0: İzmir'den Cemalettin, o da bunca karışıklığın ortasında yarın milli takımdan beklentiniz var mı demiş. Program içerisinde bir kısaca konuştuk. Var. Tam da bu yüzden var.
1: Aynen. Bu kadar. Bütün her şeye dağıldığından dolayı, evet. Kimse onlara konsantre olmadığından dolayı.
0: Aynen öyle. Baskı azaldığı gibi düşünüyoruz. O yüzden beklentimiz var yarın Belçika karşısında. Mutlak 3 puan bekliyoruz milli takımdan. Günaydın Sabah Sporu demiş dinleyicimiz. İstifa mı? Bu yeni bir kelime mi demiş. Ülkemizde böyle bir mekanizma var mı diye devamını okumayayım, böyle düşünmüş. Vallahi az da olsa oluyor işte. Futbolda ya, gördük istifaları, söyledim 12 kişi.
1: Mert, şu haberi ne diyorsun?
0: Ben detayını bilmiyorum.
1: Aa, ben sana söyleyeyim. UEFA Fatih Terim'i Galatasaray-Barcelona maçının analizini yapmakla görevlendirmiş. Yani hani nasıl böyle bir şey oluyor? Yani hani
0: oluyor ya, UEFA analisti yapıyorlar. Solskjaer de yapıyordu bir ara Beşiktaş'tan önce mi sonra mı?
1: Ama o zaman belli bir şeye dahil olman lazım değil mi? Belli bir şeyin bir parçası olman lazım. Yani durduk yere hani bu şey gibi değil yani. Hani ben askerliğimi yaptım yedek subay olarak. Bana 45 yaşında bir anda yazı geliyor. Sen bir gözük şurada gibi bir şey mi yani bu, hani
0: bu tek maçlık değildir herhalde yani, bir belli bir görev tanımı olur sezon içerisinde diye düşünüyorum ben de. Yani ya sadece bu maç
1: daha önce hiç
0: gerek.
1: Fatih Hoca'nın bir analiz maçı analiz yapması üzerine görevlendirdiği haberini hiç ben hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Neden şimdi, ne oldu?
0: Fatih Hoca da bu ara fazla göz kırpıyor gibi.
1: Vallahi maçı bununla ilgili herkes şey diyor. TFF başkanlığına yürüyor diyor. Herkes.
0: Evet, bugün de gelmiş öyle bir mesaj. Fatih Terim İbrahim Hacı Osmanlı yerine gelecek diye. Ki hani ikisinin arasının iyi olmadığı biliniyor. İbrahim Hacı Osmanlı Fatih Terim'in YouTube programındaki sözlerinden sonra cevap vermişti. Mesela milli takım maçının yorumcusunun Fatih Terim olması bile bir şey denmiş. Bir mesaj olarak değerlendirilmiş. Valla buna da itiraz edemiyorum. Olabilir.
1: Orada da her şey bir anda böyle konuşulması, konuşulmaya açık bir şekilde üst üste geldi birçok şey. Hı hı.
0: Son mesaj Kasım Acar'dan, esprili bir mesaj. Uzaylılar Vinicius'u kaçıracağına Ronaldo'yu kaçırsınlar demiş. Artık boş da ne de olsa milli takımını bıraktı. Kendi milli takımını alsınlar. Uzay milli takımı.
1: Vallahi ben onu bilmiyorum da Jorge Jesus'a çok büyük saygı duydum. Çok.
0: Yalnız onunla da ilgili bir eleştiri getirebilirim birazdan, eğer yazılan haberler doğruysa. Ha. Süreci yönetmesiyle alakalı olarak bazı eleştiriler var. Öyle kendisine. Şimdi reklama gidelim. Reklamdan dönüşte bu konuyla devam edelim.
2: Ali Yerim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler. Hayır!

0: Nefes kesecek yepyeni bir sezon Esport Plus'ta seni bekliyor. 14 yıl aradan sonra Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague'e dönen Beşiktaş yepyeni transferleriyle Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin 3 takımla mücadele edeceğimiz Euroleague'in her anı canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
1: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.19 saatlerimiz. Şimdi Cristiano Ronaldo gündemini konuşmaya başlayabiliriz. Ronaldo bu milli arada da kendini konuşturmayı başardı. Tabii farklı bir gündemle konuşturdu Portekizli Yıldız. Şimdi Portekiz milli takımı diğer milli takımlar gibi Uluslar Ligi'nde mücadele ediyor. Onlar da iki karşılaşmasını geride bıraktılar. İlk karşılaşmada Cristiano Ronaldo, ki Jesus döneminin de tabii ilk karşılaşması oluyor bu. Tecrübe teknik adam. Al Nassr'da da Ronaldo ile birlikte çalışan da bir isim. Onunla şampiyonluk da yaşadı daha yeni. Geçen sezon ve bu tercihin de aslında biraz Ronaldo'nun isteğiyle olduğu da düşünülmüştü. Fakat pek öyle olmadığını anlıyoruz bu milyardaki gelişmelerden. Galler maçında ilk 11 çıkıyor. Ronaldo 67 dakika sahada kalıp oyundan alınıyor. Herhangi bir sakatlığı yok ama taktiksel bir tercih de Ronaldo'yu oyundan alıyor Jesus. Bu iddialı bir oyundan çıkarma açıkçası. İkinci maç oluyor. Norveç maçı. Deplasman. Ronaldo'yu bu sefer yedek kulübesinde başlatıyor Jesus ve maç sonu söylediği galiba bir ifade vardı. Aslında 30 dakika kadar oynatmayı düşünüyordum. Öncesinde konuşmuştuk. Fakat maçın gidişatında maç farklı değişiklikleri gerektirdi. O yüzden Ronaldo'yu almadım.
1: Hatta sen söyledin ya, değil mi? Maç bittiğinde bayağı hoşnutsuz bir şekilde evet, Ronaldo hemen soyunma odasına gitti.
0: Aynen, soyunma odasına. Hemen yanında maç bitimini bekliyor ve düdük çaldığı anda takım arkadaşları sahaya, takım arkadaşlarının yanına giderken Ronaldo hiç oralı olmadan soyunma odasına gidiyor. Bozulmuş. Bu duruma bu olabilir bu arada. Ben Ronaldo'yu da anlıyorum yani. Teknik direktörün 30 dakika oynatabilirim demiş. Oynatmamış. Kenarda ısınmışsın. Oyuna gireceğim diye girememişsin. Bence bozulması normal. Kötü bir şey de değil bana kalırsa.
1: Bence kötü.
0: Yok, şu anlamda. Adamın oynama isteği var. Bir söz verilmiş, tutulmamış. O etapta bak, o etapta yani o an bozulması bence kötü değil. Yani sonra Jesus gider, konuşur. Ronaldo'nun da bozukluğu geçmesi lazım.
1: Ama artık Ronaldo'nun örnek olması lazım. 41 yaşındasın. Ülkenin en önemli futbolcusun. Eusebio'yu geçmişsin. Yani ülkenin en ikonik futbolcusu Eusebio'yu geçmişsin. Rekorlar üzerine rekorlar kırmışsın. Artık bu takım arkadaşlarına Mert saygıdır. Herkes sahaya giriyor, kutluyor, o içeri gidiyor. Bu mesela ben bunu kabul etmem. Ben teknik direktör olsam ve bunda Jorge Jesus'u tebrik ediyorum. O da çok tecrübeli bir isim. Ondan başkası da kolay kolay yapar mıydı bilmiyorum ama ya ben mesela bunu bayağı eleştirirdim. Bütün herkes sevinirken Ronaldo gibi örnek, lider, bu takımın abi olması gereken kişinin içeri gitmesini ben kabul etmiyorum derdim. Hı hı. Arkadaşının yanında olması lazım. Yani son yılların en formda Dünya Kupası'nı en iyi geçirmiş takımlardan birini deplasmanda çok zor bir maçta. Yani dövdü Norveç resmen Portekiz'i. Yani Haaland'ın 8 şutu var, 4'ü kaleyi buldu, çizgiden çıkartılan topu var. Yani Odegaard'ı, osu busu, Nusa'sı falan, neler yaşandı maçta. Takım arkadaşlarını tebrik edeceğini, ülken bir maç kazanmış burada, onun sevincini yaşayacağına, sen kendi rekorunu geliştiremedin, bir gol atma fırsatı bulamadın diye içeri gidiyorsun. Ya ben bunu eleştirirdim.
0: Doğru. Yani burada ben de geri alayım yaptığım yorumu. Soyunma odasına gitmek yerine yine bozulabilirsin ama en azından orada
1: takım
0: mücadele eden...
1: Takım arkadaşlarına hakkı ver.
0: Takım arkadaşlarının yanında olması, sonuçta bu takımın aslında kaptanı Ronaldo, en tecrübeli ismi. Onun örnek olması lazım dediğin gibi. Orada da bozulmasına rağmen gidip takım arkadaşlarını en azından tebrik edip sonra belki çok
1: sıkıntısı
0: kalmadan...
1: Sıkıntısı neyse.
0: Gerebilir. Sıkıntısı neyse Jesus'la konuşabilirdi. %100 orada sözümü geri alayım. Haklı bir tespit. Dinleyiciler de yazmışlar. Ronaldo'dan beklenen aslında bu. Sonra dün öğlen ben programı yaparken...
1: Sonra da ayrılıyor kamptan.
0: Evet, kamptan ayrılıyor. Dün öğlen program yaparken de işte bir gün önceki antrenmana çıkmadı. Fitness'ta da çalışmadı dendi. Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı apar topar ülkeye gelmiş seyahatle bu krizi çözmek için. Sonra da tatlıya bağlandı dendi dün gün içerisinde. Ben öğlen programı yaparken öyle de kapattım programı. Sonra akşam oldu basın toplantısı Jesus'un. Portekiz basını adeta hiçbir şeyin olmadığı bir konuda beni Cristiano ile konuşmaya zorladı. Ona Portekiz'de bu durum hakkında o kadar çok şey söyleniyor ki neler olduğunu anlayamıyorum dedim. O da oynamam gerekirse oynarım, kulübede kalmam gerekirse kalırım. Hoca ne isterse o dedi. Asla hiçbir şey itiraz etmedi dedi bir noktada. Sonra işte kendini anlattı yine Jesus. Bu işte Cristiano değil başka bir oyuncu olsa da benim düşüncem değişmezdi diyor. Benim düşüncemi kimse değiştiremez diyor. Ne o ne başkası ne başkan diyor. Bu arada başkanın düşüncesini sanki değiştirmeye çalıştığına bir vurgu var,
1: evet.
0: Jesus'tan. Ama hiç geri adım atmıyor. Ve bu sözleri duyan Cristiano Ronaldo da oteli ve kampı terk ediyor. Özel aracına biniyor. Özel jeti zaten şehre gelmiş çoktan. Yani terk etmeye zaten kendini hazırlamış Ronaldo.
1: Evet.
0: Ve sonrasında da gece yazılı bir paylaşım yapıyor ve diyor ki şöyle diyor bu arada İngilizce ama Türkçe şöyle çevireceğim. Milli takımın teknik direktörünün basın toplantısından sonra mesela Jesus'un demiyor. Milli takım teknik direktörü diyor. Sonra gerçi federasyon başkanı da adını anmıyor ama federasyon başkanı yaptığım görüşmenin akabinde milli takım kampını terk etmeye karar verdim diyor. Tüm bu gerçekleri Portekiz halkına yakında anlatacağım ki ben Portekiz milli takımına kendimi adadım ve işte ondan ayrılma sebebimi bütün halka anlatacağım diyor. Şimdi Portekiz'e takım arkadaşlarıma başarı dileklerimi iletiyorum deyip mesajını sonlandırıyor Cristiano Ronaldo.
1: Yani tabii şimdi biz buradan dışarıdan yorumluyoruz. Bizim böyle bir oyuncumuz olsaydı ve biz ona böyle futbol, oyun, sevgi şey içerisinde hani tapıyor bir futbolcu olarak tapıyor olsaydık böyle inanılmaz sevseydik, bu ona yapılsaydı ne düşünürdük, aynı şeyi düşünür müydük? Ben düşüneceğime inanıyorum. Çünkü yani bu oyuncunun olayı artık çok hırsı çok geçmiş durumda. Yani takımına zarar veriyorsun. İşte Galler'i zar zor yendin. Norveç maçında yani bak ne demek istiyor Jorge Jesus? Oyunun gidişatına göre alamadık. Yani Ronaldo'yu alsaydık güç kaybedecektik. Belki rahat olsaydı 2-0 3-0 olsaydı alırdı da şu koşullarda Portekizli Norveç perişan ediyorken orada savunmasına hiç yardım etmeyecek, hücuma çıkarken çok etkili olamayacak bir oyuncuyu almak olmaz. Yani sen ülkenin başarısı için oynamaman gerektiğini senin de anlaman lazım. Ama diyorum acaba Portekizliler bu yaşanandan sonra Jorge Jesus'a mı daha çok hak vermiştir, Ronaldo'ya mı? Mantıklı olan Jorge Jesus'a hak vermiştir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi hani bizim böyle bir oyuncumuz ve bizim böyle işte 100'den fazla gol atmış, bilmem kaç kere milli olmuş, Avrupa şampiyonu mesela Portekiz'in tarihinde yok Avrupa şampiyonluğu. Ya böyle bunları yaşatmış bir isimden bahsediyoruz. Aynı şekilde düşünüyorlar mıdır? Bilmiyorum ama bence doğrusu bu Mert.
0: Şöyle bir haber yapıldı dünkü olaylardan sonra. Bir İspanyol gazeteci, Ronaldo'ya da galiba yakın bir gazeteci, perde arkasında şunların yaşandığını söylüyor. Jesus, Ronaldo ve Portekiz Federasyon Başkanı bir araya geliyorlar. İşte o son Norveç maçından sonra. Jesus habere göre Ronaldo'dan özür diliyor. Onu 30 dakika ısındırıp oyunu almadığı için. Hatta sadece özür de dilemiyor. Ona basın önünde, basın toplantısında özür dileyeceğini, Ronaldo'dan özür dileyeceğini söylüyor.
1: Ay yok artık.
0: Habere göre ve hata yaptığını kabul edeceğini söylüyor. Haber bu. Sonra basın toplantısında bu sözü tutmuyor Jesus. Ve yaşananlar söylenenlerin hiçbiri doğru değil diyor. Ve bunu duyan Ronaldo da öfke patlaması geçiriyor. Kendine ihanet edilmiş hissediyor. Gazetecinin ifadesiyle düşünün diyor. Teknik direktörünüz size geliyor ve özelde diyor ki tüm bu olayı işte yönetemedim, çözeceğim bir şekilde, özür diliyorum, her şey iyi olacak, endişelenme diyecek ve sonrasında basın toplantısında da tüm kontrol bende, Cristiano sadece bir oyuncu, diğerleri gibi bir oyuncu diyecek. Bu tabii ağır bir şey diyor ve böyle açıklamış. Tabii bu ne kadar geçer insanlara bilmiyorum.
1: Ya ama bak şunu düşünebiliyor musun? Ya sen bir teknik direktörsün, bir oyuncu oynatmadığın için çıkıp basın toplantısında o oyuncudan seni ısındırıp oynatmadığım için özür diliyorum diyeceksin. Teknik direktörsün. Olacak iş mi bu ya? Kim dinler seni bunu yaptıktan sonra? Hangi oyuncu dinler seni? Senin ne saygınlığın, ne etkinliğin kalır? Kim dinler seni bundan sonra? Hem de Jorge Jesus'tan bahsediyoruz. Hani olacak iş değil ya. Olacak iş değil. Ya ben Ronaldo olsam, bana teknik direktörüm böyle bir şey yapacağım desem, hocam estağfurullah yapmayın derim. Ne gerek var derim. Siz hocasınız, oynatırsınız, oynatmazsınız derim ben. Eğer bir takımın içerisinde bir ast üst ilişkisi varsa teknik direktör en üsttür. Ve yani aldığı bir karardan dolayı da oyuncusundan özür dilemez. Bir oyun içi karardan dolayı. Hani şeyden özür diler. Mesela Sarri Napoli'nin başındayken korkunç bir şey yapmış. Koulibaly baba olacak. Ve çok önemli bir İtalya Ligi maçı öncesinde Sarri'ye gidiyor, diyor ki eşim doğum yapacak, izin istiyorum diyor. Sarri de diyor ki Koulibaly, ne kadar önemli maç olduğunu biliyorsun. Anlıyorum, senin isteğin de çok kutsal ve çok önemli. Ama senden çok rica ediyorum, savunmamın en önemli oyuncusu olarak bizi bu maçta yalnız bırakma diyor. Koulibaly de gitmiyor. Ne yapıyor biliyor musun Sarri? Koulibaly'i o maç oynatmıyor. Koulibaly yani dövecektim diyor. Kadroda adımı görmediğimde. Çocuğumun doğumunu kaçırdım diyor. Eşimin doğumunu kaçırdım diyor. Çocuğumun dünyaya gelişini kaçırdım diyor. Ve beni o maçta yani gitmemi engelleyip oynatmadı diyor. Bundan özür dilersin ki o özür de ben kabul etmem. Ama böyle bir şeyden dolayı bana teknik direktör özür dileyecek, özür dileyeceğini söyleyecek. Hocam estağfurullah yapmayın derim yani.
0: Evet, bilmiyorum işte, haber bu. İspanya'nın önde gelen bir gazetecisi bu haberi paylaştı. Portekiz içinde tabii tam ne yaşanıyor? Hani ben de merak ettim şimdi sen söyleyince. Ronaldo tarafı mı haklı bulunuyor? Jesus tarafı mı haklı bulunuyor acaba? Ama ortada bir sıkıntı var. Aslında biraz daha filmi geri saralım. Dünya Kupası bitmiş. Gelmiş artık Ronaldo 41 yaşına. Yapacağını yapmış bu ülke için yani artık. Bundan sonra da Portekiz milli takımına katabileceği çok ekstra bir şey de yok. Yani Messi'nin yaptığı gibi bıraksa milli takımı. Bu karşılaşmalardan birinin belki bir son 10 dakikası ona veda maçı gibi olsa. İşte Messi hazırlık maçıyla veda edecek. Bir Amerika takımına tabii öyle bir fikstür avantajı var. Resmi maçları yok bu arada. O yüzden hazırlık maçıyla, benim maçıyla bırakacak Messi birkaç gün sonra. Ronaldo da keşke öyle bir veda yapsaydı da bu tartışmanın içinde kendisini konuşmasaydık. Yani bu kadar artık büyük bir oyuncunun, yani şu anda Messi ile birlikte işte en çok konuşulan isim. Dünya futbolunda en büyük isimlerden birisi şüphesiz ki. Ama genelde krizlerle, işte farklı şeylerle konuşuyoruz Cristiano Ronaldo'yu. Şu anda da böyle bir tablo oldu. Yani kendisi için de, Portekiz milli takımı için de pek hayırlı olmadı bu durum.
1: Bak şu anda Portekiz basını haberlerine baktım. Ronaldo'yu çok eleştiren haberler var diyor. Mesela Abola'da Ronaldo'nun Jesus'un teknik kararını kızabileceğini ama kaptan olarak kampı terk etmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu yazmış. Diario de Noticias

0: adlı haber kuruluşunda kesinlikle Ronaldo'nun haksız olduğunu ve yaptığı sorumsuzluk olduğunu söylemiş. Jesus'un Ronaldo'yu dışlamak yerine hala onu takım içinde rol vermeye çalıştığını savunmuş ama bu da tam doğru değil gibi gözüküyor. Önemli bir Portekizli yorum gazeteci Ronaldo'nun henüz açıklamadığı fakat kesinlikle açıkladığında kendisini haklı gösterecek bazı olayların yaşandığını
1: az
0: söylemiş.
1: Önce söylediğim büyük ihtimal öyle, evet. Diyecekti, benden dilemedi diyecek herhalde Jesus için.
0: Böyle haberler var. Ama basın daha çok Jorge Jesus'u haklı buluyormuş.
1: Hı hı. Öyle gözüküyor. Portekiz 2006'da şampiyon oldu. Genco Bey not demiş. Genco abi zaten Ronaldo'dan önce yoktu dedi aslında.
0: Tabii onu dedim.
1: Onu
0: aynen
1: dedi yani, o yanlış geçmişse ben tekrar söyleyeyim. Biliyor zaten. Ronaldo'dan önce bir Avrupa şampiyonu yoktu. Ronaldo ile oldu. Onu demek istedi.
0: İşte o yüzden ikonlaştı, idolleşti. Hı hı. Futbol da hani halkın ona olan bakışını biz anlayamayabiliriz. Bizde böyle bir figür olmadığından dolayı.
1: Fatih Terim de bu arada geçen sene Arsenal Sporting maçında yine benzer bir görüntü yapmış. Birkaç dinleyicimizden öyle bir mesaj geldi.
0: O zaman
1: ben
0: demek ki, o zaman demek ki şu anda bunun bu kadar çok haber yapılması, birçok yerde çıkmasının başka bir sebebi var diyeyim ben de.
1: Peki.
0: Anlaşıldı herhalde.
1: Evet. Son mesaj. Günaydın Mert Bey. Dün Genco Boran Beyaz Zambakları okurken, Beyaz Zambaklar ülkesinde kitabı adı da, uyuyakalmış mı? Hat-trick'te yoktu demiş. Okudun mu?
0: Hayır.
1: Ne?
0: Daha birinci gün.
1: Dün dedim kitap okuyacağım diye hat-trick'e gelmeyeceğim dedi. Bana o esnada kitap okurum dedi dedim yayında.
0: Bir ara.
1: Olmadı.
0: Hafta sonu büyük bir ihtimalle bitiririm.
1: Hafta sonu.
0: Tabii.
1: Hayır, maçlar da öyle yok.
0: Tabii aynen öyle.
1: Hadi bakalım inşallah.
0: Öyle İngiltere maçı yok, Almanya yok, şey yok. Çok rahat hafta sonu.
1: Tamam.
0: Bu hafta sonu.
1: Canlı yayında sözünü aldık, pazartesi konuşuruz.
0: Özet istiyoruz.
1: Aynen. Sınav yapacağım dedim zaten dün öğlen.
0: Tamam.
1: Kitaptan da bugün kaldın sınavda. Peki 8.36 saatlerimiz, ara vaktimiz, aradan sonra buradayız.
2: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Digimax'tan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digimax'la hemen başlayın. Siz de kazanın. Digimax.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Reklam. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.38 saatlerimiz bir önceki konu Vinicius Junior konusuydu. Onunla ilgili şöyle bir mesaj gelmiş Genci abi Murat Erdoğan'dan. ABD diyor Vinicius Junior üzerinden deney yapıyor. Ünlü bir kişi yerine koyduğu yeni kişiyi yedirirlerse belirledikleri kişileri bu yöntemle değiştirecekler. En mantıklı senaryo bu demiş.
1: Yalnız inanılmaz bir bilim kurgu filmi senaryosu bu. Bir şey değil mi? Anormal mantıklı geldi. Yani çok ciddiyim. Yani
0: Yani
1: süper mantıklı geldi ve korkunç bir senaryo bu eğer böyleyse.
0: peki niye ünlü bir kişinin yerine başka birini geçirmek isteyecekler? O ünlü kişi
1: İşte
0: işlerine gelmediği
1: beni
0: şeyler yapıyor.
1: değiştirseler kim anlayacak? Kimse anlamaz.
0: Yok, anlamaz da işte. Çok ünlü kişilerin
1: Bütün
0: yerine.
1: dünyanın gözü önündeki bir kişiyi değiştirecekler ve bakalım anlıyorlar mıyı? Bunun sayesinde istedikleri ülkenin cumhurbaşkanını değiştirir, genelkurmay başkanını değiştirir, ne bileyim bakanlarını değiştirir, değiştirir de değiştirir.
0: Ve kendi
1: Ve
0: istediği
1: kendi
0: gibi
1: istediği kararları aldırır.
0: aldırdı.
1: Korkunç bir senaryo, inanamıyorum yani. Ama çok iyi yani, tam film senaryosu ama ya işin içinde artık öyle bir teknoloji var ki hayır diyemem ya.
0: Ama şu anki haliyle pek olmamış gibi, eğer böyle bir çalışma varsa gerçekten. Vinicius Junior'da
1: Ama öyle bir şey
0: başarısızlık
1: varsa
0: var.
1: da, ama bu arada çok yanlış insan seçmişler. Yani atlet olarak dünyanın en önemli sayılı atletlerinden biri. Yani adamın sırf konuşması etmesi değil ki, sportif anlamdaki becerisi. Yani onu değiştireceğini, bir politikacıyı değiştirmek çok daha kolay. Çok kolay. Adamın ne dövmesi gözükecek, ne top zıplatması istenecek, ne koşması istenecek. Yürüyecek, açıklama yapacak, köşesine geri çekilecek en nihayetinde. O kadar yani. Hani Vinicius yanlış örnek olur. Yanlış deney olur yani. Ama fikir beni uçurdu yani, fikir.
0: Ya da daha başka isimleri yaptılar. Senin dediğin gibi daha risksiz. Burada artık el
1: Ha,
0: arttırıyoruz. Bunu deneyelim
1: olabilir.
0: bir de. Daha
1: Tamam.
0: riskli bir atletizm
1: Evet.
0: seviyesi yüksek falan. Hani daha zor birinin yerine birini koyalım demiş de
1: Atletik
0: olabilirler.
1: yeteneklerini de kapatabiliyor muyuz
0: Heh,
1: acaba?
0: mesela. O aşamaya bile gelmiş olabilirler.
1: Evet.
0: Sonuçta teknoloji ilerliyor ve biz perde arkasında neler üretiyorlar, neler yapıyorlar bilmiyoruz. Biz perde önündekileri okuyup dilimiz dışarıda bakıyoruz haberlere, yapay zeka ile ilgili. Bir de bizim bilmediğimiz neler yapılıyor, kim bilir. Korkutucu gerçekten.
1: Sana reklam arasında bir şey anlatacağım.
0: Film varmış böyle bu arada.
1: Öyle mi?
0: İki dinleyiciden geldi de, ismi Ada.
1: Aa evet.
0: Ada demiş
1: Evet,
0: biri,
1: The
0: değil mi?
1: Island.
0: Diamond.
1: Scarlett Johansson'la Ewan McGregor, doğru. Klonlanıyor. Ama şöyle. Çok zengin insanlar, aşırı zengin insanlar kurtuluşu olmayan bir hastalığa yakalanıyorlar. Ve hemen klonlanmak istiyorum diyor. İnanılmaz büyük bir para veriyor. Fakat şöyle, klonlanmıyor. Yani o hastalık neyse klonlandığından dolayı, mesela atıyorum kanser mi? O hücreyi kendisinden alıp değiştirip nakil yaptırıp hayatta kalıyor. Klon olayı o. Yani aslında klonla yer değişmiyor.
0: Anladım.
1: Klonla bir organı değişiyor.
0: Peki Ronaldo konusundan bahsettik. Şimdi bugün değil mi karşılaşma haliyle? Dün basın toplantısı olduğuna göre Portekiz'in karşılaşması. Bugünün de fikstürüne bakayım. Bugün bakmamışım.
1: Ama Portekiz en son oynamadı mı?
0: Bugün Danimarka'yla.
1: Öyle mi?
0: Evet. Saat 21.45'te karşılaşması var. Cristiano Ronaldo'suz, eğer son dakika bir sürpriz olmazsa, geri
1: Özel jeti
0: dönmezse
1: var, gelebilir.
0: tabii maç günü de tekrar geri dönebilir. Danimarka'yla deplasmanda oynayacak Portekiz. Ronaldo yok. Takımın kaptanı kampı terk etti, gitti. Şu anda Portekiz ve Avrupa kamuoyu, futbol kamuoyu bu olayla çalkalanıyor. Herkes bir haber yapıyor. Ronaldo tarafında olanlar eminim çoktur. Seveni çok. Karşısında olanlar çok, ikiye ayrılmış durumda.
1: Ben ikinci kısımdayım.
0: Kamuoyu Ronaldo'nun karşısındaki
1: Yani
0: kısımda.
1: ben
0: Ben de
1: bir
0: öyleyim
1: şey
0: de.
1: diyeyim mi? Hiç üzülmem bile Ronaldo oynamadığında. Şuna üzülürüm. Bütün o yarattığı futbol efsanesi haline gelmişken futbolu, milli takımı böyle bırakması onun adına çok üzücü, ama bu da onun seçimi. Teknik direktörün seçimi değil. Bu da resmen onun seçimi. dediğin gibi Messi gibi bırakmak var, Ronaldo gibi bırakmak var. Kabul et artık. 41 yaşındasın, fayda sağlayamıyorsun. Gel takıma abilik yap. Ha ben abilik yapmak istemiyorum. Ben yoruldum, yaşlandım, bunu da belli ediyorum aldığım kararlarla. Aksileştim diyorsan da o zaman milli takımı bıraktım, teşekkür ederim de sessiz sedasız git. Böyle gitme, yazık yani. Güzel bir jübile yapılmasın mı? Böyle yıllardır da görmüyoruz, böyle dünya karması gelsin, eskiler yeniler zaten 40 yaşında hepsi birbiriyle bir maç yapsın, böyle inanılmaz bir statta.
0: Şey olsun abi, Arjantin'e Portekiz.
1: Ha mesela Messi gelsin,
0: Ronaldo aynen öyle. Aynı anda bıraksınlar.
1: Aynen işte. Öyle, o efsane. Ama işte al sana reklam.
0: Ronaldo şu an benim de düşüncem, bu rekabette geride kalmasını kabul edemiyor gibi hissediyorum. Yani Messi'nin artık Dünya Kupası'nı alması, bu Dünya Kupası'na finale kadar çıkması ve artık yani bence bir tartışma yok şey konusunda, yani kim daha iyi.
1: Benim için
0: konusunda.
1: Hiç yoktu.
0: Benim için de hiç yoktu.
1: Benim için hiç yoktu.
0: Hadi bazı
1: benim
0: için vardı.
1: Benim için hep Messi'ydi.
0: Benim için de öyle. Ama artık gittikçe bu bence barizleşti bu durum Messi lehine. Ronaldo da bunu pek kaldıramadı gibi, yani en iyi olmak istiyor.
1: Çünkü Messi doğal yetenek, saf yetenek. İnanılmaz bir top cambazı. Ama Ronaldo da müthiş bir disiplin, müthiş bir savaşçı. Apayrı. Fakat benim futbol zevkime hitap eden, bana geçen şey yetenektir. Messi'dir yani.
0: Peki burada bir başka konu açayım. Bu tezini kısmen katılıyorum, kısmen karşı çıkıyorum. Bir yetenek bir oyuncu bir yere kadar getirir. Sergen Yalçın da yetenekliydi, değil mi?
1: Evet.
0: Ronaldinho da yetenekliydi. Hatta Messi'den belki daha yetenekli.
1: Bence öyle.
0: Ama bugün biz Messi'yi konuşuyoruz. Yani Messi de bence çok çalışkan bir futbolcu. Çok tekrar yapan, kendine bakan. Ronaldo kadar paylaşmasa da.
1: Şimdi Ronaldinho ile mi kıyaslıyorsun mesela, yoksa Sergen'le mi? Mesela Ronaldinho ile kıyaslıyorsan, o kadar konuşulmuyor diyorsan, Messi'nin avantajı Arjantin olması ve Maradona'yı geçme duygusallığı. Bütün dünyanın, sırf Arjantinlerin değil. Hı hı. Öyle bir şey var. Ronaldinho yoksa, Ronaldinho'nun oynadığı Brezilya kaç kere Dünya Kupası kazandı? 2002'de, yani Ronaldinho, 2002'de Ronaldinho vardı.
0: Bireysel olarak kaç sene üst düzeyi var? Kaç sene üst düzeyde kalabildi Ronaldinho?
1: Ha, kalamadı. Anladım, anladım.
0: Çalışmıyor bir yerden
1: anladım,
0: sonra.
1: Anladım.
0: Messi bu yaşına kadar çok sıkı çalışan da bir
1: ve isim. Ve hala Dünya Kupası finali oynadı.
0: Ve ben şeye karşı çıkıyorum burada. Yani Messi sadece çok doğuştan yetenekli bir oyuncu değil. Doğuştan yetenekli nice oyuncu ya, geldi geçti. Hiçbiri Messi'nin yanına yaklaşamadı.
1: Mutlaka çalışma var da Ronaldo'nun çalışmasıyla Messi'nin çalışması aynı değil. Messi Ronaldo kadar çalışsaydı 1000 golü falan gelmişti.
0: Ama bunu nereden biliyoruz mesela? Bunu sadece sen Ronaldo'nun
1: vücudundan.
0: Tamam. Abi ama futbol vücut sporu değil ki. Bodybuilding yapmıyor Ronaldo. Futbol oynuyor. Messi futbol çalıştı. Bence. Onu farklı kılan topla daha fazla çalıştı. Bazı videoları çıktı bu sakatlık sonrası geçmişte. Kumda çalıştı. Kumda bile topla çalışıyor adam. Düz de ağırlık kaldırdı da olmuştur muhakkak ama bence ona çok fazla önem vermedi. Daha çok topla becerisi üzerinde çalıştı Lionel Messi. Ronaldo topla olan becerisi yıllar geçtikçe geriledi. Adam topla çalışmadı neredeyse hep. Dediğin gibi fitness salonuna girdi, kas yaptı. Kas yaptı da neye yaradı mesela? Ronaldo ikili mücadelelerde ayakta mı kalıyor? Mesela neye yaradı? Zıplaması biraz gelişmiştir.
1: Bu yaşına kadar oynamasını sağladı. Belki Messi 41'de oynamayacak. Oynayamayacak.
0: 2 yaş var abi.
1: Belki oynamayacak.
0: Yani Ronaldo oynadı kadar oynar.
1: O da yeteneğinden dolayı.
0: İşte yetenek, tamam hadi yetenek var. Doğuştan diyelim, kabul edelim ama sonrasındaki çalışma bence Messi'de de çok
1: ya
0: var.
1: Ya ben Messi çalışmıyor demiyorum canım.
0: Demiyorsun,
1: tamam,
0: da bununla öne çıkmaması da bence bir hata.
1: Bir haksızlık diyorsun, tamam.
0: Messi olabilir. De bence çok çalışkan bir isim. Sadece Ronaldo kadar bence reklamını yapmadı bunun. Ronaldo işte yok kaslar.
1: Ben mesela fitness. Şeyi düşünmüyorum. Mesela Ronaldo'nun bir gününü gördüm ben. Yani böyle bir disiplin hayatımda çok az gördüm. Yani saatleri atıyorum ama işte sabah kahvaltısını ediyor. Ettiği kahvaltının işte kalorisi, osu busu, proteini. Ondan sonra bir hafif bir antrenman yapıyor. Sonra inanılmaz pahalı fakat tabii ki kendisi için para bir sorun değil. Evinde şey var. Buz rejenerasyon aleti var. işte eksi 80, eksi 90 derece hücreleri yeniliyor. Ben Antalya'da girdim eksi 90 derecelik bir odaya. İnanılmaz bir şey.
0: Yani, kaç dakika durdun? Ya da dakika durabildin mi?
1: Durdum. 3 dakikadan durman, 3 dakikadan fazla durman zaten yasak. Ben 117 saniye falan durdum. Eksi 98 dereceydi. Ama eksi 98 dereceydi, hemen girmiyorsun. Önce eksi 6 derecelik, 5 derecelik bir odaya giriyorsun. Sonra eksi 30-35 derecelik bir odaya giriyorsun, birbiriyle bağlantılı. Elinde eldiven var. Tuttuğun zaman, çünkü eldiven olmazsa yapışıyor soğuktan. Elinde eldiven var ve hiçbir yere değmemen lazım. Yani yapışırsın yoksa. Ondan sonra eksi 35'e giriyorsun. Oralarda 20-25 saniye kalıyorsun ki vücut o şoku yaşamasın. İşte neyse, Ronaldo'nun evinde var bu olay. Vücudu, hücreleri rejenere ediyor. Ona giriyor. Öğlenleri mutlaka tam yarım saat, ama tam yarım saat. Yani uyuduğu vakit ve uyandığı vakit hep aynı. Yani vücut biyoritmi o kadar alışmış ki ona. Bir dakika fazla uyumasına izin verdirtmiyor. Uyandırtılıyor yarım saat, 25 dakika neyse. Sonra gene öğle yemeği, gene küçük bir antrenman. Ben Messi'nin böyle bir şey yaptığına inanmıyorum. Messi o esnada top sektiriyordur işte kumda falan. Yani budur yani. Disiplin ve antrenman dediğim olay bence bu benim.
0: Yani bunu yapmasa oynayamaz. Mesela Modric nasıl oynuyor? 41 yaşında. O da Hırvatistan milli takımında.
1: Modric de kendine çok çok iyi bakıyor.
0: Messi de ya, bilmiyorum abi işte. Ronaldo'nun ki tek doğru yol olduğunu zannetmiyorum ben. O yaşa kadar oynayan
1: ben sana şöyle söyleyeyim. Modric kaç yaşında?
0: Bir yaş, yok aynı yaştalar. Ronaldo'yla.
1: Ronaldo'yla.
0: 85'in olması lazım ikisinde.
1: Gerçi şu da var. Modric orta saha oynuyor. Şimdi forvet oynamak ayrı, savunmalarla mücadele etmek ayrı. Mesela Mateus benim gördüğüm en yaşı ileri o dönemde, ki 33 yaşında falan millet futbolu bırakırdı. 32 yaşında aa yeter artık emekli ol falan denirdi. İlk o böyle futbolu bırakmayanlardan biriydi. Fakat o forvetten savunmaya evrildi. Çünkü hücum oynayamıyorsun. Mesela Modric orta sahada, o da büyük bir yetenek, saf bir yetenek. Orta sahada oynayabiliyorsun. Ama Messi de forvet bu arada.
0: Bak. Ama Modric'in orta saha oynaması da kolay bir şey mi abi? Git gel, ileri git, geri gel. Ronaldo,
1: ama
0: Messi,
1: o beyniyle oynuyor artık işte.
0: İleride duruyorlar. Modric tempo yapmak zorunda. Sırıtır yani orta sahada geri koşmadığında yani. Bence orta saha oynamak
1: burada, bana bak, daha zor Mert, geliyor. Bunu da herkes yapmadığı için işte saf bir yetenek de ortaya çıkıyor. Modric'te, Messi'de, Ronaldo'da da var tabii ki, ama Ronaldo'nun kisi bence çok daha fazla yüzdeye vurduğunda çalışma ve disiplin derim ben.
0: Ronaldo bu kadar çalışmayı fitness'a değil de bence topla olan becerisine harcasaydı şu an olduğundan daha iyi bir yerde olabilirdi, ki şu an olduğu yerde zaten çok iyi de. Mesela şeyi nasıl açıklıyorsun? Şimdi önünde istatistik yok da Ronaldo belli bir yaşa kadar frikikten çok gol atıyor. Belli bir yaştan sonra frikikleri geriye gidiyor. Messi de tam tersi. Kalenin başında frikik golü yok neredeyse. Şu an adam
1: yetenek bence bu.
0: Bak istatistiği söyleyeyim. 2018'den beri Messi'nin attığı frikik gol sayısı 42, penaltı gol sayısı 37. Penaltıdan daha fazla frikik golü atmış Lionel Messi.
1: İnanılmaz.
0: Yani gittikçe gelişmiş değil mi, evet, frikik konusunda adam. Ronaldo nasıl geriye gidebilir frikik konusunda? Bundan önce bu kadar frikik gol atan adam şu an dalga konusu frikik konusunda.
1: Ya yetenek diyeceğim ya da frikik çalışmayı bıraktı diyeceğim.
0: İşte dediğim o. Adam topla çalışmayı bence bırakmış Ronaldo. Vücuduna kafayı o kadar bakmış, vücuda takmış ki bireysel hani futbol şeyi gitti adamın. Yeteneği köreldi.
1: Olabilir, mantıksız değil.
0: Kastettiğim o yani. Çalışıyor Ronaldo, güzel, örnek olsun herkese çalışma konusunda. %100 onunla hiçbir itirazım yok, ama neye çalıştığında önemli. Hani işine yaramayacak bir şeye bu kadar vakit ayırmak da mantıklı mı bilmiyorum. O da doğru bir örnek değil bana kalırsa. Bir dinleyicimiz Quaresma'yı yazın Dubai'de kaldığı otelde görmüş. Yeni işte bu yaz. Kahvaltıda diyor yumurta ve muz alıyordu. Eşi çocuklar havuzda tatil yaparken kendisi akşama kadar spor salonunda çalışıyordu demiş. Futbolu bırakmış ama disiplini bırakmamış. Keşke bizim oyuncularımız da bu anlayışı örnek alsa demiş. Yalnız akşama kadarsa ona da itirazım var. Ne yapıyorsun yani akşama kadar spor salonunda? O kadar da değil.
1: Ya o sırf bizim ülkemize has bir şey değil canım. Wayne Rooney'i gördün mü? Nasıl bir hal almış Wayne Rooney? Facia olmuş yani. Korkunç. Hmm. Yani, var öyle futbolcular. Snyder.
0: Evet, çok
1: hiç aldı. Bekler misin Snyder'den? Tığ gibi adam. Hani bazı futbolcular futbolu bıraktıktan sonra kilo alacağını anlarsın. anlarsın. Mesela Rooney onlardan biriydi bence. Ama hiç dikkat etmemiş. Ama Snyder'den öyle bir kilo almasını ben hiç beklemezdim. Yani kemik yapısında öyle bir şey göstermiyor çünkü Snyder.
0: Peki bu konuyla ilgili tabii haliyle seviyoruz biz Messi Ronaldo tartışmasını, ikiye ayrılmayı. Çok mesaj gelmiş. Fatih Bayraktar mesela diyor ki Ronaldo ilk çıktığında belki de Messi'den yetenekliydi ama Ronaldo kendini fizik açıdan geliştirdi. Vücudunu çok geliştirince kıvraklığı, bilek hareketleri falan geriledi diyor. Yani söylemeye çalıştım. Benim de aşağı yukarı bu. Fiziğine çok daha fazla önem verdi. Topla becerisini geliştirmeyi pek düşünmedi gibi gözüküyor açıkçası. Yani şu an hani son yıllarda diyeyim ya da en azından Ronaldo ne yapıyor sadece? Benim gördüğüm ceza sahası içinde gol kovalıyor sadece. Messi ne yapıyor bu yaşında? Orta sahada oyunu kuruyor.
1: Tabii.
0: Gidiyor sonra bir de gol atıyor. Yani Ronaldo'nun yaptığı her şeyi zaten yapıyor. İstatistiğe bakın.
1: Şu son an attığı frikik golünü gördün mü Messi'nin?
0: Çaprazdan, sağ çaprazdan, evet. Uzak köşe müthiş bir frikik golü. Şu anda Messi'nin maç başına gol rakamı, kariyer rakamı Ronaldo'dan fazla. Şu an Messi de 930'lara falan geldi galbiba. Yani Ronaldo 100'e bine yaklaştı. 970 küsür. Messi de ondan uzak değil ve 2 yaş daha genç ve daha az maç oynadı. Messi bunları yapıyor hala bu yaşında. Bir de oyunu kuran, topu oraya taşıyan adam. Yani Ronaldo'nun tek yaptığı işi Messi üzerine bir de oyun kurmayı hallediyor.
1: Ve bence bu arada Amerikan Ligi Arabistan Ligi'nden daha zordur diye tahmin ediyorum. Yani Arabistan milli takımına bak, Amerika milli takımına bak, Amerika'daki oynayan yabancılara bak. Arabistan'da da var ama yani Amerika'da da işte Loris olsun, ondan sonra Schürrle oradaydı. Ya var da var. Şimdi isim aklıma gelmiyor ama birçok oyuncu var. Thomas Müller gitti en son. İşte geçmişte İbrahimovic'iydi, Beckham'ıydı, Thierry Henry'siydi.
0: Lewandowski'yi saydın mı?
1: Lewandowski şu anda orada, doğru.
0: O da var. Bir muhabbetten sıkılmış bir dinleyicimiz olabilir. Yapacak bir şey yok.
1: Demek ki o Maradona'cı. İkisi de değil.
0: Belki de yaş olarak daha önceki jenerasyon olabilir. Gölge Adam nickli dinleyicimiz Mert abi demiş. Cristiano Ronaldo'nun bu kadar sevilmesinin sebebi insani yardım konusunda çok faal olması. Messi çok yetenekli ama Yahudi lobisi desteği alıyor. Bu da insanları Ronaldo'nun tarafına çekiyor demiş. Bununla ilgili ben birkaç ay önce çok uzun bir Twitter'da bilgisel paylaştım. Müthiş bir araştırma yaptım. 2 haftamı falan aldı. Şaka yapmıyorum. Ronaldo'nun genelde söylenen işte Filistin'e çok fazla destek verdiği, İsrail karşıtı olduğu, Messi'nin de dediği gibi Yahudi lobisinin adamı olduğu falan. Ki Dünya Kupası'nda İsrail'de gerçekten Arjantin destekleyince başkanlar düzeyinde böyle algı daha da yapıştı ama açın benim Twitter hesabımda, yazın Filistin, işte Ronaldo, Messi, onu okuyun. Kim daha çok Filistin'e yakın ya da İsrail'e yakın, kim İsrail'le reklam anlaşmaları yapmış, reklamlarında oynamış, Filistin'e kim gitmiş, kim gitmemiş, bir bakın, ondan sonra kararınızı verin diyeyim. Bu kadar söyleyeyim, araya gidiyorum.
2: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo, radyo, radyo, radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
0: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri, hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da.

0: 8.59 saatlerimiz. Şimdi Messi Ronaldo konusunu bir kenara bırakalım. Valla reklam arasında bazı mesajları gördüm. Bir sinirim tepeme çıktı. Daha fazla bu konuya girmeyeyim, yeteri kadar konuştuk. Peki, milli aradayız. Kulüp takımlarını unuttuk ya.
1: Gerçekten abi. Öyle.
0: Ne oluyor?
1: Hayır, kulüp takımlarını şöyle unuttuk bir de. Öyle farklı haberler ve konular, olaylar var ki sadece biz değil, gündem de unutturdu.
0: Mecbur tabii, ne yapacaksın?
1: Yani Okan Hoca mesela bir maç ceza aldı. Bilmiyorum, hiç konuştun mu?
0: Yok, dün zaten. Dün söylemedim bile ben. İşte özete bile almadım.
1: Aynen. Yani Okan Hoca ceza aldı. Singo'nun bir sakatlığı ortaya çıktı. Ne kadar ciddi, ciddi değil. Böyle öyle şeyler konuşuyoruz ki işte Fenerbahçe'de Mert Müldür'ün 3-4 hafta içerisinde takıma döneceği haberleri falan var. Yani bakıyoruz ama konuşmaya sıra gelmiyor. Hı hı. Bunlar olmasa aslında bir spor radyosu olarak bunları konuşmamız lazım.
0: Aynen.
1: Ama işte basketbol konuşmamız lazım. Sakatların dönüşü en önemli. Son şu anda aslında her kulübün taraftarı için en önemli şey milli arada sakat olan oyuncular ne zaman dönecek? Galatasaraylar Singo'yu merak edecek. Fenerbahçeliler Mert Müldür'ü. Beşiktaşlar Orkun'u merak edecek ama yani düşün, milli maçların olmadığı bir günün ertesinde bile saat 9 oldu, 2 saattir yayındayız. Bunlara gelemedik.
0: Şimdi bu vesileyle bence biraz gelebiliriz. Çünkü bugün Trabzonspor'un bir hazırlık karşılaşması var. Trabzonspor bugün milli arada kendi sahasında İrlanda'da Drogheda United takımıyla karşı karşıya gelecek. Şimdi ne alaka? Hazırlık karşılaşmaları işte milli aralarda genelde yurt içinde böyle iki takım arasında yapılır. Trabzonspor niye İrlanda takımı Drogheda United, nereden buldunuz diyen olabilir, bilmeyen için söylüyorum. Bilen zaten biliyor da. Bordo mavili bir takım bu Drogheda United. Aynı renkleri taşıyor Trabzonspor'da. Ambleminde ay yıldız var.
1: Hikayesi çok güzeldir.
0: Ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1847'de büyük kıtlık döneminde gönderilen yardımın ulaştırıldığı şehrin temsilcisi olan bir takım Drogheda United. Ve iki kulüp Trabzon'da Drogheda 2010 yılında kardeş kulüp oluyor. O dönem kulübün tarihini kaleme alan Brian Whelan, Bordo Mavi Bir Tarih adlı kitabının tanıtım toplantısına katılan Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı'na yapılan kardeş kulüp olma önerisini Trabzonspor kulübüne ulaştırıyor. Mektupta aynı renkleri taşıyan iki kulüp arasında 2006'dan itibaren yakın ilişkiler kuruldu. Karşılıklı forma ve flama değişimleri yaşandığı vurgulanıyor. Ve Trabzonspor yönetim kurulu da yaptığı toplantının ardından 29 Eylül 2010'da kardeş kulüp olunması yönündeki öneriye olumlu yanıt veriyor ve iki kulüp kardeş kulüp oluyor. Bir enteresanlık daha var. 2013 Mart'ında İrlanda'nın başkenti Dublin'de bu iki takım karşı karşıya gelmek için hazır bulunuyor. Fakat aşırı yağış nedeniyle maç iptal ediliyor. Sağ şartları işte uygun olmadığı için maçın hakemi izin vermiyor, oynanacak bir tablo yok, oynanamadan geri dönülüyor ve bir daha da bugüne kadar maç yapılmıyor. Bugün bu karşılaşma yapılacak, saat 19 diye şimdi önümdeki haberde yok ama Aspor'dan da canlı olarak yayınlanacak karşılaşma.
1: Ben bu arada biraz daha geriye sarmak istiyorum. Drogheda'nın embleminde ay yıldız var. Büyük kıtlık zamanı yaşanan bir hadise dedim. Ben onun biraz detayını vereyim.
0: Tabii.
1: Senin de söylediğin gibi yılı tam hatırlamakla birlikte İrlanda'da büyük bir kıtlık var. Ve İngiltere başka ülkelerin yardım etmesini mi kabul etmiyordu? Ya da yani böyle bir sürtüşme de var. Yani İngiltere, Londra merkezli İrlanda arasında böyle bir sürtüşme de var. Ama büyük kıtlık yaşanınca İngiltere'de yardım yolluyor ama çok limitli bir yardım yolluyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun yardım yollayacağını öğrendiklerinde haber yolluyorlar.

0: diyorlar ki, şu anda farazi konuşuyorum, mesela 2000 altından fazla yollamayın ve şu kadardan fazla yemek yollamayın. Çünkü İngiltere Krallığı bu kadar yolladı. Ondan daha fazla yardım yapmanızı kabul etmiyoruz. Hı-hı. Ve etmeyiz diyor. Hani nasıl olur da bizim kendi ülkemiz, kendi krallığımız bize böyle yardım yapıyorken bizden daha fazla yardım yapılması olmaz, hoş olmaz diyor. Buna önem gösterin. Bundan fazla yardım yaparsanız da kabul etmeyeceğiz, gemilerinizi limana sokmayacağız deniyor. Fakat Osmanlı padişahı bunu dinlemiyor ve İngiltere'nin kabul ettiği miktardaki para ve gıda yardımını resmi yaptıktan sonra o içeriye giren Osmanlı yetkilileriyle İrlanda yetkilileri anlaşıyor. Bize gece, daha çok gemi var dışarıda, bize yer verin, zaman verin, bir yer ayarlayın, İngilizlerin görmeyeceği şekilde daha çok size yardım getirdik, onu ulaştırmak istiyoruz deniyor. İşte işin oraya, orada Drogheda işin içine giriyor, daha fazla yardım geliyor. Bununla ilgili Instagram'da Mert, İrlanda sayfalarında benim çok karşıma çıkıyor. Bak, Instagram'ı nesini çok seviyorum biliyor musun? Neye bakarsan karşına onunla ilgili şeyler çıkıyor. Ben de böyle tarihsel olaylara falan bakmaya bayılırım. Dolayısıyla bu benim karşıma çok çıktı ve İngiliz İrlanda sayfalarında çıktı. Altında bak, hiç Türk değil, İrlandalı Instagram kullanıcıları bu haberlerle ilgili o kadar güzel şeyler yazıyor ki, bizlerle ilgili. Hiçbir zaman unutmadık, hiçbir zaman unutmayacağız. İşte Drogheda'nın neden ay yıldızlı olduğu. Ay yıldız olmasının sebebi Drogheda'nın o. Osmanlı yardımını teşekkür amacıyla. Ona da bir tüylerim diken ola ola bunu da anlatmak istedim. Vallahi özellikle.
1: Güzel detaylandırdı. Ben hani bu kadar detayını bilmiyordum. Dün Anadolu Ajansı'nın haberinden ben az önce söylediğim bilgileri paylaştım. Bugün maç oynanacak. Tabii Trabzonspor eksik kadroyla. Milli takıma gidenler var. Ayrıca sakatlığı süren Okay Yokuşlu ve Malinowski de bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecekler. Tabii dostluk ön planda olacak bugün ama Thomas Sais'ın da sonuçta resmi olmasa da ikinci maçı olacak Galatasaray galibiyetinden sonra. O da takımda belki çok fazla süre bulamayan bazı oyuncuları görecek. Onun için de bir fırsat. O oyunculara belki biraz maç tipi verecek ki sezon içerisinde her oyuncuya iş düşebilir ki Trabzon'un yoğun fikstürü de başlıyor bu arada. Milara'dan dönüşte konferans ligi karşılaşmalarıyla beraber. O yüzden mantıklı. Mesela girişte söyledim. Galatasaray'ın nazik maçı yarın Pendik'te. Fenerbahçe'nin cumartesi, onlar da Azerbaycan ekibi Turan Tovuz'la oynayacaklar. Beşiktaş'ın bir nazik maçı yok gördüğüm kadarıyla. 3 haftalık arada hiç yazık maçı yapılmaması da biraz garip geldi bana. Acaba neden? Çok oyuncu mu gitti de kalan oyunculardan bir takım mı çıkmıyor? Nasıl bir sebep var Beşiktaş'ta? Onu çok anlamadım. Herhalde öyle bir sebep olsa gerek. Yani bu gibi, hafta çünkü evet. Birçok takım, en kötü dün Kocaeli'ni gördüm mesela, PAF takımı yazık maçı yapacak denmiş.
0: Evet.
1: Bir yazık maçı şeyi oluyor ama Beşiktaş'ta gözükmüyor şu aşamada. Trabzon bugün, Galatasaray yarın, Fenerbahçe'de cumartesi günü birer hazırlık karşılaşması yapacak. Bugünkü maçı da dediğim gibi Aspor'dan takip edebilirsiniz. Serdar Bey, az önce senin anlattığın hikaye kesinlikle sinemaya aktarılmalı demiş. Çok güzel bir hikaye demiş. Mert Bey, sizi Instagram'da Twitter'da takip ediyorum ama Messi, Ronaldo'yu bulamadım demiş. Bence bulursunuz sayfamda, biraz geriye giderseniz. Çok tweetim yok. Ya da search kısmına Messi, Ronaldo ve Birleşik Mertelam yazın. En üstte Ronaldo kısmı çıkıyor. Oralardan bulursunuz bence. Az önceki Ronaldo konusuyla ilgili mesela, onlara tekrar girmeyeyim.
0: Drogheda'ya girelim.
1: Ali Şahin, Osmanlı Padişahı Abdülmecit'tir. Krallığın yardımı 2000, Abdülmecid'in yardım miktarı ise 10.000 pound'tur demiş.
0: İşte 2000 hatırlıyordum da işte altın niyeyse aklımda kalmış. 2000 olduğunu hatırlıyorum. Hı-hı. Bizim de 8'di aklımda kalmıştı ama
1: 8.000 fazlası.
0: Ha, 8.000 fazlası.
1: Herhalde.
0: Tamam. Olabilir. Çünkü doğruysa. Aklımda bir 8 kaldı. Dediğim gibi yani izin, hı-hı, verilmiyor. Orada içeride anlaşma yapılıyor ve dışarıda daha fazla gemi var. Bize yer ve zaman söyleyin, onları da getireceğiz deniyor.
1: Evet, bugün bu karşılaşma Trabzonspor taraftarında en son bıraktığı yerde Trabzonspor Galatasaray'ı mağlup etmişti. Bugün hani fikstür bültende müsait, hani bugün mesela milli maçlar var ama 21.45'te.
0: Mert hangi padişahmış? Benim de aklımda kalsın.
1: Abdülmecit.
0: Abdülmecit. Tamam.
1: Abdülmecit'miş. Drogheda United'da İrlanda takımı dedik. Onların ligi Şubat ayında başlamış. Artık ligin de sonuna gelmişler. Son 4 hafta oynanacak İrlanda liginde. Ayın 8'inde de bir lig karşılaşmaları var. Puan tablosunda nerede Drogheda, ona da bakayım. Pek iyi bir yerde değil. 10 takımlı ligde 9. basamakta şu anda Drogheda. Küme düşme playoff'u
0: yine oynayacak. Bir yardıma ihtiyaçları var.
1: Aynen, bir yardım gerekiyor gibi şu aşamada. Kalan 4 haftada. Üstlerindeki takımla da puanları eşit. O yüzden bir seriyle birlikte kümede rahat rahat 8. kalıyor. 9. küme düşme playoff oynuyormuş. 10 takımlı bir lig. Ve 10 takımlı ligde 4'er maç yapıyorlar her takım birbiriyle. 36 evet. hafta sürüyor. Çok da fazla ya, 4'er maç.
0: Çok ya, çok.
1: Bizi düşün, 10 takımlı lig. Böyle 4 büyükler var.
0: Fener, Galatasaray, Beşiktaş maçının bir anlamı kalmaz artık.
1: Evet
0: yani.
1: Çok fazla karşılaşma.
0: Ve yaşanacak şeyleri de düşün. Daha fazla kavga, daha fazla hakem ataması, hakem hatası, facia.
1: Peki ben de kaçırdım da, bu olayın Trabzon'la direkt bağlantısı ne? Gemiler Trabzon'dan mı kalkmış diye bir mesaj
0: onu bilmiyorum.
1: Gelmiş.
0: Onu bilmiyorum.
1: Sonuçta Osmanlı'yla bir bağ var da, hani özellikle Trabzon'la renklerden dolayı mı sadece?
0: Orada ilgili hiçbir fikrim yok.
1: Olduğu için mi bir bağ var? Evet, bu da güzel bir soru olmuş. Gemiler geri dönerken bu hikaye de dallanıp bulakta, inşallah bizi yemiyorsunuzdur. Batıyor, fırtına yakalanıyor. Ölen askerler için orada da şehitlik var demiş Türklere ait.
0: Onu da bilmiyordum.
1: Evet. Demek ki biraz daha detaylı araştırmamız gerekebilir bizim de bu konuyu. Evet, 9-11 saatlerimiz. Bu bölüme şöyle girdik. Hani konuşuyoruz birkaç gündür böyle bir sürü gelişme de, kulüp takımlarında durum nedir diye. Çünkü gündemden uzaklaştı kulüp takımları. Daha gelecek hafta da pek bir şey çıkmaz büyük ihtimalle. Transferleri de mesela bu hafta hiç gazete manşetlerine bile bakma ihtiyacı hissetmedim. Transfer konusunda kesin yazılıyordur. Ama Trabzon'la ilgili durum bu. Şu anda da A-Spor'da dünkü karşılama töreni
0: evet,
1: var.
0: Evet, çok güzelmiş Doğru gerçekten.
1: Doğru'da, United'da.
0: Trabzonspor kendi otobüsünü yollamış.
1: Havalimanında da böyle meşalelerle karşılanmış Drogheda United.
0: İlk defa bir yabancı takım No Way Out değil de hoş geldin diye karşılanıyor.
1: Aynen. Ya dün Filistin
0: maçı,
1: Konya Spor'un. Bugün Drogheda mücadelesi. Ve cumartesi günkü Turan Tovuz Fenerbahçe maçı da Azerbaycan'da, ama benzer karşılamada orada Fenerbahçe yapılacaktır diye düşünüyorum. Peki bir araya gidelim. 9-12 aradan sonra devam edelim.
2: Ali Yerim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Ben bilince uzay biyoloğu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18

0: İstanbul Fuar Merkezi 3. Holde. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
1: Digibox'tan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digibox'la hemen başlayın. Siz de kazanın.
2: Digibox.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz BTC Türk'te. Şu anda bir Bitcoin 84.389 dolardan işlem görmekte. Dün 83.000 dolar civarındaydı fiyat. Gün içerisinde böyle çok sert bir yükselişte 87.265'i görüp sert bir düşüşte tekrar 83.000'lere kadar gelmiş. Şu anda da 84.000 üzerinde bir fiyatlama var Bitcoin'de. TL olarak da 4.131.388'de.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.

0: 9-16 saatlerimiz Ali abi programda değil ama Ronaldo gündemi onu da belli ki etkilemiş. Bizim WhatsApp grubuna bir görsel göndermiş. Herhangi bir şey yazmamış ama görselde bir tweet var. Portekizli bir kullanıcı. Türkçe meali şu: lütfen Ronaldo'yu kötülemeyi bırakın. Her şeye like atamıyorum.
1: Ali Yerim.
0: Evet. Ali abi de şu an o sana özel kısmı büyük ihtimal Ronaldo tweetleriyle doludur. Tıkladıkça bir sürü şey önüne düşüyordur. Hüseyin abi de o da başka bir hesabın bir tweetini göndermiş. Eğer doğruysa bu da enteresan. Ronaldo'nun Instagram takipçi sayısı 26 milyondan 24.8 milyona düşmüş. 1.2 milyon kişi takibi bırakmış.
1: Kamptan ayrılınca demek ki Portekizlilerin tepkisi olmuş büyük bir ihtimalle.
0: Öyle olsa
1: diye
0: gerek
1: tahmin ediyorum.
0: Çünkü senin benim gibi insanların etkileneceği bir durum yok. Portekiz
1: ben zaten
0: takımını
1: takip bile etmiyorum.
0: Yok, hani eden, beğenenler için en azından. Hani Türk bir Ronaldo sever, Ronaldo Portekiz milli takımı nasıl terk eder deyip takipten çıkmaz. Büyük ihtimal Ronaldo'ya destek verir. Çıkanların da dediğin gibi. Gerçi Portekiz'de nüfusu kaç ki? 10 milyon değil mi?
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Portekiz'in
1: hiç
0: nüfusu.
1: Bakmadım.
0: Ben sanki bir ara bakmıştım da 10 milyon diye aklımda kalmış. Şimdi yanlış da bir şey söyleyeyim. Evet. 10.4 milyon. Doğru kalmış aklımda.
1: Onda biri çıkmış yani takipten.
0: Ya çıkan varsa mantıken Portekiz.
1: Ama belki bazı futbol severler de çıkmıştır. Yani.
0: Niye?
1: Niye bırak? Jorge Jesus sevenler derneği mesela.
0: Jorge Jesus'u...
1: Arkadaşlar Mert'in bir suratını görmeniz yani lazımdı. Abi, televizyonda olsaydık şey olmuştuk.
0: O kadar mı ya? Ben kendimi farkında değilim de yani Jorge Jesus kaç kişi? Neyse. Seveni vardır tabii de Ronaldo'yla kıyaslayınca.
1: Ya bilmiyorum. Hani hakikaten acaba şu yaptığından dolayı da Portekizli olmayıp da ya adama bak diye çıkan, ama antipatik değil mi Mert? Antipatikliğinden dolayı çıkan vardır. Hı hı. Çıkaran vardır.
0: Yani antipatik olduğunu düşünsen, ne bileyim, takip de etmezsin en başta. Ronaldo hani şu an mı antipatik
1: şu
0: mesela?
1: Şu anki yaptığından dolayı.
0: Ya bana hep antipatik geliyordu mesela. Atıyorum hani bilemiyorum, o yüzden ben hiç takip etmedim. Messi de etmiyorum, sempatik gelse de ayrı da. Bilmiyorum, tek bir olayla herhalde biriken de bir şey olmuş olabilir ya. Dünya Kupası'nda olanlar, ne bileyim, öncesinde
1: şimdi
0: olanlar.
1: Şimdi düşündüm de çok ilginç. Benim Instagram'da futbolcu yok hiç.
0: Takip ettiğin.
1: Bir teknik sektör var. Şandaş. Çünkü çok komik Instagram'ı.
0: Ne alaka Şandaş?
1: İşte acayip komik. O yüzden takip ediyorum. Hı hı. Önüme düştü. Instagram postları falan çok komik. Çok komik şeylere yorumlar yapıyor.
0: Ya Hüseyin o abi altından. Sen bize yanlış şey mi attın ya? 700 milyon takipçisi diyorlar burada.
1: Al işte.
0: Ha, Portekiz milli takımınınmış. Düzeltiyorum. Ben yanlış görmüşüm.
1: Ha.
0: Ben yanlış görmüşüm. Özür diliyorum. Ben yanlış aktarmışım. Portekiz milli takımının takipçisi düşmüş.
1: Oo.
0: Özür diliyorum. Bir yanlış anlaşılmaya sebep oldu.
1: Ama olay, yani Ronaldo'yu sevenler Portekiz milli takımını,
0: evet.
1: İnsan Jorge Jesus'u kızar ya, Portekiz milli takımına niye kızıyor?
0: Evet evet, Ronaldo değilmiş. Tabii Ronaldo'nun takip sayısı dediği
1: doğru
0: gibi
1: ya,
0: çok daha fazla. Çok daha fazla. Bozinha'nın bile bundan fazla da. Evet, Portekiz milli takımına bir tepki varmış.
1: Ha.
0: Şu anda. Yani Ronaldo'nun arkasında insanlar gibi düşünebiliriz. Ronaldo'nun takip sayısındaki düşüşle alakalı
1: Mert,
0: bir haber yok.
1: Portekiz milli takımı takip edelim. Yalnız değilsin Portekiz.
0: Bu zor günlerde.
1: Bu zor günlerde.
0: Portekiz milli takımı. Vay be, 1.2 milyon kişi takibi bırakmış. Gerçi mesela Portekiz'in nüfusunu söyledim. 10.4 milyon.
1: Dedin.
0: Takip sayısı 26 milyon.
1: İşte dışarıdan takip,
0: yabancılar demek ki takip ediliyor ama bakayım. Ya şimdi bir şeye bakıyorum, hesaba bakıyorum da Portugal diye bir hesap. Direkt Portekiz milli takım mı hesabı? Onu bulamadım.
1: Portugal Seleção.
0: Evet, direkt futbol takımının hesabı. 24.7'ye düşmüş. 24.8'di az önceki görsel. 100 bin daha eksilmiş.
1: 100 bin daha.
0: Takipçi sayısı.
1: Ne Ronaldo'ymuş. Bak şu bile Ronaldo'nun yaptığı ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor.
0: Niye?
1: Portekiz milli takımının takipçisi 1 küsur milyon düştü.
0: Ha, buradan da Ronaldo'ya şey yapma.
1: Öyle de yaparım tabii ya. Ben derim ki bak, Ronaldo yaptığından dolayı Portekiz milli takımının takipçi sayısı 1.5 milyon kişi azaldı derim. Hı-hı. Yani hak ediyor mu Portekiz milli takımı bunu? Böyle bir davranışı.
0: Peki Ronaldo her şeyi açıklasa geri gelir mi takipçiler demiş. Ben tabii Ronaldo değil takip sayısı düşen. Portekiz milli takımı, onu tekrar düzelteyim. Ronaldo açıklama yaparsa büyük ihtimal daha da düşer Portekiz milli takım takipçi sayısı. Şu an konuşma dahiliyle böyleyse, konuştuğunda daha bile fazla takipçi kaybedebilir. Valla şu an Portekiz Radyo Sporu'nda yayın yapmak vardı ya. Merak
1: Gibi,
0: ediyorum şu
1: of,
0: anda
1: harika
0: orada
1: olurdu.
0: gelen mesajlar falan nasıl.
1: Benden nefret ederlerdi.
0: Sen zaten.
1: Benden nefret ederlerdi. Ben Ronaldo'yu böyle konuştukça muhtemelen kapıda Portekizliler beni bekliyordu.
0: Ama öyle de konuşmazdın diye düşünüyorum. Şu an Türkiye'de olduğun için rahat rahat atıp tutuyorsun da, Portekiz'de olsaydın biraz daha seçici
1: Canımız
0: konuşurdun.
1: kanımız Ronaldo'muz.
0: Ya o kadar da olmasa da biraz daha yapıcı belki.
1: Yok, ben gene kızardım.
0: Kızar mıydın?
1: Hatta derdim, Ronaldo görüyor musun derdim.
0: Gerçi senin okuduğun az önceki manşetler,
1: Tabii
0: önemli
1: o Portekiz
0: gazeteler
1: gazeteleriydi ve
0: genelde
1: kızgındılar.
0: evet iyi şeyler
1: Bir
0: yazılmış.
1: yazar hariç.
0: Peki 9:22 saatlerimiz. Tekrar bu konuya girmeyelim. Hani yeni şeyler olduğu için bir girdik. Çıkalım. Şimdi Fenerbahçe'yle devam edeyim ben. Kulüp takımlarında ne oluyor ne bitiyor dedik ya.
1: Evet.
0: Dün İsmail Kartal, Fenerbahçe teknik direktörünün basın mensuplarıyla sohbet toplantısında neler söylediği paylaşıldı. Onlardan birkaç not vereyim. Özellikle Asensio konusunda bir merak ediliyor. Onu bir öğrenmiş oluruz. Şampiyonluk yolunda futbolcularım inançlı diyor İsmail Kartal. İçeride atmosfer güzel, enerji oldukça iyi. Sezon sonunda inşallah bu sene hep birlikte şampiyon olacağız. Benim şampiyonluk inancım çok yüksek. Tıpkı başkanımız gibi ben de bu sezon şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bu birlikteliği sezon sonuna kadar devam ettirip şampiyon olmak istiyoruz diyor. Ön alan baskısı kuran, rakibi hataya sürükleyen ve hücumda set oyununu iyi oynayabilen bir takım olacaklarını söylemiş. Ben her zaman mevcut şartlara ve elimizdeki imkanlara bakarak konuşmaya çalışıyorum. Federasyonun 10 artı 4 kuralı var. Biz bu kadroyla kış transfer dönemine kadar gidebiliriz. Aynı pozisyonlarda oynayan oyuncular arasında büyük farklar yok. Lukaku biraz Buric'e göre fiziksel açıdan gerideydi. Onu da hallediyoruz. Bu durum aynı zamanda takım içindeki rekabeti de arttırıyor demiş. Mert Bülbül ile ilgili 4-5 hafta içinde iyileşeceğini dile getirmiş İsmail Kartal. Ekibimizle birlikte zamanımızın büyük bölümünü Samandıra'da geçiriyoruz. Artık futbolda antrenmanı yaptır, evine git dönemi bitti. Bizlerin fazla mesai vermesi lazım. Çok işimiz var. Antrenman planlamak, oynadığın maçı incelemek, o hafta oynayacağın rakibi izlemek ve bunları takım anlattıktan sonra pratikte sahada göstermek. Şu ana kadar duran toplardan 6 gol attık. Hepsi de çalışmanın sonucu. Herkesin görev dağılımı var demiş. Burada da bir fazla mesai vurgusu aklıma da.
1: Evet, böyle de düşününce hakikaten çok geliyor değil mi? Her maça özel hazırlanma ve onu da pratiğe dökme işte. Yani antrenmanlarda ona göre çalışma. Peki her takıma göre özel çalışma yapıyor mudur? Mesela Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Avrupa'daki maçları olabilir ama ya mesela Erzurum, Çorum, Antep, Konya. Sonuçta kendi oyununu dikte etmeye çalışmıyor mu bu takımlar? Ya bence öyledir.
0: Ama işte rakibini görüp ne yaptığını
1: Savunmaya ona
0: bilip
1: göre önlem yaptırırsın. Savunmaya.
0: rakip oyuncuların özelliklerine bakarsın abi en kötü. Hani sen tamam topa sahip olacaksın ama mesela stoper, rakibin stoperi hangi özellikte? Nasıl bir
1: Hava
0: oyun karakteri
1: toplarında
0: var? Etkili mi işte? Onun
1: hakim
0: zayıf
1: mi?
0: noktasına
1: Sağından
0: vuralım
1: gidersen daha çok
0: gibi.
1: geçirebilirsin.
0: Öyle şeyler yine yapılıyordu rakip zayıf olsa da.
1: Olabilir.
0: Yapılmalı da yani bu
1: İşte
0: imkanlar
1: onu en
0: varken.
1: çok Lucescu'nun yaptığını duymuştum. Eski Galatasaraylı futbolculardan. Yani her futbolcuya Şampiyonlar Ligi'nde özellikle klasörle odasına çağırıyormuş. İki klasör çıkarmış. Mesela işte Bülent Korkmaz Morientes'i tutacak, Raul'u tutacak diyelim. Üç klasörle falan geliyormuş. Al Morientes'in, Raul'un özellikleri diye.
0: Yani bu devirde uç klasör verirsen bilmiyorum tabii ters tepebilir ama o dönem için demek ki normalmiş. Şimdi hep hap gibi bilgiler vermeye çalışıyorlar öyle
1: Evet.
0: bir saat yok analiz odasında maç izleme falan pek gelemiyor futbolcular. Ruiz Enrique bile bu benzer bir şey söylemişti PSG hocası. Aklıma da şey geldi İsmail Kartal'ın açıklamalarında. Levent Tüzemen demişti. Okan Buruk hiç işte
1: Çalışmıyor.
0: çalışmıyor, fazla
1: Evet.
0: mesai harcamıyor
1: Hatırlıyorum.
0: diye. Valla okurken şu an aklıma o kısım geldi. İsmail Kartal'da tam tersi bir durum söz konusu gibi açıklamalara bakılırsa. Asensio konusunda da sağlığının iyi olduğunu belirtmiş. Takımla çalışıyor. Morali oldukça iyi.
1: Hatta haber vardı. Azerbaycan takımıyla oynayacak maçta ilk 11 çıkacakmış.
0: Aynen, o maçta da ilk 11 oynatacağız diyor ve lig maçına kadar da en iyi şekilde hazırlanıp takımdaki yerini alabilir diye düşünüyorum demiş İsmail Kartal.
1: Valla Asensio'nun gelişi oradaki çarkları çok daha kuvvetlendirecek Mert. Yani en önemli eksik şu anda Fenerbahçe'de 10 numara.
0: Hı hı.
1: Ve hücum hattını falan düşündüğünde, orta sahadaki gücü düşündüğünde Asensio orada Fenerbahçe'yi bıraktığı yerden devam ederse, tabii şimdi sakatlığı onu ne kadar etkiledi, bu da bir çok önemli bir faktör en nihayetinde. Bıraktığı yerden ya da bıraktığı yere yakın dönerse Fenerbahçe çok çok daha tehlikeli bir takım olacak.
0: Aynen öyle, ama işte bu sezon sakatlanmadan önceki dönemde Asensio forma şansı buldu. Bu sezon 7 maçı var Marco Asensio'nun. Fakat mesela Şampiyonlar Ligi elemelerindeki dakikaları 21, 45, 69, 63, 17. Ligde de 60 ve 68 dakikası var. Yani bir maçta 69 dakikanın üzerinde forma şansı bulamamış Asensio'yu İsmail Kartal. Hep çıkardı oyundan. O yüzden
1: muhtemelen korumak amaçlıdır.
0: Hı-hı. Ama sakat değilken bu, bak böyle.
1: Ha.
0: İşte sakat değilken yani. Ha. Sağlıklı şu anda bu oyuncu oynadığında. Ama maksimum 69 dakika sahada kalabiliyor. Hazır değil çünkü.
1: Evet.
0: Tam
1: evet.
0: Olarak. Şimdi bir de sakatlık girdi araya. Biraz beklenenden de sanki uzadı. O yüzden yine çok garanti gidecektir İsmail Kartal. İlk maçlarda ben tahminimce yedekten başlatır. Yavaş yavaş ilk 11'e alır, ama ilk 11'de de erken çıkarabilir oyuncuyu. Sezon başındaki görüntü bunu gösteriyor açıkçası. Mert Akayandaş'la ilgili bir soru gelmiş. Uzun süredir sonuçta o da oynamıyor. Cezası da artık bitiyor. Onun aldığı bahisten ceza. İyi seviyelere geldi demiş. Ederson'la ilgili gelen soruya, sezon başı kendisiyle görüştüm. Bana mutlu olduğunu söyledi. Biz de kendisine güvendiğimizi ifade ettik. İsteklerimi söyledim. Kendisi başarılı oldukça da özgüveni arttı. Yaşananların ardından şu ana kadar gösterdiği performans oldukça iyi ve kendisi de çok mutlu diyor. Osset'inle ilgili aslında tabii algı farklı. Ben de açıkçası aralarının çok iyi olmadığını düşünüyordum, ama iyi anlaştıklarını ve beraber iyi çalıştıklarını dile getirmiş. Ve Opong'un da eski futbolcu Ciku'nun desteğiyle transfer edildiğini dile getirmiş. Özetle İsmail Kartal.
1: Evet, güzel bir Fenerbahçe turu oldu.
0: Mesela bunları okudum. Bir dinleyicimiz hemen Galatasaray'dan Osimhen'den haber var mı diye sormuş. Merak edilen konulardan biri o.
1: Şimdi televizyonda gazete küpürleri sayfa sayfa geçiyor. Osimhen haberi okudum ben. Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağını sağlık kurulu karar verecek yazıyor. En kötü ihtimalle oyuna sonradan girecek, ama Barcelona maçına kesin ilk 11 çıkacak. Kasımpaşa maçında biraz böyle hem sakatlığını tekrar nüksetmemesi, hem de biraz maç eksiğini tamamlamak için Kasımpaşa maçında bir süre oynayacak, ama Barcelona maçında %100 sahada olacak haberini gazete küpüründe okudum.
0: Evet, maçlar yaklaştıkça daha net haberler de görürüz. Hani şu anda da yapılıyor, ama gelecek hafta bence daha net konuşabiliriz Osimhen'le ilgili.
1: Mesela Batrakov haberi de vardı. Barcelona maçına Chelsea ve Manchester United scoutları Batrakov'u izlemek için gelecekmiş.
0: İlginç. Daha Batrakov'dan da pek bir şey göremedik açıkçası.
1: Şu haberde şu vardı. Lokomotiv Moskova'da da takip edildiğinden dolayı burada da o takip devam ediyormuş. Hatta bence daha bile önemli olur. Bakalım kendi doğduğu yerde, bildiği yerde, topraklarda değil de dışarıda nasıl mücadele ediyor.
0: Doğru.
1: Bir, iki, Barcelona gibi bir takım karşısında nasıl mücadele ediyor. İki,
0: bakalım Okan Buruk ilk 11'de oynatacak mı?
1: Üç. Evet.
0: Süre verecek mi? Dört.
1: Evet.
0: Oynatmadı, yedekten de alacak mı? Dört.
1: Nasıl ısınıyor? Ona bakarlar. Küsüyor mu mesela? Ronaldo gibi gidiyor mu?
0: Yani mecbur orada bir şey çıkarman lazım oynamıyorsa da. Doğru yani, nasıl ısınıyor? Güzel bu arada. Ali abi dikkat ediyordu. Maçlara gittiğinde kenarda ısınanların nasıl ısındığına bakıyor.
1: Hakikaten mi?
0: Bakıyor. Bazıları çok lay lay lom diyor. Hiç ciddi ısınmıyorlar diyor. Mesela güzel aslında. Şakayla karışık.
1: İyi bir rutin. Önemli. Şaka değildi falan demişim.
0: Gerçekten. Şimdi dinleyicimiz Ertuğrul Bey. Ertuğrul Yiğit. Bu akşam demiş. Milli takım kaybederse Montella istifa eder mi? Bu akşam kaybederse bence etsin zaten, çünkü bu akşam maç yok. Olmaması evet. Rağmen kaybediyorsa
1: evet.
0: Montella istifa, ama maç yarın, espri bir kenara, yarın kaybederse etmez gibi düşünüyorum ben. Görevde
1: bence de bu 4 maçlık süre bence tamamlanır. Sonrasına bakılır.
0: Peki hadi bakalım. Yine bir şey aklıma geldi. İstifa etmez bence. Ve TFF'de şu ana kadar hep arkasında durdu.
1: Evet.
0: MHK başkanı gözaltına alındı. Bu dün yönetici kozu paylaşıldı. Bu maçlara kadar TFF'yi zora sokacak ki istifalar geliyor. Gelişmeler oldu. Bu gündemi de değiştirmek için acaba Montella'yı görevde alır mı?
1: Alırlar mı?
0: Hadi bakalım sana. Bir komplo teorisi daha.
1: Vallahi güzel. Çok da yerinde. Olabilir.
0: Bence de.
1: Olabilir.
0: O kadar. Aklıma geldi. Söyleyeyim dedim. Peki.
1: Birçok insan da çok sevdir Montella gittiğinden dolayı.
0: Yani evet, Montella'nın şu an kalması gerektiğini böyle çok ısrarla savunacak bir isim de yoktur diye düşünüyorum. Çok nadirdir belki. Ama genel kamuoyu, benim de gözlemim, gitmesi öyle çok büyük bir olay yaratmayacak. Zaten sonuç alamazsa yarınki karşılaşmada 0 olursa 3'te 0 puansız
1: evet,
0: başlamış olacağız yani. İtalya maçı kendi evimizde felaketlik, deplasmanda nasıl olacağız kim bilir.
1: Ben o maçta çok farklı bir senaryo olacak gibi hissediyorum ama tabii o tarihe kadar bakmak lazım.
0: Aynen. Peki 9.32 son aramıza bir gidelim. Son aramızdan sonra da artık çok fazla gelişme yok ama mesajlarla, haberlerle devam ederiz.
2: Ali Yerim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Esport Plus'la Der Klassiker'e gitmeye hazır mısın? Bayern Münih Borussia Dortmund maçını tribünde izleme fırsatı seni bekliyor. Esportplus.com'daki kampanya sayfasına gir, yarışmaya katıl. Münih'e gidecek 4 Esport Plus üyesinden biri olma şansını yakala.
2: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor, sporun tek adresi. Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.34 saatlerimiz, saat 9 itibariyle biraz kulüp takım gündemlerine bakalım dedim. Trabzonspor Drogheda United maçıyla başladık. Takımların milli aradaki hazırlık maçlarının programından bahsettim. Fenerbahçe'de de teknik direktör İsmail Kartal'ın dün basın mensuplarıyla sohbet toplantısında söyledikleri paylaşıldı. Biz de onları aktardık. Fenerbahçe'de de tablo bu şekilde. Galatasaray'da tabii en çok merak edilen konu Osimhen'in sakatlığı, Lemina'nın ve Singo'nun sakatlık durumları. Singo'da pek parlak bir tablo yok ama Osimhen ve Lemina için işte Genco abi de bahsetti. Kasımpaşa maçı da birlikte kadroda olmaları bekleniyor. Sonrasında da çok kritik bir Barcelona mücadelesi var. Barcelona'da da Rafinha biliyorsunuz milli takımda Avustralya maçında bir sakatlık yaşadı ama o sakatlığının korkulan kadar kötü olmadığı söyleniyor. Rafinha da ne zaman Brezilya milli takımıyla kampa gitse bir sakatlık yaşamış son dönemde. 3 olmuş üst üste. Dünya Kupası'nda da yaşamıştı. Bu milli arada da yine benzer bir sakatlık yaşamış. Bakalım Galatasaray maçı dönemine denk gelecek mi bir sakatlık? Tabii sakatlık olsun hiçbir futbolcu için ben istemem.
1: Evet, tabii ki.
0: Böyle bir niyetim yok ama futbolun da hayatında bir gerçeği.
1: Hele bazı futbolcular için değil mi?
0: Daha fazla.
1: Aynen.
0: Olabiliyor böyle şeyler.
1: Çok da üzücü.
0: Burada da yani her futbolcu da bir şeyler de deniyorlar diye tahmin ediyorum böyle. Kimisi beslenme düzeni değiştiriyor, kimisi ekstra çalışma yapıyor. Mesela en son kim yaptırdı ya? Onana mıydı? Hacamat. Hacamat yaptırdı.
1: Görmedim.
0: Gördün mü onu?
1: Görmedim.
0: Hacamat mı deniyor ona böyle
1: evet,
0: sırtına
1: evet.
0: Şeyler?
1: Balon balon.
0: Osimhen de böyle değişik şeyler yaptırıyor. Herkesin bir kendine iyi geldiğini
1: ben
0: düşündüğü yöntemi var.
1: Ben hiç bilmiyorum ama onun inanılmaz faydalı olduğu söyleniyor. Ama ben hiç bilmiyorum. Hiç bildiğim bir
0: ben
1: şey
0: de
1: değil.
0: Ben de yaptırmadım. Ben de bilmiyorum. Korkarım da yani ben bu arada yaptırmaya sanki. Ama işte senin az önce bahsettiğin o soğuk odaya girenler rejenerasyon için. Herkes bir şey yapıyor ama
1: bana ondan çıktığım zaman çok iyi hissettim kendimi. Bak 3-4 kere girdim. Gerçekten çok iyi hissediyorsun. Yani bütün gün inanılmaz böyle bir dinamik, enerjik, taze, yani hani böyle bir yorgunluk, kafaca böyle bir şey, hani bazen sabahları kötü kalkarsın edersin, hani ne bileyim yani vücudun bir tembeldir falan, hiçbir şey kalmıyor. Yani böyle inanılmaz bir halde çıkıyorsun oradan çıktığında ve 24 saat sürüyormuş o hücre yenilenmesi. Yani çok acayip bir şey o gerçekten.
0: Onun her gün yapılması öneriliyor mu böyle? Nasıl?
1: Sanmıyorum. Bilmiyorum ama sanmıyorum.
0: Yani o da... Ronaldo mesela her gün odaya giriyor mu hayatında? Acaba?
1: Vallahi güzel
0: bir
1: soru.
0: Şey var mı?
1: Bir daha öyle
0: sonuçta
1: bir eksperle karşılaşırsam sorarım.
0: Her şeyin fazlası da zarar.
1: Yani.
0: Da her gün yapmak da zararlı olabilir mi acaba diye düşünüyorum.
1: Yenilecek hücre kalmaz.
0: Aynen, yenileyeni de sürekli. Aynen, olabilir yani böyle sıkıntılar. Mehmet Ünlü Galatasaray'da Şalay da sakat. Onun hakkında hiçbir bilgi verilmedi sanırım demiş.
1: Vallahi ben gazetede hiç görmedim haber.
0: Doğru. Milli takıma gitmedi. Vlahovic de sakattı.
1: Evet.
0: O da milli takıma gitmedi Sırbistan'da. Hafif sakatlendi ama herhalde iki oyuncu için de biraz şey oldu bu. Hadi bir çıkarım daha yapayım. Böyle milli takımlara gitmemek için bahane gösterdi gibi mi acaba?
1: Yani oyuncular tabii milli takımlara gitmek isteyebilirler. Onu yanlış değerlendirmemek lazım ama olabilir. Yani olabilir. Sonuçta Vlahovic yeni bir başlangıç yaptı. Güzel de bir başlangıç yaptı. Hani çok kritik bir durum olsa sonuçta yeni başlayan bir Uluslar Ligi. Yani Dünya Kupası playoff'udur falan. Oynayabilecek durumdasındır. O zaman o riski alırsın.
0: Hı hı.
1: Ama şu anki takımlarının başlangıcı ve içinde bulunduğu durum oyuncunun

0: kariyeri için kendi içerisinde bulunduğu durumu kıyasladığında gitmeme kararı eğer ki kendi seçim hakkı varsa bence daha doğruydu.
1: Peki şimdi bir dinleyicimiz Hasan Şaş'la ilgili bir mesaj göndermiş. Dün Hasan Şaş ve Yağız Sabuncuoğlu, tabii işte sporu ilgilendiren isimler, bu geçen günlerde gözaltına alınmışlardı uyuşturucu soruşturması kapsamında. Hasan Şaş'ın uyuşturucu testi pozitif sonuç verdi. Adli tıp raporuna göre Şaş'ın kan ve idrar örneklerinde kokain, saç kökü analizinde de kodeinle kokain tespit edilmiş. Yağız Sabuncuoğlu'nun uyuşturucu testi ise negatif çıkmış. Dün onun da galiba doğum günüymüş.
0: Ya Sabuncuoğlu mu?
1: Evet, tweet atmış. Doğum günüyle alakalı, değişik bir doğum günü oldu diyor kendi adıma. O da
0: kutlu olsun.
1: Kutlu olsun tabii ki nice senelere ve aklandığını anlıyoruz. Yani hiçbir madde çıkmamış, gerçekten ortaya çıktı diyor. Bu da evet dünün haberlerinden bir tanesiydi, onu da vermiş olduk. Hala Vinicius Junior haberleriyle ilgili şeyler atıyorsunuz ama programda biz konuştuk. Bayağı komplo teorileri de ürettik. Dinleyicilerimize destek
0: verdi. Hatta bence bir tanesini de tavan yaptık. Benim o çok hoşuma gitti.
1: Evet, Amerika bir şeyler deniyor. Birinin yerine birini koyduğunda evet, fark ediliyor mu edilmiyor mu? Onun denemesi Vinicius üzerinde yapılıyor dendi. Bakalım inşallah gerçek Vinicius'u kaybetmemişizdir diyeyim. Beşiktaş'la ilgili açıkçası dün bir not almamışım. Önüme bir haber düşmemiş. Beşiktaş'ta zaten işte seçim var. Başkan Serdar Adana'nın bir gün önce açıklamaları oldu. Seçim zaten çok büyük bir gündem değil Beşiktaş'ta, tek adaylı olduğu için. Taraftarın da öyle yöneticileri falan çok önemsediğini de düşünmüyorum. Kim geldi, kim gitti. Başkan birilerine güvendi. Sayıyı arttırdı yönetim kurulundaki. Ve yeni döneme daha farklı bir yönetimle girmeyi tercih etti. Artık Beşiktaşlı taraftar için tabii önemli olan saha içi sonuçları. Milli ara öncesi Ahmet deplasmanındaki oyun hiç tatmin edici değildi. Ki buna rağmen işte Vlahović pozisyonda kırmızı kart olsa belki Beşiktaş oradan da puan veya puanlarla da çıkabilirdi. Olmadı ama Beşiktaş'ın bu sezon fark yaratacağı söylenen nokta bu tarz düşüşlerden sonra pes etmeyip tekrar ayağa kalkmasını bileceğiydi.
0: Evet.
1: Italiano'nun bu anlamda takımı çok iyi motive ettiğini futbolculardan sezon içerisinde duymuştuk. Bakalım şimdi onu test etmek için Kocaeli Spor karşılaşması var. Beşiktaş Midyara'dan dönüşte kendi evinde Kocaeli Spor'u konuk edecek pazar günü. Ki Midyara dönüşü pazar maç yapmak da Ali abinin düşüncesi, ki ben de katılıyorum, İyidir. Cuma yapmak daha zordur.
0: Tabii. Çok daha az antrenman, tamam, çok daha az konsantrasyon, o değişiklik, adaptasyon bence de daha zordur.
1: Ki Galatasaray Cuma Kasımpaşa ile oynayacak.
0: Evet.
1: Neden Galatasaray Cuma Kasımpaşa ile oynayacak?
0: Çünkü bir de Şampiyonlar Ligi
1: Salı
0: maçı
1: günü
0: var.
1: De Şampiyonlar Ligi maçı olduğu için onu göze alıyor Galatasaray Cuma günü.
0: Ki ilk defa bu kadar uzun bir milli aradan sonra bir toparlanıp bir Cuma maçı oynamak da gerçekten çok kolay olmayacaktır.
1: Evet, geçen yıllara göre daha da zor tabii olacaktır. Beşiktaş'ta pazar günü Kocaeli Spor'la kendi evinde oynayacak dedim. Tabii Kocaeli'nin deplasmanı daha zor. Kendi evinde Kocaeli 3-3 yaptı, gol yemedi ama deplasmanda da iki mağlubiyeti var Galatasaray ve Başakşehir'e karşı.
0: Bu arada bir istatistik vardı, bilmiyorum son yıllarda bu aynı şekilde devam ediyor mu ama ben tabii bir iddia oyuncusu olarak çok dikkatimi çeken bir istatistikti. Bu yıllardır vardı. Yeni sezonlardaki ilk milli aradan sonra, yani Eylül ayındaki milli aradan sonra şampiyonluk yolunda en fazla takımın puan kaybettiği ara bu ara Mert, o dönüşte. Yani Barcelona'sından Bayern'ine, Real Madrid'inden Paris'ine, Manchester'ına, Galatasaray'ına, Fener'ine, yani şampiyonla oynayan kendi liginde takımların en fazla puan kaybettiği dönem ilk milli aradan sonraki dönüş dönemi idi. Hala öyle mi bilmiyorum.
1: Bakalım bu hafta diğer ligleri de o zaman bir
0: bakmak lazım,
1: takip etmek lazım neler olacak diye. Şimdi
0: çünkü neden çok milli oyuncu gidiyor? Alt klasmandaki alt daha bütçeli takımların daha az milli oyuncusu oluyor. Onlar kendi aralarında daha iyi maça hazırlanıyorlar. Oyuncular da tam daha yeni lige ısındım, geliyorum ediyorum derken gidiyorlar, geliyorlar bir konsantrasyon kaybı yaşanıyor. Bana da çok mantıksız gelmedi bu istatistik yıllarca.
1: Şimdi haberlere bakıyorum Genç abi. Uğur Meleke yayıncı kuruluşun da yorumcusu. Hürriyet Gazetesi'nde de aynı zamanda yazılarını yazılıyor. Ve bugün de yine başkan adaylığıyla alakalı yazmış. TFF başkanlığı adayım. Mafyatik jargonu, takım elbiseli holiganizmi bitireceğime söz veriyorum diyor. Manifestosuna 10 madde daha eklemiş. Bugünkü yazısında, ilk yazısında da 10 madde vardı. Şimdi 10 madde daha eklemiş. Türk futbolunda yapmak istediğim devrimin küçük bir kısmını 1 Temmuz'da açıklamıştım. Spor kamuoyundan da olağanüstü güzel bir karşılık bulmuştu. Bugün daha güçlü bir sesle hatırlatmak isterim. İlk seçimde TFF başkanlığına adayım. Ve başkan olursam da mevcut mafyatik jargona son vereceğime, takım elbiseli holiganizmi bitireceğime, sadakat kriterini yerine liyakati koyacağıma, bilim ve inovasyon odaklı bir yönetim anlayışı sergileyeceğime söz veriyorum demiş. Ve 10 madde eklemiş. TFF yönetim kurulu yapısı değişmeli diyor. Mevcut MHK modeli tarihe gömülmeli. Bu burada enteresan şeyler yazmış altında. Zaten sosyal medyada bu kısım galiba çok paylaşılıyor bugün. İtalya'da diyor, Serie A'da tartışmalar, hakem tartışmaları tavan yapınca 1984-85 sezonunda komite lağvedilmiş. Hakemler her maça kura ile atanmış. Ve Juventus, Inter, Milan gibi devler şampiyonluk yarışının dışında kalmışlar. Anlattığına göre, şimdi teyit etmek gerekir mi? Uğur Meleke gerçi teyit etmeden yazmaz bunları da. Verona tarihindeki tek şampiyonluğu o zaman, o sezon kazanmış. Torino'da ligi ikinci bitirmiş. Ben de diyor artık asla dikiş tutmayan bu MHK modelinin tamamen değişmesi kanaatindeyim. Bundan sonra komitenin başında uluslararası marka değeri yüksek yabancı bir hakem eğitmeni olmalı. Colina Rossetti Mateu Laos ayarında. Onunla 5 yıllık bir kontrat yapılmalı. 5 yıl boyunca o sadece eğitime ve gelişime odaklanmalı ve 5 yıl boyunca hakemler halka açık bir kura ile maçlara atanmalı. Hatta kurayı da çocuk hakem adayları çekmeli. Bir önceki yazıda değinmiştim. Hakem havuzunu geliştirmek için de üniversitelere başvurulmalı. Havuzdaki Boğaziçi ile ODTÜ'de hakem sayısı artmalı demiş Uğur Meleke.
0: Valla bence çok mantıklı.
1: Kurayla hakemler belli olsun. Bir ara bizde yaptılar kurayla hakem çekimi. Yapmışlar yani geçmişte. Sonra halkın önünde yapılmış, yani kameranın önünde. Sonra
0: Ben acaba şu anda yapılır mı diye düşünüyordum. Yani
1: yapılabilir
0: şu
1: hala.
0: dönem için.
1: Yapılabilir, niye olmasın? Geçmişte yapıldı. Yapılabilir. Eskiden de yapılmış farklı liglerde. Ama bir zaman sonra kameralar kalkmış. Kura çekimi öyle yapılmış ama o da tabii inandırıcılığını yitirmiş.
0: Olmaz.
1: Sonra da zaten kalkmış kura çekimiyle hakem ataması. Şu an FETAS sistemiyle, Ferhat Gündoğdu'nun sistemiyle hakem atamaları yapılıyor. VAR odası denetime açılmalı demiş. Yayıncı kuruluş da denetime açılabilir demiş. Kendisi bir yayıncı kuruluş yorumcusu. Canlı maç yayınlarında reji odasının arkasına benzer bir camekanlı bölüm yapılması olabilir demiş. Ve her iki kulüpten birer temsilcinin de gözlemci olarak reji operasyonunu denetlemesinden bahsetmiş. Bu da ilginç bir çıkış. Statlar diyor medeni standartlara kavuşmalı, 5. madde. 6. madde havuz dağılımı yenilenmeli. Statlarını yüzdesel olarak daha fazla dolduranlar havuzdan daha çok pay alabilirler diyor. Bir ekstra kriter de şu olabilir: Avrupa kupalarında grup aşamasına kalanlara temsili bir prim verilebilir. Zira o takımlar sezonu herkesten önce açıp daha fazla çalışıp ülkeyi daha iyi temsil etme gayretindeler demiş. Valla önerilerinde bir şey yok bence. Falso diyeyim, yok. Şu
0: Yani.
1: ana kadar gördüğüm kadarıyla. Lig takvimi gözden geçirilmeli diye bir önerisi var. Maç kadroları 23 kişi olmalı. 21 şu an. 21 nedir diyor. Neden bu sayıyı 23'e çıkarmıyorsunuz demiş. Yabancı sınırı
0: Ama o zaman onun da artısı eksisi neyse onu da bilelim. Neden 23 mesela?
1: şöyle diyor.
0: Heh, var mı o?
1: Universal değer diyor 23. Buna çıkarmıyorsun. Şu an Premier Lig'de falan kaç kişi maç kadroları? 23 mi onlarda mesela, diğer liglerde? Benim hiç dikkat ettiğim bir şey değil bu arada.
0: Galiba 23 doğru.
1: Bizde niye 21 diyor o da? Kimin aklına geldi diyor 21 sayısı? Niye 23? Üniversal değer değil diyor. Ben de ona bir bak, şimdi bu kadar yıldır bu işi de yapıyoruz ama ben yedek de birlikte kaç şey onu bilmiyorum. Eskiden 18 tane, 11 artı 7 oyuncu değişikliğinin 3 olduğu yıllarda da sonra arttı. Böyle demiş. Yabancı sınırı tarihe gömülmeli. 9. madde. Belli kriterlerle, puanlamayla sadece bir vize uygulaması getireceğim. Kulüplere bir sezonda maksimum iki teknik sorumluyla imza sınırı koyacağım ki bu da sürekli teknik direktör gönderen takımlara bir onlara karşı bir önlem.
0: Ya bu biraz ama şey oluyor.
1: Ben bunu
0: Yani
1: destekliyorum bu arada.
0: ya mantıklı desteklenebilir ama yani çok kötü gidiyorsa da ben değiştirme hakkım kalmadı diye değiştiremeyecek miyim Mert?
1: U21'den hocanı getir o zaman. Ona yatırım yap. Ona güven. Yeni birini getirme. Nasıl Bayern Münih
0: E o da bir
1: bilmem kim.
0: değişiklik sayılmıyor mu?
1: Kulüp içinden biri zaten.
0: O
1: O
0: zaman
1: değil.
0: tamam, o zaman tamam.
1: Kulüp içinden biri de olabilir. Yardımcını, A takım hocasını, yardımcısını göreve getir. O da kulüp içi sayılır. Onda da bir sınır olarak sayılmaz. Bu kastettiği birini gönderip yeni biriyle böyle direkt sözleşme imzalamak. Onun önüne
0: Anladım,
1: geçmek istiyor.
0: anladım.
1: Ben destekliyorum. Çok fazla bizde değişiklik yapılıyor. Nerede kaldım? Yabancısını ha, milli takım primlerini de tamamen kaldıracağım diyor. TFF personel sayısını azaltacağım gibi şeyler yazmış ve son madde de bu da alışık olmadığımız bir madde. 4 yılın sonunda da görevi bırakacağım demiş. Amacım Türk futbolunu belli güruhların iradesinden kurtarmak, kurumsal bir yapıya kavuşturmak. Bu devrim için 4 senenin yeterli olacağını düşünüyorum. Bu sürenin sonunda arkamda tertemiz yepyeni bir tüzük, yenilenmiş statüler, yepyeni bir disiplin talimatı ve bir adalet duygusu bırakarak gönül rahatlığıyla ayrılmak istiyorum görevden. Spor camiasından ricam, Mustafa Kemal Atatürk'ün kriteriyle aynı. Bir gün benim sözlerim bilimle çelişirse bilimi seçin demiş Ulu Önder. İsimler önemli değil, siz de bilimi seçin lütfen diyerek güzel bir kapanış da yapmış
0: Ne
1: yazısına.
0: diyorsun? Seçim olsa, aday
1: Hiç
0: olsa.
1: şansı yok. Bence şansı yok.
0: Sen ama kendi adına ne dersin?
1: Ben çok iyi buluyorum canım.
0: Ben
1: Ben
0: de. Ben
1: destekliyorum
0: de.
1: Uğur Melek'i. Tabii ki destekliyorum. Ama Türkiye'de seçimlerin nasıl yapıldığını konuşuyoruz kaç gündür. Kurullar nasıl oluşuyor? Kimlerin ricaları, minnetleri oluyor? Hani ben şunu iddia ediyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu bence kendi getirmedi Ferhat Gündoğdu'yu. Getirildi. Yönetimcilerin birçoğu bence dayatıldı. O yüzden hani çok güzel bir niyet ama Türkiye'de karşılık bulması kolay değil diye düşünüyorum. Benim düşüncem öyle. Yoksa
0: Ben
1: çok güzel, çok hoşuma gitti benim. İlk
0: de neden
1: yazdığında da
0: olmasın diyorum. Neden olmasın diyorum.
1: çok ciddiye alınmamıştı. İnsanlar, yakın tanıyanlar da şey diye düşünmüşler hani. Böyle biraz daha kinayeli bu, gerçekçi değil demişlerdi ama gerçekçi duruyor. Yani ikinci mesajında da bunları söylüyor Uğur Melek'e ve gayet ciddi gözüküyor. Peki bu
0: Ben bol
1: da
0: şans diliyorum kendisine.
1: inşallah tabii güzel olur. Öyle bir şey görürsek federasyon başkanı mevcut ve son dönemdeki tartışan isimlerden kat be kat güvenilir olduğu açık. Haberlere bakarken Milliyet'te de Ferhat Gündoğdu'nun tazminat maddesi paylaşılmış. Sözleşmeyle gelmiş dedik ya 3 yıllık.
0: Aa evet.
1: 15 milyon lira tazminat hakkı bulunuyormuş Ferhat Gündoğdu'nun.
0: Neye istinaden?
1: İşte sözleşme istinaden de 15 milyon lira çok fazla tabii. Maaşı ne kadar ki? Bu da
0: İlginç bir
1: Milliyet'in
0: habermiş
1: bir
0: bu.
1: haberi, onu söyleyeyim. İlginç kesinlikle. Ve bugün Galatasaray'dan bir paylaşım geldi. Bugün 1 Ekim. Galatasaray dedi ki ilklerin ve enlerin takımı, Türkiye'nin en büyük Galatasaray'ımız 121 yaşında. Gösterdiği hedef doğrultusunda yürüdüğümüz bu yolda ölümsüz kurucumuz Ali Samiyen'i ve arkadaşlarını sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz demiş. Bir görsel var. Galatasaray Lisesi içerisinden olduğu tabii anlaşılan. Tahtada da Galatasaray Kulübü Ekim 1905'te bu sınıfta Ali Samiyen ve arkadaşları tarafından kuruldu. Ben o sınıfta okuyamadım. Tam karşı sınıfında denk geldi benim sınıfım.
0: Sınıfın.
1: 12. sınıftı. Son sınıf olsa gerek. Orada okuyan, o lisenin kurulduğu sınıfta okuyan arkadaşlarım da oldu. Büyük bir şans tabii. Ama aynı okuldan tabii mezun olmak da o da başka bir şans.
0: O sınıfta okuyunca yeni bir şeyler kurulabiliyor mu?
1: Kur'anlar vardır büyük ihtimalle. Şimdi onu da geçmişini araştırmak

0: lazım da sonuçta liseden çok önemli insanlar çıktı.
1: Mutlaka, mutlaka.
0: Bizden yani bugün siyasette, basında, ekonomide, gazetecilikte kendimi şey yapıyorum. Çok önemli isimler çıktı. Ben işte çıktım. Çıktığına göre tabii ki daha
1: Çıkmıştır.
0: bir şeyler olmuştur. Peki Genco abi, programın artık yavaştan sonuna geldik.
1: Yarın artık Belçika maçını konuşuruz, değil mi?
0: Yani bugün basın toplantısı olacak. Bir şeyler yansır. İlla bir garip bir soru gelir. Montella'nın yine değişik bir cevabı gelir. Bir şeyler çıkar. Hem onu hem maça dair bir şeyler konuşmaya çalışırız. Ama ne kadar gündem müsaade edecek tabii onu da bekleyip görmek lazım.
1: En kötü ben 3 sene Belçika'daki yaşadığım anlarımı anlatırım.
0: Öyle mi?
1: Yani prematür olmasaydım ben Belçikalı olacakmışım. Babam NATO'da görevli tayini çıkıyor.
0: Hmm.
1: Annem hamile. Tam biz gitmeden, yani aslında düşünülüyormuş nerede doğacağıma dair, ama ben fırlamışım, fırlamalık yapmışım. Çok erken doğmuşum ben, 6 küsur aylık prematüre. Dolayısıyla Belçikalı olmamışım. Sonra 3 sene Belçika'da yaşamışım.
0: Allah.
1: Doğduğum gibi Belçika. Babam NATO görevi,
0: Hı.
1: subay. Brüksel'de 3 sene yaşamışız.
0: Şu an hiçbir vize derdin falan olmayacaktı öyle bir şey olsaydı.
1: Olmayacaktı, evet.
0: Şu an uğraş dur sürekli.
1: Burada Belçika'yı desteklermişim.
0: Yani istiyorsan Belçika Ulusal Marşı'yla programa girelim.
1: Ya
0: Belki.
1: Fransızca hiçbir şey bilmiyorum.
0: Peki öğrenirsin, ne var canım?
1: Öğrenirim
0: Bir
1: canım.
0: günde bir şey olmaz, sadece onu
1: Evet.
0: öğrenirsin. Evet, bitiriyoruz programı 9:55. Yarın günlerden cuma, Aykut abi de gelirse bir onun organizasyon olabiliyor, değişik. Onlara gidebiliyor ama bir aksilik olmazsa o da gelirse 3 kişi programda olacağız. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu sona erdi. Reklam.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Radyo Spor.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
1: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.02 gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar 1,5 saat boyunca sizlerle beraberiz. Şu an programın ilk 30 dakikası, yani 10.30'a kadar olan kısmı açtığımız söyleyelim. Telefon hattını açtığımız söyleyelim. 0212-363-0434 0212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çerçeve okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Bir kan anonsumuz var. İstanbul Tıp Fakültesi'nde, yani Çapa'da yatmakta olan Murat Bey için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. İrtibat bilgisi Savaş Polat'tanmış. 0505-564-6694 ARH pozitif kan Savaş Polat'la irtibata geçilmesi gerekiyormuş. 0505-564-6694 numaralı telefonda ulaşabilirsiniz. Tekrar geçmiş olsun diyelim. Temsilcimiz Beşiktaş 13 sene sonra döndüğü Avrupa Ligi'nde, yani Euroleague'de ilk galibiyetini aldı. Siyah beyazlar baştan sona önde götürdüğü maçta İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i deplasmanda 109-93 yendiğini belirtelim. Dün hakikaten çok güzel bir maç vardı. Tribünlerden de güçlü destek vardı. Konyaspor Filistin dostluk maçı dün oynandı. Filistin milli takımı ile Konyaspor'un karşı karşıya geldiği dostluk maçı 2-2 berabere bitti. Binlerce taraftar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Filistin'e destek mesajı verdi. Evimiz evinizdir sloganıyla oynanan mücadele 90 dakika olmadan bitirildi. Karşılaşma 89.59'da sona erdirilerek yarım kalan hayatlar mesajı verildi. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanan maç öncesine Filistin milli takımının oyuncuları sahaya çıkarak taraftarı selamladı. Stadı dolduran futbol severler ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Filistin marş marşına ve ezgilerine eşlik etmişler. Etti diyelim. Tribünde üzerinde onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak yazılı yazısı ile İsrail'in saldırında hayatını kaybeden sporcu ve gazetecilerin yer aldığı dev bir pankart açıldı. Ayrıca

0: Kanun zeminine barış ve özgürlüğü temsil eden beyaz güvercin, zeytin dalı, Filistin bayrağı ve Kudüs betimlemelerinin yer aldığı pankart serildiğini söyleyelim. Dün ben biraz art niyet arıyorum. Bilmiyorum siz benimle aynı düşüncede misiniz? Biz aylardır ne diyorduk, bekliyorduk. İşte TFF'de bu yönetici isimleri ne zaman açıklanacak falan filan diye bekliyorduk. Dün bir anda apar topar bu MHK operasyonu hemen arkasında apar topar Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in Süper Lig'de ve 1. Lig'de son 5 yıl içerisinde yöneticilik görevi yapmış. Görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit eden kişilerin isimlerini açıkladı. Yani bizim aylardır beklediğimiz isimler dün bir anda açıkladı. Listede toplamda 448 kişi yer alıyor. Trabzonspor'dan 13, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 isim PFDK'ya sevk edildi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor As Başkanı Zeyyat Kafkas ve Beşiktaş 2. Başkanı Hasan Daltaban da yer alıyor bu listede. Bahis oynama sebebiyle PFDK'ya sevk edilen TFF Yönetim Kurulu üyesi Ural Aküzüm dün istifa etti. TFF Yönetim Kurulu üyelerinin birinci sırasında yer alan Seyman Gençtürk de istifasını Riva'ya gönderdi. Yani Ural Aküzüm, Kazım Şengöçgel, Adem Doğrul ve Seyman Şentürk dün itibariyle istifa etmiş oldular. Tabii ama bir de TFF Yönetim Kurulu'nda peş peşe gelen 4 istifanın arkasından, demin saymış olduğum 4 istifanın arkasından 4 farklı kurumdan da 8 ismin daha istifasını sunduğunu söyleyelim. Mehmet Emin Birpınar, Dış İlişkiler Kurulu Başkanı. Çağrı Kanver, Dış İlişkiler Kurulu. Selçuk Azeri, Amatör İşler Kurulu. Ahmet Kurşunlu, Amatör İşler Kurulu. Kerim Vural, Engelli Futbol Kurulu Başkanı. Azize Yüce Şahin, Çocuk Esenliği ve Çocuk Koruma. Ahmet Gökçe, Muhammed Alp Dündar, Çocuk Esenliği ve Çocuk Koruma kısmında görev alıyormuş. Onlar da dün istifalarını verdiler. Günaydın. Alo.
1: Alo, günaydın.
0: Günaydın, kimle görüşüyoruz?
1: Selam aleyküm kardeşim.
0: Aleyküm selam canım kardeşim. Nasılsın, iyi misin? Kimle görüşüyoruz?
1: İyiyim. Görev Yusuf.
0: Yusuf abi ne yapıyorsun, iyi misin?
1: İyiyim, ay günüz olsun. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun?
0: Eyvallah abi, ne yapalım işte. Uğraşıyoruz gördüğün gibi. TFF, MHK. O hakemlerle uğraşıyoruz. Allah razı olsun. Dinliyoruz seni abim benim.
1: Vallahi ben iki konuda bir bahsetmek istiyorum.
0: Tabii ki.
1: Birincisi Hamilli maçımıza ya ben şunu demek istiyorum. Hı. Yani oynadığımız rakipler topu koşuşturdu. Biz topun peşine koştuk.
0: Bizi koşturdular. Bizi koşturdular. Golleri attılar. Sonuçları aldılar.
1: Evet,
0: koşan yani, biz. Sonuca ulaşan onlar. Puanlar alan
1: evet,
0: onlar.
1: Yani aramızdaki fark onlar
0: topu koşuyor. Tabii canım. Tabii.
1: Koşturuyorlar. Biz de topun peşine koşuyoruz.
0: Aynen doğru. Yani, doğru.
1: Bizde hiçbir şey yok. Yok bir şey yok. Bir ay gün be ya. Size bir ricam olacak.
0: Estağfurullah abi.
1: Biz dünyanın bizim görenin 106. düşmandayı kuruluşuyla dönebilir. Onu görevimizi
0: söylemek istedim. Bir daha söylesen evet. O kısmı alamadım abi. Bir yandan da sesler geliyor çünkü.
1: Evet. Gölenin düşmandan kurtuluşunun 106.
0: yıl dönümünü bir kez daha kutlayalım.
1: Evet kutladık. Ben üniversiteyle ağabeyim. Aklıma bir şey geldi. Saadettin Başkanımız bazı yerlerde şeyler yapıyor biliyorum.
0: Okullar yapıyor. Spor salonları
1: yapıyor. Spor salonları evet. Yapıyorlar. Eğer bizim malumunuz soğuk memleket imkanlar kısıtlı.
0: Yani onda bir sıralama var ama yani gelen sıralamaya göre yapıyor. Bilgin olsun ama.
1: O sıralama bizde dahil etme şansınız var mı? Yani bizim oralar kırsal bölge. İmkanlar kısıtlı. Hem gençlerimiz kafelerden kumar oynamaktan kötü...
0: Tabii kumar zaten tasvip etmediğimiz bir şey. Hı-hı.
1: Evet hem ondan kurtarır hem de 3-5 aileye iş imkanı olur. O çok
0: bizim önemli oralar, diyorsun.
1: Çok önemli şeyler aslında. Peki. Yani hayatı önem taşıyan bir şeyler.
0: Peki bir not alındı, yani, not alındı.
1: Söyleyelim dedim.
0: Peki.
1: Belki bir faydamız olursa vermek
0: için. İnşallah, inşallah.
1: Görev diyoruz ama bir görevde faydamız olursa çok olur.
0: Vallahi doğru söylüyorsun.
1: Devletli olursanız.
0: Biz de elimizden geleni yaparız. Peki çok teşekkürler.
1: Peki saygılar.
0: Görüşmek üzere. Saygı bizden abicim. Kendine çok iyi bak.
1: Haydi hayırlı günler.
0: Sağ olasın. 10.30'da spor hukuk avukatı sevgili Fatih Şaşıoğlu bizlerle beraber olacak. Bu özellikle son dönemdeki yaşanan olaylar falan filan var. Artık şey oldu yani bizden sıradan olaylar oldu. Artık falan filan demeye başladık. Normal şartlarda dünyanın her yerinde bir şey olsa O MHK'de bırak bir adam kalmayı, TFF bile yerinde kalmaz ama bizde maalesef MHK'ler hala istifa etmedi. TFF zaten devam ediyor. Başkan devam ediyor. Dünyanın herhangi bir yerinde olsa şu ana kadar kimse kalmazdı orada. Günaydın. Biz de normalmiş gibi de konuşuyoruz. Günaydın.
2: Günaydın Aygün abi. Murat Kocaadan, İstanbul.
0: Murat hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Nasılsın?
0: Sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin Murat?
2: Teşekkür ederim abi. Günlerdir bağlanmaya çalışıyorum tabii malum gündemden dolayı. Dün dinleyici almadınız tabii. Mesaj ulaşmaya çalıştım.
0: Ya dün işte biraz mesajlar da çok yoğun geliyor ya. Bak şu anda 10 dakika oldu, 47 mesaj var şu anda.
2: Haklısın abi. Tabii sizin gündeminiz farklı. İnsanların gündemi, beklentisi farklı. Herkes haklı tabii bu arada.
0: Herkes haklı.
2: Benim,
0: doğru.
2: Benim abi özellikle bu gündem içerisinde hafta sonundan beri sana sormak istediğim birkaç soru
0: hayırdır
2: var.
0: Hayırdır inşallah.
2: Şimdi malum MHK Başkanı gözaltına alındı. Bu süreç içerisinde haklı çıkan abi iki kişi var. Biri sen, mütevazılık yapma. Biri de Ali Koç. Biri de Ali Koç abi.
0: Ali Bey de evet, bu çok mücadele verdi, söyleyelim.
2: Evet. Şimdi dünden beri böyle biraz haber kaynaklarını araştırıyorum.
0: Hepsi ben var mı?
2: doğruluk payı
0: hangisi
2: var mı?
0: Hangisi o?
2: Abi şimdi Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yeni belgeler ve verilerle UEFA'ya şikayete gittiğiyle ilgili
0: duymadım.
2: Bazı haberler var.
0: Duymadım.
2: Duydun mu bilmiyorum.
0: Duymadım.
2: Onu istersen...
0: Ama uluslararası anlamda Ali Bey'in bir mücadele verdiğini biliyorum ama Sayın Aziz Yıldırım'la ilgili bunu duymadığımı söyleyeyim. Yani onu net sana söyleyeyim. Ya Aziz Bey'in uluslararası alanda da bunlarla ilgili bilgi ve belgeleri paylaştığını duydum. Onu sana söyleyeyim.
2: Linki bulursam paylaşayım abi seninle DM'den.
0: Tamam.
2: İkincisi abi sormak istediğim şu. Şimdi senin öngörün başından beri hani olacakları sanki böyle hani tam %100 demesek de %95 tutturdum. En kötü ne olur? En iyi bu adamlar bu işin içinden nasıl çıkarlar abi sence?
0: Bu adamların hepsini içeri atacaksın. Bak ne sana söylüyorum. Hiçbirini bak bunların hiçbirini Riva'ya sokmayacaksın. Bak bırak federasyon binasını, Riva giriş tabelası var ya, Riva yazıyor.
2: Evet.
0: Oraya sokmayacaksın. Bunların maç izlemesini de engelleyeceksin. Ya bir tanesi var. Bilmem yalan bilmem doğru. Ya telefonda çocuk şeyi çıkmış ya. İstismarıyla ilgili videolar çıkmış ya. Abi nereye gidiyoruz ya?
2: Kahretsin.
0: Allah kahretsin ya. Doğruysa. Dün baktım haber sitelerinde var bu. Hatta ben de o haber sitesinin alınan haberini bu doğru mu diye Türkiye Sayın Akın Gürlek de savcılığı ekleyerek tweet attım. Ya bu rezalet ya. Ve bu adamlar hakem atıyor ya. Ne diyeyim ben? Duydun musun sen bu dediğimi? Sen duydun mu bu olayı?
2: Ben bunu duymadım abi. Yani şu an
0: inanılır gibi değil ya. İnanılır evet. Gibi değil ya.
2: Evet.
0: Biz kimlere neleri teslim etmişler ya bu ülkede?
2: Evet.
0: Allah cezanızı ya, versin sizin ya doğruysa. Senin
2: neyse, abi,
0: şey anlamda demiyorum. Şey anlamda söylüyorum. Onlar anlamda söylüyorum yani doğruysa.
2: Evet. Yok.
0: Yani ne sana söyleyeyim? Abi. Bunlar bırak futbolun içinde olmayı, futbolun tamamen dışına atacaksın. Bunların maçlar oynandığı gün adli şey var ya, gidecekler devamlı şey verecekler, imza verecekler. Bunlara maç bile izlettirmeyeceksin. Bırak atamaları hepsini ama. Bak bütün kurullarına diyorum. Hiçbirinde adalet yok çünkü. Biz burada söyledik abi.
2: İçlerinde acaba tekrar o kuruma geleceklerini umarım var mı acaba? Hani bir de öyle bir şey söyleyeyim.
0: Yok mümkün değil ya. Mümkün değil.
2: Ya abi şöyle söyleyeyim. 3 Nisan 2018 Ali Koç'un göreve geldiği tarih. Hani o gün Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, hatta Trabzonlusu, abi herkes şunu söyledi. Ali Koç gibi bir profil Türk futbolu için gerçekten çok büyük bir şans.
0: Şanstı ama maalesef olmadı. Maalesef.
2: Abi şöyle bakın, ben bunun kasıtlı ve bilinçli olarak adamın çok planlı bir şekilde yıpratıldığını düşünüyorum. Gerek ailesi, gerek eşi, aile yaşantısıyla ilgili. Biliyorsun abi, yalı çocuğu diye bir hani
0: evet
2: bu,
0: ya.
2: Tabii hani benim benzetmem değil bu. Hani sadece olanı
0: biliyorum
2: söylüyorum.
0: Biliyorum ne demek istediğini. Kimden söylediğini evet. Biliyoruz maalesef.
2: Yani sonuçta abi bu da bir insan. Etten kemikten yaratılmış. Adamın ayarlarıyla oynadılar. Adamın sinirini bozdular. Biraz böyle raydan çıktı Ali Koç bazen. Açıklamalarıyla, hareketleriyle bazı maçlarda. Ama insan bir yere kadar dayanabiliyor. Ama sonuçta abi adam haklı çıktı. Yapı dedi. Alın size yapı abi.
0: Yapının kralı hani, ortaya çıktı.
2: Yapının kralı ortaya çıktı.
0: Biz de burada
2: çıktı.
0: Yapı diyorduk, ama, yapı diyorduk. Kimseye
2: ama hala da zeytinyağı gibi abi medyada, özellikle spor medyasının üstüne çıkmaya çalışanlar var.
0: Hani, onların da o yapıyla ilişkileri incelenmesi gerekir.
2: Kesinlikle incelenmesi gerekiyor abi. Ben de sana katılıyorum. Bakalım. Süreci bekleyeceğiz, göreceğiz.
0: Peki. Kendine çok iyi bak dostum benim Murat. Kendine çok iyi bak kardeşim.
2: Teşekkür ederim.
0: Sağ ol, görüşürüz. Daha çok istifa bekliyoruz demiş dinleyicimiz Apak Bey. Valla biz de bekliyoruz da. Abi koltuğa yapışmışlar, bırakmıyorlar. Giderken de mi oraya götürdüler o koltuktan, anlamıyorum ki ben. Abilerin en kralı, iyi yayınlar dilerim. Abim Ferhat Bey'i çok konuştun. Biraz da kaynanam hakkında konuşur musun? Seviyorsun abim demiş ya. Kadir, inşallah eşim veya kaynanan duymuyordur ha. Valla inşallah sevgili Kadir kardeşim. Nereden olduğunu söylemeyeyim ki. Yani bölgeyi söylemeyeyim. Günaydın Aygün abi, Sinan Bey. MHK soruşturması. Ali Tuna'nın savcılık ifadesi iddialar çok çarpışıyor. Ekranda yorum yapan onu Ahmet Çakar yalanladı ya. Bana da biraz çok inandırıcı gelmedi ya. Açıkça söyleyeyim yani. Sevgili Ali Tuna'nın bu açıklamaları. Bilmiyorum yani, o da incelenir. İşte Ali Tuna ne dedi? İşte Ferhat Gündoğdu dedi. İşte iki hakem var. Eski hakem şu an televizyonu yapıyor. Onlar hakemleri atıyorlar. İşte şu hakem bu maça atansın falan filan diye bir şey söylemiş. Ali Tuna ifadesine bu da varmış. Çok şey gelmedi bana. Ama tabii ki bilemem. Savcılık bununla ilgili araştırma yapacak. HT sekreterine bakacaklar. İnceleyecekler. Kimler kimlerle beraber, kimler kimlerle görüşmüş. Para akışları, kimden nerelere paralar gitmiş. Masak da işin içerisinde. Masanın içinde içindeyse demek ki orada inanılmaz bir para akışı var. Onu söyleyelim. Günaydın abicim, yayınlar. Benim naçizane düşüncem, MHK ve TFF başkanı bu gelişme ortaya çıkaran emeği olan Ali Tuna'ya ülke futboluna teşekkür borçlu olduğunu ve bir dahaki dönemde MHK başkanı olması için çaba sarf etmeli diye düşünüyorum. Bir de avukat Sayın Fatih Şaşoğlu'na sorar mısın Aygün abi? Ali Tuna'nın önünde bir engel var mı MHK başkanı olmasıyla alakalı? Bu süreçten dolayı tekrardan iyi yayınlar demiş Mustafa Demirkaya. Dinleyicim var Batı. Ha, ara varmış, kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Aygün Bey, Amsterdam'dan günaydın demiş Yaşar Bey. Türk futbolunda ne zaman normal gündemle başlayacağız? MHK başkanı bir sürü istinaf ediliyor, istifa yok. TFF'nin yarısı istifa etmiş, başkan yola devam diyor. Kulüp başkanları, yöneticiler bahis yap. Ama bu kendi maçlarını oynamadığı sürece bir suç yok. O da zaten biliyorsunuz bir marka şey, bir firmanın şeyinden dolayı oynamışlar. Yani onda da aslında bir şey yok. Ama tekrar aynı şeyi söylüyorum. Yani aylar önce açıklanması gereken bir listenin MHK operasyonunun yapıldıktan sonra açıklanması bana biraz art niyetli geldi. Bak söylüyorum, art niyetli geldi. Yani olayları biraz daha farklı noktaya getirilmeyi, oradaki bazı gündemlerin kapatılmaya çalışıldığını düşünüyorum ben. Ben kendim öyle düşünüyorum. Belki kötü niyetliyim, belki art niyetliyim. Ama yani biz neleri konuşurken bir anda gündemi değiştirilmeye çalışıldığını görüyoruz TFF tarafından. Ama aklı selimler, istifa ediyorlar. Günaydın.
6: Günaydınlar Aygün Bey, nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Kimle görüşüyoruz?
6: Sultan Gazi'den Ünal.
0: Ünal Bey, hoş geldiniz. Buyurun efendim.
6: Hoş bulduk. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Çünkü bu milli takım süreci, Dünya Kupası süreci, Futbol Federasyonu'nun başarısızlığı biraz kendilerine yapılan eleştirileri örtbas atmak için birden bu isimler çıktı ortaya. Tamam, 2-3 ay önce de çıkabilirdi. Hani Dünya Kupası'ndan hemen sonra da. Yani biraz da şey, bana baskı yaparsınız, ben daha çok isim açıklar gibi, der gibi oldu bu. Bir de pazartesi günü bağlandığım zaman benim peşimden birisi bağlanmıştı. Hatta bana Montelli'ye çok yükleniyorsunuz falan demiş.
0: Hatırladım.
6: Ben de diyorum ki bu futbol federasyonu ve önceki Mehmet Büyükeşki zamanında bizim milli takım olarak Stefan Kuntz diye birisi vardı.
0: Vardı. Kuntz'u bilmez miyim?
6: Şu an nerelerde onlar? Yok.
0: Ondan yani sonra, bilmiyorum.
6: Bence Montelli'nin gelişi de yanlıştı. Şöyle yanlış bir ilk başta da güzel bir hava estirildi ama sonuçta bu milli takım demek bütün takımların en iyi oyuncuları, yani bu Galatasaray'da, Beşiktaş'ta,
0: evet, kim olursa ligde mücadele eden bütün takımın en iyilerini getirip oraya monte etmek demek her yani bölge açısından.
6: Kalbur üstü bir insanların bu en iyi futbolcuları böyle bir teknik direktör yönetemez zaten bana göre. Biraz da bu iş biraz da tecrübe işi, yani tecrübe derken kariyerli bir yabancı veya yerli, genellikle yerli olsun diyoruz ama kariyerli birisi olması lazım.
0: Doğru söylüyorsun.
6: Bir de şey duydunuz mu bilmiyorum. Sabah haberler şeylerde gördüm. Tabii sosyal medyada. Fotoğrafı açıklama yapmış. Var odasına.
0: Ya o da savcılık yalanladı onu ya. Böyle bir şey var mı ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya?
6: Ben de diyorum
0: var
6: ki.
0: Var odasına giden inceleme yaptılar diyor. Savcılık diyor ki biz böyle bir inceleme yapmadık diyor. Türkiye Futbol Federasyonu nasıl böyle bir yalan beyanı veriyor ya?
6: Yok yalan beyanı bırak. Siz kendi ayıp da söylüyorum. Futbol Federasyonu Başkanı kendiniz, yani ayıp da söylüyorum. Yatak odanızı kim girip kim çıktığını bilmiyorsanız siz orada koltukta nasıl oturuyorsunuz?
0: Ya da orada hayatım? Farklı bir şey var. Ya bilmez mi tabii canım yani? Bilmez ya, mi gelen giden?
6: Benim aklıma ilk önce ne geliyor? Bazı kayıtlar silinmiş geliyor.
0: Bazı kayıtların silindiği yönünde dün bir haber vardı galiba. Umut Ekin yani, haberi tahmin ediyorum. Ama polis bunları yani şey yapmış. Silinenler tekrar geri getirilmiş.
6: Yani sen
0: aklına silmeyi de becerememişler.
6: Yani, hala da başta kalıyor. Bir Ferhat Gündoğdu. Nasıl yani görevden alındıysa bu soruşturması direkt ilişkisi kesilmesi lazım. Bir de 15 milyon hazinatı mı ne var diyorlar.
0: Yok ya mu? Şimdi onu biri daha mesaj atmış bana. Böyle
6: bu
0: bir şey var mı diye.
6: Dinledim.
0: Kim dedi 15 milyon?
6: Ali'nin de dinlediydim.
0: 15 milyon bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. 15 milyon Tabak ciddi bir para.
6: Tabak söylediler onun için.
0: Belki bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Şimdi biri de atmış. İzmir'den Günaydın Musti Bey yazmış. 15 milyon var diyorlar. Hakikaten bilmiyorum. Ya 3 yıllık bir sözleşmesi var. Ha belki hak edişleri falan filan yıllık aldı. Aylıkları toplarsan.
6: Ya, burada ne tazminatı ne şey görevi bilerek o zaman ben kötü kullanırım görevimi.
0: Şu anda beni adamın aslında, şu anda tazminatsız feshetme hakkım var.
6: Var tabii çünkü suç işlemiş. Evrak'ta saatçilik sayede başlı başına bir suç.
0: Başlı başına bir suç.
6: Aygün Bey yani bu artık ya şimdi.
0: Şu anda onu pasivize edersin. Şeye kadar dersin. Aklanıncaya kadar dersin. Pasivize edersin. Zaten ceza aldığı zaman da otomatikman iptal et. Tazminatsız atarsın.
6: Ya yarın bizim milli maçımız var. Artık milli maç konuşamaz olduk. Değil mi?
0: Evet peki. Doğru söylüyorsun.
6: Yani
0: doğru.
6: Teşekkür ettim. Çok
0: kendinize
6: sağ olun.
0: Bakın. Görüşmek üzere. Evet, İzmir'den Musti'ye de cevap vermiş. Çok hakikaten bilmiyorum. 15 milyon ciddi bir rakam. Yani futbolcular bu kadar para almıyor. Nasıl paraları dağıtmışlar ya? Yemin ediyorum var ya. Hani hatırlıyorsunuz değil mi? Burada bir hani pasta masta hikayesi yapmıştım. Yedikleri pastalar falan filan bir 6-7 milyon. Belli bir kısmı pasta diyorum. Pasta, çay, kahve. Abi yani doğrudur o zaman yani. Pastadan 6-7 milyon yani diğer giderlerin ne olduğu belli değil. Bir 6 küsür 7 milyon yakın para vardı. Yani bunun 3 küsürü pasta hikayesiydi. Çay, kek, pastaydı. Diğer giderlerin kalemleri yazılmamış. Ne olduğu belli değil. 6-7 ise abi adamlar da tazminat 15'tir yani söyleyeyim. Pastaya bu kadar para veriliyorsa. Günaydın abi, gün abim. Deveye sormuşlar boyunun niye eri, deva cevaplamış. Sakla zamanı gelir zaman işte Türk futbolu hali karışık. Yavuz Baysal yazmış. Yavuz Bey'e de teşekkürlerimizi iletelim. Günaydın. Alo, günaydın.
7: Günaydın abicim. Nasılsın abim?
0: İyiyim. Kimle görüşüyoruz?
7: Avcıman Selçuk abicim.
0: Selçuk, hoş geldin kardeşim.
7: Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyisin inşallah.
0: Sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin?
7: İyi, çok şükür abi. Koşturmaya devam. Abi o pastadan biz yemiyor muyuz?
0: Yiyemiyorsun kardeşim. Yiyemiyorsun. Yedirmiyorlar.
7: Yani öyle. Abi şimdi...
0: Kendileri yiyorlar.
7: Ben böyle birkaç anekdot yazdım.
0: Yaz bakalım söyle.
7: Ki geçmişle ilgili. Onlarla ben söyleyip arkasında konuyu bağlayıp kapatacağım hemen. Başını tamam. Ağrıtmadın abicim.
0: Tamam.
7: Şimdi abi zamanında Kayseri Spor maçında İngilizce bilmeyen Sayın Zorbay Küçük Pire'de kırmızı kart verip bir sonraki derbide ceza duruma düşürüyor. Aynı Zorbay Küçük yasa dışı bahisten gözaltına alınıp bu hakem Türkiye sınavlarında şey, özür dilerim ya, bir yanlış yazmışım ya, hep not aldım da karıştırdım biraz.
0: Notu da yanlış yazmışsın.
7: Ay sorma abi, o kadar heyecanlandım ki bir anda, uzun zamandan beri bağlamıyorum da sana.
0: Hı hı.
7: Kırmızı kart veriyor abi. Devamında yasa dışı bahisten gözaltı geçiriyor ve bu hakem Türkiye sınavlarında birinciyken UEFA klasmanında sınıfta kalıyor. Doğru mu? Doğru abi.
8: Doğru.
7: Alanya maçında gözünün önünde olan iki tane penaltıyı görmeyen Cihan Aydın, Türkiye'de onurlandırılırken, baş tacı yapılırken UEFA tarafından kokartı elinden alınıyor. Bu da bir gerçek.
0: Evet.
7: Adana Demir deplasmanında 30 metreden Mert Hakan Yandaş'ın golüne el var diyerek iptal eden Sayın Ali Palabıyık bugün TV'lerden çıkıyor, günah çıkartarak aslında ben öyle görmedim, iptal ettim, var yüzüne iptal ettim diyor. Bu da bir gerçek.
0: Evet.
7: Bugün bu yapılan operasyonun hani geçmiş bağlantılarıyla belli. Geçmiş bağlantıları belli. Bunu ben sadece Fenerbahçe için söylemiyorum.
0: Genel anlamda
7: söylüyorsun. Takip ettiğim için söylüyorum. Hı-hı. Bunları söylüyorum. Yani bunu Galatasaray'da ilgilendiriyor, Beşiktaş'ta ilgilendiriyor, Trabzon'da, alt tarafı da ligden düşen, lige çıkan, hepsini ilgilendiriyor abi. Ya Türk futbolu benim nezdimde abi çamura bulanmış. Hani çamura bulaşmış halde. Ve bunun benim kendi nezdimde çözümü yok.
0: Bataklıkta çünkü batmış neden vaziyeti Türk futbolu? Bataklıkta evet batmış abi. Çıkmaz durumda şu anda. Evet, bataklıktan
7: çünkü
0: çıkamaz durumda.
7: Hı. İstediğin kadar insanları içeri atın, ceza verin, ne bileyim men edin. Yani Ahmet gidecek, Mehmet gelecek. Yani bu kafa yapısı değişmediği sürece, bu zihniyet değişmediği sürece bizden affedersiniz hiçbir şey olmaz abi.
0: Doğru.
7: Ya şeyi de söylemiyorum yani, Denizli maçını Selçuk Derili'yi de söylemiyorum. 16 dakikalık uzayan maçı da söylemiyorum. Bu da bir gerçek abi.
0: Doğru.
7: Allah sonumuzu
0: hayır etsin. Allah sonumuzu hayır etsin diyelim.
7: Ayrısına hani nereye gidiyoruz abi ben de bilmiyorum yani. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki. Başına
0: atmak. Teşekkürler. Estağfurullah abi. Her zaman kardeşim.
7: Kolay gelsin abi. Sağ olasın abi. Eyvallah.
0: Şimdi baktım bu Ferhat Türk futbolunun içine doğdu, yani gün doğdu, Türk futbolunun içine doğdu maşallah diyelim. 3 yıllık sözleşme imzalama imzalanan ilk kurul başkanı olarak kayıtlara geçmiş, tarihe geçmiş. 15 milyon lira tazminat hakkı bulunduğu ifade edilmiş. Bazı gazetelerde şimdi onunla ilgili haberler var. Abi ciddi bir rakam bu ya. Gerçekten ciddi bir rakam. Bu adam aynı zamanda biliyorsunuz Kıbrıs'ta mı ne bir okulda da yönetici. Onu da söyleyelim. Oradan da alıyor yani. Bir de huzur hakkı var. Huzur hakkı da alıyor biliyorsun. Ciddi bir rakam. 1 milyon üzerinde bir huzur hakkı var galiba. 12 milyon muydu neydi galiba? Geçenlerde onunla ilgili bir haber vardı. Okumuştuk hatta, hatırlarsanız belki. Huzur hakkı, maaş. Bu ne yapıyorsunuz abi ya? Ülkenin Cumhurbaşkanı bu kadar para kazanmıyor ya. Adalet Bakanı bu kadar para almıyordur. Günaydın.
9: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz? Merhabalar.
9: İsmim Mustafa, Ankara'dan arıyoruz.
0: Buyurun Mustafa, hoş geldiniz.
9: Ya bu şimdi yapılan hani incelemelerden sonra kim bu yapının zararını en çok gören, onu da bakacaklar.
0: Tabii canım, hepsine bakacaklar.
9: Yani bir faydası olacak mı yani? Tamam, onlar cezalarını çekecek yaptıysa bir şeyler. Kim ne yaptıysa ya da. Yani bir ifadeler dolaşıyor, benim kanım donuyor öyle söyleyeyim.
0: Vallahi
9: ya işte bir maçta
0: dolaşıyor.
9: Penaltı vermedi diye, işte bir maçta hakemin sen bu maçta bu penaltıyı verseydin işte başka maçları da alırdın
0: ama
9: gibi.
0: Ama orada en önemli şey evrakta sahtecilik.
9: Ya gerçekse yani. O bilmiyorum bir de yani orada geldi.
0: Ağır canım
9: yani.
0: Sorulara gönder diyor, daha gelmedi Osman'cım diyor. Abicim hala bekliyoruz diyor, 3 hafta oldu diyor. Soruyu gönder, onu göndereceğiz diyor. Sorular gidiyor, cevaplar gidiyor. Cevaplar kendi adamlarına gidiyor, diğerleri geçirilmiyor. Ya yazılarda oynamalar yapılıyor.
9: Onu yani, dinlediniz mi bilmiyorum. Ahmet Ercanlar bir hakemle ilgili bir şey anlattı.
0: Turan yani Kaan Numanoğlu muydu?
9: Evet yani onu dinleyince benim kanım dondu öyle söyleyeyim.
0: Maalesef maalesef.
9: Yani işte hakeme neye göre hani ceza neye göre veriyor diyorduk ya biz maçlardan sonra, hatalardan sonra. Yani bunlar kendi gönüllerince maçların sonuçlarını belirlemek istemişler.
0: Yunus Yıldırım'ı benim koymuşlar gözlemci. Yunus Yıldırım zaten 7'den biri. Anladın mı demek
9: i̇şte
0: istediğimi?
9: Yani işte
0: 7'den
9: yani
0: bir tanesi. Tezgah hani kurmuşlar.
9: Gerçekse bu ifadeler o Ali Tuna mıydı hakemin?
0: Ali Tuna.
9: O da gitmiş kendini şikayet etmiş. Ben maçlara
0: hayır. 3-4 hakem
9: yani
0: var.
9: Hayır, beni tespit edin demiş.
0: Hayır
9: yani
0: 4-5 hakem var. Bunları sevk ediyorlar. Ferhat Bey evet, diyor ki bunları evet, diyor tahkime sevk ediyor. Bunlar diyor gönderin bunları diyor. Maçlarda manipülasyon yaptılar diyor.
9: Ya kendileri yapıyorlar.
0: Dört üyenin üç tanesi kabul etmiyor. Dördü kabul ediyor. Bunlar da bunun üzerine savcılığa gidiyorlar. Diyorlar ki biz bunu yapmışız, bunları tespit edin diye. Kendi kendilerine şikayet ederek savcıya şikayet ediyorlar kendilerini.
9: Biz hangi ligde spor futbol oynamışız ya? Ben anlamadım ya. 3-5 yıldır hangi şeyleri yaşamışız.

0: Neyin hani diyordu ya bu Jesus futbol Türkiye'ye
1: Abi bunlar o
0: gerçekliği
1: kadar,
0: yok.
1: bunlar o kadar çok kendilerine şey özgüven var. Bir
0: Ama
1: tanesi ediyor
0: istifa
1: işte.
0: dilekçesi bile yokmuş galiba.
1: Yok daha yok yok
0: Serap
1: yok yok işte.
0: diğerlerinin varmış, bir tek onun yokmuş zannedersem.
1: Yok daha
0: Yani
1: gelmedi. Diğerlerinden de gelmedi bir
0: yok
1: şey.
0: yok hayır, başlarken istifa dilekçelerini hani onlar
1: Ha, alma
0: vermiş.
1: anlamında en baştan diyorsun ha.
0: Evet. Yani o insan kendini o kadar şey üstün görüyor ki istifa dilekçesi bile düzenlememiş. Yani ben buradan ayrılırım bir
1: Doğru,
0: sorun
1: doğru,
0: yaşanırsa
1: doğru.
0: diye. Yani bu kadar mı
1: Maalesef.
0: ucuz şeyler lige yatırım diyorsun, işte yayıncı kuruluş diyorsun. Yani hiç olsa kürek çekiyorsun.
1: Ben
0: Yani
1: size bir şey söyleyeyim mi? Bak Ocak ayında naklen yayın ihalesi var. Bu rezaletten sonra Dünya Gazetesi'nde de biz manşetlerdeyiz. Bak sana söyleyeyim. Halk gördü. Neyin ne olduğunu herkes gördü şimdi. Herkes neyin ne olduğunu gördü. Bu rakamları çıkması mümkün değil yani. Yani sen bir yandan da radyoda mı açık abi? Sesimizi dinliyoruz. Ha. Bir yandan da radyon da açık galiba abi. Radyo da çıktı galiba değil mi bir anda? Bitirelim zavaşa çünkü araya gitmemiz lazım. Mustafa Bey burada mısınız? Alo. Ha kapandı. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet ya, ne bileyim abi, hakikaten yani program açarken bile üzülüyorum ya Türk futbolunun geldiği nokta hakikaten ya. Hadi bizler bir şeyler konuşuyoruz ediyoruz ya, insanların cebinde 3 kuruş paraları var, o paralarla gidiyorlar. Ne bileyim, yayıncının işte yayıncıya para veriyorlar. Ne bileyim, biriktirmiş olduğu parasıyla çoluğunu çocuğunu maça götürüyor. Orada rezaletler yaşanıyor. Ne bileyim artık, Allah yardımcımız olsun diyeceğiz. Evet, hattımızda spor hukuk avukatı sevgili Fatih Şaşıoğlu var. Sayın avukatım, hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız?
3: Hoş bulduk. Teşekkürler.
2: Günaydın de, diyebilecek miyiz bilmiyorum. Yani artık ağız alışkanlığı. Türk futbolu evet, bataklığa batmış vaziyette hocam. Görüntü o anlamda gösteriyor maalesef. Ya inanılır gibi değil hocam. Yaşananları görüyorsunuz değil mi hocam?
3: Maalesef günümüz aydın olamıyor şu anki durum itibariyle. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim yayını aldığınız için.
2: Her zaman hocam.
3: Tabii bu soruşturma aslında beklenen, bilinen, istenen bir durumdu ve Ocak ayından beri Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı aslında bu soruşturmayı yürütüyordu.
2: Ali Tuna'nın şikayeti üzerine diyorsunuz değil mi hocam?
3: Evet, evet öyle. Sevgili dinleyiciler için çok kısa özet geçelim.
2: Tabii ki, buyurun hocam.
3: Burada müsabaka hakemi olan ama aynı zamanda bir emniyet mensubu olan bir kişi var. Bu kişinin emniyet mensubu olması sebebiyle işte polis kayıtlarından ulaşabileceği, kolaylıkla ulaşabileceğini düşündüğü bir kayıda MHK başkanı ulaşmasını istiyor şahsi bir iş için. O da tabii ki
2: Yüksel Yıldırım bir, diye hatırlıyorum.
3: Evet, aynen, makul bir vatandaş olarak bunu geri çeviriyor. Bu görev yetki aşımını yapamayacağını söylüyor. Bunun üzerine kendisiyle ilgili evrakta sahtecilik yapmaya kadar gidecek yoğun bir ihlalin ardından klasman düşürmeye karar veriyorlar ve kendisi de şikayetçi oluyor. Onun ardından soruşturma derinleşiyor. Tabii geldiğimiz nokta itibariyle gözaltılar var. Kuvvetle muhtemel savcılık kendi bünyesine çağıracak bir sevk, tutuklamaya sevk gerçekleşecek diye düşünüyorum.
2: Ha, tutuklama çıkar mı diyorsunuz hocam?
3: Ya ben çıkabileceğini düşünüyorum çünkü ben bu
2: çıkmazsa
3: soruşturmanın...
2: bunların görevlerine dönme ihtimalleri var mı?
3: Ya tabii onu da bahsediyorum. Buyurun, şimdi buyurun. Öncelikle bu soruşturmanın ben derinleşeceğini düşünüyorum. Şimdi başsavcılık yeni deliller buldukça yeni şüphelileri dosyaya ekleyebilir ve soruşturmayı genişletebilir. Burada gözaltına alınan kişilerin dijital materyallerine el konulduğu için ve TSS kayıtlarından da asgari düzeyde hani hangi müsabakaya kim atanmış görülebileceği için ben yeni bulgulara rastlanılarak bu soruşturmanın derinleşeceğini düşünüyorum. Gözaltı süresi de uzatılabilir. Ya da tutuklama gerçekleşebilir yeni delillerin karartılmasını engellemek bakımından. Çünkü tutuklama bildiğiniz gibi kaçma ve delil karartma şüphesi üzerine gerçekleşir. Burada bir delilin karartılması ihtimali söz konusu ise tutuklamanın gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Tutuklama olmazsa görevlerine geri dönerler mi? Şöyle, tabii ki kesinleşmiş bir mahkeme hükmü olmadıkça herkes görevini ifa etmeye devam edebilir ama bunun toplumda hiçbir
2: halkın gözünde önemli kısmı işte.
3: Açık.
2: Buyurun.
3: Tabii ki toplumda hiçbir karşılığının olmayacağı çok açık. Nitekim TFF'nin yönetim kurulu dahil olmak üzere birçok kurulunda istifalar geliyor. İnsanlar artık bu yapının, bu mevcut durumun içinde bulunmak istemiyor, anılmak istemiyor. O yüzden TFF'nin de burada üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünüyorum.
2: Şunu soracağım arkadaşlar, sevgili Fatih Şaşıoğlu bizlerle beraber, eğer kafanızda bir soru varsa WhatsApp'tan yazarsanız öncelikli olarak onları okuyacağımı söyleyeyim. Yani şu dakika itibariyle 10.36 itibariyle gelecek olan, Sayın Fatih Şaşıoğlu'na gelecek olan mesajlara biraz da öncelik vereceğimi söyleyeyim. Hocam yani çok fazla özellikle tabii burada Sayın Ali Koç'u da övmemiz gerekiyor. Ben çünkü o dönemde Sayın Ali Koç'un çok ciddi anlamda bilgi ve belgeye ulaştığını bilen insanlardan bir tanesiyim. Türkiye Futbol Federasyonu'na bunları gönderiyor ama federasyonun bunları çok fazla kayla almadığını görüyor. Daha sonra tabii çok farklı bir noktadan şikayetlerini dile getiriyor ve operasyon ciddi anlamda başlıyor. Tabii burada Ali Tuna ve Sayın Ali Koç'un da özellikle belirtmemiz lazım. Bu iki kişinin operasyonda çok daha aktif olduğunu görüyoruz. Oradan başlayalım isterseniz. Neler söylersiniz Sayın Hocam?
3: Şimdi Sayın Ali Koç bir açıklama yapmıştı ve burada etkin bir soruşturma yürütülmüyor TSS tarafından. Bunu toplumun önüne koyarak gerçekten bir kamuoyu yaratmaya çalıştı. Çok haklı bir girişimdi. Şimdi TSS ya da Ali Koç'a rakip olan takım tarafları şöyle yorumlayabilir. Yani evet kaybetti, işte şampiyon olamadı, bu yüzden bu iddialarda bulunuyor diyebilir ama bunun hiçbir karşılığı yok ne yazık ki. Burada konu şampiyon olmak, işte kupalar kazanmak, galip gelmek değil. Milyonlarca taraftarı olan kulüpler mağdur ediliyor. Bu sadece Ali Koç'un başkanlığını yaptığı Fenerbahçe'den ibaret değil. Bu kulübün taraftarları mağdur ediliyor. Yani bütün sportif ekonomik sonuçları bir kenara bırakalım. Takımı kaybettiği için intihar eden insanlar oluyor.
2: Evet,
3: hayatını kaybeden insanlar oluyor. Kalp krizi geçirip ölen insanlar oluyor. Yani burada çok ağır bir vicdani yük var. Ve bu insanlar ne yazık ki, tabii ki elbette bunlar bir iddia ve Sayın Başsavcılık soruşturmayı devam ettiriyor ama eğer bu iddialar gerçek ise, eğer bu bulgular gerçek ise, yani bu insanlar bunca insanın hakkını gasp ederek müsabaka sonuçlarını etkilemiş vaziyetteler. O yüzden buna zaten dur denmeliydi. Fakat ne yazık ki bu hep halının altına süpürüldü. Hep sanki işte üst bir takım sürekli şampiyon olamıyor diye bu iddialarda bulunuyor denildi. TFF yönetimi MHK başkanına sahip çıktı. Biliyorsunuz defalarca kez
2: evet.
3: Sahip çıktı.
2: Evet.
3: Arkasındayım ben de. Gördük sonunda
2: neyin
3: ne olduğunu. O yüzden burada artık bence hata yapanların da bir düşünmesi gerekiyor nerede hata yaptıklarını. Ya da bunu kasıtlı olarak yaptılarsa da artık daha fazla yapamayacaklarını anlamaları gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Merhaba yayınlar. İstanbul'dan İlyas, Trabzonspor taraftarı Fatih Bey'e sorar mısınız? Sorarsanız sevinirim. Ertuğrul Doğan dün açıkladı. Geçmiş olan bir konudur diye. Peki sonuç ne olur? Trabzonspor taraftarı olarak çok üzüldük. Adımızın böyle çıkmasından dolayı diye bir mesaj geldi hocam. Dün şimdi biliyorsunuz. Hocam biraz bir şey söyleyeceğim. Biraz sanki art niyet var gibi geldi bana ya. Ya şöyle. Evet. Yani biz aylardır zaten bu isimleri bekliyorduk. Doğru mu hocam? Evet. Yani bunun bir anda böyle bu operasyonla başlamasıyla beraber bunların açıklanması bana biraz hoş olmadı gibi geliyor hocam ya. Bilmiyorum ne dersiniz, katılır mısınız? Biraz daha siz hukukçusunuz çünkü. Biraz daha dikkatli anlamda. Ben biraz hukukçu olmadığım için dandun söylüyorum. Buyurun hocam, buyurun.
3: Estağfurullah. Yok, gayet doğru söylediniz. Ben de aynı fikirdeyim. Şimdi TFF gerçekten durdu. Bu kişilerin listesi elinde olmasına rağmen. Yani ben şöyle söyleyeyim. O listede benim çok sevdiğim müvekkilim de var. O listede olduklarını zaten bu insanlar aylardır biliyorlar. TFF durdu, bekledi. Tam bu Sayın Başsavcı'nın soruşturması başladı. Hemen gündemi değiştirmek için bence, gündemi etkilemek için bunu ortaya koydu. Bir kere zamanlama bakımından kötü niyetli olduğunu belirtmeliyim. İkincisi, Sayın Başkan Ertuğrul Doğan, yine dün akşam bir tweet'te gördüm, Bursa Spor Başkanı Sayın Enes Çelik.
2: Hepsinin açıklamaları var. Bütün kulüplerden yöneticilerin açıklamaları var. İstifalar da var.
3: Kesinlikle. Bu isimlerle ilgili bence biraz haksızlık yapılıyor. Şöyle haksızlık yapılıyor. Şimdi dün ben Sayın Başkan Enes Çelik'in tweetini gördüm. Bazı insanlar anlatılarak işte Bursa Spor'u nasıl dikten yukarılara getirdiği belli olduğu gibi bence çok yakışıklı insanlar da bulunmuş. Yani burada hani sevk edilen madde zaten belli yani. Hani bir maçta müsabaka oynamış olabilir. Yani bir şey bahis oynamış olabilir ve bahis oynadığı tarihler, oynadığı maçın o takımla alakasında olmaması.
2: Kendi maçını oynamadığı sürece bir sıkıntı yok. Doğru
3: tabii
2: anlıyorum
3: ki,
2: değil mi?
3: Tabii ki sıkıntı yok. İkincisi şöyle bir şey var. Tamam, talimat bahis oynayamaz diyor kesinlikle. Bundan dolayı hani kendi maçını oynamayıp başka bir maç oynayan futbolcular da ceza aldı. Hakemler de ceza aldı.
2: Doğru.
3: Şimdi yöneticilere de ceza verilecektir. Burada 3, 6, 9, 12 aydan başlayan bu şekilde değişen cezalar var. Bunlar hak mağlumiyeti cezaları. Yani bu ceza süresi dolduğunda nasıl bir...
2: Başkanlıklar düşer mi? Cezalandırır.
3: Yok. Hayır. Cezalanan başkanlıkları da düşmeyecek burada. Yani görevlerini yapmaya devam edecekler. Burada zaten örnek veriyorum. Bir müsabakanın sonunda TFF ile ilgili bir yorum yaptıkları için 3 ay hak mahrumiyeti alabiliyordu bu insanlar. Yine aynı şey olacak. Belli bir süre hak mahrumiyeti cezası alacaklar. Muhtemelen asgari sınırdan vereceklerdir. 3 ay. Ve bunun ardından tekrar görevlerine ifa etmeye devam edeceklerdir. Ben hem Ertuğrul Doğan özünde hem işte Enes Selik özünde ya da diğer isimler özünde bir itibar suikastı yapıldığını düşünüyorum. Haksız, yakışıksız ithamlarda bulunuyorlar. Buna hiç gerek yok. Burada olay sadece böyle bir tarihte, yani sadece maç izlemek için dahi bunu yapıldığını gördük. Benim kendi müvekkillerimin dosyalarımda da bu vardı. Yani bir ligin yayını yok, kaçak bir şekilde de izlemek istemiyor. Bir program vasıtasıyla, yani bu da bir hani resmi devletin onay verdiği bir bahis programı. Bu program vasıtasıyla müsabakayı izleyebilmek için bir bahis, bir kupon yapan dahi var. Bundan dolayı tek bir maçtan dolayı 3 ay 6 ay ceza alan dahi var. O yüzden burada sapla sapanı birbirinden ayırmak gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Merhaba, günaydın demiş Faruk Bey. Ankara'dan Faruk ben, Fenerbahçe taraftan. Ali Tuna böyle bir olaya maruz kalmasaydı ve süreç buraya gelmeseydi bu düzen daha ne kadar böyle devam edecekti? Vallahi devam ederdi. Bir şey yapamazdık değil mi hocam, ne diyorsun?
3: Kesinlikle devam ederdi.
2: Tespit etmek de mümkün değil. Bir de o kadar çok kendine güveniyorlar ki, bir tanesi diyor ya bizi alacak kimse alacak diye bir müzik falan koymuş. Ertesi gün Sayın Adalet Bakanımız aldı adamı içeri. Şey işte, evet. Faal Futbol Hakemler Derneği Başkanı, ne Karadoruk muydu neydi, bir şey, herifin adı, evet, aklıma gelmiyor. Çok da önemli olmadıkları için bunlar. Hocam bir, evet, de onun bilmiyorum gördünüz mü, tabii bunlar iddialar. Dün bazı gazete haberlerinde de vardı. Karadoruk'un telefonunda bazı çocuklarla ilgili görüntülerin çıktığı yönünde bazı haberler de vardı. Çok üzüldüm. Çok utanılacak bir durum ya.
3: Kesinlikle öyle.
2: Bunları yine... Türk futboluna emanet ediyoruz. Hakemler, evet, hakem camiasını bunlar yönetiyor. Buyurun hocam.
3: Türk futbolunda en adil, en tarafsız, en hakkaniyetli olması beklenen kurum hakemlik kurumudur. Çünkü müsabakayı onlar yönetir. Müsabakanın adil yönetilmemesi durumunda adil bir rekabet ortamı da olmaz. O yüzden bu kişilerin bu tarz eylemlerden uzak durması gerekirken, dediğiniz gibi ne yazık ki çok çirkin ya da yanlışlara bulaştıkları iddia ediliyor. Tabii ki bunlar şu an soruşturma olduğu için iddiadan ibaret ama Sayın Başsavcı'nın kuvvetli deliller ortaya koydu da bir açıklık. O yüzden bu konuda çok da farklı bir durum olmadığını düşünüyorum. Bu kişilerin işte paylaşımlarını size bahsettiniz. Bizi kim alabilir vesaire gibi. Yani Adalet Bakanımız ülkede çok sayıda, çok farklı gruplarla ilgili çok güzel aksiyonlar aldı zaten, bu malum. O yüzden bu kişilerin de gereksiz bir özgüvenleri olduğu açık. Evet, ama sonucunda en nihayetinde umarım soruşturma karar vericiler kadar onları

0: yardım ettirenlere de hısas. O kişilerle ilgili de elbette aksiyon alınır diye umuyorum. TFF'nin yıllarca sahip çıktığı, arkasındayız dediği isimlerin aslında çok yanlış işlere bulaştığı ortada. Umarım TFF bu konuda üzerine düşeni yapar. Bu sistemin, bu mevcut durumun değişmesi için elini taşın altına koyar diye düşünüyorum. İşimler geçici ama kurumlar kalıcı. TFF'nin saygınlığı bakımından da ben çok ciddi bir problem olduğu kanaatindeyim. Umarım bu durum değişir.
1: Hocam, bir dosyanın içerisine masanın girmesi biraz da orada çok ciddi bir para trafiğinin olduğunu gösteriyor. Doğru anlıyorum değil mi?
0: Tabii yani MAFAK şimdi Mali Suçları Araştırma Kurumu ve hani burada gerçekten para, olağan dışı para transferleri, para akışının olduğu durumlarda özellikle terörizmin finansmanının engellenmesi amacıyla tabii ki bunlar radara takılabilir ve MAFAK araştırma yapabilir. Bu mevcut durumda da böyle bir durum olduğu için gerçekten burada işte kara para aklama gibi, işte terörizmin finansmanı gibi ya da başka suçlarla ilgili soruşturma yürütülüyor bir yandan da.
1: Günaydın Aygün Bey. Selim ben Antalya'dan. Sorar mısınız hukukçumuza? Hakim yani adalet sağlayan, eğitimsiz, liyakat sahibi olmayan bir hakimin verdiği hüküm tartışılmaz mı? Peki bu hakemlerin verdiği kararlar tartışmaya kapalı mı şimdi diyor. Evet, şimdi yani ligin 6. haftası. Hocam.
0: Evet.
1: Çalınan düdükler var. İsyan eden kulüpler var. Ben yandım diyen kulüpler var. O hakemlerin neden o kararı vermediği tartışılan bir sürü pozisyonlar var. Neler söylersin hocam?
0: Çok haklı bir eleştiri. Sevgili dinleyicinin eleştirisi. Sizinle geçmiş yayın adı şunu söylemiştik, hatırlarsınız. Futbol müsabaka talimatının şöyle bir ritmi var. Müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerin olduğu tespit edilirse ilgili müsabakanın tescili iptal edilir diyor.
1: Evet.
0: Buraya kadar problem yok. Ama aynı maddenin son cümlesi, devamlı son cümlesi şunu söylüyor. Fakat tescilin iptali kararı taraflara tazminat talebi hakkı, tazminat talep hakkı doğurmaz diyor. Şimdi tescili iptal ediyorsun. O müsabaka hiç oynanmadığı kabul ediyorsun. Evet, ama şampiyon değişmiyor. Düşen çıkan takımlar değişmiyor. Avrupa'ya giden takımlar değişmiyor. Para cezaları değişmiyor. O hakemlerin yaktığı canlar aslında değişmiyor gerçekten. Bu talimatta ne yazık ki TFF'nin talimatında önemli bir hukuka aykırılık diye düşünüyorum. Şu an aynı sezon içindeki maçların belki tescili değişebilir ama geçmişe dönük olarak ne yazık ki bu olayın çözümlenmesi çok mümkün bulmuyorum. Evet, çok geçmişe dönük bir şekilde olacağını düşünmüyorum. Ama bu sezon için belki bazı müsabakalarda çok kuvvetli bir şüphe varsa değişiklik yapılabilir diye düşünüyorum ama bunun kararını verecek olan TFF, ama bunca ihlali yapan da TFF, bunca ihlalin yapılmasına göz yuman demeyeyim, o farklı bir itham olur ama yapılmasını ne yazık ki doğru insanları oraya göndermeyerek yol açan da TFF.
1: Ya bu kadar şey olduğu zaman yani TFF'nin bunları bilmemesi mümkün değil ya hocam ya. Yani bana böyle bir garip geliyor yani.
0: Evet, şimdi ya bakış açısından elbette değişir. Bence de bilmemesi pek mümkün değil ama burada hani artık kasıt olduğunu belirtmek bilmiyorum. Yani o bana düşmez, en azından öyle söyleyeyim. Eğer Sayın Masaj böyle bir kasıt olduğunu düşünüyorsa zaten soruşturmasını yürütecektir. Ama ne yazık ki dediğiniz gibi bilmemesi de pek mümkün görünmüyor.
1: Evet. İstanbul'dan Yusuf Bey diyor ki, Fatih Bey sorar mısınız, Ferhat Gündoğdu'nun durumu ne zaman sonuçlanır, tutuklama ya da serbest bırakılması? Tabi bilemeyiz onu da.
0: Tabi onu bilemeyiz, gözaltı süresi
1: 4 gün galiba değil mi hocam? Onları
0: evet, 4 gün. Şimdi örgütlü suç olarak ele alınırsa zaten hani gözaltı süresi de uzatılabilecek ama ben muhtemelen bugün perşembe, yani yarın cuma gün sonuna doğru artık savcılığın çağıracağını düşünüyorum. Yani muhtemelen bu hafta sonu netleşir.
1: Hafta sonuna doğru tutuklu tutuksuz yargılanma anlamında. Peki diyelim ki adli kontrol şartı diyorsunuz. Yani var ya öyle bir şey hocam.
0: Evet.
1: Peki görevine tekrar dönebiliyor mu?
0: Adli kontrol almış olması, yani hakkında bir idari tedbir uygulanması görevine devam etmesi için bir engel teşkil etmiyor. TFF eğer görevine devam ediyor derse eder. Ama ben dün de bunu söylemiştim işte sosyal medyada vesaire. TFF'nin burada çok hızlı bir şekilde futbol disiplin talimatının 82. maddesi uyarınca tedbir kararı almalı ve bu kişilere el çektirmesi gerekiyor. kişilerin görevden uzaklaştırması gerekiyor. Şu ana kadar böyle bir karar aldığına ilişkin ben bir şey görmedim. Muhtemelen belki de onlar tutuklanacaklarını bekliyorlar. O yüzden böyle bir asker almadılar bilmiyorum ama çok hızlı bir şekilde bu kişileri görevden uzaklaştırması gerekiyor. PSS'nin umarım bunu yaparlar.
1: Ne demiş dinleyicimiz, sonu 76 ile biten, özellikle tabii Sayın Fatih Şaşoğlu kısmını daha çok okuyacağımı söyledim. Fırat Bey diyor ki hakemlerin bahis sitelerinde maç izlemek kaydıyla yönlendirmek, azmettirmek olmuyor mu TFF nezdinde diyor. Sonuçta TFF yönlendirmiş diyor.
0: Şimdi TFF burada açıkça yönlendirme yapmıyor ama TFF uyarıda bulunmuyor. TFF şey demiyor yani, hem futbolcuları hem antrenörlere, işte kulüp çalışanlarına, kulüp yöneticilerine bu uyarıda bulunmuyor. Bu konuda gerekli bilgilendirmeyi yapmıyor. Bazı kişilerle ilgili şu var. Sayın dinleyicinin sorusu eğer ona işaret ediyorsa onu yanıtlamış olayım. TFF belli bir dönemde belli müsabakalarla ilgili oraya yönlendirme yapıyor. Ama TFF yönetimi anlamında yapmıyor. Bunu genelde işte atıyorum İl Hakem Kurulu'ndakiler yapıyor. TFF'nin bölge müdürlüklerinde vesaire oluyor bu. Eğer öyle bir durum varsa evet gerçekten azletilmiş oluyor ama sonuçta cezayı verecek olan yine TFF.
1: Doğru.
0: Hani yani maalesef böyle bir durum var.
1: Hocam zaten alt liglerde biliyorsun bir şey vardı. Ya yani ismini vermek istemiyorum. Bir bahis sitesinin şeylerini yüklediler hakemleri biliyorsunuz. Diyorum hocam onlar çünkü
0: evet,
1: resmi sponsordu. Orada bir de bunlara 20'şer lira mı ne şey verdiler galiba. Bonus mu ne verdiler?
0: Evet.
1: Adamlar oynadıkları için içeri atıldı ya.
0: Evet kesinlikle böyle bir durum oldu. Yani o yüzden haklı bir soru gerçekten. TFF yönlendirmiş oluyor bu insanları. Ama burada da mağduriyetler doğdu ne yazık ki.
1: Hakaret davası açan... Şimdi bunu ben dün sevgili Hakan Can'a da sordum. Hatta neden sordum hocam? İstersen ara mı var Batı? Aramız mı var? Çok kısa aramız varmış. Aradan sonra sevgili Fatih Şaşoğlu sohbetimiz devam edecek. Spor hukuk avukatıyla önemli konuları konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
3: Ben Minci Usaybiyalı olacağım.
4: Ben Dijital Arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Sayın Fatih Şaşoğlu, spor hukuk avukatı Sayın Fatih Şaşoğlu sohbetimiz devam ediyor. Ben bu Riva'ya gittiğimde bu avukatlar şey vardı hocam bilirsiniz. Hakemler bu hakaretlerden dolayı inanılmaz paralar kazanıyorlardı. Bunlarla evet. Defalarca konuştuk hatırlarsanız. Ben Riva'ya gittim dedim ki ya bu hakemlerle ilgili inanılmaz hatalar yapıyorlar. Sosyal medyada işte hakaretlerden davalar açıyorlar, paralar kazanıyorlar. Hatta bu hakemlerin hata yaptığını birçok hakem yorumcuları da söylüyor diye. Ferhat Bey söyledim, hayır dedi, onlar hiç hata yapmıyor. Onlar aksine doğru yapıyor diyerek benim önüme böyle bir set çekti. Ve bu hakemleri devamlı atamaya başladı. Arka arkaya bunları devam maçlar aldı hocam. Buradan da bir şey çıkmaz mı acaba? Ben anlayamadığım nokta bu. Böyle bir bağlantı çıkabilir mi diye bir sormak istedim. Bilmiyorum, ne dersiniz? Değişik tabii, bir konu tabii. Değişik bir konu tabii bu.
0: Masak'ın, evet, kesinlikle. Masak'ın devreye girmesinin böyle bir artısı olacaktır diye düşünüyorum. Hmm. Burada para akış trafiği izlemerek böyle bir durum var mı? Gerçekten bu. Yani siz bu konuda bence Türk basının da en önde giden isimsiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Hani, haksız kazanç elde etmesi de insanları tahrik edecek şekilde kararlar alarak haksız kazanç etmesi, insanları zarar uğratması konusunda çok yüklendiniz ve ben de elimden gelen desteği sağlamaya çalıştım bugüne kadar. Hatta hatırlarsınız, ben Gelir Vergisi Başkanlığı'na bir başvuruda bulundum.
1: Ha, doğru.
0: Bu hakemlerin tazminat gelirleriyle ilgili araştırma yapısı diye. İnanın Gelir Vergisi Başkanlığı bana dönüş dahi yapmadı. Bir yılı geçti ve dönüş dahi yapmadı, öyle söyleyeyim. Ve hani şu an baktığımız zaman hakaretle ilgili ön ödeme koşulu getirildi. Fakat kamu görevlisi oldukları için uzunca bir süre zaten bundan yine de yani bundan ayrı tutuldu hakemler.
1: Doğru.
0: O yüzden çok sayıda dosya açılmaya devam etti. Büyük gelirler elde ettiler. Hakemlik geliri hiçbir şey kalır yani.
1: Hocam bunlar resmi olarak, ama bir de resmi olmayanlar da var. Şöyle dediler bana. Aileler aman biz mahkemeye gitmeyelim diye, avukatlar arıyorlar bunu şahısları. Aman bizim çocuğumuzun sıkıntı yaşamasın, üniversiteye gidecek, şu olacak bu olacak, adli sicile dokunmasın diye daha belki daha erkenden hiçbir şey olmadan da bitirilen, alınan paralar olduğu konuşuluyor hocam.
0: Tabii yani bunun her şey için tarifeleri dahi var. İşte evet. Atıyorum o dediğiniz aşamada kapanırsa 50 bin TL. İşte dava
1: soruşturma aşamasında 70,
0: 80, 100 vesaire. Yani gerçekten çok korkunç paralar kazandılar. Haksız paralar kazandılar. Bunun önüne geçmek için sizin verdiğiniz soruya dahi böyle bir savuşturma yapmışlar. Hani umarım bu da araştırılır. Umarım burada bundan elde edilen gelirler de eğer bir paylaşıma tabi tutulmuş ise, yani bunun örgütlü bir şekilde yapıldığı ortaya çıkarsa, umarım bununla ilgili de yargılamalar yapılır.
1: Hocam bu sorular çalındı, sınavlar değişti. Peki ne olacak hocam bu? Bu nasıl geriye dönüş olacak? Yani şimdi şöyle, bunlar kendi adamlarına, öyle söyleyeyim, anladığımız dilden söyleyeyim ben size. Kendi adamlarına soruların cevaplarını daha önceden gönderiyorlar, soruları gönderiyorlar. Ve bunların geçmesini sağlıyorlar. Ve bunlar ki olmayanlara da maalesef işte evrakta, bazılarında evrakta sahtecilik yapıyorlar. İşte notları düşürüyorlar. Farklı yazılarla, işte Ali Tuna'nın ifade şeyinde var zaten. Ne olacak peki hocam? Yani şimdi bunlar bir sürü hakem var şu anda. Bu işin, yani şu an hakemlik yapan, bunlar sayesinde geçmemesi gereken, sınavları geçmemiş olan isimler şu anda hakemlik düdük çalıyor hocam. Ne olacak peki? Nasıl tespit edilecek bunlar?
0: Burada soruların çalınması zaten büyük bir garabet maalesef.
1: Onların HTS kayıtlarından mı belli olacak kimlere neyin gittiği mi acaba? Ne diyorsun hocam?
0: Muhtemelen şöyle olur. Soruların alındığını tespitiyle birlikte, yani bu kim almış, kimden almış bu soruları, bunun tespitiyle birlikte özellikle sınav tarihine yakın zamanlarda kimin kimle ne kadar görüştüğüyle bu sonuç ortaya konur diye tahmin ediyorum. Yine sınav sonuçlarına da bakılır. Buradan da bir çıkarım yapılır. Ama hani peki orada sınavı geçemeyen ya da belli bir sıralamanın altında kalan insanların uğradığı haksızlık ne olacak? Yine hakem olmaya ehil olmayıp soruları aldığı için hakem olabilen ve bu şekilde maç yöneten insanların, yönettiği maçlarda zarar uğrayan insanların bu mağduriyeti ne olacak? Çok fazla soru var. Yani gerçekten iç içe geçmiş bir bu tabir için özür diliyorum ama bir kokuşmuşluk söz konusu ne yazık ki. Umarım Sayın Başsavcılığın bu aksiyonuyla birlikte bir şeyler değişir artık.
1: Biraz hızlı yürüyor işler. Ben o bakımdan mutluyum. Yani mesela geçen sene açılan bir dosya hızlı bir şekilde harekete geçirmiş vaziyette hocam. Yani hızlı gidiyor şu anda. Bence sonuç da hızlı gidecek gibi gözüküyor. Ne diyorsunuz bilmiyorum ama.
0: Umarım öyle olur. Sadece işte şurada biraz tıkanıyoruz. Adli süreç evet hızlı ilerliyor. Fakat futbolun idaresi TFF'nin elinde. Ve TFF'nin yürüttüğü sürecin ne kadar hızlı ilerlediği önemli bizim için.
1: Hmm.
0: Yani ne yazık ki hani burada TFF şey diyebilir, işte tamam adli bir soruşturma var ama hani biz kendi içimizdeki değerlendirme uyarınca yola devam ediyoruz. İşte şu şekilde tabii ki yola devam edebilirler. Ben burada bir yönetim kurulunu ya da başka bir şeyi eleştirmiyorum. Genel olarak bu yapıdan, bu sistemden bahsediyorum. Umarım bu haksız düzen TFF tarafından da değiştirilir.
1: Dün aslında diyor ki dinleyicimiz, aslında onu demin söyledik zaten, yani sonra 53'te

0: Geçti artık.
1: Kesinlikle.
0: Doğru. Son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı Sayın Fatih Şaşoğlu?
1: Tekrar söyleyeyim. Geçtiğimiz yayınlarda buna atıfta bulunmuştum. Adli makamların başsavcının yürüttüğü soruşturmayı belli bir taraftar gözüyle ya da belli bir formayı üzerimize giyerek yorumlamamız bence yanlış olur. Burada hem soruşturmanın salahiyeti bakımından hem de gerçekten toplumun vicdanında bu soruşturmanın bir sonuca ulaşması bakımından hepimizin katkı sunma borcu olduğunu düşünüyorum bir vatandaş olarak. O yüzden bu tür soruşturmaları mümkün mertebe bir taraftar gözüyle değil de bir vatandaş gözüyle takip edelim. Burada alınan isimleri, alınmayan isimleri taraflı olarak yorumlamayalım diye genel bir çağrı yapmak istiyorum.
0: Peki, çok teşekkürler.
1: Ben
0: görüşmek üzere. Evet, hattımızda spor hukuk avukatı Sayın Fatih Şaşoğlu vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şu an hattımızda Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol var. Sevgili Fatih, yayınımız hoş geldin. Günaydın.
2: Hoş bulduk. Günaydın. İyi yayınlar.
0: Ne diyorsun Fatih? Sorular çalınıyor, cevaplar gidiyor. Yani tarih hakem operasyonları ile ilgili çok önemli iddialar var. Oradan başlayalım istersen sevgili Fatih Demirkol. İlk gördüğün an ne hissettin? Yani ne düşündün o an? Haber düştüğü an, öyle diyeyim sana. Tutuklamalar başladığı an.
2: İlk aklıma gelen şuydu. Bu insanların bunları yaptığını yıllardır birçok insan söyledi. Ali Koç,
0: evet.
2: Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı döneminde defalarca dile getirdi. Birçok kulüp başkanı söyledi, yönetici söyledi. İnsanlar sürekli bunlardan bahsetti ve hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Bu insanlara dönüp ya birader bir gelin bakalım. Böyle iddialar var. Bir oturun bir konuşalım. Ya bu futbol dediğimiz şey küçük bir arena değil. Koca ülkeyi ilgilendiriyor. Hatta Türkiye'deki futbol faaliyetleri yurt dışında yaşamakta olan Türk vatandaşlarımızın da yoğun takip ettiği yani sadece Türkiye değil Türkiye'nin yurt dışındaki imajıyla birlikte yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da ilgilendiren çok geniş bir arena, çok büyük bir mali portföyü içeren çok büyük bir alan. Peki siz burada birkaç kişi bir araya geldiniz, ne yapıyorsunuz diye sorulmadı.
0: Sorulmadı, doğru.
2: İlk bunları duyduğum zaman ben şunu dedim. Acaba bu insanlara bu soruları sormayanlar nasıl oldu da bu insanların arkasından çekildi ve bu soruşturma açıldı. Bu insanların yaptıkları ortaya çıktı. Ne oldu? Ne değişti diye kendi kendime sordum. Bilmiyoruz onu. Onu göreceğiz. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu sonuç olarak bunlardan haberi olsa da olmasa da kurumun başında olduğu için bunlardan sorumludur. Yönetim kurulu, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bunlardan sorumludur. Çünkü onların başkanlık yaptığı ve emirleri altında, onların iradeleri altındaki kişilerin gerçekleştirdiği faaliyetler bunlar. İddia edilen şeyler doğruysa, tabii bunlar şu anda iddia noktasında, bir soruşturma kapsamında. Masumiyet karinesini göz ardı etmeyelim. Netleştikten sonra daha net cevap veririz. Ama ortaya atılan iddialar çok ciddi iddialar ve savcılık bunun üzerine bir soruşturma başlattı. Bugün ifadeler alınır diye tahmin ediyorum. Sonra da kararlar verilir. Şimdi bahsedilen şeyler, yani istedikleri hakemlerin sınavı kazanması için soruları vermek, istemedikleri hakemlerin sınav sonuçlarını değiştirmek, kağıtları değiştirmek, hakemlere mobbing yapmak, efendim bunun dışında mesela müstehcenlik diye bir kelime geçti.
0: Evet.
2: Suçlamalar arasında onun ne olduğu ayrıca bir muamma, onu evet, mutlaka ortaya koyacaklardır resmi açıklamalarla gibi gibi bir sürü kafamızda soru işareti
0: var. Evrakta sahtecilikten tut her şey. Evrakta masak girmiş, para akışı trafik var şu anda. Masakta girdiği için para akış trafiği de var kendi aralarında.
2: Ya, ne ararsan vara geldik.
0: Evet.
2: Şimdi burası Türkiye Futbol Federasyonu. Herhangi bir kurum değil, herhangi bir kurumda da olmaz. Olamaz böyle şeyler. Burası Türk futbolunun merkezi, çatı kurumu, yöneten, karar veren yer. Yani bu işlerin devamında, iddiaların devamında eğer maçların sonucuna etki etmede varsa. Neden bunu söylüyorum? Şimdi ben

0: aslında yeteneksiz bir karakterim. Sınavları falan geçemeyeceğim.
1: Evet.
0: Ama sen görevin başındasın ve yetkili bir mecradasın. Bana soruları verdin. Ben de ahlaksız bir tipim. O sorularla sınava girdim ve sınavı geçtim. Beni hakem yaptın. Bir gün veya birkaç gün defalarca beni arayıp şimdi Fatih'ciğim oraya ben seni getirdim. Bu maçın sonucunu şöyle yapacağız, tamam mı? Bu
1: Tabii.
0: kazanacak, bu kaybedecek, tamam mı der misin, demez misin?
1: %100 derim.
0: Dersin. O zaman iyi,
1: Sen de
0: başka bir soru seçin.
1: %100 ona göre ayarlama yaparsın. Doğru mu?
0: Mecburum.
1: Veya ne bileyim sarı kartlar göster derim, kırmızı kart çıksın derim, penaltı ver
0: Tabii.
1: derim. Doğru mu Fatih?
0: Evet. Evet. İş nereye döndü? Sadece mobbinge, sadece evrakta sahteciliğe değil. Maç sonucunu belirlemeye döndü.
1: Etkilemeye döndü. Haksız kazanca
0: Etkilemeye döndü.
1: döndü. Haksız kazancı
0: Tabii.
1: döndü.
0: Tabii. Şimdi bu konu çok çok önemli ve Türk futbolu için gerçekten de bir deprem aslında. Ama şükürler olsun ki işte Adalet Bakanımız konuya el attı, savcılarımız olayın peşine düştü ve yıllardır Futbol Federasyonu'nun yapması gereken o iç soruşturmayla, kendi içindeki elemeyle, ayıklamayla çözmesi gereken konulara Adalet Bakanlığı şu anda müdahale etti ve bu işi çözmeye çalışıyorlar. Futbolu temizlemeye çalışıyorlar. Yapsınlar. Teşekkür ederiz. Bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum her şeyden önce. Ve büyük bir merakla bu soruşturmanın sonucunu bekliyorum.
1: Peki şunu sana soracağım. Sayın Başkan o dönem tabii Sayın Ali Koç bu belgelerle, bilgilerle, dokümanlarla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na gitti.
0: Evet.
1: Niye peki TFF bunlarla ilgili o dönem inceleme başlatmadı?
0: Asıl soru bu.
1: Bu soru
0: Ben
1: bu.
0: bu olay ilk patladığında ben işte dedim ya, ne oldu da şimdi bu sorular sorulabilmeye başladı dediğim konu bu aslında. Neden? Çünkü şimdiye kadar Futbol Federasyonu hiç soru sormadı,
1: Evet.
0: hiç dokundurmadı, hiç yaklaştırmadı ve hala da bir açıklama yok bu arada. İstifalar var. Artık bu rezil durumun içinde olmak istemeyen birileri istifa ediyor bir tarafıyla.
1: Açıklama yok ama Fatih sözünü kestim kusura bakma. Bir gözdağı veriyor bence TFF. Yani siz MHK'nin üzerine giderseniz aylar önce açıklanması gereken o başkanların listesinin dün akşam açıklanması bence çok adaletli bir açıklama değil. Hakkaniyetli bir açıklama değil gibime geliyor. Bilmiyorum ne diyorsun bu konuda da. Görüşünü merak ediyorum.
0: Yani burada tam ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü tabii ki 448 kişinin Trabzonspor başkanı, ikinci başkanı, Beşiktaş ikinci başkanının falan da içinde olduğu 448 kişinin dün akşam açıklanması zaten tesadüf olamaz.
1: Aynen onu diyorum. Bravo.
0: Bu ne demek? Orada rüzgar ne tarafa esiyor? Ne demek oluyor bunlar? Bunları bilmiyoruz. Bunları bilen birileri nasıl olsa çıkar açıklar. Şu anda tamamen tahmin üstünden gidiyoruz.
1: Doğru.
0: Çünkü kamuoyundan saklanan çok fazla şey var. Yani senin dediğin anlamda eğer öyleyse bu bir gözdağıysa karşılıklı restleşmeye doğru gidiyor. Kim kiminle restleşiyor? Kim tam ne diyor? Karşılığında nasıl bir cevap alıyor? Onları bilmiyoruz. Şu anda bilme şansımız yok. Dolayısıyla tahminler üstünden gidebiliyoruz. Zamanla bunlar kamuoyuyla paylaşılacaktır mutlaka.
1: Abi İzmir'den Sonucu Ahmet diyor ki sizce Ali Koç haklı çıktı mı diyor. Teşekkürler diyor. Haklı çıkmış gibi gözüküyor. Ne diyorsun?
0: Ali Koç tamamen haklı çıktı. Zaten Başkan Ali Koç seçim döneminde seçim çalışmalarını bırakıp bu işlerin peşine düşüp demişti ki, yani Fenerbahçe'deki benim başkanlığımdan daha önemli şey Türk futbolunun bekası. Şu anda bahsettiğimiz şey sadece Fenerbahçe ile alakalı değil. Türk futboluyla ilgili
1: Doğru.
0: çok ağır, çok büyük suçlamalar, ithamlar var. Belgeleriyle getirdik, federasyona verdik demişti. Federasyon ziyareti yapmıştı. Hatta o dönem Ankara'da bir seçim organizasyonu vardı. Onu iptal etmişti. Ankara'daki delegeler başkana çok
1: Seçimi kaybettirdi o
0: olumsuzlardı.
1: biliyorsun değil mi?
0: Belki de seçimi kaybettirdi.
1: Evet.
0: Evet. Buna rağmen seçimi kaybetme pahasına gitti, federasyon başkanı ziyaret etti. Bütün belgeleri verdi. Sonra çıktı, basın açıklama yaptı. Yani sosyal medyada dönüyor o açıklama. Diyor ki belgede sahtecilikten mobbing ediyor. Bak bütün suçları o zaman söylüyor. Bir müstehcenlik dememişti o zaman. Onun dışındaki her şeyi söyledi. Bugün bizim karşımıza çıkan suçlamaları. Bunlar var. MHK'nin içi çok karışık. Bu konularla alakalı ben başkana ve yönetime konuyu anlattım. İnşallah adım atarlar demişti.
2: Hiçbir şey olmadı. Dolayısıyla şimdi bu dönem, yani şu anda adalet şunu sorar. Siz ne yaptınız? Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bu rezillikler nedir? Şu belgeleri bir açıklayın bakayım bize der. Ama bir sonra şunu da der. Ey federasyon başkanı, yönetim, siz ne yaptınız? Yani bütün bunları bilmiyor muydunuz gerçekten? Ali Koç gelmiş söylemiş size. İşte başka kulüp başkanları gelmiş. Maçlardan sonra bangır bangır bağırmışlar. Neredeydiniz diye mutlaka.
1: Niye gereğini yapmadınız diye soracaklar tabii ki.
2: Sorulur yani.
1: %100. O zaman kısa bir ara gidelim, aradan sonra sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Radyo Spor. Reklam.
4: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
5: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şey olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
6: Bugünden yarına Allianz seninle.
5: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
8: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ali Çetin demiş ki Aygün Metin başından MHK Başkanı sizi dinleyip istifa etseydi bu işlerin içinde olmayacaktı. Aslında adamın iyiliğini istemişsin, haber yok. Keşke baştan Aygün Özipek'i dinleseydim diye dur şu anda diyor demiş dinleyicimiz. Ben en çok konuşuyordum ya bu hakem MHK olaylarını falan filan sevgili Fatih Demirkol. Sen de aynı şekilde. Ama peki ne bekliyorsun?
2: Ya şimdi enteresan olan şu. Önce oradan başlayalım, sonra nereye gider ona bakalım.
1: Aynen.
2: Ali Tuna bir şikayette bulunuyor. Şikayet şöyle başlıyor. Buradaki yetkililerden biri, isim vermeyelim, netleştikten sonra, resmi açıklama yapıldıktan sonra veririz ismi. Bir sevgilisi var adamın. Bildiğim kadarıyla da evli ama bir sevgilisi var. Sevgilisinin nereye gittiğini, ne yaptığını, hangi otele gittiğini falan takip ettirmek için polis olan Ali Tuna'ya diyor ki sen diyor bunu takip et. Ali Tuna da diyor ki ya başkanım yapamam ben böyle bir şey. Ben devlet görevlisiyim, yani böyle bir şeyi mahkeme emri olmadan falan nasıl yaparım, savcılık istemeden yapamam. Yaparsın yapamazsın, bunlar kapışıyorlar. Vay sen misin yapmayan diyor ve ona artık maç vermiyor. Bunun üzerine Ali Tuna gidiyor, bunu şikayet ediyor. Olay büyüyünce bu kez Ali Tuna'nın sınav sonuçlarıyla oynuyorlar ve sınavı geçemedin deyip hakemlikten ihraç etmeye çalışıyorlar. Olay böyle başlıyor.
1: Doğru.
2: Yani ne demeye çalışıyorum? Ya bu çapkınlık yapmaya çalışan arkadaşımız eğer zıvanadan çıkmasa bu olayları biz bilmeyeceğiz. Ali Tuna yoluna devam etse, Ali Tuna'dan böyle bir şey istenmese, polis oldun sen git benim sevgilimi takip et falan demese, mesele uçkur meselesi olmasa haberimiz olmayacak.
1: Ama
2: bu
1: bunlar,
2: iş böyle tıngır tıngır devam edecek demek.
1: Bunlar o kadar çok kendine güvenmişler ki bir gün önce de diyor işte bir tanesi kimse bizi alamaz edemez falan müzikler koyuyor.
2: Evet evet. Yani şey dedim ya hani ne oldu da bunlar bir anda güçten düştüler, onu bilmek lazım bir tarafıyla. Bir tarafıyla da yani demek ki bu sıra dışı talepler olmasa, yani böyle apuk supuk isteklerde bulunmasalar şimdiye kadar öyle götürüyorlarmış. İş adalete intikal etmeyecek. Yani çalıp oynamaya devam edecekler.
1: Evet. maalesef.
2: Bizim öğrenme şeklimize bak, toplum olarak öğrenme şeklimize bak. Yani bir iç denetim,
1: bir hiçbir şey yok.
2: Bir dakika ne oluyor falan değil. Bir tane hakem polis olduğu için ondan apuk supuk bir istekte bulunuyorlar. Yapmayınca bu kanun dışı istekleri yapmayınca onun şikayetiyle başlıyor süreç. Yani böyle bir şey olmasa bilmeyeceğiz, hala devam edecek. Bütün sistem aynı şekilde devam edecek. Şimdi bundan sonra ne olur dedin. Bundan sonra şu olur. Adalet artık bu işin içinde. Savcılar bu işin içinde. Artık Türk adaletine güvenimiz sonsuz. Onlar çözecekler. Tek tek ayıklayacaklar. Fakat Deniz Ateş Bitmil'in dün bir programdan bir bölüm geldi önüme. Diyor ki bu iş bahis meselesine doğru gider diyor.
1: Yani
2: o çok enteresan olur. O, eğer bu bahise doğru evrilirse iş,
1: yani şu mu?
2: O zaman
1: bu 7 kişinin de bahis yapma hakemler arasında organizeler bahis yapma anlamını mı demeye çalıştı acaba?
2: Evet. Onu diyorsa
1: masa kişinin içine girdi. Para trafiği var demek ki orada. Ciddi bir para trafiği var.
2: Tabii masakta var işin içinde. Şimdi bu para trafiği durduk yerde masak girmez işin içine. Para trafiği iş bahise doğru dönerse var odasına girilmedi diyor savcılık. Savcılık ne derse doğrudur. Beyan esastır.
1: Onlar da girdi diyor.
2: Federasyonun var odasına girildi diyor. Varsayalım bugün savcılığın beyanını esas kabul edelim. Girmediler ama yarın geldi. Polis geldi. Var odasına girdi. Kayıtları aldı. Bir baktı ki maç devam ederken var hakemlerinin müdahale var. Yani maç sonucunu belirlemeye girer. Eğer öyle bir şey olursa. Demiyorum şu anda.
1: Olursa
2: diyorum. Olursa. Tespit edildi. Belirlendirildi. O zaman maç sonucu belirlendi demektir. O zaman bizim lig nasıl devam edecek? Geriye dönük hesaplaşma nasıl yapılacak? Bilmiyorum. Ama az önce söylediğim gibi bu çok büyük bir depremdir.
1: Ligler bir süre ara verilebilir mi? Hatırlıyor musun Sayın Aziz Yıldırım dedi ki bir sene ara verin liglere gerekirse dedi. Hatırlıyor musun bu cümlesini?
2: Tabii. Bu söylendi çünkü bu konu zaten bugünün konusu değil. Hatırlarsan hep konuşulan, hep söylenen, benim de ısrarla üzerinde durduğum konu şuydu. Arkadaş bu kadar şey söyleniyor, artık düzeltin şunu. Yani 2-3 tane hakem bir araya gelip koca ligin, koca şampiyonlukların işte futbolun kaderiyle oynayamaz ya. Yani burada Türkiye'nin en güçlü insanlarından bahsediyoruz. Girin çözün şunları, düzeltin artık, bir şey yapın. Sürekli taraftara şikayet ediyorsunuz, taraftar ne yapsın diyordum. Hep bunu söyledim ben, aynı şeyin arkasındayım. Bak devlet işin içine girince gerçekten etkin yetkili insanlar işin içine girince iş çözülüyor, bak patır patır döküldü. Yoksa taraftar gidip kapıda beklese ey MHK başkanı ne yapıyorsun dese ne olacak? Kim kale alacak? Bu işi çözecekler önce TFF'ydi. TFF yönetimiydi. Hadi TFF kulağın üstüne yatıyor. Kulüpler Birliği sıkıştırmalıydı, bağırmalıydı. Orada çözüm için çok sert radikal önlemler alınmalıydı. Hadi o da olmadı. Şimdi bak savcılık girdi araya, Adalet Bakanlığı girdi. Tıkır tıkır çözülüyor.
1: Gelen mesajlara da bakıyorum bir yandan. Ölümüne Fenerbahçe diyor ki Aygün abi diyor, bak diyor, bir tezgahın içindeyiz. 40 bin liraya günde 12 saat direksiyon sallıyorum. Akşama kadar bankalar borç için arıyor. Para bulup pazardan balık alamıyoruz. Millet milyon dolarları götürüyor demiş.
2: Doğru söylüyor.
1: Doğru söylüyor yani.
2: Evet. Bu arada bir cümle daha, onu da hemen söyleyeyim.
1: O cümleyle beraber bir de şey de söyleyebilir misin? Ferhat Bey'in tazminatının 15 milyon TL olduğu konuşuluyor. Böyle bir bilgi var mı sende, ne dersin onunla beraber?
2: Kulağıma geldi ama o belgeyi görmek lazım.
1: Evet,
2: abi. Yani
1: ben de aynı şeyi söylüyorum.
2: O sözleşmeyi kamuoyuyla paylaşmazsa federasyon, onu bilemeyeceğiz. Ama yüz kızartıcı bir suçta bu geçerli değildir bu arada.
1: Aynen,
2: bence.
1: Doğru.
2: Yani hukuki olarak, yani o sen gönderirsen olur. Yoksa adam zaten rezil etmiş federasyonu, bir de üstüne tazminat mı alacak? Bu önemli.
1: Yok öyle demem ama biz Dünya Kupası'na rezil olduk. Adamlar 900 bin dolar prim aldılar, Bornum'a villa aldılar. Fatih?
2: O da var tabii, o da var.
1: Buyurun efendim, söz sizde tekrar.
2: Futbol ailesi kendi sorununu kendi çözemeyince devlet müdahale etmek zorunda kaldı. Ne acı bir şey ya. Ne kadar acı bir şey. Yani futbol ailesi, bütün hepsini kapsıyorum bu işin için, hepsini katıyorum. Yani kendi probleminizi, kendi içinizdeki o çürümüş elmaları ayıklayamadığınız için devletin işte bakanı, savcısı, polisi, işi gücü bıraktı. Buradaki müptezellerle uğraşmak zorunda kaldı. Yani ne kadar acı bir şey. konuşurken öyle bir konuşuyoruz ki işte milyon eurolar konuşuluyor, bilmem kulüplerin büyüklükleri konuşuluyor, şöyle uçarız, böyle kaçarız, dünyanın en büyük kulübüyüz, dünyanın en büyük işte bilmem kaçıncı federasyonumuz, ligimiz falan diye konuşuyoruz. Ya şurada topla kaç kişi? 7 kişi alındı. Devamında kaç kişi gelir? Yani 7 kişilik çürük elma varmış, ayıklayamamışız. Halledilememiş yani, yıllardır orada köyneleşmiş, çürüktü, etrafını da çürütmüş bunlar. Buradaki çürükleri ayıklayamamışız. Devlet el atmak zorunda kalmış. Ne kadar acı bir şey. Ya bu da ayrıca konuşulmalı bence.
1: Doğru. Fatih Bey sorar mısın? Ali Koç'a örnek gösterdi ama Ali Koç'un son yaptığı açıklamada hani övgülerde bulundu ya şeyle ilgili. Ferhat Bey'le ilgili. Onu da soruyorlar.
2: O önceydi.
1: O önceydi ya
2: Ali arkadaşlar. Bey, Ali Bey'in ben yani ben bu hep şey yanlış anlaşılır. Bence eleştirilecek yerler olduğunda asıl mensubu olarak biz kamu işi yaptığımız için eleştirmeliyiz. Alkışlanacak yer olduğunda da takdir edip alkışlamalıyız bence. Ne zaman eleştirsem hemen işte Ali Koç düşmanı falan muhabbeti ya da Aziz Yıldırım eleştirince Aziz düşmanı falan diye konuşuyor insanlar. Ama konu şöyle. Ali Bey'in çok güzel yaptığı şeyler vardı, takdir ediyoruz. Eleştirilecek yanları vardı. Onlardan bir tanesi de buydu. Ali Bey ilk kendine sunum yapan, gelip işte ben şöyle uçarım, böyle kaçarım diyenlere çok çabuk kanıyordu. Yani sunum yapıldığı zaman tamam bu adam bu işin ehli diye kanaat getiriyordu ve o insanlara da çok güveniyordu.
1: Doğru.
2: O insanlar hakkında olumsuz şeyler gelince de onların karşısında duruyordu. Hep bunu yaşadı. Mesela Komoli'de de bunu yaşadı. Komoli geldi İngilizce, İngiliz aksanıyla İngilizce konuşan bir Fransız olunca ve işte biraz Modric'i de ben buldum, Tottenham'ı da ben kurdum falan deyince bunlara inanmıştı ve çok arkasında durdu. Ali Bey'e Komoli'nin verdiği zararı kimse vermedi. O arkasında durduğu tipler Ali Bey'e çok zarar verdi.
1: Ve yanında her bazıları. Ve yanındaki bazıları.
2: Maalesef, maalesef. Hep yalan dolanla sahte düşmanlar üreterek Ali Bey'in dikkatini hep başka yerlere çekip öbür taraftan kendi menfaatlerini kovaladılar. Ali Bey'in eleştirilecek yönlerinden bir tanesi buydu. Ferhat Gündoğdu da sunum yaptığında Ali Bey ona da güvendi. Dedi ki ya bu adam bu işi biliyor. Bak çok güzel dedi, çıktı, bunu dürüstçe kamuoyuyla da paylaştı.
1: Doğru.
2: Ama sonra yamuklukları görünce, apuk sapuk çalışma şeyleri görünce çıkıp onu da eleştirdi. Hatta dedi ki bu cam bu bedende olduğu sürece Ferhat Gündoğdu'nun kim olduğunu ben size anlatacağım dedi. Yani orada Ali Bey'in hakkını yiyemeyiz. Ama eleştirecek miyiz? Evet, çok güveniyor. Yani biri bir şey deyince çok güveniyor. Sonra onun arkasında duruyor. Bu arada acaba bu adam yamuk yapar mı? Acaba bir üçkağıtçılık çevirir mi diye ilk zaman düşünmüyor. Ne zaman ki artık mızrak çuvalı sığmaz derler ya, yani öyle olunca Ali Bey o zaman bakıyor ki gerçekten işler kötüye gidiyor. Ondan sonra da bazen çok geç oluyor. Yani maalesef. Ali Bey'in başkanlığının ilk dönemi hep bunlarla geçti.
1: Ali Bey niye savcılığa ifade vermedi diye sormuş dinleyicimiz. Zaten bütün belgeleri verdi. İfade de vermiştir büyük ihtimalle. Onlarla ilgili görüşleri de alınmıştır Ali Bey, Sayın Ali Koç'un. Öyle düşünüyorum. Ne diyorsun
2: mutlaka,
1: Fatih?
2: Belgeyi verince mutlaka onu da sormuş, şey yapmışlardır, takip etmişlerdir.
1: Gene konuştuk ama gelen sorular içerisinde bu da var. Tabii TFF'nin son anda başkanlar açıklaması bu MHK operasyonunun biraz daha bu şey örtme anlamında olduğunu düşünüyor dinleyicilerimizin çoğu. Zaten ona katıldığımızı söyledik. Gene Gürcan Bey de şimdi gene yazmış. Ne diyorsun? Ben de aynı düşüncedeyim.
2: Evet. Yani şimdi dün açıklanması tesadüf olamaz. Yani bunun bu başka bir amaç da.
1: Aylar önce açıklanması beklenen şeyi dün açıkladılar çünkü.
2: Yani.
1: Aygün'a merhaba. Fatih Bey'e bir şey söyledi ya, Kulüpler Birliği bir şey yapmıyor diye. Bu zamana kadar ne yaptı ki Kulüpler Birliği diyor dinleyicimiz. Katılıyorum. Sadece toplantı ve organizasyon, yeme içme, çay kahve.
2: Doğru. Bir de yani mesela Kulüpler Birliği manzarasını sen de bilirsin abi. Çok karşılaşmışsındır. Ben de birçok kulüp organizasyonlarında, işte UEFA'nın organizasyonlarında dışarıda birbirine asıp kesen
1: tribün oynayanlar diye.
2: Tribün oynayan başkanların orada sarmaş dolaş olduğunu görüyorum. Kulüpler Birliği'nde de çok nadirdir sertleştikleri, restleştikleri, sarılırlar, tokalaşırlar, muhabbet ederler. Ama dışarıda maçlardan sonra çok sert konuşmalar yaparlar. Orada en önemli konulardan bir tanesi, federasyonla Kulüpler Birliği'nin karşı karşıya geldiği noktalarda en önemli konulardan bir tanesi, federasyonun elinde kulüpler için ayrılmış gelirler var. Bu çok önemli. Ve çoğu zaman kulüpler hak edişlerinden önce isterler. Çünkü mali anlamda zor durumdadırlar. Federasyona giderler. Derler ki bizim efendim Ocak ayında almamız gereken bütçeyi şimdi alabilir miyiz? Alırlar. Ve oradan kasa kolaylığı sağlamaya çalışırlar falan. Bu tür işlemlerin yapılabilmesi için federasyonla aranın iyi olması lazım. Oralarda çok net tavır gösteremiyorlar. Bu olaylarda da çok konuştular. Çıktılar, hakemler bizi mahvetti, bu NHK ile bu lig bitmez falan diye mikrofonlara çok konuştular ama gidip federasyona ya başkan bir otur konuşalım, bu iş böyle olmaz falan diyemediler. Demediler. Hı hı. Niye demediler? Onu kendileri açıklasınlar. Yani sonuç olarak hepsi şikayetçi ama konu bir yaptırıma gelince o yaptırımı sağlayamadılar.
1: Sevgili Fatih, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı? Yavaş yavaş programımızın da sonuna geldik. Eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey var mı? Sevgili Fatih Demirkol.
2: Dinleyicilerimize saygılar sunuyorum.
1: Çok teşekkürler katkılarından dolayı sevgili Fatih.
2: Sağ olasın. Kolay gelsin.
1: Evet, attığımızda Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu dakika itibariyle, şu an itibariyle ters köşenin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
6: Aygün Özipek'le ters köşe sona erdi. Radyo Spor. Radyo Spor.
9: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
6: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
10: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
11: Merhaba.
10: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
6: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
10: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
6: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo
9: Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Öğle kuşağında keyifli bir sohbet arıyorsanız, içinde futbolda, sporda olsun istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Hat-trick.
12: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-trick'e hoş geldiniz.
6: Sohbetin nereden başlayıp nereye gideceğini kimsenin bilmediği Hat-trick, 2012'den beri öğle kuşağının vazgeçilmez programı olarak Radyo Spor'da sizlerle buluşuyor.
13: Yani Ali Yerim, sırf senin gözün bizim üzerimizde değil, bizim de gözümüz senin üzerinde.
14: Evet.
13: Biz de deriniz.
6: Mert Elam, Genco Boran ve Ali Erim'in hazırlayıp sunduğu Hat-trick hafta içi her gün 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
9: Radyo Spor. Reklam.

0: İstanbul Fuar Merkezi 3. Holde. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com. Reklam. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu foto finish başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Efendim herkese günaydınlar sevgili dinleyenler. Ekim ayına geldik. Bugün tarih 1 Ekim, günlerden ise Perşembe. Sevgili dinleyenler, son düzgün sunmuş olduğu foto finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir. Bugün sizlere Ankara ve Kocaeli yarışlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Keza İzmir'de var. Kocaeli'de tabii ki şöyle, geçtiğimiz günle ertelenmişti Kocaeli yarışı, yani salı günü, yani yağmurdan dolayı. Kocaeli ile de alakalı bilgi sahibi varsa, ki Metin Abacı muhtemelen konuyla ilgili tahmini ve bilgisi vardır, kısaca tuttuğumuz atları Kocaeli'de belirteceğiz. Ki keza o gün benim de bir tahminim vardı, onu da sizlerle paylaşacağım. Kocaeli yarışlarıyla ilgili bakalım son dakika değerlendirmesi ve duyumları neler olacak. Bu bilgiler doğrultusunda bunları da sizinle paylaşacağız. Evet, Aykut Balcı hattımızda, Ankara yarışlarını kendisiyle değerlendireceğiz. Günaydın sevgili Aykut, nasılsın, iyi misin?
5: Çok teşekkür ederim Ufukcuğum, sen nasılsın, iyi misin?
4: Sağ ol, ben de iyiyim. Bugün baktığımız zaman 9 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor Ankara'da, 75. Yıl Hipodromu'nda. Öncelikle Ankara'da hava nasıl? Bu son 3-4 gün içerisinde herhangi bir yağış geçişi oldu mu? Bir önce istersen atmosferi, hava durumunu, pist durumunu senden alalım. Sonra değerlendirmelere geçelim Aykut.
5: Evet Ufuk, hava çok serin, soğuk zaten. Sabahları serin, akşamları da soğuk oluyor gerçekten. Dün hafiften bir çiseledi ama bugün yağmur gözükmüyor. Bugün için pist yarış olmasını bekliyorum. Zaten 6 koşu için pist yarışlarımız var. Herhangi bir aksilik olmazsa için pist yumuşak olabilir. Onun haricinde her şey normal gözüküyor Ufuk.
4: Evet, Ankara'da pist durumu çok yumuşak, 3.8. Kum pist ise normal olarak geçiyor sevgili dinleyenler. Aykut da gereken bilgiyi verdi ve günün ilk koşusundan başlayalım. Handikap 15 mücadelede 3 yaş Arap atları 1300 metre kum pistte start alacaklar. Neler söylersin ilk koşuda?
5: Evet Ufuk, burada ben farklı bir isim olduğunu bildiğim 7 numara King Uludağ'dan bahsedeceğim. Son yarışını 4 at taraklama girmişti ve kazanmasını bilmişti. Bugün de yarış içinde konumu, kaçan atların arkasında konumlanıp düzlük yarışı yapmasını bekliyorum. Benim alternatif banko adayımdır. Eğer eksik koşarsa gerçekten yarış çok karışır. 3 numara Nait abi, 2 numara Uygur Taş, 6 numara Seri Stilya Ünal Göz. Yine sonlarda kuvvetli gelecek 4 numara Herkül Bey ve 5 numara Oğlum Vefa değerlendirebilir. Ama ben 7 numara King Uludağ'ın bugün kazanmasını bekliyorum. Ya tek ya çok atlayacağız. Bugün Ankara gerçekten zorlu. Bugün çok büyük para verebilir altı.
4: Evet, günün ilk koşusunda 7 numaralı King Uludağ'ı son yarışında kazanmıştı bu isim. Sevgili Aykut'un da alternatif bankosu 7 numaralı King Uludağ. Ama daha geniş oynuyorsanız, ki bugün sürpriz şansı yüksek isimler gelebilir dedi Aykut. 3 numaralı Nahit abi, 2 numaralı Uygur Taş, 6 numaralı Ünal Göz, 4 numaralı Herkül Bey ve 5 numaralı Oğlum Vefa'da yazabilirler. 7 alternatif banko, rakip 3, 2, 6, 4 ve 5 şeklinde günün birinci koşusunda. Geldik ikinci koşuya, bir maiden mücadele. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çim pistte start alacak. Neler aktaracaksın?
5: Ya geçen yarışında İstanbul yarışı değil de Ankara yarışında bir numara meydan okuyu banko olarak vermiştim. Çok iyi durumda Ufuk. Ufuk yani bu seri bir isim. Önde liderliği alacaktır. Kilosu ağır olsa da ben bugün diğer bir alternatif bankomdur. Çünkü harp görmüş bir isim. Daha iyi gruplarda mücadele etmiştir. Ben bugün kazanmasını bekliyorum bir numara meydan okunun. Ama tek ciddi rakibi gözüküyor benim baktığım zaman. Kapalı gözlük takısadan 8 numara Paganini olacak gibi gözüküyor. Bir alternatif bankom rakip 8 ikili için 1-8'e denenebilir.
4: Evet sevgili dinleyenler, gün ikinci koşusunda bir numaralı meydan oku kazanır dedi. Ama bir tek rakibi var, o da 8 numaralı Paganini olduğunu söyledi Aykut Balcı. Bir numaralı meydan oku alternatif, tek rakip 8 Paganini. Geldik üçüncü koşuya. Kısa vade 7 mücadelede dişilere mahsus 3 yaş İngilizler 1900 metrede start alacak. Yine Çin pist. Ve bu pisti seven isimler var baktığımız zaman. Grey Dream gibi, ki o da yarışın zaten %58'lik oynanma oranıyla favorisi. Neler söylersin bu koşuda?
5: Ya bence AGF hak ediyor Grey Dream ama gerçekten zorlu bir mücadele. Ben son yarışında Garbun Afak'ını tek vermiştim. Çim kumu alınmıştı ama Çim performansı da çok çok iyi bir isim. Bana grupta koşmuş bir isim zamanında ama formunu bulduğunu gösteriyor. Ben 3 numara Garbun Afak'ı yine iyi durumuyla benim favorim. 5 numara Rishwood İstanbul'da inanılmaz yarışlar yaptı ki Ankara yarışlarında ben o zaman çok tutuyordum. 3. final olmuştu. Önlerde yakın gitmesini tavsiye etmiyorum, ben kendi ilgililerine söylüyorum. Sonlarda sabırlı beklerse etkili sprintiyle Rishwood bugün hamlesini yapar düşüncesindeyim. Tabii ki son yarışını mükemmel kazanan Halis Karataş idaresinde Grey Dream o zaman Halis Karataş da kazanmıştı. Bugün yine çok çok şanslı. Yine etkili girecek olan 7 numara Switch ve çok sürprizi de 9 numara Queen of Albany yeterli olacaktır. Yani benim sıralamam 3-5-2-7-9.
4: Evet, şöyle bir parantez açmak gerekiyor aslında sözüne, aynı zamanda ek katkı olarak 2 numaralı Grey Dream, yani bu pistte etkili koşmasını beklediğimiz sebebi şu ki baktığımız zaman bir Grey Storm temsilcisi ki aşağı tarafı da Sinem Naz, çamur pisti seven bir soy hattında Şaykam'daki Grey Storm, Setrim, Figo Star, onun annesi de Can Yandı Lütfiye. Yani baktığımız zaman bu pistte bayılan isimler, hepsini canlı gözle izlediğim isimler olduğu için hiç şaşmıyor. Birazcık pisti yumuşak bulsunlar. Keza Figo Star da öyleydi. Can Yandı Lütfiye zaten bayılırdı. Onu hiç anlatmaya gerek yok. Bu soy birazcık pisti yumuşak bulsun. Hiç affetmez o denli. Ben bugün banko oynayacağım ama senin bugün tercihin arasında 3 numaralı Garbun Afak öncelikli, 5 numaralı Richwood, sonrasında 2 numaralı Grey Dream, 7 numaralı Silaj ve 9 numaralı Queen of Albany var. 3-5-2-7-9 sıralaman günün 3. koşusunda. Geldik o zaman 4. koşuya Aykut. Handikap 17 mücadele dişilere mahsus. İkinci Altırgan yanında başlangıcını oluşturuyor mücadele. 10 isim var. Zor bir koşu gibi gözüküyor. Bilmiyorum neler söylersin.
5: Evet, geçen Yıldırım Beyaz Kuşlu'nun ikinci sene Almit Esprit antrenörü Mehmet Kaya o zaman beraberdik. Yine iyi koşmuştu. Ben hani kazanacak ben diye bakmıştım o sırada. Hatta kazanlara girmişti. Bayır Efe kazanmıştı Yıldırım Beyaz Kuşlu'nun ama biz Testi Stüner'den konuşmuştuk. Testi Stüner kendi atı, kendisi ilgileniyor. Ekip de İzmir'den çok çok hazır geliyor. Hatta burada Ankara'da koştuğu zaman İşmal Çizik de çok güzel bir yarış kazanmıştı. Hatta İşmal'ın raporu doğrusunda abi batı buradan götürmeyin. Hani bu grupta veya üst gruplarda her tarafta iş yapar demişti. Ekip olarak da Festi Stüner, altın olarak Festi Stüner'e çok güveniyor. Bilginiz olsun. Benim bugün kazanmasını da bekliyorlar. 6 numara Festi Stüner benim net favorim. Rakip tabii ki önde kuracağı temposuyla, kilosu ağır olsa da 2 numara Hatta ve 1 numara Goodboy Glory. Son olarak da 4 numara Feliste Star yeterli olacaktır. Yani 6 numara Festi Stüner çok önde. Rakip 2-1-4.
4: Evet, gün 4. koşusu 2. Altırgan yanında başlangıç ayağını oluşturan mücadelede 6 numaralı Fastest Çınar, 2 numaralı Tatça, 1 numaralı Good Vib Glory ve 4 numaralı Felicia Star önerisi var. Aykut'un 6-2-1-4 günün 4. koşusunda Ankara'da. 5. koşuya geldik. Kısa vadeli bir handikap koşu bu. 22 handikap, 4 yukarı Araplar, 1900 metre Çin pist ve 12 isim var. Neler aktaracaksın?
5: Abi şimdi dinamik, eğer virajı dışarı savrulmazsa durmaz. kazanır bugün bu yarışta. Yani önde kuracağı tempo ile farklı bir isim Dinamit, ama dışarı böyle sapıyor. Eğer idare edilirse ben bugün Dinamit'in önde seri stiliyle kazanmasını bekliyorum. Tabii ki eğer bir aksilik olursa yarış süratli de gidecek gibi gözüküyor. Bu sefer içeriden 2 numara Deli Umut'un etkili sprintiyle gelip gelmesini bekliyorum. Yine takibimde olan İstanbul'dan çok çok hazır gelen, bugün belki çok bomba çıkacak olan bir 10 numara Demirhan Tay'ı, son olarak 1 numara formda Platform diyeceğim. Yani 3 çok önde rakip, 2, 10 ve 1.
4: Evet, günün 5. koşusunda 3 numaralı Dinamit çok önde dedi. Sonrasında 2 numaralı Deli Umut, 10 numaralı Demirhan Tay'ı ve 1 numaralı Platform yazarak günün 5. koşusunu geçebiliriz dedi. Sıralama 3, 2, 10, 1. 5. koşuda Ankara'da. Evet, 6. koşu Yeni Mahalle Belediye Başkanlığı koşusu. Kısa vade altı mücadelede 3 yukarı İngilizler 1400 metre çimde start alacaklar. Yine baktığımız zaman 7 isim var. Thomas Shelby'nin favori olduğunu görüyoruz bu koşuda. Neler söylersin?
5: Evet Ufuk, gerçekten ben 3 ismi ayırt etmeyeceğim burada. Çünkü idmanlarını canlı izliyorum, görüyorum. Atın çok çok iyi durumda olduğunu da biliyorum, ama form durumu çok çok uzak olan 1 numara Kazador'da Asos benim bugün favorim. Mountain, dediğin gibi bu çim pistte, yumuşak çim pistte etkili sprintiyle onlar da çok kuvvetli gelecektir. En son olarak da son yarışını kazanan formda 4 numara Thomas Shelby olacaktır. Yani 1, 3 ve 4.
4: Evet, günün 6. koşusunda 1 numaralı Kazator de Ossos, 3 numaralı Mountain ve 4 numaralı Thomas Shelby bu koşu için yeterli dedi.

0: 1, 3, 4 sıralamasını Yeni Mahalle Belediye Başkanlığı koşusunda önerdi Aykut ve 7. koşuya geçtik. Orada da şartlı 4 mücadelede 4 yukarı Araplar 2000 metre kum pistte koşacaklar ve 9 isim şu ana kadar deklareli. Deplasmana gelen bir Baka Baba var, 6 numaralı isim. Kocaeli'den bu yarışa gelmiş. Baktığımız zaman bugün o da kendisine favori olarak şans arayacak formda da bir isim. Bakalım Aykut bu koşuda neler söyleyecek.
1: Ben banko yazacağım. Son ikincilik tatminkar olan bana göre. Önlere de çok rahat giriyor. Son idman galibine baktığımız zaman da 1109'larda da elinde sermaye vardı. 2 numara Sarper. Ben bugün rahat yarış kazanmasını bekliyorum. Net banko.
0: Evet, günün 7. koşusunda 2 numaralı Sarper kazanabilir dedi. Bugün Netbankom dedi. 2 numaralı isim Sarper. Aykut Balcı'nın bankosu sevgili dinleyenler 7. koşuda. O zaman 8. koşu Çin Pist, 2 yaş İngilizler, 1200 metre ve yarış yaşamına bu koşuyla ilk birinciliğini elde etmek için çıkacaklar. Neler söylersin? 9 isim arasında kimleri tutuyorsun?
1: Ya ben ilk yarışımda bu 1000 numara Dallas Nuko çok faaliydi Ufuk. Bence yarışa küstü, o yüzden kötü koştu düşüncesindeyim. Benim net favorim Değişen Jockey ile de çok etkili koşacağını düşünüyorum. 6 numara Pasadena yarışı fazla gerilerde takip etmezse yakın konumlanırsa çok şanslı olacağına inanıyorum. Yine sonlarda çok kuvvetli gelecek olan 4 numara Langeviti bu koşu için yeterli olacaktır. Birçok önde 6-4 rakipleri olacaktır.
0: Evet, Dallas Mucho 1 numaralı isim. Önceliğim o dedi ki bugün kazanmasını bekliyorum dedi sevgili Aykut. Dallas Mucho'nun bu isim bugün için iddialı olabilecek performansa da sahip. Ki son yarışındaki derken ben izlemedim, çok mu kapandı ya da istediği tempoyu mu kuramadı?
1: Yok, aslında 3 gidiyordu Ufuk. İçerideydi. Öndeki at kaçmıştı. Onun ayakları ön ayaklarına çarptı büyük ihtimal yarışı da net izlersek. Çünkü çok asıldı kan tarmaya. Gökhan Kocakaya biniyordu o zaman yarış hatırladığım kadarıyla. Tekrardan gelmek istedi. Bir daha kapanınca yarışa küstü, bıraktı yani yarışı. 5. oldu o yarışta.
0: Anladım.
1: Bence. Yani çünkü tay bunlar biliyorlar, şey yapabiliyorlar, biliyorsun yarışında olumsuzluklar olabiliyor. Ama bugün farklı koşacağının görüşündeyim ben net.
0: Merak ettim, izleyeceğim yarış şeyden sonra, sohbetten sonra. Gerçekten de çünkü etkili bir kağıdı var, iyi bir orijini var. Ben de merak ettim bu ismi. 8. koşuda Aykut Balcın sıralaması 1 Dallas Mucho, 6 Pasadena ve 4 numaralı Longevity. 1-6-4 günün 8. koşusu. Geldik kapanışa. Şartlı 4 mücadelede 1300 metre Çin pistte 3 yaşlı Arap atları start alacak. Neler söylersin kapanış ayağında?
1: Evet, yani aslında birkaç isim öne çıkıyor ama ben çok sürpriz bir isimle başlayacağım. Favori bilmiyorum, bakmadım hiç AGP'sine ama 3 numara Almus Aslan'ı sonlarda çok etkili gelecektir. Benim net favorim 4 numara Al Sayfa iyi duruma geldi. Yine ikilisiyle çok şanslı olan 2 numara Aydın Dayı. Ara sonrası gördüğü yarışlarla son yarışını çok beğendim 1 numara Alcanberk. Son olarak sürprizde de Koca Avşur 6 yeterli gibi gözüküyor. Yani benim sıralamam 3, 4, 2, 1 ve 6.
0: Evet, günün kapanış ayağında sevgili Aykut'un yorumu 3 numaralı Almus Aslan'ı, 4 numaralı Al Sayfa, 2 numaralı Aydın Dayı, 1 numaralı Al Canberk ve 6 numaralı Koca Avşur 3, 4, 2, 1 ve 6 dedi Ankara'da. Teşekkür ederiz Aykut, değerli vaktini bizler için ayırdın.
1: Ben çok teşekkür ederim. Size iyi yayınlar diliyorum. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın diyorum.
0: Evet sevgili dinleyenler, Aykut Balcı hattımızdaydı. Kendisi bizlere Ankara'yı yorumladı. Radyonuzu yeni açtıysanız ve henüz üye olmadıysanız Son Düzlük uygulamasını indirmeniz gerekiyor ya da sondüzlük.com adresine girip üye olmanız gerekecek. Üye olduktan sonra hazır kuponları, kampanyaları ve yazarlarımızın yorumlarını kontrol edebileceksiniz ve kuponlarınızı Son Düzlük'ten oynayabileceksiniz. Metin Abacı'ya bağlanacağız. İzmir'de Metin Abacı hattımızda olacak. Demiştik ya, bugün Kocaeli yarışları ertelenmişti bugüne. Bugün koşulacak Kocaeli yarışları var ama biz İzmir'i devam edeceğiz çünkü programda, ana bültende İzmir olacak. Çünkü henüz birçok çıkan isim olacaktır muhtemelen bugün Kocaeli'de. Netleşmeden net bilgi vermek söz konusu değil. Eğer net bilgi ulaşmak istiyorsanız yarış saatinden önce son düzlük uygulamasından kontrol edebilirsiniz ya da Twitter adresim ufukhan2734, ufukhan2734 Twitter adresimden de kontrol edebilirsiniz son dakika bilgileri. Metin Abacı, günaydın, hattımıza hoş geldin.
2: Günaydın, iyi yayınlar olsun. Nasılsın Ufuk'cum?
0: Teşekkür ederim, siz de iyisiniz.
2: Teşekkür ederim, ben de gayet iyiyim.
0: Bugün 9 koşulu bir yarış programı var sevgili Metin Abacı. Zor koşular başlayacak gibi geliyor bana. Bilmiyorum, sen hazırlıklarını yapmışsındır. İstersen günün ilk koşusundan başlayalım. Bizlere günün ilk koşusunda İzmir'de nelerden bahsedeceksin? Öncelikle hava ve pist durumu, sonrasında 3 yukarı İngilizler ve şartlı 3 günün birinci koşusu.
2: Açık parçalı bulutlu, yağış yok. Pist normal. Dün biraz hafif bir yağış oldu. Biraz belki bir nemlilik vardı sahada ama yani normal pist olarak görebiliriz. İlk koşuda aradan sonra gelen ve yarış gören safkanlar var. Ben özellikle Ağustos Ahmet'le başlayacağım. Hı hı. Yaklaşık bir 4 ay aradan sonra geldi. Kocaeli'nde bir ikincilik elde etti. 1.28'de gayet başarılıydı o ikincilik. Sonraki yarışı biraz vasattı ama bu kez ben İzmir'e gelişinde bu safkanın iyi bir yarış koşacağını düşünüyorum. Rakipleri var, yine aynı şekilde kaliteli isim olup da yarış gören isimler var. Ege Derbisi 9. olduktan sonra bir 6.'lığı var. Bir yarış diyoruz. Esrarengiz. Bu mesafeleri çok iyi koşar. Bu safkanın 1.39'u var burada. Islak pistte de olsa 26'ları falan var. Yine Emre Efe'de bir yarış gördü. Bence bu safkan da çok iyi koşacaktır. Son olarak da 5 numara Ultra Fest diyeceğim. Bu safkan da kısa vade yarışlarda güçlü rakiplerle boyu ölçüşmüştü. Bu kez daha uygun grupta. Önce bir 7-2-3-5 yazılmalı diyorum. 4 numaralı Mançunyan Bedi ve dün akşam duyduğum 1 numaralı Bari İzlanda'ymış. Geliş oyunları önerebilirim.
0: Evet, günün birinci koşusunda 7 numaralı Ağustos Ahmet, 2 numaralı Esrarengiz, 3 numaralı Emre Efe ve 5 numaralı Ultra Fest. Sevgili dinleyenler, bu 4 ismi öncelikle önerdi sevgili Metin Abacı ama 4 numaralı Mançunyan Bedi ve 1 numaralı Bari de diğer yazılması gereken isimler dedi. Sıralama 7-2-3-5 öncelikli, sonrasında 4 ve 1. İkinci koşu Maiden mücadele, 2 yaşlı İngilizler, 1600 metre kompist.
2: Evet, burada da son yaşını tabela yapan iki tane, ikincilik yapan iki tane safkan var ki Serenitiket özellikle diğer rakibinden birkaç sene daha iyi, çok daha ön plana çıkıyor. Serenitiket küçük oyunlarda tek yazılabilir ama 2 numaralı Pisabay Pisano'da bu yarışta çok daha iyi hazır girecek. Rakip yazmak isteyen 2 yazabilir. Sürpriz almak isteyen, tay yarışı Medin yarışlarda sürpriz olabilir diyenler 1 numaralı Lady Ejir'in, 4 numaralı Devrim ve 8 numaralı Reyna da Reynası da sürpriz olarak kuponlarına ekleyebilirler.
0: Evet, günün ikinci koşusunda 3 numaralı Serenity Cat ve 2 numaralı Pisabay Pisano, 2 isim yeterli dedi, 3 ve 2. Ama daha geniş kurgular, 1 numaralı Lady Ejrin, 4 numaralı Devrim ve 8 numaralı Reyna de Reynas yazabilir dedi. Sıralaması günün ikinci koşusunda 3-2 öncelikli, sonrasında 1, 4 ve 8. Üçüncü koşuya geldik. Yedili Plase ve Yedili Ganya'nın başlangıç ayağı, 5 isim var bu koşuda. 2 yaşlı İngilizler, şartlı 4 mücadele, neler söylersin?
2: Burada Emperor'un kazanmasını bekliyorum. Ben son 2 yarışında ölçü almıyorum. Önceki kazandığı yarışlardan sonra bu kez Mehmet Mirbilgin gibi de bir usta jockey var üzerinde. Kazanmasını bekliyorum ve banko olarak öneriyorum.
0: Evet, günün üçüncü koşusunda 1 numaralı Emperor Banco dedi sevgili dinleyenler Metin Abacı. 1 numaralı Emperor'ı günün üçüncü koşusunda Banco olarak önerdi. Geldik günün dördüncü koşusuna. Handikap 22 mücadele, kısa vadeli bir yarış, 4 yukarı Araplar, 1900 metre kumpist.
2: Şimdi buna baktığımızda Bay Olof son 3 yarışında çok etkili koştu. 2022 ile bir ikincilik, bir birincilik, ardından 1913 ile ki yaklaşık performans olarak aynı dereceler koştu. Hatta son yarış biraz daha da iyiydi ama kilo hafif olduğu için o hafif bir saniyelik fark vardı. Genelde 3 koşulunda da istikrarla aynı dereceleri koştu. Bugün Sinan Akçı'nın yanında Mehmet Kaya var. Ve yine bu yarışta da kendisini önde rahatsız edecek bir safkan görülmüyor. Tempoyu kendi belirleyecek. Melat Kaya'la ben bu safkanın yine bir beyaz bayrak haline yarışı yapabileceğini düşünüyorum. Ama çok ciddi bir rakibi var. Hatta iki rakip tek rakip gibi düşüneceğiz. Bir numaralı İsmet abi aradan geldi. Çok iyi koştu, kazandı. Bugün daha dinç gelecek. Yine Soniel Ekürüsü. O da en az onun kadar formda. İsterseniz Bayloff'un rakipleri ciddi olarak Ekürler olacağı için burayı iki atla geçebiliriz. 1-5 şeklinde 5-1 olarak da geçebiliriz. Ama eğer ki sürpriz arayacaksak yine çok kaliteli isimler var. Kısa ara yarışlarda tabelalar yapalım. 4 Mako Tepesi, 2 numaralı Yılmaz ve 6 numaralı Can Esin. 4-2-6'da gelişimde buraya sağlama alabilirler.
0: Evet, gün 4. koşusunda 5 numaralı Bayolof ve 1 numaralı İsmet abi. Öncelikle sonrasında 4 numaralı Kov Tepesi, 2 numaralı Yılmatay, 6 numaralı Can Asilim'de yazarak bu koşuyu geçebiliriz. İkinci altılı gayen başlangıç ayağında sıralama 5-1 öncelikli, sonrasında 4-2-6 İzmir'de. 5. koşu 15 handikap 3 yukarı İngilizler 1200 metre.
2: Ben burada 4 safkanı diğer rakiplerinden bayağı bir ayırdım. Çalışmalarım da bu şekilde çıkmıştı. Bugün bakıyorum AGF oranları aşağı yukarı benim görüşlerimle aynı çıkmış. 6 numaralı Noble Storm, 4 numaralı Battle Cat, 8 numaralı Nobrex ve 2 numaralı Super Trump. Bence bu dörtlü arasında birincilik mücadelesi olacaktır.
0: Evet, 5. koşuda sevgili dinleyenler 6 numaralı Noble Storm, 4 numaralı Battle Cat, 8 numaralı No Breaks ve 2 numaralı Super Trump dedi. Sıralama 6-4-8-2. 5. koşuda İzmir'de 6-4-8-2. 6. koşuya geldik. Günün 6. koşusu da satış koşusu. 3 yaş arap atları satış 1 mücadelede start alacaklar. 1200 metre. Ekürler var bu koşuda. İki demim ekürler var. Onlar da 6 numara Şeker İnci ve 7 numaralı Torunsa'da. Neler söylersin?
2: Evet, son 3 koşuda da alternatif banko adaylarım var. Bu koşudaki banko adayım 1 numaralı Altın Esmer. Kazandı yarıştan sonra 7. oldu ama performans olarak 1.23'te koştu her iki yarışında. O derecelerde buradaki rakiplerine yeterli bana göre. Dün görüştüğüm sağdan bir arkadaşımla 5 numaralı Eflani'yi bizzat sağda gördüğünü ve çok beğendiğini, bunun kazanır tuttuğunu, tek yazacağını söyledi. Benim de şablonumda 2. at. Yine 7 numaralı Torunsa'da 2 yok avantajı var. Kazandığı yarış derecesi de 1300'de, Ankara'da 1.32 fena değil. Bu safkanda yine bu yarışta söz sahibi olabilir. 1.57 yazalım, bir rahat bir yarış seyredelim.
0: Evet, 6. koşuda 1 Altın Esmer kazanabilir, alternatif tek olabilir dedi ama 5 numaralı Eflani ve 7 numaralı Torunsa'da ikür avantajı, onları da yazarak rahat bir yarış izleyebiliriz dedi 6. koşusunda sevgili Metin Abacı. Sıralaması 1 alternatif tek, rakip 5 ve 7. Evet, 7. koşuya geldik. Şartlı 5 mücadele dişlere mahsus, 3 yaş arap atları yine 1200 metrede. Neler söylersin?
2: Evet, sağdaki dostlarımızla sabah kılıç çektik. 2 numara Kral Karacaylar. Ben de dedim ki Zafer Yıldız'ı bugün geçer, kazanır. Benim alternatif banko adayım Zafer Yıldız'ı ama sağda 2 numara Kral Karacaylar tutuluyor. Rozican da son yarışı iyiydi. Zafer Yıldız'la beraber koştu yarışta. Ama o gün 60 kilo biraz ağır kilo geldi Zafer Yıldız'la. Bugün etkili koşacaktır. Zafer Yıldız bende alternatif banko, rakipler 3 ve 2.
0: Evet, günün 7. koşusunda 6 numaralı Zafer Yıldız'ı Ali Yıldız'la start alacak, alternatif tek olur dedi Metin Abacı. 3 numaralı Rozi Can ve 2 numaralı Kral Karınca da en ciddi rakipleri. 7. koşu İzmir'de 6 tek, rakip 3 ve 2. 8. koşuya geldik. Bölünen Maiden dişi yarışın bir diğeri, 2 yaş İngilizler 1600 metre.
2: Evet, yine sabah görüşmelerinde 4 numaralı Haniko Diliko'nun çok iyi durumda olduğunu bilgisini aldım. Ama ben burada öncelik Şafi'ye diyorum. İlk yarışında ikinciliği çok iyiydi. Özellikle de düzlükte bariyer dibinde biraz sıkışır gibi oldu. Bir hamle kaybı olmuştu ama sonlarda geldi, yine güzel bir ikincilik elde etti. İyi bir derece de yaptı. Bugün Kürşat yerine Mehmet Kaya var üzerinde. Bence bugün etkili koşup kazanıp meydana veda edebilir. Alternatif banko olarak deneyebiliriz bu safhanada. Rakipler tabii ki 4 numaralı Haniko Diliko ve yine dün sahada 8 numaralı Sempra Prima ile ilgili ilk kez koşacak olsa da çok iyi bir tay ve çok hazır olduğu bilgisini aldım. Şablonuma onu da ekledim.
0: Evet, günün 8. koşusunda 9 numaralı Şafiye bir defa start aldı, ondan da ikincilikle ayrıldı 27 gün önce. Ama en ciddi rakibi 4 numaralı Haniko Diliko dedi. Bu ismi de yazalım. 9 ve 4 önceliği var sevgili Metin Abacın ama sabah duyumlarında 8 numaralı Sempra Prima'nın da hazır olduğunu söylemişler kendisine. Son dakika bilgi olarak 9-4 8. koşuda yeterli. Geniş kurgular 8 Sempre Prima yazabilirler. Evet Metin Abacı, kapanışa geldik. 16 handikap mücadele dişilere mahsus, 4 yukarı Araplar 1400 metre.
2: Evet, burada da ilk bakışta benlemeyi görünce o Freeblatt'la burunla geçildiği yarışta düzlükte gerilerden gelip son metrelerde güçlü ataklarla son metrelerde geçecekti neredeyse. Atar yara geçer gibi olmuştu ama Freeblatt tekrar verdi ve burunla geçti. O yarışını görünce tamam dedim, burada bendeme kazanır. Ama Savaş yine dün özellikle yaptığım görüşmelerde Ergen için çok iyi duyumlar aldım. Son yarışına bakma, 61,5 lira ağır kiloydu. Bugün Safkan çok daha iyi durumda ve bu yarışı kazanır. 55 klasikletle risk edip tek yazabilirsin hatta şeklinde bilgi alınca. Ben de 9 numaralı Ergen'e baktım, çalışmalarını özellikle çok beğendim. Ergen'i ön plana çıkardım ama 8 numaralı bendeme ve yine bu gruplarda her zaman iyi koşan, son koşunda kazanmış olan 2 numaralı Rüzgar Nur'u da rakip olarak önerdim.
0: Evet sevgili dinleyenler, günün 9. koşusunda yani son ayağında İzmir'de 9 numaralı Ergen banko olarak yazılabilir. En ciddi rakibi 8 numaralı bendeme dedi. 9 alternatif tek rakip 8. Metin Abacı çok teşekkür ederiz. Değerli vaktini bizler için ayırdın.
2: Ben teşekkür ederim. Herkese bol şans diliyorum.
0: Evet sevgili dinleyenler, Metin Abacı da hattımızdaydı. Kendisi de sağ olsun İzmir'i siz değerli dinleyicilerimiz için yorumladı. Kocaeli yarışları da başladı. Günün ilk koşusunu 4 numaralı Kaderi Güzel kazandı sevgili dinleyenler. Bu bilgiyi de paylaşayım. Saatler 11.30'da başlamıştı günlük koşusu. Günlük koşusunu 4 numaralı Kaderi Güzel kazandı. Bilginiz olsun sevgili dinleyenler. Evet bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
3: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
4: Radyo Spor. Reklam. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo Spor. Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri, Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav, bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Hıçkırık tuttu, kusura bakmayın sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde spor hukuku uzmanı Ercan Sevdinbaş olacak. Ercan Sevdinbaş ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Birazdan kendisi bizlerle birlikte olacak. Bilindiği üzere dün kulüp başkanları, yöneticileri, birçok kişi bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Gündemi değerlendireceğiz. Birçok kulüpten önemli yetkililer var PFDK'ya sevk edilen. Bunun da altını çizmiş olalım. Ercan Sevdinbaş birazdan bizlerle birlikte olacak. Bu konuyu değerlendireceğiz sevgili dinleyenler. Hukuk bize bu alanda ne diyor? Bunları da paylaşmış olacağız. Türkiye Futbol Federasyonu'nda istifa eden yöneticiler oldu. Bunu da paylaşmış olalım. Türkiye Futbol Federasyonu'nda istifa eden yöneticiler oldu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Türk futbolu için bu milli arada önemli gelişmeler yaşanıyor. Hukuksal gelişmeler yaşanıyor. Bunu da paylaşalım sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Hattımızda konuğumuz bu bölümde spor hukuku uzmanı avukat Ercan Sevdinbaş. Ercan Bey hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. İyiyim. Sağ olun. Nasılsınız? İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim Ercan Bey. Bizler de iyiyiz. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Ercan Bey, hemen şunu sormak istiyorum size. Dün PFDK'ya sevk edilen yöneticiler vardı. Bahis oynadığı gerekçesiyle sevkler oldu. Bugün de ikincilik ve üçüncülükte ki sevklerin açıklanması bekleniyor. Bendeki bilgi bu şekilde. Süreç nasıl ilerleyecek? Çok teşekkür ederim.
1: Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Birincisi, daha dün Süper Lig'le birincilikler açıklandı. Hemen akabinde ikincilik ve üçüncülüklerin açıklanması bu hususta gerçekten hani hukuki yardım alma noktasında ilgili sevk yapılan kişileri zor durumda bırakacaktır. Neden? Çünkü biliyorsunuz ülkemizde hani bu konuda çalışan hukuk büroları ve avukat sayısı da çok az. Bu noktada da o iş yükünü dikkate alırsak umarım bu dediğiniz yaşanmaz. Bu benim temennim. Fakat dediğim gibi böyle bir durum olursa yine bugün açıklanan sevklerle birlikte tamamı profesyonelliklerin yöneticileriyle ilgili sevklerin tamamı gerçekleşmiş olur. Bu noktada da 48 saat süresi olacak herkesin savunma için. Daha sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararını verecektir. Biliyorsunuz daha önce aşinasınız siz de. Hani kamuoyu da zaten artık bunu çokça rastladı, gördü. 3 ayla 12 ay arasında bir hak mağduriyeti söz konusu. Ve bu 3 ay takdiri indirim yapılarak 45 güne düşürülebiliyor. Dolayısıyla minimum 45 gün, maksimum 12 ay hak mağduriyeti cezaları verilecektir. İlgililerin bahis oynadığı tespit edilirse ve bu bahis oynadıkları müsabakalarla ilgili de yönetici oldukları tarihleri esas almak zorunda Türkiye Futbol Federasyonu. Muhtemelen buna dikkat ederek yani mazbataların teslim alınması ve bu tamamen istifaya kadarki süreci kapsayan bir dönemi inceledik.

0: olabileceğini düşünüyorum. Çünkü kişi herhangi bir yönetici sıfatına haiz olmadan herhangi bir bahisi yasal bir platformdan oynayabilir. Bunda herhangi bir sakınca yok. Fakat eğer yönetici olduysa bu tamamen bahis oynamak Türkiye Futbol Federasyonu futbolcusunun talimatı uyarınca yasaklanmıştır. Bu noktada da artık futbol sujesi haline geldiği için sıradan bir insan olmaktan çıkıp bir yönetici sıfatıyla oynamamasını bekleriz. Yani oynamasını tamamen yasaklar ve cezalandırır.
1: Peki şöyle bir durum var. Mesela burada ona dikkat edilmemişse, yani direkt sevk edilen isimler de net bir şekilde ceza almama durumu da söz konusu oluyor. Mesela daha önce teknik direktörler ve futbolcular sevk edilmişti. Ceza almayan isimler de vardı. Aynı tabloyu görebiliriz o zaman.
0: Sevk edilip ceza almayanlar mı, yoksa hiç sevk edilmeyenleri mi kastediyorsunuz?
1: Mesela sevk edilip ceza almayanlar da olmuştu.
0: Evet, ceza almayanlar da olacak. Onlar da şu şekilde, biliyorsunuz bir zaman aşımı söz konusu futbol disiplin talimatında. Bu da 5 yıllık bir zaman aşımına tabi. Fakat şöyle bir yorum yapıyor Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu. Hani şu an mesela sevklerle ilgili gerçekleştirildi. Dün 30 Eylül 2026 tarihiydi. Buradan geriye 5 yıl saymayacak. Neden? Onlar soruşturma zaman aşımını sevk tarihinden değil, ilgili platforma kişilerin TC kimlik numaralarının verilerek bu kişilerin hangi müsabakalara ne zaman bahis oynadıklarını sordukları tarihi esas alıyor. Bu çok önemli. Yani biliyorsunuz daha önce Adil Demirbağ konusu çokça tartışıldı programlarda da. Adil Demirbağ aslında sevk edildiği tarihten 5 yıl 10 gün önce galiba en son bir bahsi söz konusuydu. Aslında bana sorarsanız hukuki yorumum benim de bu kişinin artık zaman aşımına tabi tutulması gerektiği ve ceza almaması gerektiğiydi. Fakat tahkim kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu aynı görüşte kaldı ve soruşturma zaman aşımını ilgili platforma Türkiye Futbol Federasyonu'nun TC kimlik numaralarının paylaşılarak müzekkere yazdığı tarihi esas aldı. Neden ben katılmıyorum kurulların bu kararına? Şundan dolayı, kişi zaten soruşturulduğunu dahi bilmiyor. Yani oraya bir kendisinin hakkında yapılan bir soruşturmanın içeriğinden zaten haberi yok. Bu gizlilikle yürütülüyor, biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bundan haberi olmadan hakkında bir soruşturma yapılırken, daha sonra resmi bir evrak kendisine tebliğ edilmeden o tarihin baz alınması bence yani adil savunma ilkemize de aykırı. Dolayısıyla bu konuda benim görüşüm ne? Sevk edildiği tarihe bakılması gerektiğini düşünüyorum. Fakat daha önceki emsallerle, yine Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyeleriyle Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu üyelerinin hali hazırda aynı üyeler olduğunu da düşünürsek, dün verdikleri karardan dönmeyeceklerini düşünüyorum. Bu hususta da buna dikkat ederek bir sevk yapıldığını tahmin ettiğimden, çok fazla ceza verilmesine yer olmadığı kararı çıkacağını düşünmemekle birlikte, tabii ki aralarında herhangi bir ceza almayan da olabilir. Çünkü sonuçta hukuk müfettişleri, onlar da insan ve onlar da hata yapabilirler. Bunlara daha önce rastladık. Benim vekillerimden de birkaç tanesi yine aynı durumdaydı. Ceza almayanlar da olmuştu. Yine olacaktır. Bakacağız, göreceğiz yakın zamanda.
1: Gelen birçok soru var Ercan Bey. Bunu da paylaşmış olalım. Salim Bey, iyi yayınlar. Ercan Sevdinbaş'a selamlar. Ertuğrul Doğan sevk edildi. Bahis oynadığına dair iddiadan dolayı her ne kadar futbola katkısı olmasa da Kulüpler Birliği'nin başkanı da Ertuğrul Doğan, orada görev değişikliği olur mu demiş Mustafa Bey. Bir değişiklik beklenir mi? Bence Ertuğrul Bey'in açıklamalarını dinledim. Ertuğrul Bey şeffaf bir şekilde, net bir şekilde açıklamalarda bulundu. Ne dersiniz?
0: Şöyle, öncelikle bahisin cezasının tekrar hatırlatmak istiyorum. Hak mahrumiyeti olduğunu dikkate alırsak, bu kapsamda hak mahrumiyeti tamamen futbolla ilgili her türlü eylemden ve görevden uzaklaştırmak konusunu kapsar.

0: burada futbolla ilgili bir görev ifa ettiği için kendisi tedbirli olduğundan ben şu an görevi konusunda yerinde olsam herhangi bir eylem ve işlemde bulunmam. Çünkü burada biliyorsunuz tedbire uymamaktan dolayı yeniden bir sevk gerçekleştirebilir kurullar.
1: Şunu da sormak istiyorum. Mesela Türk futbolunda futbolcular, teknik direktörler, malzemeciler, masörler, bununla birlikte yöneticiler iddia konusunda sevk edildi. İddia oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Benim sorum şu şekilde. Bu operasyon Türkiye Futbol Federasyonu içinde yapılacak mı? Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu içinde de çalışanlar var. Çalışanlarla birlikte yöneticiler var. Yani futbolun tüm paydaşları bahis oynuyor ya da bahis sitesine üye oluyor kendi anlattıkları gibi. Hiç mi yok mesela bunların içinde oynayan? Çünkü futbolun içerisindesin. Bu şey gibi. Ben Adana'ya gittim Ercan Bey ama kebap yemedim der gibi. Orada da
0: Şöyle
1: bir
0: haklısınız. Şöyle bir durum söz
1: yani
0: konusu.
1: burada herkes suçlu, bu olayın içerisinde var. Federasyondaki yetkililer hiç mi hesap açmamışlar? Yani ben bunu merak ediyorum kendime göre.
0: Evet. Şöyle anlatayım. Biliyorsunuz futbol sonuçta bahis oynamak normal sıradan insanlar için o yani yasal platformlardan hani lisanslı olan devlet tarafından lisans almış yasal olan bahis platformlarından bahis oynamak zaten olağan ve hukuka aykırı değil. Herkes oynayabilir. Fakat burada koruma yani yasak kapsamına ne zaman girerler? Türkiye Futbol Federasyonu'nun sujesi yani onun çıkartmış olduğu futbol disiplin talimatına dair bu talimat kapsamına giren kişiler bu hususta bahis oynayamazlar. Dolayısıyla sizin bahsettiğiniz gibi kulüpler, işte yöneticiler, yine müsabaka görevlileri, hakemler, gözlemciler, temsilciler, saha komiserleri, yani yine diğer görevliler yani futbolcular haricinde bir kulüpte yaptığı işin niteliği ve süresine bakılmaksızın futbolla ilgili faaliyet gösteren kişiler, yine kulüp tarafından görevlendirilen veya kulüpte doğrudan veya dolaylı görev yapan kişiler, bunlar işte teknik adamlar, diğer teknik ve idari görevliler, yine sağlık ekibi, kulüp çalışanları yani kulübün özel güvenlik görevlileri dahil bakın. Onlar dahil bunların benzeri tüm görevlilerini kapsar yine futbol disiplin talimatı. Biz en son saydığım sujelerin sevklerini biz görmedik. Mesela bunlardan kulüp doktorunu gördük sağlık ekibi olarak. Doktor olanların savunmalarını yapmıştık onları hatırlıyorum. Fakat mesela herhangi bir kulübün özel güvenlik görevlisine bir sevk gerçekleştirildiğini görmedim. Ya da kulübün atıyorum içerisindeki aşçısı da yine kulüple ilgili olduğu için belki o kapsam dışı içerisine alınabilir ama bence bu çok da geniş tutmamak gerekiyor. Bunu neden? Çünkü yani futbolculara A takım da yer alan futbolculara teması olanlar yani ilgili müsabakalara katılan oyuncularla teması olanlar, doğrudan teması olanlar, atıyorum sahada saha bakım yapan çimciler, işte teknik adamlar, yine doktorlar, bunlar tamamen futbolculara temas eden kişilerdir. Ama içeride hiç futbolcuyla görüşmeyen kişilerin, idari kadrodaki kişilerin yani teması olmayan aşçı gibi vesaire bu tarz kişilerin ben sevk edileceğini düşünmüyorum. Ama dediğim gibi diğer kişiler de yine talimatta belirlenmiştir. Bunların haricinde de Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, yine TFF kurullarının başkan ve üyeleri, yine yani burada kurul üyelerine de bakılacaktır. Yani burada biliyorsunuz tahkim kurulu, profesyonel futbol disiplin kurulu, etik kurulu, bu üyelere de bakılması gerekiyor. Anladınız mı? Yani bahsettiğiniz sorunun cevabı bu. Aslında sadece kulüplere bağlı olanlar değil, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendi iç yapısı, çatısı altında görevli ve yetkili olan herkesin incelenmesi gerekiyor.
1: Yani bu noktada sizinle aynı fikirdeyim. Böyle olması gerekiyor. Peki Ercan Bey, çok kısa bir aramız olacak. Hatta beklerseniz mutlu olurum.
0: Tabii.
1: Ardından birkaç sorum daha olacak.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.

0: Reklam.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler:

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz spor hukuku uzmanı avukat Ercan Sevdinbaş. Ercan Bey, PFDK sevklerini konuştuk. Bendeki bilgi bugün ikincilik ve üçüncülük kulüplerindeki yöneticilerin açıklanması bekleniyor. Sizde böyle bir bilgi mevcut mu?
2: Hayır, bende böyle bir bilgi mevcut değil. Kimseyle bu konuda görüşme yapmadım. Çünkü dünden bugüne hali hazırda da savunmalara başladık ve 48 saat içerisinde savunmalarımızı bitirmemiz gerekiyor. Umarım gerçek değildir. Çünkü hafta sonuna denk geliyor biliyorsunuz. Bu Urfa'da değineyim. Belki merak edenler vardır. 48 saat Profesyonel Futbol Düşünün Kurulu için hafta sonları, yani tatil günü ya da değil, resmi tatil ya da değil, buna bakılmaksızın işliyor. Dolayısıyla eğer bugün akşam sevkler yapılırsa cumartesi akşama kadar kişilerin, ilgililerin süresi olacak. Bu da bize hafta sonunda çalışmaya yetecek. Bunu istemiyorum açıkçası. Şahsi olarak söylüyorum.
1: Evet. Peki Ercan Bey, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. Süreç devam ediyor. Burada nasıl bir hukuk bize ne diyor? Spor hukuku, genel ceza hukuku, bir değişim olması öngörülüyor. Yani kamuoyunun da böyle bir beklentisi var. Ne dersiniz?
2: Evet, şöyle, şimdi MHK başkanı ve yine üyeleriyle birçok kişi gözaltına alındı. Dolayısıyla burada ağır basan hususlar öncelikle eziyet suçu. Bu da Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanmıştı. Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışta bulunan kişiler 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılırlar. Bir diğer husus, yine resmi belgede sahtecilik, biliyorsunuz sınav sorularının bazı kişilere verildiği, bazılarının geçirilmek istendiği, bazılarının da geçmesine rağmen evrakta sahtecilik yapılarak, cevap kağıdında sahtecilik yapılarak başka biri tarafından yazılıp diğer evrakın değiştirilmesi suretiyle bu sahte evrakın düzenlenmesi, belgenin düzenlenmesi, kullanılması söz konusu. Bu da 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor burada. Ve Türkiye Futbol Federasyonu, biliyorsunuz, her ne kadar özerk olsa da bir kamu görevi ifa ediyor. Orada görevli olan kimselerde geniş yetkileri olduğundan birer kamu görevlileri gibi sayılabilirler. Bu hususta tabii ki takdir mahkemenin orada, eğer bu iddialar doğru ve kesin delillerle ispat edilirse, burada kamu görevlileri olduklarından ağırlaştırıcı neden olarak 3 ila 8 yıl hapis cezası öngörülmüştür. Resmi belgede sahtecilikte. Yine bir diğer tespitimiz, Türk Ceza Kanunu'nun 117. maddesindeki iş ve çalışma hürriyetinin ihlali. Burada biliyorsunuz bazı hakemler görev verilmediğini, klasmanlara haksız yere dahil edilmediklerini ve çalışmalarını engellendiğini, hukuka aykırı bir biçimde engellendiğini iddia ediyorlardı. Bu da yine 6 ay ile 2 yıl arası hapis cezası öngörür. Dolayısıyla ceza, Türk Ceza Kanunu anlamındaki karşılığı budur ilgili iddiaların. Fakat dediğim gibi yine hatırlatayım, masumiyet karinesini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Gözaltına alınanların bu suçu işleyip işlemediklerini henüz kimse söyleyemez. Dolayısıyla sağlıklı bir şekilde soruşturma tamamlandıktan sonra yargı süreci başlayacaktır. Ondan sonra kesinleşene kadar kişiler masum sayılmalıdır. Bu şekilde yorum yaparken de buna dikkat etmek gerekiyor. Diğer bir husus, idari yargı ayağı. Bunu dinleyiciler daha çok merak ediyor aslında. Neler olabilir? Çünkü şu an MHK başkanı gözaltında ve şu an görevini ifa edecek durumda değil. Bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun ilgilileri eğer ellerinde gerekli deliller varsa gözaltı sürecinden sonra etik kuruluna sevk etmesi olası. Buraya da sevk ederken bir tedbirli sevkler gerçekleştirilebilir. Bunları da ya, bu usul de şu şekilde yürüyor. Normalde biliyorsunuz MHK'nin kendi iç yapılanmasıyla ilgili soruşturmalarını MHK'nin kendisinden bekler Türkiye Futbol Federasyonu öncelikle. Yönetim kurulu şu an bunu yapacak durumda değil. Çünkü kendileriyle ilgili bir mekanizmayla alakalı, yani tarafsızlık ve bağımsızlık yükümlülüğünden dolayı kurulun kendi iç işleyişindeki ihlalleri ne kadar doğru, ne kadar sağlıklı yönetebilir, buna olumlu yanıt vermek mümkün olmadığı için sağlıklı bir soruşturma yürütülemeyeceğinden diğer usulü uygulayacaklarını düşünüyorum Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun. Bu da etik kuruluna sevktir. Etik kuruluna ilgililer sevk edilir. Etik kurulu bir çalışma yapar. Eldeki delillerle, somut delillerle çalışmasını tamamlar. Soruşturmayı tamamlar ve bir rapor düzenler. Etik kurulu raporu da yine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na sunulur. Türkiye Futbol Federasyonu eğer gerekli görürse iddiaları genelde etik kurulunun raporuyla paralel sevkler gerçekleştirir. Etik kurulu kişilerin cezalandırılması gerektiğini düşünürse, sevk isterse Türkiye Futbol Federasyonu ilgilileri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edebilir. Yine dediğim gibi sevk gerçekleşirse bu da tedbirli bir sevk olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü şu an hali hazırda 26-27 futbol sezonu devam ediyor. Müsabakalar oynanmaya devam edecek. Bunun da sağlıklı olarak yürütülmesiyle ilgili bu kişilerin bu iddialar çok ciddi iddialar olduğundan tedbiren uzaklaştırmakta yarar var. Bu tedbirli sevkler yapıldıktan sonra da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kişilere 48 saat süre verecektir. Bu süre içerisinde savunmalarını yaptıktan sonra da ilgililer hakkında talimatta öngörülen karşılık cezalar verilebilir. Bunlar da hak mağdumiyeti ya da men cezalarıdır. Dolayısıyla süreç bu şekilde işleyecektir diye düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Ercan Sevdimbaş, sohbetimiz devam ediyor. Ercan Bey, ifade ettiğiniz gibi bu süreçle ilgili ilk bölümde de yöneticilerle alakalı konuşmuştuk. Ben de az önce bir haber gördüm. Ertuğrul Bey'in, Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın bahis oynadığı dönem 5 yıl önce Trabzonspor yöneticisi olduğu döneme aitmiş. Yani burada bir zaman aşımı söz konusu olmaz mı?
2: Evet, eğer oynadığı dönem dediğim gibi soruşturma zaman aşımına tabi olan o sürenin öncesi ise dolayısıyla ceza verilmesi zaten mümkün değil. Ama yine söylüyorum, 5 yıl önceyi bu tarihten değil, ilgili müzekkerin yazıldığı tarihten esas alıyor Türkiye Futbol Federasyonu. Ben hala buna karşıyım. Yani bu şekilde kişinin haberi olmadan, ne zaman gerçekleştirildiğinden bir bilgisi de olmadan bu hususta zaman aşımının, yani müzekkere tarihinden başlatılması bence haksız ve hukuka aykırı. Ancak kurullar, yani daha önceki kurulların vermiş olduğu kararlardan, bende gerekçeli kararları da var, hatta oy birliğiyle de alınmadı o karar, oy çokluğuyla alındı. Benimle aynı görüşte olan üyeler de var. Dolayısıyla bu hususta yine içtihatı değiştireceklerini düşünmemekle birlikte umarım yanlıştan dönerek, çünkü gerçekten 5 yıl geçmiş artık, 5 yıldır oynamayan bir kimse 5 yıl sonra neden oynasın? Ve biliyorsunuz

0: Zaten futbolcular sevk olduktan sonra kamuoyu da aslında bilinçlendi. Yani daha önce kurslar yapılarak, seminerler düzenlenerek bu konuda yönetim kurulu üyelerinin de bilgilendirilmesi gerekiyordu. Şimdi bu insanlar nesine bir sponsordu, yani Türkiye Futbol Federasyonu kendi resmi sponsoru olarak tanıttığı bir platformdan bir yönetici bunu oynadı diye bunu 5 yılla yakın atıyorum müzakere tarihine esas aldığında 4 evet. yıl 11 ay önce oynadığını varsayın. Evet. Yani ne kadar doğru, ne kadar adil bu kişiye ceza vermek. Yani o yüzden ben tamamen görüşümde katiyim. Hiçbir zaman da muhtemelen değişmeyecek bu fikrim. Müzekkere yine tarihinden eğer esas aldılarsa sevgi yapmışlardır. Trabzonspor bu konuda savunmasını yapacaktır. Ertuğrul Doğan affedersin, bu konuda savunmasını yapacaktır. O konuda da dediğim gibi bu tarihi esas almayan sevk tarihi dünü esas almak gerektiğini yine düşünüyorum. Onlar da muhtemelen eğer 5 yıl önce olduğunu iddia ediyorsa bu savunmayı yapacaktır. Fakat umarım içtihat değişikliğini görürüz. Çünkü gerçekten esas olan cezalandırma olmamalı. Yani bana sorarsanız hani 5 yıl önceyle 4 yıl 11 ay 29 gün de aynı. Dolayısıyla hani bir günden dolayı da bir insanı hani bu kadar eğer tek tarihiyle arasında da fark varsa cezalandırılmanın evet. adil olmayacağını düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim Ercan Bey değerli yorumlarınız için. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Rica ederim, iyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ercan Sevdinbaş. Ercan Sevdinbaş'la birlikte sevkleri konuştuk. Gündemi değerlendirdik. Merkez Hakem Kurulu'ndaki gündemi değerlendirdik. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu bölümde hattımızda konuğumuz deneyimli teknik direktör Giray Bulak. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Salim, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim hocam. Hocam sizin yorumunuz nedir dışarıdan bir izleyici gözüyle son durumlarla alakalı, yaşanan süreçle alakalı?
2: Ben dün Ertuğrul Başkan'ın A-Spor'a bağlandığı bölümü izledim.
1: Evet, ben de takip ettim hocam.
2: Geçmişte oynadım. Vakit yüzetleri de söyledi onu. Tabii on yani oynayan kişileri bağlar bu. Cevabını kendileri veriyor zaten. Bizle ilgili bir şey yok yani. Bu ancak yorum yapılabilir. Yoksa insanlar kabul edip oynadıktan sonra ve cevabını verdikten sonra sorun yok. Sorun şurada. Ya niye oynanır böyle şeyler? Ertuğrul Başkan paraya ihtiyacı olmayan bir insan, kulüp başkanı. Yani geçmişte de olsa, 10 sene önce de olsa, 5 sene önce de olsa normalde oynamaması lazım diye düşünüyorum. Yani bu tür insanların karışmaması lazım diye düşünüyorum. Onlar da tabii zamanında yaptılar. Yaptıklarının bir hata olduğunu kabul ediyorlar. Tabii savunmalarını yaparlar ama önemli olan yapmamak, oynamamak, insanların kafasında soru işareti bırakmamak tabii.
1: Evet. Peki hocam devam edelim. Özellikle de milli takımımızda da bir süreç var. Uluslar Ligi'ndeyiz. UEFA Uluslar Ligi'ndeyiz. 2 maçta 0 puan topladık. Gelecek hafta rakiplerim yarım maçlar başlıyor. Belçika ve Belçika'nın ardından İtalya ile oynayacağız deplasmanda. Ne dersiniz hocam bu süreçle alakalı?
2: 2 maçta 0 puan toplamadık. Aslında 4 maçta
1: puan kazanamadık. Anlatım bozukluğu oldu hocam.
2: 4 maçta 3 puan kazandık. 4 maçta Dünya Kupası'nda sayarsanız evet. Amerika zaten bitmiş bir seneler için bitmiş bir turnuvanın maçını oynadık Amerika'yla. Yani normalde 5 maçta 0 puan kazanacaktık. 5 maçta 0 puan ve hatta o ilk 2 maçta gol de atamamıştık biliyorsun. Bu maçlarda bir gol attık. Yani 5 maçta 0 puan olmuş olsa 5 maçta yaptığın 3 golle ve 2 bir golle turnuvayı kapatmış oluyorsun yani. Dolayısıyla olaya buradan bakmak lazım. Kolay değil. Hemen sorumluların. Ya eskiden bir sorumluluk duygusu vardı. Nasıl giderken konuşuyordunuz? Ya beyler herkes konuşuyordu. Şimdi konuşsanız da niye konuşmuyorsunuz? Yani sorumluluğu üzerinize alsanız da. Ya giderken her şey yapılıyordu. Yani Hocayla

0: Yeniden anlaşma, hoca yeni anlaşmayı imza atıyordu. Hocanın yüzünden güller gülücükler şey yapıyordu. Bugün işte ben diyor yaptığım anlaşmaya sadık kalacağım ve anlaşmamın devamını isteyeceğim. Tabii herkes böyle bir anlaşma yapmak ister. O ne güzel. Yani uzun süreli bir anlaşma. Bunun karşılığında bir sizin kaybınız olmayacak. Ve anlaşacaksınız. Bizim ülkemiz böyle zaten. Ama ne diyorum işte böyle bu tip yöneticiler olduğu müddetçe bu anlaşmalar olacaktır. Ve biz böyle her zaman ne yapacağız diye düşüneceğiz. Bakacağız. İşte şimdi hakemler ne yaptı? Hep hakemlere yükleniliyor bu konular. Sadece hakemler mi yaptı kardeşim? Yani yöneticiler, başkanlar, sefer yöneticileri, kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, futbolcular yok mu işte? Niye hakemlerin koruması yok? Yani amisi yok. İşte hakemin korumasını gördünüz. Hakemleri koruyan insanı gördünüz. Ferhat'ın düştüğü durumu gördünüz yani. Bu hakemlerin başındaki insan bu olursa düşün işte o çocuklar ne yapacaktır? Hepsi çil yavrusu gibi dağıldılar şimdi. Hepsi hakkını başka yerlerde arıyor. Hepsi başka yerlerde koruyor. Kimse de konuşmuyor. Daha altından daha neler çıkacak? Allah bilir göreceğiz. Eğer devam edilirse tabii ki.
1: Peki devam edilir mi hocam bu süreç?
0: Edilmesi lazım. Edilmesi lazım. Başlandı. Başlandı. Yani her şeyin ortaya çıkması lazım. Her türlü şeyin ortaya çıkması lazım. Yani yapan insanlarla yapmayan insanlar bir miydi? Bizim mesela bazı arkadaşlarımız, antrenör arkadaşlarımız biliyorsun FETÖ kumpasında birçok insanlarla temas halindeydiler. Dediler ki vazgeçtik. Vazgeçtik dediler ama hala görev yapıyorlar. Peki biz hiç girmedik. Biz hiç girmedik. Vazgeçtik de demedik. Hiç girmedik çünkü öyle şeylerin yanlış olduğunu biliyorduk. Biz neyimize güvendik? Aklımıza, bilgimize, yeteneğimize güvendik. Ama o insanlar FETÖ bağlantısına güvendi, iş yaptılar, iş buldular. Ve onunla beraber sivrildiler, para kazandılar, yukarıya çıktılar, şampiyonluklar yaşadılar, primler kazandılar, transfer ücretleri aldı. Yatlarda, katlarda dolaşıyorlar. Hiç girmeyenler bir kenarda bekliyor. Peki bu insanların hakkı ne olacak? Yazık, günah değil mi?
1: Evet. Hocam çok kısa bir aramız var. Ardından milli takımımızı konuşalım, olur mu hocam? Hatta beklerseniz
0: Olur.
1: mutlu olurum.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.

0: promosyonshow.com. Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Teknik direktör Giray Bulak. Giray hocam, tekrardan merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk Salim.
0: Hocam, peki milli takımımızdaki sorun nedir? Montella sisteminden vazgeçmiyor. Türkiye'de santrafor yetişmiyor dedi. Kerem ve Barış'ın elimde imkan olsa heykellerini yaptırırım. Çünkü yaklaşık 1,5-2 yıldır pozisyonları dışında oynuyorlar dedi.
1: Yaklaşık 1,5-2 yıldır o pozisyona birisini bulamadınız. Monte edemediniz. O pozisyona birisini bulup monte edemediniz. Hala o çocukların oralarda iyi oynamadığını ama mecburiyetten oynadıklarını kabulleniyorsunuz ve milli takımda görev yapıyorsunuz. Yani çok daha farklı şeyler konuşulur da hadi be diyeceksin oradan. Hadi be diyeceksin oradan. Devam edeceksin. Hadi be. Boş ver. Fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Montella'sın. Fazla bir şey konuşmaya gerek yok ama ben sana bir şey söyleyeyim.
0: Yani Allah göstermesin. 4-0 çekerse gider mi hocam? Ne dersiniz?
1: Montella'nın gidişini bekleyen insanlar da var Türkiye'de. Bak, hiçbir şey yapmadan bir kenara çekilmişler. Türk futboluna çok fazla son zamanlarda emek vermiyorlar. Hiçbir konuda emek vermiyorlar. Sadece kulüp kovalıyorlar, para kovalıyorlar ve insan kovalıyorlar. Bu insanlar da oraya gelirse konuşuruz. Bu insanlar da oraya isim olarak gelecekse bunu da konuşuruz. Ben yine sözümü tekrar ediyorum. Ben kesinlikle yabancıdan yanayım. Kulüp yöneticilerinde, kulüp hocalarının da milli takım hocalarında yabancıdan yana olmasını istiyorum. Bu Montella olmaz. Çok daha farklı bir hoca bulursun. Çok daha iyi bir hoca bulursun. Bugün dünyada bizim milli takımımız çalıştıracak çok hoca var. Bulursunuz, getirirsiniz. Ama Türk olursa Türklerin kurnazları şu anda bir beklenti içerisinde, bu kurnazların da oraya yaklaştırılmaması lazım.
0: Hocam, dün Yılmaz Hoca yayınımızdaydı. Yılmaz Vural. Yılmaz Hoca da bugün haberleştireceğim, FIFA ve UEFA'ya mail atmış. Milli takımları kendi ülkesinin vatandaşı çalıştırsın diye.
1: Hayır. Kesinlikle hayır. Kesinlikle katılmıyorum. Niye kendi ülkesinin vatandaşı çalıştıracak? Niye? Yani kulüpleri başkaları çalıştırıyor da milli takımlar niye kendi ülkesinin insanı çalıştıracak? Kendi insanı çalıştıracak. Yılmaz Hoca bir baksın ülke milli takımı çalıştıran insanların ne yaptıklarına. Baksın ne yapmışlar, kimlerle beraber hareket edip milli takımlara gelmişler, onlara baksın Yılmaz Hoca. Yine birileri çıkacak aradan, birilerini bulacaklar, oradan milli takıma evrilecekler. Ben buna karşıyım işte. Yılmaz Hoca tamam bazı şeyleri anlıyor ama doğrusu benim söylediğimdir, sen bana bak.
0: Hocam, mesela santrafor konusunda bir dinleyenimiz yazmış. Salim Bey, Montella'nın ve milli takımımızın aradığı santrafor Bekir Bökü olabilir mi? Bu konuyla ilgili yetenekli oyuncu olduğunu düşünüyorum. Sivas Spor'dan Göztepe'ye gitti hocam. Sizin yorumunuzu merak etmiş.
1: Bekir benim oyuncumdu Denizli'den. Ama Bekir'in doğal fizik gücü yüksek. Kişiliği, karakteri son derece yüksek. Ama milli takım santrafor için Bekir Bökü olmaz.
0: Olmaz. Hocam, özellikle de bakıyorum sorulara. Sorar mısınız? 18 takımımız Türk oyuncu yetiştirmiyor. 3 günde bir maçı kaldıramıyoruz. Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa dönüşü dağıldılar mesela. Top oynayacak saha zemini bile vermezken biz kulüplerimizde başaramadığımız şeyleri milli takımdan istemek ne kadar doğru? Elimizde sihirli değnek mi var? Demiş Montella'nın. Sorun top yekün değil mi diyor?
1: Top yekün tabii, yani bu Montella'nın sorunu değil, sorun ülke futbolunun sorunu, ülke federasyonunun sorunu, ülke kulüplerinin sorunu. Ama herkes ne istiyordu? Yabancı serbest kalsın. Ya iyi ki arada birkaç tane Türk oynatıyoruz da onlardan veya işte Avrupa'da Türk çocuklarımız var da onlardan geliyorlar da biz de milli takım oluşturuyoruz. Yoksa onu da yapamayacağız. Ya ileride bu devşirme milli takıma gidecek bak. Yani diyecekler ki 5 yıl değil de 3 yılda bir işte milli takımda oynayabilecek üst seviyedeki oyunculara vatandaşlık verelim. Onlar milli takımda oynasın. İleride buna gidecek. Siz yapamadığınızı başkaları yapmış olacak. ve siz bundan faydalanacaksınız. Diyecekler ki nedir? İşte milli takım formasını giymiyorlar mı? İsmi James olsun, önemli değil. Biz sevineceğiz. Ama onun duygusu nerede olacak? Onun duygusu yok tabii ki yani. O bakımdan bu sadece Montella'nın sorunu değil. Ama Montella da milli takımın sorumlusu olarak orada kalkıp federasyona, federasyon yetkililerine, başkanına rapor vermesi lazım. Bildiklerini, gördüklerini, bilebileceklerini, yapabileceklerini ve dünyada neler olduğunu anlatması lazım. Onları yaparsa fayda sağlar. Sadece biz milli takımı çalışırsın diye Montella'yı oraya getirmedik. Alt milli takımlarda oyuncu yetişsin, kimlerle beraber gelecek, futbolu bırakmış oyuncuları alıyorsun, getiriyorsun, koyuyorsun genç bir takıma, ümit bir takıma, amir takıma yardımcı yapıyorsun. O ya yetiştirmiş mi? Oyuncu yetiştirebilmiş mi? Hiç oyuncu yetiştirmiş mi? Hiç altyapıya bakmış mı? Oraları görmüş mü? Bu tür insanlarla yola çıkmak lazım. Ama Montella'nın da burada rapor vermesi lazım yönetime. Demesi lazım ki bu iş böyle gitmiyor. Siz yanlış yapıyorsunuz. Ben burada milli takımın sorumlusuysam bunları yapmamız lazım. Milli takım hocasının sorumluluğu şu değil. Evet, ayrılırım. Ayrılırsam benim mukavemimi biliyorsunuz. 2 yılda, 3 yılda tazminatım budur. Öderseniz giderim. Milli takım hocasının sorumluluğu bu değildir. Daha başka şeylere bakmalı. Ama maalesef o da biliyor. Türkiye kurnaz. Onlar da uyanık. Geliyorlar Türkiye'ye. 2 sene, 3 sene hocalık yapıyorlar. Ondan sonra yarın çıkarsınız. Montella olmaz. Derler ki Thomas Reis gelsin. Galatasaray 4-0 yendik ya. Thomas Reis gelsin. Bugün Montella ayrılsın. Thomas Reis'i milli takıma hoca olarak atarlar. Veya düşünürler bak. İnan samimi söylüyorum bunu. Ama demezler ki işte Selçuklu Kocaeli Spor'da şunu yapıyor. İşte Uğur Çorum Spor'u çıkarttı. Bak Uğur bunları yaptı bu çocuk. Yani kesinlikle demezler bunu. Ama derler Ahmet Spor'un hocası şunu yaptı. Trabzon Spor'daki hoca şunu yaptı. Bunları alalım milli takımda hoca yapalım. Bunu derler.
0: Hocam mesela bir dinleyenimiz farklı bir bakış açısıyla yazmış. Bursa'dan Yılmaz Bey yazmış. Giray hocama sorar mısın? Milli takıma birincilikten oyuncu alıp oyuncu çağırmak yasak mı? Yetenekli birçok oyuncu var. Ve bir de hocam ben ilaveten Göztepe'den Arda Okan Kurtulan'ın kadroya çağrılmasını bekledim. Hatta İzmir'de Göztepe Gençler Birliği maçını izledim. Gençler Birliği maçı kazanmıştı. Arda Okan maçın en iyilerinden birisiydi.
1: İşte biraz önce söylemek istediğim bu. Yani milli takım yardımcı hocaları, seçicileri hiç futbolcu yetiştirmiş mi? Ya yani damdan düşen halinden damdan düşen anlar. Siz oyuncu yetiştirmişsiniz. Empati yaparsınız, mukayese edersiniz. Dolayısıyla işte Salim bu programı böyle yapıyorsa Giray Hoca da şu programı yapmıştır, onun yerine bunu yapabilir dersiniz. Ama bunları yapmadıktan sonra olmaz. Milli takımlara birincilikten de oyuncu alabilirsiniz, ikincilikten de oyuncu alabilirsiniz. Yeter ki o cesaretiniz olsun.
0: Peki hocam devam edelim. Yine bir soru var. Milli takımdaki altyapı hoca sirkülasyonu için ne der Giray Hoca? Selamlar. Samatya'dan Trabzonlu Onur ben. Giray hocama selamlar, saygılar demiş. Ne dersin hocam?
1: Soruyu anlayamadım Salim.
0: Milli takımlardaki altyapıdaki sirkülasyon, hocalar hep devamlı değişiyor hocam. Ve bir de benim gözlemlediğim milli takımları, Riva'yı teknik direktörlerimiz ne yazık ki orada gidip yetiştirici rolünde ama orada 2 yıl durayım, 1 yıl durayım, bir kulübe giderim mantalitesini de gözlemliyorum. Benim düşüncem bu, gözlemim bu.
1: Kesinlikle
0: sizin
1: doğru.
0: Gözleminiz nedir hocam? Yani ben kesinlikle oraya gideyim doğru. Bir Riva'da tabii. Kafa dinleyeyim. Çok güzel
1: tabii.
0: Yer.
1: Tabii. Birisini araya koyayım. Başkana, yöneticilere yaklaşayım. Onlarla beraber ben oraya geleyim. Onun eski futbolcusu olayım. İşte birçok yönetici var orada. Onların yardımıyla, desteğiyle beraber oraya hiç belki de çok yeterli olmayan insanları almıyor. Görev veriliyor orada. Belki de yeteneklidirler, bilmiyorum. Ama hep kapalı kapılar ağzından bunlar yapılıyor. Bir konsültasyon yok. Kim yapar, kim eder? Milli takımlar altyapı sorumlusunun bunlara destek vermesi lazım. Sorumlu orada kalkıp bildiklerini, gördüklerini, yapabileceklerini anlatması lazım. Ama yok. Yani çok deneyimli insanların normalde altyapılarda çalışması lazım. Çok deneyimsiz çocukları alıyorlar, altyapılarda çalıştırıyorlar. Yetiştiricilikleri yok. Yani İspanya'nın hocası altyapılardan kalktı geldi ama yaşı vardı. Bizim yaşımızda bugün. altyapılarda çalıştı. Kaç yıl altyapılarda çalıştı. Oyuncuları yetiştirdi, geliştirdi. Onlarla beraber bir yere geldi. Ama bizde dediğim gibi hiç altyapıda çalışmamış oyuncular, altyapı eğitimi görmemiş oyuncular, futbol eğitimi çok fazla görmemiş, deneyimleri olmamış oyunculara 15 yaşındaki çocuklar teslim ediyorsunuz. Dolayısıyla orada iyi yeticilik yapamıyorsunuz. Ve ahbap çavuş ilişkisiyle beraber, dost ilişkisiyle beraber bir noktalara geliyorsunuz. Türkiye'de maalesef böyle oluyor işler. Ya kulüplerde de böyle oluyor da sadece milli takımlarda değil. Ya milli takımlarda böyle yönetici oluyorsun Salim. Böyle yönetici oluyorsun. Soy ağacına bir bak, kaç kişi milli takımlarda yönetici ya. Ya departmanlarda görevli yani.
0: Yani direkt hocam böyle bir durumda söz konusu. Bunu bizler de gözlemliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına şaibeli, daha yazılı kağıdı okumayı beceremeyen, daha önceden hakem odasını hapsetmiş, oturduğu koltuğun ağırlığını bilmeyen, kulüp başkanlarını tehdit eden birisi varken Türk futbolundan nasıl başarı bekliyorsunuz? Yorumu nedir demiş, çok sert bir eleştiri yapmış. Bir dinleyenimiz yazmış hocam, biz her yükü hocaya neden yüklüyoruz? Kulüplerde de milli takımda da hoca sadece saha içinle ilgilense, ona konsantre olsa daha başarılı olmaz mı? Avrupa'nın hangi ülkesinde hoca futbolun diğer unsurlarıyla uğraşıyor? Herkes sadece işini yapıyor. Futbol sorumluları, sportif direktörler, koordinasyoncular, iletişimciler ne iş yapacak? Her şeyin görev dağılımı ve çalışması, herkesin görev dağılımına uygun çalışması gerekmiyor mu demiş dinleyeniniz?
1: Tabii ki ama siz o işin sorumlusu sizsiniz. Orada patron sizsiniz. Futbolun patronu sizsiniz. Siz o görev dağılımı yapacaksınız ama yeterli ve yetenekli insanlara o görev vereceksiniz ve onlardan iş isteyeceksiniz. Yoksa mutlaka tabii her işi hoca yapmayacak. Yani orada scout hoca olmayacak, yardımcı hoca olmayacak, sportif müdürü olmayacak. Mutlaka hocanın özel kendi tabii ki çalıştığı alan var. Ama bunları denetleyecek. Çünkü siz yani bir senede 6 tane maç oynuyorsunuz. 360 gün neredesiniz? 360 gün neredesiniz? Oradasınız, evet. Değil mi? O zaman bunları koturacaksınız orada. Bunları yapacaksınız. Bunlar yapıp da hala biz başarısız oluyorsak bir yerde yanlış yapıyoruz. Mutlaka tabii. Bir taraf başarısız olacak ki öbür taraf başarılı olsun. Bir taraf değerli olacak ki diğer taraf değersiz olsun. Ama sen değerli olmak için, başarılı olmak için oradasın. Bunun için çalışıyorsun, bunun için para alıyorsun. Ve bunun için sana orada görev veriliyor. Ben de bunu demek istiyorum yani.
0: Evet. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Giray Bulak sohbetimiz sürüyor. Hocam, nasıl bir anlayışla Belçika'ya karşı oynamalıyız ve deplasmanda İtalya'ya karşı oynamalıyız?
1: Salim, Belçika'yı gördük. Yani kaybetti Fransa'ya karşı ama kendi evinde. Fakat çok pozisyonu var Belçika takımı. Şu anda Avrupa'da çok önemli oyuncular yetiştiriyorlar. Çok önemli bir milli takım oldu. O bakımdan biz de yetenekliyiz. Biz yeteneksiz değiliz ki. Biz de iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Ama bunu iyi bir çalışmayla, iyi bir organizasyonla, iyi bir motivasyonla beraber bunu yapmamız lazım. Ben ne dedim milli takım şeye giderken, Dünya Kupası'na giderken? Ya bu çocuklar hangi yöneticiyle, kimlerle nasıl oturacaklar, nasıl muhabbet edecekler, nasıl konuşacaklar, nasıl diyalog kuracaklar da oralarda başarılı olacaklar? Bunu söylemiştim. Onun için orada saygın bir ortamın olması lazım, düzeyli bir ortamın olması lazım. Eğitim insanları düzgün yürütür, kitap insanları düzgün yürütür. Bunların orada olup oyuncunun ona saygı duyması lazım. Yoksa diğer şekilde beraber Vatan Millet Sakarya'yla beraber bu işi yapamazsınız. Belçika maçı zor bir maç. Bizim oynadığımız bütün maçlar üst ihtimalli maçlardır ama kırılgan yapımız var. Kırılgan yapımız var. Dediğiniz gibi mevkilerimiz daha belli değil. Oyuncu yetiştirmekte zorlanıyoruz. Ülke futboluna bir yön veremiyoruz. Ülke futboluna yön versek bu işleri yapacağız. Çok rahat yapabiliriz. Yani öncelik ülke futboluna yön vermekle beraber geçer. Bir defa kulüp planlamaları, takım planlamaları, milli takım planlamaları düzeyli olması lazım Salim.
0: Peki hocam.
1: Evet Salim, sağ ol, teşekkür ediyorum, sağ ol.
0: Yani hocam, yani ifade ettiğiniz gibi bu arada birçok soru da geliyor, yetişemiyorum da. Dünya Kupası'ndan sonra neredeyse tüm takımlar hoca gönderdi. Finaller oynayanlar hoca gönderdi. Biz sözleşme yeniliyoruz demiş. Sözleşme yenileme ile ilgili eleştiri de bulunmuş.
1: Salim. Kimle sözleşme yeniliyoruz anlayamadım ben.
0: Sözleşme uzatıldı ya hocam Montella'yla.
1: Evet yanlış bir şey. Yanlış bir şey. Sen Dünya Kupası'na git gel ondan sonra sözleşme imzala. Yani Dünya Kupası'na gidip gelmedin. Başarı var mı yok mu? Niye gitmeden sözleşme imzalıyorsun? Hemen orada şey yaptı. Bana teklifler var. Tamam teklif varsa git kardeş. Onunla beraber baskıladı şeyi, federasyonu. Ve orada teklifini uzattırdı. Şimdi ona diyeceksin ki teklif varsa değerlendir. Bizim paramızı da geriye ver o zaman.
0: Mesela bir soru daha var hocam.
1: Salim. Bir son soruyu alayım çünkü işlerim var biraz.
0: Tamam tamam hocam. Buyur. Salim Bey, Giray Hoca güvensizlikten mi? Yani müdavimlerine güvensizlikten mi? Adamcılık yüzündenmiş bulmakta zorlanıyor demiş Onur Bey.
1: Olabilir. Güvenmeyebilirler de. Güvenmeyebilirler de. Yapamayacağıma inanabilirler de. Veya bilebilirler de.
0: O hocam güvensizlik derken adamcılığı da kastetmiş.
1: Ya ama o var tabii ki. O en önemli etken o tabii.
0: Hocam bir arkadaşımız tamam. demiş ki Giray Hoca Futbol Federasyonu'nu eleştirmedi demiş. Siz çok sert bir şekilde eleştirdiniz. Açıklamanız önüme düşmüş.
1: Benim eleştirimi Türkiye'de kim yapabilmiş? O arkadaş bir baksın girsin şeye. Benim yaptığım eleştiriyi eğer kendi de yapabiliyorsa helal olsun derim kendisine.
0: Evet ben gördüm hocam yani bayağı da bir gündem olmuştu yapmış olduğunuz.
1: Şimdiciler görür o zaman aslında. Ama önemli değil eleştirdiği değil. Ben Türk futbolu adına bunu yaptım. Ben kişileri orada eleştirmiyorum. Ben kişileri yapamayacaklar için eleştirdim. Yoksa benim orada kişilerle karşılıklı bir herhangi bir beklentim olmadığı için. Ama bildiğim açıdan doğruları söyleyerek yaptım bunu. Salim teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim hocam. Keyifli bir sohbetti. Yine realist bir bakış açısıyla dile getirdiniz söylemlerinizi. Çok teşekkürler hocam.
1: Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, son konuğumuz Giray Bulak'tı. Giray Bulak'la birlikte gündeme değerlendirdik. Milli takımımızı değerlendirdik. Mevcut gündemi değerlendirdik. Milli takımımızın yarın Belçika'yla maç yapacağını söyleyelim. Milli takımımız yarın deplasmanda Belçika'yla karşılaşıyor. İlk iki maçta istediğimizi bulamadık. Dün Uluslar Ligi'ne de bir günlük ara verilmişti. Bunu söyleyelim. Belçika-Türkiye maçı da yarın saat 21.45'te ATV'den yayınlanacak. Bunun da altını çizmiş olalım. Yarın hazırlık maçları da var sevgili dinleyenler. Hazırlık maçlarını da söyleyeceğim. Pendik Spor Galatasaray'la bir hazırlık maçı yapıyor. Pendik Spor Galatasaray hazırlık maçı da sevgili dinleyenler. Saat 17.30'da Pendik Stadyumu'nda oynanacak. Saat 17'de Antalya Spor hazırlık maçında Çorum FK ile karşılaşıyor. Yine yarın 21.45'te grubumuzda Fransa-İtalya maçı var. Bunun da altını çizmiş olalım. Fransa ve İtalya karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar Ligi A Lig seviyesinde birinci grupta yer alıyoruz. Fransa 6 puanla birinci sırada. Belçika'nın 3 puanı var. İtalya'nın 3 puanı var. Milli takımımız henüz puan alamadı sevgili dinleyenler. Grubumuzdaki ilk iki takım direkt çeyrek finale çıkıyor. Üçüncü takım küme düşme playoff oynuyor. Dördüncü sıradaki takımsa B ligine düşüyor. Bunu da paylaşmış olalım. Kasım ayında da maçlar oynanacak. Kasım ayında da milli takımımızın önemli maçları var. 12 ve 15 Kasım tarihinde İsa'da 12 Kasım'da Belçika'yla. Bu maçta İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. 15 Kasım'daysa deplasmanda Fransa ile oynayacağız sevgili dinleyenler. Toplamda 4 maçımız var. Bu 4 maçtan bir reaksiyon gösterip puanlar alabilirsek grupta her şey değişebilir. Oynayacağımız Belçika ve İtalya maçları deplasmandaki büyük bir önem arz ediyor. Saatlerimiz 12.55. Yavaş yavaş yayınımızı da sonlandıracağız. Ben gelen soruları da kaçırdım. Soruları da hemen bakayım. Derfin Yunus Nane, Hüseyin Çelik bizlere mesajlarını iletmiş. Teşekkür ederim. Metehan Bey mesajını iletmiş. Teşekkür ederim. Mesajını okuyamadım dinleyenlerimiz, kusura bakmasınlar. Yayınımızı noktalıyoruz. Bugün Perşembe. Perşembe günleri 13-14 arasında Radyo Spor'da sevgili Burak Alaca 6. Adam programıyla sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Reklam.
4: Ben Münce Uzay Biyoloğu olacağım.
5: Ben Dijital Arkeolog.
6: Ben iklim mühendisi olacağım.
7: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Radyo Spor.
10: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
11: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Avacı. Bugün gündüz Ankara yarışları yorumlar için sizinleyim. Bugün Kocaeli'nde de ertelenen yarışlar var. 11.30'da başladı o yarışlarda. 9 koşu var Ankara'da. 4. koşuda günlük ince altılı gelir başlayacak. Handikap 17 yarışta 1300 kumda 3 karı dişi İngilizler start alacak. 6 numaralı Festitçiler, 9 numaralı Dolce Maref, 10 numaralı Forgive and Forget, 4 numaralı Felicia Star. Kilo avantajı olan bu 4 saftan öncelikle yazılmalı. 6, 9, 10 ve 4. Kilo sağır olsa da formda ve kalite isimler. 2 numaralı Tatlı Çağ, 1 numaralı Good Vibrilory ve 5 numaralı One Page de geniş oyunlara sürpriz de eklenmeli. 2. ayakta kısa vadede handikap 22.000 yarış. 4 tıkar alttan 1900 Çim'de start alacağı. 1 numaralı Platform, 2 numaralı Deli Umut, 12 numaralı Burçigin ve 3 numaralı Dinamit arasında bir yarış bekliyorum. 1-2-12-3 ikinci ayaktaki sıralama. 3. ayakta kısa vadede 6 Yeni Mahalle Belediye Başkanlığı, 3 tıkar İngilizlerin 1400 kumda start alacağı. Bu yarışta 3 safkan birbirine çok yakın şansa sahip. Bunlar 4 numaralı Thomas Shelby, 6 numaralı Constantal ve 3 numaralı Montaigne olacaktır. 4-6-3 kuponlarda bulunmalı. 4. ayakta 4 ve yukarı Arap'tan şartlı 4 yarışı 2000 kumda koşulacak. Yine bu yarışta da 3 safkan ön plana çıkıyor. 1 numaralı Baytosunoğlu, 2 numaralı Sarper ve 6 numaralı Baka Baba kuponlarımızda bulunmalı. 5. ayakta Main'in yarış 2 aşçı İngilizlerin 1200 Çin'de start alacağı yarışta. 4 numaralı Longevic ilk yarışında 4. ardından bu kez bu grupta kazanmaya yakın görüyorum ve günün bankosu olarak öneriyorum. Son ayakta 3 yaşlı Arplan şartlı 4 yarışı 1300 Çin'de koşulacak. Denk 3'te isimler bir arada. 2 numaralı Aydın Dayı, 1 numaralı Alcan Berk, 6 numaralı Koca Afşur, 7 numaralı Aludra. Bu dörtlü kuponlarda bulunmalı. Hatta 2 ekürü ile beraber 6 safkan yazmış olacağız. 2-1-6-7 yazınca. 4 numaralı Al Sayfa, 5 numaralı Çöl Kasırgası da geniş oyunlara sürpriz de eklenebilir.
10: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
9: Radyo Spor.
2: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
12: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
2: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
12: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hoca istemiyor.
2: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes

Güzel bir güne başladık basketbol tarafında. Çift maç haftasında ilk 3 karşılaşmada temsilcilerimiz Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Beşiktaş. Galibiyetli haftayı açtı. Keyfimiz yerinde. Bugün Anadolu Efes'in deplasmanda bir mücadelesi var. Yarın yine Fenerbahçe, Tarfin ve Beşiktaş parkeye çıkacak. Haftayı değerlendireceğiz. Güzel başladık. Euro Cup'ta şu anda 3'te 1'le yolumuza devam ediyoruz. Bahçeşehir Koleji'nin aldığı bir galibiyet vardı dün. Roma karşısında Tofaş 3'te 2 ile devam ediyoruz. Düzeltiyorum. Chemnitz Niners'ı mağlup etmeyi başardı Bursa'da. Dün Telekom'da Tenerife deplasmanında kaybetti ama zor bir deplasman, kabul edilebilir. Haftada şu anda 6 takımımızdan 5 galibiyet geldi. Euroleague'de 3 maçımız daha var. Her şey yolunda. Türk basketbolu adına güzel bir haftayı açtık. WhatsApp hattımızı paylaşıyorum. Hazır ve nazırsanız mesajlarınızı bekliyorum. Bugünü birlikte kutlayalım. Bence güzel bir haftayı açtık. Ümit ediyorum ilerleyen periyodunda da haftanın bugün ve yarın yine Euroleague'de çift maç haftasının devam niteliğinde karşılaşmalar var. Ümit ediyorum güzel sonuçlar almaya devam ederiz. Haftayı 6'da 6 ile bitirsek, Euroleague özelinde söylüyorum, çok hoş olur. Çok hoş olur. İyi de gidiyoruz bu arada yani. Fenerbahçe'nin güzel bir fikstürü vardı. Yara almadan çıktı. Anadolu Efes ve Beşiktaş tarafında da umut vadeden bir basketbol gördük bu hafta. Anadolu Efes'in Real Madrid maçında, Beşiktaş'ın da Maccabi deplasmanında hakikaten bize keyif veren bir basketbol oynadığını söylemek mümkün. Nereden başlasak? Dediğim gibi WhatsApp hattımızı paylaşalım. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum, 0538 052 1487. Ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Kronolojik gidelim arzu ederseniz. Anadolu Efes'ten başlayalım. Anadolu Efes Real Madrid evinde konuk etti. Pedro Martinez'le birlikte ilk hafta ucundan kaçırmışlardı galibiyeti Dubai deplasmanında. Burada onlar da bir galibiyet arıyordu Anadolu Efes karşısında basketbol gelişim merkezinde. Lakin Anadolu Efes gerçekten çok iyi oynadı. Burada Mike James'in varlığı, Dario Saric'in varlığı. Anadolu Efes'te geçtiğimiz yıllarda şeyi gördük, hani şampiyon olunan senelerde Larkin ve Mitsic'e ilaveten Kurnoslav Simon gibi saha içi lideri vardı. Anadolu Efes saha içi liderlerini buldu. Mike James çok verimli oynadı Real Madrid karşısında. Kritik anlarda sorumluluk aldı. Burada Dario Saric'in yine iyi oynadığını söyleyebiliriz. Sağ içinde iki tane lideri var Anadolu Efes'in. Yandan maçta etkili oynayan PJ Dozier, Jordan Lloyd gibi önemli tamamlayıcılar vardı. Ana taşıyıcıları bulduğunuzda, yan parçaları bulduğunuzda her şey yoluna giriyor. Forvet rotasyonunu biraz eleştiriyorduk. Çok atletizm anlamında sıkıntı yaşıyor diye. Burada süre aldığı dönemde savunma anlamında Colin Malcolm bence kıymetli işler yaptı. Yine bence forvet sıkıntısı var ama Dario Saric'in orada beklediğimizden daha iyi Euroleague'e geri dönmüş olması bence çok büyük avantaj. Anadolu Efes iyi gözüktü. Barcelona'yı elinden kaçırmıştı. Temsilcimiz Real Madrid karşısında da bence önemli bir galibiyet geldi. Anadolu Efes'ten ümit ediyorum çift maç haftasında, bugün oynanacak Kızıl Yıldız maçında da Anadolu Efes'ten aynı performansı görürüz. Kızıl Yıldız 2'de 0'la başladı. Anadolu Efes'ten bugün bir galibiyet daha bekliyoruz. Her şey yoluna girecekmiş izlenimi verdi Anadolu Efes Real Madrid maçında. Fenerbahçe Tarfin Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Bayern tarafında ilk hafta Hapoel Tel Aviv'i yenerek bir sürpriz yapmayı başarmışlardı. Ligin yüksek bütçeli takımlarından biri Hapoel Tel Aviv, 60 milyon euronun üzerinde bir maaş bütçeleri var. Bayern Münih'in onları yenmesi bana acaba dedirtti Fenerbahçe maçında bir sıkıntı çıkartırlar mı diye. Lakin onu görmedik. Orada da önemli atıcılar var işte. Marjon Bouchamp gibi bir ekleme geldi NBA tarafından. Andreas Hofst sezonu iyi açmıştı ilk Hapoel maçında. Öte yandan Dwayne Washington yine Fenerbahçe maçında da iyi oynayan oyunculardan biriydi. Yohannes Thiemann eklemesi geldi yaz aylarında uzun rotasyona falan. Bir beklenti vardı. Ama ilk haftaki beklentinin altında kaldı Dubai basket diyorum düzeltiyorum. Bayern Münih Fenerbahçe karşısında. Burada Fenerbahçe'nin de iyi oynadığını söyleyebiliriz ve yeni transferlerden de bir arz endam eden oyuncular vardı Fenerbahçe tarafında. Bunlar da bence umut verdi. Sargiunas ismi 9 sayı 5 asistle aldı yalnızca 17 dakikada. İyi gözüktü, çok verimliydi. Marcus Bingham Fenerbahçe'nin yıllardır aradığı pivot eksikliğine. Tam tipik bir pivot değil bu arada. Yani yayın gerisini de çok iyi kullandı. Burada %50'lik bir 3 sayı isabeti vardı. Uzun kulaçları, ince yapısı farklı bir oyuncu ama Marcus Bingham'a buradan çok bahsettim programda yaz aylarında. Galiba olacak diye.
bir içine su serpmiştir Fenerbahçe taraftarının diye düşünüyorum.

0: Marcus Bingham ismi. Bunun haricinde Taylor Norton Tucker kendisi adına sezonun ikinci maçında şimdiye kadarki en iyi karşılaşmasını oynadı. Melli her zamanki gibi Melli'ydi. Wade Baldwin saha içi lideri demiştik Fenerbahçe'nin. Double double'la flört eden bir performans vardı. Fenerbahçe'de her şey yolundaydı. Yine tabii Braxton Key, Trent Forrest gibi yeni transferlerden biraz daha ritme girmesini beklediğimiz oyuncular var. Ki Key şimdiye kadar çok iyi duruyordu. Hakkını yememek lazım. Kendisi de esprili bir paylaşım yapmış bu arada. Yan Veseli'nin bir veda seremonisi vardı Fenerbahçe'de maç önünde. Braxton Key'in gidip Yan Veseli'yi tebrik ettiği bir sahne var. Dün akşamdan akılda kalan tek anım diye bir paylaşım yapmış Twitter üzerinden. Performansını tatlı bir şekilde öz eleştiri yapmış. Her şey yolunda, Fenerbahçe tarafında da önemli bir galibiyet. 2-2 ile başlandı sezona. Yarın Dubai Basket evinde konuk edecek Fenerbahçe. Bu sene Euroleague Süper Kupa haricinde ilk ciddi sınav olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım, şimdiye kadar Fenerbahçe'de 2-2 ile daha takım birbirine adapte olmaya çalışırken, ritim kazanmaya çalışırken fire vermeden başladı. Bunlar da önemli Fenerbahçe tarafında. Dün Beşiktaş sahaya çıktı Maccabi karşısında. Maç İsrail'de oynanmadı tabii ki, tahmin edersiniz. Belgrad'da Aleksandr Nikoliç'te oynandı karşılaşmalar. Aleksandr Nikoliç oldu Kızıl Yıldız'ın eski sahasında. Beşiktaş karşılaşma inanılmaz başladı bu arada. Hani ilk iki maçta, hatta üç maçta Fenerbahçe Tarfin Süper Kupa, Anadolu Efes Basketbol Süper Ligi ve Valencia maçında Euroleague'de verdiği görüntünün aksine dün roller o kadar düzgün dağılmıştı ki, eksikler yine gözüktü ama Beşiktaş o kadar homojen, o kadar topu dağıtan, o kadar ne oynadığı belli olan geçen seneki Beşiktaş gibi gözüktü. İzlerken mest oldum. Kulüp rekoru kırıldı 109 sayıyla. Beşiktaş dün ilk iki hafta eleştirdiğimiz, ki ben de burada çok eleştirdim, Beşiktaş dün Maccabi karşısında Euroleague rekorunu kırdı 109 sayıyla, kendi kulüp rekorunu. Uzatmaya gitmeyen bir maçta neredeyse 109 sayı attı. Yayın gerisini inanılmaz kullandı. Ya Jack White diye bir müzisyen vardır. White Stripes'in bu meşhur Seven Nation Army diye bir şarkı vardır ya, stadyumlarda oyuncular sahaya girerken çalar. Bilirsiniz. Bu grubun gitaristi, vokalistidir aynı zamanda. Zaten iki kişilik bir gruptur. White Stripes eski eşiyle birlikte Jack White'ın olduğu bir grup. Jack White'ın bir sözü vardır. Bunu Şanel'in Pjevic'e uyarlayacağım dün özelinde. Sezonun ilerleyen kısmında farklı şeylerde konuşuruz. Ben lüks gitarlar kullanmam der Jack White. İyi bir müzisyen en kalitesiz ya da ne bileyim herhangi bir gitardan da istediği sesi çıkarabilir der. Şimdi Beşiktaş'ın kadrolarındaki eksiklerden bahsediyoruz ya. Gerçekten eksikler var. Uzun rotasyonunda bir ciddi bir eksik var. Dün de gözüktü. Kısa rotasyonunda eksikler var. Jack White'ın dediği gibi bu kadar eksik yönleri olan bir kadroyla birlikte dün o enstrümanı müthiş çaldı, istediği sesi çıkarttı Dušan Olimpijević. Oyuncu performansları da çok iyiydi, ondan da bahsedeceğiz. Güzel bir gündü Beşiktaş için. WhatsApp hattımızı hatırlatıp bir reklama gidiyorum. 0538 052 14 87 diyelim, kısa bir araya gidelim, ardından kaldığımız yerden devam edelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Esport Bus'la Der Klasiker'e gitmeye hazır mısın? Bayern Münih Borussia Dortmund maçını tribünde izleme fırsatı seni bekliyor. Esportplus.com'daki kampanya sayfasına gir, yarışmaya katıl. Münih'e gidecek 4 Esport Plus üyesinden biri olma şansını yakala.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: 6. adamda minik bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Mesajlara bir göz gezdireceğiz. Beşiktaş maçındaki istatistikler bu arada çok enteresan. Bu arada şu

Son mesaj kutusuna bir mesaj düştü. Çok uzun zaman sonra, Ağustos ayından sonra bir dinleyicimiz geri döndü buradan. Öncelikle Bülent Bey'e selamlarımı yollayayım. Mesajına geleceğim şimdi. Yavaş yavaş mesajlara bakalım. Dediğim gibi enerjiyiz. 3'te 3'te başladık. Her şeyi çok iyi, ümit ediyorum. Hafta da böyle devam eder. Ben Hüseyin Mecit. Hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar Burak Alaca. Bak basketboldan hiç anlamazdım. Senin sayende basketbol izliyorum. Tüm konuklarına selam olsun. Yunus abiye, Yunus... Tan kucaklar, selamlar. Rabbim işini gücünü rast getirsin. Allah'a emanet ol. İyi ki varsın Burak Alaca demiş sevgili Hüseyin Mecit. Çok teşekkür ediyorum. Hepimizin işini gücünü rast getirsin Allah. Ümit ediyorum. Sağlık ve huzur her şeyden önce. İşimiz gücümüz de rast gitsin. Zaten sağlık ve huzur olduktan sonra, kafası rahat olduktan sonra insan her şeyi yoluna sokuyor bir şekilde. En önemlisi sağlık, yakınlarımız, kendi sağlığımız, bunlar önemli. Bakalım Aydın Aygün yazmış. Basketbolda Beşiktaş'ın sponsorluk ve 5 numara transferi ne alemde Aydın Aygün? 15 Ekim'den sonra transferler bence şekillenecek. Burada sevgili Murat Özen'in bir haberi vardı. NBA'de waiverların belli olmasından sonra, yani kadro listelerinin verilmesi, dışarıda kalan oyuncuların belli olmasının akabinde Beşiktaş bir hamle yapacak. Sponsorluk konusunda bekliyoruz. Burada geçenlerde Serdal Dağ'ın camiaya da bir çağrısı vardı. Kimse destek olmuyor diye. Olması lazım ya şimdi. Zor gününde yanında olman lazım Beşiktaş'ın. Burada yöneticiler ya da Beşiktaşlı iş adamları için söylüyorum. Takım Euroleague'e gitmiş, tam zamanı desteğin. İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar sevgili Burak Alaca. Duşan Alimpiyev için maç sonu. Adeta tek vücutta nefes aldık ve topu çok iyi paylaştık sözleri. Nefis bu arada. Beşiktaş'ın sahadaki kolektif aklını özetliyor. Takım adına eleştireceğim bir şey yok ama yönetimi elit bir 2 ve 5 numara almadığı müddetçe eleştireceğim. Akşam maçta İlk 5'imizden 4 oyuncu geçen seneki kadromuzdan, elit 2-4 numara istek değil, 2-4-5 numara istek değil, ihtiyaç demiş. Tabi Connor Morgan, Anthony Brown, Devon Dotson, bunlar özel oyunculardı dünün performans değerlendirmesini yapacak olduğumuzda. Geçen seneden oyuncular, geçen seneki Beşiktaş'ı gördük dedim ya, kolektiflik anlamında da aynı şekilde. Bakıyorum mesela box skora, geçen seneden Anthony Brown 6 üçlük attı ki bakın burada kritik nokta. Anthony Brown, Devon Dotson, Connor Morgan bunlar ilk Euroleague deneyimine çıkan oyuncular. Furkan Korkmaz da ekstraydı, onun da hakkını vermek lazım. Scottie Wilbeck'in yine Euroleague tarihinde en çok üçlük atan 3. oyuncu oldu. 5'te 4 ile eski takımına karşı 22 dakikada 20 sayı 3 asist yaptı. Geçen seneden işte sayalım oyuncuları. Anthony Brown, Devon Dotson, Ante Zizic, Connor Morgan yine geçen seneden. Süre alanlardan Berkurlu geçen seneden. David de Julius'un rotasyon dışı kaldı ama şimdiye kadar çok iyi gözükmüyordu. Devon Dotson orada ana kumandaya geçince fena olmuyor. Scottie Wilbeck'in de birlikte dün onu gördük. Beşiktaş'ta eklemeler neden gecikti, maçlar kaçıyor demiş. Merhaba demiş Ümit Bey. Yani... Burada sezon başında yapılan Madi Sissoko gibi, Daquan Jeffries gibi eklemeler, büyük bütçeli eklemelerin sakatlık yaşaması Beşiktaş'ın burada biraz belini büktü tabi ama bu hafta Barcelona maçında da alınabilecek iyi bir sonuçla hafta sonunda Beşiktaş kafa rahatlığıyla gider diye düşünüyorum. Bakalım. Burak kardeşim selamlar, Kocaeli'den Bülent. Uzun zaman ayrıldıktan sonra geri döndüm. Beşiktaş'ımızı tebrik ediyorum onur kırıcı galibiyetten dolayı. İyi yayınlar, seviliyorsunuz demiş. Evet Bülent Bey, gözümüz yollarda kaldı. En son Ağustos'ta bir tatile çıkıyorum demişti Bülent Bey. Bugün 1 Ekim. Allah ayırmasın diyelim. Güzel, sizin burada olmanız keyifli. Sevdiğimiz dinleyicilerden biri sevgili Bülent Bey. Kendisini görmek güzel burada. Selamlar Burak Alaca kardeşim. İstanbul'dan Hadi Güven ben. Fenerbahçe Tarık'ın yerini doldurabilecek mi? Bahçeşehir maçını seyrettim. Yayın gerisinden Fenerbahçe üçlük bulmakta çok zorlanıyor. Konu hakkındaki fikrini merak ediyorum. Ya burada Shields gibi bir oyuncu var tabii, iyi şütör diyebileceğimiz ama Tarık gibi net bir şütör yok şu an kadroda. Mesela Bayern Münih maçında Fenerbahçe 100 sayı kaydetti. Burada yayın gerisinden %50 ile ekstra bir performans vardı. Burada Marcus Bingham'ın orada ekstra X faktör olduğunu söyleyebiliriz. Taylor Norton Tucker son zamanlarda daha fazla deniyor. Sertaç'ın burada Fenerbahçe'deki son dönemine ya da Beşiktaş'taki geçen sezonuna nazaran daha fazla İnisiyatif aldığını gördük. Wade Baldwin'in, Melli'nin önemli yaya gerisi performansları vardı. Ama tabii bu oyuncuların birçoğu sürdürülebilir net şütörler değil. Burada Fenerbahçe'nin bir şütöre ihtiyacı doğabilir sezon içinde. Tabii Larkin dönmedi. Larkin'in önemli yanlarını saydığımızda çok fazla şey karşımıza çıkıyor ama Larkin iyi de bir şütör. O yüzden Larkin'in varlığı da burada Fenerbahçe'yi rahatlatacaktır diye düşünüyorum.
İyi yayınlar. Talen Horton Tucker ve Wade Baldwin üzerindeki yük azalınca bayağı rahatlamış gözüküyorlardı. Ne düşünüyorsun demiş.

0: bir dinleyicimiz. Evet. Ya burada skor opsiyonu olarak Fenerbahçe'nin bulduğu farklı oyuncular var. İşte Bingham onlardan biriydi. Sarcunas bunlardan biriydi. Melli ekstraydı. Sertaç yine ekstra katkı verdi. Bütün bunlara bakacak olursak Fenerbahçe'nin biraz rahatladığını söylemek mümkün. Ya bir şutör sıkıntısı çekilir mi? Larkin döndükten sonra Shields iyi olduğu zaman Fenerbahçe bunu aramayabilir. En azından bunu söyleyebilirim. Burak, dün Beşiktaş ne üçlük atmış öyle ya? Attıkları her üçlük neredeyse girecekti. Takım toparlıyor değil mi, ne dersin? Ya bunlar bu gibi koç takımlarında özgüven çok kritiktir. Dün Beşiktaş bir özgüven galibiyeti aldı. Maccabi ilk haftada kaybetmişti ama iyi bir kadroları var işte. Euroleague'de kabul görecek Bonzi Colson gibi, Jalen Hort gibi, Jimmy Clark gibi önemli oyuncular var. Sorkin gibi önemli oyuncular var. Neden bu isimleri sayıyorum? Bu isimler Euroleague'de serbest kaldığında bütün takımların ilgileneceği isimler. Mesela Bonzi Colson Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Olympiakos'un da ilgilendiği bir oyuncuydu. Jimmy Clark'ı yaz ayında yine Real Madrid istiyordu. Kadrosunda tuttu Maccabi. Daniel Tice'ı var. Sorkin dediğimiz oyuncu 1.7 milyon euroluk bir extension aldı şimdi Maccabi'den. Ondan da beklenti büyük. Ya bütün bunları düşününce iyi bir takım yendi Beşiktaş. Ritim bulmak açısından bu takım, böyle kolektif takımlar, birbiriyle bağ geliştiren takımlar biraz daha özgüvenle kazanarak kendini bulur sezon içindeki. Geçen sene de böyle olmuştu Beşiktaş'ın durumu. Bu anlamda özgüven tazelemek açısından iyi bir galibiyet. Wilbekin gibi, Furkan Korkmaz gibi sezon başından bu yana 3 maçtır çok iyi gözükmeyen oyuncular iyi gözüktü. Anthony Brown geçen sezonun yıldızlarındandı. Skorer yönünü göstermesini de bekliyorduk. Yani daha önce 30-40 sayıları çok rahat Eurocup düzeyinde Bursaspor'da, işte Telekom'da çıkartan bir oyuncuydu. Böyle bir yatkınlığı var. Devon Dotson'ın bu sene çaylak senesinde Euroleague'in dikkat çeken oyuncularından biri olmasını beklediğimi söylemiştim. İyi gözüktü. Kaptan Connor Morgan ilk Valencia maçında son çeyrekte neredeyse maça ortak etti Beşiktaş'ı. Kazandırabilirdi. Dün iyi gözüktü. Ya genel olarak moral bulması açısından, ya da Furkan Korkmaz mesela çok eleştiriliyordu. Dün kendini buldu gibi gözüküyor. Bu anlamda olumlu referanslar olan bir karşılaşmaydı Beşiktaş için. Merhaba Burak kardeşim. Çorum Osmancık'tan İrfan. Bence Fenerbahçe'nin kadrosu geçen seneye göre daha atletik gördüm. Sen ne dersin demiş. Daha yönlü bir kadro var. Daha atletik oyuncular da var. İşte Braxton Key, Marcus Bingham gibi. Fenerbahçe'nin burada atletizm yönünü öne çıkaracak oyuncular var. Trent Forrest'ın çok zorlamadı ama o da atletik bir oyuncu. Taylor Norton takıra sahipsin. Fenerbahçe'nin yaptığı takviyeler kadroya ciddi anlamda genişlik katacaktır. Johnny Juzeng mesela önemli bir oyuncu. Ritim kazandıkça önemli bir parça olacağını düşünüyorum Juzeng isminin de. Ya Fenerbahçe'de de geçen seneye nazaran daha derin bir kadro var. Bu önemli. Yani Sarnas Yasikevicius geldiğinden beri en çok muzdarip olduğu konulardan biri kadro derinliği, sakatlıklar. Bu sene Fenerbahçe yönetimi, Aziz Yıldırım yönetimi bence elinden geleni yaptı. Bu takıma hala bir de Shane Larkin eklenecek. Yani bu önemli bir detay. Shane Larkin'le birlikte neler olur? Taylor Norton Tucker'ın bazen zaman zaman Wade Baldwin'in full atıcı rolüne dönmesi, Braxton Key gibi atlet bir oyuncuyu orada top yönlendirici olarak farklı bir pas opsiyonunun gelmesi, bunlar önemli şeyler. Fenerbahçe'nin oyunu daha da boyutlanacak sezon ilerledikçe. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Ayrıca Bingham tarzı olarak Anthony Randolph'a benzettim. Yürüyüşü bile aynı, tarzı bile aynı bu arada. Saç kesimi, işte ne bileyim, vücut yapısı, ince uzun uzun kulaçlı. Anthony Randolph benzetmesi güzel. Burada Eren Bey'in yaptığı benzetmeye de katılırım. Özellik olarak da nispeten benziyor. Tipik bir 5 numara değil. Fenerbahçe'nin yıllardır arada o tipik 5 numara. Hani Melli üzerinden gidilecek herhalde yine. Çünkü Sertaç da tipik bir 5 numara değil. Chris Silva zaman zaman sezon içinde belki forma girerse faydalı olabilir. Tipik bir 5 numara değil ama Anthony Randolph benzetmesi iyi. Euroleague'de de senelerce yer edinebilecek. Mümkünse ben Fenerbahçe'de kalmasını arzu ederim. Marcus Bingham'ın önemli bir oyuncu. Bence Fenerbahçe önemli bir oyuncu kazandı. Yaz aylarında da çok konuşmuştuk. Unix kazandan transfer olduktan sonra. Yani özellikle bir oyuncu. Şut atabilen, orta mesafe atabilen, ince uzun yapılı, çember önüne de atabilirsin mesela uzun kulaçlarından ötürü. Ben genel itibariyle Bingham'ı tarz olarak çok beğeniyorum. Euroleague'de de işte bu son yıllarda, işte geçen sene Kabangele'nin yarattığı çaylak etkisini yaratabilecek oyunculardan biri bana sorarsanız. 2-13 bu arada. Saras'ın bu kullanmaya bayıldığı kısa beşlerde de muhakkak değerlendirilecektir diye düşünüyorum Marcus Bingham ismi. İyi yayınlar kardeşim. Ben Spor Sergi Hüseyin. Yok sayma dinlemedeyim. Beşiktaş ise biz de iyiyiz, iyi yayınlar demiş. Son görüntü itibariyle Beşiktaş iyi diyebiliriz. Bakalım, hani Barcelona maçı da evde oynanacak taraftarla birlikte bence olumlu bir referans alabiliriz diye düşünüyorum. Orada ne olacak, ne bitecek, göreceğiz bunları. Barcelona maçında. Ama genel görüntü Beşiktaş tarafında iyi diyebiliriz. Bu konuda bir bence beis yok. Devam edelim, devam edelim. Burak kardeşim, Kocaeli'den Bülent. Selamlar buradan Bülent Bey'e tekrardan. Öncelikle yıllık izin kullanmıştım. O arada ufak bir sağlık sorunu yaşadım. Yavaştan toparlanıyorum, iyiyim. Şükür, ümit ediyorum şu an ciddi bir probleminiz yoktur. Çok geçmiş olsun. Dileklerimi ileteyim size. Acil şifalar diliyorum. Berat Efe İngilizce bilgisayar mühendisine yerleştirmiş olmanın sevincini yaşıyoruz. Okul olarak size yakında bir okul arzunuz vardı. Öyle oldu mu? Onu bir sormak isterim. Ümit ediyorum. O da arzu ettiğiniz gibi olmuştur. Okul detayı da önemli. Şimdi 6. adam olarak yerimizi aldık. Beşiktaş'ın en büyük şansı Brown ve Wilbekin gibi tecrübeli oyuncuların tecrübeli oyuncuların varlığı, halen eksiler var ama demiş. Öncelikle şeyi sorayım. Berat Efe istediği okula yerleşti mi? Bölüm olarak istediği bölüme yerleşmiş. Buradan kendisini de kutluyorum. Ümit ediyorum. Gönlünce bir okul dönemi olur. Her şey gönlünce olur. Eğitim hayatı da keyifli olur. Yine basketboldan kopmadı. Basketboldan da oynamaya devam ettiği güzel bir eğitim kariyeri diliyorum sevgili Berat Efe'ye buradan. Gönlünce olmasına çok sevindim. Sizin açınızdan da çok fazla emek verdiğiniz için bunu duymak, bunu görmek benim açımdan güzel oldu. Sevindim. Güzel bir haberle döndünüz en azından aranın ardından. Bunu da söyleyebiliriz. Randolph da Rusya'da Kuban'la Euroleague'e gelmişti. Evet, Unix Kazan'la Marcus Bingham da Euroleague'e geldi. Bu anlamda da bir benzeşlik var. Tarz olarak da çok benziyor ki Anthony Randolph da benim çok sevdiğim bir oyuncudur. O Kuban takımında takımın başına yanlış hatırlamıyorsam şey vardı. Bart Sokas vardı. Nick Calates'in, Chris Singleton'ın olduğu bir takımda. Galiba eski Beşiktaşlı. Oyuncunun adını hatırlamaya çalışıyorum. Ryan Brokhoff da orada oynuyordu. Bakalım Anthony Randolph'un olduğu Kuban kadrosuna. 15-16 sonra zaten Euro kariyerinin sonuna kadar bir Real Madrid var. 15-16 Kuban kadrosunda bir yad etmiş olalım. Önemli oyuncular vardı. Chris Singleton, Anthony Randolph daha önce ülkemizde galiba Anadolu Efes'te oynamıştı. Eski Real Madridli Hırvat Dante Draper devşirme oyuncuydu. Malcolm Delaney, Matt Jennings. Malcolm Delaney'nin de Türkiye'de oynamasını çok bekledim. Olmamıştı. Matt Channing eski Anadolu Efesli, Ryan Brokhoff ve Victor Claver. Çok fena takımmış bu arada ya. Ha, bu arada Ryan Brokhoff da daha önce Beşiktaş'ta oynamıştı. O da Beşiktaş tarihine gelmiş en iyi oyunculardan biridir bana sorarsanız. Bu takım galiba Final Four yapmıştı. O dönem takımın başında Yorgos Bartsokas vardı. Nick Calates'in olduğu Kuban kadrosuna bakıyorum. O galiba biraz daha eski, 12-13 müydü? Bakalım bakalım, evet, 12-13 Kuban kadrosu. Derrick Brown'lu, Nick Calates'li. Derrick Brown da sonra Anadolu Efes'te oynamıştı. Çok beklenen gibi olmadı ama tabii oradaki Anadolu Efes dönemi. Yani bir maziyi yad etmiş olduk. Böylelikle Anthony Randolph'la. Çok güzel benzetme bu arada Marcus Bingham için. Dinleyicimizi de kutlarım bu güzel benzetme için. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. Mesajları bekliyorum. Gelin sohbet edelim. Hazır takımlar kazanmışken güzel bir sohbet olmasını temenni ediyorum. Sizleri de davet etmiş olalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 nolu. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyorum. Sohbetimize devam edelim. Bakalım bakalım bakalım. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Larkin Fenerbahçe'de neden oynamıyor? Sezon başı minik bir sakatlığı var. Şimdi fikstür de kolayken, işte çok bence ciddiye alınmayan bir Euroleague Süper Kupa organizasyonu üzerine Beşiktaş Süper Kupa maçında da Fenerbahçe'nin üstün bir kadrosu vardı. İlk iki hafta Virtus ve Bayern Münih karşısında yine Fenerbahçe'nin avantajlı olduğu bir siklet farkı vardı. Hal böyle olunca çok riske edilmedi. Bilmiyorum, hani bu hafta Dubai maçında oynar mı, ama Larkin'in çok ciddi bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Kısa sürede dönmesini bekliyorum. Sağlara. Duşan'a güvenin yazmış. Bozkurt Celtemen. Dediğim gibi burada maç sonu açıklaması çok iyiydi Duşan'ın. Onun haricinde Jack White benzetmesini tekrar yapmak isterim. Onun yaptığı bir benzetme vardır. White Stripes'ın kurucusu ve gitaristi. Yeteri kadar iyi bir müzisyensen çaldığın gitarın çok kaliteli olmasına gerek yok. İyi bir müzisyen her gitardan aynı sesi çıkarabilir demişti. Elindeki kadronun bazı zafiyetleri var ama Dušan Filipović'in iyi bir müzisyen olduğunu bence gösterdi. Bundan birkaç gün önce yaptığı açıklama vardı Anadolu Efes maçından sonra. Göğsümüzde hangi armayı taşıdığımızın farkında olmamız lazım diye. Bu farkındalığı oyuncular aşılamış bence. Ümit ediyorum Beşiktaş'ın 13 yıl öncekinden daha iyi bir Euroleague serüveni olur bu. Bu anlamda Dušan Filipović'in varlığı Beşiktaş taraftarını bence rahatlatıyordur diye düşünüyorum. Maç son demeçlerde de yine önemli açıklamalar vardı. Onları da birazdan okuyacağız. Selamlar 6. adam, hoş geldin. En çok İsrail takımını yendiği için Beşiktaş'ımızı tebrik ediyorum. Bu arada 1 Ekim 1905, 1 Ekim 2026 Galatasaray'ın kuruluş yıl dönümü bugün. Bilmiyordum. Bugün Galatasaray'ın 121. kuruluş yıl dönümü. Buradan bütün Galatasaraylı kardeşlerime kutlu olsun diyorum. Mustafa Demirkaya, Hüseyin Mecit, İbrahim Buğday Pınar'a selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Seviliyorsun maşallah demiş sevgili Yunus Delfindane. Çok teşekkür ediyorum buradan. Bütün Galatasaraylıların kuruluş yıl dönümünü, 121. kuruluş yıl dönümünü kulübün kutlayalım. Öte yandan hepsine de sevgilerimizi iletelim, ümit ediyorum. Daha nice yüzyıllar boyunca spor kulüplerimiz bizlerle olur. İyi yayınlar. Basketboldan çok anlamam ama Beşiktaş iki seferdir 100 sayı ya da 6 ile altında geçiyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ligdeki ve Avrupa'daki olası sezon sonu senaryoları değerlendirir misiniz? Ankara'dan Hüseyin. Teşekkür ederim demiş. Ya ligde Beşiktaş'ın yine ulaşabileceği bir final adayıdır. Anadolu Efes bu sene ya da yarı finaldir en kötü. Yapılacak takviyelere göre de tekrar bir değerlendirmek lazım tabii bu durumu. Euroleague'de de 10-14 arası ya da bir şekilde play'in atmak kendini iyi sonuçtur. Öyle düşünüyorum. Bakalım ya, Beşiktaş'ın koç anlamında bir sıkıntısı yok. Taraftar anlamında bir sıkıntısı yok. Hatta dün özelinde şunu da söyleyeyim. Hani Beşiktaş'ın bu sezonki akıbetine bakacak olursak, Euroleague'de yeni bir takım özelinde şunu söylemek lazım. Evinde oynadığın bütün maçları mümkün mertebe kazanman gerekiyor. Orada seyircini kullanman gerekiyor. Dün deplasmanda alınmış olan ekstra bir galibiyetti mesela. Bu da çok kıymetli bana soracak olursanız. Diyelim. Burak kardeşim, Bülent ben. A planları olmadı maalesef, düşürülen kontenjanlardan dolayı. B planı ilk sıra oldu. Karabük Üniversitesi biraz uzaklaştı fakat planı ortalamayı yüksek tutup bu tarafa gelmek. Şimdilik basketbol olarak da şimdilik üniversite takımında devam edecek. İlginiz için çok teşekkür ediyorum demiş sevgili Bülent Bey. Estağfurullah, ne demek. Yani burada Berat Efe'nin son sezonu üniversite sınavına hazırlığı üzerine de bayağı konuşmuştuk. O yüzden paylaşmak da iyi oldu. İstediği bölüm olmasına sevindim. Okul takımı vesilesiyle basketbola bir şekilde devam edebilecek olması yine mutluluk verecek. Güzel haberler var. Ümit ediyorum arzu ettiği gibi yine ortalamayı yüksek tutup sizin yakınınızda bir yere gelebilir. Yapar da bu arada. Şimdiye kadar hem basketbol oynayıp hem akademi işlerini bir arada yürütmek de zordu. İstediği bölümü tutturdu. Bundan sonrası için de işleri yine ümit ediyorum daha kolay ve huzurla ve kolaylıkla olur diyelim. Berat Efe için buradan tekrardan tebrik edelim. Yeni okulu için sevgili Berat Efe'yi. Mesajlar yağmur gibi geliyor bu arada. Teşekkür ediyorum. WhatsApp hattımızı bir daha hatırlatayım. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattında programa yönelik soru, görüş, öneri ve bütün mesajlarınızı bekliyoruz. Burada süremiz yettiğince sizlerden gelen mesajları değerlendirmeye gayret göstereceğiz diyelim. Bakalım bakalım bakalım. Selam Burak Bey, Beşiktaş Makabi'yi 100 küsür sayı atarak yendiği için kutluyorum. Fenerbahçe'nin Bayern'i yeneceğini biliyordum ama 100 sayı tahmin etmiyordum. Euroleague için sizce kadromuz Euroleague için yeterli mi? İyi yayınlar dilerim demiş Fenerbahçe taraftarı kendisi. Bence net bir şekilde yeterli, onu söyleyebilirim. Ya Fenerbahçe'nin geniş bir kadrosu, geniş bir rotasyonu var. O yüzden yetersiz olduğunu düşünmüyorum, en azından onu söyleyebilirim. WhatsApp hattımızı hatırlatalım hızlıca. 0538 052 1487 0538 052 1487 diyelim. Kısa bir araya gidelim, ardından tekrardan sizlerleyiz.
1: Burak Alaca'yla 6. adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. Adam'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Epey sayıda bir mesajımız var. Teşekkür ediyorum katılımınız için öncelikle. Sizleri burada görmek, sohbet etmek, bir şekilde etkileşimde olmak beni mutlu ediyor. Daha böyle yayınlar benim için de enerjik ve keyifli geçiyor. Yani kendi başına konuşursun tabii ki, burada anlatacak malzeme var. Hepsini konuşuyoruz. Sizlerle fikir alışverişi yapmak ya da ne bileyim sohbet etmek, temas halinde olmak bence programı, genel radyoculuğu daha keyifli kılan bir detay. Hani ben ilk başladığımda burada WhatsApp kutusu olmadığı için onun ayrımını yapabiliyorum. Daha benden tecrübeli radyocular da vardır elbette. Onlar da böyle düşünüyordur diye tahmin ediyorum. En azından kendi adıma naçizane burada sizlerin varlığı programa ciddi renk ve keyif katıyor. O yüzden teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Radyosunun başında bizleri dinleyen, sohbete katılmak isteyen herkesi de beklerim. 0538-052-1487 diyelim ve devam edelim. İzmir'den İbrahim. Selam Burak kardeşim. Beşiktaş için önemli olan 3 konu var. 2 ve 5 numara artı olarak sponsor. Noel'den pek umutlu değilim. İnşallah haksız çıkarım. Ben şöyle söyleyeyim. Noel tam bir ritim oyuncusu. Yani elinin tutması, o gün iyi başlaması lazım. Ama Avrupa adaptasyonunu hızlı geçirse ben Noel'in kıtanın en iyi skorerlerinden biri olacağını düşünüyorum. Yani işte daha önce Fenerbahçe'de bu adaptasyon sürecini şeyde görmüştük, Carson Edwards'da. Şu an Euroleague'de birden fazla kez sayı kralı oldu. Jalgiris'te gayet de başarılı. Böyle bir şey görebiliriz. 2 ve 5 transferinden zaten bahsettik, bence de elzem. Sponsor konusu da bence geç kalındı ama geç olsun güç olmasın. Ümit ediyorum uzun soluklu ve doğru bir sponsorluk anlaşması bulabilir yönetim. Bunlar önemli konular. Katılırım. Beşiktaş takım olarak sezon başındaki maçlardan tabii ki daha iyiydi dün akşam ama yine de yayın gerisindeki inanılmaz yüksek orandan dolayı maçı kazandık. İkili oyun, ters sözleşme, potaya gitme gibi eksiklerimiz var. Onları düzeltirsek daha iyi olacağız inşallah demiş bir dinleyicimiz. Hemen isminize bakalım. Haluk Bey. Ya burada tabii şey var. Uzun rotasyonda bir sıkıntı var. O ikili oyunları yaptığında Zizic'in devrilmesi genelde ağır oluyor. Gabriel hücumda çok güvenilir, tercih edilecek bir el değil açık konuşmak gerekirse gibi gibi bir sürü detay birleştirdiğimizde tabii ki ortada çok ideal olmayan bir durum olabiliyor ama ya burada kolektif takım olarak yenebilirsin. Birey olarak eksikler daha çok ortaya çıkar ama takım olarak tek yumruk herkes birbirinin eksiklerini kapatırsa bir şekilde kazanabilirsin böyle maçları. Barcelona maçında kazanırsa Beşiktaş havaya girer bence. Bakalım. Bakalım bakalım. Selam Burak Bey, İstanbul'dan Alperen ben. Galatasaray neden basketbolda bu kadar geri kaldı ve yatırım yapmıyor? Rakipleri özellikle Beşiktaş'ı kendine örnek alamaz mı? Bence almalı ama realitede şöyle bir şey var Alperen Bey. Doğru mu bakıyorum? Alperen Bey, aynen. Realitede şöyle bir şey var. Türkiye'de taraftar bazında söylüyorum. Hani burada bir saat önce de futbol programı vardı. Burada bizi dinleyen, futbolu çok seven dinleyicilerimiz de var ki ben de çok seviyorum. Bu söylediğimi kolaylıkla anlayacağınızı düşünüyorum. Hani çok aksi bir görüş beklemiyorum. Kulüplerin futbol takımı kazanırken taraftar bir şekilde ses çıkartmıyor. Yönetimler de buna güveniyor. Ya Dursun Özbek geçenlerde yaptığı bir açıklamada mesela hala amatör branşlar olarak basketboldan, voleyboldan bahsediyordu. Avrupa'nın en çok izlenen, dünyanın en çok izlenen ikinci branşı basketbol. Türkiye'de de çok iyi bir ilgi var. Galatasaray gibi 20 küsur milyon taraftarı olan, yüksek bütçesi olan, kulüp kültürü olan bir takımın Euroleague ya da Eurocup, Euroleague organizasyonlarında yer almaması bana makul gelmiyor. Bence bu yönetimin bir zafiyetidir. Futbolda işleri iyi giderken tabii göze batmadığı için kimse burada bir hamle yapma ihtiyacı duymuyor. Ama yarın bir gün futbolda da işler kötüye giderse göze batacak bunlar. Bence Galatasaray gibi bir kulübün, tekrar ediyorum, ait olduğu yer Euroleague ve Euroleague basketbol organizasyonlarıdır. Ama dediğim gibi yönetim çok o noktada değil. Çok o noktada değiller. Yanlış. Ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani ama futbolda işleri iyi giderken dediğim gibi çok bir şey söylenmiyor. Onun haricinde Galatasaray'da iyi sponsorlar da var. İşte geçen seneden bu yana MCT Teknik'le devam eden bir sponsorluk anlaşması var. Galatasaray İş Adamları Derneği yine Galatasaray Genç İş Adamları Derneği mesela sponsor olmuş. Sponsor sıkıntısı da yok. Kastırılsa Galatasaray işte futbol tarafında ne kadar sponsor bulunduğunu görüyoruz. Euroleague'e de yatırım yapabilir. Yani geri dönüş yok diyorlar. Ama prestij diye bir şey vardır. Her şeye materyal olarak bakarsak kulüplerin büyüklüğünün ne anlamı kalacak? Bunlar şirket değil çünkü netice itibariyle. Şirket kafasıyla yönetilmiyor. Yani futbolda yapılan yatırımları görüyoruz. Yani Süper Lig şampiyonu 6 milyon euro alırken çok büyük paralar harcanabiliyor. Bazı oyunculara, maaşlara, transferlere, menajerlere. Yani çok da saplanmayalım bu konuda. 3 takımla galip gelmek çok güzel. Dilerim 3'ünü de Final Four'da görürüz. Tabii çok hani ne kadar olasıdır bu tartışılır ama kulağa güzel geliyor. Beşiktaş'ı ve Fenerbahçe'mizi tebrik ediyorum. İzmir'den taksici Veli yazmış. Buradan Veli Bey'e selamlar, sevgiler. Anadolu Efes'i de ayrıca ben buradan tebrik edeyim sizin vesilenizle. Merhaba, kolay gelsin. Yayında okur musunuz bilmiyorum ama Euroleague'de bu hafta skorlar çok enteresan değil mi? Yüzler, 110'lar. Eşleşmeye bağlı ya. Ben mesela maçları önden yorumladığımda, ki maç yorumu yaptığım bir kanal da var. Buradan Burak Alaca yazdığınızda zaten YouTube'da karşınıza çıkacak. Ha bir de destek rica edeyim. Burak Alaca YouTube kanalına abone olursanız bugün bir Beşiktaş değerlendirmesi gelecek yine YouTube kanalımda. Yazdığınızda en üstte çıkacak kanal. Farklı kanallarda da şu an farklı çalışmalarım var. Yine oradan da takip edebilirsiniz. Böyle bir destek rica edeyim sizden. Onun haricinde öngörülerim de vardı mesela. Burada ben de yüksek skorlu bekliyordum. Maça göre sezon tabii yeni başladığı için savunmalar da en üstten full organize değil. O yüzden gayet doğal buluyorum. Hani çok farklı şeylere yormuyorum. WhatsApp hattımızı paylaşayım. 0538-052-1487 0538-052-1487 diyelim. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyorum. Güzel sohbet oluyor. Gelenler var. Daha fazlanızı da bekliyorum. Burada sohbet etmiş olalım. Sevgili Yunus abi yazmış. Berat Efe'ye ve bütün talebe kardeşlerime zihin açıklığı Rabbim versin inşallah. Ayaklarına taş değmesin. Gülen yüzleri solmasın inşallah demiş. Çok güzel bir mesaj. Buradan sevgili Berat Efe gibi çalışan, istediği bölümü tutturan, yeni eğitim yılına giren bütün kardeşlerimize selamlarımızı yollayalım. Ümit ediyorum her şey gönlünüzce olur. Hayatta daha önemli şeyler var. Ben kendi hayatımdan şunu anladım. Ne istediğini bilmek çok önemli. Ne istediğine karar verdikten sonra da çabalaman lazım. Ya ben bu sektöre 19 yaşında girdim. İşte bir dakika skor uygulamasında bir stajım vardı. Hiç verimli geçmedi bu arada. Hatta şeyi de söyleyeyim, hani burada açıkça söyleyelim, artık yabancı yok. Birçoğunuz programlara düzenli yazdığınız için. Orada staj süremin sonunda bana şey söylenmişti mesela. Son cümle. Tabii biraz da ters bir günde gelmiştim oradaki yöneticimin. Çok da iyi bir insandır bu arada. Hepimizin bazen kötü dönemleri oluyor. O dönem kırılmıştım ama sonrasında dönüp açtık tabii ki. Bana hani senden bir şey olmaz, kendini geliştirmedin noktasında bir şey söylemişti. Hayal kırıklığına uğramıştım. Orada çok kendimi geliştirmem için fırsat bulduğumu da düşünmüyorum. Hani o anlamda çok bence yardımcı da olunmadı. Benim için güzel bir deneyimdi bu arada geri dönüp baktığımda ama çok içerlenmiştim onu. Hatta o dönem bir işsizliğim olmuştu 3-4 ay. Ailem de mesela orada çok sabretti. Ben kendimi köreltmeyeyim, özgüven olarak zedelenmeyeyim diye farklı bir sektöre girmemi önerdiler. İşte lojistik okuyorduk, onu devam etmemi önerdiler. Çok ısrar ettim. Orada beni çok kamçıladılar sağ olsunlar. Sonra Ajans Spor'da başladım. Orada 1-1,5 yıllık bir staj dönemim oldu. Sonra radyo derken buradayız bugün. Çok şükür. Bugünümüze şükürler olsun. Ümit ediyorum daha güzel günler de olur. Bugünümüzü aratmaz Rabbim. Yani dediğim gibi ne istediğini bilmek önemli. En azından genç kardeşlerimize bu mesajı verebilirim. Aynı yollardan geçtik. Bazen sancılı olabiliyor. Yanlış tercihler de yapabiliyorsun. Her şeyin de bir telafisi var. Hayatta onu da anladım. Ben medya okumadım çünkü. Bütün bunları düşününce hepsine yollar açık olsun diyorum. Ne istediğinizi bilin. Bazen çok marjinal gelebiliyor mesela. Medya dışarıdan baktığınızda, bizim çok komşularımız da vardır, medyacı yakınlarımız da vardır. Yani çok güvenli bir sektör değil. Çalışma saatleri daha esnektir. Kazançlar genel itibariyle dışarıdan baktığında çok tartışılır gibi gibi. Ailem ama arkamdaydı benim mesela. Beni hep cesaretlendirdiler. Bugün hani bu bir şekilde hala devam edebiliyorsak, ki artık azımsanmayacak da yıl oldu, bir noktaya geldiğimi de düşünüyorum. Ailemin çok büyük katkısı vardır bende. Hem maddi hem manevi olarak. İstediğiniz şeyler çok gerçekçi olmasa bile ya da çok sağlıklı gözükmese bile bence korkmayın. İstediğiniz şeyin peşinden koşmanızı her zaman tavsiye ederim. Bugün ben geldiğim nokta itibariyle burada bulunmaktan çok mutluyum. Dışarıdan çok cazip değil de şunu da kavradım, onu da söyleyebilirim. Hadi bu da şey olmasın. Bir umut olacağını düşünüyorum. Sektör şartları çok kötüdür. Az kazanırsın, çok kazanırsın falan, bunlar hikaye. Eğer bir işi çok seviyorsan çok yorulmak batmıyor. Bir iki kazanç konusunda da bir işi yeteri kadar iyi yapıyorsan karşılığını bir şekilde alıyorsun. Memur zihniyetinden çıkarsan, ben işimi severek yapıyorum diye sahiplenirsen her zaman bir karşılığı oluyor. O konuda da kafanızda bir tereddüt varsa ideallerinizden, arzu ettiğiniz şeylerden kaçmayın. Her zaman yeteri kadar iyiseniz her şey yoluna giriyor. Onu da söyleyebilirim deyip geçeyim bu konuyu daha fazla uzatmadan. Bu arada uzun zamandır olmayan Bülent Bey'e tekrar hoş geldiniz ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum demiş sevgili Mustafa Demirkaya. Bir mesaj daha varmış yukarıda, ona da bakalım. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar, hoş geldiniz. Çok şükür kavuşturana. Euroleague'de haftaya 3-3 ile başladık. Dün Beşiktaş üçlük bombardımanına tuttu rakibine. Ben oyuncuların hepsini çok beğendim ama özellikle 3 kişiyi öne çıkartmak istiyorum. Devin Dotson, Anthony Brown, Scottie Wilbeck'in çok farklı oynadılar. Umarım 6'da 6 olur bu hafta. Yunus Telfin Dane abime, Hüseyin Mecit kardeşime selamlar. Adaşım Musti'yi kocaman öpüyorum. Size de iyi yayınlar tekrardan demiş. Bülent Bey'e de geçmiş olsun dileklerini iletmiş sevgili Mustafa Demirkaya. Neyse ki bitmeden geldim. Beşiktaş bu yüzdeyle atarsa geçen yılki Paris'ten daha heyecan verici bir takım haline gelir bence. Ne dersin? Wilbeck'in geçmişten bir kesit verdi demiş Emre Fatih Atalay. Buradan kendisine de selamlar. O da çok sevdiğim dinleyicilerimizden biri. Ara ara sohbet ediyorum. Bir gün hiç unutmam. Benim için önemli olduğu için söylüyorum. Biraz yayında sesim moralsiz geliyormuş o gün. Hani ben farkında değildim. Ya bir ihtiyacın olur, bir telefonla yarım saate gelirim, her zaman derdini anlatabilirsin gibi bir cümlesi vardı. Hiç unutmam. Benim için hani çok kıymetli bir yaklaşımdı. Çok da kıymetli bir ailesi, küçük çocukları da var. Buradan bütün Atalay ailesine de selamlarımı yolluyorum. Gerçekten çok sohbet ettiğimizde, hani gıyaben de olsa tanışıklığımızda, bana hep pozitif enerji veren bir kişidir. Ailecek aynı şekilde. Çok dediğim gibi Instagram'dan da takipleşiyoruz. Çok pozitif enerjisi olan, çok keyifli bir aile. Ümit ediyorum çoluğunuzla, çocuğunuzla, küçük çocuklarınız var. Sağlıklı, keyifli bir ömrünüz olur. Sizleri öyle görmek bana da keyif veriyor arada, storylerinizde ufaklıkları görünce. Allah bağışlasın diyelim, ümit ediyorum. Güzel günlerini görmek nasip olur. Instagram'dan severek takip ediyorum. Onu söyleyebilirim Atalay ailesini. İyi yayınlar. Beşiktaş yanılmıyorsam en çok sayı atan takım galiba. Bu şekilde devam eder mi? İlk maçta 96, ilk maçta 94, ikinci maçta 109 sayı. Sezon başında oyuncuların bir mesajı vardı. Hani Koç Duşan bize savunmanın çok önemli olduğunu söyledi. Buradan yürümemiz gerektiğini söylediği gibi Jaylen Noel'in bir açıklaması vardı. Şimdiki görüntü, geçen sene Beşiktaş atıyordu. Yine atabilir. Burada görev dağılımı doğru olursa, özgüveni oyuncular kazanırsa. Çünkü Euroleague'de debut dediğimiz bu ilk sezonunu yaşayan oyuncular var. Anthony Brown, Connor Morgan, Devin Dotson. Onlar Euroleague oyuncusu. Onu daha iyi hissederlerse bence iyi olur. Ha, bu şekilde devam eder mi? Skorlu Beşiktaş maçları izleyeceğiz bence daha uzunca bir süre. Sevgili Burak Alıcı, Euroleague'de Panathinaikos'un fikstürü hakkında ne düşünüyorsun? İlk iki maçı evinde oynadı. Önümüzdeki 6 maçın 5 tanesi yine evinde. Nasıl bir fikstürdür? Örneği var mı daha önce böyle bir şeyin? Bir de avantaj mı, dezavantaj mı? Şimdi bunlar ligin ikinci yarısında deplasmana döneceği için avantaj gibi gözüküyor şu an ama hani biliyorsunuz sezona formda giren takımlar sezon içi bir düşüş yaşar genelde. Dezavantaja dönebilir. Ben de çok görmedim böyle bir şey. 7 maçın 6'sı evde. Enteresan. Ha tabii Jay Kobradovic işte Panathinaikos lige renk katacaktır. Öyle bir hani Olympiakos karşısında Fenerbahçe'nin yanında bir tane daha powerhouse takım olması lazım. Onların ritim kazanması da bence bu anlamda lige biraz renk katabilir. İkinci yarıda da bu avantaj onlar için dezavantaja dönebilir. Ali Bey yazmış Bursa'dan. O da çok sevdiğimiz kıymetli dinleyicilerimizden biri. Selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum kucak dolusu. Selamlar sevgiler Burak. Ne güzel bir hafta 3'te 3. En güzeli İsrail takımına karşı alınan galibiyet. Anthony Brown'un 7'de 6 üçlüğü. Wilbeck'in 20 sayısı. Bence galibiyetteki en büyük etkenlerdi. Fenerbahçe tarifin rakip zayıftı. Galibiyet güzeldi. Anadolu Efes'te son Süper Kupa. İlk Süper Kupa şampiyonunu yendi. Tebrikler 3 silahşörler demiş. Obradovic, Marko Guduric, Bogdan Bogdanovic, Ekpe Yudo, Gigi Datome'den sonra güzel bir uygulamada eski oyuncumuz Yan Veseli'ye yapıldı. Harika görüntüler vardı Ataşehir'de. Basketbolu bu yüzden seviyorum demiş. Veseli Ernaiz benim biraz da lise zamanımda basketbolu sevdiren insanlardan biridir Türkiye'de benim kuşağıma. Şampiyonluk için onu oraya Saras aldı. Saras buraya geldi, onu orada bıraktı. Kendi şampiyon oldu. Veseli şampiyon olamadan kariyerini bitirdi. Hayat hakikaten ilginç. Her gün her detay, belki çok bize sıradan gelen, yaşayıp geçtiğimiz detaylar aslında bir hikayenin bir parçası oluyor genelde. Yan Veseli'nin hikayesinde de böyle bir parça vardı. Dün güzel anılması da güzel. Bence forması da emekli edilmeli ayrılmasına rağmen. Özel anılar bıraktı Fenerbahçe taraftarına. Vesel Airlines lakabı. 2018-19'da kazandığı MVP'lik. Şampiyonluk senesi Yudohlu olan sinerjisi. Kötü hatıraları yok. Güzel hatırlandığını düşünüyorum.

0: Yatırımın geri dönüşü olması bana bahane gibi geliyor. Futboldaki yatırımların yüzde kaçının geri getirisi oluyor? Şampiyonlar Ligi kazansanız dahi bir futbolcunun bonservisini anca çıkartıyorsunuz demiş Alperen Bey. Ya şöyle söyleyeyim, Şampiyonlar Ligi'nden ayak bastı 50 milyon alıyorsun yaklaşık kabaca. Girdin ettin, ligde şampiyon oldun 80 milyon euro. Hepsi. 80 milyon euro Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Hadi Galatasaray'da biraz daha kaşeler yüksek olduğu için ve siz ilk soruyu Galatasaray üzerinden söylediğiniz için Osimhen, Sané ve bir kişi daha atalım hadi oraya. Kim olabilir yeni transferlerde? Ne bileyim işte. Singo'nun mesela, ya da ne bileyim başka kim var? Osimhen, Sané, Leao maaş 40 milyon küsür. Bu bütün sezon boyu aldığınız başarıların, achievement'ların hepsinin yarısı 3 oyuncuya gidiyor. Ama futbol tabii, tribün gelirleri falan tapiliyordur onu bir şekilde, ama şimdi şöyle bir şey var. 100 milyon euroyu tapilemek var. Bir de 20 milyon basketbol ayırdığın bütçeyi tapilemek var. Yani o tapileyemesen bile, yarısını çıkartsan bile çok büyük problem değil. Bence de biraz burada ne denir ona? Bir bahane. Hadi bahane diyeyim ben de sizin söylediğiniz gibi. Yanlış bir yorum değil, öyle düşünüyorum ben de, katılırım. Selam Burak Bey, ben Nihat Çetin. Bu sezon Dubai Basket sürprize imza atacak gibi geliyor bana. İçeride oynayacağımız Dubai maçının çok zorlu geçeceğini tahmin ediyorum. Obradoviç etkisini Panathinaikos'ta görebiliyoruz. İyi yayınlar dilerim demiş. Benim de bu sene Final Four için sürpriz adayım. Jalgiris Kaunas. Olympiakos maçında da çok beğendim. İlk hafta da çok beğendiğimi söylemiştim. Hani daha iyi bir takımla oynadılar. O yüzden bunu daha net bir şekilde görebiliyoruz Olympiakos karşısında. Çok iyi takım. Mazyulis geçen sene zaten döktürdü yeni bir koç olarak. Şimdi bakacak olursak Valenciunas çok iyi duruyor. Sterling Brown iyi bekleme gibi duruyor. Nigel Williams-Goss gibi bir general var. Ya çok iyi takım. Bence çok iyi takım. Avrupa basketbolunun DNA'sını da çok ciddi anlamda taşıyorlar. Bu 2000'ler başı Avrupa takımlarına benziyor işte. Saras Maccabi gibi. İşte Şişkauskas'tı, Jer Holden'la Ceska gibi. Ben çok keyif aldım izlerken. Benim Final Four adaylarımdan biri bu arada. Panathinaikos Euroleague fikstürünü Obradovic mi çekti, biraz bahseder misin demiş Eren Bey. Dediğim gibi bu avantajlı gözüken fikstür ikinci yarıda dezavantaja dönecek. Tabii 7 maçın 6'sının evde olması da çok extraordinary, sıra dışı bir durum. Burak Bey, yaş 30 oldu, biz de yaşlandık vallahi. İyi yayınlar, saygılar, sevgiler demiş Mehmet Akıncı. 30 yaşlandı gibi düşünmeyin ya, benim de 30'uma çok bir şey kalmadı. Hani bu sadece sizin kendi içinizi kararttığınız değil, beni de karamsarlığa sürükleyecek bir cümle oldu. 30'da yolun yarısı bile değil. Hani ortalama insan ömrü için söylüyorum. Allah hepimize sağlık, sıhhat versin, ama şu an 75-80 yaşın üzerine çıkan bir insan ömrü var. Ya bir de şey var. Şu an bir yaş itibariyle şeyi görüyorum kendimde. Artık biraz kendini ispat çabası içerisinde olduğun yıllar ya, 20'li yaşların başı, ortası. Yaşıyorum, her gün çabalıyoruz. Hala mesela ailemin bana çok ciddi desteği vardır. Onlar olmadan, bunu hem maddi hem manevi söylüyorum, kendi ayaklarımın üzerinde bir şekilde savaşabilir miyim bilmiyorum. Hayat böyle bir şey çünkü. Savaşmak kelimesini ondan kullanıyorum. Hani günün sonunda bir şey olduğunda arayacak birine ihtiyaç duyuyorsun. Kafanı rahatlatmasına ihtiyaç duyuyorsun. Mesela ben hep söylerim, bir sıkıştığım bir konuda hep yardım isterim. Hep akıl alırım. Sonra ben burnumun dikine de giderim. Öyle huylarım var ama ailem çok ikaz eder. Aslında orada şeyi görmek beni rahatlatıyor. Hani ne söylediklerinden ziyade, o da çok kıymetli ama orada bana alternatif çıkış yolları sunmaları, orada bir çıkış kapısı bulabileceğim, tünelin sonunda ışık olduğunu bana göstermeleri beni hep rahatlatıyor. Yani günün sonunda onların dediğini yaparım, kendim yaparım. Mesela onlar olmadan bir şekilde baş edebilir miyim hayatla bilmiyorum. İşte bu kendini ispat çabaları vesaire, bunlar kabuğunu kırıyorsun bir noktadan sonra. Şimdi 30 yaşına geldiğinde bunları aşmış bir noktaya gelmiş oluyorsun hayatta. Öyle düşününce güzel bir zaman olsa gerek. Bence tadını çıkartmak lazım. Yani ümit ediyorum her şey gönlümüzce olur. En azından bunu söyleyeyim. Enseyi de karartmayalım. Benimkini de karartmayın böyle cümlelerle. Gayet maşallahınız var. Güzel bir yaştaymışsınız. 30 yaş güzel. Onu söyleyebilirim. Burak kardeşim, iyi yayınlar. Çok dürüst ve tarafsız olmanız harika. Sizin gibiler inşallah çoğalır. Beşiktaş taraftarıyım. Transferler yapılınca çok umutluydum ama Fener ve Efes mağlubiyetleri hayal kırıklığı yarattı maalesef demiş Mehmet Aytaş Bursa'dan. Mesela ben Fenerbahçe'yi de Anadolu Efes'te çok seviyorum. Çok da burada konuşmaktan keyif duyuyorum. Güzel günlerde bilhassa. Çok da maçlarına gittim. Hani Efes salonunda, Fenerbahçe salonunda her sene toplam 15-20 maça gitmişliğim vardır. Açık söylüyorum, hani Beşiktaşlıyım. Onu da erinmiyorum. Ya çünkü şey değil. Daha önce bir taksiye bindiğimde, bir hastane işi için o taksiciye de buradan çok teşekkür ediyorum bu arada. Hakkını helal etsin. Hani dedemin bir tansiyon problemi var. Taksiye bindiğimizde biraz da panik durumu vardı. Orada benimle sohbet etmeye başlayınca kendisi hepimiz rahatlamıştık orada. Kafamız dağılmıştı. Bana Fenerbahçeli misin dedi. Hayır dedim. O zaman Galatasaray'dasın diye durakta konuştuklarını söylemişti. 2 senede oldu çok rahat. Sonra baktım, zaten işimi tarafsız yapıyorum. Ben açıkça rengimi de belli edeyim. Hani yarın bir gün başka yerlere çekilmesin. Beşiktaşlıyım ama fanatizm yapmam mesela. Ya bu anlamda tarafsızlık mesajlarını almak da çok hoşuma gidiyor. Çok fazla gündelik hayattan, hayata dair de sohbet ediyorum bu arada. Yanlış anlamayın, hani hoşunuza gitmiyor da olabilir ama sıcak bir ortam olduğunu hissettiğim için, hani sizlerden gelen etkileşim, bunu temas anlamında söylüyorum. Bir sıcaklık hissettiğim için hani bazen içimi döküyorum. Sizlerden gelen bu minvalde mesajlar olduğunda mutlu oluyorum. İşte Bülent Bey'in oğlu Berat Efe'nin haberine de çok sevindim. Bunu içtenlikle söylüyorum. Hani burada rol yapma ihtiyacı da duymuyorum. Sizlerden güzel şeyler geliyor, iyi haberler geliyor, kötü şeyler olabiliyor. Bunları paylaşmak güzel, hepimiz insanız. Yani yayının interaktif olmasını da o yüzden seviyorum. Burada çıkıp 1 saat basketbol konuşurum ama böyle bir imkanım var şu anda. Bir şekilde bana iyi geliyor. Bunu terapi gibi bakıyorum 1 saat boyunca. Sizlere de iyi geldiğini düşünüyorum. Hani en azından gelen mesajlar böyle bir düşünceye sokuyor beni. Hala öyle olunca gayet güzel. Yani bilmiyorum, hani programın formatından, işleyiş biçiminden bir sıkıntınız var mı? Olursa tabii ki yazarsanız bir şeyleri değiştirmeye de çalışırız. Her türlü feedback'e de açız böyle ama gayet güzel. Güzel insan. Euroleague'de Valencia bu sezon final yapabilir mi? Çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Bence net playoff takım Valencia ama Final Four için hani orada bir Pedro Martinez, kurt bir hoca yok. Çok ekstra oyuncular vardı geçen sene playoff'ta oynayan. Badio gibi, Montero gibi. Bu sene de Shorts ve Harmony Brooks üzerinden, Mirotic üzerinden ciddi tehdit yaratırlar ama o kadar ekstralar beklemiyorum. Panathinaikos fikstürü 7'de 7 evde diyebilir miyiz? Deplasman görünen maç Obra'nın evinde, tıpkı dün Duşan'ın evinde oynadığı gibi. Aykut Bey İstanbul'dan, Sırbistan'dan bahsetmiş. Ya Obra'nın Sırbistan'a dönüşü nasıl olacak merak ediyorum. Partizan'da özellikle orada çok onun ayrılığı yankı yaratmıştı. Burak Bey, iyi programlar, hatırlarsanız ben Beşiktaş'ın hem Efes hem Beşiktaş'ın hem Efes'in mücadelesini beğenmediğimi söylemiştim ve daha iyi olacaklardır. İyi bir Fenerbahçeli olmama rağmen ikisini de tebrik ediyorum demiş. İyi sinyaller vardı bu hafta. İstanbul'dan Hüseyin, bana göre prime yaş 30'dur. Ben de şu an 30 yaşındayım. Mesela bu güzel bir mesaj. Bana ilham veren bir mesaj oldu. 30'dur, dediğim gibi hayatta bazı şeyleri yerli yerine oturtturduktan sonra hala gençsin, enerjin var. Bir şeyleri yoluna koymuşsun, artık o yolda gitmeye başlıyorsun gibi. Hani iş olur, işte ne bileyim. Herkesin farklı idealleri vardır. Ev olur, bark olur, her şey olur. Bu bence de güzel bir yaş. Yunus abi bir fotoğrafını paylaşmış. Öncelikle bir maşallah diyerek giriş yapalım. 67,5 yaşında. Maşallah sana, ailene, altyapı ve eğitim çocukların en büyük şansı. Lakin anne babalar bu zamanda çocukların eğitimiyle ilgileniyorlar mı demiş. Cansın demiş. İlgileniyorlardır. Benim de bir kardeşim var. Görüyorum büyüdüğünü. Sabah mesela galeriyi kurcalarken 2 sene önceden fotoğraflarını gördüm. 4-5 yaşındayken. Şimdi mesela dün oturduğumuzda fark ediyorum falan. Her gün başka oluyor. Aile önemli bir şey. Yani şeyi söyleyebilirim, hani kendi adıma şunu söyleyeyim, 40 yaşında olsam da aileme ihtiyaç duyacağım, ona çok eminim ben. Çünkü olayın sadece şey değil, hani barınma, maddiyat gibi şeyler değil, manevi olarak da bazen oturduğunda senin derdini birinin dert ettiğini görmek önemli. Hani çok yakın dostlarım da var, aynı olmuyor, gerçekten aynı olmuyor, onu görüyorum. Ki annemle babamla da çok iyi ilişkim vardır. Yani oturduğumda sohbet etmeyi severim. Evde vakit geçirmeyi çok severim. Çok fırsatım olmuyor. Mesela bir tık hasta olduğum için pazar çarşamba arası evdeydim. Benim için de çok keyifliydi. Aile ortamı çok kıymetli. Aile ortamı çok kıymetli. Devam ediyorum. Son bir mesaj bakalım. Sonra bitirelim. Burak Bey, bir Beşiktaşlı olarak Galatasaray yoksa Fenerbahçeli... Galatasaraylı ya da Fenerbahçeli olman bir şey değiştirmez. Tarafsızsan, doğruya doğru, eğriye eğri diyorsan kazanan sen olursun demiş. Teşekkürler demiş Oktay Bey. Benim işim gereği benim tarafsız olmam gerekir. O yüzden layıkıyla da yapmaya çalışıyoruz. Gayet tarafsız olduğumu düşünüyorum. Ali Bey yazmış. Saras ve Veseli yorumuna güldüm diye. Hakikaten öyle. Şampiyon olacağım vaatleriyle kandırıp adamı Barcelona'ya götürdü. Sonra gelip kendi şampiyon oldu. Ya bu hikayenin bir parçası olsam biraz üzülürdüm açıkçası. Neyse. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Hepinize güzel mesajları için de keyifli bir sohbet oldu. Benim için de çok güzel bir saat oldu. Sizlerden ricam, Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. Orada da geliştirmeye çalıştığım bir şey var. Sizlerin desteği, varlığı bana benim için kıymetli. Bugünlük 6. adamdan bu kadar diyelim. Yarın saat 1-2 arası yine akşam Euroleague maç yayında tekrardan sizlerle olacağız. 8-11 arası sevgili Erdoğan'la buradayız. Şimdilik görüşmek üzere, hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi. Reklam.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Nefes kesecek yepyeni bir sezon Esport Plus'ta seni bekliyor. 14 yıl aradan sonra Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague'e dönen Beşiktaş yepyeni transferleriyle Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin 3 takımla mücadele edeceğimiz Euroleague'in her anı canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
1: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.

Ve bugünün özelliği tabii Perşembe günleri Ali abinin varlığında benim enerji seviyemi soruyordu. Hemen Mustafa Demirkaya da enerji seviyemi sormuş. Vallahi bugün iyi hissediyorum kendimi. Sabah Genco abiyle 3 saat yayını yaptık. Dünkü yayın daha güzeldi bence. Bugün de fena değildi. Yayından sonra rutinlerim işte birkaç zamandır paylaşıyorum. Onları yaptım. Şirkete döndüm. Yemeğimi yedim, sohbetimi ettim. Araştırmalarımı yayınla alakalı işte gündemle alakalı onları yaptım. Ve buradayım. Dediğim gibi enerji seviyem yüksek. Bir %82 falan derim bugünkü enerjim için. Gelişmeler her ne kadar çok iç açıcı, moral yükseltici olmasa da bu işin de bizim ülkede ya da bu işi yapmanın güzel yanlarından birisi de sürekli bir gündemin oluşması. Sağ olsun Türkiye'deki gündemin üzerine yurt dışındaki gündem de bizim işimizi bu milli arada bayağı bir kolaylaştırıyor. Önce Manchester City konusu, şimdi dünden beri Cristiano Ronaldo gündemi bayağı bir yer kaplıyor. Açıkçası şimdi programa girmeden dakikalar önce tekrar bir Twitter'a bakayım dedim. Bir saat önce bakmıştım ama en son gördüğüm haber Cristiano Ronaldo ile ilgili Portekiz'de başbakanın Jorge Jesus ve Cristiano Ronaldo ile telefonda bir görüşme yaptığı haberi. Neler olup bittiğini anlamak istemiş Portekiz'in başbakanı olsa gerek. Şimdi Portekizli bir siteden kaynak gösterilmiş. Sabah Genco abinin bahsettiği sitelerden biriydi. Biliyorsunuz dün Cristiano Ronaldo milli takım kampından ayrıldığını resmen duyurdu. Duyurmadan önce zaten haber çıkmıştı. Ve bugün de Portekiz Başbakanı bir telefon trafiği yapmış. Habere bakıyorum bir şey var mı diye telefon trafiğine, içeriğine dair en azından. Ama yok, sadece telefonla görüştüğü var ve bir geri dönüşte şu aşamada yok. Hatta öyle ki bugün Portekiz Danimarka deplasmanında ve UEFA'ya bildirilen numaralarda 7 numarayı Galatasaraylı Rafael Leão'nun aldığını görüyoruz. Cristiano Ronaldo hemen çıkarılmış o listeden ve 7 numaralı forma Rafael Leão'ya geçmiş. Bu da hani bir geri dönüş ihtimali varsa bile bunun artık pek de mümkün olmadığının bir göstergesi sanki. Bakalım bu kalıcı bir ayrılık mı ki yaş artık Ronaldo'nun 41, Jesus yeni geldi. Göreve gelir gelmez 2'de 2 yaptı. Eğer bugün Danimarka'ya da yenerse Jesus'un gönderilmesi pek olası değil diye düşünüyorum. O yüzden ikili arasındaki gerginlik olduğu sürece Ronaldo da bir daha milli takıma gelmez. Hatta bu saatten sonra milli takımı bile bırakabilir. Valla çok haber çıkıyor. Sabah bir tanesini söyledim Genco abiyle konuşurken. Aslında söylerken, okurken de okudukça da ilk başta inandırıcı gelmişti dün okurken, notlarımı alırken de bugün gerçekten o da inandırıcı gelmedi ama işte Jesus'un ikili görüşmede Ronaldo'ya işte ben senden basın önünde özür dileyeceğim gibi şeyler söylediği ama dilemediği, bunun üzerine Ronaldo'nun da çok sinirlendiği ve kampı terk ettiği söylenmişti. Halbuki hani Jesus profilindeki bir teknik direktörün böyle yapması da çok mantıklı değil düşününce. Bugün başka bir şey okudum bu süreçle alakalı olarak. Aslında Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndan sonra milli takımı bırakmak istediği, fakat Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı'nın devreye girip Jesus'un da aslında bir anlamda benzer şeyleri söyleyip hani bizim sana ihtiyacımız var, bırakma senden faydalanacağız dediği, belli bir maç planı programı verildiği Cristiano Ronaldo'ya. Hani her maçta oynamayacağı ama işte maçların önemli kısmında süre alabileceği söylendiği. Bu yüzden de Ronaldo'nun milli takımla yola devam ettiği ama işte o verilen sözler neydiyse az önce bahsettim, uyulmadı ve bu yüzden de Ronaldo'nun milli takım kampını terk ettiği de söyleniyor. Tabii Ronaldo severler, Ronaldo cephesi kendini haklı çıkartacak belki tezler ortaya sunuyor da olabilir. Ben burada kim haklı kim haksız tam olarak bilmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Ama Ronaldo'ya karşı da çok olumlu duygular beslemediğim için açıkçası sanki Ronaldo haksız, diğer taraf haklı gibi geliyor. Ama bu tabii ki objektif bir yorum değil, sübjektif bir

yorum Ronaldo'nun işte maç esnasındaki hal ve hareketleri, takım arkadaşları olan ilişkisi, Dünya Kupası'nda Neves'le, işte Bruno Fernandes'le ve takımdaki diğer oyuncularıyla yaşanan sıkıntılar, son maçtan sonra işte bir an önce stadı, işte soyunma odasına doğru gitmesi, sahayı terk etmesi gibi gibi, bunlar hani yazın zaten Twitter'a Ronaldo ile ilgili olumsuz şey bulmak istiyorsanız milyon tane video var Cristiano Ronaldo ile ilgili. Çeliştiği videolar var. İşte insanlar yine dünden bugüne bayağı kolaj yapmışlar. O yüzden bu konuda da bilmiyorum, çok haklı gibi gelmiyor ama bir taraftan da hani haklı veya haksız, o artık çok önemli değil. Kimin haklı kimin haksız olduğu. Ama bu yaştaki, bu kalitedeki bir oyuncunun da artık geriye gittiğini, rotasyonda da geriye gittiğini kabullenmesi de kolay bir şey değil. Ronaldo da bu sıkıntıyı yaşıyor bence. Yani yaşı artık 41. Eski fiziksel gücünde değil, eski çevikliğinde değil, olması da mümkün değil. Yani insan doğasına aykırı, istediği kadar o soğuk odalara girsin, Ronaldo hücreleri yenilensin, geçen zaman geri gelmiyor. Yaşlanıyor Cristiano Ronaldo da, bir yerde de futbolu bırakacak ve performansı da düşüyor. Yani bu çok net, bu bir gerçek. Zaten izleyenler de geçmiş Ronaldo ile kıyasladığında farkı görüyordur. Ama Ronaldo bunu kabul etmek istemiyor gibi. Hala en üst seviyede olmak istiyor. Rekabette de Messi ile olan, işte en iyi rekabetinde de geri kalmak da istemiyor. Şu anda Dünya Kupası şampiyonluğu ve bir, hatta iki final oldu Lionel Messi'nin. Messi başka bir boyuta çıktı. Orada da geri kalmış gözüküyor. Rakam olarak şu an gol rakamlarında Ronaldo daha ileride. Ama işte yaş farkı, yaş avantajı, maç başına golde de Messi'nin şu an gerisinde olması gibi şeyler, o kıyasla Ronaldo'nun elini zayıflatan unsurlar. O yüzden gerçekten onun için yönetmesi çok zor bir süreç. Mesela ablası çok da meşhur bu tarz kriz dönemlerinde. Muhakkak ablası Elma Aveiro bir sosyal medya paylaşımı yapıyor. Yine yapmış gördüğüm kadarıyla ve demiş ki Portekiz halkına, onlar hiçbir şeyin en iyisine sahip olmayı hak etmiyorlar demiş. Kıskanç, aşağılayıcı ve cahiliz. Futbol anlamında Cristiano Ronaldo'dan önce sahip olduğumuz o sıradanlar geri dönmeyi hak ediyoruz. Her şey için teşekkürler CR7, sen daha fazlasını hak ediyordun demiş Ronaldo'nun ablası. Valla bu açıklamayı okuduğumda ikinci kısım, futbol anlamında Ronaldo'dan önce sahip olduğumuz o sıradanlar geri dönmeyi hak ediyoruz demiş. Burada galiba şu ayrım da yapılamıyor. Yani kimse Cristiano Ronaldo kötü futbolcu ya da kötü futbolcuydu gibi bir iddiada değil. Şu anda bu yaşta, bu form grafiğinde Cristiano Ronaldo o kadar da vazgeçilmez bir oyuncu değil. Geçmişte vazgeçilmezdi. Tartışmasız en iyi isimlerden biriydi. Ama bu yaşında artık değil. Yani bu ayrı. Ronaldo'nun geçmiş başarıları ayrı. Ben kimsenin Ronaldo'nun büyüklüğünü yadsıdığını düşünmüyorum. Bu ayrı bir şey. Ama mevcut performans bambaşka bir şey. Mevcut olarak Ronaldo'nun performansı eleştiriliyor. Takım içinde de böyle çok Ronaldo'nun etrafında kenetlenen bir milli takım da Portekiz'de son dönemde hiçbir zaman görmedik. Önceki dönemlerde de aslında çok fazla görmedik. O yüzden mevcut durumla alakalı tespitler yapılıyor Ronaldo'yla alakalı. Bunu da çok genellemeye gerek yok yani diye düşünüyorum. Bir çırpıda aklıma gelenler bunlar. Bakalım sizlerden, yine Ronaldo konusuyla girmiş olduk programa ama sıcak bir gündemdi, o yüzden paylaşmak istedim. Mesaj şöyle gelmiş: bu adamı 1000 gole ulaştırsalar da biz de kurtulsak bu durumlardan demiş. Yani 1000 golde galiba bırakacak Cristiano Ronaldo, ben de öyle hissediyorum. 1000 gole de çok bir şey kalmadı, 20 küsür gol kaldı en son aklımda kaldığı kadarıyla. Onu da yaparsa büyük ihtimal futbolu bırakır diye düşünüyorum. Yani Ronaldo da çok yıprandı bu son dönemde. Cristiano Ronaldo bir yana, bütün Ronaldo düşmanları bir yana demiş. Karşı karşıya gelmişiz dinleyicimizle. Peki. Hayrettin yayında okuma demiş, ben okuyacaktım ama
Evet, okumadım mesajı. Yani kendim okudum, yayında okumadım. Ramazan yayınlar Mert abi demiş. Kitabı aldım. Teşekkür ederim. Dün gece Messi son maçına çıktı. Maçı izledim. Gol atamadı demiş. Kitap birkaç gündür bahsediyoruz. Burada Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde Grigori Petrov'un kitabı, Mustafa Kemal Atatürk'ün de önerdiği müfredata giren, askerlere zamanında verilen, okutulan bir kitaptı. Genco abiye de dün teslim ettim kendi okuduğum kitabı. Baktım o alacak gibi değil. Ve dün yayın çıkışı bana şey dedi. Öğlen ben hani geleyim mi gelmeyeyim mi? Dedim gelme, ben yaparım. O da şey dedi. Ben o zaman kitap okurum o saatte dedi. Sabah geldi, sordum. Okudun mu dedim. Yok dedi, daha okumadım. Hafta sonu okurum dedi. Salladı. Bakalım. Gelecek pazartesi bir sınav yapmayı düşünüyorum. Dünden bugüne bu arada Ramazan'ın mesajını okudum ama kitabı alan, kitap alın yani sipariş veren de dinleyicilerimiz oldu. Alp Bey'i hatırlıyorum. O yazmış WhatsApp'tan. O da hoşuma gitti. İnşallah beğenirsiniz kitabı da. Sonra da yazarsınız beğenip beğenmediğinizi. Dün de konuştuk. Vinicius konusu çok rağbet gördü sosyal medyada. Muharrem Bey de sormuş Vinicius olayı gerçek mi diye. Valla yapay zeka döneminde, teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde hani %100 yalandır demeyeyim ama bence %99,9 yalan tabii ki. Yani böyle bir şeye inanmam benim mümkün değil. Yani Vinicius öldü, uzaylı kaçırdı, onun yerine başka biri geldi gibi bir şeye benim tabii inanmam mümkün değil. Kanıtlara bakınca evet, insan bir şüpheye düşmüyor değil ama yine de ben inanmak istemiyorum böyle bir duruma. Bir başka mesaj Mehmet Bozyel'den, Seattle'dan göndermiş. Ronaldo'yu Real'deki son döneminden beri takım arkadaşları ve milli takım arkadaşları bence istemiyor demiş. Futbol tarihinin tozlu sayfalarına karışmak üzere ve Messi hala pozitif olarak gündemde demiş. Yani evet, Messi gerçekten öyle. Dünya Kupası'nda da bunu gördük. Takım arkadaşlarının ona nasıl sahip çıktığını, ona nasıl saygı duyduğunu hani kamera önünde görüyoruz. Kamera arkasında da büyük ihtimal çok farklı değildir. Hatta daha bile iyi olabilir. İşte en son hala frikik golüyle gördük Messi'yi. Şimdi Messi'nin maçını izledim demiş dinleyicimiz ama Arjantin'de hala son maçına çıkmadı. Veda yapmadı Lionel Messi bildiğim kadarıyla. Arjantin'in maçı birkaç gün sonra olsa gerek. Benim maçıydı Arjantin'in. Ve o maçla birlikte veda edecek Lionel Messi. Güzel de bir veda yapılacak. Mesela veda deyince böyle bu yaz döneminde de vedayı biz en çok nerede konuştuk? Mauro Icardi'de konuştuk. Galatasaray Mauro Icardi'ye veda edemedi ya da etmedi ya da bilmiyorum, etmeyi tercih etmedi. Mesela o da çok büyük bir fırsat kaçtı orada da. Yani Icardi gibi Galatasaray'da bu kadar ikonikleşmiş birçok çocuğu gerçekten Galatasaraylı yapmış kalitede bir ismin vedası çok kötü oldu ve Ekim ayına geldik. 1 Ekim bugün. Valla unutuldu da gitti Mauro Icardi. Hani ben çok büyük bir Mauro Icardi hayranı değilim. Oyununu da öyle çok beğendiğim söylenemez. Benim hani futbol görüşüme çok uygun değil ama çok iyi bir bitirici. Galatasaray'da gerçekten bir noktadan aldı. Çok üst bir noktaya kadar da taşıdı. O yüzden hani bunu yapan bir futbolcuya da çok daha görkemli, güzel bir veda yakışırdı. Ama olmadı. Benzer şey Ronaldo için de sanıyorum olacak. Yani böyle bir efsane, her ne kadar son dönemde sıkıntılar yaşamış olsun, o önemsiz. Yani sonuçta kaç yıllık kariyerden bahsediyoruz. Cristiano Ronaldo ilk olarak 2003'te mi, 2004 Avrupa Şampiyonası'nda kesin oynadı. Oradaki kadroda vardı yani. Kaç sene olsun? 23-24 senedir belki Portekiz milli takımında. Rekorlar kırmış. Dünya futbol tarihinde milli takımlarda en çok gol atan oyuncu olmuş. Sayısız, yani 200'ün üzerinde 234 milli takım maçı var Cristiano Ronaldo'nun. Yani böyle bir ismin milli takıma vedasının inanılmaz görkemli bir şekilde olması lazım. Son dönemde ne yaşanmış olursa olsun ama şu anki hava hiç öyle değil. İlk olarak 2003 Ağustos'ta oynamış Ronaldo. Yani 23 yıl

0: 1,5 ay geride kalmış ilk maçından bugüne. Tarihi bir şey. Ama ne oldu? Biz Ronaldo'yu neyle konuşuyorduk şu anda? Milli takım kampını terk etti. Ve büyük ihtimal Jesus olduğu müddetçe de oynamayacak. Jesus da başarılı. Gitmez. Ronaldo'nun yani böyle mi veda etmiş olacak Portekiz milli takımına? Gerçekten üzücü olur. Messi şu anda daha makul veda yapan oyuncu Arjantin'de. Benim maçında. Benim maçı da bu arada 7 Ekim çarşamba gözüküyor. Herhalde salıyı çarşambaya bağlayan sabaha karşı da oynanacak karşılaşma. Çok güzel bir veda düşünülüyor Lionel Messi'ye. Yani niye Ronaldo'ya, niye Icardi'ye böyle bir veda yapılamadı? Gerçekten anlamak mümkün değil. Peki bir araya gidelim. 14.18 olmuş saatlerimiz. Aradan sonra yine mesajlarınıza devam edelim.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek. Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.

0: 14.25 saatlerimiz setre devam ediyorum. Dinleyici mesajlarıyla devam edeceğim dedim. İngiltere'den Erkan demiş ki sen de MHK ve milli takım olayını örtbas atmak için zamansız şekilde PFDK sekteni yapıldığını düşünüyor musun diye sormuş. Tam olarak böyle düşünüyorum. Yani birebir aynı şeyi düşünüyorum. Ve kamuoyunun geneli de tahminimce böyle düşünüyor. Yani bu olayların işte üzerine örtmek ya da çok konuşulmasını engellemek, odağı başka bir noktaya çekmek, dikkatleri dağıtmak. Bu ara tabii bu örneği vermem de belki sakıncalı ama Kurtlar Vadisi'nde geçiyordu cambaza bak diye. Özü doğru ama cambaza bak yapıyor olabilir Türkiye Futbol Federasyonu, yani bana da açıkçası öyle geliyor ve bununla alakalı da bugün bir gelişme oldu. Yarın da belki konuşuruz ama yeri gelmişken o zaman bunu konuşma niyetim yoktu ama artık mesajı da okumuş bulundum. Bugün bir yazı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı spor suçları soruşturma bürosuna dair, yani onların bir yazısı. 10 Aralık 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'na bir yazı gitmiş bu futboldaki bahis soruşturmalarıyla alakalı olarak. Ve yazıda TFF tarafından yürütülecek disiplin süreçlerinin adli soruşturmanın selametini etkileyebileceği, şüpheli olması muhtemel kişilerin adli işlemlerden önce açıklanmasının delillerin değiştirilmesi, gizlenmesi veya yok edilmesiyle henüz yakalanmamış şüphelilerin kaçmasına yol açabileceği belirtilerek idari işlem ve açıklamalar öncesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinasyon kurulması istenmiş. Fakat haberlere göre, ben bu haberi Burak Doğan'dan okuyorum, kaynağı da vereyim, Yeni Şafak muhabiri, onun adli kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre TFF kulüp idarecilerini PFDK'ya sevk etmeden önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı bilgilendirmemiş. Yani bu Aralık ayındaki yazının içeriğine uymamış Türkiye Futbol Federasyonu. Ve Başsavcılığın daha önceki yazısında açıkça dile getirilen koordinasyon uyarısına rağmen gerçekleştirilen bu işlemin devam eden adli soruşturmanın delil bütünlüğü ve şüphelilere yönelik adli işlemler bakımından doğurabileceği sonuçların değerlendirildiği konuşuluyormuş. Yani burada bunun bu açıklamayı da düşünürsek alelacele bir anda savcılıkla da paylaşılmadan yapıldığını çıkarabiliriz. Yani yangından mal kaçırır gibi gözüküyor açıkçası. Savcılığın da bu talebine uymadan gönderdiğine göre bir panik butonuna mı basıldı TFF tarafından diye insan düşünmeden edemiyor. Bakalım başsavcılık TFF'nin bu sektörle alakalı bir hamle yapacak mı? Nasıl bir hamle yapabilir onu da bilmiyorum. TFF illa bir koordine içinde çalışmalı mı? Tabii hukukçuların işi. Çalışmazsa nasıl bir yaptırım var? Onu herhalde bugün yarın anlarız. Savcılıktan gelecek olası açıklamaya göre ama burada da TFF'nin açıkça bu isteğe karşı durduğu ve kendi başına hareket ettiğini anlıyoruz. Haber eğer doğruysa bu arada. Bu Yeni Şafak gazetesi muhabiri Burak Doğan'ın haberi ama öyle çok yanlış gibi de değil. Çünkü son dönemde takip ediyorsanız kendisini benim önüme düşüyor. Bu içeriden en çok bilgi veren isim benim gördüğüm kadarıyla. O yüzden doğru olma ihtimali yüksek görüyorum kendisinin. Bu da bir sıkıntı Türkiye Futbol Federasyonu açısından ve sadece bu da değil sıkıntı. Sevk edilen 448 kişiden bazıları şöyle bir iddiada bulunuyorlar. Biz diyorlar yöneticilik döneminde bahis oynamadık. Yani yöneticilik yaptığımız dönem ayrı, bahis oynadığımız dönem ayrı. Kimisi diyor ki işte 5 TL'lik yaptık. Kendi takımımıza yapmadık. Ama bu bir bahane değil bu arada. Futbola dair herhangi bir bahis yasak. Burada rakama vesaire bakılmıyor. Talimatta onu söyleyeyim. Ona dikkat etmesi gerekiyor yöneticinin. Yani görev yaptıkları dönemde ne olursa olsun ne kendi takımına ne başka futbol takımına bahis yapamaz. Ama basketbola, tenise, eğer tabii bir basketbol takımı da olan kulüpte yönetici değilse tahminimce, mesela Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta ya da Trabzonlu biri basketbola da tahminimce bahis yapamaz. Sonuçta bu kulüplerin basketbol takımları da var. Hatta voleybol takımları da var. Onlara da yapamıyor olması lazım. Ama şimdi hangi kulübe örnek vereyim? Karagümrük yöneticisi. Basketbol takımı yoktur diye düşünüyorum. Varsa da özür dilerim. Basketbola bahis yapabilir. Buna dikkat etmesi gerek yöneticilerin. Ama etmeyenlerin de çok olduğunu görüyorum. Fakat geçmişte de gördük. Yani geçen yılki sevklerde de, bu yılki sevklerde de yanlış sevk edilen, iyice araştırılmadan sevk edilen isimler var. Hatta bazen Zorbay Küçük'te de öyleydi değil mi? Üzerinden de bayağı zaman geçti ama başka biri hesap açmış ve telefon numarası eşleşmiyor Zorbay Küçük'le. Böyle şeyler de çıkabiliyor. O yüzden şeyde düşünmemek lazım yani. Bu 448 kişinin tamamı da yöneticilik döneminde kesin bahis yapmıştır diyemeyiz. Kabul edenler oldu. Ertuğrul Doğan mesela, Trabzonspor Başkanı. Ali Yüce de Galatasaraylı yönetici. Tam kabul etti mi hatırlamıyorum ama eğer böyle bir şey çıkarsa diyor, özür dilerim diyor. O yüzden yani burada da biraz mağduriyet çıkabilir. TFF ile ilgili çünkü yapılan en net eleştirilerden biri buydu. Tam emin olmadan açıklamayın. Çünkü böyle bir şey açıklandığında insanların hakkında o kalıyor. Sonrasında bu insanlar aklansa da o aklandığı kısım çok akılda kalmıyor. Yani çamur atıyorsun, izi kalıyor, izi temizliyorsun ama insanların hakkında hala o iz kalıyor. Mesela Zorbay Küçük'le ilgili belki birçok insanın hakkında işte bahis oynadı gibi kalmış olabilir. Hatta bence öyledir ama değil. Öyle. O yüzden burada inceleyip sık dokunması lazım federasyon yetkililerinin ama bunun da pek sağlıklı yapılmadığını anlıyoruz. Aceleye getirilmiş gibi gözüküyor. Bakalım neler göreceğiz daha. Vallahi her gün yeni bir gelişme. Bir koldan bir gelişme oluyor, bambaşka koldan bambaşka bir gelişme. Yurt dışı ayağını söyledik, City'dir, Ronaldo'dur. Gerçekten hani mevcut düzende, mevcut ya da şartlarda diyeyim, haberleri böyle takip edip akıl sağlığını korumak ya da bir şeye odaklanmak da kolay değil. Yani önümüze o kadar fazla gelişme getiriliyor ki ve insanlar da takip ediyorlar, seviyorlar gelişme takip etmeyi, haber takip etmekte. Bizim bence ülke olarak hobilerimizden biri. Artık eskisi gibi yapılıyor mu? Büyük ihtimal yaşı belli bir işte yaşın üzerinde olanlar diyeyim, akşamları haber bültenlerini açıp izliyorlardı. Eskiden bizde de oluyordu. Bizimkiler de izliyordu. İşte anneannem, dedem de izliyordu. Şu an ben en son ne zaman bir haber bülteni açtım bilmiyorum. Açmamışımdır. Yani başka biri açtıysa izliyorumdur. Ama haber takibi seviliyor. Sosyal medyada keza öyle. Radyo, televizyon, YouTube'da öyle. Ve bu kadar şey takip edilirken, bu kadar fazla gelişme olurken de dediğim gibi yani insanın kendi hayatına da konsantre olması çok zor. Bugün iki yayın arasında onu düşündüm. Sürekli önümüze bir şey geliyor. Bir şeyle meşgul olmak zorunda kalıyoruz. Ve bu şeylerde işte bizden bağımsız şeyler, işte ne bileyim, MHK istifa ya da MHK gözaltına alıyor başkanı, yok TFF sevk ediyor, yok milli takım, yok o, yok fon krizi, yok bilmem ne. Sürekli önümüze bir şey geliyor. Sosyal medyada zaten kaydır kaydır kaydır, Instagram'da Reels'ları kaydır kaydır, yeni şeyler yeni şeyler. Onları okumaktan, onları böyle sindirmekten biz bence kendi hayatımızla ilgili kritik kararları bile veremiyoruz. Yani uyuşuk uyuşuk oradan oraya savrularak ilerliyoruz. Böyle kendimize valla zaman ayırmak gerektiğini düşünüyorum ben, mümkünse. Ki bu ekonomik düzende, bu çalışma şartlarında bunun da kolay olmadığını farkındayım. Dün müydü, ıstakoz örneğini verdim. Bir dinleyicimiz demiş ki, haklı olarak tabii, ıstakoz her ay 30.000 TL kira vermiyor. Tabii diyor, kabuğunu değiştirir. Biz işte o kirayı veriyoruz ve işte vermek için de çok çalışıyoruz, çalışmak zorundayız demişti. Doğru. Çok zor. Farkındayım yani. Hatta bazen kendim de dahil olmak üzere böyle işçi sınıfı insanları böyle şöyle görüyorum, hani tavuk çiftliğindeki tavuklar gibi. Böyle kendi alemizde oradan oraya savruluyoruz. Bizi böyle yöneten insanlar var. Biz de kendi halimizde bırakılmışız. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama mümkün değil yani. Onların yönetimi altındayız. Onların yönlendirmesi altındayız ve ne yapsak olmuyor gibi hissediyorum. Ama dediğim gibi yani yapabildiğimiz ölçüde bir tavuk çiftliğinde de olsak, dünya vatandaşı olarak başka bir şey de olsak yine de elimizdekini tabii en iyisini yapmakla mükellefiz. Dün hani biraz karamsar tablo çizmiştim ya da evvelsi gün ama sonuçta hayat devam ediyor. Bir şekilde devam, bizim de devam etmemiz gerekiyor. O yüzden şuraya bağlayayım az önce söylediğim yere. Kendimize böyle bir zaman ayırmak, tüm bu haberlerden, gelişmelerden bir nebze olsun kurtulmak gerekiyor sanki. Oluyor ya bazen, size de oluyordur. Böyle bir banyoya girdiğinizde, böyle her şeyden arındığınızda aklınıza, benim öyle oluyor. Yapacağım işler geliyor mesela gün boyunca düşündüğüm ama yapmadığım, unuttuğum şeyler geliyor. Yani kendime çok ufak vakit, yani bir banyoya girmek, bir 10-15 dakika, tuvalete girmek, kısa veya uzun fark etmez. Öyle alanlar açmak gerekiyor sanki. Yoksa bu gündemde yani her dakika bir şey, her dakika bir şey, haber takip et, takip et, video izle izle. Ya bir insanın bu şartlarda sağlıklı düşünebilmesi ve mantıklı kararlar verebilmesi bence mümkün değil. O yüzden önerebileceğim şeylerden biri de bu açıkçası. Peki nereden geldik ya? Erkan yazdı, MHK dedi, bir şeyler dedi. Ben bambaşka bir noktaya gittim. Şimdi diğer mesajlara geçeyim. Çok mesaj da birikti. Can Uzun'un 2 milli maçına baktığımızda demiş İbrahim Bey, sizde 45 milyonluk bir oyuncu izlenimi veriyor mu? Galatasaray almayarak bence iyi yaptı. Tek artısı yerli olması olurdu demiş. Can Uzun'un 2 milli maçına baktığımda 8-9 milyonluk oyuncu görüyorum. Ama iki maça bakarak da bir oyuncuyla ilgili nihai bir karar verilmeyeceğini de biliyorum. O yüzden evet haklısınız. İki maça bakıldığında Can çok iyi bir oyuncu izlenimi vermedi ama Frankfurt'taki geçmişi, potansiyeli çok fazla. O yüzden çok bilemiyorum, hani Galatasaray iyi ki yatırım yapmadı demek için bence erken henüz onu söyleyebilirim. Ve Can Uzun da, hazır yine Can Uzun denmişken, idman öncesinde bugün ağrı hissediyor ve bugünkü son antrenmanda kendisi yer almamış. Belki de açıklanan kadroda Belçika'ya da gitmeyebilir Can Uzun. Onu bakalım gün içerisinde göreceğiz. Montella'ya da Can Uzun konusu sorulacaktır. Milli takım kadrosuna da Emirhan İlkan'la Yusuf Akçiçek dahil edilmiş. Biliyorsunuz Orkun da ayrıldı. Eğer Can Uzun da olmazsa, ki Can kanatla yakın oynadı bu iki karşılaşmada ama bir 10 numara normalde, Emirhan o bölgenin bir alternatif olarak davet edilmiş. Yusuf niye davet edildi onu açıkçası pek anlamadım. Emirhan'ın dün bir problemi yoktu. Takımla birlikte çalıştı. Bir gün önce sakattı. Ama takımdaki stoper rotasyonunda da bir problem yok bildiğim kadarıyla sakatlık açısından. Yusuf konusunun bence açıklığa kavuşması lazım. Belki yine dediğim gibi Montella'ya bu durumda sorulabilir. Evet, mesajlarla bakıyorum. Savaş Bey, yumurta yoksa yem de yok diye bir mesaj göndermiş. Can Lafçı, 4-5 senedir gündemi takip etmiyorum. Tamamen boş ve komik hesapları takip ediyorum. Gündemden sadece sizin programınızla haberdar oluyorum. Kafam o kadar rahat ki ruh sağlığım da düzeldi. Dünya külük ilistanlık geliyor demiş. Yani benim de yapmaya çalıştığım şey aşağı yukarı bu. Ama tabii gündemden, yani bomba gelişmelerden de haberdar oluyoruz. Yani ondan da kaçarımız yok. Haberdar da olmalıyız bir taraftan. Yani o kadar da böyle toz pembe bir şey çizmeyeyim. Sonuçta onlar da bizim hayatımızı etkileyen şeyler. Çok büyük olaylar ama kastettiğim. Böyle sürekli haber izlemenin karşısındayım ama haberlere de böyle bir şekilde hakim olmak da gerekiyor. Mesela şu an fon olayını bilmeyen herhalde yoktur. Bilmek de gerekiyor bence böyle şeyleri. Onu da takip etmek önemli. Peki diğer bir mesaja geçelim. İzmir'den Ayhan. FIFA ya da UEFA neden bu kadar şey yaşanmasına rağmen olaya el atmıyor? Belli ki bu işi biz kendi işimizde halledemeyeceğiz demiş. FIFA ve UEFA zaten sizin iç işlerinize karışmıyor. Onlar ancak buradaki gelişmelere bakıp bize dışarıdan bir ceza verebilirler. Yaptırım güçleri bu. Yoksa bizim iş işlerimize niye karışsınlar? Yani biz halledebiliriz diye düşünüyorum. Halledemezsek de cezasını çekeriz. Yani yine UEFA'lık, FIFA'lık bir tablo yok ortada. Hani FIFA UEFA şunu demiyor mesela kulüp takımlarına. Siz işte oyuncuların ücretlerini ödeyemiyorsunuz. Bırakın biz ödeyelim. Biz yapı kuralım sizin içerisinizde. Yapmıyorlar böyle. Ceza veriyorlar. Ödemedin mi oyuncunun maaşını? Transfer yasağı işte. Ödemedin mi? Şöyle bir yaptırım. Ancak böyle bir işlem var. O yüzden UEFA'lık ve FIFA'lık herhangi bir durumumuz şu aşamada yok. Nevzat Ohri dün bir spor hukuku avukatı yurt içi ve dışı herhangi spor dalı sınırlaması olmadan bahis oynanmasının kulüplerle ilişkili bulunduğu sürece kanunen yasaklandığını söyledi. Sizin söylediğiniz yanlış gibi gözüküyor demiş. Şimdi bir tarafta ben, bir tarafta spor hukuku avukatı varsa burada spor hukuku avukatına güveneceksiniz tabii ki. Ama benim bildiğim buydu. Bunu bir araştırmam gerekiyor. Ama teşekkür ederim dinleyicimize uyarısı için. Emre Öztekin açıklanan isimlerde Ural Aküzüm TFF'de görev yapıyorken Galatasaray olarak açıklanmış. Bir hata olmuş olabilir mi? Diyor. Ural Aküzüm son 5 yıl içerisinde demek ki Galatasaray'da da yöneticilik yaptı ve bahis oynadığı dönem büyük ihtimal TFF yönetim kurulu üyesi olduğu dönem değil, Galatasaray'da olduğu dönemde. O yüzden Galatasaray olarak açıklandı ama mevcut görevi tabii ki şu an TFF yönetim kurulu üyeliği. Fakat dün itibariyle o da istifasını etti ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda da dünden bugüne istifaların sayısı da gittikçe artıyor. Bugün de istifaların devamı geldi. Bu istifaların sebebi olarak da dünkü yönetici sevkleri olduğu ve özellikle Trabzonlu isimlerin burada istifalarını sunmaya başladığı paylaşılıyor. Bu da enteresan bir konu. Bakalım bir erken seçim ihtimali konuşuluyor. Olacak mı? Nereye götürülecek bu iş? O kadar fazla bilinmeyen şey var ki bunu da merak ediyorum, nereye varacak iş. Ve son mesaj olsun reklamdan önce. Metehan Civek, sabah da sormuştum ama konu geçmişti, merak ettim demiş. İleride Messi ve Ronaldo teknik direktör olursa sen hangisini hocan olarak isterdin demiş. Benim için tabii ki Messi. Ama Messi'nin de öyle iyi bir teknik direktör olacağını ben düşünmüyorum. Ronaldo'nu da düşünmüyorum. İkisinden de pek o ışığı alamıyorum. Ama bir tercih hakkım olsa tabii ki Messi'yi tercih ederdim. 14.38 ikinci aramız.
1: Ali Erim ve Bertel Am'la Hat-Trick devam edecek.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Türkiye'de sektörün tek ve en büyük promosyon ürünleri fuarı, fuar öncesi Promo Türk Derneği'nin desteklemiş olduğu 38. Promosyon Show İstanbul, 30 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 3. Hol'de. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com. Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam ediyor.

14.39 saatlerimiz, gündem yoğun, gündemde çok sayıda konu başlığı var. Sizlerden gelen mesajlarda da görüyorum, yani o herkesin ilgisini çeken konu farklı şeyler geliyor. Mesela bir dinleyicimiz, ismini de not etmemişim ama bulabilirsem onu da söyleyeyim ama bulamadım, özür diliyorum kendisinden. Demiş ki, ben hayatın kaosundan namaz kıldığım an uzaklaşıyorum, daha huzurlu, daha mutlu olduğum an diyor namaz kıldığı anlar için. Çok güzel gerçekten, dinleyicimiz bunu da yazmış. Benim de aklıma dün bir dinleyici yazmıştı, işte Ali abi olmadan sen, ya sen olmadan Ali abinin işte hettik programları eskisi gibi olmuyor, işte çok farklı oluyor dediğinde, orada da aklıma hani oruç geldi. Sonuçta dinimizde de biliyorsunuz, hani anlatmaya gerek yok oruçla alakalı. Orada da bir aylık dönemde farklı bir şey var. Bazı şeylerin tabii kıymeti o dönemlerde daha çok anlaşılıyor. Biraz ona benzettim açıkçası. Olur yani böyle dönemlerde. Bence insana da iyi gelir. Ali abiden de bir süre uzaklaşmak, onun programdan uzaklaşması benim tek yapmam. Bence bunun da ayrı bir tadı var ve o ikimizin program yaptığı döneminde kıymetini bilmek açısından bence böyle ayrı kalmak da güzel diye düşünüyorum. Öyle iyi tarafından bakmaya çalışıyorum. Dinleyicimiz namaz demişken o da aklıma geldi. Onu da söylemek istedim. Muhammed Akçı, valla dün buna benzer bir şey düşündüm. O da buna benzer bir şey yazmış. Okuyayım. Demiş ki, köyde bazen cenazelere katılırım. Fakir ve ömrü çalışmakla geçmiş ama çocuklarını evlendirmiş, okutmuş ya da kimseye muhtaç etmemiş kişilerin cenazelerinde arkada kalanların ne kadar gururlu olduklarına çok şahit olmuşumdur. Arkamızda kalanlara gurur duyacak bir hayat nasip eder inşallah Allah bizlere demiş. Yani bu temenniye hiç diyecek bir şey yok. Benim de dün içimden şöyle bir şey geçiyordu. Ben de bunu şöyle kendim açımdan düşünüyorum. Yatağa yastığı

yastığa başımı koyduğumda huzurlu uyuyabilmek, yaptıklarımdan pişman olmadan o gün ya da o güne kadar yaptıklarımın huzuruyla, herhangi bir kötülük yapmadan, insanlara dokunarak, onlara yardım ederek, örnek bir hayat yaşamaya çalışarak mümkün olduğunca, ki insanız, hepimizin kusurları oluyor ama o kusurların farkına varıp düzeltmeye çalışarak, gönül yaparak o huzurla uyumak benim de hayattaki sanıyorum amacım böyle bir şey. Dün geçti içimden. Muhammed Akçı da hani birebir aynısı değil tabii ki ama buna benzer bir şey yazmış. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ediyorum mesajı için. Peki tekrar futbola dönecek olursak, tabii gündemden de çok uzaklaşmak da istemiyorum. Bugünün haberlerinden birisi Beşiktaş taraftarları için bence sevindirici bir haber. Leandro Trossard biliyorsunuz bir sakatlık yaşadı Beşiktaş'ta ve son maçlarda, son iki maçta forma şansı bulamadı. Kadroya girememişti. Ama buna rağmen Belçika milli takımına da çağrılmıştı. Bu da demek oluyordu ki ilk maçlarda oynamama ihtimali olsa da bir yerde süre alabilecek bir durumu var demek ki deniyordu. Nitekim Trossard Belçika'nın bugünkü antrenmanında takımla birlikte çalışmış. Bugün basın toplantısı olacak milli takımımızla maç öncesi. Büyük ihtimal Mark Van Bommel'e de Leandro Trossard'ın durumu sorulacaktır. Oynayabilecek durumda mı? Süre alabilecek durumda mı? Kadroda olacak mı? Bu maç olmazsa son karşılaşmada tercih edilecek mi ki Fransa'yla? Fransa'da karşı karşıya gelecek Belçika son mücadelesinde. Buradaki durumda tabii Beşiktaşlılar bu milli arada Orkun Kökçü'nün durumunun da çok iyi gitmemesi sebebiyle biraz endişeliydi. Acaba Orkun oynar ve sakatlanırsa ve dönüş uzarsa ne yaparız diye düşünüyordu. Şimdilik sakatlığın uzadığına dair bir şey okumadık. Ama son maçtaki görüntüsü Orkun'un performans vermekten çok uzaktı. Hani Can Uzun'la ilgili mesela dedik ya, çok değerlendirmek için uygun değil. Orkun için de sanıyorum benzer şeyi söyleyebiliriz. Orkun da belli ki hiç hazır değil, yani uygun değil oynamaya sakatlıktan kaynaklı. Ama ne kadar uzadı uzamadı onu Beşiktaş sağlık heyeti herhalde bakacaktır. Duruma göre bir bilgilendirme de görebiliriz ama şu an dediğim gibi çok negatif bir tablo yok Orkun için. Trossard için de şimdi taraftarların eminim çoğu diyeyim, hadi hepsi demeyeyim, Trossard'ın bu maçlarda oynamadan İstanbul'a geri dönmesini isteyecektir. Çünkü oynarsa bir risk var sonuçta, sakatlanma riski. O riski istemez Beşiktaş taraftarı. Burada da genelde şu oluyor. Milli takım doktorlarıyla işte kulüp doktorları bir istişare yapıyorlar oyuncunun durumuyla alakalı. Zaman zaman ortak bir karar çıkıyor. Zaman zaman milli takımdaki isimler inisiyatif kullanıyorlar. Oynayacağız diyorlar ki Orkun da tahminen böyle oldu. Beşiktaş doktorları belki istemedi ama Orkun oynamak istedi ama performans olmadı. Trossard'da da herhalde böyle bir görüşme, bilgi alışverişi yapılıyordur taraflar arasında. Bakalım oradan bir karar çıkacak. Nasıl bir karar çıkacak onu da göreceğiz. Açıkçası eğer Orkun gibi performans verecekse Trossard, bize karşı oynamasında, hani bir milli takım taraftarı olarak söylüyorum, bir problem olmaz. Ama tabii ki iyi bir Trossard'da ne kadar etkili olabileceğini kısa zamanda gösterdi. Bakalım tercih edilecek mi? Ama Belçika'da da bu iki maçı öyle 90 dakika izlemedim. Özetlerine baktım. Ama Mika Gott sol tarafta Dokun'un da yokluğunda canavar gibi oynamış. İyi bir performans ortaya koymuş. Trossard'ı da pek aramıyor gibi. Sağ tarafta da iki isim dönüşümde oynadı. Moreira ve Luke Bacchio. Belki sağda oynayabilirdi Trossard'da sağlıklı olsa. O taraf biraz aksadı ama Luke Bacchio da attığı golle ilk karşılaşmada İtalya maçında dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Bu da günün dediğim gibi bir diğer haberi, Trossard konusu. Bugün Belçika hocasından da konuyla ilgili bir açıklama duyacağımızı düşünüyorum. Tahminen tabii Türk gazeteciler de basın toplantısında olacaktır ve illaki Trossard'la ilgili bir soru gelecektir. Şimdi bir başka sıcak haber. Bizim program içerisinde Burhan Can Terzi tweet atmış. Galatasaray camiası adına şu sıralarda önemli bir toplantı var.
demiş. Başkan Dursun Özbek camiada söz sahibi isimlerle bir araya geldi demiş. Şimdi söz sahibi deyince acaba kim isim vermekten imtina etmiş Burhan Can Terzi. Bu toplantının sebebi ne ve bu isimler kimler? Radikal bir şey mi düşünülüyor Galatasaray'da? Bir erken seçim mi? Okan Buruk'la alakalı bir durum mu? Nedir? İnsanı merakta bıraktı şimdi Burhan Can Terzi de attığı bu tweetle, ama bakalım bu haberi de gün içerisinde takip edelim. Yarın en kötü sabah sporunda konuşuruz. Mesela sabah yine konuştuğumuz bir konu, kafamı da kurcalayan konulardan biri. Şimdi MHK başkanı gözaltında. Bu kaçıncı gün oluyor? Dün sabah işte ikinci güne girmiş olduk. Hala kendisiyle alakalı bir gelişme yok. Görevine devam ediyor gözüküyor. Herhangi bir istifa yok. Ve bugün Milliyet'ten Cemal Ersen'in haberine göre MHK'ye giren 9 isimin 8'inden daha en başta istifa dilekçeleri alınmış. Bu konuyu konuşmuştuk. Normalde bu isimler görevden alınamıyorlar. MHK'deki üyeler. Fakat bu işin çözümünü de şöyle bulmuşlar. Biz önden paşa paşa bu isimlerden istifa dilekçelerini alalım. Göndermek istediğimiz zaman yürürlüğe koyar, istifa ettiler deyip göndeririz. Fakat habere göre 8 isimden alınırken bir tek Ferhat Gündoğdu'dan alınmamış böyle bir istifa dilekçesi. Kendisiyle de 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalanmıştı. Göndermek için 15 milyon TL ödemesi gerekiyormuş Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Şu aşamada da kendisiyle ilgili bir suçlama var. Fakat kesinleşmiş bir şey yok. Sonuçta bir suçlama yöneltildi. Ama bir ceza yok. Şu aşamada görevden alınsa, ki yine alınamıyor galiba hatta, o tazminat ödenmek durumunda kalacak. Bu yüzden de kendinin istifa etmesi bekleniyor. Fakat kendi de istifa etmedi. Bunu sabah anlamadığımı söyledim. Acaba dedim, hani gözaltında olduğu için istifa edemiyorum, ama sonra konuştuk etraftakilerle. Yok diyor, öyle bir şey yok. Yani avukat aracılığıyla istifa edebilir. Ama yok. Hala böyle bir inisiyatif Ferhat Gündoğdu'dan. Bence şık olan, sabah da söyledim, böyle bir şeyle anılıyorken aklanana kadar en azından görevi bırakmak daha doğru gibi geliyor bana. Ama dediğin gibi böyle bir tablo şu aşamada yok. Bakalım nereye kadar gidecek bu tablo. Bu hafta sonu ikincilik, üçüncülük maçları var. Dün hakem atamaları yapılmış. Başkan olmadan da yapılabiliyor tabii ki mevcut üyelerle birlikte. Bir sonraki hafta içerisinde Süper Lig ve Birinci Lig'in atamaları yapılacak. Onlar çok daha tabii önemli gözüküyor bizde, daha çok tartışıldığı için, daha üstlükler olduğu için. Hadi bu haftayı kimse öyle, bilmiyorum, ben konuşanı görmedim, hani şu hakem nasıl atanır falan denmemiş. İkinci lig, üçüncü lig ya da konuşulduysa bile ana akımın gündemine gelmiyor. Ama Süper Lig ve Birinci Lig'de öyle olmaz. O atamalar dikkat çeker. Nasıl olacak gerçekten o süreci ben de merak ediyorum. Peki son bölüme geldik. Birkaç yine mesaj okuyalım ve öyle programı bitirelim. Gözaltı süreçleriyle ilgili yeni bir gelişme var mı diye sormuş Tugay Kılıç. Hayır. Bugün gözaltılarla ilgili ne Ferhat Gündoğdu, ne Ahmet Şahin, ne Yunus Yıldırım, ne Sabahattin Şahin, ne Ferdi Karadoruk hiçbiriyle ilgili bir gelişme görmedim. Belki gün içerisinde çıkarsa yarın sabah sporunda konuşuruz. Oktay Aktar yarın Belçika. Tam dediğini anlamadım ama Montella gider demiş. Unutmayalım bu sözü. Herhalde yenilirsek Belçika'ya Montella gider demek istemiş. Peki demiş Mustafa Demirkaya, basın toplantısında Trossard mı çıkar, Lukaku mu çıkar diye sormuş. Oynama ihtimali daha kuvvetli olan Lukaku sanıyorum. O yüzden Lukaku çıkabilir. Ömer Özer'den bir eleştiri gelmiş bana. Ya da bir tespit diyelim. Gökhan Arslan, şu son gelişmelerden sonra artık Uğur Meleke'nin TFF başkanı olmasını diliyorum demiş. Valla mevcut duruma ya da potansiyel adayları düşündüğümde, ki potansiyel adayların kimler

0: olabileceğini az buçuk bu son dönemdeki başkanları düşündüğünüzde tahmin edebilirsiniz. Yani çok Uğur Melek'e tarzı bir adayın çıkması bu konjonktürü de pek mümkün değil. O yüzden Uğur Melek'in de tabii aday olup şu an aday adayı oluyor ancak, ama aday olması için de delegelerin %20'sinin imzasını alması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Statü öyleydi. Aday olmak için şu an aday adayı. %20 alabilir mi? Bilemiyorum. İşte bu konjonktürde siyasetin desteği olmadan almak kolay değil. Uğur Melek'e de açıkçası çıkacak diğer potansiyel rakipler karşısında bence 3-4-0 geride başlıyor. O yüzden işi zor, ama benim de tabii ki gönlüm zor olsa da Uğur Melek'ten yana bu konuda, net. Hiç ona itirazım yok. Turgut Bey bir mesaj göndermiş ama şimdi tekrar o tartışmanın içine girmeyeyim. İbrahim Hacı Osman ile alakalı olarak. Nevzat Bey, sakatlıktan çok Orkun'un verimsiz olması, Arda'ya yakın olması onun pozisyona ortak olma isteği gibi geldi bana. Senin fikrin, demiş. Bilemiyorum. Ben daha çok sakatlık üzerinden okumuştum. Çünkü yanındakine pas atamayan bir haldeydi Orkun Kökçü o karşılaşmada. O yüzden sakatlık dedim. Yoksa o Arda ile ilgili pozisyonla alakalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Mesut Gers çok güzel bir noktaya temas etmiş. Aa, demiş, nasıl olur da seni çağırmazlar bu gizli toplantıya? Sen Galatasaray'ın derinlerindensin, demiş. Belki ben de Vinicius gibi, şu an gerçek Vinicius başka yerde, belki gerçek Mert de o toplantıda olabilir. Buradaki klonudur. Nereden biliyorsunuz? Belki oradayım. Serkan Serefe, o da temiz eller operasyon olması lazım diye bir mesaj göndermiş. İzmir'den Gürsel, Manchester'ın başına gelen Galatasaray'ın başına gelebilir mi, demiş. Ama şu an konular birbirinden farklı. City'ninki City'ye özel bir soruşturma. Buradaki MHK üzerinde bir soruşturma. Oradaki delillere göre her kulübe uzanabilir. Galatasaray olur, Fenerbahçe olur, Beşiktaş olur, Trabzon olur. Bilemiyoruz ne çıkacağını. Ama tabii son dönemde Ferhat Gündoğ döneminde Galatasaray şampiyon olduğu için çoğu kişi, Galatasaray olmayanların neredeyse hepsi Galatasaray üzerinden bir okuma yapıyor. O yüzden o tabii ki olabilir, ama diğer takımlar üzerinde de olabilir. Ve son mesaj Bozkurt Celtemen'den, onu okuyayım. Ferhat Gündoğdu gözaltına alındığından bu saate kadar federasyon başkanının hiçbir açıklaması oldu mu? Bu sessizlik tuhaf değil mi, diye sormuş. Sözlü hiçbir açıklama olmadı. Yazılı iki açıklama oldu. İlk açıklamada Ferhat Gündoğdu'nun F'si yok. İkinci açıklamada Ferhat Gündoğdu'nun F'si yok. Tamamen ikinci sade bir yalanlama gibi, ama özünde bence işi boş açıklamalar. Dişe dokunur bir şey gelmedi şu ana kadar. İbrahim Hacı Osmanoğlu cephesinden büyük ihtimal bir durum değerlendirmesi yapılıyor. Onun sonucuna göre de bir belki açıklama görürüz kendisinden. Evet, bugünlük Hat-Trick programının sonuna geldik. Mesajlarınız için teşekkür ediyorum. Bence iyi bir program oldu. Yarın aynı saatte Genco abi olacak öğlen, ama biz sabah sporunda karşınızda olacağız. Şimdilik iyi günler, hoşça kalın.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick sona erdi. Reklam. Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi, baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
2: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Dünya.

0: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Herkese mutlu günler. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi gündemi konuşacağız. Ercan abi hoş geldiniz Zeynep.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Ahmet.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Sen nasılsın, iyisin?
0: Ben gayet iyiyim ama aynı şeyi Türk sporunun lokomotifi, Türk futbolu için söyleyemeyeceğim maalesef.
1: Sorma,
0: Ercan abi.
1: Sorma.
0: Hem milli takım bazında çok kötü bir İtalya maçı oynadık. Onu konuşuyoruz.
1: Evet, iki mağlubiyet bir üç gün içinde.
0: Belçika maçı var yarın ama şu anda Belçika maçını kimse düşünmüyor. Milli takım oyuncuları düşünüyordur sadece. Ama medyaya baktığımızda medyada bambaşka şeyler konuşuluyor. Dibinin bir üstündeyiz Ercan abi ya, benim için.
1: Öyle dolaşıyoruz maalesef şu anda. Bu tabii ki bahsettiğin gibi Türk futbolu adına bayağı üzücü.
0: Maalesef bayağı üzücü, konuşuruz detayları. Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve işte mahiyetindekiler, yani görevlendirdiği bazı isimler, işte faal hakemler,
1: eski üyeler
0: gözaltına alındılar. Tabii ki iddialar var. Biz iddia makamı değiliz. Yargılayan taraf da biz değiliz.
1: Evet, şu anda soruşturma devam ediyor.
0: Masumiyet karinesini de bir bozmadan bir şekilde yorumlarımızı da yapmaya çalışıyoruz. Kanıt, daha doğrusu gelen haberleri hemen paylaşmaktan ziyade bir netleştirme

0: makamı VAR kayıtlarını, VAR kamera kayıtlarını, VAR odası kamera kayıtlarını inceledi tarzında açıklamalar vardı. Fakat savcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul Başsavcılığından yapılan açıklamada VAR kayıtları, VAR odası kayıtlarını biz araştırmadık, incelemedik diye bir açıklama geldi. Yani enteresan durumlar. Aynı zamanda dün akşam federasyondan yapılan bir açıklamada kulüp yöneticileri ve başkanlarının bahis oynayan, daha doğrusu 5 sene boyunca bahis hesabı olan kulüp yöneticileri ve başkanlarının isimleri açıklandı ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi bu isimler.
1: Şimdi mi? Karagümrük, Eyüp ve birkaç takım daha çıkıp dediler ki bunlar bizim AŞ'mizle ilgisi olmayan kişiler. Yani
0: Bizim
1: biz de,
0: yöneticimiz değil
1: bizim
0: dediler.
1: yöneticimiz de bu aşamada değiller açıklaması var. Şimdi tabii açıklamalar, soruşturma, artık bundan sonra oynayanlar, bazıları diyor ben bazı yayınları izlemek için, yani bazı yasal bahis sitelerinde bazı maçları canlı izleyebiliyorsun. Üye olmuştum. Açıklamaları da var. İlerleyen günlerde bunları göreceğiz ama tabii bunu konuşmak bile hoş değil. Ne konuşuluyordu bundan 10 gün önce? İşte Türk futbolu yayın gelirleri çok düştü. Bu böyle gitmez. Bizim çok yıldızımız var. Doğru. Yıldızlar gelmeye başladı. Ama bu olaylar böyle arka arkaya olunca senin ihaleden, kulüpleri kastederek bunu değerlendiriyorum, yayın gelir beklentin tavana göre baktığımızda, tavan en üste göre baktığımızda, o hayal edilen 400-450 milyon, hatta 500 milyon dolarlara bu aşamada, bu hafta, sadece bu hafta yaşananlarla ulaşması biraz zor bence Ahmet.
0: Çok zor Ercan abi.
1: Ya bunu neden geliştirerek örneklendirelim? Ben dünyaca örnek olarak bunu anlatayım. Ünlü bir yayın platformuyum mesela. Yayın kuruluşuyum ya da. Türkiye'de böyle bir bakacağım, işte yıldızlar gelmiş, şu olmuş, bu olmuş. Tamam. Ben bu 13 Ocak'ta yapılacağı açıklanan ihaleye girmekte şu anda tereddüt ederim.
0: Ercan abi, federasyonun geleceği konusu zaten bir soru işareti. Federasyondan bir sürü insan da, yedek üyeler dahil, asil üyeler dahil istifa etmeye başladılar. Ve Belçika maçından sonra, hatta İtalya maçından sonra, yani 5 Ekim'den sonra milli takım maçlarından sonra da istifa edeceği, bazı üyelerin, asil üyelerin de istifa edeceği söyleniyor. Yani federasyonda da açık ve net bir şekilde gelecekle alakalı bir durum nedir? Gelecek var mı federasyonun? Bu da soru işareti. Şu an için konuşuyorum. Yani gelen bu bilgiler ışığında konuşuyorum. Tabii ki her an her şey olabilir. Her an her şey değişebilir. Ama yani açıkçası hiç güzel durumlar değil. Dibinin bir üstü dedim. Dibi zaten UEFA ve FIFA'dan verilen cezalarla futbolun bitmesi demek ülkenin. Dibi odur. Yani futbol bir ülkede nasıl biter? Ancak işte böyle cezalarla biter. Dibin bir üstündeyiz diye görüyorum. Maalesef ben öyle görüyorum.
1: Hukukçuların yaptığı açıklamaya göre FIFA'da uyuşmazlık konusunda en çok davası olan iki ülke var. Bizim zaten görüntümüzü anlatayım şimdi. Bini aşkın davamız var. Bu açıklanmış. İki ülke var dünyada. Yani bu konuda dünya rekoru iki ülkede. Türkiye ve Rusya. Zaten o zaman bakışlar ortaya çıkıyor. Bu arada Fambomel basın toplantısı düzenliyor. Vereceğiz mi onu? Yücel'e bir dönelim de. Belçika Milli Takımı'nın teknik
0: Bir
1: direktörü.
0: hazırlasın. Belçika Teknik Direktörü Mark Van Bommel basın toplantısı düzenliyor. İsterseniz bir uğrayalım. Hazırsa Yücel, hemen geçelim canlı yayına.
2: Radyo Spor. Canlı yayın.
3: Bunda biraz daha farklı el alıyoruz. Bu da çok doğal bir şey. Merhaba. Evet. 5 sefer oyuncu değiştirebiliriz. Geçen sefer sanırım 2 kere değişikliğe gittik. Ben çok fazla değişikliğe giden bir antrenör değilim. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bakın Romelu 85 dakika boyunca oynadığı Fransa maçında

0: harika bir şey. İstatistiklere baktığınızda da bu harika bir şey. Ve kendisi çok iyi bir oyun sergiliyor. O yüzden emin olun ki kendisiyle başlamayacağım maça. İlk defa 85 dakika oynadı. AC Milan'da da gördüm. Endonezya'ya karşı 90 dakika oynadı. Ama Chelsea ve biz de kendisinin performansını bitirmek istemiyoruz. Enerjisini. Koç Romelu Lukaku'yla ilgili bir soru sormak istiyorum. Türkiye'de oynuyor. Türkiye'ye karşı oynuyor yarın. Bu onun için özel bir maç mı? Bunu sormak istiyorum. Hayır. Öyle bir şey fark etmedim. Bu sorun teşkil etmemeli. Türkiye'ye karşı oynuyor olması, San Marino'ya karşı ya da Fransa'ya karşı oynuyor olması bir değişiklik yaratmamalı. Tabii ki Türkiye basını ve Türkiye'de herkes bunu önemsiyor ama kendisi için bunun bir sorun teşkil ettiğini görmüyorum. En azından bana benim algıladığım o şekilde. Evet, kendisini nasıl hissediyor? Fenerbahçe'de nasıl hissediyor? Kendisini iyi hissediyor. Kendisini gruptaki atmosfer şu an harika ve herkes bütün oyuncular gibi kendisini çok rahat hissediyor ama elbette ki oyuncu olarak her zaman oynamak istersiniz ve 24 sağ oyuncumuz var. Evet, Romelu birçok takımda oynadı, birçok şey yaşadı. Bazı durumlarda kendi pozisyonu için savaşmak zorunda kaldı bazı takımlarda. O yüzden ben bir sorun görmüyorum, sıkıntı yok. Mark, her maça kazanmak için çıkıyoruz diyeceksin, biliyorum ama şimdi gerçekten kazanmamız gerekiyor diyeceksiniz diye düşünüyorum. Fransa çok güçlü bir takım. Türkiye iki sefer kaybetti. Şimdi ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu maçı almamız gerekiyor mu diye düşünüyorsunuz? Tabii ki her maçı almamız gerekiyor ama bu çok önemli bir maç. Çünkü evde oynuyoruz. O yüzden buradaki atmosfer çok önemli. Ve evet, şu an üçüncü maçımız. Türkiye'nin grupta 0 puanı var. Biz kazanırsak 6 puanımız olacak. Tabii ki ben böyle bir baskı koymak istemiyorum oyuncularımıza ama şöyle bir şey de söyleyebilirim. Ben Türkiye'nin maçlarını tekrar izledim. Avustralya, Paraguay, Amerika, Fransa, İtalya. Bir tanesini kazandılar. Amerika'ya karşı kazandılar. Ve ben bu maçları tekrar izledim. Birçok şansları vardı ve bunları gerçekleştiremediler. Ama her seferinde şunu görüyoruz. Çok iyi oyuncular var. Bazı oyuncular da yok tabii takımda. Ama evet, bir yandan tabii ki üzerimize baskı var. Evde oynuyoruz, bu maçı almamız, kazanmamız gerekiyor ve bunu yapamazsak tabii ki kazanamazsak da devam ediyoruz, yola devam ediyoruz. Evet, senin alanımız için sorunuz var mı sana? Sen 10 dakikadır dinliyorsun. Sen hangi konuda konuşmak istersin? Sorunuz yoksa benim için sıkıntı yok. Ben dinlemekten de gayet memnunum. Evet. İki tane maça çıktınız ve bu takımda sizin için nasıl bir duygu bu? Benim için çok iyi bir olasılık. Daha önce Dünya Kupası'nda oynarken de bu maçlar benim için çok önemliydi. O yüzden kendimi gösterebilmek olmam da benim için önemli. Benim bir sorum daha vardı ama şu an ben de unuttum sorumu. Evet, birazdan tekrar hatırlayacağıma eminim. Soruları unutan tek kişi ben değilim. Evet, senin Thibaut Courtois Uluslar Ligi'ne katılmayacak. Bu konuyla ilgili konuştunuz mu kendisiyle, yoksa böyle bir ihtiyaç Duymadınız mı? Hayır, böyle bir şey konuşmadık. Şu an önemli olan şey şu anki ekiple ilgili devam etmek. Benim amacım kendimi göstermekti ve tabii ki katılabildiğim her maç benim için önemli. Gelecekte ne olur ne biter bilemem ama ben bugüne bakmak istiyorum, önümüze bakmak istiyorum ve elimden geleni yapmak istiyorum. Manchester United'da oynuyorsun. Orada kaleci olarak senin için neler değişti? Karakterin değişti mi mesela Manchester United'de oynamak? Tam dolayı benim için bir şey değişmedi ama belki bazı oyuncular değişmiştir, bilemiyorum bunu. Sanırım ki zihinsel olarak yeterince güçlü değilseniz psikolojik olarak muhtemelen değişirsiniz de diye düşünüyorum. Çünkü etrafınızda birçok kişi birçok şey söylüyor size ancak benim için. Bütün bu önemli maçlara çıkabilmek önemli. Benim için Premier Lig'de oynamak ya da burada oynamak çok fazla bir şey değiştirmiyor. Kendimi grupta iyi hissediyorum. Koçu antrenörde oynadığım dönemden tanıyorum. O yüzden kendisini biliyorum, tekniklerini biliyorum ve bir süredir de milli takımda oynuyorum. O yüzden kendimi iyi hissediyorum. Bart, sana. Evet. Manchester City'den bahsetmek istiyorum. Sizin için bu önemli mi? Bu kulüp ligden düşmeli mi? Çünkü biliyoruz ki finansal kuralları ihlal ettiler. Dikkat et lütfen şu an ne söyleyeceğine. Hayır, böyle bir şey önemli değil. Kendisi bununla ilgili çok fazla bir şey yapamayacaktır. Bu konularla ilgili biz konuşmuyoruz. Premier Lig'e düşüyor bu konuyla ilgili karar almak. Hilmi Saran, Anadolu Agency. Ik wil een vraag stellen. U zei daarnet dat u 5 van de Turkse matches heeft gezien. Mijn vraag is als volgt. Wat zijn de zaken die op dit moment niet goed lopen in de Turkse nationale ploeg? En kunnen wij meer informatie krijgen in verband met Trossard? Is hij morgen klaar om die 90 minuten te gaan spelen? Dankjewel. Evet, Türkiye birçok olanağı aslında kaçırıyor. Birkaç tane önemli oyuncuları da maça çıkmıyor. Tabii bu da önemli. Onun yanı sıra muhtemelen Türkiye gibi futbol çılgını bir ülkede muhtemelen biraz heyecan da vardır diye düşünüyorum. Şimdi yine tekrar Ludo senin yüzünden soruyu unutuyorum tekrar. Evet, Trossard ile ilgili bir soru sormuştunuz. Leandro da yarın oynayacaktır. Onu yazabilirsiniz, Leandro yazabilirsiniz ama evet, bir hafta boyunca antrenman yapamamıştı kendisi. Bir Avrupa maçında bir sakatlığı, Avrupa maçından kalan bir sakatlığı vardı ama oynayabilecektir kendisi. Sana bir sorum olacak. Eğer doğru hatırlıyorsam sen ilk maçını oynamıştın Liège'de, Sandar Stadında. Evet, ilk oynadığım Anticlesan'da önemliydi benim için. O yüzden tabii ki de bu önemli olacaktır ama kulüp sahalarında oynuyor olmamız da bana göre önemli. Çünkü Belçika'nın ve ülkenin arkamızda olduğunu da hissediyoruz.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bir dinleyicimiz sormuş, yapay zeka ile mi konuşuluyor diye. Basın toplantısını verdik ve tercüman konuşuyordu. Bir taraftan duyup bir taraftan da Türkçe'ye çevirmeye çalışıyordu.
6: Anında tercüme, sözlük karşılığı simultane deniyor.
5: Simultane tercüme. Evet. Bazen zorluk yaşanabiliyor. Hele bir de devamlı yabancı bir ülkede konuşunca, o dili konuşmaya başlayınca Türkçe'ye çevirmekte zorlukta yaşanabiliyor. Ama anlaşılır konuştu. Hele son soru çok önemliydi.
6: Trossard, evet.
5: Trossard oynayacak mı? Çünkü 6 Ekim'e kadar sakatlığı dolayısıyla oynamama ihtimali yüksek deniyordu ama oynayabilir. İyileşmiş durumda. İyileşmiş diye.
6: Van Bommel öyle açıkladı, teknik direktör.
5: Teknik direktör Van Bommel bu açıklamayı yaptı. Amili takımımız da Belçika yolcusu, İstanbul Havalimanı'na vardı. Amili takımımız ve Belçika'ya doğru hareket edecekler. Maç yarın saat 21.45'te Belçika'da Liège şehrinde, ki detayları ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşırız. Yine çalışarak geldim. Hoş biraz çalışsam mı çalışmasam mı diye de düşündüm rakibe Ercan abi. Son iki karşılaşmayı kaybettikten sonra benim de artık açıkçası şevkim kırıldı.
6: Teknik direktörün de tabii çalışması önemli.
5: Tabii. Bizim değil. Yani şimdi yanlış anlamasınlar beni, dinleyicilerimiz de yanlış anlamasınlar ama çoğu dinleyicimiz, Ercan abi siz, ben daha çok o formayı hak ettiğimizi düşünmeye başladım maalesef. Maalesef. Bir de şöyle bir durum söyleyeyim. 1980'leri bana ilk 30 dakikada İtalya maçında hatırlattılar. 80'leri ve 90'ların ilk yarısını.
6: 80'ler öncesi hatta.
5: Hatta 80'ler öncesi de diyebiliriz. 90'ların ilk yarısına kadar olan kısımdan bahsediyoruz. Türk futbolunun gerçekten dibe çöktüğü, çok ciddi skorları aldığımız ama yenilerek aldığımız maalesef. Maalesef yine gol yedik dediğimiz, 1-0 2-0 yenildiğimizde iyi mücadele ettik diye kendimizi avuttuğumuz dönemlerden bahsediyorum.
6: Fransa maçından bilirler. Sonra zaten o yıllar benim çoktan aklıma gelmişti. Biz güçlü takımlarla oynadığımızda ve kendi evimizde diyelim berabere kaldık mesela Almanya'yla, galip gelmiş gibi seviniyorduk. 0-0 berabere kaldığımız, İzmir'de oynadığımız bir maç vardır. Almanya'nın yine Dünya Kupası kazanmış bir kadrosuna karşı oynadığımız bir karşılaşma. Meraklı olanlar tabii bunu bakabilirler, takip edebilirler. Bayağı gazete manşetlerinde sanki Almanya'yı yenmiş gibi çıkmıştı her şey. O durumdaydık. Oradan şuna bağlayacağım. Fransa milli takımının oynadığımız maçtan sonra yenilmemize rağmen oyundan memnun, ya iyi oynadık işte, Fransa'da şöyle böyle yıldızlar topluluğu diye çoğunluğun içindeydik. Hı hı. Sonra dedim ki ya biz ne yapıyoruz? Ya milli takım bu değil. İtalya maçı öncesi stüdyoda konuştuk. Artık bu İtalya'yı da yenelim diye program yaptık.
5: Bu İtalya'yı yenemiyorsak zaten bir yere gitmemiz ya da işte diğer A liginde mücadele etmemiz, üst turları düşünmemiz, ne bileyim işte kupayı düşünmemiz ya da işte üst tur dediğim çeyrek final gibi, yarı final gibi Avrupa Şampiyonası'nı, Dünya Kupası'nı düşünmememiz gerekiyor Ercan abi.
6: Şöyle Ahmet, neden İtalya'yı yenelim diyoruz? Çünkü Kuzey Makedonya İtalya'yı yendi. İtalya Avrupa Şampiyonası'na katılamadı. Hı hı. Bosna Hersek'e yenilip elendiler penaltılarla. Ne oldu? Dünya Kupası'na katılamadılar. İtalya futbolu milli takımlar düzeyinde büyük bir çöküş yaşıyordu. Bizden önce de kendi evlerinde Belçika'ya 2-0 mağlup oldular. Bunu şu anlama geliyor ya, biz de Fransa maçında tamam yenildik ama iyiydik dedik. Sonuç fark edik. Bu biraz beni endişelendirdi. Milli takımın geleceğiyle ilgili olarak.
5: İlk 30 dakikayı gördükten sonra bir gelecek olmadığını ben net olarak karar verdim.
6: Şimdi şu soruları sorması gayet normal basın mensubu arkadaşlarımızın. Mesela Montella'ya sordular ya, istifayı düşünüyor musunuz diye. O da hayır düşünmüyorum dedi. Bu düşünmeme sebebi şu. Bunu net olarak söyleyeyim. Yabancı teknik direktörler buraya geliyorlar, profesyonelce çalışıyorlar. Montella'nın tazminatı da bu arada ortaya çıktı. Ya Türkiye Futbol Federasyonu Montella'yı gönderebilir ama 5 milyon euroyu banka hesabına yatıracak.
5: 2025 yılında eğer uzatmasalardı sözleşmeyi, bugün bitiyordu diye biliyorum.
6: Evet.
5: Ya bu ay bitiyordu ya da Ekim ayında bitiyordu sözleşmesi, 2026'da. Bitiyordu.
6: Bitiyordu. Uzatma kararını verdikten sonra iki tane şık ortaya çıkıyor. Bunlardan biri ya tazminatını ödersin ya da dersin ki göreve devam. Üçüncüsü yok. Tazminat da ortaya çıktı ki 5 milyon euro.
5: Maaşla beraber.
6: Fakat bir yere kadar geldik. Şimdi Dünya Kupası'na katıldık. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda'ya karşı en son çeyrek finale çıktık. Sonra Dünya Kupası'nda aldığımız son maçta zaten elenmemiz garantiydi. Rotasyona girmiş Amerika'yı mağlup ettik. Kararı orada alabilirdik. Şimdi dönem Dünya Kupası'ndan sonra sanki bitti. Devam edildi ama Montella dönemi zaten Dünya Kupası'ndan sonra artık yavaş yavaş bundan sonra fayda getirir mi getirmez mi, bu konunun çok iyi düşünülmesi gerekiyordu. Şimdi getirir mi bilmiyorum. Fakat yeşil sahada oynamış bayağı deneyimli yorumcular bu saatten sonra Montella'nın fayda getiremeyeceği yönündeki yorumları çok fazla yaptılar. Burada tabii karar Futbol Federasyonu'nun, ama Futbol Federasyonu da şu anda ne yapacağını şaşırmış durumda. Acayip bir çıkmaz içinde. Futbol Federasyonu'nun atadığı Merkez Hakem Kurulu ve bazı işte hakem kurulu daha önce görev yapmış kişiler şu anda gözaltında.
5: Veziri Ercan abi, veziri federasyon başkanının veziri, kendi açıklamasıdır, benim açıklamam değil bu.
6: Evet,
5: açıklamada
6: öyle konuşuluyor.
5: Kendisi Merkez Hakem Kurulu Başkanı için vezirimi vermeyeceğim diye açıklama yapmıştır.
6: Evet,
5: önce.
6: Evet.
5: Ya o yüzden veziri.
6: Bu tabii bunlarla uğraşırken de bu teknik sorunun halledilme ihtimalini ben düşük görüyorum. Bu maçlar bittikten sonra Belçika maçı bitecek, İtalya maçı bitecek.
5: 5 Ekim.
6: Çok az bir zaman kaldı. Şimdi istesen de istemesen de 4 maçta 0 puan alırsan teknik kadroyla ilgili ciddi bir harekete geçme kararı almak zorunda kalabilirsin. Bu olayın doğasında var. 4 maç 0 puan. Ne diyeceksin? Gruptan çıkıp küme düştüm. Büyük bir ihtimalle.
5: Montella'ya göre İtalya maçından sonra yaptığı açıklamada biz diyor C ligindeydik, A ligine geldik diyor.
6: Ben hepsine katılıyorum. Bak ne dedim? C liginden A ligine yükselme, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final, Dünya Kupası'na 24 yıl sonra katılma. Fakat Dünya Kupası sonrasında onun da sözleşmesinin bitmek üzere olduğunu görüyoruz. Öyle değil mi? Orada net kararı vereceksin. Yöneticilik ve idarecilik burada devreye giriyor. Ahmet. Ben öyle düşünüyorum.
5: Ben de öyle düşünüyorum Ercan abi.
6: Ya tamam, çok teşekkürler. harika.
5: Neşter vurul. Ya bir de şöyle bir durum var ya. Fransa maçında evet oynanan bir oyun vardı ve açıkçası o oynanan oyuna hepimiz aldandık. Ben de aldandım. Yayınlarda ona göre hatta bana işte Montelli'yi sevmeyenler Montelli'yi bu kadar savunma diye de mesaj göndermişlerdi. Ama sonuçta bir oyunu gördük ve o oyunda açıkçası Fransa maçında biraz da umut verdi bize. Yenilmemize rağmen umut verdi. Ama şimdi İtalya maçını gördükten sonra bir değişiklik, bir neşterin vurulması gerektiğine inanıyorum. Takım içerisinde de bence ciddi problemler ortaya çıkmış
6: bu
5: gibi.
6: Bu oyunun adı şu. Onun tarifini yapacağım şimdi. Kapasiteye göre oynama oyununda ortaya çıkan futboldu. Şimdi ben kapasitemi biliyorum. Ve Fransa'yı da güçlü rakip olarak kabul ediyorum. Ona göre de rakibin analizini oyunculara yapıyorum. Antrenman çalışmalarımda bu konular üzerine eğiliyorum ve sahaya çıkıp ona göre oynuyorum. Rakibi de anlatıyorum oyunculara. Ya bu şu anlama geliyor. Ben Fransa'nın üstünlüğünü arkadaşlar biliyorsunuz Fransa bizden iyi takım. Biz de böyle oynarsak Fransa'nın oyununu bir ölçüde etkisiz hale getirip bozabiliriz. Bu konuda bir başarı var mı? Oyun olarak var ama skorboard'a bakıldığı zaman ortaya çıkan sonuç mağlubuz yine. Elimizden geleni rakibin üstünlüğünü, teknik kapasite üstünlüğü, oyun aklı üstünlüğünü kabul ederek sahaya çıktığımız bir maç. Bunun adına rakibin oyun üstünlüğünü kabul edip ona göre oynama diyoruz. Bu da var futbolda. Biz elimizden geleni yaptık ama kaybettik oldu. Ama tabii umutlandık.
5: Hazır bir de gerçekten çökmüş bir İtalya karşısında ki öyleydi, öyleler yani baktığınızda. Ya
6: İtalya milli takımı.
5: Ama yine biz işte düşenin dostu olduk yine. Düşenin dostu genelde oluruz Ercan abi. Ve yine düşenin dostu olduk. İtalya'nın dostu olduk.
6: Ya çok...
5: İtalya bizle beraber morallendiler. Şimdi onlar da Fransa ile oynayacaklar. Bakalım Fransa'ya karşı çok bir...
6: Varlık gösterebilecekler mi? Bir. İkincisi,
5: zannetmiyorum ama
6: bakacağız. İtalya Norveç'te oynuyor. Norveç 3'er 3'er atıyor. Daha yakın geçmişte. Bunları unutmayalım. Ya bunları hiç unutmayalım.
5: Yani
6: yüzden... Üçer diyor. İçeride dışarıda. 3-4. Bunlar da oldu. İtalya'nın başına bunlar da geldi. Bu yüzden konuşuldu. Ya biz artık herhalde İtalya karşısında evimizde iyi oyun oynarız. Düşüncesi ön plana çıktı.
5: Ya, bir şey bekliyorsak yani bir beklenti içerisindeysek Türk futboluyla alakalı ve milli takımımızla alakalı kendi evimizdeki maçları kazanacağız Ercan abi. Ya da en kötü yenilmeyeceğiz. Çok büyük, bizden çok daha güçlüyse rakip yenilmeyeceğiz. Ama İtalya karşısındaki oyunu gördükten sonra ilk 30 dakika tamam ikinci yarıda biraz reaksiyon gösterdiler ilk başta ama geneline vurduğumuzda, geneline yaydığımızda çok kötü bir oyun vardı.
6: İspanya maçında da bu tuzağa düştük. 6 yedik. İtalya maçında da yine rakibin o tek topunu engelleyemedik. 4 yedik.
5: Bir yarış aramız var. Yarış sonrası yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

birini almak üzere de Otemare'de. Şimdi biraz geri plana alındı. Erhan Aktu ile koşacak. 9 numaralı Dolcemare. En dış kulvardan 10 numaralı kulvardan yarışa başlayacak. Start görevlilerinin kısran yerini alması için çabaları devam ediyor. Bir kez daha kulvarına yaklaştırılıyor Dolcemare. 9 numaralı Dolcemare de starttaki yerini aldı. Kısraklar hazır. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı. Geciken 2 kısrak var. 7 numaralı Kardaha 2 boy. Yine 9 numaralı Dolcemare'de 3-4 boy kadar geç başladı koşuya. 3 numaralı Mia Star yarışa hızla başlayan kısrak oldu. Bir anda farkı 2 boya kadar çıkardı. Dış kulvarda ikincilikte 4 numaralı Felicia Star ilerliyor. Onun hemen 1,5 boy gerisinde iç kulvarda 8 numaralı Fatma Zeryam. Şimdi başa baş mücadele içerisinde bu 2 kısrak. 3-4 boy kadar geride dış kulvarda takipte olan Safkan. 7 numaralı Kardaha onun içinde hemen 10 numaralı Forgiven Forget. Dış kulvarda 2 numaralı Taça, ortada 1 numaralı Good Vigil. İki boy kadar geride 5 numaralı One Page sırasıyla kısraklar son 600 metreye girdi. 3 numaralı Mia Star 3 boy farklı önde, 4 numaralı Felice

0: Star ikinci sırada takipte. Bu safkanın da 3 boy gerisinde 8 numaralı Fatma Zeryan var ve bu şekilde son düzeye çıktı safkanlar. 3 numaralı Mia Star 3 boy farklı önde çıktı son 400'e de 4 boy farklı önde girdi. 4 numaralı Felice Star ikincilikte. 3 numaralı Mia Star son 200'e yaklaşılırken de 4 boy farklı liderliğini koruyor. 4 numaralı Felice Star dışarıdan da 10 numaralı Forgiven Forget farkı azaltmaya başladılar. Dış kulvardan gelen 10 numaralı Forgiven Forget son yüzde içindeki 3 numaralı Mia Star'ı geride bıraktı. 10 numaralı Forgive and Forget koşuyu kazandı. İkincilik için 5 numaralı düzeltiyorum 5 numaralı One Page ikinci oldu. Üçüncülük için 3 numaralı Mia Star ve 4 numaralı Felice Star fotoğrafı yakın geçtiler. Yine beşincilik içinde 8 numaralı Fatma Zeryan ve 1 numaralı Good Feel Glory aynayı yakın geçen safkanlar oldular. 10 numaralı Forgive and Forget Mücahit Bayır'la kazandı 4. koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Reklam.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Erdi Bey, çok teşekkürler bu arada Erdi Bey. Mutlu programlar diliyor bize Ercan abi. Her zaman keyifli programlar, günler dileyerek mesajımı şiirle bitirmek istiyorum diye bize şiir yazmış programa. Yılların sesi Ercan Taner sözüyle heyecan katar. Ahmet Özölçer yanında sohbeti gönüllere akar. Spor Kazanı açılınca yükselir futbolun sesi. Radyo Spor'da bugün yine zirvede enerjinin nefesi diye yazmış. Çok teşekkürler, çok mutlu oldum. Gerçekten evet. Erdi Bey, teşekkürler bu şiir için. Paylaşmakta istedim tüm dinleyenleri. Keyifli de oldu, güzel de oldu. Çok teşekkürler. Şaşırdım bu arada yani. Böyle bir şiirin gelmesi de hoş oldu diyelim. Bir kez daha teşekkürlerimi ileteyim. Şimdi Belçika ile oynayacağız. Belçika'yı biraz analiz ettim. Yani işimi yapmak istedim Ercan abi. Evet. Bir durdum tabii ki. Şevkim kalmadı o iki karşılaşmadan sonra. Hadi Fransa maçına geçelim ama İtalya maçından sonra hiç şevkim kalmadı ama sonuçta işimizi de iyi yapmamız gerekiyor. Birilerinin işlerini iyi yapması gerekiyor. O yüzden de biraz analiz yaptım. 28 oyuncusu var Belçika'nın. Yaş ortalaması 26.2. İki tane yaşlı oyuncusu var. Bir tanesi Kevin De Bruyne, bir tanesi de Lukaku. Bunlar yaşlı oyuncular. 30 yaşın üzerinde 3 tane ya da 4 tane oyuncusu var Belçika'nın. Haliyle yaş ortalamasını biraz yükseltiyorlar. Genç oyuncuları da çok. Çok dengeli bir takım. Analizin başında hemen söyleyeyim. Yani. Evet. Analizin sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Çok dengeli bir takımla karşılaşacağız. 24 oyuncusu lejyoner, yani Belçika dışında futbol oynuyor. Geri kalan 4 oyuncu da Kulüp Brugge'den alınmış milli takıma. Zaten en önemli takımı da Kulüp Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım Belçika'nın. Toplam kadro değeri 591.80 milyon avro. Kalecilerin toplamı 80 milyon. İşte defans hattı 150.80. Orta saha 190 ve forvet 169 milyon avro ki zaten toplam kadro değerini, Transfermarkt değerine baktığınızda şeyi anlayabiliyorsunuz. O dengeyi anlayabiliyorsunuz. Gerçekten dengeli bir takım gibi gözüküyor ki son dönemlerde yaptıkları işler de çok bence başarılı. Dünya Kupası'nda da çeyrek finalde İspanya'ya 2-1 yenildiler ve eğlendiler. Ve turnuvanın bence akıllı oynayan takımlarından bir tanesiydi. O yüzden de tehlikeli de bir takım.
3: Amerika'yı çok rahat yendiler mesela. Ev sahibini.
2: Çok, çok rahat.
3: Ya Belçika futboluna baktığımızda bizde yanlış telaffuz edildi. Yani şöyle yanlış söylendi. Kelime yanlış telaffuz edilmedi de yanlış söylendi. Hı. Yanlış düşünüldü. Öyle devam edeyim. Altın jenerasyon dendi. O geçtiğimiz yıllardaki takıma. Nedir altın jenerasyon? Hemen bakalım. Ben söyleyeyim. İşte Dünya Kupası'nı almak, Avrupa şampiyonu olmak, sonra tekrar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynamak, Dünya Kupası'nda yarı final oynayıp elenmek mesela. Bu altın jenerasyonda bir tane kupa yok Ahmet.

0: iyi bir jenerasyonu vardı. Öyle değerlendirebiliriz geçmişte. Şimdi bunu tekrar oluşturmaya çalışıyorlar.
1: Oluşturuyorlar da bence.
0: Yavaş yavaş oluşturmaya çalışıyorlar. O yüzden altın jenerasyon bence nedir? İspanya'dır.
1: Çok büyük o ya İspanya'yı apayrı tutmak lazım.
0: Altın jenerasyon bence Fransa'dır.
1: İspanya ve diğerleri.
0: Değil mi? Fransa'dır.
1: Fransa'da evet, altın jenerasyon Fransa. Ya şey uzaydır, İspanya uzay.
0: Evet. Onu ya şimdi diyeyim. Bunlara baktım ama Belçika'ya geçtiğimiz dönemlerde işte çok iyi oyuncuları var. Hep vardı.
1: Hep var.
0: Acayip bir kadro. Hep öyleydi kadroları. Fakat önemli olan Belçika futbolunda ne olmuş? 1980'de final oynadılar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda. Almanya'ya kaybettiler. Hı hı. 96 olmadı. Daha sonra 1986 Meksika'da yine bir üçüncülük. Yarı finalde elendiler. Ondan sonraki dönemde hep oyuncu buldular. Ama dediğim gibi
1: yani alamadılar.
0: Şampiyonlukları yok ki. Ya yani Dünya Kupası
1: hiç yok.
0: Yok. Avrupa şampiyonluğu
1: yok. Çeyrek finaller, yarı finaller, finaller hep tarihinde bunlar var ama
0: iyi bir jenerasyona sahipler her zaman.
1: Hep iyi oyuncuları var. Dediğiniz doğru Ercan abi. Hep iyi oyuncuları var. Ama işte onu da bence konuşalım. Yani teknik direktör sıkıntısı mı yoksa ülke olarak o noktalara gelip de
0: yapamama... Bu bir yere kadardır. Hı-hı.
1: Çünkü iyi oyuncular yetiştirebiliyorlar, bulabiliyorlar. Kulüp bazında da Kulüp Brugge iyi bir takım.
0: Evet.
1: Çok, çok iyi bir takım yani baktığınızda. Ve dünya futbolunda, Avrupa futbolunda söz sahibi ülkelerden bir tanesi olarak görüyorum ben. Çünkü şimdi birazdan sayarım oyuncularını hangi kulüplerde oynadığına bakıyorum milli takımın. Hepsi Avrupa'nın en büyük liglerinde oynuyor.
0: Mesele zaten son söylediğin cümleyle ilgili. Eskiden öyle değildi. Hı-hı. Belçika futbolu. İşte Anderlecht'in Avrupa şampiyonluğu var. Brugge'un Şampiyon Kulüpler Kupası o zamanki adıyla Liverpool'la finali var. Hı hı. Kaybetti. Belçika futbolunun kendi takımları Anderlecht ve Brugge zaten Avrupa'da güçlü takımlar kategorisindeydi. Hı hı. Fakat sonra ne oldu? Değişen futbol düzeninde burada yetişen oyuncuların hepsi Avrupa'nın güçlü ülkelerine transfer olmaya başladılar. Hı hı. Belçika yıldızlarla dolu kulüp takımlarını geride bırakıp yetiştirici kulüp takımlarına döndü. Bu yüzden de kulüp takımları o başarıyı elde edemedi. Biz bu oyuncuları hep göz önünde seyrettiğimiz için nerede seyrediyoruz? Bundesliga'da, Premier Lig'de, bazen La Liga'da, bazen Serie A'da seyrettiğimiz için ne geliyor bize? Ya bu yıldızlarla dolu bir takım. Milli takımı da öyle. Fakat kupayı getiremiyorlar. Kulüpler düzeyinde de bir yere kadar başarılı olabiliyorlardı. Şimdi sıfır başarı. Kulüpler düzeyinde sıfır başarı. Ne şampiyonlukları var, ne finalleri var, olmuyor. Bu bahsettiğim nedenden dolayı olmadı. Bunun tabii ki en önemli sebebi ekonomi.
1: Ekonomi.
0: O Anderlecht'i, Brugge'u parmakla gösterilen kulüplerdi Avrupa'da. Gayet iyi oyuncuları. Hatta dünya ünlü Hollanda'da final oynamış oyuncular da Belçika'da Anderlecht tercih ediyordu mesela. Ama onların hepsine veda edildi. Ve Belçika futbolu tamamıyla kabuk değiştirerek biz dedi bu Bundesliga ile La Liga ile Premier Lig ile baş edemiyoruz. O zaman biz yetiştirici olacağız. Ve
1: Portekiz gibi.
0: Portekiz yine arasına kazanıyor. Neden? Portekiz'in şu avantajı var. Brezilyalı bir oyuncu Portekiz'e geldiğinde gün itibariyle Portekiz'i sayılıyor. Belçika'nın öyle bir şansı da yok.
1: Bir Fransa olabilir diye düşündüm ama o da çok zor. Yani Fransa'daki ligde oynayanları, oyuncuları şöyle gözümün önünden geçirdim. Yani bu çok zor. Yani orada da sivrilmeleri çok zor.
0: Hayır, olmuyor. Bu, Belçikalılar sadece artık şu an itibariyle oyuncu yetiştiriyorlar. O yüzden de yapacak bir şey yok Belçika futbolu için. Onlar da kupa kazanmak istiyorlar. Bir başarıya ulaşmak istiyorlar. Fakat hikayeleri bu. Ya bu hikayeden kupa çıkar mı?
1: Zor. Ya İspanya dururken şu anda Belçika'nın kupa kazanması çok zor.
0: Ya ne kadar yıldızın olursa olsun.
1: Ya da Fransa
0: olsun,
1: varken çok zor.
0: Ne kadar yıldızın olursa olsun olmuyor, çıkmıyor işte.
1: Son Fransa ve bir önceki İtalya maçına 4-2-3-1 dizilişiyle çıktı Belçika. Hemen onu da söyleyelim. Taktik olarak nasıl bir taktikle çıkarlar? Yine bizim maça da 4-2-3-1 gibi bir dizilişle çıkacaklar. Kalede Manchester United'ın kalesini koruyan 24 yaşındaki 35 milyon değerindeki Lomans evet. Var. Martin Van der Roort Leipzig kalecisi 15 milyon avro. Yine Jury'de Busser 26 yaşında AZ Alkmaar kalecisi 5 milyon avro değerinde. Yine kaleyi koruyacak diğer isimler, yedek olarak kadroda olacak isimler. Stoper hattına baktığımızda Sporting'den tanıdığımız Zeno de Bast var. 22 yaşında 25 milyon avro değerinde. Yine Conny de Winter var. 24 yaşında Milan'da oynuyor. 25 milyon değerinde. Nathan Engoy var. 23 yaşında Lille'de oynuyor. 25 milyon değerinde ki geçen maçta oynayan oyuncu Engoy'du bu arada. Onu da söyleyelim.
0: Evet.
1: İtalya maçında, düzeltiyorum, Fransa maçında. Arthur Teate Bologna'da oynuyor. 26 yaşında 15 milyon avro değerinde. Ve 33 yaşında Kulüp Brugge'de oynayan 2.8 milyon değerinde Brandon Mechele var. O da bu arada geçen maç oynadı. Sol bekte Maxim de Kulper Brighton'da oynuyor. 22 milyon avro ama geçen maç Kulüp Brugge'de oynayan Joaquin Seys oynadı. 21 yaşında. Genç bir oyuncu. Sağ beklerine baktığımızda yine Sabbe var. Kayriani Sabbe Kulüp Brugge'de 8 milyon avro. 21 yaşında o da ve Timothy Castain 30 yaşında Fulham'da oynuyor. O da 8 milyon. Biraz sanki sol bek sağ bek baktığımızda sağ bek biraz daha rakam olarak daha düşük gibi gözüküyor ama tecrübe olarak da 30 yaşında bir oyuncuyu oynatıyorlar. Fulham'da oynuyor. Yani kötü bir takımda da oynamıyor açıkçası. Orta sahaya baktığımızda Romeo Lavia Chelsea'de 22 yaşında 22 milyon avro. Mandela Keita Parma'da oynuyor 20 milyon avro. 24 yaşında. Genç oyuncular, yaşlarını söylüyorum ki nasıl bir takımla karşı yaşayacağımızı bize anlatmaya çalışıyorum. Genç bir takım bu arada. Nicolas Raskin Rangers'a oynuyor ki çok konuşuldu biliyorsunuz Beşiktaş'a transferi.
0: Evet.
1: 25 yaşında 15 milyon avro değerinde ve bence takım kaptanı, çok önemli bir oyuncusu. Ve bu oyundan sonra en önemli oyuncusu diyeyim. Yuri Tielemans Manchester United'a transferi oldu. 29 yaşında 40 milyon avro değerinde. Bence takımın en önemli oyuncusu Diego Moreira ama sarı kart cezası dolayısıyla bizim karşılaşmada oynayamayacak. Milan'da oynuyor 45 milyon avro değerinde ve 22 yaşında. Orta sahanın sol bölgesinde ağırlıklı olarak oynuyor. Onu da aktarmış olalım. Hücumcu orta saha dediğimiz 10 numara pozisyonunda işte hücumda oynattı geçen maç. Santrafor mevkiinde. Charles de Ketelare Atalanta'da 35 milyon avro.
0: Ketelare.
1: Evet. Kevin De Bruyne Napoli'de 8 milyon 35 yaşında. Ve Hans Van Aken 34 yaşında Kulüp Brugge'de 5 milyon avro değerinde. Sol kanatta çok önemli bir oyuncu bence. Geleceğin yıldızlarından bir tanesi olabilir. 21 yaşında Paris Saint Germain'de oynuyor ki İtalya'ya golü atan oyunculardan bir tanesiydi. Mika Götze 40 milyon avro değerinde. Çok önemli oyuncu. Dikkat etmemiz gereken oyunculardan başında geliyor. Yine transfer gündemini çok sıklıkla bizim transfer gündemimizi de oyalayan Malik Fofana. Sunderland'a transfer oldu son gün Olympique Lyon'dan 21 yaşında 30 milyon avro değerinde ve yine Leandro Trossard Beşiktaş 18 milyon avro değerinde 31 yaşında. 6 Ekim'de dönmesi planlanıyordu ama Bambomer'in basın toplantısında biraz önce yayınlamıştık oynayabilecek durumda olduğu ve oynatabileceğini söyledi. Ya maçta da görebiliriz Leandro
0: olabilir.
1: Trossard'ı.
0: Ya belki 11 başlamaz.
1: Sağ kanata baktığımızda Luke Bacco 29 yaşında Benfica'da oynuyor ki İtalya'ya ikinci golü attı. Çok önemli, dikkat edilmesi gereken oyunculardan bir tanesi.
0: Beşiktaş'ın transfer listesindeydi.
1: Çok önemli. Evet. Santrafor ve forvet hattına baktığımızda Matias Fernandes Newcastle United'da oynuyor 35 milyon avro 21 yaşında. Luis Openda Juventus'tan tanıyoruz ama transfer oldu Olympique Lyon'a 25 milyon avro değerinde ve Romelu Lukaku Fenerbahçe'ye transfer oldu 33 yaşında 6 milyon avro değerinde. Mark Van Bommel 49 yaşında. Çok net tanıyoruz oyuncusu olarak.
0: Dönemin iyi oyuncularından biri.
1: Orta saha, merkez orta saha ve sert bir orta sahaydı kendisi. Barcelona'da
0: uzun yıllar Belçika milli takımında da bayağı iyi maçları var.
1: Barcelona'da oynadı. Asıl Bayern Münih de çok uzun süre oynadı. Paris Saint Germain'de oynadı. Yani baktığınızda çok önemli takımlarda da forma giymiş bir isimden ve çok tecrübeli bir isimden bahsediyoruz. Haliyle bu maçları da kaldırabilecek.
0: Hollandalı
1: evet. Bu maçları kaldırabilecek oyunculardan bir tanesi. Antwerp'in teknik direktörüydü daha önce. Antwerp'te 107 maça çıktı.
0: Antwerp fena bir takım değil. Ama şöyle gidelim. Tabii bir Anderlecht Brugge değil.
1: Yani bir değiller. 107 maçta bu arada 4-2-3-1 çok ağırlıklı olarak. Yani baskın taktiği 4-2-3-1. Sadece üçlü savunma olarak bir kere oynamış Antwerp'de 3-4-1-2-1 ve iki kere de 5-3-2 oynatmış. Bunun haricinde 4-2-3-1 ağırlıklı olarak oynatıyor. 4-3-3 ofansif ve 4-3-3 defansif taktiklerle de oynatmış bu 107 maçta. Diyelim 1.79 puan ortalamasını tutturdu. Bunu da paylaşmadan edemeyelim. 2026'da yani Ağustos ayında takımın başına geçti. 2028'e kadar da sözleşmesi var. İlk maçı kazandılar İtalya'ya karşı. 2-0'lık bir skorla kazandılar. Fransa'ya karşı kendi evlerinde 1-0 kaybettiler. Ve Türkiye maçında yarın 21.45'te Liège şehrinde oynanacak karşılaşma. Onu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Önemli bir takım, dengeli bir takım.
0: Ya şimdi maç Brüksel'deydi mesela. Ben tribünlerin öyle tıklım tıklım dolabileceğini düşünüyordum. Dolmadı. O da enteresan bir şey. Liège'e dolacaktır ama.
1: Büyük ihtimalle olacaktır. Ya. Ben de dolacağını tahmin ediyorum. Maurice Dufresne stadında oynanacak karşılaşma. Yarın Türkiye saatiyle 21.45'te hemen bilgiyi de paylaşalım. Bu arada hava durumuna da baktım. Maç esnasında hava açık, 12 derecelik bir sıcaklık olacak. Rüzgar hafif kuvvetli ve doğudan esmesi bekleniyor ve açık, herhangi bir yağış olmayacak.
0: Artık Avrupa'nın bazı yerlerine yavaş yavaş sonbaharı bile aşan bir kış havası 12 derece.
1: Kış havası, yani soğuk bir hava aslında baktığınızda ama
0: futbol, ama tam maç havası.
1: Tam futbol oynamaya elverişli bir hava olacak gibi gözüküyor. Dikkat etmemiz gereken takımlardan bir tanesi. Bugüne kadar 11 maç yaptık Belçika'yla. Bu 11 maçın 5 maçı berabere bitti. 3 maçı biz kazandık, 3 maçı Belçika kazandı. İlk maç 1957 yılında oynanmış ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmış. Son karşılaşma ise Avrupa Şampiyonası, 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri, 2011'de oynamışız. 1-1'lik neticeyle bitmiş. Belçika bugüne kadar bize 18 tane gol atmış. Biz onlara 17 gol atmışız. Yani bizim maçlarımız da dengeli aslında.
0: Ya istatistiklere göre dengeli bir maç bekliyoruz.
1: Net dengeli.
0: İstatistiklere göre.
1: İstatistiklere göre, ama moral motivasyona baktığınızda bizden çok daha moralliler. Kendi evinde oynayacaklar. Ve çok daha rahat bir karşılaşma onlar için gözüküyor.
0: Biz de çıkıp elimizden geleni yapacağız. Ben de onu bekliyorum maçta.
1: Ben de bir reaksiyon bekliyorum Ercan abi. Bu milli takımdan 2'de 0 yapan bu milli takımdan bizim de iyi jenerasyonumuz var dedik. İyi oyuncularımız var dedik. Bir jenerasyondan bu iyi jenerasyondan bir artık ne denir? Reaksiyon bekliyorum. Ciddi manada biz böyle değiliz.
0: Bir de bitmiyor. Ondan sonra da İtalya ile oynayacağız.
1: Deplasmanda 5 Ekim Bologna.
0: Ya bu bitse tamam, bitmiyor. İtalya iki maçta da reaksiyon bekliyorum. Ya kaybettik ilk iki maçı. Reaksiyonumuzu bu iki maçta göstermemiz lazım.
1: Bir dinleyicimiz Mehmet Bey yazmış. Yarın Türkiye kazanır, Fransa'da İtalya'yı yenerse 3 takımında puanları 3 olacak. Bu kadar kötü havaya rağmen yarın kazanırsak işin içerisindeyiz. O yüzden yarınki maç tamam mı devam mı maçı olacak bence diye yazmış.
0: Kesin katılıyorum.
1: Kendi evinde yenemiyorsan deplasmanda yeneceksin artık. Yani
0: ya bir şey yapman lazım. Görüntü o. Bir şeyler yapman lazım.
1: Kendi evinde iki karşılaşmayı da kaybettin. Artık deplasmanda maç kazanacaksın. Başka çaren yok. Normalde kendi evindeki karşılaşmaları kaybetmeyip kazansaydın deplasmanda artık berabere kalabilirdin ya da kaybetme ihtimalinde ortaya çıkabilirdin. Nasıl olsa kendi evinde kazanmıştın. Tabii. Ama şimdi iki karşılaşmayı kendi evinde kaybettiysen artık yapacak hiçbir durum yok. Kazanmak zorundasın. Artık amiri takımımızın bizim kazanmaktan başka çaremiz yok.
0: Aynı kanaatteyim.
1: Bunu da aktarmış olalım. İsterseniz bir araya devam ediyormuşuz. Yücel abi işaret etti. Devam edelim. Yine gelen mesajlara o zaman şöyle bir bakayım. Gelen mesajlarda özellikle Belçika'nın kazanma ihtimalini yüksek gören mesajlar var. Hatta bir dinleyicim skor bile yazmış. 5-0 Belçika kazanır diye yazmış.
0: Yok canım, yapmasınlar artık. Ama, biz hep öyle diyoruz. Yapmasınlar ama maalesef.
1: Fark yiyoruz Ercan abi biz.
0: İnşallah olmaz.
1: İyi düşüncelerimizi yayında paylaşmaya çalışıyoruz ama İtalya maçı bambaşka bir maçtı. Dedim yani biraz önce paylaştım. 1980'leri bizi hatırlatan, 90'ların ilk yarısını hatırlatan, milli takımımızın o kötü dönemlerini bizi hatırlatan maalesef karşılaşmalardı.
0: Dan biriydi.
1: Çok daha farka gidilebilir diye düşündüm. Korktum da gerçekten İtalya maçında. Yağmurla beraber yağmur gibi geldiler üzerimize.
0: Yani devam etselerdi 6 olabilirdi maalesef.

0: Yani defans yapamadık, topu çıkartamadık, iki pas üst üste yapamadık. Yapamadık Ercan abi.
1: Dikkat edersen bir de bütün riskleri almıştık. 3-1'den sonra. Bütün stoperler dahil hepsi İtalya yarı sahasına yakın, hatta forvete yakın bölgelere de geldiler. Orada iki top kaybı bizi bitirirdi, ben sana söyleyeyim. Ama o oyun düzeninden vazgeçmişti Mancini. Biraz daha defansif kalmışlardı. Hücumu düşündükleri anda perişan olurduk, sana söyleyeyim.
0: Erkan Bey yazmış İngiltere'den. Biraz önce 5-0 Belçika diye bir dinleyicimizin skorunu vermiştim. Erkan Bey de 3-1 biz alırız diye yazmış. Gönlümden geçen Trossard asist yapsın, Lukaku atsın, biz 3-1 kazanalım diye yazmış. Bir başka dinleyicimiz İlhaner Bey, bazı çevreler Montpellier'i daha ilk geldiği günden beri eleştiriyor. O yüzden onların şu anki eleştirilerini haklı ve geçerli görmüyorum diye yazmış. Bir başka dinleyicimiz Sami Bey, selamlarını iletmiş. A grubu, B grubu çok fazla bize. Bizim oynayacağımız rakipler Liechtenstein, işte
1: Liechtenstein.
0: Liechtenstein, Faroe Adaları, Malta, Cebeli Tarık gibi rakipler diye yazmış.
1: O
0: Yine
1: kadar da değildi, yazık olur.
0: bir başka dinleyicimiz Ertan Bey, her şeyi kenara bırakın, böyle grup mu olur abicim ya diye yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz mini maçlarda Mehter maaşının çalınmasına karşıyım diye yazmış. Kazanırsak Montella Hoca ile devam ve tartışmalara da devam diye devam etmiş. Yine bir başka dinleyicimiz Muğla'dan Serkan Bey, mesajınızı ilettim bu arada, onu da aktarmış olalım. Aynı mesajı devamlı gönderiyorsunuz, o yüzden de bu açıklamayı yapmak durumunda kaldım. Devşirmeyi yapan milli takımlar başarılı oluyor. Biz neden devşirme futbolcu bulamıyoruz diye yazmış bir
1: Zor,
0: dinleyicimiz
1: bulamıyoruz. Onu daha
0: Cemal
1: önce de
0: Bey.
1: konuştuk. Maalesef bulamıyoruz.
0: Maalesef
1: Ya
0: yok.
1: cevabı bizde olsa, ama bu stüdyoda değil onun cevabı. Onun cevabı milli takım teknik heyetinde.
0: Şimdi bir dinleyicimiz yazmış. Bursa'dan Mehmet Bey. Orkun bu arada olmayacak karşılaşmada. Onu da hemen hatırlatayım
1: Evet, çatlak
0: bizle.
1: ayak baş parmağında bir süre dinlenecek. Sonra da antrenmanlara başlayacak. O herhalde iğne olarak çıktı İtalya
0: İtalya
1: maçına.
0: maçına
1: Ondan sonra da iğnenin etkisi geçtikten sonra da ağrılar devam ettiği için doktor kararıyla kadroya alınmadı.
0: kadroya alınmadı.
1: Evet.
0: Can Uzun bu arada bir önceki antrenman en son antrenmanda yer almadı. Durumuna maç saatine bakılacak diye bir bilgi paylaşımı var. Rakip takımda işte Diego Moreira sarı kart cezalısı. Kalecilerinden Mike Penders sakat. Leandro Trossard'ın da 6 Ekim'de dönmesi planlanıyordu ama bir kez daha radyolarını yeni açan dinleyicilerimizle paylaşalım. Van Bommel'in basın toplantısını,
1: Oynayacak
0: teknik
1: durumdadır, değil mi?
0: direktörlerini Van Bommel'in basın toplantısında takip ettik ve size canlı olarak yayınladık. Oynayacak durumda diye açıklama yaptı. Yani maçları Leandro Trossard'ı da görebiliriz Türkiye karşılaşmasında. Belçika milli takımında onu da bir kez daha aktarmış olalım. Ümit milli takımdan bu arada Emirhan İlkan ve Yusuf Ayçiçek A milli takıma son antrenmanda dahil edildiler. Kadroda olacaklar mı bilmiyorum ama olma ihtimalleri var diye konuşuluyor.
1: Tabii geniş kadrodalar şu anda. Belçika'ya giderler. Maç kadrosunu alıp alınmayacağını göreceğiz.
0: Onu göreceğiz. Montella İtalya milli takımına kalp mesajı yapmak suretiyle hayata döndürdü diye yazmış dinleyicimiz. Ve Orkun'un sakat olduğunu bile bile Orkun'u sahaya atıp Ferdi'nin ya da Mustafa'nın oynamamasının tek sebebi budur diye yazmış. Federasyon kendi derdine düşmüş. Artık liglerin nasıl başlayacağını bile bilmiyor. Mehmet Bey Bursa'dan yazmış.
1: Evet.
0: Onu da mesajları genelde paylaşıyorum.
1: Ha, şu anda ben de merak ediyorum. Bu hafta sonu alt ligler var. Kim yapacak hakem atamasını?
0: Merkez Hakem Kurulu'nun kalanları. Onlar zaten çalışıyorlarmış Ercan abi. Şöyle hatta bu biliyorsunuz otelde kalmışlar. Gündüzleri çalışıyorlarmış. Akşamları hep beraber otelde geçiriyorlarmış. Beraberlermiş. Ve bu işte kriz ortamında bir şekilde atlatma için çalışıyorlar diye haberler geldi. Dünden beri bu haberler
1: Evet.
0: paylaşılıyor. Ben de o haberleri sizlerle paylaşıyorum. Bunu da aktarmış olayım. Ama zannedersem ikinci, üçüncü lig maçlarında böyle bir düzenleme yapılacak. Geri kalan Merkez Hakem Kurulu üyeleriyle beraber aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Türkiye'de sektörün tek ve en büyük

0: İstanbul Fuar Merkezi 3. Holde. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

Aysera Kız jokeysiz bir şekilde giriş hazırlığını sürdürüyor. Tumbul Karaözüm ise geride bekliyor. Kısa vade handikap 22 yarış. 4 ve yukarı yaşlı 12 Arapatı arasında yapılacak. Aysera Kız için hazırlıklar var. Aysera Kız da starttaki yerine aldı. Tumbul Karaözüm. Son safkan artık Tumbul Karaözüm. Tumbul Karaözüm de yerine almak üzere en dış kulları kullanacak ve o da yerine aldı. 12 at hazır. Aysera Kız biraz hareketli. Koşu başlamak üzere. Start verildi. Yarış başladı. Bir numaralı platform rakiplerinin yaklaşık 2,5 boy gerisinde çıkış yapabildi. 6 numaralı 1001 Fatih ise çok iyi çıkıp liderliği aldı. Farkı da 2 boy kadar çıkarttı. 3 numaralı Dinamit ikincilikte. 3 boy kadar geride 10 numaralı Demirhan Tayı. İçeride 8 numaralı Habbe. Ondan 3 boy kadar geride 9 numaralı Akbelhan. Hemen içinde 2 numaralı Teli Umut var. 1,5 boy kadar geride 7 numaralı Tumbul Karaözüm. Bariyer dibinde 12 numaralı Burçigin Ortakul vardı. 4 numaralı Aysera Kız. Yine onların 2,5 boy kadar gerisinde dışarıda 11 numaralı Abdi Baba, bariyer dibinde 1 numaralı Platform, grubun sonunda da 5 numaralı Fikret abi. 6 numaralı 1001 Fatih 1,5 boy farklı yarış lideri pistin dış tarafında. 3 numaralı Dinamit ikincilikte. 3 boy kadar geride 10 numaralı Demirhan Tayı içeride. 8 numaralı Habbe 2 boy kadar geride 7 numaralı Tumbul Karaözüm, dışta 9 numaralı Akbelan. Bariyer dibinde 2 numaralı Teli Umut, 2 boy kadar geride 12 numaralı Burçigin. 1 boy kadar geride 4 numaralı Aysera Kız, 2,5 boy kadar geride 1 numaralı Platform, dışında 11 numaralı Abdi Baba, 2 boy geride 5 numaralı Fikret abi. Sırasıyla son 800'e girilmek üzere. 6 numaralı 1001 Fatih 2 boy farkla liderliğini koruyor. 3 numaralı Dinamit ikincilikte, içinde 8 numaralı Habbe var. 2 boy kadar geride 10 numaralı Demirhan Tayı, içinde 2 numaralı Deli Umut. 1,5 boy kadar geride 7 numaralı Tumbul Karaözüm, bariyerdi.

0: 2 numaralı Deli Umut kazandı koşuyu. 6 numaralı 1001 Fatih yarıştan ikinci olarak ayrıldı. 8 numaralı Habbe ile 11 numaralı Abdi Baba üçüncülük için fotoyu beraber geçti. Dördüncülük için yine 3 Safkan fotoyu beraber geçti. 5 numaralı Fikret abi, 9 numaralı Akbelan ve 7 numaralı Tumbul Karaüzüm'dü bunlar. 5. koşuda kazanan 2 numaralı Deli Umut oldu. Vedat Abiş de start aldı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Yine çok sayıda mesaj geldi. Birazdan o mesajları da dinleyenlerimize paylaşırız. Tüm dinleyenlerimize teşekkürler. Yine bu 2,5 saat konuşmayacağız. Geçen programda konuştuk. Ondan önceki programda konuştuk. Milli takımımızı bol bol konuştuk. Karşılığında bize maalesef hiç öyle umut ettirici, güzel oyun göstermediler. O yüzden de bu kadar konuşmanın hiçbir manası yok. Tabii ki konuşuruz. Tabii ki milli takımımız, tabii ki sırt çevirmeyiz ama başka konuları da konuşacağız. Bunu tabii da aktarmış olalım. Bir dinleyicimiz Antalya'dan Halit Bey yazmış. Evet, Konya Spor dün Filistin milli takımıyla maç yaptı. Önemli bir karşılaşmaydı, onu da aktarmış olalım. Maç 89.59. saniyede sonlandı. Artık özgür, Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir anonsu da yapıldı. Çok özeldi. 10. dakikada yine oyun durdu, ışıklar söndü. İsrail'in öldürdüğü 1014 Filistinli sporcu Konya'daki maçta anıldı. Çok özel bir organizasyondu. Onu da bir kez daha aktarmış olalım. Konya Spor'u da tebrik etmekte fayda var.
5: Bu organizasyona emeği geçen herkesi tebrik etmek lazım.
4: Herkesi tebrik etmekte fayda var. Çok özel bir organizasyondu. Onu da bir kez daha paylaşmış olalım. Halit Bey de yazmış, lütfen ondan da bahsedin diye bahsettik. Onu da paylaşmış olalım. Yine biz çalkantılıyız spor gündeminde ki Türk sporunun lokomotifi futbolda çok ciddi skandallar var. Ya yani bunu hepimiz konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Programın başında da öyle giriş yaptım. Dünyaya bakayım dedim. Biraz dünyayı takip edeyim sporda. Neler oluyor biraz işte bu skandallardan sıkıldım. Dünya sporuna bir bakayım dedim. Maalesef dünyada da skandallar bol miktarda Ercan abi. Pazartesi günkü yayında dış basını biraz anlatırken sanki para cezasıyla kapatacaklar Manchester City'yi, yüksek bir para cezasıyla halledecekler derken ki dış basın böyle yazıyordu, onları paylaşmıştım ama salı günü yapılan açıklamalardan tamamen işin başka noktalara gideceğini net olarak ben hissetmeye başladım. Manchester City büyük ihtimal ceza alacak Ercan abi, ki dış basında da çok sayıda haber başlığı var bu konularla alakalı. Bir bağımsız kuruluşa baktırtıyor Premier Lig, bağımsız kuruluşa denetlettiriyor durumu.
5: Doğru.
4: Ve çok sayıda suça karıştığı Manchester City'de ortaya çıkıyor.
5: Dün Mehmet'le bayağı bir saat bu konuyu değerlendirdik. Yani işin aslı, bunun bedelini ödeyecekler. Cezai yükümlülüğü neyse. Fakat şöyle bir durum var. Bugünkü gelişme o. Premier Lig'in üst düzey iki yöneticisi isminin açıklanmasını istemiyorlar. Önemli haber ajanslarına yaptıkları açıklamada 15 kulübün Premier Lig'de City'nin düşmesini istemediği yönünde açıklama yaptıklarını, toplantıda bunu belirttiklerini söylüyorlar. Bu çok önemli bir rakam. 15 kulüp hayır düşürmeyin, çünkü bunun ana sebebi Premier Lig zarar görür, biz zarar ederiz, marka değeri düşer. Bu yüzden küme düşürmeden bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapın diye bir teklif sunmuşlar. Bu da bugünün gelişmelerinden biri. Bakalım bunun sonucu ne olacak? Ki çoğunluk bunu istiyorsa, Premier Lig'de büyük bir şirket aynı zamanda.
4: Çok büyük şirket, yani ciddi bir meblağdan, milyar sterlinlik, sterlinlik bir şirketten bahsediyoruz.
5: Ben bu konuyla ilgili düşünmesi istemiyorsa başka bir yola deneyecekleri kanaatindeydi. Bir de bunun temizi var.
4: Temizi var.
5: Temizin ne kadar süreceğine baktık.

0: Mehmet'le beraber. Açıklanmış o da. Bütün itirazları yüksek mahkemeye gidecek. 3 yılı bulabiliyor bu.
1: Hemen zaten düşürmüyorlar bildiğim kadarıyla. Yani cezayı biraz sonra verecekler diye de okudum.
0: Ya şimdi bunun 3 yılı var. Bu 3 yıl içinde neler olabilir?
1: Bu arada biraz komplo teorisi de paylaşayım. Yabancı basını takip edince şunları da okumaya başladım. The Athletic bile yazmıştı en sonda bugün gördüğümde. Manchester City Başkanı biliyorsunuz bir Birleşik Arap Emirliği oradan gelen bir
0: tabii, zaten. Tabii Arap sermayesi.
1: Arap sermayesi ve başkanı da bir Arap. Birleşik Arap Emirlikli bir şeyh bildiğim kadarıyla.
0: Evet.
1: Ona zaten onun bir diplomatik dokunulmazlığı varmış Ercan abi. Ve ona gelirken bu yatırımı yaparken bazı sözler verilmiş. Bazı
0: garantiler,
1: tavizler,
0: verilmiş.
1: Garantiler verilmiş, tavizler evet. Verilmiş. Zaten Manchester City'yi de bu şekilde almış kendisi ve yatırım yapmış. Çok ciddi bir yatırım da bahsediliyor. Zaten konuşulan rakam 900 milyon sterlinin üzerinde bazı oynamalar yapıldığı söyleniyor. Çok ciddi rakamlar bunlar. Haliyle bir de dokunulmazlığı varsa, diplomatik dokunulmazlığı varsa hele Manchester City'nin başına çok önemli bir durum gelmez, küme düşürülme gelmez tarzında da çok sayıda haber başlığı vardı ve yorum vardı. Aynı zamanda diğer işte eski Manchester United'da oyuncular mesela, onlar tamamen küme düşürülmesi taraftarı City'nin. Ve
0: United'ın normal değil mi Ahmet?
1: Hatta şunu diyorlar, o işte madalyayı alanlar, o ödülleri alanlar, şampiyonluk madalyasını alanlar geri iade etsinler diye. Yani onların ya değil diye konuşuyor.
0: İade şöyle, bu takımın formasını giymiş çok ünlü oyuncular var. Onların ne günahı var? Onlar nereden bilecek bunun? Ya bu işi oyuncularla, oyuncuları ilgilendiren bir konu değil bu. Bu konu kulübün bürokratik hatalarını ve tahrifatlarını ilgilendiren bir konu. Oyuncuların, teknik direktörün burada ne suçu var?
1: Guardiola ne yapacak diye konu başlığı vardı, haber başlığı vardı.
0: Desteklerini işte, iletti.
1: Desteklerini iletti bu arada. Maresca ne yapacak ve yeni Manchester United'da oyuncular ne yapacak diye.
0: City'li.
1: Düzeltiyorum, evet. City'li oyuncular ne yapacak diye haber başlıkları vardı. Bayağı karışmış durumda. Hatta The Athletic'in baktığınızda en önemli konu başlıklarında Manchester City'nin durumu konuşuluyor ciddi ciddi. Özellikle işte Premier Lig haberlerinde bir numaralı haber başlığı bu hala. City'li taraftarlar ve ünlü simalar asla ceza ve aynı zamanda kulüp yönetimi asla ceza almayacakları yönünde ve tamamıyla reddediyorlar bu durumu. Biz yapmadık böyle bir duruma, işte suç işlemedik diye açıklamalar var. İşte o ünlü simalardan gelen açıklamalar var. Oasis solisti biliyorsunuz Liam zannedersem, evet. Gallagher hayır bizim kulübümüz böyle işlere kalkışmadı diye açıklaması var. Yani bir karışmış durumda. Yani İngiliz futbolunda konuşulan en önemli konu başlığı bu. United tarafı da ciddi manada bunu biraz kaşıyor bu konu başlığını. Çünkü United çok kötü başladı bu sezon Premier Lig'e. Onlara da konu lazım. Ve City onların en önemli rakibi. Manchester mavi midir, kırmızı mıdır konuşulur biliyorsunuz. Manchester United'lılar da küme düşürülsün, en alta düşürülsün. Bunları yaptıysa ya, diye konuşuluyor.
0: Bunu United'in istemesi gayet doğal da o istemekle olmaz bu iş.
1: Aynen öyle, istemek de olmaz.
0: Ama bir ceza alacağı kesin. Ya bu puan silme olabilir. Bayağı puan silme olabilir. Belki kendini toparlayamayacak. Championship'e düşmesine yol açabilecek de bir puan silme olabilir.
1: 7 lig alta düşürülmesi planlanıyor Ercan abi. Asıl onu da biraz araştırdım. 7 lig alt.
0: Fakat bu muhabbete...
1: Ama alttaki ligler de istemiyorlar City'yi.
0: Evet, bu muhabbete başlarken belirttiğimiz gibi kendisine böyle imkanlar sunulduysa kulübün sahibine, o da savunmasında bunu kullanacaktır. Mantıklı olarak konuşalım burada. Bunu kullandığı zaman da bu onun avantajı ne oluyor?
1: O bağımsız kuruluşun açıklaması gelmeden önce gerçekten konu başlıkları hep şuydu. Ciddi bir parayla, para cezasıyla City'yi ligde tutacaklar konuşuluyordu. Fakat o bağımsız Premier Lig'in, bu arada Premier Lig şirket olduğu için bağımsız bir kuruluşa gidiyor ve bağımsız kuruluştan denetlemesini istiyor.
0: Evet.
1: Ve suçlu bulunuyor. Bağımsız kuruluş City'yi suçlu buluyor. Ve ondan sonra bu açıklanıyor ve ciddi manada tartışmalar da devam ediyor. Bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru

0: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bir dinleyicimiz sormuş, Hakan Bey zannedersem. Evet, İstanbul'dan Hakan Bey, Manchester City ile alakalı bilgi almak istiyorum. Acaba Manchester City başka ülkede başka ligde oynama gibi bir durumu olabilir mi diyor.
4: Mümkün değil.
3: Mümkün değil yani. Zaten ligler başladı, tekrar bir başka lige geçmesi.
4: Ama abi kuruluş yeri İngiltere. Öyle tercih yok İngiltere'de.
3: Yok yani, alt liglere de düşürürse oradan devam edecek. Böyle bir durum söz konusu. İngiliz futbolu ve dünya futbolu bir şekilde Manchester City ile çalkalanıyor. Onu da bir kez daha aktaralım. Sadece skandallar bizde değil. Yani onu da paylaşayım. Biraz rahatlamak için dünya futbolunda ne var diye baktım. İlk konu maddesi Manchester City'nin durumuydu. Ve ikinci konu maddesi dün akşamdan beri yine dünyanın konuştuğu Portekiz milli takımındaki durum. Ve
4: City'yi unutturdu hatta.
3: City'yi unutturdu. Çünkü Cristiano Ronaldo'nun yapmış olduğu bir durum. Cristiano Ronaldo milli takımı terk etti.
4: Evet.
3: Bunu böyle söyleyebiliriz. Norveç maçından dolayı bir terk etme durumu söz konusu oldu. Jorge Jesus, Portekiz milli takımının teknik direktörü ki yakından tanıyoruz kendisini. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörüydü. Jorge Jesus kendisini oynatmayacağını ama ancak maçın durumuna göre, maçın skoruna göre 30 dakika belki oynatabileceğini ama kendisini oynatmayacağını söyledi ve ısınmaya gönderdi bu arada. Cristiano Ronaldo ısındı, maça giremeyeceğini gördü.
4: Bir üst seviyede her zaman gören, Portekiz futbolunun çok çok önemli bir sembolü. Portekiz daha önce de Dünya Kupalarında yine büyük işler yapmış. Eusebio'yu bir sembol olarak gösteriyordu dünyayı, ki öyleydi. Bu Pele dönemi, Eusebio dönemi. Kara Elmas'tı lakabı. Fakat Ronaldo yine Portekiz futbolunun içinden yetişmiş. Dünyaya damgasını vurmuş. Ve Eusebio'yu da geride bırakmış. Dediğim gibi heykelini diktiler. Daha ne yapacaklar diye düşünüyorsun. Her türlü imkanı sağlıyorlar. Şimdi mesele yaş 41. Dünya Kupası'nda oynadın. Değil mi? Bir rekora da imza attın. Şu gerçeği gördük mü Dünya Kupası'nda? Portekiz sanki 10 kişi oynuyordu.
3: Yok. Uzun süredir Ronaldo'nun oynadığı düzlemde 11'de uzun süredir 10 kişi oynuyor Portekiz.
4: Ya bunu da kabul etmiş oyuncular. Bütün takım koşuyor, elinden geleni yapıyor.
3: Zorunluluktan yapıyor bence oyuncular.
4: Hayır, zorunluluktan yapıyor.
3: Yani oyuncular. kabul etmiş de görmüyorum ben. Hatta çoğu oyuncunun Cristiano Ronaldo'yu sevmediğini düşünüyorum yani Portekiz'de.
4: Şöyle bir gerçek var. Norveç gibi bayağı sükseli ve iyi bir takım. Portekiz galip. İyi oynuyor. Deplasmanda galip. Ve iyi oynayan bu oyuncu topluluğunu Jesus bozmuş.

0: istemiyor bir teknik direktör olarak. Takım iyi oynuyor. Kötü oynayan yok ki takımda. Şunu da düşünmüştür Jesus. Ya 87. dakikada oyunu alsam şimdi iyice bozulacak diye düşünmüş olabilir. Ve herhalde bir konuşma arasında ya ben niye oynamıyorum diye bir hesap sormaya doğru giderse teknik direktöre iş. Ya sen kim olursan ol.
1: Jesus'un açıklaması var Ercan abi zaten. Ya söylüyor, evet. Jesus diyor ki ben diyor bir tek diyor başkan işte takımı toparlar şu. Takımın teknik konusu, oyuncuların seçimi, oyuncuların oynatılması bana aittir diyor.
0: E tabii başkan da karışamaz ona diyor.
1: Jesus burada tanıyoruz, biliyoruz hepimiz. Ya, Jesus tabii. Egoludur. Çok egoludur hem de yani. Teknik konularda asla işine karıştırmaz. Lafını esirgemez. Söyler ki söyledi de. Türkiye'de de söyledi. Asla öyle durmadı. Dedi. Gideceğim dedi gitti mesela.
0: Ve zaten konuşmuş Ronaldo ile. Yani seni oynatabilirim. Ama demiş maçın gidişatına göre. Belki 30 dakika oynatabilirim. Belki oynatmayabilirim.
1: Bunların... Skora göre yani. Oyuna ve skora göre seni oynatmayacağım ama eğer skora ihtiyacımız varsa ve senin yerine oynattığım oyuncu istenilen performansı vermezse seni oynatacağım demiş. 30 dakika.
0: Tam anlamıyla böyle. Ronaldo için de şimdi Ronaldo da tabii bir ego olacak. Ama bir yandan da teknik direktör milli takımının menfaatlerini düşünüyor. 41-42 yaşında. Ronaldo artık veda maçları oynuyor. Bunu kendisinin kabul etmesi lazım. Ne kadar kendisine iyi bakarsa baksın. Bak söyleyeyim. Fizik mükemmel. Kendine çok iyi bakıyor. Bir yerde vücut gitmiyor ama 10 kişi oynuyorsun. Bunu Arabistan'da oynadığı bazı maçlarda da görüyoruz. Etkili değil oyunun içinde.
1: Çok önemli bir konuya değindiniz Ercan abi. Şimdi Arabistan çok etkilemiş Ronaldo'yu. Ronaldo benim gerçekten iki tane efsane var zaten son dönem dünya futbolunda. Birisi Messi, birisi de Ronaldo.
0: İkisini Messi de... deyince de Messi için veda turnesi yapıyor Arjantin milli takımı.
1: Bence Ronaldo için
0: doğrusu
1: de...
0: Doğrusu da o.
1: Ronaldo için ya benim fikrim bu yöndeydi. Yani bu maçlara Ronaldo çağrılacak. Arada işte oynatılacak. Skora göre oynatılacak ve Ronaldo'nun veda turları. Aynı Messi'nin yapıldığı gibi Ronaldo'ya da veda turları düzenlenecek. O sırada da zaten atabilirse golleri atacak. Onun bir hedefi var. 1000 gol evet. Üzerine çıkma hedefi var. Bu sezon onu Arabistan'da ve milli takımda değerlendirip 1000 golü atıp ondan sonra da bu sezon zaten kendi açıklamaları son diyordu. Şimdi ona bir veda turu düzenleniyor ama bir taraftan da Portekiz'in hedefleri var. Ya baktığınızda Portekiz Ronaldo sonrası bu hedeflere yürümek durumunda. Portekiz öyle sıradan bir takım da değil.
0: Ya son turnuvanın da şampiyonu. Şampiyon.
1: Kupayı alan takım.
0: UEFA Avrupa Ligi'nin değil mi? Milletler Ligi'nin şampiyonu. Hı hı. Fransa'yı finalde devre dışı bırakıp.
1: İspanya'yı
0: kupayı alan bir takım. Öyle
1: İspanya'yı
0: değil mi?
1: İspanya'yı son dönem yenen ender takımlardan bir tanesi.
0: Mesela. Şimdi bu takım hep hedefleri olan bir takım. Yine yıldızlar topluluğu. Ronaldo tabii çok büyük bir hayran kitlesi var. Bunu kabul ediyoruz. Dün milyonlarca insan bu olayı takip etti. Sosyal medyadan. İşte otelden ayrılışı, onu bekleyen araca binmesi.
1: Minibüse binmesi.
0: Ya düşün o kadar çok.
1: Madrid'e özel jetle gitmesi uçağıyla. Ya
0: kendi uçağı. Telefon açıyor diyor ki gelsin uçak beni alsın. Kendi uçağa geliyor iniyor. Ronaldo da uçağa biniyor gidiyor. Ya böyle bir oyuncu düşün.
1: Şimdi işte bunun da ayarını yapmak lazım. Sen Portekiz milli takımının üstünde misin? Biraz o ego onu getirdi Ercan abi. Benim gördüğüm bu. Üzüldüğüm de bu. Yani Ronaldo gibi bir oyuncunun bu noktaya gelmesi çok doğru değil. Zaten hep örnek olarak gösterildin sen. Hayatın boyunca örnek olarak
0: gösterildin. Hala da gösteriyorsun.
1: Çalışman, çalışarak bir yerlere gelmen Messi kadar yetenekli değildi şimdi bu. Açık açık konuşalım. Messi bir şekilde Allah vergisi bir yeteneği vardı yani. Açık açık Allah'ın verdiği bir yetenek var Messi'de. Ronaldo'da da yetenek var ama Ronaldo bu noktaya çalışarak geldi. O fiziği yapması, işte devamlı çalışması örnek.
0: Bir yaş kolay değil. Büyük bir örnek.
1: Çok önemli bir örnek. Ronaldo dünyada çalışarak bir noktaya gelinmesinin en önemli örneklerinden bir tanesi. Son dönemdeki en önemli örnek.
0: Kesinlikle haklısın.
1: Sen bu noktalara geldiysen çalışarak geldin ve artık bir noktadan sonra bazıları da Portekiz milli takımını düşünüyorlar ve senden sonrasını planlamaya başladılar. Ki doğrusu da budur. Artık 41 yaşındasın ve ne verebiliyorsun? Bir kere şimdi Jorge Jesus'u çok da fazla kandıramazsın. Arabistan'da senin bir önceki teknik direktöründü zaten.
0: Tabii.
1: Arabistan'da seni şampiyon yapan teknik direktör bu arada, onu da söyleyeyim. Arabistan'da uzun yıllar teknik direktörlük yapmış bir antrenörden bahsediyoruz ve Arabistan futbolunun ve Arabistan'da oynayan oyuncuların fiziksel durumu, aynı zamanda oyun durumu, her şeyi bilen bir antrenör. Sen bunu yapamazsın ona karşı. Bir açıklama yapacak. Onu da bekliyoruz. Ronaldo'nun açıklamasını da bekliyoruz.
0: Ha, ne açıklama? Artık ne açıklama yaparsa işte, yapsın. İşin
1: federasyon başkanıyla konuştum dedi ve bir açıklama yapacağım dedim.
0: İşin gerçeği şu. Bir kere sakin yapması lazım o açıklamayı. Bir çuval inciri berbat etmemesi lazım kariyerinde. Takımın da geleceğini düşünmesi lazım. Portekiz milli takımını temsil ediyor. Senin de bahsettiğin gibi Portekiz milli takımında hedefleri var. Hiçbir zaman hiçbir oyuncu ya teknik direktörün aleyhinde bile konuşacaksa konuşmaması lazım. Değmez. Milyonlarca hayranım var. Öyle değil mi? Milyonlarca hayranım var. Ne konuşacaksın? Zaten 7 numaralı formayı da Leao'ya vermişler biliyorsun.
1: Yeni sahibi o diye.
0: Açıklama yaptı Portekiz Federasyonu. Ya bu ne demektir? Bir daha milli takımla bir ilişkin kibarca.
1: Yok, bitti diyor. Yani zaten o ayrıldığı anda bitti bence. Milli takımla olan bütün ilişkisi Ronaldo'nun bitti. Böyle bir veda olmamalıydı.
0: Ya bence de olmamalıydı ama tekrar bu şöyle güzel bir şekilde kendisine belki uygun bir ortamda bir şilt verilebilir. Bir maçta gelip tekrar forma gibi son maçı olabilir. Ya da onun adına düzenlenecek bir maç olabilir.
1: Bir de yani daha kaç yaşına kadar bu kadar oynamayı planlıyor ki? Şimdi Arabistan'a gittin, tamam. Arabistan'da zaten lig biraz da senin isteklerine göre şekillendi. Senin yaptığın o ünlü transfer harekatıyla çoğu oyuncu gitti. Ya Arabistan biraz futbolunu sen ayaklandırdın. Ronaldo'dan bahsediyorum yani, kabul. Ama Portekiz artık başka bir nokta, yani Avrupa futbolu başka bir noktada. Portekiz de haliyle Avrupa futbolunun en önemli ülkelerinden bir tanesi.
0: Her zaman iddialı olan bir takım.
1: Başka bir noktada profesyonellik, evet. Tamam ama artık profesyonel futbol vücudum seni kaldırmıyor. Yani bu ya, evet Arabistan temposu kaldırabilir ama işte gittiğinde milli takım düzeyinde artık kaldırmıyor. Dünya Kupası'nda gördük, kaldırmıyor.
0: Dünya Kupası'nda evet o kapasite yeterli değil. Takımı 10 kişi kalıyormuş gibi gözüküyor sahada. Yoksun ortada.
1: Ya bir de mesela çok özür dilerim lafınızı böldüm Ercan abi.
0: Estağfurullah.
1: Sol kanat, sol açıkla başladığın kariyerin santrofora evrildi. Niye? Çünkü fiziksel olarak artık o seviyede değilsin. Yani evrildin.
0: Tabii evrildin. Çünkü sol açıksın. Savunmana gelmek zorundasın. Değil mi? Savunmaya yardımcı olmak zorundasın. İyi top tutman lazım. Ama böyle olmamalıydı tabii. Ben hakikaten
1: yani rol modelin bu noktaya gelmemesi gerekiyordu.
0: Ya finali böyle yapmasa daha iyi olurdu.
1: Ya bir de tamam evet güzel, açlık güzeldir. Sporda açlık çok önemlidir, güzeldir. Hırs çok önemlidir, güzeldir. Ama işte egoları da yönetmek gerekiyor. Bence yönetemedi Ronaldo. Artık son açlığını yönetemedi. Biraz kendini takımdan da üstün görmeye başladığını düşünmeye başladım. Ya bu çok tehlikeli işte. Bir sporcunun en tehlikeli düştüğü noktalardan bir tanesi.
0: Ya her şeye
1: süperstarsanız.
0: Tabii her şeye ulaşmışsın. Ronaldo biliyorsun enteresan gelirleri var. Dünyanın en zengin kişilerinden biri. Onu da söyleyeyim.
1: Bir dinleyicimiz de sormuş yani bu paraları ne diyorsunuz diye sormuş. Yani hak ediyor mu diye. Bence hak ediyor.
0: Evet. Ya Ronaldo'nun adası var. Düşün artık ya. Otelleri var.
1: Malikaneleri var.
0: Her şey var. Her şey. Uçak var. Araba koleksiyonu. Yani sporda kazandıklarının dışında özel reklam ve sponsorluk gelirleri de var. Ve bu devam ediyor. Ve devam edecek büyük ihtimalle. Abi, oynayabilirsin ya. Arabistan'da olmadı. Belki Arabistan'da bile canı sıkılabilir. Amerika'ya gidersin. Ya MLS'ten yine senin tribünleri doldurabileceğin şekilde bir veda gelebilir. Bir senelik. O da olabilir planların içinde.
1: Messi ile beraber yine karşılıklı MLS'i ayağa kaldırmak.
0: Mesela ya onlar niye olmasın?
1: Kesin,
0: olabilir.
1: Kesin gidiyordur Ercan abi. Biz böyle şu anda anlık düşünüyorsak bu teklifler kesin gidiyordur ona. O da düşünüyordur bence.

0: ciddi ciddi düşünüyordur.
1: Ya bu bir işse, bir ekonomi ise, onun da MLS'e Suudi Arabistan'dan sonra yine bir hava, bir senelik de olsa, ya ben geleceğim bir sene burada oynayacağım demesi bile bir hava getirebilir. Hı hı. Vedam burada olacak diyebilir. Amerika'da veda edeceğim olabilir. Fakat dediğim gibi milli takım tarafında bu tabii ki hoş karşılanmıyor.
0: Sevmeyenler var. Yani kadroda sevmeyenler olduğu net olarak konuşuluyor. Yani kendi milli takım arkadaşlarından sevmeyenlerin olduğu.
1: Onunla tartışanlar da var.
0: Ve tabii, yani pas atmak istemedikleri, top atmak istemedikleri, onunla oynamak istemedikleri ne konular, ne dedikodular dönüyordu.
1: Onlar bayağı çıktı konuşuldu. Bayağı konuşuldu. Onları da biliyoruz.
0: Bir de yani işliyor şu anda Portekiz. Portekiz işlemiyorsa tamam diyeceğim de Portekiz işliyor. Kazanıyorlar, devam ediyorlar. Siz de söylediğiniz geçtiğimiz programda iyi de top oynuyorlar. İyi hücum aksiyonları var. Her zaman olduğu gibi daha da iyiler. Yani baktığınızda çok önemli oyunculara sahipler. Öyle yani yabana atılacak bir takım değil. Yani sıradan bir takım değil Portekiz.
1: Değil tabii canım.
0: Dünya futboluna yön veren takımlardan bir tanesi diyelim. Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 1,5 boy kadar geride 2 numaralı Fast Pilot, iç kulvarda 5 numaralı Serfeyron, 2 boy kadar geride kaldı 3 numaralı Mountain. Son 800'e doğru 2,5 boy farklı 1 numaralı Casator Deosos, önde 6 numaralı Consultant ikincilikte. İç kulvarda 4 numaralı Thomas Shelby var, onun 1 boy kadar gerisinde 2 numaralı Fast Pilot. İç kulvarda 5 numaralı Serveyron, son sırada 3 numaralı Mountain sırasıyla. Safkanlar son 600'e girmek üzere. 1 numaralı Casator Deosos önde, 6 numaralı Consultant dışarıda ikincilikte. İçeride 4 numaralı Thomas Shelby üçüncülükte, dördüncülükte Fast Pilot. Beşincilikte Serveyron, son sırada Mountain sırasıyla Yeni Mahalle Belediye Başkanlığı koşusunda atlar düzlüğe çıktı. Casator Deosos düzlüğe lider çıktı. Dışarıdan 6 numaralı Consultant'ın orta kulvardan Thomas Shelby'nin atakları var. Daha geriden Fast Pilot ve Mountain da gelmeye çalışıyor. Casator Deosos direniyor orta kulvardan. Consultant dışarıdan Thomas Shelby'nin atakları var. Casator Deosos 200'e döndü geldi. Consultant'ın atakları sürüyor. Son 100 metre Casator Deosos önde. Consultant, Thomas Shelby gelse de Casator Deosos kazanıyor. 4 numaralı Thomas Shelby ikinci, 6 numaralı Consultant üçüncü oldu. 5 numaralı Serveyron dördüncü, 3 numaralı Mountain'da yarışı 5. bitirdi. Direndi rakiplerine, beyaz bayrak aynı yaptı 1 numaralı Casator Deosos. Yeni Mahalle Belediye Başkanlığı koşusunu Mehmet Akyavuz'da kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu arada Messi severler bayağı Ronaldo'ya giydiriyorlar mesajlarda. Sıradan takım Dünya Kupası'nda gördük diye yazan dinleyicimiz var. Messi yetenekliydi, Ronaldo değil diyenler var. Ben aynı fikirde
1: İkisi
0: değilim
1: de sizce. İkisi de yetenekli canım.
0: İkisi ya, de çok yetenekli. İkisi de
1: bunu kabul edelim. Biz şanslı bir nesiliz. Şimdi ne Ronaldo ne Messi gibi oyuncuyu beklemek için ya bir süre geçecek.
0: Bence Messi ayrı yetenekliydi Ercan abi. Şimdi bunu da konuşmak lazım. Cristiano Ronaldo da çalışmanın sembolüdür. Gerçekten bir semboldür. Çalışarak nerelere gelebileceğini net olarak gösterir. Messi de çok çalışır bu arada. Onu da ayırt etmem ama bir çalışma, yani fizik anlamında da konuşuyorum. Vücudunla da çalışma anlamında konuşuyorum. Cristiano Ronaldo o farkını göstermiştir.
1: Bak, İngiltere'de şöyle bir espri yapmışlar. Bunu paylaşayım. Demişler ki Messi ile Ronaldo'yu biz kıyaslamayız. Nasıl yani falan demiş. Bir muhabbet yapılıyor İngiltere'de. Messi'yi bir kenara bırakalım demişler. Ronaldo demişler dünyanın yıldızı. Hı hı. Ya nasıl olur falan demişler. Ya hemen orada espri yapan devreye girmiş. Demiş ki Messi de galaksinin yıldızı demiş. Ya arada öyle bir fark var demiş. Ya yani böyle güzel espriler ve muhabbetler de yapılıyor. Ben o konuda Messi'nin o özel yeteneği tabii ki Ronaldo'da yoktu. Ya yani Messi doğumdan itibaren dediğin Allah vergisi yetenek. Topa istediği gibi hükmeden bir oyuncudan bahsediyor. İstediği gibi. Ya yani o Messi'nin o konudaki olayı apayrı.
0: Bambaşka, bambaşkaydı. Yani şanslıyız, izledik. Bir dinleyicimiz de kendimi kötü hissediyorum diye yazmış İstanbul'dan Ferşat Bey. Kimseden duymadık ülke gündeminden dolayı. Messi'nin Arjantin'e vedasını kaçırdım. Kendimi kötü hissediyorum diye.
1: Turnesi var, devam ediyor. Öyle bir turneye girdi Arjantin, evet.
0: O turnede veda turnesi bakalım yani artık son demleri bundan sonra Amerika'da MLS'te izleyeceğiz onu.
1: MLS'te ne kadar izleyeceğiz o da bir soru işareti tabii.
0: Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Portekiz oyuncular Ronaldo için oynamış olsalardı Dünya Kupası'nda final oynarlardı diye yazmış. Messi'yi gördük bütün takım Messi için iki kat koştu diye. Orası biraz şey zaten Arjantin milli takımı bana yani yanlış anlamışsınlar. Sevenleri de yanlış anlamışsın tırnak içinde söylüyorum çete gibilerdi. Yani Güney Amerika çetesi gibiydi baktığınızda Messi ve çetesi öyle adlandırmamız gerekiyor.
1: Öyle havaya girmişlerdi öyle hazırlanmışlardı ve o takım o mücadele gücüyle aynı zamanda finale kadar geldi.
0: Yani Messi'nin yanında ikinci bir oyuncuyu sayamıyorsunuz. Eski Arjantin'de sayabiliyordunuz. Maradona'nın yanına da sayabiliyordunuz ama Messi'nin yanına aynı seviyede ya da bir alt seviyede oyuncu sayamıyorsunuz. O yüzden çete dedim. Başka meziyetleri olan oyuncular seçilmişti milli takıma. De Paul bunlardan bir tanesi. Devamlı peşinde olan, evet. Devamlı koruma içgüdüsüyle hareket eden oyuncular genelde vardı. O anlamda söyledim. Yine bak mesajlara bakıyorum. Bugün Portekiz Ronaldo'yu istemediğini Danimarka'ya yenerek belli eder diye yazmış bir dinleyicimiz.
1: Bilemem onu. Ama morallerin ya bir sinir sistemleri bozulmuştur. Oyuncuların da bozulmuştur. Ne oluyor diye. Teknik direktörün de bozulmuştur. Bunun tabii maça yansıması olumlu mu olumsuz mu? Maç başladıktan sonra görebiliriz.
0: Yine bir başka dinleyicimiz Fırat Bey Ronaldo'nun yerini oynayan adam onu aratmadı zaten diye yazmış. Ronaldo çocuğunla aynı takımda oynamak istiyor hayali diye yazmış. O çok
1: zor. Biraz zor çıksın şimdi oynasın canım o zaman. O önemli değil de zaten bak dikkat et bu olay oldu 7 numaralı formayı hemen verdiler. Leao aldı 7 numarayı. Portekiz içeride oynayacağı maçı da Dragao stadına aldı. Porto. Ronaldo nereden yetişme? Sporting Lisbon. Aralarında nasıl bir rekabet var?
0: Büyük rekabet var.
1: Ya Porto ile Lisbon takımları arasında biliyorsun müthiş bir ezeli rekabet var. Benfica ile Sporting Lisbon'la Porto bu rekabetin hep içinde. Onun için Dragao stadını aldılar ki maç Lisbon'da oynansa belki biraz daha protesto olabilirdi. Ama şimdi Porto'da oynanacak karşılaşma.
0: Bir başka dinleyicimiz forması da emekli edilmeliydi. Göreceksiniz Ronaldo'suz Portekiz'in vasat kalacağını diye yazmış. Çok önemli oyuncuları var Portekiz'in. Çok vasat kalacağını düşünmüyorum ben. Gerçekten orta saha kurgusundan işte yine hücum hattından yani çok önemli takım Portekiz. Geçen işte Uluslar Ligi'nde kazanan bir ekipten bahsediyoruz. Ve Ronaldo da o tamam çok önemli süperstar Ronaldo dünya yıldızı ama onsuz da artık Portekiz'in bir bazı başarıları elde etmesi gerekiyor.
1: Ya büyük rol ben kendisine büyük saygı duyuyorum. 41 yaşında halı sahada bile oynarken zorlanan insanlar var. Bunu kabul edelim. Kocaman sahaya çıkıyorsun 41 yaşında her gün antrenman yapıyorsun herkes bunu yapamaz ki bu kadar çok param varsa da yapamaz ya nasıl olsa benim param var artık ben bu işi yapsam da olur yapmasam da olur mantığı da yok Ronaldo'da ne dedi İcardi dün benim yeteri kadar param var benim seçme özgürlüğüm var ister oynarım ister oynamam demeye getirdi mesela öyle düşünen oyuncular da var ama Ronaldo hep sonuna kadar oynamak istiyor
0: Hep sahada olmak istiyor. Yani bunu, takımını bir kişi eksik oynatıyor ama mesela son dönem fiziksel anlamdan bahsediyorum.
1: Buna bütün otoriteler de söylüyor. Ben de söylüyorum, sen de söylüyorsun.
0: Buna rağmen oynamak istiyor. Aç.
1: Yıllarını aç. Futbola vermiş, çok önemli yurt dışında yakından tanıdığımız futbol yorumcuları da söylüyorlar bunu. Takımı eksik bırakıyor diyorlar. Ya yani ona bir yerde dur denmesi gerekiyordu. Portekiz milli takımı bu sefer dedi.
0: Jesus'la dediler bir de.
1: Evet, yani ya Jesus, bence federasyonun da haberi var bu işte.
0: Jesus geçen sezon Arabistan'da şampiyon yaptı. Ronaldo'nun takımı. Ronaldo öyle yaptı şampiyon
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii tabii. Bir yerde dur diyeceklerdi. Burasıymış.
0: Erkan Bey yazmış, Ercan abi, futbolun artık değiştiğini görüyoruz. Devamlı farklı farklı sorunlar çıkıyor artık. Sizce bundan sonraki zamanlarda bizlerin çocukları, torunlarımız zamanında futbolun durumu ne olacak? Çünkü futbol şu anda bayağı bir sevimsiz hale gelmeye başladı diye yazmış.
1: Bu sorunlar devam ettiği sürece bir de tabii hemen öğreniliyor bu sorunlar. Eskiden gazetelerde okuyorduk, televizyonlar biliyorsun bir kanalsa, haber verirse dinliyorduk. Ama şimdi her an her şeyi, ben Ronaldo'nun otelden ayrılışını dün akşam bir anda görüntü geldi. Canlı. Otelden ayrılışı.
0: Tabii. Bir anda.
1: Bir anda o görüntüyü izledim.
0: Minibüse doğru giderkenki
1: giderken
0: görüntüleri.
1: Öyle değil mi?
0: Hemen Madrid'e işte özel jetiyle gidecek diye haber başlıkları. Flash. Bütün dünya basını onları konuşmaya başladı.
1: Ya futbol gelişir, etkilemez. Ama böyle yıldızların daha çabuk yetişmesi lazım. Onu bekliyorum ben şimdi. Messi ve Ronaldo acayip damga vurdular futbola.
0: Şanslıyız, Arda geliyor diye yazmış dinleyicimiz.
1: Evet.
0: Yıldız olarak Arda var. İşte baktığımızda Nico Paz var, Arjantinli. Onu da
1: Yamal var.
0: Yamal zaten. Ama Yamal biraz daha farklılaşıyor. Sanki Yamal'da ben Ercan abi eskiye göre biraz daha gibi İlerleme değil de gerileme görüyorum gibi. Belki fiziksel olarak daha geliştiği için de bunda yaşanıyor olabilir. Ya hızında biraz düşüş var gibi geliyor bana.
1: Tekniği çok iyi.
0: Teknik şahane.
1: Ya ben Yamal bayağı bu işte ekmek yer diyorum.
0: O lise var işte baktığınızda.
1: Muhteşem
0: son
1: bir
0: dönem
1: teknik var Yamal'da ve gol atmayı da gol bölgelerinde iyi bilen bir oyuncu. Ya yani gol atılırken kalecilerin zaafını o kadar iyi belirliyor ki, muazzam.
0: Kokluyor.
1: Ya burada kaleci bu topu çıkaramaz. Böyle vurursam diyor, vuruş anında. Ya onu herkes yapamaz.
0: Çok önemli bir takımda oynuyor bu arada. Yani gerçekten çok önemli oyuncularla
1: ya
0: beraber.
1: Ya 16 yaşından beri izliyoruz. Bir de daha
0: Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu Ercan ya abi. Tek eksik kupası Şampiyonlar Ligi bu arada. Ya onu da bu sezon kazanma ihtimalleri var. Yani
1: böyle giderse var. Giderse.
0: Ki önümüzdeki hafta zaten konuşuruz detaylı. Artık milli maçlar bitiyor. Yavaş yavaş da lige ve Şampiyonlar Ligi'ne döneceğiz. Ya da ondan sonraki pazartesi günkü programda yine özellikle Şampiyonlar Ligi'ni konuşuruz. Lig de başlamış olacak. Artık özellikle bizim yaşadığımız skandallardan sonra ve milli takımın maalesef kötü sonuçları ve kötü oyunundan sonra lig hemen başlasın deniyor ki geçen program siz bu ara çok uzun oldu demiştiniz. Ben de katılıyorum, çok uzun bir ara. Hala devam ediyor daha.
1: Kasım ayında da var.
0: Bir buçuk hafta var. Kasım ayında da var. Evet.
1: Yani bu ara 21 gün ara vermek hoş bir şey değil ya.
0: Değil maalesef.
1: Lig ve onun dışında da Şampiyonlar Ligi'ne de ara veriyorsun. Yani Avrupa kupalarına da ara veriyorsun. Bana pek iyi gelmedi. Onu söyleyeyim.
0: Yine milli maçlara biraz bakmaya çalıştım ama bazı milli maçlar da izlenecek gibi değildi. O yüzden de evet, az maç var. Yani izleyenler, futbol severler açısından az maçlar var. Hele bir de kendi ülkelerinin takımları iyi durumda değilse işkence gibi oluyor bu süre.
1: Ya ben izlersem ya maçları ayırıyorum, açıkça söyleyeyim. Ben gider İspanya-İngiltere maçını izlerim. Mesela. Diyelim ki öyle hangi karşılaşmaları izlersin? Fransa İtalya maçını izleyebilirim.
0: Fransa İtalya maçı da güzel olur Ercan abi. Bizim maçla aynı günde. Ya aynı saatte.
1: Fransa ama adı var maçın, biliyor. Ya adı, şunu demek istiyorum. Adı olan maçları izlerim ben. Ya gidip Cebeli Tarık maçını izleyecek halimiz yok Ahmet.
0: Yok tabii ki.
1: Yani ya da Faroe Adaları, Lüksemburg. Ben onları mı izleyeceğiz? Değil mi?
0: Ama işte gidişat bu oyunla o noktalara geri döneceğiz gibi gözüküyor maalesef.
1: Dönmeyiz kolay kolayca.
0: Korkum biraz o.
1: Ben sanmıyorum artık.
0: Ya A liginden düşeceksek bir süre B liginde de takılalım. C ligine düşmeyelim. Öyle paraşüt gibi bütün lig

0: Geri geri inmeyelim aşağıya.
1: Yok canım, o kadar
0: çünkü çıkmamız biraz zaman aldı maalesef. Maalesef böyle bir durumla karşılaştık. Maradona bence bugüne kadar gelen en iyi futbolcudur diye yazdık.
1: Onun yeri ayrı, apayrı tabii.
0: Bambaşka bir oyuncuydu. Ama bu dönem Maradona da olsaydı ne olurdu ben merak ediyorum. Yani Messi, Maradona, Ronaldo ve apayrı dinleyicimiz de yazmıştı. Ronaldinho her ikisinden de yetenekli. Messi ve Ronaldo.
1: Ronaldinho kendine bakmadı. Bir Ronaldo gibi değildi. Kendine bakma konusunda Ronaldo gibi olsaydı Ronaldinho da dinleyicimize şöyle katılıyorum heykelini dikerlerdi.
0: Çok başka karakterlerdi oyuncular.
1: Ya Ronaldinho
0: yapısı olarak söylüyorum.
1: Ronaldinho dünyayı şöyle söyleyeyim umursamadı.
0: Herkesi çalımlar Ronaldinho.
1: Bambaşka ya hayata bakışı onun ya bu hayatın içinde eğlence var. Ben eğlenceyi daha çok seviyorum dedi. Ronaldinho.
0: Ben onun oyununu C.C. Okocha'ya benzetiyorum. Okocha'nın oyununa benzetiyorum Ercan abi. Yani aynı ayarda Ronaldinho ve Okocha zaten Paris Saint Germain'de de beraber oynadılar diye hatırlıyorum bir dönem.
1: Yani şöyle var, ona bir şey diyemeyeceğim de Ronaldo da sakatlanmasa fenomen Ronaldo'dan bahsediyorum.
0: O apayrı. Yani forvet dediğimiz
1: ona zaman... da vücudu izin vermedi mesela. Sakatlandı, çapraz bağlar, bir değil iki değil, bayağı büyük sakatlıklarla ona da vücut izin vermedi. Eğer sağlıklı bir fenomen Ronaldo devam etseydi şu anda en çok konuşulan isimlerinin başında olurdu sağlıklı bir şekilde.
0: Ya forvet, santrafor dediniz mi? Ya, akan sular durur yani fenomen Ronaldo deyince gerçekten akan sular duruyordu. Öyle bir oyuncuydu. Yeni jenerasyon üzülüyorum öyle o oyuncuları izleyemediler. Tamam Messi ile Ronaldo'yu izledi yeni jenerasyon kabul ediyorum ama oyuncuları izlemelerini isterdim. Mesela Batistuta'yı izlemelerini isterdim.
1: Yani Ronaldinho kendi keyfinin kurbanı oldu diyelim. Kendi keyfi. Hayat bir keyiftir dedi. Orayı seçti. Ronaldo da vücuda izin vermedi. Buraya kadar dedi. Bu ikisinin yerleri tabii ki ayrıdır. Yani Maradona konusu açılmışken bu isimleri de konuşalım dedim. Maradona'nın apayrı canım. Maradona bir ikondur.
0: Bambaşka yani.
1: Diego Armando Maradona deyince akan sular durur.
0: Durur.
1: O her zaman öyledir. Fakat iki oyuncunun da tabii Arjantin'den yetişmesi Arjantin futbolu için acayip bir şey. Duygu. Ronaldo değil Maradona ve Messi düşün. Ronaldo'ya vücudu izin vermiyor. Ronaldinho biz seyredemedik. Pele.
0: Ben izlediğimiz Romario'yu da eklemek istiyorum.
1: Romario zaten var da ama Pele için mesela acayip bir şey Pele. Muazzam. O da Amerika'ya gitti. Amerika Ligi'nin o yıllarda oluşmasına 70'lerde.
0: Kozmos.
1: Büyük katkıda bulundu. Fakat dediğim gibi biz maalesef net olarak Pele'yi hafızalarımızda ancak görüntüleriyle canlandırabiliyoruz.
0: Filmleriyle.
1: Ancak. Ya belki Pele şu anda bu medya ortamında, bu sosyal medya ortamında Pele gibi bir oyuncu olsan diyelim ki o yetenekli attığı golleri falan görüyorsun Pele'nin de. Verdiği pasları, yaptığı çalımları filmlerde görüyoruz bunları. Öyle değil mi? Belki başka şey konuşacaktık o zaman.
0: Kimse Maradona gibi olamaz diye yazmış Can Bey. O yıllarda oynasaydı Messi ya da Ronaldo muhtemelen adım attırmazdı sahada ve sakatlanırlardı diye yazmış. Çok özel oyuncuydu Maradona da. Yani George Best diyen bir dinleyicimiz var.
1: Ya seyredemedik ki. Best'i biliyoruz. O da bir efsane. Onu da biliyoruz. O da kendi özel hayatının kurbanı oldu maalesef. Maalesef. Futboldan erken kopanlar.
0: Maalesef. Bir dinleyicimiz hatta iki dinleyicimiz yazmış Adana ile alakalı ara ara gidip geliyormuş yayın hemen teknik birimimize aktaracağız onu da paylaşmış olalım. Yine gelen Messi ve Ronaldo ile alakalı Ronaldo severler ve Messi severlerin tartışması.
1: Vallahi arada, ben şöyle o tartışmanın içinde yer alıyorum ben ikisini de seviyorum abi.
0: Ben de ikisini de seviyorum.
1: Ben büyük bir keyifle ikisini de izledim.
0: Özel olarak da söyledim yani farklı farklı özellikleri var son dönem özellikle çok farklı özellikleri var. Çalışmalarında. Çalışmanın sembolü ikisi de ama Ronaldo fiziksel anlamda çalışmanın en önemli sembollerinden.
1: Tabii canım.
0: Dünya sporunda. O yüzden de ayırt edici bazı özellikleri var. Messi'nin de oyun görüşü çok farklı. Yani bu dünyadan değil oyun görüşü. Onu da bir kez daha söylememiz lazım. Çok farklı Messi.

0: Etleri çok farklı özellikleri var. İkisi de dünya yıldızı süperstar. Ayırt etmememiz gerekiyor aslında. Ama işte bir taraf onu severler, bir taraf diğerini severler. O yüzden de bu tartışma bence sonsuza kadar devam edecek. Ne şanslıyız ki ikisini birden izleyebildik. Yani bu bizim gerçekten şansımız. Maradona'yı Maradona, sadece
1: Tabii
0: Maradona
1: tabii.
0: vardı. Pele'yi Pele. Sadece Pele vardı. Yani o dönem başka oyun, evet çok iyi oyuncular vardı ama onların ayarına gelemediler o oyuncular. Ama şimdi baktığınızda Messi'yi de Ronaldo'yu da konuşabiliyoruz. Rahatlıkla
1: Rahatlıkla. Ya şimdi
0: konuşabiliyoruz.
1: şu var. Arnold Schwarzenegger dünya vücut geliştirme şampiyonu. Daha sonra da Terminator filmiyle dünyaya damgayı vurdu. Değil mi? Ronaldo bu fiziğiyle tekrar Terminator çekseler başrol oynayabilecek potansiyel isimlerden, adaylardan biri. Bu fizik yapısıyla.
0: 41 yaşında. Ya
1: Ben şaşırmam mesela. Ya
0: maşallah yani.
1: Hollywood ilgisini bu yönde bir senaryoya çevirse akla ilk gelecek isimlerden biri. O zaman nasıl dünya vücut şampiyonası da Arnold geliyorsa şu anda da Cristiano Ronaldo gelir.
0: Çok
1: Öyle
0: farklı
1: bir fizik
0: maşallah.
1: var Ronaldo'da, öyle değil mi?
0: Öyle Ercan abi yani bu yaşta fit gerçekten yediğini içtiğine dikkat ediyor işte rol model örnek diyorum yani 41 yaşında ya ben de 40 plus'ım Ercan abi de 40 plus 40 plus insanların vücut yapılarının ne olduğunu hepimiz biliyoruz 40 üzeri olanlar ve birebir kendimiz de yaşıyoruz ve bir de Ronaldo'ya bakıyoruz nasıl bir farklılık olduğunu anlayabiliyoruz net olarak anlaşılıyor Ercan abi net olarak çalıştığını da gösteriyor zaten fiziği.
1: E tabii canım.
0: Ya
1: Devam ettiğini gösteriyor.
0: çalışılmasa olmaz yani o fizik olmaz.
1: Ya Ronaldo ile Rooney daha büyük biliyorsun Ronaldo'na. Ay olarak mı ne? İkisinin fotoğrafını yan yana koymuş İngiliz medyası. Ronaldo ve Rooney'nin fotoğraflarını koymuş. Rooney de ben derim ki Rooney herhalde 53 yaşında falan derim. Ronaldo'ya baktığında da 29-30 dersin. Rooney ile yan yana fotoğraflarını gördüğünde. Öyle değil mi? Öyle bir fizik yapısı var.
0: Tarık Bey Cruyff seyretmek nasip oldu. Sarı fare lakabıyla
1: Onu
0: yazmış.
1: unutmamak lazım. Johan Cruyff
0: Johan Cruyff.
1: Avrupa futbolunda bir ekoldür. Dünya futbolu içinde geçerlidir.
0: Dünya futbolunu değiştiren isimlerin
1: Evet,
0: başında
1: tabii.
0: gelir bu arada. Onu da söyleyelim. Barcelona'da yaptıkları, teknik direktör olarak da yaptıkları ve Barcelona'nın şu andaki konumunu temellerini atan isimlerden bir tanesi olması gerçekten yani
1: Ben
0: o dünya futbolunu değiştiren isimlerden bir tanesi.
1: futbolculuğunda onu söyleyeyim, Cruyff'u gördük, muazzam. Ben teknik direktörlüğünde de anlattığım maçlarda Türk takımlarıyla da oynadı. Trabzonspor'la Barcelona eşleşmişti. Ben tanışma şansına da nail oldum. Onu da söyleyeyim. Hem İspanya'da hem Trabzon'da Johan Cruyff bambaşka bir futbol elçisidir. Onu da, ya dünya futbolunda kimler var? İnanılmaz. Cruyff'da o inanılmazların içindedir.
0: Tabii. Johan Cruyff ve Marco van Basten'in de van Basten de erken futbola veda edenler diye
1: O
0: yazmış bir
1: sakatlandı
0: dinleyicimiz.
1: falan bahsediyor. O da vücut işte. Olmadı. Denedi, maalesef olmadı.
0: Ercan abi size bir soru sorulmuş. Rıdvan Dilmen Avrupa'da oynasaydı nasıl olurdu? Ne ol yani
1: Çok
0: olmaz
1: sakatlandığı
0: mıydı?
1: için şu biraz zor. Ya yani bayağı sakat. Arka arkaya o sakatlıklar mahvetti. Yoksa o sürat muazzamdı. Bunu hepimiz biliyoruz ve kabul ediyoruz. O klas muazzamdı. Hepimiz biliyoruz ve kabul ediyoruz.
0: Yine de Bergkamp ismi geldi, Thierry Henry ismi geldi,
1: Var canım
0: Stefan
1: ben
0: Sola
1: hepsini...
0: ismi geldi. Ama işte yani onlar hep bence bir alt kademediler. Yani işte bir üst kademe var. Üst kademe dediğimiz Maradona'ların olduğu kademe. İşte Messi ile Ronaldo'yu da o kademeye dahil ediyoruz. Ve onun bir alt kademesi var. İşte o bir alt kademede diğer isimleri de saymaya devam ediyoruz. Fenomen arada. Bence arada o da sakatlanmasaydı yani fiziği devam etseydi o da üst tarafta olacaktı. Yani böyle bir yani fiziksel olarak da şimdi bir de şunu da düşünmemiz lazım. Şunu da söylememiz lazım. Teknoloji de çok gelişti. antrenman bilimi de çok gelişti. 1980'lerdeki Maradona'nın 90'lardaki antrenmanlarını, ki bir görüntü vardır. Maradona 90 Dünya Kupası'na mı hazırlanıyor? 94'e mi hazırlanıyor? İşte tarlada antrenman yapıyor. İşte ormanlık arazide koşuyor. Yani nasıl bir bilimsel, yani bilimsel bir tekniği yok onun o yaptığı antrenmanların. Ama şimdi artık antrenmanlar bilimsel olarak yapıldığı için

0: bilim dahil olduğu için ve teknoloji de geliştiği için çok daha farklı oyuncuları da bundan sonra da görebileceğiz.
1: Ne diyor teknik direktörler bazen basın toplantısında? Doktorlarımız diyor oyuncu ile ilgili sakatlık riski belirlediler. O yüzden oynayamayacak diyor. Artık tıp bunu anlıyor, biliyor. İşte kan tahlili, idrar tahlili, kas yapısı, doktor diyor ki bu hafta oynayamaz. Ya da 15 gün oynayamaz, sakatlık riski var diyor. O kadar ilerlemiş durumda. O zaman nerede? Belki Van Basten'i muayene etseler ya da Ronaldo'yu, fenomen Ronaldo'dan bahsediyorum. O yıllarda bu imkanlar gelişmiş olsa bu sakatlıkları olmayacaktı. Ama o yıllarda bu bilim bu kadar gelişmemişti. Şimdi birçok buna rağmen sakatlıklar oluyor şu anda. Bazılarını da engelleyemiyorsun.
0: Hacı geldi. Hacı da çok önemli oyuncudur bu arada dünya futbolu için. Gerçekten çocuk. Karpatların Maradona'sı diye zaten adı var. Ülkemizde de şanslıyız, izledik. Çok net olarak izledik. Evet. O yüzden de net olarak da konuşabiliyoruz. Çok üst kademedir. Yine baktığımızda Del Piero ismi geldi. Çok sayıda oyuncu ismi geliyor. Dinleyicilerimiz sağ olsunlar. Zidane geldi. Zidane da çok önemli oyuncudur bu arada. Onu da İbrahimovic ismi geldi. Çok
1: canım, sayarsam binlerce oyuncu var. Ama ya işte, binlerce dediğim şöyle, dünya futbolunun varoluşundan bugüne kadar bine yaklaşır.
0: Mourinho gibi diyeyim, tap işte kim var? Messi var son dönem,
1: evet.
0: Ronaldo var, onun haricinde diğerleri bir alt kademe olarak diyelim.
1: Var ya Vavalar, Garinçalar, Didiler, Tosta, Di Stefanolar, ya onun için yüzü de aşıyor. Tabii. Ya dünya futbolunun arşivinin tutulmasından bu yana 57 yaşında futbol oynamış bir insan var İngiltere'de. Sir Alf Ramsey. Ya bu sayarsan gerçekten böyle bir yapı ortaya çıkıyor.
0: Hepsi de dünya futboluna hizmet etti işte. Bizde de, bizim ülkemizde de dünya futboluna hizmet edenler var.
1: Ama bu en üst seviye artık.
0: Tabii, en üst seviye. O yüzden de bu isimleri de ölenleri analım, aynı zamanda saygıyla anmamız gerekiyor. Çünkü futbola emek sarf etti hepsi. Sarf etmeye de devam edenlere de başarılar dileklerimizi iletelim. Çünkü gerçekten önemli. Futbolsuz bir hayat ben düşünemiyorum Ercan abi. Yani açık açık da bunu da söylemek durumundayım. Hayatım boyunca hep vardı futbol. Küçüklükten itibaren.
1: Var hepimiz, tabii canım. Hepimiz. Futbolun yeri ayrı.
0: Spor çok ayrı ama futbol.
1: Onun hikayesi olarak ayrıdır.
0: Ayrı. Haliyle işte ülkemizde şuraya bağlayacağım. Ülkemizde yaşananları gördükten sonra işte sporun lokomotifi, ülkemizde Türk sporunun lokomotifi futboldur. Bunu da hepimiz, sadece ben değil başkaları da söylüyorlar. Türk futbolundaki yaşananlar güzel değil. Yani bu çok etkileyecek. Maalesef çok etkileyecek. Nasıl çok etkileyecek? İşte yeni jenerasyon hiçbir şekilde futbola güvenmiyor, sevmiyor, izlemiyor. Futbolcu bulmak konusunda sıkıntı yaşayacağız. İzleme konusunda sıkıntı yaşayacağız. Yani sadece bizim ülkemiz değil, dünyada da bu böyle maalesef. Yeni jenerasyon bakmıyor bu duruma.
1: Ya şimdi ben maç seçiyorsam izlerken, sen seçiyorsan, biz futbolu çok seviyoruz. Bayağı konuşuruz, seyrederiz. Bunu herkes biliyor zaten. Değerli dinleyicilerimiz de biliyorlar. Ama maç, ben artık hangi maçlar var diye ben seçiyorum. Zaten bu yıllardır böyle yapıyorum. Kötü maçı ben niye izleyeyim? Başka imkanım varken. Aynı düşünce değil misin sen de?
0: Ben izlemiyorum artık Ercan abi. Net.
1: Ya bir sürü izleyicimiz de aynı fikirde bence.
0: Bunu daha önce programlarda dile getirmiştim. Bir kez daha söyleyeyim. Bir ölçümle yapıyorum yani. Kendimi ölçüyorum. Şöyle, eğer ben maç esnasında, maç başladıktan sonra cep telefonuma sosyal medyaya dönüyorsam ve sosyal medyayı takip ediyorsam, ben o maçta sıkılıyorum demek ve kapatıyorum. Başka maçları izlemek istiyorum ya da başka diziler izliyorum. İşte tabii, filmler tabii izliyorum. Çünkü o maç beni artık tatmin etmiyor. İzlesem de hiçbir işe yaramayacak, onu anlıyorum. Tabii ki işim gereği maçları takip etmek durumundayım. Bazı maçları da seçiyorum onun için. İşimiz gereği takip etmek durumundayız. Çünkü yorumluyoruz, programlara çıkıyoruz. Haliyle bu maçları da takip etmemiz gerekiyor. Onlar haricinde zevk olarak izlediğim bazı maçlarda eğer sosyal medyaya dönüyorsam maçın başında kapatıyorum. Çünkü gerek yok artık o maçı izlemeye. nasıl olsa maç sonrasında özetleri, uzun özetleri izleyebiliyorum. Kaçırdığım bir pozisyon varsa da oradan takip edebiliyorum.
1: Tabii canım.
0: Durum bu. Ki çoğu da futbol sever artık onu yapıyor. Zübzeret de ismi geldi. Kempes ismi geldi. Bir dinleyicimiz
1: 78 Kempes,
0: Kempes babasına benziyormuş. O yüzden de Kempes ismini yazmış buraya. Yine Lamine Yamal'ı hepsini geçecek diye Nihat Bey yazmış.
1: Ya çok umarım Yamal yeni futbolu ikonu olur. Umarım.
0: Şevçenko ismi geldi bu arada.
1: Bak görüyor musun? Bir sürü isim geliyor. Ya 1930'da Dünya Kupası ilk 1930 yılında yapıldı. Dedim ya onun için. 1000 tane isim gelir diye. Mesela Fransızların en çok gol atan ismi var. O yıllarda. Fontaine. Şu anda hiç kimse. Ben tarihe meraklı olduğum için biliyorum. Dünya Kupalarına tarihine geçmiştir kendisi Fransız. Ya o kadar çok oyuncu var ki. İlk kırmızı kartı gösteren Dünya Kupalarında bir Türk hakemidir mesela. Doğan Babacan. Şilili oyuncu tarihe geçti, Chesley kırmızı kartı görerek. Ya bir sürü işte böyle olaylara girmiş, tarihe geçmiş oyuncuları saymaya başladın mı işte bine yaklaşıyorsun değil mi?
0: Tabii. Çok sayıda oyuncu var Ercan abi. Ve yani gerçekten çoğu da önemli. İşte Zidane diyen var dinleyicimiz. Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Peşine düştüğü iki safkan arasında liderlik mücadelesi var. Dış kulvardaki Kulager Asfak'ta önde şimdi farkı netleştirdi. Bu safkan 1.5 boy yaptı farkı. Baytos'un oğlu ikincilikte 2 boy geride 9 numaralı Erdi Bey. Onun 1.5 boy gerisinde 6 numaralı Baka Baba, içeride 8 numaralı Balkıtay. Dışında 5 numaralı Ateş'in 1.5 boy geride 3 numaralı Naziko. Yarım boy dışında 2 numaralı Sarper. Daha sonra 4 numaralı Odabaşı. 5 numaralı Kulager koşunun lideri, fark 1.5 boy kadar. 1 numaralı Baytos'un oğlu ikincilikte. İç kulvarda 9 numaralı Erdi Bey üçüncülükte. Erdi Bey'in yine yarım boy 1 boy gerisinde 6 numaralı Baka Baba, 2 boy kadar geride 8 numaralı Balkıtay. Dış kulvarda 5 numaralı Ateşim, iç kulvarda 3 numaralı Naziko var. Yine Naziko'nun 1.5 boy kadar gerisinde 2 numaralı Sarper, son sırada 4 numaralı Odabaşı. 1000 metre startına doğru ve 7 numaralı Kulager'in liderliği devam ediyor. İkincilikte Baytos'un oğlu, içeride 9 numaralı Erdi Bey. Dördüncülükte 1 boy kadar geride 6 numaralı Baka Baba. Ondan 1 boy kadar geride 8 numaralı Balkıtay. 1 boy geride 5 numaralı Ateşim, içeride 3 numaralı Naziko var. Naziko'nun 1.5 boy gerisinde 2 numaralı Sarper, son sırada Odabaşı. Sırasıyla safkanlar son 600'e doğru ilerliyor. 7 numaralı Kulager önde, dış kulvardaki Baytos'un oğlu araya azalttı yine. 2 boy kadar geride 9 numaralı Erdi Bey, 1.5 boy kadar geride Balkıtay ve Baka Baba. Onun da 2 boy gerisinden Naziko, viraj dönülmeden Baytos'un oğlu geldi, liderliği tekrar Kulager'den aldı ve düzlüğe lider çıktı. İç kulvarda Kulager, dış kulvardan Erdi Bey'in, onun dışından Baka Baba'nın, içeriden de Balkıtay'ın, bariyer dibinden de Naziko'nun atakları var. 1 numaralı Baytos'un oğlu liderliğini koruyor. Dış kulvardan 6 numaralı Baka Baba, içeriden Balkıtay, bariyer dibinden Naziko, ortadan Sarper'in atakları var. Baytos'un oğlu lider, içeriden 8 numaralı Balkıtay, içeriden 3 numaralı Naziko, 2 numaralı Sarper geliyor son 150 metre. Baytos'un oğlu önde iç kulvardan, Naziko, Balkıtay, Sarper dışarıdan, Baka Baba geliyor. Baytos'un oğlu önde 8 numaralı Balkıtay, içinden 3 numaralı Naziko geliyor. Naziko gelse de Baytos'un oğlu kazanıyor. 3 numaralı Naziko ikinci, 8 numaralı Balkıtay üçüncü, 2 numaralı Sarper dördüncü, 6 numaralı Baka Baba beşinci oldu. 1 numaralı Baytos'un oğlu İsmail Yıldırım'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın.

0: Bağımsız çalışan News Corp'ta sizde 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün akşam İzmir yarışları yorumları için yine sizinleyim. 9 koşu var 4. koşuyla. 12. altılgen başlayacak. Kısa vadede handikap 22. 4 karar atlan 1900 kunda start alacağı bu yarışta. Önde yalnız kalacak olan, son 2 yarışını kazanan 5 numaralı Bayolof'tan yine bir beyaz bayrak aynı yarışı gelebilir. Uzun ara sonrası koşmasına rağmen kazandığı yarışla 1 numaralı İsmet abi, ki ekürisi son geldi, çok şanslı, çok formda, ciddi rakip olacaktır. Küçük oyunlar burayı 5 ve 1 olarak geçebilirler. 4 numaralı Kova Tepesi, 2 numaralı Yılmatay, 6 numaralı Can Asilinde yine çok formda ve kaliteli isimler, ki diğer rakip olabilecek isimler 5-1 dışında 4 ve 2-6 geniş oyunlara eklenmeli. İkinci ayakta 1200 kunda 3 tane İngilizlerin handikap 15 yarışında 6 numaralı Noble Stone, 4 numaralı Battle Cat, 8 numaralı No Breaks ve 2 numaralı Super Trumps arasında bir yarış bekliyorum. 6-4-8-2 kuponlarda bulunmalı. Üçüncü ayakta 1200 kunda 3 yaş şarapların satış bir koşusu. Son iki yarışında 1.23.1200'ü koşan 1 numaralı Altın Emre biraz ön plana çıksa da iyi durumda olduğu bilgisini aldığım 5 numaralı Eflani ve yine son yarışını kazanan 7 numaralı Torun Sadağı da birincilik mücadelesi yapacak. 1.5.7 bu ayaktaki sıralama. Dördüncü ayakta 3 yaşlı Dişi Arapların şartlı 5 koşusunda 1.200 kunda start alacak safkanlar. Son koşusundaki ağır kilodan etkilenen 6 numaralı Zafer Yıldız bu kez kilo avantajı var. Ben kazanmasını bekliyorum. Alternatif banko adayım. 3 numara Rozican ve 2 numara Kral Karaca'da rakipleri olacaktır. 5. ayakta 2 yaşlı Dişi İngilizlerin Bölünen Maiden yarışı 1600 kunda koşulacak. Yine bir alternatif banko adayımız 9 numaralı Şafiye. İlk startında oldukça etkili koşmuştu. Bu kez Jockey Mehmet Kaya'yla daha etkili koşmasını bekliyorum. Kazanmasını bekliyorum. 4 numaralı Haniko Diliko ve 8 numara Sempra Prima ilk kez koşuk olsa da çok hazır görünümüyle rakipleri olacaktır. 9 alternatif banko, 4 ve 8 rakipler. Son ayakta Dişi 4 kararı Arapların 1400 kunda handikap 16 yarışında yine kazanmasını beklediğim alternatif banko bir adayım var. O da 9 numaralı Ergen. 2 rakip bende, 8 numaralı Bendeme ve 2 numaralı Rüzgar Nur. Bu safkana yakın gördüğüm isimler. Yarınki yarışların yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
7: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
8: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
9: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Öyle bir konu açmışız ki Ercan abi, mesaj yağdı. Ne isimler? İşte Michel Platini ismi geldi. Aynı zamanda işte Ardiles ismi geldi Arjantin'den. Hugo Sanchez geldi.
10: Arkadaşı var, Tigana.
9: Tigana. Gullit ismi geldi, Van Basten ismi geldi bir kez daha. Hep ofansif oyunculardan bahsedilmiş ama defansif de çok iyi oyuncular vardı. Maldini, Eric Cantona formasının yakasını kaldırıp oynardı o zamanlar. Bu futbolculara hayrandık. Kaleci Oliver Kahn vardı, David Simon vardı ve Türk olmayıp bıyık bırakan tek futbolcuydu diye yazmış.

0: Simon.
1: Simon, Stoykov, Kostadinov, Bulgar yıldızları yazmış bir başka dinleyicimiz. Yine gelen diğer mesajlara da bakıyorum. Ama Türk futbolunda kimseyi sayamıyoruz diye yazmış. Var, Can Bartu'yu söyleyen dinleyicimiz var. Antalya'dan Osman Bey, dünyada başka bir örneği var mı? Basketbol ve futbol profesyonel olarak aynı anda oynayabilen bir sporcu var mıdır diye.
0: Metin Oktay'ları, Turgay Şerenleri, Cemil Turanları, daha ismini sayamadığımız bir sürü yıldız var.
1: Sergen Yalçın.
0: Metin Tekinleri, Rıdvan Dilmenleri, Alpaslan Eratlı yine. Yani Türk futbolunda Fevzi Zemzem İzmir tarafı bir sürü yıldız var. Bunları unutmamak gerekiyor. Türk futbolu da öyle boş değil.
1: Boş değil. Ama tabii ki işte dünya klasmanında çıkardığımız bir oyuncu yok. Yani işte tap. Mourinho'nun lafını bir kez daha paylaşmış.
0: Lefter Küçük Andonyadis.
1: Bambaşka oyuncuymuş. Yani
0: orijinal üst yakabı. Kimseye kolay kolay konulmaz futbolda. Yani bunlar var. Bu yüzden o zamanlar ne yok? Medya yok. Milli maçlar çok az oynanıyor. Yani düşün, Türkiye 1950 Dünya Kupası'na katılmayı hak ediyor, başarılı oluyor. Diyorlar ki mali anlamda biz bunu karşılayamayız diyorlar. Yani
1: gönderemeyiz
0: o kadar
1: diyorlar.
0: Milyonlarca dolar ya da eurolar konuşuluyor şu anda. Biz mali imkansızlıklar sebebiyle 1950 Dünya Kupası'na katılamıyoruz. Ya yani bunları da unutmayalım.
1: Cafu ismi geldi. Çok önemli oyuncuydu. Rivaldo'yu söylemiştik zaten. Çok sayıda oyuncu geldi. Dinleyicilerimize de çok teşekkürler. Çok keyifli oldu. Çok sayıda oyuncuyu da almış olduk bu sayede. Tabii işte milli maçlardan dolayı konu azlığı olduğu için aslında çok konu var da çok da girmek istemediğim konulu başlıkları vardı. Ama bu konuyla beraber güzel oldu. Çok keyifli de oldu. Tüm dinleyenlerimize teşekkürler. Çok oyuncuyu da almış olduk.
0: Tanju geldi. Hidekutiler, Puşkaşlar.
1: Puşkaş
0: ödülü.
1: Tabii.
0: Ya bunlar, Kubalalar, işte bahsettiğim bayağı birden bire kadar gidersin. Çok var.
1: Bir sürü oyuncu ismini de paylaşmış olduk.
0: Kaleciler'de 41 yaşını geçmiş, oynamış Dinozof var. Buffon var.
1: Çok Buffon çok önemli kaleci. Yani baktığınızda gerçekten Ronaldinho'yu saydık. Birkaç kere paylaşıldı. Zaten ilk saydığımız Messi ve Ronaldo'dan sonra saydığımız oyuncuydu Ronaldinho.
0: İngiliz kaleci Gordon Banks var.
1: Banks.
0: Bayağı aklımıza gelen çok isim var.
1: Ama şimdi bir dinleyicimiz yazmıştı. Onu da paylaşayım. Yani dört dörtlük futbolcu, her anlamda futbolcu diye paylaşmış dinleyicimiz. Artık o futbolcuları bulamıyoruz diye de yazmış. Aslında var ama artık farklı bakılıyor. Yani futbola da çok farklı bakılıyor. İşte o yetenekler daha başka bakılıyor. Ne yetenekler var? İşte çıkartılmıyor o yetenekler. Piyasaya çıkartılmıyor. Ya da işte teknik direktörler daha farklı işler istiyorlar oyunculardan. O yüzden de yani böyle bir durum söz konusu. Daha farklı özellikleri arıyor teknik direktörler. Normalde eskiden yıldız oyunculara çok da fazla karışılmazdı. Artık karışılıyor teknik direktörler. Direkt karışıyorlar. Takım oyunu istiyorlar. Takım oyunu girdiği zaman, takım savunması girdiği zaman bu sefer o yetenekleri tam anlamıyla göremiyoruz. Böyle
0: ya
1: bir
0: keşke
1: durum var.
0: Görsek.
1: Keşke görsek. Michel Platini'yi de söyledik bu arada, onu da paylaşmış olalım. İsterseniz Vedat'la da bir işaretleşeyim, bir ara verelim. Tekrardan kısa bir ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
4: Dünya İstanbul'a demedi.
5: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın.
2: İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş

0: Biletinizi 9 Ekim'e kadar alın, 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
2: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Spor.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Tüm dinleyenlerimize çok teşekkürler. Yine bir sürü isim geldi. Aradayken de geldi isimler. Santillana geldi Real Madrid'den. Dünyanın dörtte üçü Kante diye mesaj geldi Musa Bey'den. Benden gelsin Schmeichel, kaleci Schmeichel diye geldi. Kaleci Maier diye geldi. Dieter Müller diye geldi.
2: Dieter Müller.
1: Yani böyle bir sürü isim geldi.
2: Hatta Müller var esas ya.
1: Beckenbauer var. Beckenbauer var. Yani çok önemli isimler var. Uçan adam Santillana diye fotoğrafını bile göndermiş bir dinleyicimiz. Sağ olsunlar. Erkan Bey göndermiş. Di Baggio, Peter Schmeichel, bunları da saymış olalım. Bu isimleri de saymış olalım. Güzel andık. Yani yıldız oyuncuların, iyi oyuncuların hepsini anmış olduk bu sayede. Tüm dinleyenlerimize de çok teşekkürler. Biraz yavaş yavaş da Arthur Zico mesela.
2: Beyaz Pele. Lakabı Beyaz Pele'dir. Zico'nun
1: çok çok önemli oyuncuymuş o da. Yani biz teknik direktörlük kısmını biliyoruz ama oyunculuk kısmında da çok önemli oyuncuymuş. Öyle bir sürü oyuncu ismini de Higuita ismi geldi.
2: Tabii.
1: Yani hatta ben de bir Afrikalı söyleyeyim, Eto ismini vereyim. Hoş son dönem Eto ile alakalı çok kötü
2: Drogba
1: çok kötü durumlar lanse ediliyor Ercan abi, özellikle bu maalesef işte bu FIFA'dan para aldığı konusu konuşuluyor, zimmetine geçirdiği
2: konusu. Ben futbolculuğunu konuşuyorum.
1: Futbolculuğu çok ayrıydı.
2: O işler ayrı Ahmet ya. Değil mi? Konuşuluyor işte. Yapacak.
1: Şevçenko'yu söyledim bu arada.
2: Şevçenko tabii söylendi, konuşuldu.
1: Eto muazzam. Drogba muazzam. Afrika'yı da atlamayalım. Yani Afrika'daki bazı oyuncular
2: veya
1: oh, çok özel oyuncuydu veya. Atlamayalım. Yine gündeme dair konuştuk bu arada, dinleyenlerimiz herhalde, radyolarını yeni açan dinleyenlerimiz var. İlk bir saat zaten gündemi konuştuk. Hatta milli takımı detaylı konuştuk. Milli takımın rakibi Belçika'yı çok detaylı bir şekilde analiz ettik. Konuştuk. Bu sefer 2,5 saat milli takım konuşmadık ya da analiz yapmadık. Çünkü konuş sonra bir çıkıyoruz, maçları izliyoruz. Maalesef maçlar iyi değil.
2: Bayağı havaya giriyoruz, umutlanıyoruz. 2,5 saat milli takım konuştuk İtalya maçından önce. O akşam maçı seyrederken dedim ki ya 2,5 saat biz bu takımı konuştuk, nasıl yeneriz, ederiz, ne yaparız. Bir anda 3 oldu mesela 27 dakikada. Sonra 3-1 yaptık. Takım bir kendi silkinir gibi oldu, değil mi? Böyle bir kendine gelmiş gibiydi. Sonra yine bireysel

0: hatalardan 4 oldu. Ben maçla ilgili maç yazısı olmasa benim, yemin ediyorum kanalı değiştirdim.
1: Aynı fikirdeyim Ercan abi.
0: Ya benim bir görevim var. Bir de ertesi gün konuşuyoruz.
1: Yorum yaptığımız için
0: evet, değerlendiriyoruz.
1: Ya işkence gibiydi. Yani 3-0'ı görünce 30. dakikada.
0: Ben birçok insanın da kanalı değiştirdiği kanaatindeyim.
1: 24. dakikada şutumuz bile yoktu. Kendi evimizde oynuyoruz. İtalya'ya karşı evet. Şutumuz bile yoktu. Yani.
0: Değil mi? Tak diye kumandayla başka bir yere gidersin.
1: Direkt kapatanlar olmuştur. Direkt kapatanlar. İşte televizyonu kapatanlar. Başka bir şeye geçmeyip. Direkt ya bu maç mı izlenir? Bütün...
0: Hayallerimiz
1: şevkimiz evet. Kırıldı deyip kapatan çok insan vardı. Yani şimdi bir oturup bir futbolcuların düşünmesi lazım. Tamam, teknik direktör İtalyan, ona bir şey demiyorum. Ama futbolcuların oturup bir düşünmesi lazım. Biz ne yapıyoruz diye. Biz gerçekten ne yapıyoruz diye. Bu kadar insan televizyonun başına geçmiş. O kadar insan o yağmurda stada gitmiş. Yani biz ne yapıyoruz diye bir düşünmeleri lazım. Bu milli takım, yani kulüp takımı da değil. Milli takım bu. Ona göre hareket edilmesi lazım, ona göre davranılması lazım. Yani biz işte programın ilk bir saatinde şu cümleyi kullandım. Ercan abi siz, ben bir önceki iki programımızda milli takım konuştuk. Çalıştık, hazırlandık, dinleyenlerimiz gönderen bir sürü mesaj gönderdiler. Yani biz milli formayı daha çok hak ettiğimizi düşündüm ben. Yanlış anlaşılmasın lütfen bu dediğim ama.
0: Espri tabii.
1: Futbol, espri, yani futbolcu değiliz ama yani daha çok hak ettik biz milli takım formasını. Yani baktığınızda maalesef durum o. Yani onu konuştuk işte ilk bir saat konuştuğumuzda şunu söyledim. 1980'leri yaşamayanlar, 90'ların ilk bölümünü yaşamayanlar milli takımı yaşadılar. O dönemi yaşadılar.
0: Evet.
1: Yani gerçekten İtalya maçında bunları yaşadık. Umarım bir daha karşılaşmayız ama şevkimiz kırıldı, yani benim şevkim kırıldı. Yani bir başarı beklemiyorum.
0: Moralimiz bozuldu Ahmet.
1: Şu anda bir başarı beklemiyorum milli takımdan. Maalesef, yani maalesef böyle bir durum oldu. Umarım tersine döner diyelim. Thomas Brolin ismi geldi. O da önemli oyuncuydu bu arada.
0: İsveçli, evet.
1: Yine bir başka mini takımdan hiç umudum yok diye yazan dinleyicimiz var. Başka Erkan Bey, bu arada yabancı bir spikerin bir görüşüne yer verilmişti sizin kanalınızda. Dünyada artık yıldız futbolcu yetişmiyor. Örneğin Brezilya milli takımına bakın. Brezilyalı oyuncuları gençken Avrupa alıyor ve kendileri gibi oynamalarına izin vermiyor hocalar. Üstüne basarak benim taktiğimle oynayacaksın, bireysel oynamayacaksın diye onlara direktifler veriyor. Bu şekilde yıldız futbolcu artık yetişmesi zor demişti. Sizin görüşleriniz nedir diye sormuş Ercan abi.
0: Bir dönem olarak bakıyorum. Futbolun yıldızlara ihtiyacı var. Futbolun içindeki şifre bu. Yıldızlar, ikonlar olmazsa futbolda seyredilme oranları düşer. Bu yüzden bu bir yere kadar. O yıldızlara tekrar sıkı sıkıya sarılacak anlayışlar mutlaka var olacaktır. Benim görüşüm o.
1: Yıldızlarla futbol güzel. Yani iyi futbolcularla tabii, tabii. Güzel, iyi oynayanlarla güzel, yıldızlarla güzel. Şimdi gerçekten şunu da söyleyelim. Yani teknik direktörler, evet, hele yeni jenerasyon teknik direktörler, onun tartışmasını yaptık birkaç program önce. Bayağı ciddi konuştuk o konularla da alakalı. Hatta yeni jenerasyon genç teknik direktörler neden başarısız oluyor sorusunu yöneltmiştim, biliyorsunuz. Hatırlarsınız Ercan abi, siz de dinleyenlerimiz de hatırlarlar. Başarısızlar ya, bir iki tanesi hariç başarısızlar. Baktığınızda bu kadar taktik, bu kadar işte takım disiplini, işte yıldızlara sen takım disiplini bir yere kadar verebilirsin. O yıldız alacak götürecek, maçı çevirecek senin için. Maçı çevirecek, ona ya göre zaten.
0: Messi'ye ne diyeceksin mesela?
1: O zaten yapıyor Ercan abi.
0: Ya ne diyeceksin ki Messi'ye baştan önce, ne diyeceksin?
1: Messi'ye koş mu diyeceksin Ercan abi?
0: Diyebilir adam mı kovalı diyeceksin?
1: Evet ya, diyebilir misin? Yani sen o Messi'ye ilk başlarda belki diyebilirsin. İlk başlarda zaten antrenörleri öyle yetiştirmiştir.
0: Tabii.
1: Ama yani o maçı, işte oyun görüşünü gördükten sonra sen ne diyebilirsin ki ona? O zaten gerekli yerlere atıyor. Gerekli koşuyu yapıyor. Sadece bana atın diyor. Bana oraya atın diyor. Yani sadece dediği bu. Bana şu noktaya topu atın.
0: Tabii, böyle oyuncular zaten çok az yetişiyorlar. Ya da toprağı olsun. Maradona'ya ne diyeceksin? Biraz topu kovala, işte rakibin yanında mı oyna diyecektin ona. O zaten gereken işlemleri yapıyor Maradona. Ne diyeceksin ki? Kimse de bir şey demedi zaten.
1: diyemezler.
0: Ercan ne diyecekler?
1: Abi. Kim ne diyecek ona? Yani Maradona'ya birileri laf, ama şimdi eğri oturalım da doğru konuşalım Ercan abi. Şimdi baktığınızda Maradona'nın kadrosunda da Arjantin'de çok önemli oyuncular vardı.
0: Evet, Valdano'dan itibaren başlayabiliriz.
1: Yani çevresi yani. De çok önemliydi. Tabii, forvetleri tabii. De çok önemliydi. Yani gerçekten evet onun ayarında değillerdi ama bir alt kademe onlar da yıldızdı.
0: Ya şimdiki Arjantin'le o zamanki Arjantin onlar da yıldızlar topluluğuydu.
1: Büyük yıldızlar topluluğuydu. Yani şimdi baktığınızda Maradona'nın da öyle bir şansı vardı. Maradona hem oynuyordu hem oynatıyordu.
0: Tabii.
1: Messi de şimdi ne diyoruz? Messi'nin çetesi var diyoruz. Evet, çok önemli oyuncular Arjantin milli takım oyuncuları şu andakilerde. Ama ya Maradona'nın milli takımı çok daha farklıydı.
0: Daha önemliydi tabii.
1: Çok daha farklı oyuncular ve özel oyunculardı yani. Onu da atlamadan geçmek istemedim yani. Bu konuştuğumuzda işte Brezilya'yı konuşuyoruz. Şu andaki Brezilya milli takımıyla geçmişteki Ronaldo'nun Brezilya, fenomen Ronaldo'nun milli takımı bambaşka. Bambaşka.
0: Ya şimdi öyle bir takım diyorsun ki Rivaldo, Ronaldinho, daha önceki dönemde
1: Cafular.
0: O takıma yetişmiş Romario, Cafu. Şimdi var mı böyle bir şey Brezilya'da?
1: Tafarel.
0: Brezilya'da böyle bir şey var mı şu anda? Yok. Yıldızlar topluluğu mu?
1: Son bir dedikoduyla artık yavaş yavaş programı da sonlandırmak istiyorum Ercan abi. Sormak istiyorum. Dünya futbolunda yeni bir dedikodu var. Dünya Kupası'nda Vini'nin alındığı uzaylılar tarafından yerine başka bir...
0: dün de konuştuk bu konuyu. Evet,
1: başka tarzı. Bir işte vatandaşın mı diyeyim artık, başka bir canlının mı diyeyim, onun konulduğu Vini'ye aslında benzeyen ama benzemeyen bir işte yeni bir futbolcu konulduğu konuşuluyor. Ne dersiniz Ercan abi?
0: Ben hemen diyeceğimi söyleyeyim. Bilgi sahibiyim çünkü bu konuda. Estetik operasyon geçirdi.
1: Yüzüne geçirdi ama bacakları mesela geçirdi mi?
0: O bilemeyeceğim ama bir estetik operasyondan geçti.
1: Çene bir çıktı biliyorsunuz.
0: Tabii,
1: daha
0: tabii.
1: Erkeksi bir işte sakal bırakmaya başladı. Evet. Yüze sahip oldu. Vücudu da biraz şişti yani. Artık ondan bence eski süratini beklemek biraz hayalcilik olur diye düşünüyorum.
0: Hep beraber göreceğiz.
1: Hep beraber göreceğiz diyelim. Ve eklemek istediğin son bir cümle var mı Ercan abi?
0: Herkes kendine iyi baksın. İyi akşamlar.
1: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Yine çok keyifli bir yayın oldu. Son bölümü özellikle çok keyifliydi. Umarım yarın yayında Mehmet olacak. Benim yerime Ercan abi eşlik edecek. Umarım yarın milli takımımız karanlık günleri, Türk futbolundaki karanlık günleri bir nebze olsun azaltır. Vedat Parlak'a çok teşekkürler. Yücel abi öncesinde çalışıyordu. Ona da çok teşekkürler. Veda vakti geldi. Ben Ahmet Özölçer. Herkese mutlu akşamlar.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi. Radyo Spor. Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Spor.

0: İstanbul Fuar Merkezi 3. Hol'de. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
1: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporla
2: eğlenmenin ilk adresi Bilyoner. Radyo Spor. Reklam.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla.

0: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
3: Radyo Spor. Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
4: Kulübün yakın 6 numaralı Pasadena. Utay'da yerini aldı Regista ve Secret Insider. Dışarıdaki Taylar 1200 metre mesafede çim pistte yapılacak koşu. 7 numaralı Regista için hazırlıklar var. Secret Insider geride bekliyor. 7 numaralı Regista'da.

0: Regista. Oldukça yakın yerine Secret Insider. Görüntüdeki Tay geride bekliyor. Regista içeride, Secret Insider'da son Tay olarak Box'a yakın. Secret Insider oldukça yakın artık. Bu Tay da yerini aldı. Taylar 8. koşu için hazırlıkta verildi. Yarış başladı. 4 numaralı Longevity çıkıştan sonra biraz dışarı doğru açıldı. Yine atak gördü. Geç başlayabildi yarışa. İyi çıkıp liderliği alansa 6 numaralı Pass Athena oldu. Dış kulvardan gelen Osman Han ikinciye girdi. Bir boy kadar geride Dallas Mucho. Onun dışından 3 tane önlere yüklendi. En dışta Longevity, ortada Fire of Ares, içinde Regista var. Yine grubun 4 boy gerisinde 2 numaralı Dragon is Father. Son sırada 8 numaralı Secret Insider. 6 numaralı Pass Athena yarışın lideri, ikincilikte Fire of Ares. 2 boy kadar geride 7 numaralı Regista, üçüncülükte dış kulvarda 4 numaralı Longevity, onun dışında 2 numaralı Dragon is Father, 2 boy geride 1 numaralı Dallas Mucho, içinde 5 numaralı Osman Han. Sırasıyla Taylar virajı dönüyor. 6 numaralı Pass Athena düzde lider çıktı. Dış kulvardan gelen 2 numaralı Dragon is Father ikinciye girip arayı hızla azalttı. Son 400'e girildi. İç kulvarda Pass Athena yarışın lideri, orta kulvardan Dragon is Father'ın atakları var. Yarışın lideri içerideki Pass Athena, dışarıdaki Dragon is Father'da yakın takip ediyor onu. Son 100 metreye doğru 6 numaralı Pass Athena yarışın lideri. 6 numaralı Pass Athena kazanmak üzere ve bunu da başarıp yarışı kazanıyor. 2 numaralı Dragon is Father ikinci oldu. 1 numaralı Dallas Mucho üçüncü. 4 numaralı Longevity ve 7 numaralı Regista'da dördüncülük için beraber geçtiler fotoyu. 6 numaralı Pass Athena Ayhan Kurşun'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Nesine editörlüğünün sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Nesine Saatlerine hepiniz hoş geldiniz. Nesine Saatlerinde ben Özel Çelik Süngü sizlere eşlik ediyor olacağım. Konuklarımla beraber tabii ki günü, bülteni değerlendiriyor olacağız. Milli

0: Devam ediyor. Uzun bir milli ara var tabii ki Uluslar Ligi. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz Uluslar Ligi'nde. Oradaki maçları da konuşmak için sevgili Oğuz Oruç bizlerle birlikte. Oğuz, hoş geldin.
1: Merhabalar, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim. Yani gerçekten uzun bir milli ara oluyor doğrusu. Ben bu kadar mutlu değilim bu uzun milli aralardan ama yoğun bir maç programı var. İstersen seninle de hızlıca giriş yapalım. Saat 7'de tek bir Uluslar Ligi maçı var bugün. Azerbaycan ile Liechtenstein arasında. Keza zaten bu maçı da Nesin'e de sen yorumladın. Nasıl bir maç beklersin? Nasıl değerlendirsin Azerbaycan'ın burada olmasını ayrıca?
1: Gerçekten Azerbaycan adına biraz üzücü bir durum çünkü yani çok üst seviye bir ülke takımı değiller ama D liginde olacak durumda da değiller aslında çünkü 50'den fazla Avrupa'da ülke var ve bu 50 ülkenin en son diyebileceğimiz o 7-8 ülkesini D liginde görüyoruz çünkü 3 takımlık bir grup zaten Azerbaycan'ın bulunduğu da grup burada Liechtenstein ve Litvanya'da bulunuyor. Bu anlamda umuyorum ki en kısa zamanda tekrardan C ligi seviyesine yükselirler. Bence onlar için bolları adına da tekrardan bir kıvılcım da olabilir mi insanım? Çünkü kulüp kariyerlerine baktığımızda son iki sezonda hem Karabağ'la hem Sabah'la beraber Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında yer aldıklarını gördük onlar açısından ve Azeri futbolcular açısından da bence çok değerli olacaktır o deneyimler. İnşallah bu deneyimde milli takıma da yansır. Liechtenstein karşısında Liechtenstein en son İspanya karşı oynadığı maçı da ben yazmıştım ve İspanya'da Liechtenstein deplasmanında 3 gol bulamaz diyordum ama şu anda bu maçta Azerbaycan'ın ben en az 3 gol bulabileceğini düşünüyorum. Çok rahatlıkla 3 gol bulabileceğini düşünüyorum çünkü gazı arkalarına aldıklarında ilk golü erken bulduklarında çok daha rahat bir şekilde skora ulaşabiliyorlar. Maçın 2.5 üst tercihi de güzel bir oran. Bence 1.58'den gayet güzel bir tercih ancak bunun yanı sıra Azerbaycan'ın her iki yarıda gol atar tercihini de ben ekstra bir tercih olarak görebilirim çünkü Liechtenstein'ın ne kadar yani vasat ve dirençli bir takım olmadığını aslında hepimiz biliyoruz. Bu yüzden de ellerine böyle bir fırsat gelmişken daha morallenmek için, daha iyi skorlar almak için hani taraftarın desteğini alabilmek için bence Azerbaycan bu karşılaşmada durmaya niyeti yoktur. Yani ilk yarıdan 2-3 tane atsa da ikinci yarıda da o golü bulacaktır. Bu yüzden hem 2.5 üst tercihini hem de iki yarıda gol atar tercihini bu maç için ideal görüyorum.
0: Evet, burada Azerbaycan söylediğin gibi büyük oranda favori, onlara yönelik bahislerde o anlamda daha makul tercihler. Geri kalan maçların hepsi 21.45'te ki güzel maçlar da var bugün. Görece burada biraz etiket olarak zayıf kalandan başlayalım, sonra seninle böyle biraz daha etin güzel yerine doğru geçelim isterim. Malta Cebeli Tarık diyelim istersen kısaca, bir 21.45'te oynanacak bu karşılaşmada. Ne düşünürsün bu maç için?
1: Mesela Liechtenstein'e göre çok daha iyi bir takım bence Cebeli Tarık. Çünkü hani o takım olma olgusunu hem de kendisine daha denk takımlara karşı da bence iyi bir şekilde gösterebiliyor. Bu anlamda ben onların işte hem kulüp takımlarında yabancı destekli takımlarıyla beraber hani Avrupa maçlarındaki performansları hoşuma gidiyordu. Bence milli takımda da fena almayan bir performans gösteriyorlar. Bu anlamda Liechtenstein'e göre bence daha iyi bir takımlar ama yine de Malta'nın da hem Avrupa'da oynayan oyuncu sayısının fazla oluşu ve hem de senelerdir en azından buraları o bilmelerinin verdiği bence deneyimle birlikte Cebeli Tarık karşısında ilk yarıyı bence önde kapatacaklardır. Onun da 1.58 gibi bir oranı var yine de. İdeal sayılabilecek kuponlara hani maç sayısını arttırmak açısından ben Malta'nın ilk yarı galibiyetini önerebilirim.
0: Evet, bence bu tarafta biraz daha insanların bu akşam merak ettiği hem seyir zevki olarak hem de muhtemelen bahis olarak diyeyim. Mücadelelere geçelim. Danimarka-Portekiz'de başlayalım istiyorum. Keza Portekiz cephesinde saha içindeki performanslar dışında konuşmamız gereken çok büyük bir Cristiano Ronaldo gündemi de var. Eminim sen de takip etmişsindir. Jorge Jesus'la ciddi anlaşmazlıklar yaşadığı ve geçtiğimiz gün Jesus'un basın açıklamaları sırasında Portekiz kampından herhangi bir izin almadan ayrıldığı haberleri çıktı Cristiano Ronaldo'nun ki hani bugün de yine Ronaldo'nun ailesinden ablası yine bu olaylara dair bir iki ufak yorumda bulundu. Jesus'la Ronaldo arasındaki kötü dinamiklere değindiler. Çok enteresan bir noktaya gidiyor sanki Ronaldo ve Portekiz ilişkisi de Ronaldo'nun kariyerinin son safhalarında. Önce senden bu konuyla ilgili yorumunu almak istiyorum. Sonra oradan maça geçeriz.
1: Ya Portekiz'de gerçekten beklenmeyen bir çıkış oldu. Çünkü Jorge Jesus da sonrasında basın toplantısı sonrasında tekrar bir açıklama yaparak ben oraya zaten Ronaldo üzerinden konuşmaya gelmedim demişti ve hani

0: olayları biraz da ılıman taraftan açıklamak istiyordu. Ben Danimarka, yani Danimarka maçı öncesi basın toplantısında hem ona sorulan soru hem de onun verdiği cevabı, Ronaldo gibi bir figürün bu kadar ciddiye alıp bunlar üzerinden böyle bir polemik yaratacak bir duruma getirmesini açıkçası beklemiyordum. Bu yüzden hem bize sürpriz oldu hem direkt Portekiz'deki taraftarlara da büyük sürpriz oldu.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü geçen maçta zaten bununla Fenerbahçe oynamayacaktı ve Jesus da aslında Ronaldo'ya oynamayacağını açık bir şekilde dile getirmiş ama ona rağmen hem ısınmış hem maça girmek istediğini söylemiş ama çok hırslı bir oyuncu olsa da, çok işte her maça oynamak istiyor olsa da, senin de programı açarken dediğin gibi milli ara çok uzun bir süreçti ve Norveç karşısında olmasa da Danimarka karşısında belki 90 dakika oynayacaktı Ronaldo ama işleri öyle bir noktaya aslında biraz da Ronaldo üzerinden gelmiş oldu ki Portekiz 2 maçta 6 puan alarak başladı. Hem de Norveç maçında bence Galler maçından daha fazla pozisyon buldu. Sonuçta Galler maçında Ronaldo ile oynamışlardı. Norveç maçında Ronaldo ile oynamışlardı. Ve deplasmanda Norveç'e karşı kazanmakta tekrardan ekstra bir özgüven kazandırdı takıma. Şu an bu olay muhtemelen takımın o işleyen düzenlerini biraz sekteye uğratabilir. Danimarka karşısında özellikle ilk yarıda bir hani ne oluyoruz tarzında bir bocalama görebiliriz Portekiz'den ama ben yine de Danimarka karşısında da hem Gonçalo Ramos sayesinde hem çok formda olan Joao Felix sayesinde Portekiz'in en az bir gol bulacağını düşünüyorum. Bu şekilde, aynı şekilde ben Danimarka'nın da büyük rakiplere karşı oynarken çok daha iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Mesela Højlund bence bu anlamda rakip güçlü olduğunda çok daha fazla kendini veren bir futbolcu ve kendisini çok daha maçı daha iyi hazırlayan bir futbolcu. Merkezdeki yapısıyla beraber, Højbjerg ile, Uğurman ile beraber, ayrıca Damsgaard ile beraber bence dediğim gibi büyük maçlarda Danimarka'da aslında oynamayı daha çok seviyor. İddia tercihi olarak da aslında 2.5 üst ve VAR tercihini bu maç için çok ideal bir tercih olarak görüyorum. Taraf bahsi vermektense kaçınmanın, çünkü hem yani Portekiz'in Ronaldo olaylarına evet, nasıl bir aksiyon vereceğini saha içerisinde görmeden bilemeyiz. Hem de aynı şekilde Danimarka'nın da bu maça ne kadar istekli çıkıp çıkmayacağını da birazcık hani tam kestiremiyorum. O yüzden 2.5 üst ve VAR tercihi benim için ilk planda çok güzel bir tercih olarak duruyor bu maçta ve 1.66 oranında mesela hani kalbur üstü diyebileceğimiz bir oran aslında.
1: Kesinlikle ya, ben bu tarafta bir iki şeye daha değinmek ve yorumunu almak istiyorum. Hani bir tanesi Ronaldo'nun burada yaşadığı iletişim problemleri. Çünkü yani biliyorsun ki Jesus'u kulüp seviyesinde de çalıştılar. Bana o yüzden bu durum çok garip geliyor açıkçası. Yani Ronaldo, sanki Jesus ataması Ronaldo'dan da geçmeden yapılmayacak tipte bir hoca ataması gibi de aynı zamanda Portekiz milli takımı için. O yüzden şu an bu problemlerin vuku buluyor olması çok enteresan geliyor bana.
0: Ve Portekiz açısından da bakmamız gerekirse Ronaldo'ya karşı kendisi de bunu dile getiriyor. Çok büyük, hani çok ciddi laflar söylemediğini söylüyor. Bence de öyle değildi ama yine de Ronaldo'ya karşı durabilecek biri de olsa Portekiz futbolunda bu durabilecek kadar o güçlü 2 veya 3 figür var. Birisi kesinlikle Jose Mourinho'ydu. Mourinho da çok tercih etmedi zaten Ronaldo'ya
1: karşı. Yani Real Madrid gelince tabii masaya sanki çok tercih etmedi, evet.
0: Aynen öyle. Biri Jorge Jesus'tu. Jorge Jesus'un da tercih edilmesinin bir numaralı sebebi kesinlikle Ronaldo'ya bence daha önce çalışmış olması. Çünkü diğer seçenek de Sergio Conceição'ydu ve yani bu karşılık duruşu gösterebilir de Conceição'un da dik durduğu zaman ne kadar dediğim dedik çaldığım düdük bir adam olduğunu bence dünyadaki tüm insanlar diyordu. Bu Jesus kadar ılıman bir şekilde geçiştirmezdi bu süreci. O yüzden Ronaldo biraz daha hani kendisinin istediği gibi yürütülmesini kendisinin istediği gibi bir süreci beklemediği bir şekilde karşılık bulmuş oldu ve artık bence de Portekiz'in de yeni hedeflere atılması için biraz daha iyi bir aslında başlangıç adım bile olmuş olabilir. Çünkü Ronaldo'suz da bu takım hem Gonçalo Ramos'uyla hem de daha şu anda gelen
1: Joao Felix nasıl yani, Felix'in formu şu an çok iyi.
0: Ya Felix varken şu anda Bruno Fernandes'i bile aramıyor takım. Çünkü
1: kesinlikle.
0: Zaten merkezde Vitinha, Joao Neves ve hatta üçüncü bir isim olarak Fernandes'i de sayabiliriz. 3 tane çok iyi merkez oyuncusu varken kanadında her maç rahatlıkla katkı verebilen bir Pedro Neto varken ve merkezde serbest golde her maç skora bu kadar yakın bir Joao Felix varken, ya ne Bruno Fernandes'i arıyor şu an takım, ne Bernardo Silva'yı arıyor takım, ne de Cristiano Ronaldo'yu arıyor. Bu 3 oyuncu da son 10 senenin, belki son 15 senenin Portekiz adına hep kilit oyuncularken bir anda onların üçünün dahi olmadığı bir yeni düzene geçmek bence Portekiz açısından da iyi bir yenileme süreci olacaktır. Ben Portekiz'in önümüzdeki süreçte çok daha başarılı bir takım hüviyetine de dönüşeceğini düşünüyorum.
1: Ya ben de bu anlamda negatif değilim Portekiz futbolu için, çünkü çok iyi yetenekleri var halen, ama Ronaldo sonrası dönemin çok böyle yumuşak bir şekilde gerçekleştiğini söylemek zor. Yani bir yangından sonra sanki arınmış bir şekilde dönecek buraya Portekiz milli takımı, görmek lazım. Danimarka'da iyi bir rakip söylediğin gibi. Tabii bir yandan Portekiz bakalım bu zorlu durumda reaksiyon verebilecek mi? Şimdi bir dinleyicimiz de aynısını yazmış. Bazı takımlar kaos varken maçta bir tepki verebiliyor bugün diye. Beklenebilir diyeyim. Buradan istersen diğer maçları geçelim. Almanya bugün Sırbistan'la oynayacak. Jürgen Klopp yönetiminde iki maça çıktılar. Belçika Hollanda'yla son anda berabere kaldılar ve Yunanistan'ı da 1-0 kendi evinde kaybetti Almanlar. Bugün de Sırbistan'ı ağırlayacaklar. Tabii geçtiğimiz iki maçtan çok örnek alınabilecek bir şey yok. Keza Jürgen Klopp bu dönem diğer takımların yapmadığı tipte bir şey yaptı ve 4 maç için 44 kişilik bir kadroyu ikiye bölerek çağırdı. Şimdi Jürgen Klopp'un Almanya milli takımında deneyeceği ikinci parti oyuncuları izliyor olacağız. O yüzden bilmiyorum, bu maça bir yorum yapmak nasıl mümkün olacak sence? Ne beklersin bu karşılaşmada?
0: Kesinlikle ben de daha garanti seçeneklerden çok aslında biraz daha farklı bir seçenek önererek bu maçı yorumlayacaktım. Çünkü Sırbistan'a bakıyoruz. Sırbistan Yunanistan karşısında az diyebileceğimiz tarzda oyuncularla çıktığı maçta hem öne de geçmişti hem de bence ilk yarı iyi oynamıştı, ancak İkinci yarıda bambaşka bir Sırbistan gördük ve Yunanistan geriden gelerek maçı kazanmayı başardı 96'larda. Sonra Hollanda maçına bakıyoruz. Bu sefer daha yedek bir kadroyla çıktılar. Bence hani olmaması gereken oyunculardan kurulu bir kadroyla Hollanda karşısına çıkmışlardı ve
1: Cody Gakpo'yu da sakatladılar.
0: Bu sefer de Max Meerdink'in performansı sayesinde bir anda Hollanda Sırbistan'a karşı üstünlük kurdu ve maçı kazandı. Şimdi Almanya'ya baktığımız zaman da şu oyuncu kesin bugün çok iyi oynar, şu oyuncu bu maçı kaderini değiştirebilir diyebilecek kadar buradaki oyuncuları çok fazla tanımıyoruz. İşte dediğimiz gibi oyuncu sürekliliğini yakalama konusunda Almanya biraz daha farklı bir seçenek sundu, ama ben Sırbistan'ın özellikle savunma kurulusunda kim oynarsa oynasın bugün Almanya karşısında bir penaltıya daha sebebiyet verebileceklerini düşünüyorum. Hani sonuçta bu bir yan bir tercihtir. Biraz daha farklı heyecanlar aramak isteyen bir için, isteyenler için bir tercih olacaktır, ama ben bu maçta hani bu gecenin penaltı olmaya da en yüksek maç olarak Almanya Sırbistan maçını görüyorum. Hatta 3-40 orandan Almanya penaltı kazanır tercihini özel bahislerde tercihi de sanki denenebilecek güzel sürprizlerden biri olarak görüyorum. Çünkü o Sırbistan'ın hem savunma kurgusuna güvenmiyorum, hem orta sahadaki oyuncuların savunma kurgusuna savunmaya yardım ederken ki müdahale zamanlarını ayarlayamayacaklarını düşündüğüm için bugün Almanya penaltı kazanır bahsini siz olarak aslında kendimde hani bir şekilde deneyeceğim. Yani benim de içimden geçen şey bu.
1: Bence güzel bir bahis önerisi bu. Yani Sırbistan çünkü dediğin gibi sert ve sakar bir takım konumunda. Hollanda maçında da yani orada Gakpo'yu çok kötü sakatlamışlardı. Yani tabii dileriz yine böyle bir şey vuku bulmaz, ama biraz o anlamda sakar ve sert bir yanı var Sırbistan futbolunun da. Almanya ise elbette Klopp'la beraber ilk galibiyetini arıyor. Onlar da yani Yunanistan karşısında pek de iyi gözükmediler açıkçası.
0: Hiç iyi gözükmediler ve özellikle mesela sonuçta Hollanda karşısında bence birazcık pozisyona girmeye başardılar. Hani yani istenilen pozisyonları bulabiliyorlardı, istediklerinde hücuma çıkabiliyorlardı, ancak Yunanistan maçının özellikle ikinci yarısında tamamen sürüklesi olmuş, sahadaki sporcular sanki hadi bitse de gitsek kafasına girmiş bir Almanya milli takımı izlettiler ve Almanya milli takımı gibi Avrupa için A seviyede bir takımın hakkında konuşmamız gerekirse de hiç kabul edebilecek bir durum değildi. Zaten Yunanistan karşısında alınan mağlubiyet de bence Almanya'yı birazcık silkeleyecektir. Hani oyuncuların da bakın yani burada sizi tamam yeni çağırıyoruz ama Almanya milli takımının ağırlığını bence sahada göstermeliyiz de illaki getireceklerdir. Bu yüzden Almanya galibiyeti muhtemel bir maç, ama dediğim gibi bu galibiyetteki bir golün hani penaltı üzerinden gelebileceğini düşünüyorum. O yüzden de 3-40'lık oranla da farklı bir öneri yapmış oldum bu maçta.
1: Evet, bence güzel farklı bir tercih, çünkü Almanya'dan da yeni kadroyla neler bekleyeceğimizi de öngörmek kolay değil. Bakalım burada nereye doğru gidecek. Tabii ki Jürgen Klopp'un deneyeceği yeni 22 oyunculuk kadro bu iki maçlık periyotta. Buradan istersen o zaman bir diğer maça geçelim. Yunanistan Hollanda diyelim. Yunanistan Almanya karşı güzel bir galibiyet aldı ki zaten Yunan futbolu bence yakın zamanda adından daha da fazla söz ettirecek. Çünkü çok önemli 4 tane genç oyuncusu var. Yani süper yıldız olmaya aday nitelikteler bunlarda. Tabii orada Konstantelias'ın çapraz bağını koparması Dortmund transferinin ardından çok üzücü oldu. Onu artık biraz daha bekleyecekler ama hala çok gerçekten işte Cholis'i Arsenal'de izliyoruz. Karetsas bence o anlamda yine bir o kadar iyi bir yetenek olacak gibi gözüküyor. Konstantelias zaten hani bahsettik. Onlar da iyi geliyorlar. Hollanda'ya karşı oynayacaklar kendi evlerinde. Hollanda'da tabii ki Xavi yönetimiyle beraber yeni bir döneme girdi. Nasıl değerlendirirsin iki takımı da ve bu karşılaşmayı?
0: Ben öncelikle yani sonda söylemem gereken şeyi söyleyerek başlayayım. Ben bu maçta bir beraberlik maçı bekliyorum. Çünkü Yunanistan iki maçta 6 puanla iyi bir ivmeyle gelmiş oldu. Hollanda Almanya karşısında galibiyeti kaçıran taraftı. Çünkü özellikle maçın ikinci yarısına baktığımız zaman, hatta maçın ikinci yarısını geçtim, daha dakika 10'da Van Dijk'in attığı gol bence çok daha nasıl desem iptal edilmemesi gereken bir golü iptal edilerek skora ekledildiği için hakemler tarafından Hollanda'nın aslında bir golü de orada direkt olarak gitmiş oldu ve Hollanda ona rağmen hem geriye döndü, geri düştü maçta, Almanya'ya karşı kazanabilirdi. İyi oynadılar, iyi bir performans gösterdiler. Sırbistan karşısında da Brobby gibi, Gakpo gibi oyuncularını kaybettikten sonra dahi iyi bir performans gösterdiler. Özellikle savunma kurgusunda artık Van de Ven'in tamamen bir sol bek olarak oynayıp Van Hecke ile Van Dijk uyumunun ben iyi bir seviyede olduğunu görüyorum. Bu iki stoper sayesinde çok fazla gol pozisyonu vermeyen bir takım görünümünde Hollanda ve çok zorlanmadığı sürece de savunmadaki o bloğu bence değiştirmeyecektir hoca Xavi. Çünkü çok iyi bence uyuştular. Hem sol bekine Van de Ven müthiş bir hücumcu bek değil ama çok hızlı ve gidiş gelişleri çok iyi yapabildiği için takımı bu şekilde rahatlatabilen bir oyuncu. Merkezde de ister Timber, Gravenberg ve üçüncü oyuncu Reinders olsun, ister Werman, Kenneth Taylor ve Bruce Steele olsun, 6 tane bence çok değerli merkez oyuncu grubu var ve istediğinde ilk üçlüyü, istediğinde ikinci üçlüyü de kullanabilme rahatlığına sahip olması bence Xavi Hernandez için Hollanda milli takımını seçmek gayet iyi bir tercih oldu. Ama dediğim gibi Yunanistan da karşısında değerli bir takım. Sadece hücum oyuncuları değil, aynı zamanda Olympiakos'un artık hem neredeyse her maçında oynayan Panos Retsos'u ve hala kendisini İngiltere'de gösteren ve bence çok iyi performanslar veren Mavropanos sayesinde bence savunma kurgusunu da artık bir seviyeye çıkarabilmiş bir Yunanistan milli takım var ve bizim ülkemiz milli takımından beklediğimiz o A grubu reaksiyonunu, hani A grubunda bulunma reaksiyonunu Yunanistan verdi. Bu anlamda da onları tebrik etmek gerekiyor. Maçı bir beraberlik maçı olarak görüyorum. Benim bu maçla alakalı içimden geçen skor direkt olarak 1-1. Mesela çok kısa sürelerde atılmış karşılıklı birer gollerden sonra mesela maçın çoğunun berabere gittiği veya tam tersi ilk yarının 0-0 bitip sonrasında ikinci yarıda karşılıklı golün olduğu bir aslında 1-1 maçı izlemeyi bekliyorum. Bu anlamda hani önereceğim ilk tercih hani VAR da olabilir. 1.40'tan VAR da denenebilir veya sürpriz denemek isteyenler maç sonucu hem 0 hem VAR tercihini de deneyebilir. Hatta direkt olarak 1-1 skor bile bence bu maçı denenebilir. Çünkü benim içimden geçen aslında gollü bir beraberlik maçı olması yönünde.
1: Evet, gollü bir beraberlik güzel bir maç olabilir diyelim. Şimdi reklam arası.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Reklam. Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporla eğlenmenin kardeşi Milyoner.
6: Esport Plus'la Der Klasiker'e gitmeye hazır mısın? Bayern Münih Borussia Dortmund maçını tribünde izleme fırsatı seni bekliyor. Esportplus.com'daki kampanya sayfasına gir, yarışmaya katıl. Münih'e gidecek 4 Esport Plus üyesinden biri olma şansını yakala.
7: Radyo Spor.
8: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
9: Benim bankam iş bankası.
10: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
12: Radyo Spor.
11: Saran Holding kuruluşudur.
13: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Oğuz'la birlikte. Oğuz, Yunanistan-Hollanda maçını konuştuk. İstersen buradan geride kalan son iki maçımıza değinelim. Galler Norveç'ti istiyorsan devam edelim. Bu da çünkü tempolu geçmeye, tabii ki Erling Haaland faktörüyle gollü geçmeye aday maçlardan bir tanesi.
0: Zaten sahada Erling Haaland olunca insanlar ister istemez hem yüksek bir tempo hem de yüksek bir gol sayısı bekliyor. Bence de beklemeleri sürpriz olmaz. Haaland için bence bu sıkışık fikstürdeki milli ara hiçbir şekilde zor olmuyor. Çünkü öyle kendine iyi bakan ve üst üste maçlar oynamayı, üst üste maçlar çıkarmayı çok iyi bilen santrfor olması sebebiyle, dünya yıldızı olması sebebiyle böyle maçlarda tekrardan kendini gösterme, kendini hatırlatma ve her maçta neredeyse gol atabilme açısından Haaland için gayet güzel karşılaşmalar oluyor. Bence o da zevk alıyordur 3-4 günde de tekrardan bir yeni bir milli maça çıktığı için. Maça daha açısından bakacak olursak Haaland faktörü bence gerçekten bu maçı üzerinde okumamız gereken durum. Çünkü Haaland'ın bu maçta en az ben 3 tane isabetli şut çekmesini bekliyorum. Çünkü normalde isabetli şut bahislerinde 2'yi bazen hatta 3'ü bu kadar rahat konuşmayız ama Haaland gibi futbolcu ister yerden olsun, ister havadan olsun, ister omuzuyla olsun, ister ayağının dışıyla olsun bir şekilde o kaleyi bulabiliyor. O önüne o top düşüyor, o şansı bulabiliyor. Bu anlamda ben Haaland'ın 3 isabetli şut çekmesini bekliyorum. 1.70 civarında bir oranı vardı. Bu anlamda da gerçekten ideal bir tercih. Çünkü 1.70'lik oranları 1.70 küsur oranları bulma konusunda zorlanıyoruz. Aynı şekilde ben sadece Haaland'ın 3 isabetli şutu değil, Norveç'in de 7 isabetli şutunu da bir yandan önermek isterim. Çünkü 1.78 de onun dediğim onun oranı. Bu sefer 1.94 orandan da Norveç 7 isabetli şutu görebiliriz. İster iki kanat oyuncusu kim oynarsa oynasın, Oscar Bofu'da, Nusaf Başelleri bu da. Merkezdeki Ödegaard ile beraber hatta stoper oyuncularının hava akını yok sayesinde ben Galler karşısında 7 tane isabetli şutla çekmesini bekliyorum Norveç'in. Bu yüzden 1.94 paranın 7 isabetli şutu hem de Haaland'ın isabetli şutları bence bu maçı okuyabilmek açısından iyi tercihler.
1: Kesinlikle bence de güzel bir tercih olabilir burada. O zaman istersen seninle İrlanda-Avustralya maçına da bakalım son olarak.
0: Birazcık bu maçla alakalı konuşmak gerekirse sanki İsrail karşısındaki maçtan da azıcık bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü İrlanda çok iyi bir duruş sergileyerek hem maç öncesinde hem maç sırasındaki o duruşlarını hiç bozmayarak İsrail'e karşı gerçekten bir futbol dersi verdi ve neredeyse 25. dakikada 3-0 olan maç ondan sonrasında zaten rölantiye dönmüş oldu. İrlanda gibi son dönemde bence futbolda çok ön plana alınmayan bir takım açısından da biz hani bu maçları deyim yerindeyse ciddiye aldığımızda bizden korkulması gereken bir takım ortaya çıkabildiğini aslında onlar da göstermiş oldular. Avusturya'da milli takım anlamında bir değişim sürecinde ben Avusturya'nın bu değişim sürecinde kullandığı oyuncuları izlemeyi aslında sevdim. Hem Kosova maçında, çünkü ben Kosova maçını 90 dakika izlemiştim onların, hem de İsrail maçının özetine baktığımız zaman yeni gelen oyuncuların, hani takıma yeni dahil olan oyuncuların burayı sevdiğini ve performans vermekten sıkılmadığını veya işte o vermek için can attığını görmüş olduk aslında. Maçla alakalı söylemek istediğim, yani önermek istediğim farklı bir tercih var. Yani çok fazla normalde kullanmadığımız tercihlerden bir tanesidir. Ben bu maçın ilk yarısının berabere bitmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü normalde hem oran analizi yaptığımızda hem maçın biraz daha durağan geçmesi beklenirken Ben tam tersine ilk yarıda en azından bir takımın gol atarak maçı hani ister ev sahibi 1-0 ister deplasman 1-0 kazanabilir mantığını, yani ilk yarı kazanabilir mantığını düşünüp ilk yarı çifte şanstan 1-2 vermek istiyorum. 1.57 oran da aslında baktığımızda bu bahisi daha önce oynayanlar bilecekler ki ilk yarı 1-2 oranı en fazla 1.45-1.50 seviyesinde olurdu. Bence 1.57'lik oranıyla beraber bugünkü kuponlara yazılabilecek güzel tercihlerden biri olarak görüyorum tekrardan.
1: Kesinlikle o da iyi tercihlerden bir tanesi. Oğuz, teşekkürler seninle beraber. Bülten'deki bütün maçları değerlendirmiş olduk bu yoğun Uluslar Ligi mesaisinde. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
1: Sevgili Oğuz Oruç'la birlikte bu akşam oynanacak olan Uluslar Ligi maçlarını detaylı bir şekilde değerlendirdik. Tabii bugün için söyleyelim, 7 maç var. Millilerimiz ise Cuma günü Belçika ile karşılaşacaklar. Bizim maçımız yarın oynanacak. Tabii bugün de son derece keyifli maçlar olduğunu söyledik. Buradan Euroleague'e doğru geçiş yapacağız. Euroleague'de de çift maç haftası biliyorsunuz ki devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bugün de artık 3. haftaya tekabül eden maçlar oynanmaya başlayacak. Bugün de Euroleague'de 4 tane maçımız var. O maçları konuşmadan hemen bir at yarışı aramız yakın mı onu sorayım. Sanırsam birazcık daha vaktimiz var. O zaman Euroleague'le de ufak bir girizgahı yapacağız. Saat 7'de bugün iyi bir maçımız var. Hapoel Tel Aviv ile Real Madrid karşı karşıya gelecekler. Günün etiket anlamında en yüksek maçı bu diyebiliriz. Keza bu iki takım da hedefi Euroleague'de Final Four'a koyan kulüpler arasında. Hapoel sezonu kendi ilk başta Bayern Münih karşısında beklenmeyen bir mağlubiyet aldı diyebilirim ben. Ardından tabii Kızıl Yıldız'ı yendiler ve güçlü de bir savunma performansı ortaya koydular. Bugün de yine benzer bir savunma performansını Real Madrid karşısında koymak isteyeceklerdir elbette. Madrid ise Efes karşısında mağlup oldu biliyorsunuz ki bu hafta içi onlar... O gün bence savunmada diledikleri kadar iyi gözükmediler temsilcimiz Efes karşısında. Onlar da bugün biraz daha savunmayı arttırmaya çalışacaklar. Keza Efes'ten 94 sayı yemişti Madrid. Ben bundan ötürü iki takımın da biraz daha savunmada kemerleri sıkmaya çalışacağı tipte bir maç bekliyorum. Çok yüksek sayılara gitmek yerine belki bu sefer beklenen sayıların altında kalabiliriz diyeceğim. Ben burada bir 176.5 alt denemesi bana biraz akıntının tersine giden ama iyi bir tercih olarak gözüküyor. Çünkü dediğim gibi bu iki takım da bence yani Hapoel kazanırken savunmasıyla kazandı. Madrid ise 94 sayı yediği bir günden sonra bir karşılaşmadan sonra biraz daha işin savunma tarafında kemerleri sıkmaya odaklanmak isteyecektir Pedro Martinez ile birlikte. Bu iki durumun tabii bir araya gelmesi benim gözümde biraz oldukça da yüksekten açılan toplam sayı baremini aşağı çekebilecek bir unsur gibi gözüküyor benim gözümde. Bundan ötürü ben burada toplam sayı 6 önereceğim 176.5 altından. Buradan saat 9'da Kızıl Yıldız ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Efes Belgrad'a Kızıl Yıldız deplasmanına gidecek. Kızıl Yıldız şu ana kadar oynadığı iki maçını da kaybetti baktığımız zaman ama bu maçları biraz izleyerek konuştuğumuz takdirde yani izlediğim ve konuştuğum takdirde şunu söylemem gerekiyor ki onlarla alakalı olarak kaybettikleri iki maçta çok güçlü rakiplere karşı hani Final Four kalibresinde diyebileceğimiz rakiplere karşı son anlarda geldi. Bu anlamda çok kötü gözüktüğünü ben düşünmüyorum Kızıl Yıldız'ın. Söylediğim gibi yani bu noktada hücumcular hala çok ritmini bulamadı. Kendi uzunları son derece formsuz başlamış durumda. Zaten pot altı savunması anlamında bence ciddi sorunlu bir takım konumundalar. Fakat bütün bunlara rağmen oynadıkları iki maçı da yakın kaybetmiş olmaları benim Kızıl Yıldız tarafında çok küçümsenmemesi gereken bir rakip oldukları havasını bana veriyor. Efes ise tabii Barcelona karşısında kötü bir mağlubiyet aldı. 15 sayı öne geçtikten sonra kaybetmiştik o maçı. Ama devamında Real Madrid karşısında hatta ondan önce ligde Beşiktaş karşısında ardından hafta içi Real Madrid karşısında çift maç haftasının ilk ayağında çok iyi iki galibiyet aldı temsilcimiz. Çok da iyi hücum performansları işin bu tarafında ortaya koydu. Ben bundan ötürü Efes'in hücum tarafındaki ritminin devamını dileyeceğim. Burada bir Efes deplasman sayıları benim önerilerim arasında var. Ben burada Efes'in sayılarının iyi oranlardan açıldığını düşünüyorum. 82.5 üstü bence Efes'in bu anlamda iyi bir tercih olabilir. Beraberinde de handikap kısmı bence biraz karmaşık bahislerden bir tanesi. Ben Kızıl Yıldız'ın bu maçı biraz daha kazanmaya yakın taraf olduğu kanaatindeyim. 2.5 handikaptan Kızıl Yıldız desteklenebilir veyahut Efes'in çok büyük de bir fark yemeyeceğini düşünerek 4.5 handikapla Efes tarafında da kalınabilir. Ben Kızıl Yıldız'ın bu maçı yaklaşık bir pozisyon üzeri bir civarda bitireceğini düşünüyorum. Birazcık daha sanki 2.5 handikaptan Kızıl Yıldız derim. Çok da çelişmemek adına kendimle. Dediğim gibi bu takım şu ana kadar kötü gözükmedi. 2 maçı da kaybetti. Bugün kendi evlerinde oynayacak. EuroLeague'in en zor deplasmanlarından.

0: Olympiakos diyelim bu karşılaşma için. Bologna Olympiakos maçı, yani Bologna zaten İtalya derbisinde bu tarafta kaybetti. Olympiakos öteki tarafta çok iyi hücum performansları. Baskonya'ya 106 attılar. Oradan sonra Žalgiris'i tek topta yendiler ama 93 sayı attılar. 93-91 kazandıkları bir maç oldu. Hücumda son derece etkililer. Bologna ise biliyorsunuz ki ilk maçta temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin karşısında çok düşük bir skor performansı sergiledi. Sonrasında Milano'yu onlar da son topta kaybettiler. 87-85 ile mağlup oldular. Bu anlamda bir tepki göstermeye çalışacaklardır elbette ama ben Olympiakos'un yine burada tabii ki öngörüldüğü gibi rahat favori olduğunu düşünüyorum diyeyim. Konuşmaya devam edeceğiz ama yarış arasına gitmemiz lazım.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Veriliyor ve şimdi bir start da veriliyor. Ankara'da son koşu başlıyor. Liderliği bir numaralı Alcan Berk almaya çalışırken duş kulvardan Aludra ve Eniç'ten çöl kasırgası geldiler. Alcan Berk'i yakaladılar. Yine en duş kulvarda da 8 numaralı Sayra var. Sayra şimdi az farklı önde, ortada bir numaralı Alcan Berk iç kulvarda. 5 numaralı çöl kasırgası o üçüncülükte kaldı. 3 boy kadar geride 7 numaralı Aludra. 1 boy kadar geride ikürisi 3 numaralı Almus Aslanı. Ondan 1 boy geride 4 numaralı Al Sayfa, içeride 11 numaralı Al Zeyno. Orta kulvarda 2 numaralı Aydın'da 2 boy kadar geride 6 numaralı Koca Afşur, iç kulvarda 9 numaralı Kök Burşun sırasıyla safkanlar son 600'e girmek üzere. 8 numaralı Sayra 1,5 boy farklı önde 1 numaralı Alcan Berk ikincilikte. Orta kulvardan şimdi Aludra, onun dışından Ekürisi, Almus Aslan'ı temposunu artıran safkanlar oldular ve viraj dönülmeden Aludra geldi, liderliği aldı. İkincilikte Almus Aslan'ı var. Orta kulvardan da çöl kasırgasının dış kulvardan, alt sayfanın en dış kulvardan da Koca Afşur'un gayretleriyle son 200'e girilmek üzere içteki 7 numaralı Aludra ve dışındaki Ekürisi Almus Aslan arasında liderlik mücadelesi var. Son 200 metre içerideki 7 numaralı Aludra önde. Almus Aslan'ın atakları devam ediyor. Geriden Koca Afşur ve alt sayfa geliyor. Aludra direnmeye çalışıyor. Ekürisi Almus Aslan'ın dışlarından Koca Afşur geliyor. Almus Aslan öne geçti. Koca Afşur geliyor, aynada yakalıyor. 7 numaralı Aludra 3. 4 numaralı Al Sayfa 4. 11 numaralı Al Zeyno 5. oldu. Etkili geldi Koca Afşur. Aynada Almus Aslan'ı yakaladı. Hangisi kazandı birazdan foto finish resminde göreceğiz.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Özel Çelik Süngü sizlere eşlik ediyorum Nesine Saatlerinde. Bologna Olympiakos maçını konuşuyorduk. Bu karşılaşma, yani Bologna tabii ki de sıfırla geldi. Olympiakos ise tam tersi, çok dolu dizgin geliyor. Bologna'dan bir reaksiyon maçı pek diyemeyeceğim ben. Olympiakos'un hala burada iyi bir favori olduğunu düşünüyorum. Ama Bologna'nın reaksiyon vermek adına iyi sayı atabileceği bir maç olabilir bu. Zaten beraberinde Olympiakos da şu anda Euroleague'in en çok sayı atan 5 takımından bir tanesi konumunda. Güzel bir üst maçı bu bana soracak olursanız. Beraberinde de Olympiakos galibiyetiyle kombinlenebilir. Maç sonucu 2 ve 172.5 sayı üstü 1.80 gibi bir oranı var. Benim bu maç için tercih edeceğim bahis bu olurdu. Ben Olympiakos'un işim hücum tarafında iyi performans sergileyip Bologna'dan da benzeri bir tempoyu alırsak Olympiakos galibiyetiyle birlikte toplam sayı üzerinde getirebileceğimizi düşünüyorum. Bunun dışında çift taneli bir Olympiakos galibiyeti de keza aynı handikap tarafını değerlendirmeyi düşünenler için olabilir. Buradan Paris Basket Žalgiris Kaunas maçına geçelim. Paris tabii ilk hafta Panathinaikos karşısında çok kötü mağlup oldu. Ardından da Partizan'a karşı aslında daha çok direndiler ama o maçta da kötü gidişatlarını değiştiremediler. Şu anda lige 2-0'la başlamış durumdalar. Fakat Oyun felsefesi Paris Basket'in Euroleague'de gördüğümüzden beri aynı. Tempo, tempo, tempo, yüksek hücum, yüksek tempo, bol sayı. Jalgiris'e baktığımız zaman da Jalgiris aslında önemli oyuncularını kaybetti. Moses Wright olsun, Francisco olsun, bu takıma şimdi Valanciunas geldi. O yüzden bu takımın belki biraz daha yavaşlamasını bekleyebilirdik. Ama Jalgiris de hücumda sayılarını bulabiliyor.

0: Bence Valenciunas'la beraber çok ağır bir takıma dönüşmedi Žalgiris. Temponun yüksek olduğu, sayıların bol olduğu bir karşılaşma olarak önümüze çıkıyor bence bu mücadelede. Yine burada da toplam sayıların üzerine bakmak son derece mantıklı. Bence 174.5 üstü güzel de bir orandan karşımıza çıkıyor. Benim sayı bazında bugünün yüksek geçmesini beklediğim karşılaşmalarından bir tanesi Paris Basket Žalgiris Kaunas maçı. Ben yine Žalgiris'i burada galibiyete daha yakın olan taraf olarak da görüyorum. Üstle beraber Žalgiris galibiyeti de yine oran yükseltmek açısından kombinlenebilir. 2.47 gibi bir oranı var Žalgiris galibiyeti ve 174.5 sayı üzerinin. Bence bu da yine tercihler arasında bulunabilir. Dediğim gibi Žalgiris'te önemli bir personel değişikliği oldu ama belki de derinleşen kadroyla beraber oyunun temposu da daha yukarıya çıktı Žalgiris Kaunas tarafında. Benim beklentim burada galip gelmeleri ve üst skor performansta göstermeleri diyelim. Sevgili dinleyenler, Nesne Saatlerinde bana ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Benden sonra Emrecan Demirci sizlere eşlik edecek. Hoşça kalın.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: E-Ticaret'te erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digimax'la hemen başlayın. Siz de kazanın.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlendiğin ilk adresi
1: Bilyoner. Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
6: Merhabalar, tüm dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Ben Emrecan Demirci. Perşembe günü bülteninden seçtiğim karşılaşmalarla sizlerle birlikteyim. Bugün Uluslar Ligi'nde bu milli aranın artık 3. maç gününe başlıyoruz. Fakat onlardan önce Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki birkaç karşılaşmayı değerlendirmek, tahminlerimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Orada da artık lig etabında ikinci karşılaşmalar oynanıyor. İlk olarak saat 19.45'te Köge ile Servet karşı karşıya gelecekler. Her iki takım da 4 yıllık bir aradan sonra Devler Ligi arenasında tekrar bu seviyeyi görmüş durumda. Doğal beklenti ilk haftayı puansız geçmeleriydi. Nitekim öyle oldu. Fakat maçların hikayesine baktığımız zaman oldukça farklı tablolar görüyoruz. Danimarka şampiyonu Köge Londra'da Arsenal'a kaybetti. Ancak 90+3'te penaltı golüyle geldi bu mağlubiyet. Bu anlamda aslında kaybetmiş olsalardı aslında onlar için özgüven ve moral getirebilecek bir yenilgiydi. Bu gerçekten çok takdire şayan bir oyun ortaya koyduklarını düşünüyorum. Diğer tarafta İsviçre temsilcisi Servet ise kendi evinde Lyon'a tam 8 golle mağlup olmuştu. Tabii ki bu skor doğal sayılabilecek bir skor. Lyon çok güçlü bir takım. Onun ötesinde Servet bu seviye için yetersiz sayılabilecek bir ekip. Ama

Bir tarafta geçtiğimiz sezonun finalisti, düzeltiyorum, yarı finalisti Arsenal'ı son dakikalara kadar zorlamış bir köge. Diğer tarafta yine çok güçlü bir takıma karşı 8 gol yemiş Servet mevcut. Doğal olarak üst tur konusunda iki ekip adına da beklenti düşük. Ama bu karşılaşma her ikisi için de bir anlamda doğrudan rakip oldukları için birbirlerine önemli bir test sayılabilir. Danimarka ekibi Köge taraftarı önünde ilk puanları için istekli ve az önce ifade ettiğim gibi bana göre moralli de olacaktır. Ama ben bu eşleşme özelinde İsviçre temsilcisi Servet'in de oranların yansıttığı ölçüde zayıf kaldığını düşünmüyorum açıkçası. Evet, Danimarkalılar kendi evlerinde daha avantajlı, daha iyi bir kadroya sahipler. Ama Servet de bu kadar zayıf bir takım değil yani bana göre. Dolayısıyla çok tek taraflı bir maç olmaması beni şaşırtmaz. Ben mevcut oranları kıymetli bulduğum için burada öncelikle karşılıklı golleri deneme taraftarıyım. Daha yüksek oran için karşılıklı goller ve 2,5 üstü ikilisi de beraber değerlendirilebilir diye düşünüyorum. İkinci karşılaşmada saat 22'de Real Madrid Manchester City'nin konuğu olacak. Manchester City İngiltere'de şampiyon olup kadrosunu bu yazda güçlendirmeye devam etmişti. Açılış maçlarında geçtiğimiz hafta ben Nesine'deki yorumumda değerlendirmiştim o karşılaşmayı. Orada da aslında Manchester City hakkında oldukça olumlu konuşmuştum. Fakat öncelikle tahminim Bayern'in tecrübesinden ve saha avantajından dolayı Alman ekibinin galibiyeti şeklindeydi. City ise beni yanılttı. Hem de ne yanıltmak? 2-0'dan gelerek puan aldılar. Üstelik bir de penaltı kaçırdılar. Tek maç performansı tabii ki çok önemli bir gösterge sayılmayabilir ama Bayern Münih gibi bir takıma karşı ortaya koydukları futbol gerçekten çok çok önemliydi diye düşünüyorum ben. Ligde 1-0 kazandıkları bir Charlton Athletic mücadelesi oynadılar. Orada da rotasyona gittiler. Zaten yine Şampiyonlar Ligi'ne oldukça hazır bir oyuncu grubuyla geleceklerini tahmin ediyorum. Konuk ekip Real Madrid açısından bakacak olursak lig etabı fikstürü zorluk düzeyi bakımından oldukça zor sayılabilir. Bu açıdan ilk 6 maçlık periyotta, daha doğrusu 6 maçın ötesine geçme noktasında fazla hata lüksleri olmadığını söyleyebiliriz. Ancak buna karşılık kendi evlerinde Paris Saint-Germain'le berabere kaldılar. Bana göre sürpriz sayılabilecek, olumsuz anlamda sürpriz sayılabilecek bir sonuçtu bu. Ve mevcut kadro bana göre City'nin kadrosu kadar geniş değil ve devamlı rotasyona da çok müsait bir kadro değil. İngiltere deplasmanında ben Real Madrid'in yine zorlanmasını bekliyorum. Manchester City bu sezon bu kulvarda da zirveyi hedefleyeceğini gösterdi ve bana göre bir anlamda rüştünü ispat etme maçlarından birinde Bayern Münih'e karşı gerçekten sınavı çok çok iyi bir şekilde, başarılı bir şekilde geçti. Bu sebeple burada oran tatmin ederse doğrudan Manchester City galibiyetinde deneyebilirsiniz diye düşünüyorum. Fakat ilerleyen saatlerde maç saatine kadar oranın düşme ihtimali de bence burada göz ardı edilmemeli. Bana göre 1.40 üstündeki oranlar riski makul kılar. Ama alternatif olarak burada ya da daha yüksek oran için bu baremin altına düşündüğü takdirde ilk yarı 1 ya da gollü Manchester City galibiyeti alternatifleri de değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Üçüncü karşılaşma için Uluslar Ligi'ne gidelim. Saat 21.45'te Almanya ile Sırbistan karşı karşıya gelecekler. Almanya'da tabii ki en çok merak edilen konu Jürgen Klopp yönetiminin nasıl başlayacağıydı ve cevap şu ana kadar olumsuz. Hollanda ile bir berabere kalan bir Almanya izledik ki bu normal bir sonuç sayılabilir aslında ama kendi evlerinde Yunanistan'a yenilmeleri bence küçük çaplı bir şok sayılabilir. Hatırlayacak olursanız bu milli pencere için, bu milli ara için 44 kişilik bir kadro açıklanmıştı. Ancak bazı oyuncular ilk iki maçta kullanılabilecekti. Diğer oyuncular daha sonraki karşılaşmalar için seçilmişti. Dolayısıyla ilk 11'de yine çokça değişiklik görebiliriz diye düşünüyorum. Kesin olarak

savunma hattında önemli bir kayıp olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Keza Kimmich'in de forma giymesi beklenmiyor, kamptan ayrılmıştı. Her anlamda bir değişim ve dönüşüm sürecine başladılar ve şimdilik görünen o ki taşların yerine oturması zaman alacak. Yani Klopp yönetiminde de çok hızlı başlayan, ne yaptığını iyi bilen bir Almanya ben göremediğimizi düşünüyorum. Açıkçası Klopp'tan kişisel olarak beklentim yüksek. İyi bir takım oluşturabilir, yeni oyuncuları milli takıma kazandırabilir ama eldeki kadronun seviyesi de bence burada önemli bir soru işareti konumunda. Uzun yıllar alıştığımız çok dominant, çok güçlü bir Almanya kimliği bana göre artık yok. Yani burada teknik direktör performansının ötesinde Almanya'da oyuncuların kendi tavanı da bir soru işareti sayılabilir diye düşünüyorum. Konuk ekip Sırbistan cephesinden baktığımızda ise her iki maçında iç sahada oynamasına rağmen 2-1'lik skorlarla kaybeden ve ikinci yarılarda son bölümlerde gol yiyen bir takım görüyoruz. Hollanda ve Yunanistan'la dolayısıyla kalan maçların deplasmanda oynayacaklar ve iki kez de bununla beraber tabii ki Almanya maçı var ve henüz puanları yok. Dolayısıyla onlar için şimdiden erken final niteliği taşıyan bir karşılaşma olduğunu söylemek çok yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Bana göre Sırplar zaten senelerdir teknik kapasitesi yüksek, özellikle hücum becerisi yüksek takımlar kurabiliyorlar. Ama takım oyunu ve savunma kısmında daima problemler görüyoruz. Veliko Paunovic yönetiminde de bu zaaf aynen devam ediyor ve maç içerisinde çoğu işi üst düzey yapsalar bile sonuç için gereken istikrardan uzak olduklarını görüyoruz. Ben bu karşılaşma özelinde Almanya'nın taraftarı önünde daha agresif oynamak isteyeceğini tahmin ediyorum. Sırbistan'ın da kaybedecek bir şeyi yok. Her iki takımın da kolay gol yemeye müsait bir noktada olduğu görüşündeyim. Keza oyuncu değişiklikleri de tempoyu ve momentumu ciddi anlamda etkileyebilir. Buna müsait bir karşılaşma. Ben bu açıdan bol gitgelli, keyifli, skor yönünden tatmin edici bir mücadele bekliyorum. Önceliğim karşılıklı goller olacak geleneksel bir tercih olarak. Daha yüksek oranlı kuponlarda ise ilk yarı karşılıklı gol var seçeneği de denemeye değer diye düşünüyorum. Dördüncü karşılaşmamda saat 21.45'te Yunanistan Hollanda ile karşı karşıya gelecekler. Yunanistan şu an Avrupa'da gelişim yönünden en heyecan verici takımlardan biri. Şu açıdan söylüyorum, uzun yıllar turnuvalara katılamayan, rakiplerin çok ciddi tehdit olarak görmediği bir ekipken yakaladıkları jenerasyonla, daha doğrusu uyumla kısa sürede çok başka yere gidebilecek bir noktaya geldiler. Nitekim bu milli araya şahane başladıklarını görüyoruz. Sırbistan'la Almanya'yı mağlup ettiler ki bunu deplasmanda yaptılar. Şimdi Selanik'te PAOK'un stadı Tumba'da muhtemelen çok çok coşkulu bir taraftarın önünde kendi evlerinde sahaya çıkacaklar. Hollanda'da Xavi Hernandez dönemi 1-1'lik Almanya beraberliğiyle başlamıştı. Sırbistan'ı ise Merdink'in 2 golüyle geçtiler. O karşılaşmada sakatlanan Gakpo kampı terk etti. Ancak onlar açısından şöyle bir durum var. Kadroya biraz da mecburiyetten ve sonradan dahil edilen genç golcü Merdink'e ek olarak Til de şu ana kadar çok olumlu bir performans ortaya koydu. Zaten Xavi yönetiminde daha pozitif, daha keyifli bir Hollanda takımı izleyeceğimizi düşünüyorum ben. Ama bana göre kadro kalitesi hala çok üst düzey bir takım değil. Bunu tabii ki geçmiş yıllara kıyasla söylüyorum. Eskinin her turnuvada şampiyon adayı olarak gösterilen yıldızlarla dolu takımlarına kıyasla söylüyorum. Yoksa Hollanda'nın mevcut kapasitesi de kesinlikle zayıf veya vasat sayılabilecek bir seviye değil. Bana göre her şeyi teraziye koyduğumuzda ortada bir karşılaşma bizleri bekliyor. Gerginlik veya sertlik de olabilir diye düşünüyorum. Özellikle Yunanistan tarafının çok motive olmasını bekliyorum burada. Olası bir erken golde daha agresif bir takım izleyebileceğimizi düşünüyorum. Burada alternatif seçimlerden kartlar benim dikkatimi çekti. Kart puanında 3.5 üstü seçimini öncelikli tercih olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Kuponlarınızda bol şans.

0: şanslar diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir
2: reklam.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
6: Dünya İstanbul'a demedi, sen tam merkezinde.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

E-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda

0: Promo Türk Derneği'nin desteklemiş olduğu 38. Promosyon Show İstanbul 30 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 3. Hol'de. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
1: Digibox'tan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digibox'ta hemen başlayın. Siz de kazanın.
2: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel, kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporla
4: eğlenmenin ilk adresi Bilyoner. Radyo Spor. Reklam.
0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
5: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
5: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Derin Pas başlıyor. Başlıyor.
1: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 1 Ekim Perşembe, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Amili futbol takımı yarın UEFA Uluslararası Ligi'nde 3. maçına çıkacak Belçika deplasmanında ve bu maç öncesi saat 19.45'te teknik direktör Vincenzo Montella ile Arda Güler basın toplantısı düzenleyecek. Program içerisinde bu basın toplantısında sizlerle paylaşacağız. Bugün öğle saatlerinde Belçika milli takımının teknik direktörü Mark Van Bommel kameraların karşısına geçti. Hem Türkiye maçına dair hem takımdaki oyuncuların durumuna dair açıklamalarda bulundu. Program içerisinde onları da paylaşacağız. Amili futbol takımında bir fire daha verildi ki Can Uzun sakatlığı nedeniyle antrenmana çıkmadı. Yarınki maçta da oynaması beklenmiyor genç oyuncunun. Tabii futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında dün 448 kişinin ismi açıklanmıştı. Süper Lig ve Trendyol birincilikte görev yapan kulüp başkanları, yöneticiler listedeki isimler açıklandıktan sonra bugün de o kişilerin savunmaları sosyal medya üzerinden, yine medya kuruluşları üzerinden yaptığı açıklamalar gündeme damga vurdu. Federasyonda istifalar var üst üste. Bugün hemen o listeyi de sizlerle paylaşayım. Dün ben programdayken Ural Akuzum'un istifa ettiğini duyurmuştum. TFF yönetim ve yedek yönetim kurulu üyelerinden Adem Doğrul, Kazım Şengöçgel ve Seymen Gençtürk de istifasını verdi. Federasyonda ayrıca kurullardan istifa eden isimler var. Mehmet Emin Birpınar, Çağrı Kanver, Selçuk Azeri, Ahmet Kurşunlu, Kerim Vural, Azize Yücel Şahin, Ahmet Gökçe ve Muhammed Alp Dündar gibi isimler. Bu istifaların ardından federasyonu ne bekliyor? Birazdan bir telefon bağlantısı da yapacağız bu konu hakkında. Yine Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve beraberindeki 6 kişi şu an işlemlerim 4 günlük bir gözaltı süresi verilmişti. İkinci günü, 2,5 günü geride bıraktık. Cumartesi sabaha kadar artık bu 7 kişinin de akıbeti belli olacak. Savcı tutuklama talep edecek mi? Haklarındaki iddialar tabii yani çok da böyle hafife alınmayacak iddialar. Yarın itibariyle muhtemelen ifade işlemleri başlar diye düşünüyorum.
2: Öyle yani, biz burada bir işlem yapıyoruz. Bu demek istiyorlar. Çünkü toplumda büyük bir epeydir bir beklenti var. Hay yönetimler açıklanacak. Bu da çok ciddi bir şekilde bir beklenti vardı. Aylarda deniyor ki işte kasıka geliyor, rüzgar geliyor, fırtına geliyor, işte yönetimler açıklanacak. Acaba burada şey mi beklediler mesela? Hani 5 yıl süresi var ya. Belki bir günde, iki günde bu beşin içine girmeyecekler oldu bu sürede aslında. Yani bu belki bir ay önce çıkarsaydı belki bu da bir 100 yönetim daha olacaktı. Şimdi bütün bu sorular hep insanların aklına giriyor. Yani burada da savcının bu açıklaması bence çok çarpıcı ve çok önemli. Yani ne tarafından demiş ki kardeşim biz de paylaştık. Sen şimdi paylaşmadan bunu açıklıyorsun. Yani burada savcının belki sürdürdüğü bir süreç var. O süreç belki bir intihaya uğrayacak. Belki bir takım gizli bir sürmesi gerekiyordu. O yüzden burada yani Futbol Federasyonu'nun böyle birçok şeyi eline gözüne bulaştırdığı gibi burayı da eline gözüne bulaştırdı. Çünkü geçmişte de birçok hesap açıkladıydı. Hakemdi, oyuncuydu. Bunların bahis hesabı olduğuna dair sonra o isimlerin yanlış olduğu anlaşıldı. Ve birçok insanın bu işten çok ciddi şekilde yıprandı. Hakemlik hayatı intihar oldu. İşte Burak Yılmaz için, Necip Bin için, Zorba Gülüm için. Yani konular hassas ve ciddi konular. Yani böyle bu böyle şakaya gelmez yani. Birçok kulüp şimdi açıklama yaptı. O dönemde aslında adam yönetici diyelim çok kulüpte. Yani bunların çok daha böyle titiz bir şekilde yürütülmesi gerekirdi. Ama maalesef o titizliği göremiyoruz.
1: Konuğumuz Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal'dı. Ömer abi çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
2: Ben de çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol.

0: Derin Pas devam edecek. Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlenmenin ilk adresi
2: Milyoner. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Nefes kesecek yepyeni bir sezon Esport Plus'ta seni bekliyor. 14 yıl aradan sonra Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague'e dönen Beşiktaş yepyeni transferleriyle Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin 3 takımla mücadele edeceğimiz Euroleague'in her anı canlı yayın ve tekrar izle seçeneğiyle basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
7: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
0: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Derin Pas devam ediyor. Devam ediyor.
9: Radyo Spor'da saatleri 18.53 yaptık değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Trabzonspor Drokya'da maçı da başlamak üzere. Aspor'da maçı canlı yayınlıyormuş. Önündeki ekranda gördüm şimdi. Şu savcılık mevzusu önemli. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu 448 kişiyi açıklarken öncesinde kendilerini bilgilendirmediğine dair bir şikayeti var. Başsavcılığın daha önceki resmi yazısında açıkça altını çizdiği koordinasyon uyarısına rağmen atılan bu adımın yürütülen adli soruşturmanın delil bütünlüğü, gizliliği ve şüphelilere yönelik adli süreçler bakımından doğurabileceği kritik sonuçların başsavcılıkça titizlikle değerlendirildiği öğrenildi. Burada şunu da düşündüm. Belki bu 448 kişi arasında acaba yasa dışı bahis siteleriyle bir bağlantıları var mı? Orada nasıl bir faaliyet içerisindeler? Bu isimlerin o tarafı da belki araştırılıyordu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. 448 kişi arasında yasa dışı bahis sitesi üzerinden bir şeyler yapmışlar mı? Oraya ne kadar para aktarmışlar? Ne kadar para çekmişler? Bu nasıl bilinecek diye soracak olursanız, Bayfix ve Papara gibi ödeme kuruluşları üzerinden parayı gönderiyorlar genelde yasa dışı bahis sitelerine ve Türkiye'de de son 1,5-2 yılda bu 11 ödeme kuruluşuna operasyon yapıldı. Ödeme kuruluşlarının birçoğu devletin kontrolüne, TMSF'ye geçti. Nihayetinde de oradaki tüm veriler savcılık tarafından alındı. Çok pardon. Oradaki ödeme kuruluşlarında kaydolan insanların hepsinin bilgisi var. Acaba dedim, kendi kendime sordum tabii bu soruyu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu 448 kişi için yasa dışı bahis kısmında da bir soruşturma yapıyor muydu diye düşündüm. Dün biraz açıklamıştım. Yani 36 yöneticisi olan kulüp var, Bolu Spor. 32 yöneticisi olan takım var. Zaten yönetim kurulunda 15 kişi oluyor. 3 farklı yönetim olsa 45 kişi yapıyor. Neredeyse hemen hemen son 5 yılda tüm yöneticiler bu işin içindeymiş. Tabii kimseyi suçlayıcı bir yaklaşım içinde değilim. Bunu da bu şekilde anlaşılmasını da istemem ama yani işte Ames Spor'da çok fazla var. Manisa Futbol Kulübü öyle. Bolu Spor öyle. Pendik'te var. Yani yok yok bir sürü takım. Hatta bugün bir arkadaşımız bunun haberini yapmıştı. Onu da notlarım arasına aldım. Onu da yeri gelmişken hemen sizlerle paylaşayım. Ahmet'ten 18, Antalya'dan 26, Bandırma'dan 22, Bodrum'dan 37, Bolu'dan 36, Gençlerbirliği'nden 24, Kocaeli'den 20, Manisa'dan 29, Sarıyer'den 21 kişi var. Aralarında şöyle aslında mağdur olanlar da var. Bir yönetici Van Spor'daydı yanlış hatırlamıyorsam, çıktı dedi ki ben dedi geçen sene Van Spor yönetimine girdim. Bahis oynadığım dönem 2022 idi. Yani bu işlerle hiçbir alakam yokken oynadım. Keşke onlara da biraz özen gösterilseydi. Yani işte federasyonda bu isimlerin hepsinin kaydı var. Örnek veriyorum. Hadi kendi adamı söyleyeyim. Ayhan Şensoy. 2 yıldır bir kulüpte yönetici. 2 yıl öncesine kadar son 2 yılda yönetici olduğu süre zarfında hiçbir şekilde bahis oynamamış. 4 yıl önce oynamış. Örnek veriyorum. Yani bu kişiler aynı kefeye konulmasa daha iyi olurdu. Bu şekilde mağdur olan çok fazla insan da var. Bugün birkaç tanesiyle de konuştum. Onlar da bu sıkıntılarını dile getiriyorlar. Hatta yayın davetim de oldu ama tabii ki şu an için konuşmanın mantıklı olmayacağını, doğru olmayacağını, hani işte savunma süreçlerinin devam ettiğini paylaştılar. 448 kişi arasında bu şekilde yani yönetici olmadan oynayıp ama o sitedeki üyeliği aktif olan ve bu soruşturmaya takılan kişiler de var. Eminim onlar ayrı kefeye konulmayacaktır diye düşünüyorum. Ama işte bir de işin diğer tarafında onlarca binlerce kupon yapan insanlar var. O insanlar acaba işin yasa dışı kısmında varlar mı? Alt liglerde maçların sonucunu önceden ayarlama konusunda yine ciddi iddialar vardı geçmiş yıllarda da. Hatta bazı maçlar takibe takılmıştı. Bir de şimdi ikincilik ve üçüncülik kulüp başkanları, yöneticileri sahipleri açıklanacak. Oradaki tablo daha vahim olabilir diye düşünüyorum. Çünkü ikincilik ve üçüncülükle alakalı daha böyle keskin, sert iddialar vardı. Onları da artık federasyon açıklayınca hep birlikte takip edip göreceğiz ama federasyondaki gidişat da gidişat değil hakikaten. Yani ortalık yangın yeri, az önce Ömer Faruk abi de çok iyi açıkladı. Hafta sonu ikincilik ve üçüncülükte maçlar var. Bu maçların hakemlerini atayacak kimse yok ortada şu an. Ve maalesef işte olası kötü bir yönetim gösterildiğinde herhangi bir kulüp şikayet edip konuyu hatta uluslararası mahkemelerde hakkını arayıp federasyonu daha da zor duruma sokabilir. Bir an önce de bu işe bir çözüm bulunması gerekiyor. Ferhat Gündoğdu'nun tazminatı konusunda bugün Milliyet'te Cemal Ersen'in bir haberi vardı. Diyor ki Ferhat Gündoğdu 3 yıllık sözleşme imzalandı ve yaklaşık 15 milyon lira tazminat hakkı bulunuyor diyor. Yani federasyonun bütçesi 70 milyon dolar. 70 milyon dolarda 15 milyon çok büyük bir meblağ gibi değil. Dolayısıyla bir şekilde bunu çözebilirdi. Hakkında bu kadar iddia varken Ferhat Gündoğdu da tabii istifa etse iyi olurdu o kadar eleştirilirken. Yani düşünün, çalıştığınız kuruma bağlı kulüplerin hiçbiri size güvenmiyor ve bu ortamda kalmayı yeğledi Ferhat Gündoğdu. Acaba kendi mi kaldı onu da bilmiyoruz. Şimdi

0: bu tip insanları birileri oraya getiriyorsa o götürmeden gidemezler. Yani böyle bir durum da var. Ve Ahmet neydi soy ismi? Ahmet Şahin ismi çok. Bugün yine hakkında birçok iddia okudum. Onlara girmeyeceğim. Ben de merak ettim kimmiş bu Ahmet Şahin diye. TFF bünyesinde uzun yıllar Süper Lig, birincilik, ikincilik ve Türkiye Kupası gibi 90'larda çok fazla aktif hakemmiş, çok fazla maç yönetmiş Ahmet Şahin ve 2004'te aktif hakemlik kariyerini noktalamış, Kasım 2024'te. Daha sonra hakemliği bıraktıktan sonra gözlemcilik yapmış. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği gibi kurumlarda yöneticilik üstlenmiş. Son olarak Merkez Başkan Vekili görevini yürütüyordu. 2025 yılında bu görevinden ayrıldı. Hakkında yasa dışı bahis iddiaları vardı. Ve nedense böyle Ferhat Gündoğdu'nun önünde gösteriliyor. Yani gizli başkan, arkadaki tüm organizasyonu o yapıyor diye eleştiriler vardı. Hakemler soruşturması dosyası kapsamında da düzenlenen operasyonda yine karşımıza çıktı bu isim. Mobbing, evrakta sahtecilik, soruşturma dosyasında MASAK raporları, bilirkişi tespitleri ve şüphelerin kendi aralarındaki WhatsApp yazışmaları delil olarak yer aldı. Ahmet Şahin, doğru söyledim. Ahmet Şahin'in banka hesapları da inceleniyormuş MASAK tarafından. Oradan belki, yani yer iddialar arasında yer alan yasa dışı bahisle alakalı bir bağlantısı varsa, para girdisi çıktısı neyse artık oradan görülür. Ya bugün bir haber okudum, bir gazeteci arkadaşımız yapmış. Güneydoğu bölgesinde bir ilde bir savcı 5 yılda hesabına 340 milyon para girişi olmuş, 346 çıkış olmuş, eşinin 86 milyon para girişi. Yani savcının aldığı maaş belli. Yani ticaretle uğraşıyor mu bilmiyorum, uğraşma hakkı var mı onu da bilmiyorum, ama tabi bu şeye takılmış MASAK'a, sonra görevden uzaklaştırılmış savcı artık şey derdi, çok rahat ulaşabiliyor MASAK soruşturması neticesinde. Hepimiz bankalara bir gelir beyanında bulunuyoruz. Onun dışında böyle yüklü miktarda para girişi çıkışı varsa MASAK'ın bunu çok rahat bir şekilde dikkatini çekebiliyor ve bu tip görevlerde bulunan insanlar da maalesef işte paranın cazibesiyle görevi kötüye kullanabiliyorlar. Haklarında bu şekilde iddialar var. İlerleyen günlerde MASAK raporları çerçevesinde biz de daha net şeyler söyleriz sizlere. Özellikle Ahmet Şahin'in dosyasını çok merak ediyorum. Yani çünkü şu ana kadar hakkında çok fazla iddia duydum. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Arada İsmet abi dışarıdan dolandı. Yanında 13 numaralı Öztamer var. 2 boy geride 6 numaralı Cana Selim. Yanında 7 numaralı Jön Rome. 2 boy geride 12 numaralı Kıvılcım Ateşi. 1,5 boy geride 3 numaralı Şimşek Kıran'ın içinde 2 numaralı Yılmata. Yanlarında 8 numaralı Songel. 1 boy gerilerinde 10 numaralı Berkemal. Yanında 11 numaralı Can Yaman var. 1400 metre start yerinden çıkıldı. Lider 5 numaralı Bay Olof. Fark 1 boy kadar. İkincilikte dışta 1 numaralı İsmet abi var. Yarım boy geride içeride 4 numaralı Kol Tepesi. 1,5 boy kadar geride 9 numaralı Kaptan Paşalı 4.lükte ilerliyor. Onların 1 boy kadar gerisinde dışta 13 numaralı Öztamer. Hemen içinde 6 numaralı Can Asilim. Onların 1 boy kadar gerisinde orta kulvarda 12 numaralı Kıvılcım Ateşi. 2 boy gerilerinde 3 numaralı Şimşek Kıran. Daha sonra 8 numaralı Songel. Yanında 10 numaralı Berkemal. Dışlarında 11 numaralı Can Yaman. 1 boy gerilerinde 2 numaralı Yılmatay sırasıyla atlar son 800 metreye girmek üzere. 5 numaralı Bay Olof'un liderliği sürüyor. 1 numaralı İsmet abi ve 4 numaralı Kova Tepesi yerlerini koruyan safkanlar 1,5 boy kadar gerilerinde iç kulvara yakın. 9 numaralı Kaptan Paşalı, onun yarım boy gerisine gelen 13 numaralı Öztamer. 1 boy geride içeride 6 numaralı Can Asilim. Yarım boy gerisinde 7 numaralı Jön Rome. Ortada 12 numaralı Kıvılcım Ateşi. Bariyer dibinde 3 numaralı Şimşek Kıran sırasıyla son 600 metreye girildi. 5 numaralı Bay Olof liderliğini sürdürüyor. Düzlüğe taşıdı liderliğini. 4 numaralı Kova Tepesi takipte. Onların dışında 9 numaralı Kaptan Paşalı sırasıyla viraj dönüldü ve düzlüğe çıkıldı. Düzlüğe 5 numaralı Bay Olof lider çıkmıştı.

0: Bay Olaf'ın Kova Tepesi'nin çabaları var ama 9 numaralı kaptan başının da durmaya niyeti yok. Foltaya doğru ilerlerken fark yapıyor, 2 boy farkla 9 numaralı kaptan başını kazanıyor. 4 numaralı Kova Tepesi koşudan ikinci olarak ayrıldı. 2 numaralı Yılmatay üçüncü, 5 numaralı Bay Olaf dördüncü, 3 numaralı Şimşek Kıran da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 9 numaralı Kaptan Paşalı Recep Ketme ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.06 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. Beşiktaş ikinci başkanı Hakan Daltaban da o listedeydi ve Hakan Daltaban'ın bir açıklaması var. Şöyle diyor Hakan Bey. Yaklaşık 5 yıl önce hesap açtığını belirtiyor. Gençleri illegal bahis sitelerinden uzak tutmayı hedeflediğini dile getiriyor. Yaklaşık 5 yıl önce kendi adıma açtığım resmi bahis hesabı yakın çevremde futbola ilgi duyan gençlerin kontrollü ortamda eğlenmesi amacıyla açılmış ve kullanılmıştır. O dönemde gençleri illegal bahis ortamından koruyup konuyu kumar anlayışından çıkarıp asla kazanılan tutarın çekilmeyeceği kuralıyla küçük tutarlarla sınırlı bir eğlence olmasını sağlamayı hedeflemiştim. Dolayısıyla kazanılması olası kazançlar pilav üstü döner alacak bedele ulaşmamış, kupon tutarları da yine simit parası seviyelerinde kalmıştır diyor. Bu hesaptan çok az sayıda işlem yapılmış olmakla beraber sevk evrakında belirtildiği gibi işlemlerin toplam tutarı 2500 TL'yi bulmamış ve bu kuponlarda tek bir Beşiktaş maçı yer almamıştır. Küçük rakamlarla işlemler yapılmış, hesaptan hiçbir zaman para çekilmemiş ve amacı ekonomik olmayan bu hesap yöneticiler bakımından gerekli mevzuatlara bağdaşmadığını öğrendiğim anda ve uzun bir süre önce kapatılmıştır diyor. Hakan Bey de kendini bu şekilde savunmuş. Beşiktaş'ta yönetici olmadığım süre zarfında toplam 2500 TL'ye yakın bir para yatırmış. Çok eskiden bahsediyor ve hiçbir şekilde de para çekmedim diyor yani bu siteden. Tamamen böyle eğlence amacıyla giriştiği bir hamle olarak aktarmış açıklamasında. Bu konuya biraz ara vereceğim. Şimdi gündemin diğer maddelerine geçeceğim ama çok mesaj var. Reklama kadar birkaç mesaj okuyalım. Dinleyicilerimizin sorusu varsa onları yanıtlayalım. Biz futbol severler olarak Türk futbolunun nereye gideceğini tahmin edemiyoruz. Bize bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Gerçekten de Türk futbolu beyaz bir sayfa açabilecek mi diye sormuş dinleyicimiz. Yani şu şartlarda bugün İbrahim Hacı Osmanoğlu gitse, Mehmet Hacıoğlu gelse ne değişir? Zihniyet değişmesi lazım Türkiye'de. Yani o koltuğa gelenler orayı kendi malı gibi, yeri gibi, ebediyete kadar orada kalacak gibi yönetmemesi lazım. Diğer tarafta İşin ehli insanların orada olması lazım. Gerçekten bu işi yapabilecek, hakkıyla yapabilecek, kendi rantı için oraya gelmeyen insanlar. İşte şu kulüp şu adamı istedi, oraya koyalım diye işte kulüplerin seçtiği kişiler de gidiyor oraya federasyonda bizi temsil etsin diye. Bu zihniyetin de yok olması lazım. Bu konuya biraz devam ederiz ama reklam vakti gelmiş. Reklamın ardından söyleyeceğim birkaç cümle daha olacak.
1: Derin pas devam edecek.
2: Radyo Spor.
1: Reklam.
3: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin.

0: ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Derin pas devam ediyor.
2: Radyo Spor'da saatleri 19.12 yaptık. Bu işler nasıl düzelecek diye bir soru sormuştu dinleyicimiz. Yani normal şartlarda İbrahim Hacı Osmanoğlu gibi birinin Türkiye'de Futbol Federasyonu Başkanı olmaması lazım. Yani maalesef bunu net bir şekilde böyle bu şekilde açıklayabilirim. Hatta İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun o göreve gelme sebeplerinden biri de Bodrum'daki villaları yaptırmak olduğunu, işte bürokrasiye, siyasete daha yakın olup o işi çözmek için geldiğini iddia edenler var. Yani geldiğimiz noktada da iş buralara kadar gitti. İşte nerede işini düzgün yapmayan var, her tarafta bir skandal işte. BBDK'ya bakıyoruz, borsaya bakıyoruz. Ve kimse de istifa etmiyor. Hepsinin birbirinden farkı yok aslında. Hepsini aynı kefeye koymak lazım. Çünkü hepsi aynı zihniyette yönetiliyor. Yani Türkiye'de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı yapabilecek milyonlarca insan var. Umarım hak eden insanlar gelir. Geçmişte Şenaz Erzi'yi eleştiriyorlardı ama Şenaz Erzi'nin temsil kabiliyeti vardı yani. Koltuğu dolduruyordu bilgisiyle, donanımıyla. Yönetmeliği bilirdi, dünyada tanınırdı, saygı görürdü. Rahmetli Hasan Doğan çok erken öldü. 2008'de Avrupa Şampiyonası'nda hatırlayacaksınız, Türkiye yarı finalinde. Keşke biraz daha görevde kalabilseydi. O da çok donanımlı bir insandı, kaliteli bir insandı. Yani Hasan Doğan sonrası, 2008'den bahsediyorum. Ben Mahmut Özgener de belli kriterleri yerine getirdi ama Mahmut Özgener'i de katabilirim. Yani onun da yine hiç fena yönetmediğini düşünüyorum. Mahmut Özgüner sonrası federasyon tamamen, yani kimse olmasa da bu halde olur derler yani. O kadar söylüyorum. Yani hakikaten Mahmut Özgüner sonrası Mehmet Ali Aydınlar geldi. 2010'du galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Son 16 yılda hiç kimse olmasaydı, federasyonda işte hiçbir şahıs bulunmasa da bu şekilde buraya gelirdik yani. Daha kötü de olmaz herhalde. Sonrası tamamen siyasetin belirlediği insanlar geldi. Nihat Özdemirler, işte Yıldırım Demirörenler. O yönetim kadroları da tamamen işte siyaset tarafından belirlendi ve geldiğimiz

da burası. Osman Bey demiş ki yasal bahis sitelerinden bu kupon yaptım. Yani şu an ben kulüp yöneticisi olamayacak mıyım demiş. Artık kulüp yöneticisi olmayı düşünüyorsa, kariyerinde böyle bir hedefi varsa insanların şimdiden bahisten uzak dursunlar. Hatta şöyle bir şey de yapsınlar. Tavsiye ederim. Kulüplerde başkan ya da yönetime seçildikleri gün o kendileri gitsin federasyona, bahis sitesindeki dokümanını çıkarıp versin. Ben burada daha önce bahis oynadım ama işte ne zaman oynadım? Eylül 2026'da oynadım. Bugün 1 Ekim 2026, yani 10 gün önce ben yönetici değildim. Şimdiden bunu söyleyeyim, beni bu listeden çıkartın. Eğer önümüzdeki bir yıl içerisinde denetleyecekseniz de bakarsınız diye. Bundan sonra bence tüm kulüp yöneticilerinin bunu yapması lazım. Bu tip soruşturmalara takılmamaları için. O kadar yöneticisi bahis oynuyorsa demiş bir dinleyicimiz, işte çok 30, 20, 30 yöneticisinin bahis oynadığı tespit edilen kulüplerle ilgili diyor dinleyicimiz. O kulüp de bir araştırılmalı diye paylaşımı var. Ronaldo konusuna birazdan değineceğim. Bir mesaj daha okuyalım. Merkez Hakem Kurulu geçmişe dönük lig sıralamasını ya da şampiyonlukları etkileyecek bir müdahalesinin olduğu yasal olarak kanıtlarsa, geçmişe dönük şampiyonun ya da lig sıralamasının değiştirilmesi söz konusu olur mu? Olması lazım. Yani işte federasyonun tescil etmesi anayasanın maddelerinden biri gibi böyle kabul edilmesi de saçma. Ortada bir usulsüzlük varsa, haksızlık varsa, bir kulübün bariz bir şekilde hakkı yendiyse mutlaka onun teslim edilmesi lazım. Geçmişte işte İtalya'da görüldü bu. Şimdi İngiltere'de tartışılıyor. Manchester City'nin şampiyonlukları alınacak mı, ne olacak bilemiyoruz. Bence bu gerekiyor. Bunun üzerine de gerekirse yeni madde eklenilir diye düşünüyorum. Dün Ahmet Şahin konusunu eski bir hakemle konuştum. Enteresan bilgiler aldım diyor. İsterseniz sizinle de paylaşabilirim demiş. Ali Bey'in mesajı bu şekilde. Ahmet Şahin konusunda çok daha haber göreceğiz gibi. Seçme şansınız olsa Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına kimi getirirdiniz demiş. Yani şu anki isimler arasında baktığımda şeyin ismi makul duruyor. Bu arada gündeme de geldi adı. Başakşehir'de yöneticiydi. İsmi lütfen paylaşın, aklıma gelmiyor şu an. Federasyonda da bir süre bulundu. Böyle genç, dünya futbolunu yakından tanıyan. Hatta şeyi de tavsiye ederim bence, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya vardı. O da yakışabilir, yani bu işi yapabilir. Medyadan Uğur Meleke adaylığını açıkladı. Ben diyor liyakatlı bir şekilde federasyonu yönetip Türk futbolunu ayağa kaldırabilirim diyor. Uğur Meleke madde madde yazmış. Kendisinin de federasyon başkanı olma isteği var. Şu an böyle aklıma gelmedi ama yarın bu konuda bir çalışma yapayım. Türkiye'de bu işi layıkıyla kim yapabilir üzerine. Tabii o iş kişinin de istemesi lazım. Hani zorla bir göreve getirilirse katkı vereceğini zannetmiyorum. Mustafa Eriöğüt, şimdi dinleyicimiz paylaşmış. Mustafa Eriöğüt yapabilir bu işi ama etrafı da donanımlı insanlardan oluşması lazım. Ve hakikaten işte birinin akrabası olduğu için değil, birinin yakın olduğu için değil ya da bir partiye, bir yere mensup olduğu için değil, o görevi gerçekten layıkıyla yapabilecek biri ise orada bulunması lazım. Şimdi geçmişe bakıyorum, mesela Şener Erzik dönemindeki yönetimi hatırlıyorum. Hasan Doğan, rahmetli Hasan Doğan'ın yönetimi de çok güçlüydü. Orada hakikaten layıkıyla bu işi yapacak insanlar vardı. Vizyon sahibi insanlar. Bir iki yabancı dil bilen,
herhangi dünyanın herhangi bir yerinde FIFA'nın, UEFA'nın toplantılarına gittiğinde orada çok rahat insanlarla iletişim kurabilecek, derdini anlatabilecek insanlar vardı. Yani futbolun içerisinde şimdi birkaç dinleyicimiz yazmış. Tugay Kerimoğlu var demiş. Ya Tugay Kerimoğlu yöneticilik kısmını bilemiyorum. Tabii futbolculuğu çok kariyerli, kariyeri çok değerliydi. Yani İngiltere'de Blackburn'da 9 yıl geçirdi. Hala orada güzel izler bıraktı. Temsil kabiliyeti açısından yakışırdı oraya. Mesela Davor Šuker, Hırvatistan'ın Futbol Federasyonu Başkanı. Tugay Kerimoğlu yakışabilir, olabilir. Güzel düşünmüş dinleyicimiz, onun ismini paylaşmış. Aziz Yıldırım olmalı demiş. Aziz Yıldırım, şu Aziz Yıldırım olmaz yani. Artık çok da ilerledi yaşı. Gençliğinde olabilirdi. Mesela rahmetli Özhan Canaydın da çok yakışırdı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na, Galatasaray'ın başkanı. Böyle devam ediyor. Şimdi birkaç haber paylaşalım sizlerle. Bugün Galatasaray'da bir yemek vardı. O yemeğin detaylarını paylaşayım. Galatasaray'da eski başkanlar, yöneticiler. Burada Fatih Terim ismini yazan dinleyicilerimiz de var. Ben Fatih Terim'i yakıştırıyorum milli takım şeye, federasyon başkanlığına. Çok da güzel olur. Yapar ama işte Fenerbahçesi, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu şey bakar mı olaya? Yani işte Galatasaray efsanesi, Galatasaray'ı kollar zihniyeti olur mu acaba? Yani yoksa Fatih Terim hakikaten yakışır bence. Yapabilir de yani federasyon başkanlığı. Dünya futbolundaki ilişkileri, FIFA, UEFA nezdinde bilinirliği var. Bir ara adı geçiyordu ama hocanın sanki şu an böyle bir niyeti yok gibi. Galatasaray'da bugün hemen o şeyi paylaşayım, detayı. Dursun Özbek, Ali Dürüz, Fatih Altaylı, Faruk Süren, Alper Üner, yine Mehmet Sinan Aslan gibi isimler bir yemekte buluşmuşlar. Ve bu yemekte de işte Galatasaray'ın son dönemde yaşadığı sorunlar, hatta Fatih Altaylı'nın başkan Dursun Özbek'e sitem ettiğine dair bir bilgi paylaşıldı benimle. Özellikle işte son dönemde Dursun Özbek'e dair eleştiriler yapıyordu Fatih Altaylı yazılarında da etrafında bulundurduğu insanlara dair. Şöyle bir telkinde bulunmuşlar Dursun Özbek'e. Yani yönetime aldığın, yine sportif AŞ'ye aldığın, sponsorluk konusunda da Galatasaray'ın markalara giderken biraz daha seçici, Galatasaray'ın adını zor durumda bırakmayacak şekilde hamlelerde bulunmasını istemişler. Son dönemde kabul edelim, Galatasaray'ın adı çok fazla skandala karıştı. Kara borsa bilet iddiası var Galatasaray'a dair. İşte yasa dışı bahis sitesinin reklamı Çaykur Rizespor maçında çıktı. Şimdi Galatasaraylılar belki kızacak bana ama burada da haklı olarak Dursun Özbey'e bir uyarı yapılmış toplantıda. Bakalım ilerleyen günlerde Dursun Bey bu uyarıları nasıl dikkate alacak? 2 yıl görev süresi var. 2027 yazında seçim yok Galatasaray'da. 2028 yazında seçim olacak. Galatasaray'da biliyorsunuz hani en ufak bir böyle kötü gidişatta geçmişteki 4 yıllık şampiyonluğa bakmaz Galatasaray camiası. Hemen anında genel kurula, olağanüstü genel kurulu çağrısı yapıp Dursun Özbek de olsa onu oradan indirebilir. Bugün böyle karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuş, uzun süren bir yemek sohbeti olmuş camianın önde gelen isimleriyle Galatasaray'da Dursun Özbek de bu hakkındaki düşünceleri, eleştirileri dikkate aldığını yanındakilere iletmiş. Bakalım ilerleyen günlerde yansıması nasıl olacak?
Galatasaray'da Dursun Özbek UEFA başkanı ile

0: Düşmesini de anlattı. O konuda bir açıklaması var. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Nasser El Khalifi ile UEFA Kulüpler Birliği Başkanı ile yaptığı görüşme, pardon UEFA Başkanı diyorum, UEFA Kulüpler Birliği Başkanı ile kendisinden davet aldık. Kopenhag'da yapılacak genel kurula gelmemi istedi. Yönetim kurulu üyeliği için beni davet etti. Ben de davet üzerine Kopenhag'a gittim. Orada futbol, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin yönetim kurulu için bir seçim vardı. O seçime katıldım. Oy kullanan üye sayısı 138 idi. Onların oyuyla, oy birliğiyle yönetim kuruluna seçildim. Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin önemli bir organizasyon. Orada ülkemi, Galatasaray'ı temsil edeceğim diyor. 800'den fazla kulübün üye olduğu bir platformdan bahsetmiş. Hem UEFA ile hem de FIFA ile organik bağları var. Bu arada özellikle UEFA ile olan bağları çok önemli. Şampiyonlar Ligi gibi bütün organizasyonları beraber yapıyorlar. Oradaki gelir paylaşımının organize edilmesi var. FIFA ile de aynı şekilde Dünya Kupası organizasyonu için organik bağları var demiş. Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği 2008 yılında 100'e yakın üyeyle kurulmuştu. Şu an 800 üyeyle yoluna devam ediyormuş. Dursun Özbek de bu şekilde yapılan görüşmedeki ayrıntıları paylaşmış. Galatasaray'a dair bir haber daha var. Bugün TRT Spor'daydı sanırım bu haber. İlkay Gündoğan son dönemde çok eleştirilen bir oyuncu. Teknik direktör Okan Buruk'tan bir görüşme talep ediyor. Okan Hoca'ya da daha fazla süre almak istediğini iletiyor. Bakalım Okan Hoca bu talebi nasıl karşılayacak? Performansı tartışılan bir isimdi İlkay Gündoğan. Ve Okan Hoca'nın da daha fazla oynamak istediğini iletmiş. Milli aradan sonra bakalım daha fazla süre alacak mı Galatasaray'da? Açıklamaları da var. İlkay Gündoğan'ın bu açıklamayı nereye yapmış onu da bakıyorum şu an. Daha önce bu konuya değinmişti. Teknik direktör olmak istediğine vurgu yapmıştı. Yine bu konuyu gündeme taşımış. Diyor ki ileride futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olma hayalim var. Bunu da iyi yapabileceğimi düşünüyorum diyor. Futbolu hala başladığım zamanki kadar aşığım, seviyorum ama elbette hoşuma gitmeyen bazı değişiklikler de var. Örneğin insanların futbolun bir takım sporu olduğunu unutmaları demiş. Herkes, oyuncular, antrenörler ve medya, tüm dünya bireycilik kültürüne tapıyor. Bu hiçbir şeyin gollerden daha önemli görünmesinden açıkça anlaşılıyor. Goller her şey haline geldi. Ne yazık ki bu eğilim sosyal medya tarafından da hızlandırılıyor demiş. Galatasaray'ın son dönemde en çok eleştirildiği oyunculardan biriydi. Taraftarlar tarafından çok büyük tepki alıyordu. Biraz buna da değinmiş. Başlangıçta başkalarıyla doğrudan iletişim kurma fikrini sevmiştim sosyal medya konusunda. Ancak sosyal medyanın asıl fikri farklıydı, olumluydu. O zamandan beri aldığı yön ise oldukça olumsuz oldu. Bugün pek çok insan sadece şöhret ve kar peşinde. Bundan ne kadar kazanabilirim, kaç sözleşme yapabilirim? Bunda pek samimiyet yok ama belki de ben bu konuda biraz eski kafalıyım diyor İlkay Gündoğan. Futbol dünyasında kamuoyuna karşı belirli bir maske takmayı başaran pek çok insan gördüm. Hayatlarının sadece olumlu ve güzel yönlerini paylaşıyorlar. Çünkü olumsuz bir şeye eklerse gerçek yüzleri ortaya çıkacak ve tonlarca yorum okuyacaklarını biliyorlar. Sosyal medya bir yanılsama yaratıyor demiş. Bu konuda haklı. Ben de o düşüncedeyim. Evet, ne yazık ki durum böyle. Kamuoyunun övgüsü teknik direktörün ve takım arkadaşlarının görüşlerinden daha önemli hale geldiğinde bu çok tehlikeli bir hal alır diyor. Eğer oyuncular daha sonra sahadaki kararlarını bu yorumlara göre ayarlamaya başlarlarsa ne olacağını tahmin edebilirsiniz. Bu takım için iyi bir şey değil. Bu yüzden diyorum ki futbol her zaman bir takım sporudur. Bunu unutmamalıyız diyor. Bazı futbolcuların sosyal medyadan gelen tepkilere göre davrandığını paylaşmış. Oysa takım arkadaşlarıyla uyumu, işte hocanın verdiği taktiği uygulaması daha önemli diyor. Yani her şey, atılan gol, yapılan asist üzerinden değerlendiriliyor futbolda. Performans da öyle. Ama bir futbolcu gol, asist katkısı yapmadan da doğru işler yapabilir, sahada oynayabilir, oyuna katkı verebilir. O gün takımının kazanmasına yaptığı doğru işlerle, doğru mücadeleyle katkı sunabilir demiş. Sosyal medyadan gelen eleştirileri çok fazla ciddiye aldığını da paylaşmış oyuncuların. Tabii Manchester City'de, Barcelona'da, Galatasaray'da birçok olaya tanıklık etmiştir İlkay Gündoğan ve oralarda yaşadığı tecrübeleri aktarmış bu röportajda. Devamında diyor ki burada genç oyunculardan bahsediyorum. Aslında hepsi için de geçerli değil demiş ayrıca. Pratikte başka seçenekleri yok. Günümüzde sosyal medyayı yönetmek profesyonel bir sporcu olmanın bir parçası. Bu akademilerde en genç oyuncular arasında başlıyor demiş. Ya bunu sık sık dile getiriyorum ama mutlaka işte altyapılarda gençlere, hatta Milli Eğitim Bakanlığı'na şey tavsiye etmiştim. Bu sanal bahis kumar bağımlılığı üzerine böyle bir konferansta. Mutlaka ortaokuldan itibaren dijital bağımlılıklarla ilgili müfredata ders konulması gerektiğini söylemiştim. Sosyal medya da bir bağımlılığa dönüştü aslında. İşte sanal kumar, sanal bahis bağımlılığı var. Uyuşturucu bağımlılığı, sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı, dijital bağımlılıklar var. Tüm bağımlılıkları kapsayan bir ders müfredata kesinlikle konulmalı. Sporcular için de önemli bu. Sporcu olmak isteyenler için de önemli. Ortaokuldan itibaren de bu çocuklar bilinçli bir şekilde, ama işte geçen yine bir konferansa gittim. Bu Kalamış Psikolojide Üsküdar Üniversitesi'de ortak yaptığı bağımlılıklar üzerine bir konferanstı. Orada da bir profesör şey dedi, yani şu an Milli Eğitim bünyesinde bu dersleri verecek yetkinlikte kimse yok dedi. Yani işte müfredata bağımlılıkla ilgili bir ders koysanız bunu çok güzel bir şekilde anlatacak bir kadroya da ihtiyaç var. Kadro da problem olduğuna vurgu yaptı. Bence bu ciddi bir problem. Hani İlkay Gündoğan'ın sosyal medya açıklamasından buraya geldik ama bu mutlaka üzerine daha fazla düşünmesi gereken konulardan biri. Bakın işte futbolcular gördük. 18-19 yaşında bahis sitelerine üye olup başlarına iş açtılar. Bu yola girenlerin çok erken yaşta bunları öğrenmesi lazım. Hayatlarında bunlara yer olmadığını, ileride başlarına iş açabileceğini çok erken yaşta anlatmaları lazım. İlkay Gündoğan da burada aslında bir şey sunmuş. Yani olması gerekenleri de anlatmış. Röportaj güzeldi, keyifli bir röportajdı. Sizlerle paylaşmış olduk. Yarışa var mı Vedat abi? Biraz daha varmış. 19.45'te de Arda Güler'le Montella'nın basın toplantısı olacak. Sizlerle paylaşacağız değerli dinleyenler. Fenerbahçe'den bir açıklama geldi yaklaşık 1,5 saat önce. Yusuf En-Nesyri'nin bonservis ödemesi nedeniyle Fenerbahçe'ye uyguladığı 3 dönemlik transfer yasağı kaldırıldı FIFA'nın. Fenerbahçe gerekli ödemeyi yaptığını, şu an riskli bir durumun olmadığını aktardı. Kamuoyuyla paylaştı bunu. Zaten çok da riskli bir şey olmasını beklemiyorduk. Yani rakamda, mevlada yüksek bir rakam değildi. Fenerbahçe iş krize dönüşmeden çözmüş oldu. Trabzonspor Drogheda arasında hazırlık maçı var. Dakika 35, 0-0'lık eşitlik devam ediyor mücadelede. Montella'nın basın toplantısına gitmeden bir de Montella haberi var, onu paylaşayım. Sözcü gazetesinin haberine göre Montella'nın maaşı 2 milyon 200 bin euroya çıkartılmış. 2028'e kadar sözleşmesi var. 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın sonuna kadar sözleşmesi var. Eğer bugün görevine son verilirse 4 milyon 400 bin euro tazminat maddesi bulunuyormuş. Onu da paylaşmış olalım. Bu tazminat maddesinden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu Montella ile devam etmek istiyor deniliyor bu haberde. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar. Ayaklı dışarıda 7 numarada Dragon Bora. Onun hemen yanına 1 numarada Nazgar geldi. En dışta 14 numarada Tolga Reis. Yanında 13 numarada You Got This. Bir boy kadar gerilerinde. Ortada 3 numarada Duyarlı var. Duyarlı'nın hemen dışında 4 numarada Battle Cat. 2 boy kadar geride 11 numarada Mercy'ye sırasıyla Safkanlar 600 ile geride bırakıyor. Liderlik 5 numarada Hasköy Fırtınası'nda. Fark 3 boy kadar. 9 numarada Sabalenka ikincilikte. Onun hemen dışında 7 numarada Dragon Bora sırasıyla atlar son düzlüğe çıktı. Liderlik 5 numaralı Hasköy Fırtınası'nda. 9 numaralı Sabalenka'nın ve 8 numaralı Nobrex'in atakları var geriden. 7 numaralı Dragon Bora'nın da çabalarıyla atlar son 300 metreye girdi. Yol arıyor 8 numaralı Nobrex. Aradığı yolu buluyor 200'de. İçeriden atak yapıyor. Liderliği el koyuyor ve lider oluyor 8 numaralı Nobrex. 9 numaralı Sabalenka'nın içeriden Duyarlı'nın atakları var ama 8 numaralı Nobrex çok iyi saklandı yarışta. Dekoşu'yu da kazandı. 9 numaralı Sabalenka ikinci, 4 numaralı Battle Cat üçüncü, 3 numaralı Duyarlı dördüncü, 11 numaralı Mercy'ye da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 8 numaralı No Breaks Bekir Mert Mırık'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam. Derin Pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.37 yaptık. Bir dinleyicimizin mesajı var. Diyor ki Fatih Terim federasyon başkanı olmasını çok yanlış buluyorum. 65 yaş üstü adamlardan kurtulmamız lazım demiş. Yani 65 yaş üstü kişiler herhangi bir görevde bulunmasınlar diyor dinleyicimiz. İzmir'den Ercan Bey, Fatih Terim federasyon başkanlığı yetmez diyor, yani futboldan uzaklaşması lazım demiş. Genelde Fatih Terim ismine pek sıcak bakmıyor dinleyicilerimiz. Olumlu olarak mesaj atan dinleyici sayısı çok az Fatih Terim konusunda. Az önce onu anlatmaya çalışmıştım, yani hem Galatasaray'da kimliği, Galatasaray efsanesi, biraz da şahsına münasır tavrı. Yani geçmişte karıştığı hakkındaki işte olaylar diyeyim, biraz hocaya mesafeli yaklaşmalarını sağlamış dinleyicilerimizin. İbrahim Altınsay demiş, keşke İbrahim abi olsa. İbrahim abi çok severim ve yakından tanırım. Hakikaten o görevi layıkıyla yapabilecek insanlardan biri. Ama işte olmuyor. O tip insanlara da yer vermiyorlar maalesef. Bakıyorum başka mesajlara. Hadi diyor, bizde liyakatsizlik, beceriksizlik, bilgisizlik ve ahlaki çöküntü var. Bu yüzden sürekli kaos yaşıyoruz ve ülkemizde artık hiçbir şeye şaşırmıyoruz. Maalesef. Peki dünyanın en popüler liginin sahibi İngiltere gibi katı kuralları ve sistemi olan bir ülkede nasıl oluyor da bunca yıl Manchester City'nin yaptıkları yolsuzluklar ancak yeni tespit edilebiliyor demiş Deniz Bey'in mesajı. Hakikaten onu ben de anlamış değilim ya. Yani İngiltere'de buna nasıl göz yumuldu? Manchester City istediği gibi at koşturmuş. Yani evrakta sahtecilik var, işte usulsüz para girişi var. İngiltere buna nasıl müsaade etmiş? Çok anlamlandıramadım yani bunu. Demek her tarafta bir çürüme var. Yani bugün Belçika milli takımında basın toplantısı vardı. Mark Van Bommel Dünya Kupası'nın ardından Belçika milli takımının başına geçti. Futbol severler hatırlayacaklar. Çok sert, agresif bir orta saha oyuncusuydu. Oğlu da şu an hücum oyuncusu olarak görev yapıyor PSV Eindhoven'da. Bugün bir basın toplantısı düzenledi. Lukaku, Trossard hakkında konuştu. Mark Van Bommel'in açıklamaları şu şekilde: Lukaku ile konuşmak için yakın zamanda İstanbul'a gittim. Uzun bir videolu görüşme de yaptık. Durum analizi yaptık. Fenerbahçe'de çok oynamıyor, uzun dakikalar almıyor ama bu benim için sıkıntı değil. Onun gibi çok fazla oyuncumuz yok. Lukaku oynadığında 10 topun 8'i gol oluyor. Fenerbahçe'de oynaması da önemli. Orada da iyi performans sergileyecektir diyor. Güveniyorum ona demiş. Mark Van Bommel, Leandro Trossard hakkında da bir hafta boyunca antrenman yapamamıştı ancak Trossard şu anda hazır, Türkiye maçında oynayabilecek durumda diyor. Türkiye'nin her ne kadar kötü başlamasına rağmen iyi bir takım olduğuna vurgu yapmış. Kendilerine zorluk çıkaracak çok fazla oyuncuya sahip olduğunu aktarmış. Mark Van Bommel Hollanda futbolunun efsanelerinden biriydi. Kendisi şu anda da Belçika milli takımının teknik direktörlüğünü yapıyor. Belçika milli takımı hatırlayacaksınız İtalya maçında aldığı galibiyetle başlamıştı. Fransa karşısında da son dakikaya kadar puan almaya yakındı. Son dakikalarda Olise'nin golüyle 1-0 kaybettiler mücadeleyi. Ve Belçika basınında da genel hatlarıyla Mark Van Bommel dönemine övgü var. Yani hocanın gelişinin takımı olumlu yansıdığını düşünüyorlar. Yeni eklemeler yaptı. İşte Mihagos oyunculardan biri. O da daha fazla süre buluyor artık milli takımda. Türkiye karşısında da yarın akşam galip gelmek istediklerini söyledi Mark Van Bommel. Amili futbol takımında da Can Uzun sakatlığından dolayı antrenmana çıkmamıştı. Tabi yarınki 11 merak ediliyor. Nasıl bir 11 olacak? Ben özellikle Yunus Akgün konusunda bir şaşkınlık yaşadım. Galatasaray'da sezona iyi başlamıştı ve Vincenzo Montella'nın da Adana Demirspor'da tuttuğu oyunculardan biriydi, hatırlayacaksınız. Nihayetinde şu ana kadar hiç süre almadı Yunus Akgün. Acaba yarın Yunus Akgün'le başlar mı diye düşündüm. Can Uzun da yok. Forvet'te kim olacak yarın? Barış Alper mi olacak? Yoksa Deniz Gül'le mi başlayacak? Bu konuda muamma. Savunma hattı, iki maçta da aslında Fransa maçında da hatalı gol yedik. Orada Abdülkerim Bardakçı topu iyi uzaklaştıramadı. Can Uzun'la bir anlaşmazlık yaşadılar. O lisede topu direkt Mbappe'ye göndermişti. Sonra kalemizde golü gördük. Çok da köklü değişiklik yapacağını zannetmiyorum Vincenzo Montella'nın. Bakalım basın toplantısında Arda Güler'le birlikte neler söyleyecekler ki basın toplantısının başlamasına da çok az bir süre kaldı. Değerli dinleyenler, Montella'yı dinledikten sonra daha iyi bir fikir sahibi oluruz. Ve Edin Dzeko hakikaten Avrupa futbolunun, dünya futbolunun efsaneleri arasına girdi. Bosna Hersek'in yetiştirdiği en önemli futbol yıldızı desek herhalde yanlış bir ifade kullanmamış oluruz. Bosna Hersek milli takım ile yarın son maçına İsveç karşısında çıkacak yıldız oyuncu. Ve açıklamalarda bulundu. Milli takım için yapabileceğimin en iyisini yaptım. Elimden gelen her şeyi verdim. Mutlu ve memnun ayrılıyorum. Çocuklarım veda kararından memnun değil. Artık geriye çocuklarımı ellerinden tutup tribüne götürmek ve Bosna Hersek'imiz için tezahürat yapmak kalıyor diyor. 2007 yılında ilk maçına çıkmış. Bugüne kadar 151 karşılaşmada oynamış ve milli takımda 73 gol atmış Edin Dzeko. Fenerbahçe forması da giymişti iki sezon. 23-25 yıllar arası Süper Lig'de Fenerbahçe'de oynamıştı. 99 maça çıkmış Fenerbahçe'de, 46 gol, 18 asist, çok iyi bir performans ortaya koymuş hakikaten. Bosna Hersek İsveç maçı 2 Ekim Cuma günü 21:45'te başlayacakmış. Bosna Hersek de ona güzel bir şekilde veda edecek. Hakikaten böyle ülkenin milli kahramanlarından biri olarak gösteriliyor Edin Džeko. Birkaç mesaj okuyalım bakalım. İngiltere'de beyan esastır. Muhasebe kayıtlarını bile incelenmesi yapılmaz. Ama yanlış da ağır cezalar olur. Premier League City'nin beyanını esas almıştır. İçeriden biri fısıldamasa bu büyüklükte problem olduğu bence bilinmezdi diyor. Erkan Bey yazmış İngiltere'den. Erkan Bey de İngiltere'de yaşadığı için oradaki işleyişi en iyi bilenlerden biri ve diyor ki yani beyana esas alırlar, güvenirler sana diyor ama inceleme neticesinde de bir açık çıkarsa çok ağır cezalar verirler diyor. Bu mesajdan anladığım bu. Bakalım Manchester City'ye ne yönde nasıl bir ceza verilecek. Tabii nasıl ceza verilmesi gerektiğine dair de çok fazla böyle eski futbolcunun açıklamaları çıktı, basına yansıdı. Burada merak ettiğim bu şu, İngiltere'de Premier League'deki City dışındaki 19 kulüpten 17'si düşürülmesini istememiş. Çok dikkatimi çekti bu. Yani Manchester City küme düşerse bizim gelirler de olumsuz etkilenir. Şu an işleyen düzen devam etsin. Gerekirse kupaları alınsın. Şampiyonluklar başkalarına verilsin. Oradaki maddi işte kayıplar, lig sıralaması ne yönde değiştiyse o takımların kasasına paralar girsin, yani Manchester City o cezaları ödesin şeklinde, ama lig bu şekilde devam etsin düşüncesi hakim. Burada da şu karşımıza çıkıyor: herkes çıkarının derdine düşmüş, yani hak, hukuk, adalet de hikaye olmuş. İngiliz kulüpleri de kendi çıkarlarını düşünmeye başlamışlar. Normalde burada büyük bir suç varsa Manchester City'nin ne kadar, artık kaç lig küme düşürülecekse bunu savunmaları gerekirdi diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız, katılmaz mısınız ama artık her şey para üzerinden okunuyor. İngiliz kulüpleri de diyor ki şu an bizim işleyen bir düzenimiz var, belli bir gelirimiz var. Manchester City bu denklemin dışında kalırsa bu gelirler düşer ve biz de zarara uğrarız. Manchester City bu yaptıklarının bedelini kupalarıyla, başarılarını geri alarak ve o başarılar kime gidecekse artık, işte ikinci, üçüncülük, bu kulüplerin de maddi zararı karşılansın Manchester City tarafından. Bu şekilde konuyu tatlıya bağlayalım düşüncesi hakim. Bakalım nasıl çözecekler. Ankara'dan Utku Bey'in mesajı: Ali Koç federasyon başkanı olursa çok başarılı olur demiş. Olur, Ali Koç da yakışır yani, ama Ali Bey olmaz diye düşünüyorum futbol federasyonu başkan. Saffet Sancaklı olmalı demiş. Ben de Saffet Sancaklı'na karşıyım. Bence olmaz gibi geliyor bana. Dün Konya Filistin maçını düşünen, hazırlayan kimse emeğine yüreğine sağlık demiş İzmir'den Turan Bey. Evet, biz de bu organizasyonu yapanları kutlayalım. Hakikaten çok değerli, güzel bir organizasyondu. Dünyanın birçok basın kurumunda da haber olmuş. Yaşar Bey demiş, bu trafikte, bu yağmurda ilaç gibi geliyorsunuz, iyi yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkür ederim Yaşar Bey'e. Ne mutlu, yolculuğunuza güzel bir şekilde eşlik edebiliyorsak. Serhat Bey diyor, Fatih Terim'de liyakat kimsede yok, yani onun yaptığı yabancı sistem en iyisiydi demiş. Fatih Terim konusuna olumlu bakmış. Aziz Yıldırım ve Fikret Orman bu görevi yapabilirler demiş Türkiye Futbol Federasyonu konusunda. İsim paylaşan dinleyicilerimiz var. İngiliz kulüplerinin hepsinde kirlilik mi var diyorum bu durumda diyor dinleyicimiz. Bilemiyorum yani, acaba o konuda niye böyle bir tutum sergilediler. Montella gönderileceğini bilerek tazminatını bekliyorsa gerçekten söylediği gibi Türk olmuş. Çünkü İtalyan Roberto Mancini tazminatının bir kuruşunu almadan kulüp çalışanlarının hakkına giremem deyip ayrılmıştı. Evet, kulübün mali durumu kötüydü o zaman Galatasaray'ın, hatırlayacaksınız. Avrupa'dan men cezası da almıştı. Mancini böyle bir duruş sergiledi gitti. Montella'yı tamamen kendimize benzetmişiz vallahi. Ne güzel, ne mutlu bize. Mesajları da okuduk. Bir yandan da bakıyorum Vincenzo Montella'nın basın toplantısı başladı mı diye. Portekiz'deki Ronaldo krizine geçecektim ama reklam

0: vakti gelmiş. Reklama gidelim.
1: Derin Pas devam edecek. Reklam.
2: Ben Minci Usaybiyalı olacağım.
3: Ben Dijital Arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti.
6: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
7: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Digibox'tan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digibox'ta hemen başlayın. Siz de kazanın. Digibox.
10: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Derin Pas devam ediyor. Devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.52 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Biraz Portekiz milli takımı Ronaldo krizini konuşalım. Ne dersiniz? Jorge Jesus'un açıklamaları sonrası dün kampı terk etti. UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'in Norveç'i 2-1 mağlup ettiği maça Cristiano Ronaldo yedek kulübesinde başlamış ve ikinci yarıda ısınmaya çıkmasına rağmen süre bulamamıştı. Portekizli yıldız ertesi gün yapılan antrenmanda yedek oyuncularla birlikte çalışmaya çıkmadı. Ronaldo'nun salonda çalıştığı belirtildi. Çarşamba günü takımın geri kalanıyla birlikte Danimarka maçı için Kopenhag'a gelen Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımı teknik direktörü Jorge Jesus'un basın toplantısını dinledikten sonra kampı terk etme kararı aldı. Cristiano antrenmanı reddetmedi. Salon çalışması, sahadaki hareketlilik egzersizleri ve ardından otelde kuvvet antrenmanı yaptı diyor Jesus. İstediğim sözü verebilirim. Ben teknik direktörüm, oyuncuya oynamayacağını söyledim. Seni kulübeye alacağım. Sana 30 dakika ihtiyacım olursa oynarsın. Olmazsa oynamazsın. Hiçbir oyuncu benim fikrimi değiştiremez. Ne de olsa başka biri. Ne o ne de başka biri diyor Ronaldo için. Ortada bir sorun yok. Birçok oyuncuyla problem yaşadım ama bundan drama çıkarmayın demiş. Bir oyuncu 20-30 dakika ısınır ve oyuna girmezse mutlu olmaz. Cristiano da, Maradona da, Pele de olmaz. Benim 23 oyuncum var. Buraya Danimarka maçını konuşmaya geldim. Cristiano'yu değil diyor. Basın toplantısını takip ediyor Cristiano Ronaldo. Tabii buna çok içerliyor ve otelde odasına çıkmış, bavulunu toplayıp Madrid'de bulunan özel uçağının kendisini almak üzere Kopenhag'a gelmesini talimatını vermiş. Marka'da yer alan habere göre uçak Danimarka'nın başkentine yaklaşık Türkiye saatiyle 22.15'te dün iniş yapıyor ve o uçağa biniyor Cristiano Ronaldo. 23.35'te Madrid'e doğru hareket ediyor. Jorge Jesus ve Federasyon Başkanı Pedro Poensa'nın Ronaldo'yu ikna etmek için çabaladığı ama sonuç alamadığı belirtildi. Bu arada Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença da eski bir futbolcu. Az önce şeye girdik ya. Siz söyleyin. Pardon, eski bir hakem. Eski bir hakem Portekizli Pedro Proença 2000'li yılların 2000'li yılların başlarından itibaren çok fazla sayıda maçı var uluslararası düzeyde. O da eski bir hakem olarak federasyon başkanlığı yapıyor Portekiz'de. Tabii Ronaldo konusunda şimdi herkes şunu merak ediyor. Portekiz basınından Corriere'nin aktardığına göre Cristiano Ronaldo'nun milli takım kampını terk etmesinin ciddi sonuçları olabilir. Portekiz Futbol Federasyonu disiplin yönetmenine göre milli takımdan izinsiz ayrılma durumunda futbolcular 1 ila 6 ay arasında men cezası ve para cezası riskiyle karşı karşıya kalabiliyor. Bazı kaynaklar yaşananlar sonrası 41 yaşındaki futbolcunun Portekiz milli takımını bırakabileceğini yazmış. Cristiano Ronaldo Şubat'ta 42 yaşına girecek. Burada tabii 7 numaralı forma da UEFA Uluslar Ligi'nin statüsü gereği ki formanın boş kalmaması gerekiyormuş. Rafael Leao'ya verilmiş. Yani Abola'nın aktardığı Portekiz basında genelde haberleri yani güvenilir bir kurumdur Abola. Aktardığı habere göre Cristiano Ronaldo'nun 7 numarası Rafael Leao'nun sırtına geçireceği yazılmış. Söz konusu formanın Galatasaray'ın yıldızına geçmesi için mecburi bir tercih. Öyle ki UEFA Uluslar Ligi talimatları maç kadrosundaki oyuncuların 1'den 23'e kadar numaralandırılmasını öngörüyor. Bu nedenle Portekiz Ronaldo'nun 7 numarasını boşa çıkaramıyor demiş. Ve Jorge Jesus da Rafael Leao'ya verilmesini istemiş. Şimdi tüm bunların ışığında şu soru akıllara geliyor ya da şu düşünce akıllara geliyor, soru demeyeyim. İşte siz tadında bırakmazsanız, zamanında bırakmazsanız, Ronaldo da olsanız, Messi de olsanız bu duruma düşüyorsunuz yani. Cristiano Ronaldo kendi egosu, o bin gol barajı, işte oraya o hedefi, tamam anlaşılır bunu kulüpler seviyesinde devam edebilir ama Portekiz milli takımında zaten hatırlayacaksınız Dünya Kupası'nda çok eleştirilmişti performans. Portekiz milli takımında çok iyi oyuncular var. Çok iyi kadrosu var. Ama gelin görün ki bir türlü o başarılar gelmiyor ve Cristiano Ronaldo varken de eski hocalar, işte Roberto Martinez vardı bir dönem. Onun üzerinden planlama yapıyorlar. Jorge Jesus da diyor ki artık buraya kadar demiş yani. Belki Futbol Federasyonu ile görüştü, oradan bir güç aldı, bilemiyoruz. Jesus'un düşüncesi Cristiano Ronaldo artık burayı kaldıracak güçte değil. Bu seviyede top oynayacak durumda değil. Maçın gidişatına göre alırım almam, o benim bileceğimmiş. İhtiyaç olursa alırım. Sanki Ronaldo'yu da biraz şey düşünüyor gibi Jorge Jesus. Örnek veriyorum, Norveç'te maçı var Portekiz'in. 3-0 önde, dakika 70. Ronaldo girsin takılsın 20 dakika düşüncesinde, sanki öyle hissediyorum. Yoksa A planda kesinlikle yok Cristiano Ronaldo. Yani işte dediğim gibi Suudi Arabistan'da ya da başka bir ligde istediği gibi devam edebilir Cristiano Ronaldo. Ama keşke milli takıma güzel bir şekilde veda etseydi bu Dünya Kupası'ndan sonra. Zaten bu Dünya Kupası'nda da artık onunla yürümediğini fark etti. Siz böyle tadında bırakmazsanız, tadınız kaçarak mecburen bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Cristiano Ronaldo'nun bundan sonra Portekiz milli takımında oynama şansı bence çok zor gibi geliyor bana. Hani özür dileyip geri dönse bile hem o karizmasını yitirdi oyuncu grubu üzerinde, Portekiz milli takım üzerinde, dünya futbol kamuoyu üzerinde. Sanki Portekiz milli takımı da ona böyle bir jübile teklifi yapıp bir maçın belli bir süresinde artık sahaya son kez çıkıp güzel bir şekilde uğurlarsa sanki çok daha iyi olur gibi geliyor bana. Cristiano Ronaldo özelinde bu şekilde bırakmasa da ben üzüldüm yani, bana bu muameleyi görmesine üzüldüm. Keşke kendisini bu duruma düşürmeseydi. İşte o hırs, ego, iyi kontrol edemezseniz de başınıza böyle işler açabiliyor maalesef. Birkaç mesaj daha okuyalım yarışa kadar. Yöneticilik yapan ya da yapmış olan bir insan bahis oynuyor ise ben onun yöneticiliğine güvenmem demiş. Bu düpedüz kumardır diyor dinleyicimiz. Uğur Meleke'nin yazısına istinaden Uğur Bey olmalı demiş. Çok güzel yazmış. Antalya'dan Adem Bey'in mesajı bu şekilde. Yılmaz Vural başkan olsun sabredelim en azından demiş. Yılların birikimi var diyor. Ali Gültüken Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için sizce iyi bir aday olabilir mi? Ya keşke olsa. Yani Ali Gültüken de yakışır. Çok da güzel temsil eder ülkenin futbolunu. Hatta Ali Gültüken şimdi yayıncı kuruluşta Ali abiyle bizim şöyle bir şeyimiz de var. Ben Habertürk'te çalışırken Habertürk'e yorumcu olarak geliyordu. Hatta bir Türkiye Estonya maçına Estonya'ya birlikte gitmiştik. Estonya Türkiye maçında oradan yayın yapmıştık. Çok beyefendi, kaliteli bir insan. Futbol dünyasını da sevdiği, güvendiği bir isim. Yani bugün Ali Gültüken ismine Fenerbahçelisi de karşı çıkmaz. Galatasaraylısı da karşı çıkmaz. Onun tarafsızlığına inanır, güvenir. Yani o güveni verebilecek bir isim. Keşke olsalar, yani aday olsalar ya da yönetimlerde yer alsalar, biraz daha etkinlikleri olsa orada. Ama göremiyoruz bu isimleri. Montella'nın tazminat için durduğunu düşünmüyorum. Koskoca sanayi şehri Adana'nın en fazla vergi veren üçüncü kişisi kendini başarılı olarak düşünüyor. Biz öyle görmesek de görev dönemindeki duruma bakılınca başarılı demiş. Yabancıların değerlendirme anlayışları farklı çünkü. Ayrılınca da ileride her hoca arayan kulüplerin teklifler alır zaten demiş. Bir ara Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Ali Koç döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti Vincenzo Montella ama sonrasında o olmadı. O süreç öyle kapanmıştı. Ronaldo çok iyi kadrosu olan Portekiz milli takımının ayağına bağlanmış bir prangadır. Ronaldo'suz Portekiz çok daha başarılı olacaktır diyor. Dinleyicimize katılıyorum. Az önce ben de bu minvalde bir şeyler söylemiştim. Ronaldo sizce bilmiyor mu bir daha milli takıma giremeyeceğini demiş. Ya işte dün biraz şeye kapılmış gibi. Ya ben yıllardır burada oynuyorum, buraya emek verdim. Hani sanki Portekiz milli takımı yani benim sayemde buralara geldi düşüncesi. Bir yerden sonra o düşünceye kapılıyor insanlar. Sadece Türk insanına özgü değil sanki bu. Yani orayı öyle benimsiyorlar ki ben olmasam burası olmaz. Ben çalıştığım kurumlarda da gördüm öyle insanlar. Yani eski çalıştığım kurumda da çok fazla vardı. Ben olmasam burası olmaz zihniyetindelerdi ama gittiler yani. Orası da hala oluyor, devam ediyor. İşte bu düşünceye kapıldığınız an tamam yani. Başka düşmana falan gerek yok zaten. Kendi kendinizi bitirmenize yetiyor. Ronaldo da kendisini oranın çok üzerinde görmeye başladı düşüncesi var bende. Roberto Martinez de kesemiyordu onu. Yani bakalım ne olacak bundan sonra. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi bugün Belçika'ya gitti biliyorsunuz. Belçika Türkiye maçı için ve Liège havaalanında pasaport kontrolünde Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine zorluk çıkarmışlar ve hala şu an Belçika'ya giriş yapamamış Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri. Bu son dakikayı da sizlerle paylaşmış olalım. Bakalım ne olacak, problem ne? Şu an Belçika havaalanında bekletiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kuruldu. Yani bunca basın toplantısı da bu yüzden gecikmiş. Ben anons etmiştim, size hatırlayacaksınız. 19:45'te Belçika Türkiye maçı öncesi Arda Güler'le Vincenzo Montella'nın basın toplantısı olacaktı. O basın toplantısı da bu yüzden gecikmiş. Ben de bekliyorum bir yandan niye bu basın toplantısı başlamadı diye. Böyle bir sıkıntı var. Bakalım çözüme kavuşacak mı? Orada da gördüğüm kadarıyla bir sorun yaşanmış. Burada sanki biraz ayıp edilmiş gibi Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine bir darbe de oradan gelmiş gibi oldu. Zaten bir sürü problemle uğraşıyordu Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi. Bugün de Belçika maçı için Belçika'yı hareket etmişlerdi. Yarın Liège'de ve

0: başladı. 8 numaralı Sevgi Nur'u peşine taktı. Yarım boy kadar geride 3 numaralı Bilge Hatun. Onların yarım boy kadar gerisinde içeride 7 numaralı Torun Sada. 1 boy kadar gerilerinde orta kulvarda 6 numaralı Şeker İnci, dışlarında 1 numaralı Altın Esmer, çok geride 2 numaralı Ayana ve 4 numaralı Cedide. Son 600 metreye yaklaşıyor safkanlar. Yarışın lideri 5 numaralı Eflani. Yarım boy gerisine gelen 8 numaralı Sevgi Nur. Onun dışına çıkan 1 numaralı Altın Esmer. 2 boy kadar gerilerinde 7 numaralı Torun Sada. 1 boy kadar geride 6 numaralı Şeker İnce. Hemen dışında 3 numaralı Bilge Hatun sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkmak üzere. Liderlik 5 numaralı Eflani'de. Fark 1,5 boy kadar. İkincilikte orta kulvarda şimdi arayı azaltmaya çalışıyor 8 numaralı Sevgi Nur. Onların 1 boy gerisinde 7 numaralı Torun Sada. Yanında 1 numaralı Altın Esmer sırasıyla safkanlar son 300 metreye girdi. 5 numaralı Eflani önde. 8 numaralı Sevgi Nur aradık farkı azalttı. Şimdi orta kulvardan gelen 8 numaralı Sevgi Nur liderliği aldı. Farkı 1,5 boya kadar çıkardı. Geriden 7 numaralı Torun Sada'dan içeriden. Tekrar 5 numaralı Eflani'nin en dış kulvardan. 3 numaralı Bilge Hatun'un çabaları var. Liderliğini sürdürüyor 8 numaralı Sevgi Nur. Orta kulvardan Torun Sada, yanından 6 numaralı Şeker İnci geliyor. Farkları azalıyor. 7 numaralı Torun Sada geliyor. Tam aynada 8 numaralı Sevgi Nur'u yakaladı. Onları da 6 numaralı Şeker İnci. 3 safkan birlikte girdiler potaya. 8 numaralı Sevgi Nur, 7 numaralı Torun Sada ve 6 numaralı Şeker İnci. Hangisi kazandı? Karar varış hakemlerinin 3 numaralı Bilge Hatun 4. 5 numaralı Eflani de 5. oldu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.com
2: Reklam.

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden

0: tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Derin Pas devam ediyor.
2: Radyo Spor'da saatleri 20.12 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Bu arada reklam arasında Anadolu Ajansı Spor Müdür Yardımcısı Hilmi Sever'i aradım. Hilmi de şu an milli takımı Belçika'da takip ediyor. Olay şu şekilde gelişmiş. Hemen size de aktarayım değerli dinleyenler. Havaalanında tüm kafile biraz sorun yaşamış, işte kontroller uzun sürmüş, bazı uygulamalardan işte bazen çok fazla soru sorabiliyorlar. Normalde bu futbolcular sorun yaşamaz ama kafiledeki diğer isimler biraz bekletilmiş ve bu yüzden de program sarkmış. Yani sadece federasyon yönetimine özel bir durum değil, zaten kafile beraber gitmiş Belçika'ya. Dolayısıyla bu fazla sorulan sorular kafiledeki isimlerden bazılarına zaman kaybına sebebiyet vermiş. Şu an Amili Futbol Takımı kafilesi Liège'de bir yürüyüşte, 10-15 dakika sürecek bu yürüyüş ve bu yürüyüşün ardından da teknik direktör Vincenzo Montella ile yine kaptanımız diyorum ama bence birinci kaptan artık Arda Güler olması lazım. Arda Güler basın toplantısına çıkacak. Ardından da maçın oynayacağı stadyumda son bir çalışmayla artık milliler Belçika maçını bekleyecek. Yeri gelmişken şu anki kadroda yani Merih Demirel çok emek verdi bu takıma. Çok iyi maçları var. Aklımıza direkt Avusturya maçı geliyor Euro 2024'te. İyi mücadele etti ama o Upamecano ile girdiği bir pozisyon var ya, yumruk kaldırması, ne yapıyorsun kardeşim dedirtti bana yani. Burada Merih Demirel'i de severim. Muhabbetim de vardı geçmişte. Biraz koptuk son yıllarda ama hani o işte başladığı dönemler 2018-2022'ye kadar iyiydi diyaloğumuz. Sonra tabii ben de biraz alandan uzaklaştım. Şunu da söylemek istiyorum. Ya, milli takım kaptanı öyle şeyler yapmaması lazım. Yani. Şu an milli takımın ne yapıp ne edip Arda Güler'e kaptanla teslim etmesi lazım. Hem temsil kabiliyeti açısından hem de bir numaralı yıldızımız. Dolayısıyla efendiliği, sakinliği, zaten takıma liderlik yapması o görevi fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. İyi de olur, yakışır Arda Güler'e de. Bakalım bu akşamki basın toplantısında neler söyleyecek Arda Güler. Şu an önümde TRT Spor açık. Antrenman da başlamış. Antrenmana çıktı oyuncular. Sanırım birazdan basın toplantısı da başlayacak. Sizlerle paylaşacağız başlayınca. Şimdi bir haber düştü önüme. Milli takım kampını terk edene yine Portekiz basını Abola'nın geçtiği haber. Benfica'nın yıldızı John Duran Kolombiya'nın antrenman kampını terk etti diyor. Dünya Kupası kadrosunda yer almamıştı John Duran. Vedat abi de diyor ki şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. John Duran hatırlayacaksınız Dünya Kupası kadrosunda yer almamıştı performansı ve disiplinsiz davranışları nedeniyle. Benfica'ya gittikten sonra tekrar kendini buldu, oynamaya başlamıştı ve milli takıma da seçildi tabii doğal olarak bu arada. Ama gider gitmez orada bir sorun yaşamış ve kampı da terk etmiş. Detayları da merak ediyorum açıkça. Acaba ne oldu, kimle kavga etti yine diye çok merak ettim. Eğer önüme yeni bir bilgi düşerse sizlerle paylaşacağım. Bu arada Galatasaray'da akşam saatlerinde antrenman vardı. Bir sevindirici haber de Galatasaraylılara vereyim. Mario Lemina takımla çalışmalara başlamış. Dolayısıyla Galatasaray adına da bu gelişme önemli, değerli dinleyenler. Şimdi bir başka skandala geçelim. Daha doğrusu skandal olduğunu bilmiyoruz ama bir soruşturmadan bahsedeceğim size. UEFA Barcelona'nın Negreira davasına ilişkin soruşturmasında Real Madrid'den alınan önemli miktarda belgeyi incelemeye başladı. Gözler UEFA Etik ve Disiplin Kurulu'nun vereceği rapora çevrilmiş durumda. UEFA tarafından yapılan açıklamada Real Madrid'in Negreira soruşturmasıyla bağlantılı olarak önemli miktarda belge sunduğu belirtilmiş. Etik ve Disiplin Kurulu söz konusu belgeleri inceliyor. Dosyanın temelinde Barcelona'nın İspanya Hakemler Teknik Komitesi'ni eski başkan yardımcısı Jose Mario Enrique Negreira ile bağlantılı şirketlere yaptığı ödemeler. Çok ağır bir suçlama var burada. Barcelona'nın İspanya Hakemler Teknik Komitesi'nin eski başkan yardımcısı Jose Mario Enrique Negreira'ya bağlantılı şirketlere ödeme yaptığı iddia ediliyor ve bunu da belgelerle Real Madrid kulübü sunmuş UEFA'ya. Yani şöyle söyleyeyim, bizim Merkez Hakem Kurulu'nun yardımcısı düşünün. Yardımcısı kim olsun? Ahmet Şahin olsun. Ahmet Şahin'in şirketlerine Türkiye'de işte dört büyük kulüpten biri para yatırıyor ortak olduğu şirketlere. Ne olur yer yerinden oynar değil mi? UEFA da bunu incelemeye almış. Barcelona ile Negreira arasındaki para trafiği İspanyol futbolunda uzun süredir tartışma konusu olurken UEFA da kendi disiplin süreci kapsamında incelemesini sürdürüyor. Real Madrid tarafından sunulan belgelerin UEFA soruşturmasında nasıl değerlendirileceği ve dosyanın bundan sonraki aşamasında ne gibi gelişmeler olacağı da merak ediliyormuş. Ve bu konu üzerine de Real Madrid kulübünden bir açıklama geldi değerli dinleyenler. Onu da hemen sizlerle paylaşayım. Kulübümüz tarafından Negreira davası ile ilgili yapılan şikayette futbolun dürüstlüğüne ve hakemlik sistemine olan güveni doğrudan etkileyen son derece ciddi olaylara dair bol miktarda belge ve kanıt içermektedir diyor. Dürüstlük ve fair play ilkeleriyle bağdaşmadığına inandığımız bu olayların aydınlatılması için elimizden gelen tüm girişimleri yapmaya devam edeceğiz demiş Real Madrid. İspanya'nın AS gazetesindeki habere göre ise 50 bin belgeden bahsediliyor. Real Madrid Negreira davasıyla ilgili olarak UEFA'ya tanık ifadelerini içeren 50 bin sayfalık belge gönderdi. Bununla birlikte bu süreçte Barcelona'nın 2001-2018 yani 17 yılı kaplayan 2001 ile 2018 arasında kazandığı tüm kupaların elinden alınmasını istemiş Real Madrid. Böyle bir talepte bulunmuş. Soruşturma başlatan UEFA müfettişleri bu belgeleri titizlikle inceliyor ve önümüzdeki günlerde artık işin seyri belli olacak. Bakalım ne yönde bir karar çıkacak değerli dinleyenler. İngiliz Telegraf gazetesi de Manchester City Roberto Mancini'nin maaşıyla bağlantılı olarak yaklaşık 12 milyon sterlin tutarında gelir vergisi ve ulusal sigorta primini ödemediği gerekçesiyle suçluyor. Vallahi her tarafta bir yolsuzluk var ya. Yani dünyanın koca koca kulüpleri bile yan yollara sapmışlar. Bakalım ilerleyen günlerde ne tür gelişmeler olacak. İngiltere Spor Bakanı Lisa Nandy Manchester City hakkında demiş ki bu tür suçlamaların doğrulanması halinde kulüp Premier Lig'den ihraç edilebilir, bunun elbette herkes için çok büyük sonuçları olur demiş. İngiltere'de durum bu. Ve Fransa'nın köklü takımlarından Bordeaux hakikaten bir dönemin efsane kulüpleri arasındaydı. Bir euro karşılığında ABD merkezli bir yatırım fonuna satılmış. Fon 6. lige düşürülen kulübün borçlarını üstlenecekmiş. Yani kağıt üzerinde bir satış bu. 1 euro işte sembolik bir bedel. Kulübün zaten yüksek bir borcu var. 6. lige kadar gitti Bordeaux. Bakalım oralardan tekrar Fransa Lig 1'i görecek mi? Ve ciddi bir borç yükünün de altında ABD'li bir yatırımcı kulübün yeni sahibi oldu değerli dinleyenler. Bu arada Trabzonspor Drogheda maçında da dakikalar 64'ü gösteriyor. Mücadelede henüz gol olmadı. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Tribünler de neredeyse boş. Tabii hazırlık maçı hafta içi. Birçok önemli yıldız oyuncu yok Trabzonspor'da. Milli takıma gitti. Bunlar da önemli etkendir diye düşünüyorum. Ve şu anda da golsüz eşitlikle mücadele devam ediyor değerli dinleyenler. Bu akşam bir hatırlatma yapayım. Saat 21'de Kızıl Yıldız Anadolu Efes mücadelesi. Anadolu Efes değil mi? Yanlış söylemek de istemiyorum. Dün Beşiktaş Maccabi karşısında galip gelmeyi başardı. Bu akşam da Anadolu Efes zorlu Kızıl Yıldız deplasmanında mücadele saat 21'de Sport Plus ve Radyo Spor ortak yayınında sizlerle buluşacak değerli dinleyenler. Bir iki mesaj daha okuyalım. Türkiye'de bir sürü futbolcu zamanında teşvik primini aldıklarını itiraf ettiler. Neden Türkiye'de bu işler incelenmiyor demiş. Zaman aşımı deniyor diyor. Evet, geçmişte bu konular çok konuşuluyordu. Şu an dediği gibi dinleyicimizin pek de üzerine gidilmedi o konuların. Şerefli mağlubiyetlerle büyüdüm diyor. Kuzey İrlanda'ya 2-1 yenildiğimizde gazetelerin milli takım posterini verdiğini, Almanya'ya 5-1 yenildiğimizde gol atan Hasan'ın Almanya'ya gol attım bunu torunlarıma anlatacağım dediğini diyor. Macaristan, Polonya'dan 6 yediğimiz günleri bir milli takım tarihi yapmış. Bu anlattıklarım 80'li yıllarda oluyordu. Futbolumuz yerlerde ama milli aşk vardı. Hiç ama hiç kimse kulüp takımını milli takımdan üstün tutmazdı. Aklından bile geçirmezdi. Milli takım yerden yere vurulmazdı. Şimdi özellikle son 15 yıldır tüm milli takım hocaları yerden yere vuruluyor. Hiddink, Fatih Terim, Şenol Güneş, Lucescu, Abdullah Avcı bu linçten nasibini aldılar. Milli takım özelinde yabancı hocaya karşı mı yaptıklarını da inkar etmeyelim demiş dinleyicimiz. Ya bunu geçen akşam biraz paylaştım. Vincenzo Montella üzerinde de Montella bize yapabileceği en iyi şeyi yaptı. Yani bizi götürebileceği en üst seviyeye taşıdı. Ama bundan sonra da daha iyi şeyler vereceğine dair umut yok gibi geliyor bana. En azından benim düşüncem, benim gözlemim o şekilde. Ve kalması bizi daha ileriye değil daha geriye götürecek gibi. Şu anki kadronun da oyun olarak sahada hakkını vermediğini düşünüyorum Vincenzo Montella ve ekibinin. Tabii ki geçmişte yaptıklarını yok saymayacağız ama bundan sonra ilerlemek istiyorsak da yeni bir başlangıca ihtiyacımız var gibi. Sanki hani işte diyoruz ya federasyonda şu an ciddi bir tartışma var. Federasyon yönetimin eleştiri var. Merkez Hakem Kurulu zaten değişecek artık. Buradan kaçınılmaz. Yani buradan kaçarı yok yani. Buradan dönmesi mümkün değil. Geri gelip o göreve devam etmeleri. Tam böyle bir süreçte hem federasyonun başkanının, federasyon yönetiminin, hem Merkez Hakem Kurulu'nun, hem de milli takım hocasının değiştiği yeni bir başlangıca ihtiyacımız var gibi. Yani bu süreçte bize bunu gösteriyor gibi hissediyorum. Bilmiyorum katılır mısınız bana? Bakıyorum bir yandan da basın toplantısı başlıyor mu diye henüz başlamadı değerli dinleyenler. Dün bir şey dikkatimi çekti. Son haberim de bu olsun. Nihat Kahveci bir tweet atmış Sergen Yalçın'la ilgili. Bu çok konuşuldu. Aralarında bir problem mi vardı bilmiyorum. Yani ve şöyle bir ifade kullanmış. Hocalığı ile pırtsın, yorumculuğu ile tırsın demiş. Sergen Yalçın'a hedef almış. Ve hiçbir şey olmaz senden Sergen demiş. Sergen diyor bir de üzerine. Ben de dedim, baktım acaba geçmişten gelen bir husumet mi var, ne oldu, ne bitti diye bir şey bulamadım ama durup dururken de niye böyle bir diyaloğa girdiklerini merak ettim açıkçası. X'de karşıma çıktı Nihat Kahveci'nin bu paylaşımı. Herhalde Sergen Yalçın da buna bir cevap verir önümüzdeki günlerde katılacağı programlarda diye düşünüyorum. Birazdan Vincenzo Montella ve Arda Güler'in basın toplantısını sizlerle paylaşacağız. 21'den itibaren de Kızıl Yıldız Anadolu Efes Euroleague mücadelesini Radyo Spor'dan dinleyebilirsiniz değerli dinleyenler. 2 saat boyunca sporun gündemini konuştuk birlikte. Katkılarınız için teşekkür ederim. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Yarın akşam Belçika-Türkiye maçı öncesi 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.
8: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
9: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
8: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, cumartesi ve pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
9: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
8: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Anadolu kulüplerinin gündemini, transferlerini ve son dakika gelişmelerini merak ediyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Anadolu Ateşi.
10: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz.
8: Spor basınının yükselen isimlerinden Salim Manav, Anadolu Ateşi'nde başkan, yönetici, teknik adam ve futbolcuları Radyo Spor'a bağlayarak Anadolu futbolunun nabzını tutuyor.
10: Bu bölümde konuğumuz Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Sayın Başkan, nasılsınız?
0: Teşekkürler Salim. İyiyim. İyi yayınlar.
8: Salim Manav'ın hazırlayıp sunduğu Anadolu Ateşi hafta içi her gün 12'de Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
11: Radyo Spor.
8: Bahse gireriz başlıyor.

0: Radyo Spor'dan Bahse Gireriz'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 20.32'yi gösteriyor. Yaklaşık yarım saat sizlerle birlikte olacağım. Tabii bu yarım saatlik sürenin de ne kadarında yayında olabilirim bilmiyorum. Çünkü birazdan Vincenzo Montella'nın basın toplantısı var. Aslında gecikmiş bir basın toplantısı. 19.45'te başlaması bekleniyordu ama biraz önce sevgili Ayhan da sizlere aktardı. Belçika'ya girişte pasaportla ilgili bir gecikme yaşandığı için milli takımımız geç girdi Belçika'ya, stada geç geldi, ardından da basın toplantısı geç başlayacak. Ne zaman başlayacak onu takip ediyorum, hemen sizlerle buluşturacağım. Saat 21 itibariyle ise Kızılyıldız Anadolu Efes mücadelesi Radyo Spor'dan canlı olarak sizlere aktarılacak. Espor Radyo Spor ortak yayınında sevgili dinleyiciler. Bu nedenle kısa bir süre sizlerin karşısında olacağımı belirtmek isterim. Yarışta başlamak üzereydi İzmir'de 7. koşu. Hemen isterseniz mikrofonlarımızı İzmir'e çevirelim, ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Bahse Gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Hızlı ithalini sürdürüyor. Takipte 4 numaralı Ferhan Gül var. İçeride 1 numaralı Altın Derya. Ortada 3 numaralı Rosican. Dışlarında 2 numaralı Kral Karaca. Safkanlar son 300 metreye girdi. Liderlik 6 numaralı Zafer Yıldız'ında. 4 numaralı Ferhan Gül'ün dışarıdan. Kral Karaca'nın içeriden Altın Derya'nın ortadan 3 numaralı Rosican'ın atakları var. Ama son 200 metreye girilirken de 6 numaralı Zafer Yıldız önde, dışarıdan 2 numaralı Kral Karaca, içeriden Altın Derya giriyorlar. Son 100 metreye girildi. Liderlik Zafer Yıldız'ında. Geriden Ulucihan atağı kalktı. Ortada Rosican, Kral Karaca var. Dışarıdan Ulucihan geliyor. En dış kulvardan Ulucihan koptu geliyor ve rakibini fotoda yakalıyor. Müthiş bir mücadele. 5 numaralı Ulucihan ve 6 numaralı Zafer Yıldız'ı birincilik için fotoyu beraber geçiyorlar. 3 numaralı Rosican ve 2 numaralı Kral Karaca üçüncülük için fotoyu birlikte geçerken 1 numaralı Altın Derya da yarışı 5. olarak tamamladı. 5 numaralı Ulucihan 6 numaralı Zafer Yıldız'ını tam fotoda yakaladı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Bahse Gireriz devam ediyor.
0: Yarışın ardından tekrar karşınızdayız. Ben Vedat Parlak, Radyo Spor'dasınız. Bu arada basın toplantısı başladı. Arda Güler ve Vincenzo Montella basının karşısında. Hemen mikrofonlarımızı şimdi Belçika'ya çeviriyoruz.
4: Ben çevirebilirim istiyorsanız. Yani baskı altında Mario diye bir arkadaşıyla konuştu hocamızın. Baskı altında çok ciddi, hani rahat bir şekilde yönetebildiğinizi biliyorum. Bunlara alışıksınız baskıya. Hani şu andaki Türkiye'deki baskıyla alakalı da söylemek istediğiniz bir şey var mı?
5: Sì, Mario è italo-belga, ha lavorato con me come preparatore al Milan e al Siviglia, insomma, c'è un bellissimo rapporto e mi conosce abbastanza. Ma io sono sereno perché quando uno fa il proprio lavoro mettendo tutte le energie in quel lavoro, io accetto tutto, accetto le critiche esagerate, anzi quello che mi ferisce in più in determinate situazioni come questa non è tanto la critica verso l'allenatore o verso di me, ma mi dà molto fastidio che i calciatori vengano criticati in maniera esagerata, perché questi calciatori ci hanno portato a questo livello, a giocare per la prima volta a Nations League, ci hanno portato al mondiale dopo 24 anni, ci hanno portato intesa anche il paese, anche voi, e quindi mi piacerebbe che venissero un po' più rispettati, magari non osannati quando si fanno delle brutte figure, come l'ultima partita nel primo tempo, però se dovete attaccare qualcuno attaccate all'allenatore che sono qui per questo, ma mi ferisce molto di più quando viene attaccato un calciatore.
4: Şöyle, Mario hem İtalyan hem de Belçikalı, eski asistanım, Sevilla'dan beraber tanıdığım bir arkadaşımız. Kendisi de biliyor, ben tüm enerjilerimi her zaman işime verdiğim için açıkçası eleştirileri her türlü kabul edebiliyorum. Çünkü çok çalışkan olduğumu söyleyebilirim. Hani bu konuda, o yüzden eleştiri olduğunda anlayabiliyorum. Sadece beni üzen taraf bazen futbolcularımıza yapılan egzajere olan eleştiriler. Yani farkında olmamız gerekiyor, bilinçli olmamız gerekiyor onlara eleştiri yaptığımızda. Çünkü bu seviyeye onlar bizleri taşıdı. Dünya Kupası'na onlar bizi götürdü. Avrupa Şampiyonası'nda mesela onlar iyi bir performans gösterdi ve A Ligi'ne de onlarla beraber geldik. O yüzden bazen haksız eleştiriler olduğuna inanıyorum futbolcularımıza karşı. Bir hedef gösterilmesi gerekiyorsa lütfen eleştirilerinizi bana doğru yapabilirsiniz. Ben her türlü hepsini kaldırırım.
6: Mario, il est mon ancien adjoint. Il sait que je mets toute mon énergie dans mon travail et que je suis ouvert aux critiques. Je suis triste de voir que parfois les joueurs sont critiqués inutilement. Et c'est grâce à eux que nous sommes ici. Si vous avez des critiques, s'il vous plaît, vous pouvez le dire à moi.
7: Any other questions? Başka soru var mı? Benchka basından? Yok herhalde. Okay. O zaman artık biz Türkçe İtalyanca olarak devam ediyoruz. Bizim alışkanlığımız, öncelikle oyuncumuz olan Arda'ya olan sorularınızı alalım. Hilmi Bey, buyurun.
8: Hilmi Serendol Ajansı. Yarın için başarılar Arda. Arda tabii ki şu an milli takımın göz bebeklerinden birisin. Taraftarlar seni destekliyor. Kötü sonuçlardan sonra da zaten sen destekleniyorsun. Sürekli sana tezahüratlar da yapılıyor. Peki milli takımda bazen maç içinde hadi Arda bir şey yapsın hep üzerine bu baskı oluşturuyor mu? Herkesin gözü üzerinde çünkü ve bazen yetenek konusunda sanki tüm yük senin üzerine biniyormuş gibi, Arda oyunu çözsün gibi beklentiler de oluyor. Bunlar sende farklı bir baskı oluşturuyor mu?
9: Yani kaldıramayacağım bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Yetenekliyim ve halkımız, takım arkadaşlarım, abilerim bana güveniyor. Ben de aynı zamanda onlara güveniyorum. Yani aslında sadece Arda bir şeyler yapsın değil, hep beraber mücadele ediyoruz. Bazen birimiz daha iyi oynuyor, bazen başka biri daha iyi oynuyor ama hepimiz birbirimize çok inanıyoruz. İnşallah yarın da hep beraber mücadelemizle bunu göstermek istiyoruz.
7: Fatih Bey.
10: Fatih Doğan, TRT Spor. Öncelikle yarın başarılar diliyorum. Aslında hocaya da sormak istiyordum ama Arda'dan da sorunun cevabını merak ediyorum. Şimdi biz bu takım A Ligi'ne getirdi bizi doğru. İşte Dünya Kupası'na 24 yıllardan sonra götürdü. Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi izler bırakmıştı. Merak ettiğim konu acaba biz takım olarak bu seviyenin takım değil miyiz? Yani Fransa, bak İtalya, Belçika. Yani Belçika'da gidiyor 2-0 yeniyor İtalya'yı. Fransa maçında son saniyelerde gol yiyor. Gerçeklerle mi yüzleşeceğiz? Yoksa biz gerçek gücümüzü yansıtırsak her takımı da yenebilecek güçte miyiz? Bunun değerlendirmesini siz yapıyor musunuz? Teşekkür ediyorum.
9: Yani kesinlikle İtalya maçının ilk yarısını çıkardığımız zaman bence Fransa'ya karşı çok net bir mücadele gösterdik. Belki maçı da kazanabilirdik. Fransa en güçlü ülkelerden biri. O yüzden ya İtalya maçında ikinci yarısında çok iyi reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. O yüzden bence biz kendi kalitemizi tamamen ortaya koyabilirsek, takım olarak beraber oynayabilirsek, beraber mücadele edebilirsek, o reaksiyonu gösterebilirsek bence iyi şeyler yapabiliriz.
7: Mustafa Bey.
11: Tribuspor, Mustafa Mande. Arda, başarılar yarın için. Şunu soracağım. Son 5 resmi maçta yalnızca bir galibiyetimiz var. Amerika'ya karşı Dünya Kupası'nda. Sence takımda eksik olan şey nedir? Sahada çok iyi bir mücadele görüyoruz. Mücadeleden yana asla kimsenin kuşkusu yok ama o galibiyetler bir türlü gelmiyor. Sence eksik olan şey nedir takımda?
9: Yani eksik olan belki bir şey yoktur. Belki bazı şeyleri yanlış yapmış olabiliriz. Önemli rakiplere karşı oynadık. Galibiyetler bu yüzden gelmedi. Ama tekrardan kenetlenip, çünkü iyi oynarken de beraberiz, kötü oynarken de beraberiz. İnşallah yarın tekrardan birlikte oynayıp, birlikte reaksiyon gösterip o galibiyet serilerine inşallah tekrardan başlayabiliriz.
7: Arda'ya başka soru var mı acaba?
8: Arda tabii ki Real Madrid kariyerinde çok iyi geçiyor ve ayın oyuncusu seçildin. Real Madrid gibi bir takımda ayın oyuncusu seçilmek neler hissettiriyor sana ki bazı maçlarda da tam olarak hani ilk 11'de de olmadığın zamanlar olmasına rağmen bu başarıyı elde ettin.
9: Tabii ki gurur verici ama inşallah yarın kazanırsak daha da mutlu olur.
7: Başka soru var mı Arda'ya? Son soru olsun, buyurun.
10: Fatih Katılım TRT Spor. Arda, dünya yıldızlarını görünce mutlu oluyoruz. Zidane'ı gördük, mutlu olduk. Mbappe'yi gördük, mutlu olduk. Ama Mbappe ile seni de bir dünya yıldızı olarak birlikte görünce mutlu olduk. Çok güzel anlarınız vardı, fotoğraflarınız yansıdı. Mahsur yoksa Mbappe ile olan ilişkileriniz, oradaki arkadaşlığınız, forma değişiminiz, sohbetleriniz, oturup. Bunlarla ilgili bizimle bir şeyler paylaşmak ister misiniz? Çok teşekkür ederim.
9: Tabii ki, kendisi dünyanın en iyi oyuncularından biri. Aynı zamanda çok da güzel bir insan, çok mütevazı, çok dürüst biri. Sağ içinde ne kadar başarılıysa sağ dışında da o kadar temiz biri. Yani maçtan sonra formalarımızı değiştirdik, maçı değerlendirdik, biraz sohbet ettik. O kadar.
10: Teşekkürler.
7: Abi, teşekkür ediyoruz. Sağ olun.

0: genç futbolculardan bahsederken Arda'dan bahsetmiyorum. Çünkü 21 yaşında olmasına rağmen bu seviyelerde mücadele etmeye alışık bir futbolcumuz. Diğer genç arkadaşlarımızdan, futbolcularımızdan bahsediyorum. Onları benim bakış açıma göre kademeli bir şekilde katma değer oluşturarak onlarla katmamız gerektiğine inanıyorum milli takımımıza. Gençlerimize son derece sahip çıkılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü hepsi bu seviyelerde mücadele etmeye alışık değil. O yüzden bazen gençleri hemen böyle maçlara koymadığımda anlayışla karşılamanızı istiyorum. Çünkü alışmaları gerekiyor. Milli takım seviyesine ve bu maçların seviyesine özellikle alışmaları gerekiyor. Çünkü bu maçlara baktığınızda zorluk derecesi Dünya Kupası yarı finali gibi derecelerle mücadele veriyoruz. Bu maçların zorluk derecesi bu. Gerçeklerden kaçmamamız lazım. O yüzden gençlere özellikle eleştiri yapacağımız zaman sahip çıkılması gerektiğini unutmadan yapalım bu eleştirileri. Teşekkürler.
1: İbrahim Bey.
2: İbrahim Kırkaya, TRT Spor. İyi akşamlar hocam, hoş geldiniz. Öğle saatlerinde Van Bommel bir analiz yaparken basın toplantısında özür dilerim. Milli takımın Dünya Kupası'ndaki 3 maç ve geride kalan 2 maçı izlediğini, Türkiye'nin 5 maçı birden izlediğini ve bir yere kadar geldiklerini ama bir şeylerin eksik kaldığını belirtiyor. Aslında az bir şeylerin eksik kaldığını belirtiyor. Bir şeyler var gördüm diyor. Bir bunu soracaktım. Nasıl bir analiz bu? Bir de şu var. Biz bazen halk arasında kendimiz sizle kullanırız. Ya yalnız kaldım. Kalabalıklar yok. Kimse yok. Acaba biraz bu yazdan sonra Sayın Montella mı kendisini biraz altı çizili yalnız bıraktı? Teşekkür ederim.
0: Da sonra da po estati che fanno vissuto
3: solo in che senso?
0: Nel senso che ti hanno lasciato da solo.
3: Non può me lo guarda le partite, un allenatore ed è equilibrato nel giudizio, è sicuramente imparziale, no? Lo è stato. Quindi ha fatto un'analisi perfetta. E un allenatore si deve porre dei problemi, delle domande quando la squadra non crea, quando la squadra non reagisce, quando la squadra non prova a giocare. O quando non tira in porta, quello deve, può diventare un problema e ti devi porre delle domande, devi lavorare su alcune cose. Chissà chi fa calcio ad alto livello e chi sa di calcio conosce perfettamente la situazione che a volte può succedere in periodi come questi, tendo quello del mondiale, dove ci sono state due partite veramente come dire, inusuali, no? Quando c'è un divario di quel tipo, ora stiamo parlando di altre partite. Qui e quindi sono contento che perché fortunatamente c'è imparzialità insomma anche fuori e questo mi fa piacere. Riguardo a me stato, no, io sono sempre in contatto con il presidente, purtroppo mi ha ricordato un brutto periodo. Ho avuto un'estate molto, molto dura, ho avuto un'estate molto anche dolorosa, dove il calcio sicuramente era leggermente dietro ai miei problemi.
0: Yani Van Bommel tüm maçlara bakan ve analiz eden iyi bir hoca. Yaparken de gerçekçi konuşmuş. Yani herhangi bir şekilde kendine fayda sağlayacak şekilde konuşmamış. Gerçekleri söylemiş. Ben şuna inanırım. Bir hoca takımında mekanizmaların çalışmadığını gördüğünde endişe eder. Duyar. Bu tarz dönemler yaşanabilir Dünya Kupası'nda yaşadığımız dönem gibi. Her şeyi yaptık ama neticeye ulaşamadık gibi bir dönem yaşadık maalesef. Futbolda bunlar var. Olan şeyler, olan dışı şeyler değil. Ama dışarıdan bize baktıklarında gerçekçi olmalarını görmem ve duymam beni açıkçası mutlu etti. Bu yaz maalesef yalnızlıkla alakalı soru sordunuz. Bu yaz maalesef acı veren bir yaz oldu benim için. Sadece Dünya Kupası'ndaki yaşadığımız Dünya Kupası değil. Kendi aile içerisinde de maalesef acı veren olaylar yaşadığım için açıkçası çok güzel bir yaz geçirdiğimi söyleyemem. Ama başkanımız hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı. Her seferinde iletişim halindeyiz. O yüzden yalnız olduğumu düşünmüyorum açıkçası.
3: Non è stato il mio caso, ma nella mia lingua si dice che la vittoria ha mille padri e la sconfitta è orfana. In genere è così, io questo non l'ho vissuto.
0: Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var. Galibiyetin 1000 tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim.

0: Fatih Bey.
1: Güzel sözmüş. Terasipa Fatih Doğan. Hocam aslında çok soru var. Biraz teknik açıdan merak ettiğim bir konu var.
2: Bunun için buradayım.
1: Teşekkür ederim nezaketiniz için. Şöyle ki İtalya maçında üçlemeyle ya da beşli oynarken Merih'i ortada, Zeki sağda, solda Ozan oynadı. Bu üçlü çok fazla kullanılmamıştı ve verimli olamadı. İkinci yarı hoca değişikliği gitti. Abdülkerim'i sola aldı, Ozan'ı sağ aldı, Merih'i çıkardı. Ne düşündü, neyi bulamadı? İlk yarıdaki başarısız ya da kendisini de eleştirdiği kötü oyunda bu tercih ya da oyunun etkisi var mıydı, yoksa orta saha arasındaki kopukluk muydu?
3: Sicuramente sapevo volevo far riposare Apo, sicuramente sapevo che avremmo potuto avere la difficoltà, sicuramente non è stata l'unica in quella partita. L'abbiamo messa a posto nel secondo tempo. Ovviamente ho preferito Zan perché e Meri, perché per me sono in questo momento a me piace molto cambiare difensori centrali, sono quelli che mi danno più garanzie, da lavorano più tempo con noi e mi sembravano più adatti.
2: Yani aslında şöyle söylemek lazım. O maçta hedefim Abdülkerim'i dinlendirmekti. Çünkü farklı zorluklara karşı da oynayacağımızı da biliyorduk o maçta. Ozan'la ve Merih tercihi aslında bizimle uzun zamandır olan ve bizim metotlarımızı, oyun kurgularımızı bilen futbolculardan yana seçtim tercihim. Yani herhangi bir farklı bir sebep yok ama istediğimiz gibi geçmedi maç maalesef.
4: Evet, Montella'nın basın toplantısının birinci bölümünü aktardık. Şimdi devam edecek tabii, belki bir iki soru daha alacaklar. Ama bir taraftan da düzeltiyorum. Maç başlamak üzere. Kızıl Yıldız Anadolu Efes mücadelesi Radyo Spor'dan canlı olarak yayınlanacak biliyorsunuz. Ve şimdi isterseniz veda zamanı geldi benim için. Mikrofonlarımızı çevirelim bu karşılaşmaya. Bu gece Anadolu Efes'in galibiyeti bizimle olsun. Öyle ümit edelim. Onu kutlayalım istiyoruz. Herkese güzel bir gece dilerim. Hoşça kalın.
5: Bahse gireriz sona erdi. Reklam.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
7: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
8: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
9: Her ürün ucuz.com, ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
7: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
9: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
7: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
9: Şimdi tekrar kontrol edin.
7: Yine 399 lira oldu.
9: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
7: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
10: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
9: Cezada indirim olur mu acaba ya?
10: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
11: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Reklam. Euroleague heyecanı başlıyor.
0: Carter. Malcolm karşısında Carter daldı içeriye, zorluyor pozisyonu. Carter kaçırdı, aldı ribaundu Fernando'yla. Mike James. Onun üzerine Dobrić'i verdiler ilk anda. Mike James yine çok güzel servis. Fernando'su başlıyor ama müthiş okudu orada rakip savunmayı Mike James.
12: Hemen ilk aksiyon belki ama iyi bir perde ve hani savunmayı da iyi okuduğumuz pozisyon oldu.
0: Weilerbeck. Geçtiğimiz sezon o da çok iyi iş çıkartamadı Efes formasıyla. Weilerbeck kaçırıyor. Verdi ribaundu Dobrić. Šarić geldi. Basket foul. Basket foul Izundu.
12: Apoel maçında da bu ikinci şanslardan çok sayı üretilmiş olmalarına rağmen ki 7 sayı üretmişlerdi ama 17 hücum reboundları vardı. Burada ilk hücum rebounddan bir sayı çıkarmış oldular.
0: Özellikle bu salonda daha tehlikeli.
12: Evet evet kesinlikle. İşte bu ikinci şanslar, verilen reboundlar salondaki havayı da değiştiriyor. O yüzden bu bugün en önemli noktadan bir tanesi. İkinci faulümüz bir dakika henüz dolarken.
0: Orada Ojulay. Basketi bulan isim. Şemi Ojulay 3 sayılık oyunu da tamamlamış oldu. Tek atışını isabete çevirerek. James vurdu çembere doğru. Mike James çok güzel gitti ama bitiremedi pozisyonu. Dobrić üstündeydi.
12: O da faul bekliyor ama doğru tercihler önemli bu deplasmanda.
0: Weilerbeck. Nick Weilerbeck'ten Dobrić. Oakland Dobrić. Kısa kalan atış aldık. Ribandu Šarić. Süratle getirme gayretinde faul alıyor burada. Šarić. Dobrić'in müdahalesiyle isteyeceğimiz bir şut. Dobrić birebiri.
12: Šarić de rebound alır ama hemen topu yere vurdu. Çabuk gelme, savunmanın yerleşmesinden önce yarı sahaya geçme amacımız olduğunu gösteriyor. Šarić gibi topu yere veren oyuncuda da rebound alması bu anlamda önemli bizim için.
0: Strasser. Mike James'i hedeflerken 3'e 1 yakalandık. Dobrić getiriyor. Basket Dobrić. Strasser burada. Biraz ezbere evet, bir evet. Top attı Mike James'e ve kolay basket yedik.
12: Ya Dobrić önde çıktı o perdenin üstünden geçerek.
0: Strasser iki oyuncuya kart etti. Strasser atışında isabet var, hemen özür diliyor resmen Strasser. 2 dakika geçiriyor Belgrad Arena'da.
12: İki top kaybını erken yaptı 2 dakikada. Yani bitmemiz gereken bir alan.
0: Weilerbeck.
12: Boş attılar köşeyi.
0: İkili oyun. Izundu. Ondan dışarıya doğru pas. Alır almaz üçlük. Kaçtı neyse ki Fernando dokunuyor. Strasser aldı reboundu bu kez. Yine saldırdılar hücum reboundunu ama bırakmadı Efes. James'ten Strasser'e. Strasser yine çembere doğru gitti. Strasser foul. Foul geliyor. Izundu. İşte Strasser.
12: Strasser'in de çembere gitme. Şimdi şu top kaybından sonra iki pozisyonda çembere gitti. Bir sayı çıkardı. Şimdi faul aldı. Bir diğer nokta da senin de söylediğin gibi onlar üçüncü reboundına hani 2-3 oyuncuyla giriyorlar. Şimdi böyle olunca da biz aldığımız her reboundda çabuk gelme imkanı yakalayabiliriz.
0: Strasser ilk atışını isabete çeviriyor. Yani Monaco'nun yaşadığı o ekonomik krize en büyük kendi kariyeri adına artıya çeviren isim diyebiliriz. Bir anda kendisini takım lideri olarak buldu Strasser ve o kumaşın da aslında kendinde olduğunu resmen gösterdi. Kaldı ki Mike James'e birlikte oynadığı dönemde de hem sağ içinde hem de sağ dışında iyi bir kimyaları olduğu da biliniyordu. Ve şimdi iki isim Monaco'dan Efes'e beraber o transferi yaptılar. Şemi Ojulay. Yine topa doğru geldi Weilerbeck. Ojulay. Hücum süresi daralıyor. Šarić'i durdu üstünde. Zor bir atışa kalacak gibiler. Malcolm el gösterdi. Çok zor atış kaçıyor. Aldı ribaundu Šarić'le. Hemen gelebilir miyiz yine? Strasser. James. Aldı Dario Šarić. Šarić adım adım yaklaşıyor. Dario Šarić içinden çıktı. Weilerbeck. Nick Weilerbeck. Geriye çekilerek 3 sayılık atışı. Nick Weilerbeck kaçırıyor. Dobrić.
12: Şara değil mi Dobrić?
0: Çıkmadı dediler topa. Dobrić bomboş kalıyor. Dobrić kaçırdı ama yine alamadık. Üçüncü şans. Ogden.

0: Strazel'den James'e.
1: Ama yani faul çalınması lazım.
0: Şimdi Zundu kaldı üstünde, onu dışarıya çekti. Yardım Dobrić, soluna doğru gitti. Mike James'i sabetti. Yardımı o kadar iyi okudu ki aynen Mike öyle. James.
2: Hemen soluna vurdu da solundan o pull-up'ları, dribbling suçta çok iyi atan bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Hemen sayıya ulaştı.
0: Gitgide ustalaşan, gitgide bunları keskinleştiren bir isim Mike James, ikili oyun Izundu. Malcolm çok güzel geldi. Bravo Malcolm.
2: Çok iyi yardım.
0: Šarić faul. Üçüncü faul hakkını da kullanmış oluyor.
2: Ya verdiğiniz iki hücum reboundu, hatta üç, yani bu hücum reboundan verdiğiniz dört sayı var. Bunun dışında gerçekten sorun yaşamayıp iyi bir başlangıç. Yani Šarić'in Ojele'ye mesafe verip onun şutunu riske edip yaptığı savunma, birebir savunması. Ardından biraz Bayer'in ve Carter'ın karar vermesini sağlamamız. Ve bununla beraber de işte Colin Malcolm'ın ikili oyun savunmasındaki yardımıyla beraber hemen maçın başında savunmada iyi mesajlar verdik.
0: Fernando. Orada şansan Efes için hücum sürecek Mike James'e. Yine Fernando'nun perdesini kullandı. Mike James atmadı. Buldu şutunu. Mike James bu kez olmuyor. Carter. Carter hemen pot altına. Ojeley güzel döndü. Şemi Ojeley basketi buluyor. Şemi Ojeley de onlar adına maça iyi giren isim. 5 sayısı oldu. 9 sayının 5'i. Neyse ki faulü çaldılar şimdi. Evet. Yani Strazel üzerinde Weilerbepp biraz fazla teması abartıyor. Az önce de çalınabilirdi. Şimdi çalınıyor ve televizyon molasına gidiyoruz Belgrad'da. 10'a 9'luk Efes üstünlüğüyle.
3: Euroleague heyecanına kısa bir ara. Euroleague heyecanı devam.
4: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Euroleague heyecanı devam ediyor.
0: Yeniden karşınızdayız. Televizyon molasından bir sayılık avantajla döneceğiz. Caniş Bakan, neler gördük ilk 5 dakika? Kabaca ilk 5 dakikada.
2: Evet, verdiğimiz 5 ikinci şans sayısı şu anda tek noksanımız. Onun dışında açısı savunmada belli şeyleri iyi yaptık. 2 top kaybımız var belki kısa bir sürede ama oyun aklını koyma ve beraber hareket etme yönünde attığımız adımlar var özellikle savunmada. Daha da iyisini yapabilecek potansiyel var elbette bu deplasmanda.
0: Mike James yine aldı. Dobrić'in karşısına indiriyor. Evet, Fernando'ya. Motley sırtında. Fernando döndü, elinden fırladı top. Kaybediyoruz burada Bruno Fernando'yla topu.
2: Topu hakimiyetini bozmasa yani Motley, evet. Özellikle ikili oyunlarda da atak edebileceğimiz bir isim. Hücumda da yine biliyorsun o ilk hafta -13 verimlilik yapmıştı. Hücum faalleri çok teşne bir isim.
0: Şimdi topu çaldık. Strazel'le gidiyor çembere. Strazel kaçar atış ama blok sonrasında Šarić takip eden isim oluyor. Dario Šarić bir anda topu kazandı. Konuda göreceğiz az sonra. Reji yakalayamadı ilk anda. Tepede bomboş üçlük. Hem de Ojeley neyse ki kaçırdı. Aldı Šarić ama rakibi atıyor. Carter. Üç sayıda katış. Dobrić. İkinci şanslar bizim hatalarımıza da geliyor.
2: Evet yani bu çok yani gereksiz bir hataydı.
0: Mike James'in hep.
2: Şarić
0: pozisyon alma niyetinde. Fernando bıraktı Strazel'e. Strazel üç sayıda katış. Strazel kaçırıyor. Chris Jones o da ilk kez oyunda. Kızıl Yıldız'da vurdu çembere doğru Chris Jones. Šarić'i çıktı karşısına, alalım artık. Artık reboundu aldı Šarić.

0: Şimdi iki faal hakkımız var. Onların faal hakkı doldu. Biz biraz daha bu faal haklarından doğan içerik avantajımızı kullanırız. Şarici kullanabiliriz adam değiştikleri yerlerde. Savunmada da kolay geçirmemek adına faallere başvurmamız gerek.
1: Yüksek perde Şarici'den Mike James'i aldı.
0: Domiç'te mesela orada Şarici'ye gidebiliriz.
1: Organize olma gayretindeyiz. Döndü yüzünü çembere Şarici.
0: Süre doluyor ama.
1: Domiç karşısında yardım geldi. 24 saniye içinde hücum edemedik burada. O kadar yavaş girdik ki.
0: Evet, aynen.
1: Yarı sahada oyuna.
0: Bir basit top kaybı daha. 4 top kaybı oldu. Yani 2 tane yaptığımız top kaybı tamamen bizim hatamız. Yani bir tanesi Şarici'nin elinden çıkardı. Oradan üçlük yedik. Rebound'taki pozisyonu. Burada yani dediğin gibi çok yavaş gidip de süreye farkında olmadan hücum ettik.
1: Bir diğer eski Efes oyuncusu Vora oyunda ve yine Krameli parkeyi sürdü Ibon Navarro. Chris Jones. Jones, Vora aldı, zorladı. Vora bitiriyor. Kızıl Yıldız önde. 14-12. İlk çeyrekte 3 dakikanın altına indik Belgrad'da. Mark James üzerinde, şimdi de Kramer var. James girdi içeriye, yine çok iyi. Mark James bitiriyor. Arka arkaya basketler ilk çeyrekte. Jones. Bıraktı Motley. Kramer'den Ojale'yi. Vora. Vora içeriye sokmak istedi. Şarici dokunuyor. Orası geliyoruz Lloyd'la. Bıraktı şimdi Malcolm'a. Malcolm'a turnikesiyle Efes önde. 16-14. Kazandığımız toplar. Önce Strazel kazandı. Şarici tamamladı. Şimdi Şarici dokundu. Malcolm bitirdi.
0: Üçüncü top çalmamız. Real Madrid maçında da yine 10 top çalmayla 21 sayı üretmiştik.
1: Ojale'yi. Şöyle bir şut göstermişti. Aldı perdeyi ve topu kaybetti. Şemi Ojale'yi çembere bakarken topu unutuyor. Bir top kaybı daha yapıyor.
0: Bir iyi savunma yaptık. Hemen Kızılyıldız o dengede sorun yaşadı. Ya Mike James'in zaten Kramer savunmasında iyi çıkması, perdeyle savunmacısı arası girmesi hemen savunmanın sertliğini yukarı çekti ve takımın geri kalanından ona ayak uydurdu. Yine Lloyd'un da John savunmasında da baskısı çok iyiydi.
1: Lloyd'dan James'e. Şimdi Moneke karşısındaydı. Hemen Lloyd'a, ondan Şarici'ye. Döndü yüzünü çembere Şarici. Yaklaşıyor. Dario Şarici. Motley'den blok geldi. İyi bir yardım Motley'den. Vora. Malcolm karşısında. Jones. Pas gösterdi. Bir anda yön değiştirdi. Jones iki atış kullanacak. Şarici ilk adımda rahat geçti. Aynen, sonrasında öyle yetişmeye çalıştı Şarici ama faul var.
0: Şarici'nin ikinci faali. Yani bu bir kötü haber. Bir an o pası verecek gibi bir durunca Şarici'nin de hani oraya dönmesini kullandı Kızılyıldız. Şarici giriyor, şimdi Ercan sanırım girecek. Şarici'nin de işte veya Ercan'ın da bu adam değişmelerden sonra yakaladığı yerlerde sırt dönük oyunlarda Bruno Fernando'nun veya Kai Jones'un girdiği zaman alana biraz daha açması lazım ki o 5 numaradan içeriyedeki adamı uzaklaştıralım. Daha fazla o birebir için alan kalsın.
1: Evet, Apoel'de takım arkadaşı olan Motley ve Chris Jones burada serbest atışta yan yana gelince onların gülüşmelerini gördük. Nick Weiderbepp. Yani Efes'ten Azvel aslında geçmişti ama Azvel bir ekonomik problem yaşayınca daha sezon başında Azvel'den buraya kiralandı Nick Weiderbepp. Hayli enteresan bir süreçti orada yaşanmıştı. Lloyd yeniden topu Mike James'e emanet etti. Mike James'ten Ercan'a zayıf tarafı iyi pas. Lloyd'dan fake atmadı, dışarıdan vurdu çembere Jordan Lloyd. Orada Motley üzerinden bitiriyor ama yerleşmemiz lazım. Çok kolay yemedik neyse ki. Moneke de tamamlayamadı. Ercan bırakmadı reboundu. Tam sağ getirdi. Ercan pas geçmiyor. Hücum foul geliyor.
0: Neredeyse pozisyon iki top kaybı. Hem topu verdik hem de hücum foul. Ya çabuk gelme niyetimizi, onların hücum reboundla gittikten sonra eksik yakalanmasını düşünerek topu yere vurmamızı anlıyorum ama iki tane böyle top kaybı yaptık. Yani dışarı için o hemen rebounddan sonra bir de burası.
1: Jordan Moore'a. Boydun tabi Real

0: Madrid maçında bir çift taneli evet. skor katkısı vermesi önemliydi. Farklı alanlarda da katkı sağladı oldu ama mutlaka buna ihtiyaç var sevgili Can Çıbakan.
1: Tabii kesinlikle. Yani ne kadar Lloyd, PJ Dozier, Shazer'a katkı gelirse Mike James'e o kadar topu dağıtma, oyunu force etmeme imkanını yakalar.
0: Milenovic ilk kez oyunda ve topu getirdi Kızılyıldız'da. Milenovic Vora'yı aradı. Vora zor atış. Jordan Vora. Bir anda kendi şutunu buldu Vora.
1: Evet, o hep perde çıkışlarını o sol taraftan yapıyor.
0: Lloyd
1: sahibi.
0: Tepeden üç sayılık atış. Lloyd isabetli. Önce bir ikilik, sonra bir üçlük. Jordan Lloyd. 21-17 öne fırladık Lloyd'un bu üçlüğüyle. Milenovic. Motley. Kramer'e pas. Kramer aynı nokta. Vora ile hemen hemen. O da isabeti buluyor. Son top bize kaldı ilk çeyrekte. Yeniden farkı iki topa çıkartma şansı Efes için çeyrek sonunda. Mike James'in karşısında Milenovic var. Son noktayı o koyabilir ilk çeyreğe. Mike James şimdi harekete geçecek. Çeyrek biterken 3 sayılık atış. Mike James gönderiyor ama kısa kalıyor. Yine de 21-19 ile ikinci çeyreğe önde başlayacağız. Az sonra karşınızdayız.
2: Euroleague heyecanına kısa bir ara. Reklam.
3: Blade yeniden tasarlandı. 72 saat koruma. Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
4: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
5: Çarpıcı kokuyla meydan oku. Blade.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne ister ister ol.
8: Radyo Spor.
2: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
10: Son düzlüğü sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
2: Euroleague heyecanı devam ediyor.
8: Radyo Spor.
2: Reklam.
11: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Euroleague heyecanı devam ediyor.
1: Pardon 6 sayı var. Bunun yanında ikinci şanslardan 8 sayı çıktı Kızılyıldız adına. Ya bu kısımlarda yaşadığımız problemler aslında bizim çok daha net bir üstünlüğümüzün önüne geçti. Eğer top kayıplarını limitlersek ve reboundlarda yine bu kontrolü tekrar ele alırsak o zaman hücumdaki verimliliğimizi daha perçinleyebiliriz.
0: Milenovic de hücumda Kızılyıldız. Onlar ikinci çeyreğe onunla başladı. Cima Moneke'den yeniden Milenovic. Ona birkaç adım veriyoruz. Haliyle Moneke yükleniyor. Moneke kaçırıyor. Motley dokundu ama rebound bizde. Mike James'e geldi rakipleri sahaya Efes. Aldı perdeyi Fernando'dan. Onu indirmek istedi ama.
1: Top kayıplarını yapmıyor.
0: Top kaybı geliyor. Milenovic kapatmak lazım. Çok rahat gitti. Moneke Bruno Fernando'ya çarptı. Topu kaybetti. James bomboş götürdü. Mike James bitiriyor ama orada. Çok güzel geldi Fernando. Aslan payı onda baskette. 8 sayıya da çıktı Mike James. Yine Milenovic. 3 sayıda katış. Kramer gönderiyor. bir adım

0: geride kaldı Lloyd. 22-23'e getirdi skoru David Kramer. James. Lloyd. İlk çeyreği çok iyi kapatmıştı Lloyd. Ercan'dan içeriye Fernando biraz zor pas. Hücum süresi daralıyor. Mike James düdük yok. Kendi atışına gidecek gibi. James yarattı cebi kendisini. Mike James gönderiyor. Olmadı. Aldı reboundu Vora.
1: Faul yapabiliriz.
0: Vora yapamadık bile faulü. Vora getiriyor. Vora.
1: Atışta yaptık bir de basketbol.
0: Basketbol. Basketbol Jordan Vora.
2: Yani ilk anda
1: hemen yapmak lazım.
0: Çok rahat yapabileceğimiz bir faul. Döndü 3 sayıda koyu şansına dönüştü.
1: Ya bu arada sonuçta eski takımla oynuyor. O motivasyonu her zaman ortaya koyuyor. Ama bizim burada mental hataları yapmamamız lazım. İşte bu da bahsettiğimiz konu. Burada faul yapıp bu geçişi vermemek gerekiyor ki ya burada Kızıldız'ın en çok arayacağı şey seyircisinin enerjisine sahaya yansıtmak için bu hızlı hücum sayıları.
0: Bu arada neyse ki tek atış kaçtı. Son temas onlardan geliyor. Efes topu olacak. İzundu. Dokunan isim. Ercan. Bıraktı PJ Dozier. O da ilk kez oyunda Efes'te. Real Madrid maçını gerçekten müthiş açmıştı PJ Dozier. Bakalım, umuyoruz ki artarak devam edecek sezon içerisinde performansı. Yine Fernando devrildi. Ercan zayıf tarafta. Dozier var, ona değil Lloyd'a.
1: Süremize dikkat edelim.
0: Hücum süresine bakmak lazım artık. Lloyd James'e süre biterken. Mike James başarılı olmadı. Ercan geldi, aldı ribandu. Ercan hadi. Bitiremedi ama üçüncü evet. Şans orada. PJ Dozier. Ercan ve Dozier'in çabasıyla basketi buluyor Efes. Yeniden öndeyiz Belgrad'da. Hücum foul kararı var. Kramer orada. Perdeleme esnasında net bir faul yaptı hakemlerin. Hemen önünde düdükte geliyor.
1: Ya Kramer tahmin edilebilir bir oyuncu. Yani bir önceki pozisyonda da yine o şutu atacaktı ama bu kez Boneke'nin perdesini o elden teslim ettikten sonraydı. Yine buradan gelirken işte temaslı kalmak lazım. Teması yaratan da biz olmalıyız. Lloyd bu kez çok daha iyi savundu. Bu savunmadan daha iyisini yaptı. Şimdi tam sahada eşleşiyorlar. Şase'nin gelmesi bu anlamda önemli. Çünkü tam sahada gelirken bizim süremizi çalıyorlar ve sürenin sonunda top kullanmamızı yol açıyor bu durum. Evet, Kai Jones oyunda burada.
0: Strazel. Sweet sonrası Kramer üstünde. Strazel. Ondan PJ Dozier'a, Dozier'dan Lloyd, 3 sayılık atış, Lloyd başarılı, Jordan Lloyd, 28'i 8 ondan, 2'de 2 üçlük Jordan Lloyd, Moneke, Kramer'e, Kramer yeniden Moneke, sevdiği pozisyonlar, yani yerde faul, ikinci takım faulümüzü yaptık az önce Jordan Lloyd. İkinci üçlük isabetini buldu bu maçtaki takım halinde Efes.
1: 5'te 2 oldu.
0: 5'te 2.
1: İkinci üçlük isabetimizi bulduk. Ya bunu yaparken de özellikle işte burada hedge savunmaları, uzun çok yukarı çıktığı yerler var.
0: Hava atışı.
1: Evet.
0: Hava atışı Ercan. Bu topa da ortak oldu az önce. İkinci şansa hamle yapan isim Ercan. Burada da topa ortak oluyor. Moneke ile hava atışı gelecek. Hazır Ercan. Ercan geldi, çeldi ama dışarıya. Yani Kai Jones bile
1: alamadı onu değil mi?
0: Bunu beklemiyordu.
1: Yani Ercan da onda onu almasını istedi biraz. Yani o beklentiyle topu oraya çeldi ama savunmaya devam ediyoruz. 10 saniyeleri var.
0: Ekrem Eli buluşturmak istediler, ilk anda olmadı. Şimdi Vora sağ dipten. Vora 27-28'e getiriyor skoru Jordan Vora. O da iyi girdi maça.
1: Evet.
0: Yani hem Vora'nın bu üçlükleri hem Kramer her zaman bir tehdit. 9 sayıya çıktı Vora.
1: Yine uzundu yukarıda.
0: Strazer, Kai Jones içeriye girmişti. Lloyd Yine çağırdı Kai Jones'u Strasser. Perdenin aksiyonuna doğru gitti. Strasser kaçtı. Kai Jones geldi. Onun adam aldı rebound'u. Süre biterken Boyd gönderiyor. İsabet yok. Çembere dahi değmedi. Dönmek lazım şimdi. Vora. Vora sıkıştı faul.
1: Evet, iyi faul. İyi faul bu. Aslında güzel. Bitirebilirdi Strasser. Yani çok akıllıca bir şey yaptı. Hani Kai Jones'u ikinci kez perdeye çağırdığı anda savunmanın da onun geleceği yeri bildiği noktada hemen aksiyona doğru hareketlendi. Ama bitiremedik. Çembere değmeyince zor bir atışa kaldı. Ama özellikle onlar şimdi Izunduri oynadığı bu noktada ikili oyun savunmalarında çok daha yukarı çıkıyorlar uzunlarını. Burada pasla doğru açıları bulmalıyız.
0: Bora ilk anda atmadı dışarıdan. Bora kaçan atış. Rebound Kai Jones. Çift taneye çıkıyordu Bora. Strasser hemen tam sağda baskı var.
1: Ayak.
0: Zannediyorum. Evet, topu kaybediyoruz maalesef. Ayakta müdahale İbon'da var. O orada faul olduğunu düşünerek itiraz etti ama maalesef bir top kaybı daha yaptı.
1: Evet, bu tam sahada eşleşmelerine yaptığı bu baskıya karşı biraz sorun yaşıyoruz. Aslında 3 tane topu bulacak ismimiz var. Strasser, PJ ve Lloyd oynadığımız bölümde. Ama kötü bir top kaybı, yani kötü bir yere doğru gitti ve o tuzağa yakalandı Strasser.
0: Spider Pep. Perde çıkışı 3 sayılık atış. İsabet yok ama reboundu. Kolay verdik Ercan. Foul bekliyor. Moneke reboundu alıyor. Pozisyonu bitiriyor.
1: Yani 6. hücum reboundu ve her hücum reboundundan da sayı verdik.
0: Strasser. Ya 17 hücum reboundları vardı ama ikinci şans sayıları sınırlı kalmıştı Apay maçında. Bugün bu anlamda sonrasında reaksiyonu da veremedik. Foul olması lazım. Şimdi düdük geliyor. Butler. Foul yaptı.
1: Butler da yeni girdi. Bayağı oyunun hani geç bir bölümünde oyuna dahil oldu. Onu belki taze tutmak, belki kalan bölüm blok yapmak isteyebilir. İbonla vardı. Dikkat etmemiz gereken bir oyuncu.
0: Strasser yine. Yukarıya doğru çıktı. Izundu Strasser. Ondan pas. Dozier fake çok güzel. PJ Dozier kaçırdı. Aldı reboundu. Butler'la Kızıl Yıldız. İkinci çeyreği yarılamak üzereyiz. Butler. Butler havaya smaçla bitti pozisyon. Izundu.
1: Molaya gideceğiz.
0: Izundu. Molayı alıyoruz bu smaç sonrasında.
3: Euroleague heyecanına kısa bir ara. Reklam.
4: Blade yeniden tasarlandı. 72 saat koruma, patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
5: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
6: Çarpıcı kokunla meydan oku. Blade.
7: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com 444-0644 ve acentelerimizde.
3: Reklam. Euroleague heyecanı devam ediyor.

0: Yeniden karşınızdayız işte. Eloyupi Zundu smaçlayan isimdi ve Bola'ya gittik. Can İş Bakan ikinci şanslar demiştik.
1: Onsa yollar oradan.
0: Burada ritmi değiştiren unsur oldu diyebiliriz. Tabii Mike James kenardayken o bizim tempo koyabildiğimiz tempoyu ayarladığımız bölümlerde biraz azalıyor haliyle.
1: Evet, yani bütün maçları yapmak tabii mümkün değil. Ve 3 tane topu ele bulacak oyuncuyla beraberiz. Daha doğru kararlar vermeliyiz. Reboundların dengesini en başta konuştuk. 6. rebounddan 10 sayı çift tane buldular. 2 oyun savunmalarında da şimdi Vora'dan yardım

0: Yenemediğimiz için de Uzunluğu'ya kolay bir sayı verdik.
1: Strasser'den Dolgier abi. Yeniden Strasser. DJ Dolgier. Yine gitti soluna doğru. DJ Dolgier pası yine çok güzel Lloyd'a. Basket Lloyd'dan geliyor Efes'te. Dip çizgiden geldi. Bomboş kaldı Lloyd. O da çift taneye çıkıyor.
0: Yani topsuz hareketi biraz topu izlediğimiz bir bölümdü. Yani şimdi topsuz hareketi işin içine ekledik.
1: Yeni şut daha. Vardabep kaçırdı. Aldı evet. Reboundu Dolgier. Hızlı getirebilir şimdi. PJ Dolgier. Kendisi bitirmek istedi. PJ Dolgier kısa kalıyor ama Kyle Jones takipte.
0: Ercan. 14 saniye yenilendi. O yüzden durdu dakikalarını.
1: Top çembere çarpmamıştı bir anda. 14'e tamamladı masa ama ya biz de aslında müsait bir pozisyon bulacak gibiydik.
0: Biraz acele ediyoruz. Yani tamam hani hücum ribaundu gibi en başta konuştuk. Hemen gelip organize olmak istiyoruz. Erken sayılar bulmak istiyoruz. Erken aksiyonlar ama acele etmenin de bir anlamı da yok. Eğer yoksa bir şans hemen oynayabiliriz oyunumuzu. Yani momentum kazanabileceğimiz bir yerdi çünkü bu. Bir ribaund attık. Öncesinde bir sayı bulduk. Daha doğru kararlara ihtiyacımız var.

0: Evet, hakemler şut saatine bakıyorlar. Ve diğer yandan Miloš Teodosić. O da artık ya bu kulübün sportif anlamda direksiyonunda diyelim. Karar evet. verici olarak Miloš Teodosić'i izleyeceğiz.
1: Kalinic kenarda yardımcı antrenör, o karar verici. Oyuncuların, eski oyuncuların karar verici ve koçluk yaptığı döneme geldiler.
0: Strazel. Switch sonrasında bakalım neler yapacak. Hücum süresi dolmak üzere. Strazel, 3 sayılık atışı, blok geldi. Moneke hızlı geliyorlar Butler'la. Jared Butler yükleniyor. Blok geldi Kai Jones.
1: Ya Strazel'in tamam bir blok, o savunmaya koşup geri dönmesi lazım. Ya kenarla veya birisiyle bir şeyler konuşuyor. Şimdi geçen maçta da yine bir 8 saniye olmuştu. Yine kenarla konuşurken. Ya Strazel'in oyunun içinde kalması lazım burada.
0: İşte hani Kai Jones.
1: Anlamıyorum.
0: Derken Moneke'den hemen bir basket yedik. Kenar oyununda Cima Moneke'nin de 4. sayısı oluyor. Strazel. Lloyd. Çok yukarıda kaldı yine. Lloyd. Lloyd'dan DJ Dozier'a. Ogden Dobrić karşısında. DJ Dozier yine çok zor atışa kaldık. Bu dakikalarda organize olmakta zorlanıyor Efes. Weiderbeb. Weiderbeb'den dışarıya Dobrić. Yükleniyor. Dobrić kaçırıyor. İkinci, hadi üçüncü, neredeyse dördüncü şans olacaktı. Aldık ribandı Dozier'la. DJ Dozier. Şans anı Lloyd. Elinden fırlamıştı top Dozier'ın ama Lloyd da hücum sürüyor. DJ Dozier. Bir top kaybı daha yapıyoruz Dobrić. DJ Dozier'in iki kez elinden fırladı top aynı hücumda. Butler 3 sayılık atış. Neyse ki kaçıyor. Evet, aldık ribandı Kai Jones, biraz sakinliğe ihtiyacımız var.
1: Öyle. Yani oyun hakkında akıllı oynama ihtiyacımız var. Şunlar, şu üçlük girse hakikaten bütün kontrolü ve kıyafet verecek. Mike James'e doğru bir anda atıp çağırıyor Pablo Rosso'da.
0: Strazel ilk kereyi Mike James'e kapatacağız ki çok ihtiyacımız var. Strazel atış almayı başarıyor. Burada çok akıllı gitti ve Izundu'ya düdüğü aldırdı. Strazel hem de iki serbest atış kullanacağız.
1: İşte bu dikine biraz çemberden uzaklaştık. Bu birebir şimdi Butler'a hücum etme tercihimiz ve planımız var. Bunu anlayabiliyoruz. Ama bunu hani çok birebir üzerinden ve eksiltmeden, daha Butler'ı zorlamadan yaptık. Öyle olunca istediğimiz gibi hücum edemedik. 8 top kaybına geldi oyun. Ama bunu biraz daha tepeden oynayıp işte Strazel'le beraber çemberince biraz dikine oynayıp dediğimiz anda da şimdi çizgiye gelmiş durumdayız.
0: Atış. Strazel bu kaçtı. 33-31'de kalıyor skor. Weiderbeb rebound olan isim. Orçulay. Moreke kullanmadı.

0: Ya niyetlenmişti ama Ercan son anda bir hamle. Şimdi Wilderbeth'ten Moneke. Yine atmadı pası Dobrić'e. Ogden Dobrić kaçırıyor. Yine verdik reboundu. Butler. Butler zarif sıyrıldı pası. Neyse ki biraz ölçüsüz oluyor. Wilderbeth kaçırıyor. Faul olması lazım. Aldık faulü. Kai Jones itti orada. Jared Butler. Düdük geldi.
1: Evet, Jared Butler da kısa sürede iki faul yapmış oldu böylece. Rebound'da daha fazla hani bedene ihtiyacımız var box out'larda ve kısalarında burada mutlaka yardım etmesi lazım. Sonra Kai Jones 5 rebound aldı. Şaric 2 faulden sonra ikinci bölümde çok fazla oyuna sokamadık. Onda 4 reboundu var.
0: Butler 2 faulü kenarda bu arada. Bir 3. faul riskini almadı. İpon Navarro öte yandan Moneke'de az evvel oturdu.
1: 3 tane ana oyuncusu kenarda. Chris Johnson'a katarsak.
0: Strazel. Aldı eliden Strazel. Çok iyi pas James'e. Mike James tepeye doğru Lloyd. Atmadı ilk anda eliden Strazel'e. Strazel yükleniyor. Strazel yukarıdan bırakmak istedi ama rebound bu arada.
1: Bir faul hakkımız var.
0: Wilderbeth. Pozisyon aldı Ojeley. Ojeley dönüyor.
1: Ah ya, ya bunu atış. Yerde yapsak.
0: Yerde yapabilirdik faul ama atış oldu. James'in müdahalesiyle.
1: Ya o kadar işte hani detay. Basit bir detay ama iki sayı şansı verirdik. Şu faulü biraz erken yapsak. Faul hakkımızın son faul hakkımızı daha doğru kullanacaktık.

0: Ardley neyse ki ikinci atışı kaçıyor. Aldı reboundu Jordan Lloyd. Az sonra Fernando oyuna girecek. Mike James. Vora kaldı karşısında, orayı boşalttık. Birebir oynayacak Mike James. Atmadı. Strasser 3 sayılık atışı. Strasser isabet yok. Alalım reboundu derken Kramer o topu alıyor. Vora hızlı getirme gayretinde. Vora kaçırdı ama düdük var. İki atış Vora'dan gelecek. Ercan favori yapan isim diyor.
1: Ercan da üçledi. Ercan 3, Saric 2 faulde. Onlar çok kısa bir 5'te oynuyorlar. Ya Vora 4 ve Ojeley 5'te oynadıkları bir yer. Şöyle 5'ine bakarsak Valor Bam, Kramer, Dobic, Vora, Ojeley. Şimdi Bruno Fernando buraya dahil olmuş durumda. O yüzden içeride bir avantajımız. İkinci şanslara girerek belki hücumda bir boyut yakalayabiliriz.
0: Kaçırdı Vora ilk atışı. Onlar da çizgiden 7'de 3. Neyse ki.
1: Bu arada evet, onlar kısaldı. Biz Fernando ve Kai Jones'u beraber kullanarak uzun bir 5 evet konumlandırmış durumdayız. O zaman biraz daha içeriye gidip bu avantajı kullanmalıyız. Özellikle adam değişme savunması yaptıkları anda.
0: Bakalım ilk eliyi nasıl kapatacağız. Hücumda hayli zorlandığımız bir ikinci çeyrek. Lloyd gönderiyor ilk yarıda. Zorlanmayan isim Jordan Lloyd. Çok çok iyi bir ilk yarıyı geride bırakacak Jordan Lloyd. Üçüncü üçlük isabeti dördüncü denemesinde. Ojeley geçirdi o pası. Dobrich. Hızlı gelebiliriz bu arada. Mike James. Ondan yine Strasser'e. Strasser girdi içeriye. Kapattı orayı Wilder Bam. Geriden James'e gittik.
1: Bruno ile Dobrich içeride.
0: Ojeley karşısındaydı Mike James. Aşk çok orayı. İyi gitti. Basket foul olacaktı neredeyse. İki atış kullanacağız Mike James'le.
1: Ya bu yıl özellikle bu switch yapan takımlara karşı Efes'in iyi yaptığı işlerden bir tanesi bu. Adam değişme savunmasından sonra delici oyuncular olduğu için içeride Bruno gibi bir sayısız oyuncu kendi adamına o perdeyi yapıp, o Gortat perdesi dediğimiz perdeyi yapıp Mike James'e veya Strasser'e o alanı açıyor.
0: Evet, molaya gidiyoruz. Az sonra karşınızdayız.

0: Lig heyecanına kısa bir ara. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Euroleague heyecanı devam ediyor.
2: Moladan döndük, ilk yarıda artık skor ortaya çıkacak. 37-34'lük Kızıl Yıldız üstünlüğü vardı ama çizgiye Mike James'e geliyoruz.
3: İlkini soktu. İkinci atış geliyor. Kariyer ortalaması %80'in üstünde bir isim Mike James.
2: Burada 2'de 2 geldi. 37-36'ya getirdik skoru ve bir topta kalacak Efes'e devre sonunda, öyle gözüküyor. Tyler Bedley hücumda, Kızılyıldız. Geldi topa doğru Dobrich. Yükleniyor. Doje'yi kapattı Dobrich. Kramer. Vora çekti ayağını geriye. Vora kaçırıyor. Alalım reboundu. Yükseldi Kai Jones ama dışarıya çeldik.
3: Yaklaşık 1,5 saniye var 2 saat arasında. Kızılyıldız hücumu sürecek.
2: Kai Jones. Yani çok yukarıya çıktı belki ama.
4: Evet, çeldi. Çelince topu.
2: Molayı da alıyor Nabarro. İbon Navarro molayı aldı ilk yarıda son top için.
0: Euroleague heyecanına kısa bir ara. Anadolu kulüplerinin gündemini, transferlerini ve son dakika gelişmelerini merak ediyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Anadolu Ateşi.
5: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz.
0: Spor basınının yükselen isimlerinden Salim Manav, Anadolu Ateşi'nde başkan, yönetici, teknik adam ve futbolcuları Radyo Spor'a bağlayarak Anadolu futbolunun nabzını tutuyor.
5: Bu bölümde konuğumuz Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Sayın Başkan, nasılsınız?
6: Teşekkürler Salim. İyiyim. İyi yayınlar.
0: Salim Manav'ın hazırlayıp sunduğu Anadolu Ateşi hafta içi her gün 12'de Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Euroleague heyecanı devam ediyor.
2: Top oyunu sokuyor Wilder Bebb.

0: Hadi Webten kamera. Bunu savunarak gelelim soyunma odasına. Wilderbap. Kai Jones kaldı topun üstünde. Wilderbap zorluyor pozisyonu. İyi kapattı Kai Jones. Aldı Kramer. Kramer gönderiyor. Dengesiz bir atış. Kramer kaçırdı. Rebound üstü Hazel'le aldı. İlk kere noktayı koyuyoruz. Kızılırdız 37. Efes 36. İkinci çeyrekte üretmekte hayli zorlandık ama en azından Kızıl Yıldız'ı da belli bir skorun altında tutuyor Efes. Sadece bir sayılık dezavantajla ikinci yarıya başlayacağız. Caniş Bakan neler söyleyeceksin?
1: Son topu iyi savunduk. En azından bu bizi biraz daha moralli bir şekilde içeriye sokacak. Onlar farklı beşler kullandı bu bölümde. Biz bunu aslında son bölümde fena kullanmadık. Ama ilk yarı genelinde 10 hücum ribandan 12 sayı verdik. Bu ilk yarıda yaşadığımız en büyük problemdi.
2: Jordan, a super physical game.
0: Çok fiziksel bir maç oluyor. Neler söylüyorsunuz? Bu fiziksellikle nasıl mücadele edeceksiniz? Çok fazla skoru olan bir devre oldu. Ribatları daha iyi almamız gerekiyor. Onlar ikinci ve üçüncü şanslar bulmayı başardılar. Bunları düzeltmemiz gerekiyor devre arasında. Ve savunmada daha işimizi kolaylaştırabilir. Bu daha farklı çözümler üretebiliriz dedi Lloyd. İkinci ve üçüncü şanslar hatta onun da vurguladığı gibi çok net bir durum olarak karşımıza çıktı. Efes'in ilk yarıdaki en büyük problemi. Çok fazla enerji ortaya koydunuz. İlk kere hakkında neler söyleyeceksiniz? Evet, tüm takım enerjiye sahip bence. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. İlk kere büyük bir savaş vardı. İkinci yarıda da bunu bekleyebiliriz. Ona cevap vermeliyiz. İlk yarıda oynadığımız gibi yapmalıyız bunu. Ancak bu şekilde bu maçı kazanabiliriz dedi Ogden Dobrich. İkinci yarıda karşınızda olacağız.
3: EuroLeague heyecanına kısa bir ara. Reklam. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmaya çıkaralım, gelen en yüksek teklife satalım. Böyle Otobit'te. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağım. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi, iddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez, yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: Reklam.
1: Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmaya çıkaralım, gelen en yüksek teklife satalım. Böyle Otobit'te.
0: Reklam. Euroleague heyecanı devam ediyor.
2: Real Madrid'i mağlup etmeyi bildi. Bakalım bugün Efes neler yapacak. Haftanın açılışında Real Madrid'i mağlup ederek buraya Belgrad'a gelmişti Efes. Aslında oyunu iyi başladık. İlk çeyreği de önde kapattık. İkinci çeyrekli hücumda organize olmak tarihi zorlanmıştı Efes. Bakalım koça son neler diyecek, onu duymaya çalışalım.
3: Koç, çok yakın bir maç.
2: Efes için onların hücumlu bantlarını limitlemek, sınırlamak ne kadar önemli olacak? Kesinlikle bunun zor olduğunu biliyoruz. Çünkü bunu oynuyorlar. Pot altında çok sert oynuyorlar ama burada iki önemli unsur var. Maçı kazanmak için geçirmemiz gereken. Biri kesinlikle rebound. Çok fazla rebound kaçırdık ve top kayıtları. Top kayıtlarını kesinlikle azaltmak zorundayız. Bunları düşükle tutmak durumundayız. Rebound olup top kaybetmezsek bizim için her şey çok daha iyi olacaktır. Dedi Pablo Laso, ama beklendiği gibi zor bir maç. Yani beklediğimizin dışında bir şey bulmadık herhalde Caniş Bakan. Evet. Kızıl Yıldız için erken ama çok önemli bir maç. Sezona nasıl başladıkları düşünülürse. Reboundlar konusundaki yatkınlıkları zaten aşikardı. Malumdu burayı zorlayacakları. Biraz top kayıtları vurgusunu da yaptı Koç Lasso. Navarro neler söyleyecek ona bakalım.
3: Koç,
2: kızınız iyi bir enerjiye sahip, savunmada sağlam bir görüntü ortaya koydunuz. İkinci dönem için de söylüyoruz. Evet, doğru, senin de söylediğin gibi iyi bir enerjimiz var.
4: We were really hungry on defensive rebound.
2: Hücum ribatlarında çok aç, saldırgan oynuyoruz. Evet, ikinci şansları yakaladık. O fırsatları yakalamayı başardık. Bu enerjiyi korumamız gerekiyor dedi Ivon Navarro. İkinci yarı başlamak üzere neler söyleyeceksin Can İş Bakan?
5: Yani aslında hani en çok bahsettiğimiz nokta ekrana gelen o hücum ribandı. 11 hücum ribandı. 12 sayı verdik. 8 top kaybımızdan ise kızıyordu. 8 sayı vurdu. Yani buradan bir 20 sayı var. Hani burayı biraz limitlersek zaten Kızıldız'ı standartlarının altında tuttuk ya. Yani Kızıldız'ı şu anda ilk yarı sonunda Chris Johnson 1 sayı, Butler'dan 0, Tyson Carter 0 sayı, İrenik ve Rebep'ten keza 0 sayı gelecek desek herhalde bunu hemen imzalardık. Buradan sadece işte Warren'ın perde çıkışı aksiyonları ve bulduğu dış atışlar. Bunun yanında da biraz önce bahsettiğimiz kritik noktalar bizim biraz canımızı yaktı. Şarıç ikinci çeyrekte hiç kullanamadık. O da 2 faalde. Ercan keza 3 faalde. Yani 4 numarada bir faal problemi yaşayacağız gibi gözüküyor. Ama Şarić'i de kullanmamız çok önemli. Yani oyun aklına çünkü ihtiyacımız oluyor. Onunla oynayacağımız ikili oyunlara yine ihtiyacımız oluyor. Çünkü kısalttıkları zaman beşlerini adam değişmesi savunması yapıyorlar ve orada alçak posta indirip Şarić'ten bir hücum çeşitliliği alabiliriz. Yusta'yı kullanmadık. Acaba Yusta'yı savunma ribantlarını da işin içine sokmak için veya 4 numarada Ercan'ın 3 faalli olduğunu düşünürsek Şarić'in oturduğu yerde Yusta'yı da oraya çekebilir miyiz? Bunlar da keza yine Pablo'sun vermesi gereken kararlar olacak. Çünkü Fast Russell'ı ikinci ette kullanmadık. Muhtemelen bu maçta kullanmayacağız. Bu kadar fiziksel geçen bir maçta küçülmek çok doğru fikir olmayabilir. Burada koçun da haklı olduğu bir nokta var. Biraz daha Yusta'yı belki reboundlar ve sertlik konusunda işin içine ekleyebiliriz ikinci yarıda.
6: Evet, çıplak şartlarında bu tarz farklı rotasyonlara alışığız.
5: Evet.
6: Bu maçta da PJ Dozier başlamadığı gibi ilk 12-13 dakika oyuna dahi girmedi. İkinci yarıya daha enerjik bir PJ Dozier'ı sakladık. Şarić'i daha fazla kullanabiliriz. Senin de ifade ettiğin gibi Yusta dakikaları da gelebilir. Yeniden başarılar dileyelim Efes'e. İkinci yarının ilk hücumu ev sahibi Kızıl Yıldız'dan geliyor. Kramer buldu şutunu, serbest atış çizgisinin tam üstünden. Kramer'in basketiyle ikinci yarıya başlıyor ev sahibi.
5: Yani bir taraftan Kramer, bir taraftan Vora çıkıyor. Şimdi bu ikili çıkışları, iki taraftan çıkışları daha iyi kontrol etmeliyiz. Pardon, Dobrich'in çıkışı ve Kramer'in çıkışlarında daha temaslı olmalıyız.
4: Strasser inirdi Şarić'e. Şarić. Colin Malcolm soruyor pozisyonu, pası çok güzel. 3 sayılık atış isabetli. Strasser. İyi yön değiştirdik. Hareketliydik yarı sahada bu kez. Doğru şutu da bulduk.
5: Her şey Şarić'in alçak posta Chris Jones topu almasıyla başladı.
4: Yeniden Kramer'e gitti Kızıl Yıldız.
6: Kramer'de çembere. Kramer topu kaybediyor. Fernando bunları çok iyi yaptı maç boyunca. James faul. Jones faul yapan isim Kızıl Yıldız'da.
5: Bir iyi hücum. Şaric Chris Jones eşleşmesini içeri kullanarak bir close out'la beraber köşe üçünü bulduk. Ardından savunmada Bruno Fernando hem topa bir el uzattı hem içeride kaldı. Yani başladıkları 5 açısı bizim değerlendirebileceğimiz bir 5. Hani hem kenarda Bebe, Butler, Carter ve Nobora var. Yani burada bizim bir öne geçeceğimiz yer olmalı.
6: Mike James yine sağa doğru gitti. Fernando'ya biraz zor bir pas oluyor. Bu hızlı gelme gayretindeler. En önden Moneke gitti. Moneke bitiremedi orada. Bravo Malcolm'a. Hızlı gelme şansı hepsi için.
5: Hadi artık, evet.
6: Şazel, Şaric. Hemen sırtında Kramer. Geçişi yakalamıştık ama kullanamadık. Burada şimdi yeniden Şaric'e indi top. Şaric aldı düdüğü. Şaric. Basket bir defa. Kramer'i avladı orada. Hızlı gelemedik belki ama Dario Šarić düdüğü alıyor, basketi buluyor. 3 sayılık oyun şansı Efes için.
5: Çok değerli bizim için Šarić. İki pozisyonda ona gittik ve ikisinden de ciddi avantaj elde ettik. 6 sayı çıkarma şansımız bu oyunlardan. Ya Kramer zaten onu tutma ihtimali olmadığı gibi faul yapacağı da çok netti.
6: Evet, hemen orada Šarić'e dönmek akıllıcaydı burada. Tek atış kaçıyor olsun, öne fırladı Efes az evvel. Chris Jones aldı yeniden Dobrić'ten. Moneke'den Kramer'e. Jones hücum süresi daralıyor. Chris Jones kendi atışına gidiyor. Chris Jones kaçırıyor ama ribaundu ortak oldu Moneke. Bunlar artık dikkat etmemiz lazım. Izundu kaçırdı. Üçüncü şans yine Moneke.
5: Ya elimizden söktü aldı Moneke.
6: Yani potamızın altında 30 rebound var, 12'sini verdik. Evet. Neredeyse %50'ye doğru gidecek. Hücum reboundu yüzdeleri. Şimdi Malcolm'dan Fernando'ya uzundan uzuna faul. Dobrić.
5: Sadece burada değil, öncesinde zaten faul vardı. Hani top daha inmeden bile. Fernando'nun şimdi burada oyunu görmesi lazım. Ya Šarić'e topu indiriyoruz. Önden Dobrić'in veya işte eşleştiği kısmını Šarić'e aldığı her an o üçgenin Fernando'nun kurması lazım. Kurup bir pas noktası olup burada olduğu gibi yine pası Šarić'e geçirmeliyiz.

0: şimdi bizim işte çembere yaklaşmamız ne kadar değiştirdi oyunu. Bunu muhtemelen konuştuk soyunma odasında. Moneke bu faal yaparken Kızıldız 7-12 kala faal hakkında oldu. Şimdi akıllı kullanırsak çok daha fazla çizgiye gideceğiz.
1: Mike James. Mike James.
2: Burası bravo. Çok güzel Şeriç'e. Şeriç bitiriyor ama Mike James orada. Büyük işi yapan isim, yalnız çok hızlı geliyorlar ve evet. Biz de dönülmüyoruz Moneke ile. Güzel basketimize çok kolay bir basketle karşılık verdiler. Yine James. Yine Fernando'nun perdesi faulden. Kaçınmayı bildik. James aldı perdeyi. Fernando'dan sağlam perdeler. James kaçırıyor atışı. Jones. Yücüfol. Fernando biraz akla da girmeye başladı.
0: Evet. Onlar çünkü iki pozisyonda hücum faul ettiler Bruno Fernando'nun perdelerinde. Ve hani baskıyla beraber gelebileceği de bir gerginlikte oldu. Ama onlar o faul yaptı.
2: Mizundu da üçledi.
0: Üçledi o da.
2: Bu da çok iyi haber. Çünkü özellikle savunmada o içerideyken çok daha agresif temaları,
0: evet,
2: şemaları aynı zamanda kullanıyorlar. Daha doğru bir ifadeyle bu az önce kolay yediğimiz basket. Bu da Mike James'in zarif asistli Şeriç'e.
0: Evet, teknik faul. Evet,
1: teknik faul da geldi. Navarro'ya olsa gerek.
0: Şimdi Izundu yer halde alacak. Ojele'ye geliyor. Izundu dediğin gibi. Izundu iki oyun savunmalarını daha kısa üzerine çıkan. Tabiri caizse işte o hatchleri yapan oyuncu. Şimdi Ojele'ye beraber daha çok adam değişme savunması göreceğiz. Bu da Şeriç'i daha fazla kullanmamız anlamına gelecek. Yeter ki topu da elde tutmayalım. Dediğimiz gibi Bruno Fernando'nun üçgenleri de burada ihtiyaç var Şeriç'i topu indirmek için.
2: Topu da oyuna soktuk. Tek atışı isabete çevirdi Mike James. Efes yeniden öne taşıdı. Stazel. Chris Jones karşısında. Malcolm. Yine istedi Şeriç. Bu kez indirtmedi Moneke. Strazel ondan dışarıya Şeriç'e bir tane daha mı? Dario Şeriç kaçırıyor.
0: Geri koşalım. Evet, iyi koştu bu sefer.
2: Jones. Moneke hemen kaldırdı üçlü. Moneke gönderiyor. Kızılırdız yeniden öne taşıyor Moneke.
0: Moneke de çok kısa bir sürede 7 sayı üretti. Takımın 9 sayısı 7'si ondan geldi bu bölümde.
2: Mike James ikili oyuna gitmedi bu kez. Bruno Fernando'ya Strazel. Tepeden çok iyi derdi. Strazel'in turnikesi. Bir anda çemberin orada bitiverdi Strazel. Yalnız Chris Jones neyse ki kaçırdı ama bu geri dönüşlere dikkat, evet, etmek gerekiyor. Mike James getiriyor topu Efes'te. 3 sayılık atışa gidiyor. James gönderiyor, kaçırıyor ama Fernando hücum ribandı. Fernando döndü. Fernando, bu da olmadı.
0: Hiç faal yapmadık. Doğru oyuncuyla faal yapabiliriz. Mike James yaptı. Bir fazla yorulmuş gözüküyor sanki Mike James. Ama kontrol edebiliriz oyunu. Yeter ki hücumda doğru kararları vermeye devam edelim. Ya, faal hakkının dolu olduğunu unutmadan rakip yarı sahaya gelmeliyiz. Şöyle, bunun gibi yani. Strazel'in çembere gittiği yerler, şöyle için alacak post oyunları. Mike James'den de biraz bunu bekleyebiliriz.
2: Evet, Wilder Pep oyuna döndü ilk yarıda. 4 atışında isabeti yok. Nick Wilder Pep'in.
0: Fats Russell bu arada oyunda.
2: Wilder Pep. Bakalım Fats Russell neler yapacak. Moneke bir üçlük daha denedi. Moneke. Üçüncü çeyrekte ritim buldu Moneke.
0: Evet, o havaya girdi. Bu çeyrekte bulduğu 10. sayısı.
2: 14 sayı oldu bir anda Moneke. Fats Russell, bakalım ondan bir skor katkısı gelir mi? Pası James'e. Mike James karşılık verme niyetinde. Malcolm oynadı, ondan dışarıya. Russell'dan üçlük. Russell başardı. Ayağının tozuyla Fats Russell gönderiyor.
0: Vallahi hiç kolay değil ya. Bu atmosferde ilk topu sokabilmek kolay değildi.
2: Real Madrid karşısında da kısa bölümü iyi geçirmişti Fats Russell. Yalnız Moneke.
0: Evet, o.
2: Moneke. Moneke.
0: Yani Şeriç de 3 faulde, o yüzden hani çok yakında kalamıyor. Biraz mesafe veriyor ama hepsini cezalandırdı.
2: Russell'dan Fernando,

0: Fernando bitiremedik.
1: Keselim.
0: Geri koşmak lazım. Faul hakkımız var. Yapmadık. Moneke daldı. Moneke'den dışarıya bir üçlük daha. Dobrić kaçırdı, aldı Kıvandı Malcolm'la. En önden Russell gitmişti ama içeriye gerek yok. Malcolm da topu James'e bırakıyor. Neyse ki girmedi, bu salonun bütün enerjisini değiştirecekti. James yükleniyor. Mike James kaçırıyor. Fernando çeldi. Faul yaptık sonrasında.
1: Yani tabii Mike James takımın lideri. Yani bu kararları vermekte özgür. Ama elimizde Šarić gibi bir oyuncu var. Ve hani faul polinomu kurmak istiyoruz savunmada. Buna karşı sayılar da verdik. Bari hücumda ilk başta yaptığımız işte yapılmış. Šarić o topu indirelim. Oradan oyunu yönlendirelim.
0: Vallahi gidiyoruz.
2: Euroleague heyecanına kısa bir ara. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
3: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
4: Merhaba.
3: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
4: Merhabalar abi. Merhaba.
3: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
2: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
3: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
2: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Euroleague heyecanı devam ediyor.
0: Yeniden karşınızdayız. Moneke'nin çeyreği oluyor şu ana kadar ama hala bir topluk mesafenin içindeyiz. Caniş Bakan elbette bu rüzgar dinecektir. Burada akıllı kalmak, sakin kalmak önemli. Salonu daha fazla işin içine çekmemek önemli. Şimdi Ercan parkede ve biraz Moneke'yi ısırması gerekecek. Šarić birkaç adım geride kaldı.
1: Evet, yani Ercan da 3 faulde, belki orada biraz daha korumacı olabilir ama dediğin gibi sertlemesi lazım.
0: Doğru, blok geldi. Fernando hızlı gelme şansı Russell'a şimdi. Fats Russell'dan Malcolm'a. 3 sayılık atış. Malcolm kaçırıyor. Geçişte iyi bir şut bulduk ama yani değerlendiremedi Malcolm.
1: 2 faul hakkımız var. O falan oynayalım bunu.
0: Ochulay. Şemi Ochulay zorluyor. Faul Malcolm.
1: Yerde mi? Tamam, yerde herhalde değil mi?
0: Yerde olsa gerek.
1: Evet. Yani zaten potaya dönük değildi. Hani atış olması için artık potaya dönük bir açılım olması lazım. Şimdi onlar Ojeli'ye 5'te. Fernando da burada bir avantajı savunmada bu tip pozisyonlarda olabilir ama birebir de hücum edebilir. Evet, bir challenge gelecek ama tahmin ediyorum ki yani açı başarılı olmayacaktır.
0: Yapıyordu orada son anda ama sanki Malcolm daha erken hamle yaptı gibi. Bakalım. Resmen itiraz ettiği Bonna var. O burada atış istiyor. Şeme Ojeli.
1: Olsa bu evet bir atış ama işte bakalım nasıl değerlendirecek hükemler. Yani bir şut aksiyonunun başlangıcı mı? Şu atış oldu ama hani bize anlatılan kurallarda şöyle bir şey vardı. Çembere dönük olması, ki burada bana göre tam anlamıyla çembere dönük değil. İkincisi de o aksiyonda belki oradan yakalamış olabilir.

0: bir şut aksiyonunun artık dizilerde biraz daha yukarıda topun olması lazımdı. Sonuç itibariyle iki atış oldu.
1: Yani geçtiğimiz hafta da anlattığımız maçlarda bu tarz gri pozisyonlarda bence geçtiğimiz sezona yakın bir eğilimi var hakemlerin. Henüz bu kuralın çok uygulanışı benim gözüme çarpmadı. Evet. Ya bundan daha ne kadar çembere dönmeyebilir zaten oradaki bir oyuncu.
0: Evet.
1: Maalesef atış oldu ve başarılı bir challenge İbon Navarro'dan 53-49'a getiriyor skoru Belgrad'da. Kızıl Yıldız. Fats Russell'la hücumda Efes. Fats Russell. Colin Malcolm. Yeniden Russell'a. Mike James indirdi Fernando. Yakın aldı. Pası da çok güzel Malcolm'a. Malcolm'ın basketi. Güzel paylaştık. Güzel yerleştik burada. Vora. Russell'ın hamlesi Vora. Tyson Carter. Carter bıraktı Ojeley. Şemi Ojeley kaçan atış. Bu arada Mike eyvah. James sağ ayak bileğini tutuyor. Yanlış görmediysen bir an yerde kaldı hakemlerin. Şimdi
0: şey
1: oyunu durdurduğunu görüyoruz.
0: Ama tuttuğu yer çok korkutucu.
1: Bakalım.
0: Eyvah ya Allah kahretmesin. Galiba çünkü darbesiz. Aman aman. İnşallah korktuğunuz iyidir. Ah. Hayır ya.
1: Yani inşallah ayağını burkmuştur diyecektim. Tam o anda
0: ah. İnanmıyorum ya. Nasıl bir şanssızlık, inanmıyorum.
1: Yani Kızılırız oyuncularının da reaksiyonu her şeyi gösteriyor. Mike James

0: Ah ya, olacak şey değil ya. Ah.
1: Yani çok geçmiş olsun. Mike James'e yani, çok geçmiş peki. olsun. Efes'e söyleyecek bir şey bulamadım açıkçası. Yani. Çok çok çok üzücü. Ya maçın da ötesinde.
0: Nasıl bir şans mı? İnanamıyorum böyle bir şeye. Ya takımın lideri hani tamamen onun çevresinde kuruldu her şey. Çok da iyi başladı sezon. Belki kazanacağımız maç ve Mike James'i kaybediyoruz. Belki bir sezon Mike James'i sikecek. Yazık, çok üzücü. Nasıl maç konuşacağız bilmiyorum.
1: Evet. Yani yakın dönemde önemli bir oyuncu benzer bir sakatlık yaşamıştı. Kulağımızdaki İngilizce spiker de onu örnek verdi. Ben şimdi zikretmek istemiyorum. Umuyorum yani beklediğimizden, evet, ilk görüntüden daha iyi bir durum olur ama alkışlar Mike James için çok geçmiş olsun diyelim. James'e ve Efes camiasına, herkes için zor olacak maç.
0: Ya maçın sonra hiçbir, evet, artık önemi kalmadı şu an. Ya kazansak yani ne? Yani hakikaten çok çok üzücü ya şu anda. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Ya takımın ana oyuncusu, lideri yani ve muhtemelen öyle gözüküyor ki bu sezonu Mark James olmayacak gibi. Ya bütün planlar, her şey yıkılmış durumda şu anda. Ya çok üzücü.
1: Mads Russell. Herde Fernando'dan. Russell geçiyor çembere. Fernando smaçlıyor. 53-53'e getiriyoruz skoru. Ya bir galibiyet en azından bu gecelik. O teselliyi bulalım.
0: Evet, Mike James gerçekten için kazanalım bunu.
1: Mike James için bugün burada Belgrad'da galibiyeti alalım diye ümit ediyorum. Vora giriyor içeriye. Vora topu kaybediyor. Jordan Vora. Efes hücumu olacak.

0: Russell. Fats Russell. Yine Fernando perdeyi yaptı, ona güzel bir pas. Fernando dışarı, Ercan. Malcolm yükleniyor. Malcolm dışarıya çıkartma gayretinde. Yusta gönderdi ama öncesinde ayak çizgide işareti var. Topu kaybediyoruz. Malcolm'ı.
1: Şu anda bilmiyorum tabii, takımında morali bozulmuştur ama zor bir 5'te yani bir Russell var topu yere vurabilecek. Yusta Malcolm 2-3'te yani bir topla oynayabilecek bir oyuncuya ihtiyaç var sanki.
0: Şeme Ocalay. Moneke. Moneke yine üçlüye gitti. Moneke kaçırıyor, aldık. Malcolm'a. Şimdi Russell'a geliyor Efes. Fats Russell. Yol kapalıydı, dışarıya doğru çıktı Russell. İçeride Bruno Fernando'ya inmedi top. Şimdi uzundan uzuna akıllı pas. Fernando topu indirince kaybediyoruz.
1: Yani ters eşleşme olarak görmek lazım. Moneke, Fernando içeride. Moneke onu savunabilecek oyuncu. Zaten kartıda zamanında geldi yardıma. Evet, Jared Butler da bugün çok enteresan. Şu ana kadar sadece 4 dakika oynadı. Yani neredeyse 29 dakika basket oynandı. 25'inde oturdu Butler.
0: Tyson Carter. Yusta oyunda. Carter üçlüğü gönderiyor Kızıl Yıldız'da. Son çeyreğe 1 dakika mesafedeyiz. Tyson Carter 3 sayılık isabeti buldu. Fats Russell. Russell. Şimdi Fernando perdeyi getirdi. Fats Russell uzun kaldı karşısında. Kendi atışına gidecek gibi üç sayılık atış. Fats Russell kaçırıyor. Aldılar ribandu. Vora.
1: Faul hakkımız var, onu yapmak
0: Vora, lazım. Hücum faul. Hücum faul olması lazım verdi hakemler. Jordan Vora. Neyse ki burada dengesiz geldi, faul yaptı.
1: Şurada yani bir top oynayabilecek oyuncu daha koymak lazım. Şimdi son hücum olarak 3. çeyreği düşünebiliriz. Lloyd çok oturdu. Şarici yine düşünebiliriz. Russell'dan iyi bir hamle.
0: Russell. 2 saat arasında yaklaşık 2,5 saniye var. Son çeyrek öncesinde önemli bir hücum Efes için. Fats Russell karşısında.
1: Evet,
0: ya çok biraz fazla bekledi ama çembere çok güzel gitti. Kaçan atış Ercan dokundu, olmadı. Şimdi tam sağda Jared Butler gönderiyor. 56-53 ile Kızıl Yıldız son çeyreği önde başlayacak ama yani maçın da bizim de tüm havamızın kaçtığı bir kötü olayla, sakatlıkla çeyreğe noktayı koyduk maalesef. Az sonra karşınızdayız. Bu maçı Mike James için kazanalım Belgrad'da.
2: EuroLeague heyecanına kısa bir ara. Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
3: ol. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta EuroLeague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
4: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
4: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek

0: adresi. Tek adresi. EuroLeague heyecanı devam ediyor. Anadolu kulüplerinin gündemini, transferlerini ve son dakika gelişmelerini merak ediyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Anadolu Ateşi.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler, Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz.
0: Spor basınının yükselen isimlerinden Salim Manav, Anadolu Ateşi'nde başkan, yönetici, teknik adam ve futbolcuları Radyo Spor'a bağlayarak Anadolu futbolunun nabzını tutuyor.
1: Bu bölümde konuğumuz Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Sayın Başkan nasılsınız?
2: Teşekkürler Salim. İyiyim. İyi yayınlar.
0: Salim Manav'ın hazırlayıp sunduğu Anadolu Ateşi hafta içi her gün 12'de Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. EuroLeague heyecanı devam ediyor.
3: Döndü Fels Fesul.
4: Bu 5'te sonu yaşayacağız. Yani... Şimdi Şaric giriyor. Bize topla karar verebilecek, doğru karar verebilecek oyuncu sayısının fazlalığı lazım. Çok iyi yetişti Rasul. Evet, Şaric Ercan. Evet, ikisi beraber.
3: İzundu ilk anda atmadı. Verdi Weilerbepp. O kullanıyor şutunun ilk. Weilerbepp kaçırıyor. Vora geldi. Yusta. Bırakmadık reboundu. Russell. Foul.
4: Evet, Şaric'i bugün yanlış hatırlamıyorum ilk kez 5'te kullanıyoruz. Onların kısaldığı bölümde değil, İzundu 5'te. Ama Şaric'in kısa devrimlerini kullanabiliriz. Eğer İzundu ikili oyunlarda daha o şovapa çıkarsa kısa devrimleri de işin içine ekleyebiliriz.
3: Russell.
4: Evet,
3: Fesasov Şaric'e iyi pas. Şaric'ten dışarıya Ercan 3 sayılık atış. Ercan kaçırıyor. Bursa devrilmeden iyi top, evet, çıkarmıştı Şaric.
4: Hazır olmayı, çünkü İzundu ile Bursa olmayı tercih ediyor İbon Navarro ve köşe şutları bize gelecektir.
3: Weilerbepp. Nick Weilerbepp'ten yeniden İzundu hatalı yürüme. Top kaybını yapıyor İzundu Kızıl Yıldız'da. Fats Russell aldı yeniden Santi Yusta'dan, yine Şaric'e gidebiliriz orada. Russell'dan Yusta, Yusta'dan Russell. Russell kaçtı Ercan orada. Ercan bir üçüncü şans. Zirin buldu ve basket geliyor Ercan'dan. Faul beklentimiz de var ama
4: teknik faul mı geldi?
3: Yani burada bir teknik faul mü diye bakıyorum.
4: Jordan Lloyd'a diye bir işaret, yani daha doğrusu istisne yansıdı ama
3: yani burada basketi bulduk ama Lloyd'a zannediyorum.
4: Evet.
3: Lloyd teknik faul alıyor. Jordan Lloyd. Kategori 1. Yani bir tane daha aldığınız takdirde sizi,
4: evet,
3: eski teknik faullerde olduğu gibi oyundan attırabilen bir
4: kategori bir böyle, evet,
3: teknik faul tarzı bu. O tek atışı da Jared Butler isabeti çevirdi Sırp ekibinde. Şimdi top oyunda Kızıl Yıldız'da 57-55'lik üstünlükleri var. 1,5 dakika geride kalıyor son çeyrekte. Jared Butler yine Vora perdeyi yapmıştı. Lloyd iyi kaldı topun üstünde. Butler zorluyor pası dışarıya. 3 sayılık. Weilerbepp kaçtı. Alamadık reboundu ve tipliyor Vora. Yani reboundu almak bir yana direkt topu içeriye attı Vora ve 4 sayılık fark. Lloyd şimdi Santi Yusta'dan dışarıya topu kaybediyoruz. Nick Weilerbepp maçtaki en büyük fark. Sadece 6 sayılık bir fark belki ama artık maçın sonuna doğru gidiyoruz. Çok daha dikkatli, çok daha uyanık olması gerekiyor Efes'in. Şaric getirdi.

0: Topu da oyuna teslim ettik.
1: Ama yine kaldı top elde.
0: Ercan. O perdeyi getiremedi Ercan. Vora atladı. Topu çalıyorlar yine. Carter. Foul.
1: İyi foul.
0: İyi foul Ercan'dan. Ayaklı müdahale itirazı var Lasson'un. Onu da vermediler.
1: Yani Yusuf'un o top kaybında bir faul de var mı? Onu da merak ediyorum. Dediğim gibi burada bir ayaklı müdahale de var bu arada. İşte şurada yok. Kötü bir top kaybı. Yani top yani orada sıkışmak. Zaten bu maç boyunca oralara biraz daha baskı atmak istiyorlardı.
0: 4'te Ercan.
1: Evet.
0: Onun dışında 3 faul yapan bir oyuncumuz dahi yok şu an için. Şimdi yeniden Butler direksiyonda Kızıl Yıldız'da. Ercan karşısında switch sonrasında Butler. Butler rahat geçti. Butler 63-55 mola. Efes'ten geliyor Belgrad'da.
2: EuroLeague heyecanına kısa bir ara. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
6: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
7: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın. Radyo Spor! Radyo
8: Spor! Radyo Spor! Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: EuroLeague heyecanı devam ediyor.
0: Yeniden karşınızdayız az evvel molaya gitmek durumunda kaldık. 8 sayılık fark. Maçtaki en büyük fark. Az önce tabii Ercan beşlemek istemedi. Orada hamlelerine devam edemedi. Biraz kolay geçirdik. Sonrasında yine bir ikinci şans fırsatı buldular. Fels, Russell, Lloyd, Yusta, P.J. Dozier ve Şarik. P.J. Dozier. Dozier foul. Butler.
1: Onlar agresifleşip topun üzerindeki yardımları arttırıyorlar. Biz de çok kısaldık şimdi. Bas karşısında.
0: Yakına geldi ama sanki Butler gibi. Evet.
1: Usta 4'te, Şariç 5'te ve 3 kısamız var.
0: Şariç. Fats Russell. Russell. Yine Şariç devrede pas Usta'ya. Usta çembere doğru gitti. Usta ondan dışarıya. Lloyd süre biterken Jordan Lloyd kaçırıyor. Butler'dan Bora. Bora 3 sayılık atış. Bora neyse ki isabet yok. Şimdi eksik yakalayabiliriz onları ama faul yaptı burada Ojeley.
1: İşte bu topun üzerinde bir faul değilse oyun akışını bozan faul nitelendirmesine alınabilir. Çünkü gelip omzuyla Ojeley'e vuruyor.
0: Eğer, disruptive
1: evet,
0: denen
1: o yeni ismi burada değerlendirilebilir. İtirazlı kullanabiliriz eğer evet. Evet, disruptive faul oldu.
0: Geldi bu arada.
1: Evet, yani faul 2 işareti bunu anlatıyor.
0: Oyun akışını bozan. Oyunun doğal akışını bozan bir faul. Tabii ki zamanla biraz oturacak. Evet. Cennet Bakan bu artık yeni tanımlamalar. NBA usulü flagrant dediğimiz faulle. Disruptive faul burada. Sportmanlik dışı yerine iki ayrım var.
1: Onlar da itiraz ettiler şimdi. Bize de çok iyi oldu. Yani hem

0: Ve biraz konuşma hali hem de iki atış kenar. Çünkü bir seri verdik onlara. 7-0'lık bir seri de devam ediyor oyun. Bunun şimdi momentumu biraz daha dengeye alabiliriz. Top oynama gayesi.
1: So we need just one more angle. This one angle is the best one. Let's play 75%.
2: Bakalım.
1: And he just bumped.
0: Yeah, konuşur olsun.
1: After review, disruptive foul stands.
0: Evet, tam bir şey yani.
1: Karar kaldı yani. 14 seconds on the shot.
3: İzlenen videolar.
0: Evet. Çok
3: doğru anlatırken.
0: Tam aynen öyle. Yani hani o sunumun içine eklenecek videolardan biri.
4: 63-55 ve şimdi bizim için o ritmi değiştirme şansı, gidişatı, onların lehine dönen gidişatı bozma fırsatı ters. Bir duruma çevirebiliriz. İkinci atış gelecek. Jordan Lloyd ilk yarıda üçlükleriyle gerçekten fark yaratmıştı. 2'de 2 attı ve şimdi önemli bir top kullanacağız. 63-57 sonrasında. İçeriye sokudu top Šarić. Yayın hemen civarında Šarić. Şemi Ojulay karşısında birebir zorladı. Yardım geldi, döndü. Dario Šarić. Yakın atışı bitiriyor. Pası veremedi belki ama başının çaresine baktı orada Šarić.
0: Yani şu an onların da kısa beşi. Biz de kısa beşte. Šarić fark yaratabilir bu düzende.
4: Ojulay. Tyson Carter geldi topa. Şemi Ojulay perdesi ikili oyun. Ojulay'dan dışarıya, hücum süresi dolmak üzere. Butler gönderiyor. Butler kaçırıyor, aldık mı rebound'u? Just'a dokundu. Lloyd'da kaldı top.
0: Russell da hakikaten iyi bozdu Butler'ı.
4: Fes Russell yeniden Šarić'e. Šarić çok güzel. Dolphin smartladı.
0: Bravo.
4: Olayı alıyor Navarro ama Dario Šarić bu dakikada ben buradayım diyor. Ustalığını konuşturuyor. Devriliyor. Hemen pası görüyor. Dolphin smartlıyor Efes'te. Mola Kızıl Yıldız'dan.
5: Euroleague heyecanına kısa bir ara.
6: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
5: Euroleague heyecanı devam ediyor.

0: Janis Fakan çok kritik bir seri yakaladı az evvel. Fats Russell'ın çabası belki skoruyla değil burada ama yönlendirme anlamında değişti kardeş Harić. Her pozisyonda yarı sahada kendini artık gösterip o sorumluluğu almaya başladı ve az evvel P.J. Dozier'e hakikaten zarif bir asist yaptı.
1: Ya kısa beşin olduğu yerde Saric o farkı yaratacak. Bunu söylemiştik, hemen de bunu yaptı.
0: Yusta'nın baskısı biraz kolay bir düdük oluyor. Neyse ki ikinci takım faulümüz. Çeyreği yarılayacağız az sonra. Santi Yusta.
1: Yani 7-0'a karşı çok büyük moral bozukluğu yaşıyoruz. 7-0'dan sonra 6-0'la bir yanıt vermek, kırılmamak önemliydi. Festival'da açısı böyle bir yerde sırıtmıyor. Bu da önemli. Ve şu beşimiz ilk kez kullandığımız bu beş bugün şu bölümde bir avantaj yakalamış durumda. Bir bantını vermeyelim ama.
0: Weilerbeck neredeyse 5 saniye olacaktı. Ojeley yetişti. Nick Weilerbeck'ten Kramer. Dobrić kaçırdı, aldı ribaundu Šarić'le. İyi bir pozisyon buldu aslında Dobrić'e Kızıl Yıldız ama neyse ki kaçırıyor. Russell hücumda Efes. Yeniden Šarić'e gittik. Šarić aynı pozisyon mu? Bu kez sahana doğru gitti. Šarić hücum faul. Jamie Ojeley itirazımız var.
1: Yani öyle bilemiyorum. Çok kolaylaştığını düşünmüyorum açıkçası. Ama bir switch alıp da Šarić'i kullansak daha mı iyi olur acaba?
0: Weilerbeck. Az önce yaptığımız gibi mesela. Ojeley. Dışarıda bomboş. Dobrić kaçırdı. Aldı Kıvandu Lloyd'la. Hızlı gelme şansı Efes için. Jordan Lloyd. Lloyd. Pasıdan aslında 3 sayılık atış. Fats Russell kaçırıyor mu Ivan Dozier'da mı derken elinden fırladı top. Elinden fırladı top. Weilerbeck. Nick Weilerbeck çok zor pas. Ojeley aldı mı Russell? Ojeley.
1: Hadi devam. İyi savunmaya devam.
0: Moneke. Timo Moneke yükleniyor. Pası dışarı Ojeley. Hücum faulayış. Savunmaya çalındı faul. Evet. Ya sorun itirazı var haklı olarak. Yani tekrar izleyeceğiz işte burada.
1: Nasıl savunma faali?
0: Yani gerçekten çok zorlama bir düdük.
1: Hadi hücum vermesin de savunmayı nasıl verdi anlamadım yani. Omuz darbesiyle düşüyor. Yani enteresan bir karar. Ve teknik faal verdiler.
0: Yani şimdi Lasso'ya zannediyorum. Evet, teknik faal. Teknik faul Pablo Lasso'ya. Yani bunu düdüksüz geçebilir hakem belki.
1: Evet. Ama aynen.
0: Haliyle
1: bir kez daha ekrana gelsin isterim ama yani çok inandırıcı gelmedi bana.
0: Kramer o atışı kullanıyor, isabete çeviriyor. 64-61. Pot altından Weilerbeck oyuna sokuyor. Kramer'i buluyor. Lloyd karşısında Kramer. 3 sayılık atış. Weilerbeck kısa kaldı, aldı ribaundu şimdi. Jordan Lloyd'la rakipleri sağda Efes. Fats Russell. Bakalım nasıl organize olacağız. Fats Russell Yusta çıktı. Russell şans, topu bizim için. Onay Šarić ama çok zorladık şansımızı. Moneke getiriyor. Neyse ki biraz kararsız kaldım. Moneke biz de döndük. Savunmamız yerleşti. Weilerbeck. Moneke. Evet. DJ Dozier karşısında. Moneke. Yardım Russell'dan. Moneke. Faul. Atış olacak.
1: İşte yani bu seviyenin tecrübesizliği diyelim Russell için. Kötü bir faul aklımızda olmuşken. 18 top kaybı yaptık. Akıllı oynasak çünkü öyle bir beşli oynuyorlar ki Ali yani bench'teki oyunculardan bir kadro yapsan daha hani sağdaki beşi yenebilir. Öyle bir beş. Yani Chris Jones, Jared Butler, Vora bench'te şu anda. Bu beşe karşı bir avantajımız olabilirdi. Şimdi Strazel geldi. Biraz geç gelmiş olabilir. Ama maç hani çok da ortada hala.
0: Neyse ki bu atış kaçıyor. Moneke'den 39.
1: Bakar mısın benchteki oyunculara? Yani takımın ana oyuncusu Jared Butler 9 dakika 25 saniye oynadı bugün. Tamam altta bir üstü ama yine de neyse onların kendi iç sorunu diyelim.
0: Moneke ikinci atışını sokuyor, 65 61'e getiriyor skoru Belgrad artık. Son 3.5 dakika Fats Russell hücumda Efes. Dario Šarić Trazer oynadı ama neyse ki ayağını çarpıyor top Dobrić'in. Yani çok basit hata yapıyoruz bu tepede aktarımlarda, handofflarda. Handoff'u bile gidemeden kaybediyorduk topu ama şans yanımızda, bu şansı kullanalım artık. İyice

0: Hoca'yı topu oyuna soktu. Şariç. Yine zorla verdik topu. Strasser'e buldu şutunu. Strasser kaçırıyor. Faul mu? Hayır.
1: Teknik verdi yani.
0: Hakem aldatmaya yönelik bir hareket olarak değerlendirdiler. Strasser'e bir teknik çıkıyor. Bir flop çaldı hakemler. Teknik foul geliyor Strasser'e. Yani skorun bu kadar düşük ve yakın gittiği bir maçta arka arkaya tek atışlar. Kramer'e Lasso'nun itirazları var.

0: İki tane itirazdan teknik faul var bugün. Lloyd ve Strasser. Bir de koçun aldığı teknik faul vardı. Üç tane teknik faul çaldılar bugün bize.
1: 5 sayılık avantaj. Topu da haliyle vermiş olduk. Saatine baktı hakemler. Zannediyorum.
0: Top Efes'te.
1: Ve top.
0: Teknik faul çalımızda.
1: Teknik faul olduğu için. Şimdi Lloyd buldu şutunu, Lloyd gönderiyor, isabet yok, orada alır mıyız, ribandı aldık, Strasser'le faul, Kramer. Kramer'in faulü.
0: Şimdi ne oldu, onların da faul hakkı.
1: Kramer, o da üçledi, Kızılyıldız'ın da faul hakkı doluyor. Strasser'den dışarıya doğru, Fats Russell'a. Russell Wood ve Strasser 3 gardımızda aynı anda parkede. Russell zorladı pozisyonu, 3 sayılık atış. PJ Dozier, isabet yok. Rebound Dobrich.
0: Faul mu? Erki atış oldu ya.
1: Paylaşılamayan top beklerken Strasser risk aldı. Faul yapıyor, 2 atış daha verdik.
0: Risk, evet. Ama ne yazık ki olumlu sonuçlanmadı. İki atış vermiş olduk.

0: Ben Dobrić. İkinci atışı Dobrić, bunu sokuyor 67-61. En azından o maç çizgide çok fazla sayı bıraktılar. 7. kaçan serbest atışları olmuştu. Russell'dan Šarić'e pas gösterdi. Çembere gitti. Dario Šarić. Foul. Bonnecke foul yapıyor. Russell kenarda. Malcolm'a döndü Lasso.
1: Evet, Malcolm 4'te. Šarić 5'te. DJ böyle üstte şu anda.
0: Ya, alanı en iyi açabilecek 5. Evet. Mike James'in sakatlığı sonrası. Elimizde kalan bu anlamda en yetenekli 5'le.

0: son bölümü oynayacağız gibi gözüküyor. Maçı açan Colin Malcolm, maçı kapatan 5'te de yerlik olacak gibi gözüküyor artık. Şariç'te neyse ki çizgiden hata yapmıyor. 67-63 farkı 4'e indirdi Efes. Çift taneye çıktı Şariç. Tyson Carter. Carter. Dobrich çıktı perdeden. 3 sayıda katış. Dobrich kaçırıyor. Aldı kıbandı Lloyd'la. Lloyd götürüyor şimdi. Lloyd çok güzel bu dışta sezondan üçlük. Strasser! 67-66. Geldi Efes.
1: Hadi alalım bari şu maçı.
0: Strasser müthiş bir hücum geçişte. Lloyd'un güzel asistleri gördük ama Carter bomboş kalıyor.
1: Yani
0: o kadar kolay karşılık imkanı verdik ki Tyson Carter'a Lloyd dengesini yitirince. 70-66 Lloyd faul olması lazım artık. Anca alabildi Lloyd. Şariç devriliyor. Jordan Lloyd. Çembere doğru gitti. Döndü. Lloyd'dan Strasser'e. Bir çıkma mı? Olmadı Strasser rebound. Kamerde kaldı. Tyson Carter. Perdenin aksiyonuna gitti Carter. Aldı teması.
1: Evet, çok
0: faul
1: kolay.
0: Şariç.
1: Hem kolay geçirdik. Yani işte Tyson Carter'ın hani olası 5 sayısı şu anda ortada. Üçlüğü çok kolay verdik. Burada tepede Gamsi yani. Çok yani kolay kolay denilmemek lazım açık kırılma anında.
0: Dörtledi Şariç. Yani burada maalesef.
1: Yani Ezindor'un perdesinde Lloyd da aldı. Ve üçlüğü vermiş olduk.
0: Bu Strasser'inki. Gece kes çizgide Tyson Carter. İkili sokuyor. İkinci atış. Yani Strasser'in üçlüğüyle onları gerçekten krize sokabilirdik. Evet. Hala elbette şansımız var. İkinci atış. Kaçtı aldı ribandu Şariç.
1: Hadi iyi bir hücum.
0: O da double double yaptı. Şimdi Strasser.
1: İçeride Carter'la işte.
0: İçeride eşleşme var aldı Şariç.
1: Hadi oynat.
0: Sırtında pası çok zarif. Sol dipten 3 sayılık atış. Dozier başarılı olmadı. Lloyd'un ribandu. Lloyd basket foul olacaktı neredeyse ama 2 atış kullanacak şimdi. Jordan Lloyd. Ribandu güzel aldı. Yalnız PJ Dozier'a da müthiş bir pası vardı Şariç'in.
1: Şunu sokmalıydı PJ. 3'te 0 bugün. Yani en güzel hani pasla gelen atıştı.
0: İki atış geliyor. Jordan Lloyd. İlkini isabete çevirdi.

0: İkinci atış. Jordan Oyt. Fark yeniden bir top. Evet,
1: hadi bir top. 1-22.
0: Belgrad'da tuttuk nefesleri. Malcolm'un hamlesi.
1: Bu faul yapmadan iyi bir savunma.
0: Tyson Carter'la geldi. Kızıl Yıldız. Kaysın'da Strazel. Aldı perdeyi. Tyson Carter ayağı çizgide. Tyson Carter'dan bir ikilik. Mola. Pablo Lasso. 73-68 Tyson Carter son bölümde hayli etkili oldu ve molayı aldı.
2: Euroleague heyecanına kısa bir ara. Dinleyicilerimize sordum. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
3: Neden Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor'u dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
4: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
5: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
6: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
7: Radyo Spor! Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Euroleague heyecanı devam ediyor.
0: Bola dönüşünde yeniden karşınızdayız. Az önce Tyson Carter'ın basketine engel olamadık. Belgrad'da son dakikaya gireceğiz. 5 sayılık üstünlüğü var Kızıl Yıldız'ın. Strazel'le hücumda Efes. Šarić devrildi içeriye doğru. Strazel'den Malcolm'a. Malcolm şimdi çok güzel pas. Šarić bitirdi. İyi organize olduk bola dönüşünde.
1: Hadi bu kez iyi savunalım. Bu kez topun karşısında kalabilelim.
0: Carter.
1: Adam değiştik, evet.
0: Šarić kaldı. Tyson Carter'ın üstünde. Tyson Carter zorluyor pozisyonu. Carter kaçırıyor ama.
1: Hücum.
0: Evet, hücum for evet. Kararı geliyor. Malcolm orada. Çok güzel yerleşti. Düdüğü aldık.
1: Hatta
0: bu kez.
1: Hatta sanıyorum ittirdiği için iki atış var. Yani, uzundu ittirdi mi? Bir dakika bakalım. Ya da Carter
0: yok,
1: orada kamp veremedi.
0: Evet. Malcolm
1: ittirdiği için de
0: evet, bir
1: iki
0: atış
1: oldu.
0: Çizgiye geliyoruz şimdi.
1: Evet, süreyi de kullanmış olarak, yani süreyi de eritmeden maçı.
0: Colin Malcolm şimdi Strazel'de. Bu atışı işaret etti takım evet, arkadaşlarını. Evet. Çizgiye geliyor Colin Malcolm.
1: Hadi Colin Malcolm. Şimdi 1-2'de 2 peşinden iyi bir savunmayla maç topunu kullanalım.
0: Colin Malcolm. İlk atışında isabet var. İkinci atış geliyor Malcolm'la. 37.8 saniye. Colin Malcolm. Bu kaçtı. Rebound'u alıyor Moneke.
1: Tamam, şimdi iyi bir savunma. Molaya da girememiş oldu daha böylece.
0: Tyson Carter'la geliyor Kızıl Yıldız. Strazel üstünde. Az önce ikinci atışı kaçırdık. Tyson Carter.
1: Evet,
0: Orjula'dan perde PJ Dojir'i aldı karşısına. Carter aldı topu Lloyd'la. Lloyd'la çaldı topu Efes şimdi. Jordan Lloyd ona Strazel'e. Strazel çembere çok güzel gitti. Hayır. 3 sayılık atış. Malcolm isabet top burada. Yapalım foul yaptık. Yaptık foul ama.
1: Ah. Yani.
0: Malcolm'la öne geçme şansı. Maçı kazanma şansı elimize kadar geldi az evvel. Hala süre var elbette ama o şansı maalesef kullanamadık. Strazel'den ah, müthiş ya. Bir servis.
1: Daha iyisi
0: Malcolm
1: olmazdı.
0: Bomboş.
1: Daha iyisi olmazdı.
0: Rebound'u da alamadık. Strazel. Strazel foul yaptı, üçledi. Şimdi iki atışı da sokmamasını umacağız elbette.
1: Bir tane kaçırmıştı değil mi?
0: Haydi Carter. İlkini soktu maalesef Tyson Carter. İkinci atış geliyor. Tyson Carter, tuttuk nefeslerimizi, kaçırmasını bekliyoruz. Tyson Carter rebound'a dikkat, ama 2'de 2 atıyor Tyson Carter.
1: Top oldu maç.
0: Yani çok iyi bir atıcı değil ama maalesef en kritik yerde 2'de 2 attı. Tyson Carter molayı alıyoruz.
2: Euroleague heyecanına kısa bir ara. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasında

0: Adam'da yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. Adam'ı Perşembe ve Cuma günleri, 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. EuroLeague heyecanı devam ediyor.
2: Hata yapmadan kullanınca bir anda 4 sayı öne fırladı. Kızıl Yıldız.
3: Zamanımız da çok yok. Yani hani hemen hızlı bir sayı bulup faul yapmak çok kolay değil şu an durumumuz.

0: Leonard Floyd yarı saha çizgisine kadar geldi.
1: Stazel top oyuna sokacak. 5.7 saniye bir hızlı basket olabilir. 3+1. Keşke Stazel top oyuna sokuyoruz. Stazel'den Šarić'e. Šarić faul.
0: Yani şöyle hızlı bu saat. Evet, aynen öyle. En azından saat hiç oyna... Yani bir saniye değil mi? Bir saniye dedi. Šarić faulleri kullanacak.
1: 4 dedi Ojalay. Šarić.
0: Kaçırayım mı diye mi bakıyor acaba?
1: Šarić. Değişiklikler de olacak. Kenara şöyle bir baktık ama
0: bizim bir molamız daha olduğu için burada soktuktan sonra hemen faul yapıp sonra topu getirme şansımız var. Tabii süre çok az ama
1: yani. Herhalde onu deneyeceğiz
0: evet,
1: ama.
0: Tabii, evet.
1: İkinci atış geliyor Dario Šarić. Bakalım neler olacak. Belgrad'da 4.7 saniye. Šarić kullanıyor ikinci atışı. Bu kaçtı, alamadık reboundu. Çıktı mı top? Foul. Malcolm. Şeme Ojalay'ı

0: Nikola Kalinic. Şimdi Ojalay yani birini bile atması maçı bitirebilir. İki de evet. Sıfır bekliyoruz.
1: İlkini atarsa zaten ikincisini kaçırmaya atabilir.
0: Şemli Ojalay'dan.
1: Sıfırda yapabilir mi?
0: İki isabetli Şemli Ojalay. Belgrad'a maalesef mağlubiyetle dönmek üzereyiz artık.
1: Herhalde kaçıracaktır diye düşünüyorum. Ama zaten fark etmez artık. Çok zor.
0: Ojalay ikinciyi de sokuyor. Değişiklikler var. Ama maçın skoru ortaya çıktı diyebiliriz. 77-72 Belgrad'da 2'de 2 için geldik. Evet. Çıkmaş haftasında ama maçı kaybetmenin de ötesinde maalesef Mike James şokunu da yaşadığımız bir gece oluyor. Belgrad'da maalesef 77-72 ile mağlup oluyor Efes. Kızıl Yıldız adına da Euroleague sezonunun ilk galibiyeti bu şekilde gelmiş oldu. Yani Can, o Mike James hayal kırıklığından, o üzüntüden sonraki salonun da iki tarafında enerjisi çekildi ama tabii. Döndük, mücadele ettik. Maçı bize kazandırabilecek bir topa kadar maçı getirdik Malcolm'la. Öyle bir an için olabilecek belki de en kaliteli atışı bulduk ama
1: evet.
0: Maalesef bugün burada mağlup oluyoruz. Elbette Mike James olayından bağımsız buraya.

0: psikolojik etkenlerin öne çıktığı bir yerde özellikle 3. çeyrekte işte maçın taraftar favorisi olan Moneke 3. çeyrekte son bölümde de Tyson Carter'ı durdurmakta zorlandık. Yani birebir savunmalarda problem yaşadığımız iki oyuncu ikinci yarıda. Yani Carter son çeyrek 8 sayı, Moneke 3. çeyrek 13 sayı buldu. Buraları durduramayınca da Kızıldız ilk galibiyetini aldı ama yani eğer Mike James sağlıklı kalsaydı biz bu maçı alırdık. Çünkü onlar bana göre özellikle rotasyonda sorunlar yaşıyorlar. Chris Johnson yapmadılar. Ekrandaki Jared Butler ya bugün şöyle bakacağım 9 dakika oynadı sadece. Yani takımın lideri ana oyuncusu Chris Johnson 8 dakika oynadı. Ya ben oralarda problemler olduğunu görüyorum açıkçası ama sonuç itibariyle eğer biz tam kadro bitip maçı bitirebilme şansına erişseydik buradan bir galibiyette çift haftada 2-2 ile kapatırdık ama
1: evet, maalesef. Yani
0: sezon şu anda bambaşka bir yöne doğru seyrediyor.
1: Kısa bir araya gidelim, sonrasında maç sonu demeçlerle veda edeceğiz.
2: Euroleague heyecanı sona erdi. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87 Radyo Spor. Sporun tek adresi. 30 çift 097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz başlıyor.
3: Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Temsilcimiz Anadolu Efes maçı kaybetti ama burada üzüleceğimiz konu maçı kaybetmek mi yoksa Mike James'in belki de sezonu kapatmış olması mı? Yani bununla alakalı bir iki arkadaşımı aradım, yine basketbolla alakalı görüşlerine ve bilgilerine çok güvendiğim bir iki arkadaşımla konuştum. Yaşadığı sıkıntı sağ ayak bileğinin aşil bölgesini tutmuştu, hatırlarsınız. Sedyeli oyundan çıkarken Mike James, yani sedyede dahi zorla bindirilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Acıdan duramamıştı o bölümde. Yani şu ana kadar gelen bilgiler aşil tendonunun kopmuş olacağı. Görüntüler de bunu gösteriyor zaten. Şayet yarın çekilecek MR sonucu Mike James'in aşil tendonunun koptuğu bilgisi açıklanırsa yani bizim açımızdan tabii ki kötü bir durum olacak. Önemli bir oyuncu Mike James sezonu kapatmış olacak, ki kapatmış gibi de gözüküyor. Anadolu Efes onun boşluğunu nasıl dolduracak, hangi oyuncuya yönelecek ki bu zaman aralığı içerisinde takıma direkt katkı sağlayabilecek? Mike James kalitesinde bir oyuncuyu, skorer bir oyuncuyu nasıl takıma kazandıracak? Bunların hepsi büyük bir soru işareti. Ben mağlubiyetten ziyade burada Mike James'in sakatlığına daha çok evrildim sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Büyük ihtimalle Mike James sezonu kapattı. Aşil tendonu kopmuş olma ihtimali yüksekleşmesinde Drogheda karşısında 1-0'lık mağlubiyeti vardı Trabzonspor'un. Bu maçın da ötesinde yine bir son dakika haberini sizlerle paylaşacağım. Birçok futbol severin de şaşıracağı haberlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Yasin Kol gözaltına alındı. Yaklaşık bir 20-25 dakika önce gözaltına alındığı bilgisi geldi. Bunu da sizlere aktarayım. Yasin Kol gözaltına alınmış oldu. Böylelikle gelişmeleri tabii yine aktarmaya devam edeyim. Şu an bana gelen gelişmelerde Süper Lig hakemi Yasin Kol Trabzon'da, Trabzonspor Drogheda maçının ardından gözaltına alındı. Yani çok enteresan bir durum. Hem bunun üzerine konuşacağız. Sizlerden gelen yorumları yine her zaman olduğu gibi merak ediyorum. Ya düşünsenize, Yasin Kol bir maçı yönetiyor. Maç sona erdikten sonra soyunma odasına giriyor ve çıkınca gözaltına

penaltı kararı da çıkmış oluyor. Çok enteresan durumlar yaşanıyor ülke futbolumuzda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakem Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in gözaltında bulunan şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi ve masa kayıtlarının detaylı analizleri neticesinde muhalefet evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Bu son dakika bilgisini de sizlere aktarayım. Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Sebebine gelecek olursak da dijital eşyaların incelenmesi ve masa kayıtlarının detaylı analizleri neticesinde 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve burası önemli, görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Yani Süper Lig bundan sonra nasıl devam edecek ya, gerçekten aklım almıyor. Gerçekten aklım almıyor. Tamam, soruşturmalar tabii gerçekleşsin. Kötü niyetli olan insanlar futboldan ömür boyu men edilsin ama ya bir de realist boyuta dönelim. Şimdi bu saatten sonra artık bir hafta, iki hafta içerisinde maçlar başlıyor milli aranın ardından. Yani şimdi hakemlerimiz bu konular üzerinde gözaltına alınıyor, serbest kalır kalmaz. Ona adalet karar verir. Ona kimsenin yorum yapacağı yok tabii ki, haddimize de değil. Ama ortada bir suç varsa ne olacak bundan sonrası? Ben bu sorunun cevabını merak ediyorum. Tüm futbol severlerden, tüm dinleyicilerimizden. Yani bu saatten sonra Ahmet Mehmet maçı yönetiyor, yanlış bir karar çıkıyor, aklınızda nasıl bir soru işareti olacak? Zaten oluyordu, benim de oluyordu birçok soru işareti. Ama görevini kötüye kullanma yönünde hiçbir hakemin art niyetli olduğunu düşünmüyordum. Düşünmüyorum demiştim yayınlarımda da. Sadece hakemler çok kötü maç yönetiyor diyordum. Şimdi suçlamalara baktığımızda evrakta sahtecilik suçu, görevi kötüye kullanma suçu iddiası. Ya bunlar ciddi suçlamalar. Görevi kötüye kullanma suçu nedir? Bilerek bir takımın canını yakmaktır. Açık olarak bunu söyleyeyim. Yani ben bunu anlıyorum. Bir takımın bilerek canını yakıyorsun. Şayet iddialar doğruysa, daha bizim bilmediğimiz birçok şey varsa ne olacak? Daha önceki dönemlerde de hakemler, futbolcular, yöneticiler soruşturma kapsamında gözaltına alındı, serbest kalanlar oldu, içeride kalanlar oldu. Şimdi Yasin Kol böyle bir durumla karşı karşıya kaldı gözaltı kararı sonrası. Şimdi maça çıkacak hakemlere biz ne kadar güveneceğiz ki, ne kadar güveniyorduk zaten şu ana kadar. Ya benim işin içinden çıkamadığım tek konu bu. Futbolumuz zaten kötü. Hakemlere zaten güven yok. MHK istifa diyoruz. MHK başkanı gözaltına alınıyor. Ki suçlamalar, çok kötü suçlamalar var biliyorsunuz. İddialar diyeyim. Suçlama, iftira anlamına da gelebilir. Ki devletimiz böyle bir şeyi ortaya çıkartıyorsa doğrudur. İnanmak zorundayız. Ne olacak şimdi bundan sonra Türk futbolu? Biz Avrupa'da başarıyı hedeflerken, Avrupa'da başarılı nasıl oluruz bunu tartışırken yine gündeme bomba gibi iddialar düştü. Bilmiyorum, bakın şunu söyleyeyim. Benim tamamen kendi görüşüm. Saçma diyebilirsiniz, olabilir, saygı duyarım. Sizler de bana muhalif yorumlar yapabilirsiniz, saygı duyuyorum. Bu saatten sonra liglerin oynanması yani kafalarda soru işareti oluşturacak. Ha, ligleri de erteleyemezsiniz. 6 ay sonra lig başlasa bile bu hakemlere artık zaten güvenen yoktu futbol kamuoyunda. Şimdi hiç güvenilmeyecek. En basit hata da bu konular gündeme gelecek. Nasıl çıkacağız biz bu işin içinden? Bunu soruyorum Radyo Spor dinleyicilerine. Güzel cevaplar gelecektir eminim. Birazdan yorumlarınızla devam edeceğiz ve her zaman olduğu gibi şunu da söyleyeyim yeni denk gelen dinleyicilerime. Şu an bana kimler kulak veriyorsa Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarını gönderebilir. İsmini ve bulunduğu şehri yazması yeterli olacaktır. Yoklama diyebiliriz buna bir nevi. Evet, ben Ahmet buradayım, iyi yayınlar gibi örnek veriyorum. Mesajlarınızı bekliyorum. Gündeme bomba gibi düşen bir son dakika haberiydi. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimize tekrar hatırlatayım. Merkez Hakem Kurulu'na MHK'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol gözaltına alındı. 22-26
saatinde gerçekleşti bu. Yani daha bir saat olmadı. Sıcak bir gelişme. Trabzon'da Trabzonspor Drogheda United hazırlık maçının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol gözaltına alındı. Bir de Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in gözaltında bulunan şüphelilerden ele geçirilen dijital eşyaların incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizleri neticesinde 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Ya futbol bitmiştir diyebilir miyiz artık? Ya MHK başkanı içeride, milli takım desen kötü sonuçlar alıyor. TFF başkanına kimse güvenmiyor. Hakemler gözaltına alınıyor. Baksanıza Yasin Kol, önemli derbileri yöneten bir hakem. Belki hakem kalitemiz geçtiğimiz sezonlardaki gibi, 5 sene 10 sene önceki gibi öyle kaliteli hakemlerimiz yok. Ha derbiyi bu yönetsin dediğimiz hakemler de yok. Ama bu saydığım hakemler derbi yönetiyor. En kritik maçlarda görev alıyor. Yani bu şekilde bu hakemlerimiz de bu hataları yapıyorsa, bu görevi kötüye kullanmaları gerçekleştiriyorsa vay halimize. Vay halimize. Bundan sonra gerçekten yani ülkede futbol bitmiş midir? Bana göre bitmek üzere. Bana göre bitmek üzere. Belçika Türkiye maçı. Yani tüylerimin diken diken olacağı, hop oturup hop kalkıp maçı izleyeceğim bir ortamda, az bir süre kaldı o maçın başlamasına, biz bunları konuşuyoruz. Gelecek adına çok kötü. Ben çok umutsuzum. Bu durumlardan da rahatsızım bir futbol sever olarak. Sizlerden neler geliyor? Birazdan hepsine bakacağım. Yorumlarınızı göndermeye devam edebilir dinleyicilerim. Bir diğer son dakika haberini de paylaşayım. Anadolu Efes'in Belgrad'da Kızıl Yıldız'a kaybettiği mücadelede Mike James korkutucu şekilde sakatlık yaşadı. Üçüncü çeyrekte Mike James darbe almadan acı içinde yere düştü ve sağ ayak bileğinin aşilini tuttu. Sedyeye dahi zorla alındı. Sedyede bile çığlıklarını duyuyorduk. Televizyondan, radyodan bunun sesi geliyordu ve benim aldığım bilgi doğrudur değildir, onu bilemem, yarın belli olacak. Sadece ihtimaller çerçevesinde bu yorumu yapıyorum. Aldığım bilgiler güvenilir kaynaktan. Mike James'in aşil tendonunun kopmuş olacağı şüphesi var şu an herkeste. Ki yüksek ihtimalle de aşil tendonu koptu. MR sonucu görüntüyü onaylamaz umarım. Bu bizim gördüğümüz görüntüyü onaylamaz ama büyük olasılıkla %95 oranında Mike James aşil sakatlığından dolayı bu sezonu kapattı. Bu da bu akşamın önemli haberlerinden biriydi. Bunu da hatırlatmış olayım. Yoksa Anadolu Efes kazanır kaybeder. Yani bir maçla Final Four gitti gitmez öyle bir durum söz konusu değil. Ama bir oyuncu takımın beyni diyebileceğimiz bir oyuncusunun sezonu kapatmış olma ihtimali bile moralleri bozuyor. En azından benim bozuyor. Onu söyleyeyim. Şimdi sizlerden neler geldi? Şöyle bir yorumlara bakalım. Çanakkale'den selamlar demiş dinleyicim. Yasin Kol gözaltına alındı yazmış. Evet. Bunun bilgisini paylaştık. Seedle'dan Mehmet İstemi Bozgel. Geriye yönelik incelemeler başlar ve şike tespit edilirse UEFA ve FIFA bu işe girer. Ve şampiyonluklardan belli bir süre men edilebiliriz. Kendi kendimize Japon kalesi oynarız artık demiş dinleyicimiz. Yani geriye dönük bakın 20, 30, 50 seneye bakın ya bakın. Ya bakınca ama çok kötü şeyler çıkacak. Durum onu gösteriyor. Durum onu gösteriyor. Spor müsabakası değil miydi bu? Ben bunu savunmuyor muydum? Kendimi bildim bile de bunu savundum. Yani niye böyle işlerin içerisine girer önemli insanlar anlamıyorum. Ha girdilerse tabii ki şu anki durumlar bir iddia. Ankara'dan Barış iyi yayınlar demiş. Peki başkentimize selamlarımızı ileteyim. Bu saatten sonra sadece yabancı hakemler. Ya tamam sevgili Barış. Yabancı hakemleri getirdik. MHK ne olacak? TFF ne olacak? O zaman TFF'nin adı değilsin. Türkiye Futbol Federasyonu değil. Avrupa'dan gelen hakemler komitesi yapalım adımızı değiştirelim. Türkiye Milli Takımı'nın üzerinde yer alan TFF amblemini kaldıralım. Bambaşka bir şey yapalım. Ya, çözüm bu mu? Çözüm bu değil. Bu olmaması gerekiyor. Yabancı hakem gelse de ülkedeki o futbolu yöneten aklın kim olacağını biliyoruz. TFF'nin olması gerekiyor ve artık güven tamamen kalmadı. Hiçbir futbol severde. Hiç kimse de kalmadı. Futbol izlemek
dahi istemeyen insanlar var çevremde sırf bu haberler yüzünden. Ha, tiyatroyu izliyoruz diyor.

Baksana Yasin Kol gözaltına alındı ki iddialar hoş değil. İddialar hiç hoş değil. Kolay gelsin Görkem Bey, buradayım, dinliyorum. Futbol konuşacağımıza, bu bir oyun sonuçta ama biz neler konuşuyoruz demiş. Yani benim de en çok takıldığım konu bu. Ha, dedim ya az önce. Spor müsabakası. İzleyelim, keyif alalım. Ama işin rengi bu boyutlara geliyorsa, ya benim burada ne konuşacağım konusunda da soru işaretlerim var. Ne konuşacağım? Galatasaray iyi oynadı ya da Galatasaray demeyelim. Şimdi örnek sadece Galatasaray'dan vermeyelim, yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, kim olursa olsun Anadolu kulüpleri. Bak bu takım çok kötü oynadı bugün. Onu söylediğimizde aslında gerçek bu değil miymiş? Büyük bir girdabın içerisine girdim ben bu akşam. Bu haberlerin ardından. Büyük bir girdabın içerisindeyim. Kadıköy'den Osman. Ben diyorum ki MHK ve Disiplin Kurulu 5 seneliğine İngilizlere teslim edilmesi lazım. Kadıköy'den selamlar taksici Osman. Buradayım ben demiş. Peki teşekkür ediyorum. Antalya'dan selamlar diyen bir başka dinleyicim İbrahim Bey. Şöyle bakalım. Acilen bu olaylar sonuçlanana kadar, sezon sonuna kadar yabancı hakem, yabancı VAR sistemine geçilmelidir. Sisteme ve hakemlere güven kalmadı demiş dinleyicim. Doğru mu? Doğru. Ha, hep savundum. Hakemleri de, MHK'yi de, TFF'yi de savundum. Hata mı ettim? Çünkü futbolu sadece futbol gözüyle bakmaya çalışan biriyim. Bu lig nasıl tescil edilecek sezon sonu diye bir soru gelmiş. Yani enteresan, artık ne olacak ben de dediğim gibi hiç yorum yapamıyorum. Çok karmaşık bir ruh halindeyim. Yorum yapamıyorum bu konu üzerinde. Çok enteresan, çok garip ya. Gerçekten garip.

Levent Bey, şöyle bir bakalım. Yasin Kol gözaltına alınsa ne olacak demiş dinleyicimiz. Yani ne olacak? Göreceğiz ilerleyen günlerde ne olacağını. Abi, futbolu tamamen kapatalım, basketboldan ilerleyelim. Bu nasıl bir spor demiş dinleyicim. Devamını okuyamadım. Okuyabileceğim tarzda mesajlar gönderin lütfen. Yani bunu o şekilde ifade ederseniz daha mutlu olurum. Sizler yorumlarınızı yazmaya devam edin. Şöyle canlı karşılaşmalarıma döneyim. Şampiyonlar Ligi'nde, kadın futbolunda. En sonunda izleyeceğim vallahi billahi, kadın futboluna yöneleceğim ya. Sadece Kadınlar Ligi'ni izleyeceğim. Yani orada en azından ciddi bir mücadele var ama güvenemiyorum artık. Güven duygusu, güven duygusu işte zedelendiğinde böyle durumlarda yaşanabiliyor. Almanya Sırbistan, UEFA Uluslar Ligi 81. dakika, 2-0 Almanya önde. Yunanistan Hollanda mücadelesinde de Yunanistan'ın 2-1'lik üstünlüğü var. 80. dakika oynanıyor. Galler Norveç karşısında 2-1 önde. A Ligi Grup 4 karşılaşması. Bir diğer mücadele de Danimarka 2, Portekiz 3. Burada da 81. dakikaya girdik. UEFA Uluslar Ligi B Ligi'ne bakalım şimdi. Lig B Grup 3. İrlanda Cumhuriyeti 2, Avusturya 2, İsrail 0, Kosova 0. Son olarak D Ligi Grup 1 mücadelesi. Malta 1, Cebeli Tarık 1. Azerbaycan mücadelesi zaten golsüz eşitlikle tamamlanmış. 0-0'lık bir sonuç ortaya çıkmış. Peki, skorlarımız bu şekilde. Trabzonspor oynadığı hazırlık karşılaşmasında kendi evinde Trabzon'da Drogheda United'la karşı karşıya geldi. Tempo yüksekti ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı Trabzonspor takımı. 86. dakikada geldi Edwin Akbaje'nin golü. Konuk ekiple Drogheda United cephesinde ve maçın ardından karşılaşmanın hakemi Yasin Kol gözaltına alındı. Bu da bu akşamın günlerce konuşulacak detaylarından bir tanesi. Manchester City 1, Real Madrid 1. Kadınlar Şampiyonlar Ligi lig aşaması mücadelesinde City bir gol daha atacak gibi izlenim veriyor. Canlı bahis konusunda değerlendirmek isteyen birisi varsa onu söyleyelim. Manchester City akın akın gelmeye devam ediyor. Peki, bir kez daha mesajlara bakalım. Abi, iyi yayınlar, futbolu kapatalım diyen bir dinleyicimiz. Tamam, kapattık. Ne olacak? Ne olacak mesela, futbolu kapattın? Ya ki futbol kapanır mı? Futbolu bu duruma getirenleri kapatsak olmaz mı? En basitli. Futbolu bu hale, futbolumuzu bu hale getirenleri tamamen kapatsak olmaz mı ya? Bence daha sağlıklı olur. Daha sağlıklı olur. Selamlar Görkem, iyi yayınlar. Ahmet ben, Kanada'dan. Buz hokeyi maçlarına dönelim. Burada çok zevkli geçiyor demiş. Kanada'da tabii ki çok enteresan spor dalları da var. Benim de sevdiğim spor dallarından biri buz hokeyi maçlarını izlemeye çalışıyorum zaman zaman. Peki, teşekkür ediyorum. Montella'nın açıklamaları vardı. Yine bu konu üzerinde konuşabiliriz. Az bir süremiz var. 30 dakikadan az bir sürem kaldı. A milli takım teknik direktörü Montella. Haksız eleştiriler yapılıyor. Yani mesela ne olabilir haksız eleştiri? Düşünüyorum, düşünürsem sessizlik oluşacak. Haksız eleştiriler, hani milli takımı haksız eleştiri ya da Montella'ya haksız eleştiriler yapılıyor. Onu yine duraksayarak, yutkunarak cevaplayabileceğim, yorumlayabileceğim konulardan biri. Milli takım teknik direktör Montella düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu ki önemli açıklamalar vardı. Oyunculara haksız eleştiriler yapıldığını belirtiyormuş Montella. Tüm enerjimi her zaman işime verdiğim için eleştirileri her türlü kabul ediyorum. Çünkü çok çalışkanım. Beni üzen taraf futbolcularımıza yapılan eleştiriler. Farkında olmamız, bilinçli olmamız gerekiyor. O seviyeye bizi onlar taşıdı. Avrupa Şampiyonası'nda onlar iyi performans gösterdi. Dünya Kupası'na onlar götürdü. Onlar sayesinde geldik buraya. Haksız eleştiriler yapılıyor onlara karşı. Bir eleştiri yapılacaksa bana yapılabilir. Ben kaldırırım. Yani hocam, sana yapıyoruz da hani, ha sana yapıyoruz, ha normal kendi kendimize konuşuyoruz. Sana yapılan basın toplantısındaki eleştirileri de dikkate almıyorsun ki. Almıyorsun, konuşturmuyorsun, hatta soru sordurmuyorsun neredeyse. Oyunculara da eleştiri yapılabilir.
Biz duygusal bir toplumuz. Futbolcular da bunun farkında. Kulüp taraftarlarını görüyorsunuz. Ne eleştiriler yapılıyor, değil mi Montella hocam? Eleştiri yapılır, yapılacaktır. Buraya bunu bilerek geldiğinizi düşünüyorum. Zaten Adana Demirspor'dayken de bu eleştiriler vardı. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Seni zaten eleştiriyorlar. Oyuncuları da eleştirir. Eleştirir. Ben eleştiririm abi. Kerem'i de eleştiririm, Barış'ı da eleştiririm. Ya da kaleci Uğurcan Çakır'ı da eleştiririm. Ben vatandaşım. Ben o görevin ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Milyonlarca insanın bildiği gibi. Taktiksel olarak fazla değişiklik yapmayacaklarını söylemiş İtalyan teknik direktör. Ve sözlerine şöyle devam edeyim. Taktiksel olarak çok fazla değişiklik yok. FIFA sıralamasında 8. olan ve kaliteli bir kadroya sahip bir takımla karşılaşacağız. Bizde ise eksikler hissediliyor. Hakan Çalhanoğlu, Kenan ve Orkun'un eksikliğini hissediyoruz. A Ligi'ne alışkın değiliz. Yani devam ediyorum açıklamalara. İtalya maçının ilk yarısında çok çok kötüydük. İkinci yarıda iyi reaksiyon gösterdik. Farklı şeyler olabilirdi. Yani bu haber gerçek mi diye bir şöyle sayfama da bakmıyor değilim. Ya bu açıklamalar gerçek mi acaba? İkinci yarıda iyi reaksiyon verdik milli takım. İtalya maçında ikinci yarıda iyi reaksiyon verdi mi? Yoksa İtalya nasıl olsa kazandık mı dedi. Ben iyi reaksiyon verdiğimizi düşünmüyorum. Ha öyle düşünüyorsa sevgili hocamız Montella, 3 tane bu takımda banko oynayan oyuncuyu ikinci yarı oyuna sürmesinin ardından o reaksiyon yaşandı. Yani sürekli bir sistem değişmez. 3 yılın ardına baktığımızda hangi ilk 11 ile sahaya çıkacağımız belli değil. Belli değil. 3 yıldır bunun kararını veremediysen hocam eleştirilirsin. A Ligi'ne alışkın değiliz. Biz çok alışkınız. Biz toplum olarak A Ligi'ndeki o takımlarla zamanında mücadele etmişliğimiz var. Hatta onları yenmişliğimiz var. Biz alışkınız ama kenar yönetimi alışık değil herhalde. Baskı yapmayalım demiş yine açıklamasında. Oyunculara baskı yapılmaması gerektiğini belirtmiş. A Ligi'ne gelen takımlar arasında burada kalma başarısı gösteren takım sayısı çok az. Genellikle her sene 4 takımdan 3'ü düşüyor. Böyle bir istatistik var. Ama biz kazanmak istiyoruz. Kazanmak için yapıyoruz bu işi. Futbolculara her zaman kazanmamız gerekiyor diye baskı yapmayalım. Bilinçli hareket ettiğimizde sonuçlar almaya başlayacağız. Gençlere fırsat vermeyi seviyorum. Onların benim bakış açıma göre kademeli şekilde katma değer oluşturarak takıma katmamız gerektiğini düşünüyorum demiş. Ve gençlere de sahip çıkmamız gerekiyor demiş yine. Biraz alışmaları gerekiyor bu seviyelere. Çünkü bu maçlara baktığımızda zorluk seviyesi Dünya Kupası yarı finali derecesi gibi. Bu yüzden eleştirilere dikkat edelim demiş ve acı veren de bir yaz geçirdiklerini söyleyen Montella hocanın bu açıklamaları karşısında şöyle bir şey söyleyebilirim en azından. Okuduğum haber karşısında yorumlama yapabilirim. Dünya Kupası'na katıldığımızda da grup aşamamız C Ligi gibiydi hocam. Kusura bakma. C Ligi hatta D Ligi gibi bir ligdi. Ve orada da biz gol dahi atamadık neredeyse ya. O bir golü saymıyorum. Amerika karşısında. Oradaki golü saymıyorum. İlk iki karşılaşmada golümüz yok. Puanımız yoktu neredeyse. Orada da A Ligi takım seviyesindeki ülke takımlarıyla karşılaşmadık. C Ligi seviyesindeki takımlarla karşılaştık. Demek ki bizim seviyemiz C'nin de altında. Ama kadroya bakıyorum. A Ligi seviyesinde tüm oyuncularımızın CV'sine baktığımda milli takımda demek ki yanlış bir şey var. Yanlış bir şeyler oluyor. Hatalardan ders çıkarmak önemlidir. Montella hocamız bunu yapmıyor, çıkarmıyor. O hatalardan bir türlü ders almıyor. Ha burada şunu yanlış yapıyorsun ya, böyle hocalık olmaz diyecek haddime değil. Benim saygım müsaade etmez. Ama söz konusu milli takım olursa, o bayrak olursa susamıyorum. Susamıyorum. Montella Hoca'ya biri söylesin. İtalya ikinci yarıda vitesi geriye aldı demiş. Rolanti'de oynadılar demiş. Ben de onu söylemiştim az önce. Hani İtalya son Dünya Kupası'na baktığımızda son 3 Dünya Kupası'na katılamayan bir takım. Son 3 Dünya Kupası'na katılamayan bir takım. Ve Bosna Hersek eledi. Değil mi? Bosna Hersek İtalya'yı eledi, Dünya Kupası'na kaldı. Geçtiğimiz haftalarda 800 milyon euroluk bir İtalya var. Biz 400 milyon euroluk bir takımız.
Niye biz kazanacağız baskısı oluşturuluyor dedi Montella. Maalesef böyle bir açıklama. Bosna Hersek'in piyasa değeri kaç milyon euro? Demek ki olabiliyormuş. Demek ki yenebiliyorsun. Ve İtalya öyle eski günlerinde olan bir takım değil. İtalya sıradanlaştı. Şu an bir geçiş döneminde ve bu şekilde kendi evimizde yağmur altında o stadyuma giden hasta olarak geri dönen vatandaşlarımızın, taraftarlarımızın karşısında bu kadar aciz duruma düşmemesi gerekiyordu. Onu söylüyorum. Onu söylüyorum. Peki devam edelim. Şöyle mesajlara bakalım. Selam abi, kolay gelsin. Ülke futbolu mahvoldu demiş. Aşağıya çektiler bizi. Yediler demiş yine. Doldurdular ceplerini. Cezalarını çeksinler. Bir Yunanistan kadar olamadık. Koca Hollanda'yı yeniyorlar. Yazık demiş Stuttgart'tan Yaşar Bey. Böyle bir görüşe sahip. Yunanistan dediğin ülkedeki o takımların öyle bir sistemi var ki, öyle bir sistem üzerinde oynuyorlar ki, açın bakın piyasa değerine. Olympiakos, Panathinaikos. Aklıma ilk iki tane takım geliyor, en büyük değil mi? Oradaki en önemli iki takım. Başarıları en çok olan iki takım. Ya, oynayan oyuncuların bir piyasa değerine bakın. Kulüp takımlarında. Öyle dünya yıldızı transfer etmiyorlar. Ve bir sisteme dayalı eğitim modelleri var. Bu konuda takdir edilmesi gerekiyor tabii ki. Ya biz 86 milyonluk ülkede bir tane forvet çıkartamadık. Hadi en basit örneğini söyleyeyim ya. En basit örneği. Bir tane forvet oyuncusu çıkartamadık. 86 milyonluk ülkeden bahsediyorum. Gençlerimize bakılmıyor. Yani profesyonelliği bir kenara bırakayım. Sokak aralarında, mahalle aralarında ne yeteneklerimiz var. Ama kimse bunları keşfetmiyor. Yazık oluyor. 5 sene sonra ilk 11'de forma giyebilecek gençlerimiz varken onlar kendi aralarında maç yapıyorlar. Arsalarda oynuyorlar maalesef. Abi iyi yayınlar. Söylediklerine katılmıyorum demiş sevgili Cüneyt Bey. Montella hocanın ben başarılı olduğunu düşünüyorum ama TFF konusunda sana katılıyorum ve bu liginde böyle devam etmeyeceğini düşünüyorum. Yani seninle aynı fikirdeyim. Sadece Montella konusunda fikir ayrılığı yaşadık demiş dinleyicimiz. Peki olabilir ya, ayrılıklar olacak tabii ki. Benim söylediğim her şeyin doğru olacak gibi bir iddiası da yok. Ben öyle bir iddiada bulunmuyorum. Öyle bir durum da yok. Ben de insanım. En iyisini biliyorsunuzdur. Ben yanlış biliyorumdur. Bakın buna saygı duyuyorum. Benim her şeyi en iyisini ben söylerim, ben bilirim. Siz bilmezsiniz. Yani bu birazcık artistik oluyor tırnak içerisinde. Öyle bir durum söz konusu değil. Ama katılmıyorum. Montella başarılıdır demiş. Ha, ben bu yoruma katılmıyorum. Bu takım zaten kendi kendine oynasa bu seviyelere gelirdi. Ha, daha da ileri boyuta taşıyayım olayı.

0: Abi iyi yayınlar. Montella'dan ziyade ne olacak bu hakemlerle bizim işimiz diye bir soru gelmiş. Yani yorum yapamıyorum. Az önce uzun uzun konuştuk bu konu hakkında. Hakemlerimiz güven olacak mı bu saatten sonra? Hakemler en basit bir hata yapsa dahi bakış açımız ne olacak? Yani bunların hepsi büyük ama büyük bir soru işareti. Futbol severlere Allah sabır versin. Ben dahil. Bizim forvet olacak gençlerin yakını yok demiş dinleyicimiz. Abi böyle yazalım da sen oku. Böyle içimizi dökelim. Lüksemburg maçında, Singapur'un maçında, Malta maçında bu oynayacak bu gençler. Yazık demiş. Tam anlamasam da yine dinleyicimizin yazdığı mesaj bu şekilde. Biz yazalım içimizi dökelim sen de oku abi diyen dinleyicim. Yani argo kelime içermediği sürece fair play kuralları içerisinde kalan tüm yorumlarınızı okuyorum. Onu seversin, onu sevmezsin. Bak o senin görüşündür. Şimdi ben Montella hocamızı eleştiriyorum. Bir kişi de beğeniyor. Ben öyle düşünmediğim için onun mesajını okumayayım ya. Öyle bir düşünce olabilir mi? Montella hoca başarılıdır. Ya bu ne demek? Böyle bir mesaj mı olur mu diyeyim. O saygısızlık yani size karşı, işime karşı insanlık olarak bir kere benim bakış açıma göre saygısızlık. O yüzden tüm mesajlarınızı argo kelime içermediği takdirde okumaya gayret gösteriyorum. Yunanistan-Hollanda maçı 2-2, Danimarka Portekiz mücadelesinde Portekiz 4-2 önde olan taraf. İrlanda Cumhuriyeti Avusturya karşılaşması da 2-2 tamamlanmak üzere. Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne şöyle dönecek olursak da Paris Saint-Germain 5-0 yakaladı. Manchester City Real Madrid mücadelesi 1-1 devam ediyor. Avusturya Wien Inter Milano maçı da 1-1 tamamlandı. Şöyle bakalım, Koge 5 Servette mücadelesinde de İsviçre ekibi karşısında Danimarka temsilcisi Koge 5-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde golü olmayan bir tane bile maç yok. Yani gollü karşılaşmalar karşımızda yer alıyor. Gece seansından güzel bir maçım olacak. Onun da hatırlatmasını yapayım. Artık son 15 dakika içerisindeyiz ki önemlidir. Bunu özellikle söylüyorum. İddiacılar şöyle bir radyoya yaklaşsınlar, biraz daha sesi açsınlar, iyi duyabilmeleri adına. Bu çok önemli bir bilgi. Yine kuponlarımız başarılı olmaya devam ediyor. Kendi adıma konuşuyorum, kuponlarıma güveniyorum. Güne zeminin ne kadar inceliyorum, enteresan bilgileri topluyorum ve ona göre tahminde bulunuyorum. Genelde de kuponlarım başarılı oluyor. Şimdi bu kuponlara ücretsiz olarak ulaşmak istiyorsan yapman gereken işlem çok basit. Çok basit. 20 saniyeni alacak bir işlem. İddia.com'a giriyorsun. Sağ üst köşede adının ve soyadının baş harfleri var. Gördün mü? ATMT yazar. Oraya tıklıyorsun. Oraya tıkladıktan sonra da kayıtlı bayim bölümüne geliyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Ardından il seç, ilçe seç, haritalar, canlı konumum ve aynı sayfada yer alan büyüteç olacak. Siz sadece büyütece basıyorsunuz. Büyütece tıkladıktan sonra da arama çubuğu gelecek ekrana. 30 çift 0 97, bakın bu önemli, 30 çift 0 97, birleşik olarak bu rakamı yazıyorsun ya da Uğur Böceği şans oyunları yazıyorsun, birleşik olarak enter'a basıyorsun ve Bursa'daki sponsorumuz, resmi iddia bayisi Uğur Böceği şans oyunları çıkacak karşına hemen aşağıda. Kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun, bu kadar. Şu kadarlık kupon oynayacaksın, şunu yapacaksın, böyle bir şartımız yok. Sadece kayıtlı bayini Uğur Böceği şans oyunları bayisi olarak değiştiriyorsun. Ardından da kuponlarıma ulaşmak için 0540 300 çift 0 97, 0540 300 çift 0 97, bu numaraya mesaj gönderiyorsun. Şu an yazabilirsiniz o numaraya. Yayından geliyorum, Görkem'in kuponlarını görebilir miyim demeniz yeterli olacaktır. Birçok kuponum var önemli karşılaşmalarla alakalı. Gece maçlarım da yine sizlerle buluşuyor olacak. Bir göz atmanızı öneririm. Zorlamıyorum asla. Diğer bayideki arkadaşlarımız da emek veriyor. Hani zorla bir bayiden gelin bizim bayi, sponsorumuzun bayisine demiyorum. Ama buradaki avantajınız, benim kuponlarıma ulaşıyorsunuz ücretsiz olarak ki kazandıran kuponlar, öyle sıradan oluşturduğumuz kuponlar değil. %80 başarı oranımın olduğunu söyleyeyim. titizlikle çalışıyorum. Gece de bir iki tane maçım olacak. Gelirsen göreceksin o maçlar geliyor mu gelmiyor mu? Kuponlar başarılı oluyor mu olmuyor mu? Kendi gözlerinle göreceksin. Peki bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra şöyle bir mesajlara dönelim. Görkem Bey iyi yayınlar. Biliyorsun Manchester City 114 konuda suçlu bulundu. Bizim ülkede de aynı konulardan bilinmeyen sponsorlar vesaire soruşturmalar açıldı fakat bu davalar düştü. Bu davalar nasıl bu kadar rahat düşebiliyor bizim ülkemizde demiş dinleyicimiz. Yine bununla alakalı gelişmeler yaşanıyor. Şimdi farklı camialara sponsor olan bazı şirketlerde de sıkıntılar çıkmaya başlamış ama sponsor oluyor. Yani sadece bir şirket geliyor ki sana sponsor oluyor. Ya da ben diyorum ki abi ben bir Görkem Tezer diye şirket açıyorum. Sana sponsor oluyorum ya dinleyicim sana söylüyorum bunu. Sana sponsorum yaptığın işe. Abi sen beni bilmiyorsun. Ben kötü bir iş çeviriyorum. Kötü işler yapıyorum. Gizli saklı işler çeviriyorum ve bir sene sonra bu ortaya çıkıyor. Şimdi benim sana sponsorluk için verdiğim o para kötü bir para değil, suçlu bir para değil. Orada söz konusu sen değilsin ki. Konunun muhatabı yani kulüplerimiz değil o konuda. Yani sponsorlarla alakalı yaptığınız yoruma hitaben söylüyorum. Şimdi de sosyal mecrada en çok eleştirilen takım Beşiktaş olmuş. Biz eleştirmeyi çok seviyoruz. Yeter ki böyle bir durum yaşansın. Galatasaray'ı da eleştirdik. Fenerbahçe yok Çobani Stadyumu, yok böyle olur mu? Yok Beşiktaş'ta şimdi birçok sponsorla alakalı yine konular var gündemde biliyorsunuz. Yani eleştiriyoruz sadece. Ama kulüplerimizi ilgilendiren bir konu değil bu. Kulüplerimizi bağlayan bir konu da değil. Öyle söyleyeyim. Keşke Amerika'ya yenilseydik. O zaman belki bırakırdı. Yok, bırakmıyor. Bırakmaz. Yani bıraksaydı Dünya Kupası sonrası bırakırdı. Geçtiğimiz akşamki o kötü futbolun ardından bırakırdı. Yok. Bırakmıyor. Yabancılar zaten kolay kolay bırakmıyor. Hani yabancıların bırakması için yüklü bir tazminat alması gerekiyor. Ülkemizde kolay kolay bir teknik direktörün bıraktığını hatırlıyor musunuz yabancı? Kulüpler dahil. Sadece milli takımlardan bahsetmiyorum. Ama gelir Türk bir oyuncu, yerden yere vurduğunuz bir oyuncu ya da Türk bir teknik adam yine eleştirdiğiniz bir isim giderken tazminatını almaz. Almıyor da birçok kişi. Ama yabancı bir antrenör takımdan gönderilene kadar gitmiyor. Çünkü tazminat alacak. Çünkü aynı duyguları yaşamıyoruz yabancı bir isimle. Aynı duyguları yaşamıyoruz. Görkem abi iyi yayınlar nasılsın? Uluslar Ligi iyi geldi demiş. Şöyle bir bakalım kupon göndermiş. Dinleyicimiz Danimarka Portekiz 4-2 güzel skor tahmininde bulunmuş. Yunanistan Hollanda yine 2-0'lık bir skor. Yine uzun bir süre radyoyu dinlemeyecektir. Sevgili Eser Bey iyi bir rakam kazanmış çünkü. Artık kış da geliyor. Böyle gönderirsiniz bulunduğunuz yerden meyveleri, sebzeleri gönderirsiniz. Ha gelenler var. Gönderilen yayıncılar var. Var var tabii. Ben şurada bir buçuk seneden beri bir ne yiyemedim? İzmir'in nesi meşhurdu bak onu bile unutmuşum ya. İzmir'in nesi meşhurdu arasına yumurta falan koyuyorduk. İzmirli dostlarım bir yazsın bakayım. Aklıma gelmedi. Poğaçaya benziyor da. Neyse şöyle bakalım. Hocam biri evet nasıl bağlamaz kulübü? Ona izin verenleri bağlıyor işte. Onu söylüyorum. Ona bir izin kim veriyor? Kim tarafından izin veriliyor? Kim tarafından veriliyor? TFF tarafından onaylanıyor. Ama TFF hiç eleştirilmiyor mesela bu konularda, reklam konularında, sponsorluk konularında. Asıl muhatap TFF. Ha TFF ben bunu kabul etmiyorum diyebilir. Ama niye demedi? Ha, ben daha derin pencereden bakmaya çalışıyorum onu söyleyeyim. Yoksa tabii ki sizin dediğinizi anlıyorum. Yani onunla o tabii ki aynı şey değil. Ama burada yetkili bir mecra var. Yetkili bir birim var. Ama o birim onaylıyor. Ben daha derinlere inmeye çalışıyorum. Yoksa Galatasaray'da Beşiktaşlı'ya laf atıyor, Fenerbahçeli'ye laf atıyor, o ona, o ona. Yani böyle bir şeye varamayız, onu söylüyorum. Zaten bir kaos ortamı var. Her şey dört dörtlük gitse bile ülke futbolunda taraftarlar birbirini yiyor. Bir gerginlik. Sürekli birbirine çamur atma, bir laf atma, hakaret etme. Ben buna karşıyım. Yoksa hangi takım ne yapıyor, ne ediyor, nasıl bir sonuç alıyor Süper Lig'de, kim şampiyon oluyor? Hiç ilgilenmiyorum işin o kısmıyla. keyif almaya çalışıyorum. Hangi takımın olduğunun da önemi yok. Ha, dediğiniz o anlamda katılıyorum. Tabii ki onunla o aynı şeyler değil. E tabii ki o kulübü de bağlar. Ama TFF neden ona izin verdi zamanında mesela? Yani kim onaylıyor onu? Kim onaylıyor? İsmini yazmamış dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. Şöyle bakayım bulabilecek miyim? Sevgili Ümit Bey, mesajınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Abi Yunanistan'da iki ekip beraberliği söyledin. Doğru. Beraberliğini söyledin. Umarım 3.02 Hollanda öne geçtiğini haberini bize verirsen senden Allah 100 kere razı olsun demiş. O kadar abartmayın ya, futbol bu alt tarafı. Yani kazanırsın, kaybedersin. Bakalım Hollanda maçındaki sonucu an ve an sizlere aktarayım. Gündem yoğun olunca beraberlik demiştim ben o maça, değil mi? Doğru. Uğur Böceği şans oyunları bayisinde az önce bahsettiğimiz o kuponlara ulaşırsanız neler oluyor görürsünüz. Çok güzel tahminlerim var. Sizlerle buluşuyor. Ha bugün basketboldaki kuponların başarısız oldu sadece. İki kuponum. Güveniyordum da. Anadolu Efes galibiyeti, bir de neydi? Real Madrid. 3.5 handikaptan maç sonu 2. İkisi de beni yanılttı. Sadece orada yanıldım ama futbolda iyi gidiyorum. Birazdan da gelen kuponlarımı zaten yine sosyal medyamdan da görebilirsiniz. Instagram'a Görkem Tezer yazmanız yeterli olacaktır. Görkem Bey merhaba, iyi yayınlar. %80 başarı oranım var diyorsunuz. Ben de bu şans varken gider o %20'leri bulurum. O yüzden uzak durmaya çalışıyorum. Saygı duyuyorum canım, tabii ki. Tabii ki saygı duyuyorum. Gün içerisinde yaptığım kuponlar %80 değil. Hani ay sonuna vurduğunda benim her tercihimi oynarsan, her tercihimi değerlendirirsen, mesela bir tane yaptım şu an örnek. Gelmedi mi? Ardından 3-4 tane daha yapıyorum, o 3-4 tanesi geliyor. Yani tabii ki amaç burada para kazanmak değil. Sakın para kazanayım ben maaşımı ikiye katlayayım gibi böyle durumlara düşmeyin. Sizin cebinizdeki para kıymetlidir, bakın benim için de kıymetlidir. Sakın kaybetmeyin o kadar yüklü meblağlar. Sponsoru, iddia bayisi Uğur Böceği olan bir dostunuz diyeyim. Dostunu söylüyor bunu. Cebinizden çıkan rakam sizi kesinlikle üzmesin. Sevgili Tunç Bey. City bu arada gole çok yaklaştı. 90+3 işaret edildi. 1-1'lik eşitlik ve artık son ataktı diye tahmin ediyorum. Çünkü uzatma bölümünün de son saniyeleri oynanıyor. Manchester City sağlı sollu ataklar gerçekleştirdi ama bir türlü o golü bulamadı. Devam edelim, son mesajları alıyorum. Son 4 dakikam kalmış. Bizim artık Avrupalılar gibi altyapılarda göçmen futbolcuları oynatmamız lazım, oynatmak lazım. Amatörlere, Afrikalı futbolculara izin vermemek lazım. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İtalya böyle yapıyor. Ya abi bu başka bir boyut. Altyapı, tamam bu ayrı bir durum. Yani altyapıda da hakemlere güvenmiyoruz. Futbolun en temel görevi kimde? Senin istediğin kadar genç oyuncuların olsun. Şu anki konu hakemler. Hakemlere zaten güvenilmiyor. Ve şimdi hakemlerle alakalı iddialar gündeme geliyor. Şimdi bu hakem sorununu biz nasıl çözeceğiz? Hakem konusunu çözmemiz lazım bir kere bizim. En başlıca yönelmemiz gereken sorunlardan biri bu. Diğer hepsini geçtim. Yetenekli, yeteneksiz oyuncular. Avrupa'da başarı geliyor, gelmiyor. Bakın bunların hepsini geçtim. Bunlar çözülebilecek durumlar da. Hakem konusunda bu gözaltına alınan hakemler ve iddianameler, MHK başkanının gözaltına alınması gibi detaylar, yani ne olacak devamında? Maçlar başlayacak bir hafta sonra ya. Bir hafta 10 gün sonra maçlar tekrardan başlıyor. Biz ne yapacağız? 8 günlük bir süre var. Hatta bugün de bitti. 7 gün. Güvenebilecek misiniz? Güveniyor muydunuz? Daha mı artacak güven? Onu nasıl çözeceğiz? Şöyle bir bakalım neler geliyor. İsimsiz sponsorlar çıktı. Milyonlarca dolar bağışladılar kulüplere. En azından bunların da bir soruşturmaya girmesi gerekiyor demiş dinleyicimiz. İzmir'den Halil Kabakoğlu. Hah, boyoz, evet doğru. Hiç kimse de boyoz göndermiyor bana diyecektim de bulamadım ya adını. Unuttum onu. Boyoz. Bu aralar bir unutkanlığım söz konusu. Yani inanılmaz ya, markete gidiyorum. Şirket kartımı veriyorum. Buradan çekebilirsiniz diyorum. Şirkete geliyorum. Makineye basacağım, içeri giriş yapacağım. Kredi kartı basmaya çalışıyorum. Ya çok enteresan şeyler yaşıyorum. B12 eksikliği mi ne acaba, bilemedim ki. B12 ilacı kullanıyorum bu arada. Unutkanlık yapıyor mu B12? Ha, bu yaşlarda unutkanlık başladıysa vay halime, ülke futbolundaki hakemler gibiyim. Yani bir maç önce çaldığı kararı bir saat sonra niye çaldığını bilmeyen hakemler gibiyim şu an. Birbirine girdi işler. Saygılar, teşekkürler demiş dinleyicimiz. Ben teşekkür ediyorum. O kadar yazdığınız ettiğiniz sevgili Ümit Bey, değil mi? Doğru söylüyorum, yanlış olmasın. Evet, sevgili Ümit Bey teşekkürünü göndermiş. O konuda bir noktada yanılıyorsun. O verilen para ile istedikleri transferleri yaptılar. İşte bu kazanılmış para oluyor. Ona karşı bir Anadolu takımı bunu yapamıyor. İşte ben de onu söylüyorum zaten. Onu anlatmaya çalışıyorum. Nerede yanılıyorum onu anlayamadım. O sponsorların verdiği paraları vermeden önce bir kurumun dikkatlice takip etmesi gerekiyor. Ve onu takip eden merci neresi, kurum neresi? Türkiye Futbol Federasyonu. Türkiye Futbol Federasyonu onay verdikten sonra sponsor alabiliyorsun. Göğüs sponsoru, forma sponsoru alabiliyorsun. Sen istediğin kadar bir firmayla anlaş. Finalde TFF'nin bir imzasının gerçekleşmesi gerekiyor. Onu inceleyen taraf kulüp değil. Ülke futbolunu yönetenler, TFF, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yetkili kişileri bunu eleştiriyor. B12 ilaç değildir demiş dinleyicimiz, vitamindir demiş. Bak, bu bilgiyi de aldığım iyi oldu. Teşekkür ediyorum. Arada sırada kullanıyorum ya, öyle unutuyorum bazen içmeyi B12. Onu da unutuyorum. Yani unutkanlık ilacı mıdır onu da bilmiyorum da. B12 ilacını ilaç değil diyor gerçi ama ilaç diyeceğim ona. Onu içmeyi de unutuyorum bazen. Bu aralar yorgunum. Bu aralar yorgunum. Gelmeyin üzerime. Ülke futbolu gibiyim şu an. Abi iyi yayınlar. Kayıt oldum, numarayı söylesen de 0540 300 şif 097. Şayetiddia.com'da kayıtlı bayinizi Uğur Böceği Şans Oyunları bayisi olarak değiştirdiyseniz ve ilerleyen günlerde her an karşınıza çıkabilir. Sponsorumuzun sizlere ücretsiz hediyeleri oluyor, jestleri oluyor. Bunlara ulaşmak istiyorsanız sadece iddia.com'da kayıtlı bayinizi Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştirmeniz gerekiyor. 30 çift 0 97 bu arada. Bayi kodu, onu da hatırlatayım. Kafanıza takılan bir soru varsa, numarayı kaçırdım, yoldayım şu an diyorsanız da tabii ki saygı duyuyorum, olabilir. Yapmanız gereken işlem Instagram'dan Görkem Tezer, adımı soyadımı yazman yeterli olacaktır. Instagram kullanıcılarına buradan duyurusunu yapayım. Yani, takip isteğinizi alırım. Radyo Spor'u da yine tüm mecralardan, sosyal mecralardan takip edebilir dinleyicilerim. Son dakika gelişmelerine de benim dediğim gibi hediyeler vesaire, onunla alakalı hikayede zaman zaman paylaşım yapıyorum. Kendi Instagram hikaye bölümünde ona da ulaşmak için Görkem Tezer yazma yeterli olacaktır diyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Bu akşamlık benden bu kadardı. Yarın tekrardan aynı saatte karşınızda olmayı ümit ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Anlaştıysak hoşça kalın.
1: 30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
6: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu başlıyor.
7: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 1 Ekim 2026 Perşembe günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Yine dop dolu bir gündem var bugün önümde. Dün yaşanan gelişmeleri girişte her zaman olduğu gibi özetleyeceğim. Şarkı ve reklam arasından sonra da Genco abiyle birlikte bu özetlediğim gelişmeleri değerlendirmeye başlayacağız. Özete dünkü bir maçla başlamak istiyorum. Konya Spor'la Filistin milli takımı dün akşam Konya'da, Konya Spor'un stadında dostluk karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Gerçekten çok güzel görüntüler vardı. Hem maç önündeki dünden bu yana var da dün hadi maç özelinde konuşacak olursak hem maçın önünde taraftarların hazırladıkları pankartlar, maç içerisinde yaşananlar, maçın 89-59'da bitmesi ve Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir yazısı. Her şeyle çok güzel düşünülmüş bir organizasyon. Bu yüzden bunu düşünen kim varsa Konya Spor'da bütün herkesi tebrik etmek istiyorum. Gerçekten dün güzel görüntüler vardı bu karşılaşma özelinde. Eminim hani izlemediyseniz bile karşılaşmayı sosyal medyadan olanları takip etmişsinizdir. Bu ilk haberim oldu. İki, dün Euroleague'de ikinci haftanın kapanışında Beşiktaş Maccabi Tel Aviv ile deplasmanda oynadı Belgrad'da ve Euroleague'deki ilk galibiyetini aldı siyah beyazlı ekip ve 109 sayı attı Beşiktaş Maccabi Tel Aviv potasına. Kendi potasına da 93 sayı gördü. 16 sayılık farkla mücadeleyi kazandı Beşiktaş. İki oyuncu 20 sayı buldu karşılaşmada. Biri Scottie Wilbekin, diğeri de Anthony Brown. Brown 20 sayısının yanında 5 rebound aldı. 3 de asist yaptı. 17 sayıyla Devin Dotson yine galibiyette öne çıkan bir diğer isimdi. Yerlilerden de Furkan Korkmaz attığı 11 sayıyla dikkat çekti ve Beşiktaş ikinci maçında ilk galibiyetini almış oldu. Bu hafta çift maç haftası. Beşiktaş'ın da 3. maçı Euroleague'deki Cuma günü olacak. Cuma günü Beşiktaş İstanbul'da Barcelona'yı konuk edecek. Taraftarın da yoğun bir destek vermesi bekleniyor bu karşılaşmaya. Dün Euroleague'de bir maç daha vardı. Panathinaikos Asvel mücadelesi 102-79 Panathinaikos üstünlüğüyle tamamlandı. 2-2 hafta sonunda Euroleague'de 2-2 yapan toplamda 6 takım bulunuyor. Fenerbahçe Tarfin onlardan birisi. Averajla da Fenerbahçe şu anda ikinci basamakta gözüküyor. Lider Panathinaikos, Partizan, Valencia, Olympiakos ve Dubai'de 2-2 yapan diğer takımlar oldu. Diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Anadolu Efes'te 2 maç sonunda 1 galibiyetteler. Ve şu anda da tabii çok daha erken ama Beşiktaş ve Anadolu Efes'te play-in potasında haftayı tamamladılar. Bakalım 3. hafta bugün başlayacak. Bugünün programında da Onu da söyleyeyim. Anadolu Efes Kızılyıldız deplasmanında olacak. Saat 21'de başlayacak mücadele. Fenerbahçe'nin 3. hafta maçı ise Cuma, tıpkı Beşiktaş'ın maçı gibi Fenerbahçe'de Dubai ile oynayacak. İki takımdan birinin serisi bu karşılaşmayla birlikte sona erecek. Şimdi nereden devam edeyim? Gerçekten o kadar fazla yine gelişme oldu ki, bir taraftan biliyorsunuz Mert Kasa Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve onunla birlikte 6 kişinin daha gözaltına alındığını konuştuk. Dünden beri Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yönetici ve başkanlarla alakalı bahis konusunda sevkler bir anda açıklandı. Hiç beklendik bir durum değildi ama uzun zamandır çünkü araştırmalar devam ediyordu. Dün mü denk geldi yoksa bilerek mi dün paylaşıldı? Onun kararını tabii ki insanlar hani kendi içlerinde vermişlerdir. Benim de düşüncem aşağı yukarı belli. Dün denk gelmemiştir diye düşünüyorum. Bilinçli olarak dün belirdiği gibi hissediyorum. Nitekim bahis oynadı.

0: lazım. Çok bir gerekçe sunmamış istifa edenler. Görüldükleri lüzum üzerine birisinden gördüm. Öyle bir sosyal medya açıklaması vardı. Bu yüzden istifa etmiş ama sebebinin bu olabileceği konuşuluyor. Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Trabzonspor'dan yöneticiler var. Yöneticilik yapmış isimler var. Halihazırda yönetici olmasalar dahi bu son 5 yıllık dönemde yöneticilik yapmış isimler de burada tespit edilmişler. Onları da konuşacağız. TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın oğlunun da yine burada sevk edildiğini görüyorum. Bursaspor Başkanı'nı görüyorum. Karagümrük konuyla ilgili açıklama yaptı. Bazı kulüplerin 30'un üzerinde yöneticisi bahis oynadığı tespit edilip PFDK'ya sevk edildi. Gerçekten bu da enteresan bir noktaya gitti bu konu. Bir başka gündem dün akşam itibariyle oluştu. Cristiano Ronaldo gündemi. Bunu da tabii konuşmadan geçmek olmaz. Portekiz milli takımının ikinci maçında Cristiano Ronaldo yedek kulübesine başladı mücadeleye. Oyuna gireceği söylenmiş maç öncesi Jesus tarafından. Ama oyuna girmedi. Bu durumda Ronaldo'nun bozulduğu söylendi. İşte antrenmana çıkmak istemediği konuşuldu dün gün içerisinde. Sonra da işte Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı işte seyahat etti, takımı yanına geldi, kriz çözüldü dendi. Akşam oldu, Jesus'un basın toplantısında söyledikleriyle birlikte Cristiano Ronaldo milli takımla bağları kopardı. Otelden çıktığı görüntüler, özel uçağının Danimarka'da galiba, Portekiz şu anda Danimarka'da olduğu haberleri çıktı ve nitekim Cristiano Ronaldo'nun da gece bir yazılı paylaşım, bir açıklama geldi ve bütün bu haberleri doğruladı. Milli takım kampından ayrıldığını ama takım arkadaşlarına önündeki maçlar için başarılar dilediğini söyledi. Enteresan bir Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Onlara bakacağız. Fenerbahçe'de bu arada cumartesi günü bir hazırlık maçı yapacak. Azerbaycan'a gidecek. Turan Tovuz'la oynayacak. Bugün Trabzonspor kardeş kulübü Drogheda United'la Trabzon'da karşı karşıya gelecek ve yarın da Galatasaray'ın Pendikspor mücadelesi var. Yalnız Beşiktaş'ın bir hazırlık maçını bulamadım. Bu 3 haftalık arayı tahminen her takım en az bir hazırlık maçı yaparak geçirir diye düşünüyorduk. Ama Beşiktaş'ta böyle bir maç sanıyorum yok. Onu da ek bir not olarak sizlere aktarayım. Bakayım bugünden söylemediğim bir şey. Ha, milli takımla ilgili de son haber olsun. Milli takım da yarın Belçika deplasmanında oluyor. Milli takımla birlikte yer almışlar. Orkun Kökçü de tedavisine İstanbul'da Beşiktaş'ta devam edeceği için aday kadrodan çıkarıldı. Emirhan Ümit milli takımdan sanki onun yerine dahil edilmiş gibi oldu. Diyelim 7-11 saatlerimiz, şarkı ve reklam aramızı verelim. Aradan sonra gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım.
1: Ali Erim, Mertelan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7-18 saatlerimiz, Perşembe gününe geldik. Genco abi yine burada. Günaydın.
2: Evet, şaşırdın.
0: Batıkan bir bugün tek değilsin inşallah dedi. Seni göremeyince erken saatte geldik biz. Ama yok dedim, Genco abi gelir, ne zaman gelmedi?
2: Ben
0: bir zaman gelmedi de
2: valla
0: bir gün hatırlıyorum, bir önceki tatil
2: gelmedim
0: döneminde
2: değil de şey, geciktim.
0: Geciktim.
2: Geciktim.
0: Geç geldi.
2: Ben normalde alarmsız, bak bugün de mesela alarmsız uyandım.
0: Ya o nasıl bir özellik ya? Ben de öyle bir özellik istiyorum. Alarmsız uyanmak.
2: Ama işte ben erken kalkarım yani. Erken uyanırım ben. Böyle şey derler ya, sabah insanımsın. Ben sabah insanıyım derim
0: Belli belli.
2: kendime. Sabah yine kalktım geldim. Burada oturup açılışını burada değil de içeride o senin durduğun odanın üçlü koltuğunda dinleyiş yaptım.
0: Ali abi de öyle bir şey geliştirdi. O da stüdyoda değil, dışarıda dinliyor açılışı. Senin gibi işte. O da bitiriyor açılışı. Sonra geliyor
2: Evet.
0: stüdyoya. Ben burada tekim yani, açılış yaparken bilmeyenler için.
2: Rahat rahat böyle.
0: Rahat.
2: Bütün oda senin.
0: Aynen benim. Kafama göre konuşuyorum. Kimse de engellemiyor.
2: Tabii.
0: Hatta Ali abinin hoşuna gidiyormuş benim açılışlar. Beğeniyormuş yani özeti. Bilmem, öyle bir alışkanlık gelişti zamanında.
2: Ya sen tatile çıktığında ben ilk defa
0: Moderatör.
2: moderatör olduğumda
0: Ne oldu?
2: Batıkan biliyor. 1 dakika 12 saniyelik bir

0: özetle. Tabii bir dakika böyle Galatasaray oynadı, Fener oynadı, Beşiktaş berabere kaldı. Şimdi müzik arası dedim. Batukan böyle genç abi ya biraz daha uzatsa mıydın keşke. Bundan sonraki günlerde lütfen biraz öyle yapalım. 7-2 geçe müzik girmişti.
1: 10 dakika falan artık sürüyor. Eskiden 5-6 dakikaydı. Öyle şu an biraz da uzatıyorum tabii, yorum da katıyorum. Az buçuk konu az olunca. Bugün gerçi konu da çoktu. Evet. Maşallah var gündemin.
0: Evet.
1: Yurt içi yurt dışı çok malzeme birikti.
0: Yani futbolun olmadığı bir dönemde nasıl bu kadar konuşacak şey çıktı inanılır gibi değil.
1: Evet yani dün hani futbolda maç yok. Hadi evet. Milli aradayız ama maçlar olur onları konuşuruz. Dün o da yok. Hiçbir maç yoktu yani bizim izleyebileceğimiz. İşte ilk konumuz da girişte de onunla başladım ben. Şimdi de onunla belki devam edebiliriz. Konyaspor Filistin milli takımı mücadelesi. Uzun zamandır zaten duyurusu yapılıyordu bu karşılaşmanın. Ve dün de Konya'nın stadında saat 20'de taraftarı da ücretsiz şekilde haliyle öyle bir bilet geliri beklenmeden karşılaşma yapıldı. Gerçekten maçın önüyle esnasıyla sonuyla çok güzel
0: mesajlarıyla
1: görüntüler. Evet. Dün işte Konyaspor'un Twitter hesabını takip ettiyseniz eğer gün içerisinde başladılar. Filistin halkının yanındayız diye. Stat'tan hem Türk bayrağı görselleri hem Filistin bayrakları koltukların üzerine serilmiş. Aynı taraftarız, aynı taraftayız şeyini de, mesajını da hep kullandı Konyaspor Kulübü. Formalarda emanete iyi bak yazısı, Filistinli Pele olarak adlandırılan Süleyman El Ubeyd'in vefatı vardı bu dönem içerisinde İsrail saldırıları sonucunda. O da evinden ayrılırken ölmeden önce eşine son söz olarak emanete iyi bak demiş ve onun anısına böyle bir yine jest yapılmış. Tabii çok iyi bir karşılama töreni oldu Filistin milli takımında da otobüse gelirken. Pankartlar dikkat çekiciydi. Ben Konyaspor'un tweet sırasına göre okuyacağım. Gazetecilik bir suç değildir pankartı. Kalemleri susturabilirsiniz ama yazdıkları gerçekleri asla yok edemezsiniz. Filistin'in cesur yürekli gazetecileri dünyaya sadece haberi değil insanlık onurunu miras bıraktı dendi. İsrail Filistin'de tam 1014 sporcuyu öldürdü. Bunlar İngilizce yazılıyor bu arada. Ben Türkçe'ye çeviriyorum. Bu sporcuları rahmetle anıyoruz dedi Konyaspor Kulübü ki maçın 10. dakika 14. saniyesinde de bu
0: Işıklar
1: anma için
0: duruldu.
1: Maç durduruldu. Bir anma yapıldı. Isınmada işte Filistin halkının yanındayız üzerinde yazılı tişörtler. Filistin bir insanlık meselesidir yazılı tişörtlerle Konyaspor ısınmasını gerçekleştirdi. Çok acı ama bir o kadar da anlamlı bir pankart yine vardı. Ve ne deniyordu ona? Koreografi. Çocuklar uyurken sessiz kalınır, ölürken değil. Bu da İngilizce ve stadın başka bir yerinde de Türkçe olarak bu pankart hazır bulundu. Bu da dediğim gibi çok acı ama bir o kadar da anlamlı bir mesaj. Gerçekten %100 doğru. Çocuklar uyurken sessiz kalınır, ölürken değil. Evet, işte tek yürek olundu, barış mesajları verildi karşılaşma öncesinde ve esnasında. Seremoniye Konya'da misafir edilen Gazeli çocuklarla
0: evet.
1: birlikte çıkıldı. Bu da çok güzel bir görüntüydü. Hepimiz biriz dedi Konyaspor. Özgür Filistin pankartıyla yine Konyaspor futbol takımı çıktı sahaya ve maçta 89-59'da bitirildi. 90 olmadı.
0: Çok, o çok anlamlıydı gerçekten.
1: Ve şöyle bir mesajla bitirildi. Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir. Böyle bir akşam geride kaldı Konya'da gerçekten. Hani ben de okurken böyle şu anda da hani
0: düğüm oluyor değil mi insan?
1: Duygulandım net şekilde.
0: Düğüm oluyor kesinlikle. İnsan gerçekten öyle.
1: Çok güzel çok güzel düşünülmüş. Organize edilmiş. Uygulanmış. Bir karşılaşma, dostluk karşılaşması olmuş. Kimin emeği varsa tebrik etmek lazım. Tekrar söylüyorum.
0: Aynen. Yani
1: umarım
0: işte
1: daha güzel günlerde tekrar dendiği gibi özgür olduğunda o maçta kaldığı yerden devam eder.
0: Detayları verirken benim de aklıma böyle insanın tabii unutamadığı işte bazı haberlerdeki o görüntüler böyle film şeridi gibi, keşke film şeridi olsa ama gözümün önüne geliyor işte bir Amerikan kanalında çıkmıştı hatta, bir eve bomba düşüyor, enkazın arasından yani 4 yaşında falan bir çocuk çıkartılıyor. Yani hayatta ama nasıl şokta biliyor musun? Yüzü kan içerisinde ve bunu anlatan kadın, ya şu anda bile o kadar kötü oluyorum ki, hüngür hüngür ağlıyor Amerikalı kadın, ama yani hüngür hüngür ağlıyor kadının o şok hali, şey, çocuğun şok halinden dolayı. Ya tabii Filistin dünyanın gerçekten kanayan bir yarası, çok çok büyük bir yarası. Ya ben çocukluğumdan beri hatırlıyorum işte Yasser Arafat'ın bütün dünyaya canlı yayında işte İsrail askerleri beni rehin aldı, bir aracın içerisinde mahsurum, bütün dünyaya sesleniyorum, Filistin halkı için dediği günü bile hatırlıyorum. Yani ben ya ortaokuldaydım ya lisedeydim. Bütün dünyaya canlı yayın yapılmıştı ve Türkiye de bu yayını vermişti. O an benim hayatımda gördüğüm ilk savaş karesi gibi bir şeydi. Yani hani bir ülkenin lideri başka bir ülkeyle ilgili, esir alındım, yardım edin bana, bütün dünyaya sesleniyorum. Tabii hiç anlamıyordum o zaman. Yani hiç anlamıyordum. Haberleri izliyordum ama işte düşün yani, o anlamadığım günlerden 47 yaşına geldim bugünlere ve hiçbir şeyin değişmemesi ve her şeyin daha da kötüye gitmesi, engellenememesi inanılmaz acı bir şey. Yani politikaya olan benim inancım hiç yok. Hiç yok yani. Bu da onlardan biri. Yani Filistin olayı da bunun en büyük sebeplerinden biri. Her sene çıkılıyor, konuşuluyor. Her sene lanet ediliyor. Her sene işte şöyle yapmalıyız, böyle yapmalıyız. Ondan sonra mesajlar, açıklamalar ama hiçbir şey değişmiyor.
1: Mesela şu an son durum ne diye sorsam sana Gazze'de? Biliyor muyuz mesela? Ben de bilmiyorum ama devam ediyor tabii
0: süreç. Son durum, ben
1: ama hani bu kadar uzun sürmesi.
0: 2 ya da 3 hafta önce Mert bir Gazze'ye giriş izni olan bir Türk gazetecinin izin kağıdını gösterdiği halde sınırdaki İsrail askerlerinin hayır seni almak istemiyoruz ama giriş iznim var diyor, gösteriyor kağıdı, giriş iznim var diyor, yarın gel arkadaşım almıyoruz diyor, bu kadar basit diyor, yani İngilizce, bu kadar basit almıyoruz diyor. Ve belki kamera olmasa onu vurabilirler bile, çünkü o kadar keyfi bir olay onlar için, yani o kadar keyfi bir olay. Ve bütün dünyanın gözlerinin önünde bu olayın tekrar tekrar nüfuz etmesi ve hiçbir şey yapılmaması gerçekten çok acı. Diyorum işte, politikaya olan inancımın en büyük kaybına sebep olan olay budur. Çocukluğumdan bu yana bu olayın çözülmemesi. Bütün dünya İsrail'den güçsüz mü? Hayır, güçlü. Yani ama hiç kimse hiçbir şey yapamıyor açıklama haricinde. Ha, zamanında benim hatırlamadığım Arap savaşları olmuş İsrail'e karşı. Tabii ama işte, evet. İsrail çok kısa bir sürede hemen onları bertaraf etmiş, ama hiç hatırlamadığım olaylar onlar. Tabii bunlar da olsun diye söylemiyorum, o da ayrı. Ama yani bütün dünyanın şiddetle karşı çıktığı bir olayda buna savaş harici de bazı önlemler, İsrail'in bundan vazgeçeceği önlemler, mutlaka yaptırımlar mutlaka vardır. Ama bunlar yapılmıyorsa ben de başlarım böyle politikaya.
1: Yani burada da bir bu kadar masum insanın, başta tabii çocukların, bu işte hiçbir günah yok. Adı üstünde yani çocuk, ama onların hayatlarını bu saldırılar sonucu kaybetmesi en çok tabii, yani çok üzüntü verici nokta var da bu da onlardan bir tanesi. Masum insanların hayatını kaybetmesi, sivillerin hedef alınmış olması ve alınmaya da devam edilmesi. Bunun tabii sona ermesi lazım bir an önce, ama tabii bizim burada ancak bunu dile getirmekten başka bir yapabileceğimiz bir şey yok. ama dile de getiriyoruz. Bugün bilerek ben de bu konuyu seçtim giriş için. Biraz daha farkındalık olsun diye. Zaten insanlarda var. Bu konuda hani farkındalık yaratmak bile zaten abes. Konu kendi başına. Biz hiçbir şey demesek de zaten farkında olunması gereken bir şey. İnsanlarda da bu vardır diye düşünüyorum ama yine de ben de bu vesileyle bir kez daha bu konuyu gündeme getirmek
0: İşte
1: isterim.
0: İşte dünkü olayın da gerçekleşmesini sağlayan herkesin emeğine sağlık. O pankartların, mesajların, yazılanların İngilizce olmasının sebebi de dünyanın bunu görmesi. Dünyanın yaşananların ne boyutta olduğunu tekrar anlaması ve görmesi, gündeme gelmesi amacıyla düşünülmüş, hazırlanmış. Herkesin emeğine sağlık.
1: Peki 7.31 saatlerimiz. Genci abi bir araya gidelim. Reklam arasına gidelim. Aradan sonra da gündemde başka birçok konumuz var. Az önce paylaştık. Onlarla devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7.34 saatlerimiz. Şimdi dünkü gündeme dönelim. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gün içerisinde bir disiplin sevki haberi çıktı. Standart bir sevki gibi gözüküyor önce. Ama içine baktığınızda standart olmadığı anlaşılıyor hemen. TFF tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında 2026-27 futbol sezonunda Süper Lig ve 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin futbol disiplin talimatının 57. maddesi uyarınca 30 Eylül 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir denildi. Alta bir link verildi. PFDK sevkler için tıklayınız diye. Ve o linkin içerisinde de işte kulüplerden, hangi kulüpten kaç yönetici var, isimleri ne? Bunların hepsini biz öğrenmiş olduk.
0: 400 küsür değil mi?
1: Evet. Tam sayıda, hadi senin için söyleyeyim, 448.
0: Değil mi? 48 mi?
1: 448 kişi sadece Süper Lig ve 1. Lig bu. Daha bunun 2. Lig ve 3. Ligi var ki orada sayı tabii daha da artacak. Takım sayısı çok daha fazla olduğu için. Ama şu aşamada 448 isim ve tabii ki isimler arasında çarpıcı isimler de var. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan. Bunlardan en belki de şok edici olanı. Dün o da hemen bu olayların işte açıklanmasından sonra Aspor canlı yayınına çıktı. Orada bir açıklamada bulundu Ertuğrul Doğan. Not almıştım inşallah.
0: Ben de var. Ben dinledim.
1: Ben de dinledim.
0: Şöyle yazılı. Daha önce bir bahis hesabı olduğunu kabul ediyor. Hesabın olaylar gündeme gelmeden önce kapandığını söylüyor. Yıllar öncesine dayandığını, o dönem bahis şirketlerinin kulüplere sponsor olduğunu, buradan kalma bir hesap olduğunu söyledi. Hatta bu sponsorlukların TFF'de yapılan lansmanlarla da duyurulduğunu, yani hani bizzat kendi adına değil de işte lansmanla resmi bir şekilde olduğunu söyledi. Başka neler not almışım?
1: Hani bizim zamanımızda bunlar çok işte önemli değildi. Böyle bir bilinç yoktu yöneticilerde. Evet. Futbolcuda yapılıyordu ama bize yapılmıyordu gibi bir şey de ifade etmiş Ertuğrul Doğan. Ama tabii yöneticilerin de tabii bunu bilmesi lazım. Yani bu hani futbolculara böyle bilgilendirme yapılıyordu, yöneticilere yapılmıyordu. Bir bahane olmaktan bence uzak bir söylem. Sayın Başkan orada başka bir kelime ya da cümle kullanabilirdi bence. Olmamış o kısım.
0: İşte olaylardan önce de hesabım kapandı. Hatamız varsa affola şeklinde notlarımı almışım.
1: Zaten açıklamalar hani şu tonda geliyor. Hani biz yaptık ama kendi takımımıza bir bahis yapmadık. Başka yaptık. Hani bir manipülasyon ya da buradan bir para kazanalım şey olmuyor. Genelde mesela bazılarının açıklamalarını görüyorum şimdi. 5 TL'lik kupon yaptık. Tek bir kupon yaptık. Hı hı. Bunun için biz PFDK'ya sevk edildik. Sarıyer Başkan demiş galiba. 5 TL'lik bir kupon için sevk edildiğini söylüyor. Aslında kural basit bu arada. Kural 5 TL'ye, 10 TL'ye, 100 TL'ye bakmıyor. Yapmaman lazım zaten.
0: Tabii. Yani
1: yasak ama işte mecbursan yapmaya ki bazen o da söyleniyor işte maçları izlemek için bir kupon yapman gerekiyor. Gerçi orada da şunu bilmesi lazım yöneticilerin. Futbola değil basketbola ya da tenise yapın. Olabiliyorsa eğer tenise yapıp o futbol maçlarını da izleyebiliyorlar mı? Yoksa illa o maça mı bahis yapmak gerekiyordu? Sen hatırlıyor musun? Bilmiyorum. İkinci lige sponsor.
0: İzlemek için mi?
1: İzlemek için ama tenise yapıp olur diye düşünüyorum.
0: Tenisi hatırlamıyorum da alt, yani anlaşmalı olduğu yerler neyse. Hangi firmanın hangi şeyle anlaşması varsa. Ligle.
1: Yok. Üçüncü lig maçını bir platform yayınlıyor.
0: Evet.
1: İzlemen için senin bahis yapman lazım. Ama
0: anlaşmalısı, o maça, evet.
1: O maça mı bahis yapman lazım yoksa ben tenise yapayım futbol maçını da izleyebiliyorum.
0: Çok büyük bir ihtimalle son işte 24 saat mi 48 saat içerisinde mi oynamış olman yeterli.
1: Tenis açılıyor falan fark etmez.
0: Fark etmiyor.
1: Tamam. Aksi ise sadece o maça bahis yapman gerekiyorsa yok. Bunun bir açıklaması olur yöneticiler tarafından ama değilse açıklaması olmaz. Hı-hı. Onu bilmesi gerekiyor yöneticilerin.
0: Aldığım duyumlara göre basketbol ayağı geliyormuş bunun. Çok sağlam bir şekilde hem de. Hı-hı.
1: Evet, o da konuşuluyor uzun zamandır ama daha ortada hiçbir şey yok orada. Hiçbir şey görmedik. Gelecektir yani. Voleybol, basketbol artık hangi spora uzanırsa gelecektir. Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'la birlikte Zeyat Kafkas şu anda Ertuğrul Doğan'dan sonra gelen isim. O da bu listede var. Galatasaray başlığı altında Ural Aküz'üm var. Dikkat çeken bir isim. Şu anda aslında TFF yönetim kurulunda olan isimlerden birisi ki dün ilk istifa da ondan çıktı. Hemen Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeliğinden istifasını verdi. Ali Yüce yine önemli, geçmişte görev almış Galatasaray camiası içerisinde önemli isimlerden biri, o var. Maruf Güneş, ki Maruf Güneş'in adını birkaç ay önce savcılığın soruşturmasında gözaltına alınan isimler arasında duymuştuk. Galatasaray Sportif AŞ'sinde görevli bir isim. Işıt Angün, yine Burak Elmas döneminin isimleri. Bunları bildiğim için, tanıdığım için söylüyorum. Emir Alal da yine sanıyorum bu dönemin yöneticisi Galatasaray'da.
0: Burak Elmas 6-7 sene olmuş mudur başkanlığı?
1: Dursun Özbey'in şu anda 5. senesi.
0: 5. aynen.
1: Yani ondan önce oldu.
0: Minimum bir 5'i var yani.
1: 5 seneye bakılıyor zaten, son 5 seneye. Son 5 sene içinde olması gerekiyor. Fenerbahçe'den 3 isim, 4 büyükler arasında en az isim Fenerbahçe'de.
0: Evet.
1: Sonra Galatasaray'da, sonra Beşiktaş, sonra Trabzon diye gidiyor. Beşiktaş'ta da mevcut ikinci başkan Hakan Daltaban bu isimler arasında yer alıyor ki Serdal Dan'ın açıkladığı yeni yönetimde de yok Hakan Daltaban bu arada.
0: Ben bu arada bir listeye baktım. Bodrum bayağı kalabalıktı.
1: Bodrum'la Bolu 30'un üzerinde, 37 civarı galiba. Ben de öyle not almışım. Yönetici orada ya da başkan sevk edilmiş PFDK'ya. İşte Bursa başkanı isimlerden biri. Hüseyin Odyakmaz ismi var. Mecnun Odyakmaz başkan vekili TFF'nin. Hüseyin Odyakmaz da oğluymuş. Hmm. Acımamış. O da var. İşte TFF yöneticisi Ural Aküz'üm var. Burada hani kayırma olmadığını en azından bu iki isimle birlikte görüyoruz. Bunlar işte sevk edilen isimler ve sayılar. Tabii insanlar şunu düşündü. Dün neden dün böyle bir sevk oldu?
0: Evet.
1: Türkiye Futbol Federasyonu üzerinde sonuçta büyük bir baskı var. MHK Başkanı ve eski yöneticilerin gözaltına alınmasıyla birlikte ve bir anda pat diye böyle bir gündem şimdi ortaya atıldı ve bunu çok iyi niyetli bulmadı insanlar. Hatta akşam saatlerinde de bir istifa furyası başlamış. Ben girişte 8 isim dedim de ben yanlış söylemişim. 4 yönetim kurulu üyesi, yedek üyeler istifa etmiş ki Ural Aküz'ümle birlikte galiba 5. O bahis diğerlerinin tepki olduğu söyleniyor.
0: Evet, ben de aynısını okudum.
1: Ve 8 de, yani o 4'ün artı 1 Ural Aküz'ümün üzerine 8 de diğer kurullardaki bazı isimlerin istifa ettiği söylendi ki bazıları zaten sosyal medya hesabından paylaştı. Ve şöyle vurgular da yapıldı. Trabzonlu şu isim, Trabzonlu bu isim. Yani burada TFF'nin bu sektörünün işte dediğim gibi iyi niyetli olmadığı düşünülüyor. Manidar bulunuyor. Ve ona bir tepki olarak da istifa ettikleri dile getiriliyor.
0: Evet, aynen. Ben de aynısını okudum. Hı-hı. Yani Mert, bilmiyorum ne yorum yapılabilir. Yani zamanlama gerçekten hani şu anda maçlar oynanmıyor. Acaba bu ara mı dendi? Ülkedeki yaşanan olaylar, hep söylüyoruz seninle, herkes farkında. Ülkedeki yaşanan olayların üzerine sürekli ard arda işte Ferhat Gündoğdu olayı, şimdi bu yaşanıyor. Ama bir yandan da ülkenin gündemini inanılmaz derecede meşgul eden, inanılmaz kamuoyunu, vicdanını yaralayan bir olay var. O konuşuluyor. Şimdi ben mesela şeyi de merak ediyorum. Böyle bir olay, hani bahis soruşturması kapsamında çok önemli ilerlemeler, kişiler, adımlar atıldı. Bu mesela neden ikiye ayrılıyor ya da üçe ayrılıyor? Ben mesela onu merak ediyorum. Yani bir açıklaması vardır mutlaka. Hepsi aynı anda alınamıyor mu? Kolluk kuvvet mi yetmiyor? Daha böyle iki tane daha böyle 300-400 kişilik bir parti var mı bekletiliyor? Niye bekleniyor o zaman? Bekletiliyorsa neyi bekletiliyor? Bu... Şimdi arada da ciddi bir fark var. Zaman farkı var çünkü. Hı hı.
1: Dünkü sevkleri mi söylüyorsun evet. sen? Bunlar zaten sevk bu arada. Hani kolluk kuvvetlik.
0: Ha işte neyse şey yani. Değil. Yani hani değil, aynen sevk. Neyse yani. Aynen.
1: Bunlar yapılabilirdi. Dün Murat Feztanırlı tweet atmış. Biraz tabii kinayeli bir tweet atmış. Hakemlere olan operasyon TFF'ninkini söylüyorum.
0: Evet.
1: Bir yıl önceymiş. Hı-hı. Yöneticiler bir yıl sonra yani işlemciniz mi eski?
0: Ha, mesela işte hani. Bak yani ben de onu düşünüyorum. Ya yani kolluk kuvvet falan değil yani bu neden daha önce işleme konmadı? Neden yani? Hı-hı. Sıcağı sıcağına bunu hakemleri yapıyorsun, oyuncuları yapıyorsun. Bunu da yap.
1: Mesela şöyle bir komplo teorisi yine gelebilir. Son 5 yıla bakılıyor. Örnek veriyorum çok önemli bir isim var. Onun miadı dolsun diye son 5 yıl içine girmesin diye mi bekletiyorsun?
0: Mesela bak mesela, güzel bir komplo teorisi.
1: Türkiye'de yaşıyoruz abi biz de. Tabii. Yani biz de boş
0: bak bu hiç aklıma gelmemişti.
1: Hani bu denebilir
0: iki,
1: mesela.
0: 2-3 kişinin çıkması beklendi.
1: Diyebilir misin?
0: Olabilir.
1: Bence diyebilirsin.
0: Olabilir.
1: Yani bunu bir varsayım olarak söylüyorum. Nasıl, neden böyle olduğunu bilmiyorum. Bu denebilir. İşte böyle kendi üzerine bir baskı geldiğinde bunu bastırmak için belki bekletiliyor denebilir
0: o,
1: ki.
0: O zaten bence %100 var. Bu ülkenin politik bir gerçeği bu yani.
1: Kenarda tutayım. Yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde ben bunu
0: hemen bunu öne atayım.
1: Öne atayım gibi bir şey düşünebilir. Valla benim kafam böyle çalışıyor bu konuda. Ama bir anda tabii gündem kısa sürede olsa değişti. Dün bu konu bayağı konuşuldu. Ve yankıları da bunun da devam edecek eğer yeni bir üçüncü konu gelmezse bunun üzerine. Çünkü her gün başka bir şey ortaya çıkıyor. Yani dün aklımın ucundan böyle bir şey olacağı geçmezdi spesifik olarak.
0: Ali gerçekten bilerek gitmiş. Ali bunların haberini almış.
1: Valla olabilir yani. Daha yarın kim bilir neler olacak. Yarın gerçi
0: bir maç var. Daha bir var.
1: Daha cuma var. Bugünün tamamı var. Daha günün
0: ya
1: başındayız.
0: Düşün yani şimdi ilk defa Uluslar Ligi'nde birinci kategorideyiz. İşte Fransa, Belçika, İtalya ile aynı gruptayız. Tamam ilk iki maçı kaybettik. Belçika ile oynayacağız ama yani hiç maç konuşamıyoruz. Yani ve ben yarın sanki maç yokmuş gibiyim. Hiç ona dönemiyorum. Yüzümü ona hiç döndüremiyorum.
1: O zaman iyi oynayacağız biz.
0: Belki.
1: Baskı yok. Kimsenin umurunda değil şu anda milli takım.
0: Belki.
1: Kendi haline bıraktık adamları.
0: Ben bir de şeyi de merak ediyorum. Çok mesaj geldi ya. Türk milli takımı üst üste iki tane maç yapamıyor. Yoruluyor. Hı-hı. Konsantre olamıyor. O zaman üçte ne olacak? Ben onu merak ediyorum. Üçte dibe mi vuracağız?
1: Dörtte felaket
0: dörtte
1: olacak.
0: Dörtte felaket mi olacak? Ne olacak acaba? Onları merak ediyorum.
1: Bakalım milli takımı bugün pek konuşacağımızı düşünmüyorum. Girişte bir sadece işte bilgileri verdim de üzerine çok konuşulacak bir şey yok gerçekten şu aşamada. Bugün basın toplantısından tabii malzemeler çıkabilir. Montella'nın açıklamaları ve ona gelecek sorular üzerinden onu da yarın daha detaylı konuşuruz. İstifalardan bahsettik bu sevkler üzerine. Bir tepki olduğu söyleniyor İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ve bu iş nereye kadar gidebilir? Şu da bir ihtimal dahilinde. Bir erken seçim federasyonda. İstifaların sayısı artarsa.
0: Twitter'da karşımıza çıkıyor birçok sportif haberler takip ediyoruz. Ben mesela bir tweet gördüm. Ahmet Çakar'dan gördüm. İbrahim Hacı Osmanoğlu bırakıyor. Ya da işte aday olmayacak şeklinde bir tweet gördüm. İşte milyonlarca kez işte bakılmış, edilmiş, retweetlenmiş. Yorumlara bakmadım ama hani o da böyle aklımızın köşesinde bulunsun. Hani hı hı. Ahmet Çakar sever böyle şeyleri, büyük haberleri. Ama o böyle bir şey yazdıysa durduk yere yazmamıştır diye de düşünüyorum.
1: Valla ben çok inandırıcı bulmuyorum açıkçası.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Bilmiyorum, tercih meselesi. Bir olay daha oldu dün. Türkiye Futbol Federasyonu bir gün önce Umut Eke'nin bir haberi vardı.

0: var odasında işte polis ekipleri incelemeye geldiğinde işte bazı veriler silinmişti. Ekipler onu geri getirdi şeklinde.
1: Peki bu arada dünkü haberi gördün mü?
0: İşte onu şimdi...
1: Ha, ona bağlıyoruz,
0: ona
1: değil
0: bağlayacağım.
1: Mi? Çok şaşırtıcı.
0: Şimdi TFF dün gün içerisinde başlığı şöyle olan bir açıklama yapıyor. Var odasında gerçekleştirilen incelemeye ilişkin kamuoyuna duyuru diye. Uzun bir açıklama. İçeriğini birazdan okurum. Sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama
1: evet.
0: geliyor.
1: Evet.
0: MHK Başkanı ve diğer bir kısım şüpheler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında TFF Riva tesislerinde bulunan var odasında ve var kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmadığını açıkladı diyor. Bunu gazeteciler de paylaştı birer birer. Şimdi Cumhuriyet Başsavcılığı yaptırılmadı diyor. TFF başlıkta var odasında gerçekten incelemeye ilişkin
1: evet.
0: kamuoyuna duyuru diyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu kadar net bir şeyde 180 derece zıt iki açıklama var.
1: Ve iki resmi kurumdan.
0: Yani bu da ne demek? Birinden birinin söylediği doğru değil.
1: Evet.
0: Biri doğru olabilir ancak burada. Bu da akıllarda soru işareti yaratıyor.
1: Hem de ne soru işareti? Buna komplo teorisi bile kuramam ben.
0: Valla ben de buna bile bulamadım bir şey yani. Bu kadar net bir şeydi yani. Ya yapılmıştır ya yapılmamıştır. Bir yapılmıştır.
1: Yapıldıysa niye yapılmadı deniyor? Yapılmadıysa niye yapıldı deniyor?
0: Mesela.
1: Bunlar da çok acayip bir soru.
0: Aynen. Mesela yapıldı diyelim. Savcılık niye yapılmadı diyor.
1: Acayip bir şey mi ortaya çıktı acaba?
0: Mesela. Ya da yapılmadıysa TFF niye yapıldı demek ihtiyacı hissediyor.
1: Belki 20 maçta falan var odasına birileri girdi çıktı falan bir şeyler oldu tam o esnada. Eyvah biz daha fazla bunu karıştırmayalım mı dendi. Yani tamamen farazi konuşuyorum şu anda. Böyle bir şey mi oldu acaba? Yani niye aksi yani iki tane resmi kurumdan 180 derece dediğin gibi ters bir açıklama. Neden? Neden?
0: Mesela hani Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme yaptırılmadığını açıkladı. Tamam. Onu doğru kabul edelim.
1: Aa, yani onu kabul etmek durumdayız.
0: Şu an tabii kurum olarak ben de onu kabul ediyorum da. Ama şunu da eklemem lazım. Böyle bir soruşturma varsa var odası ve var kayıtlarında da inceleme yapılmalı.
1: Bence de.
0: Hani şu an yaptırılmadı diyor savcılık. Tamam. Doğru kabul ediyoruz. Ama yapılmalı.
1: Kesinlikle
0: böyle
1: yapılmalı.
0: İddialar varsa. Yani, bunun her kolu araştırılmalı.
1: Belki günkü gözaltı olayları o operasyona başlandıysa bu da o operasyonun bir parçası olmak zorunda. Hı hı. Olmak zorunda.
0: Aynen o yüzden hani şimdilik yaptırılmadı ama bugün, yarın, öbür gün ne zamansa öyle bir inceleme yaptırılmalı kesinlikle. Çünkü o konuda da bazı kulüplerin iddiaları var ki belki bazı hakemler de burada itirafçı mı demek lazım ya da bildiklerini anlatacaklar. Maçlar oynandığı esnada var odasına müdahale olduğunu iddia eden insanlar olmuştu sezon içerisinde. Telefonla işte fiziki olabilir mi bilmiyorum ama telefonla bile bir şeyler dikte edildi söyleniyordu. Ama bunlar tabii iddia boyutunda.
1: İddia,
0: herhangi bir
1: öyle.
0: Görüntü, bir mesaj, bir kayıt, telefon kaydı yok. Bu sadece bir iddia. Ama bunu tabii araştıracak olan en güvenilir bilgiye ulaşacak olan da tabii savcılık olur. O yüzden de bu...
1: Ve açacağı soruşturma neticesinde bunu öğrenir.
0: Evet. Bizim bunun öğrenmemiz mümkün değil. Bakalım dünden beri, bir gün önceden beri hatta bazı hakemlerin, işte gözlemcilerin de savcılığa gidip ifade verdiği, bildiklerini aktardıkları söyleniyor. Ali Tuna bu işleri başlatan hakem olarak kendisini artık adlandırabiliriz.
1: Dün tweet attı.
0: Dün o da bir çağrıda bulundu diğer meslektaşlarına ve elinizde bilgi belge ne varsa paylaşın dedi değil mi özetle?
1: Aynen öyle. Öyle, aynen öyle.
0: İnşallah da olur ve tüm gerçek ortaya çıkar. Herhangi bir suçlu varsa da cezasını çeker bu isimler diyelim. Evet, enteresan konular gerçekten. Şimdi bu hafta sonu maçlar var. İkincilik ve üçüncülükte. Hadi milli aradayız. Süper Lig birincilik yok. Ama bu maçların da ataması yapılması gerekiyor. Atamaları kim yapacak da ayrı bir problem şu aşamada. Tabii problemin çözümü var. Eğer Hüseyin abi yazmıştı. Eğer MHK istifa etmemişse kalan üyeler atamaları yapar ki orada da deneyimli isimler var sonuçta. Ama toptan bir istifa olursa da yeni MHK oluşana kadar hakem işleri müdürü şu anda kendisi Abdullah Bora Özkara atamaları yapacak. Onun ve ekibi atamaları yapacakmış. Şu an MHK'de bir istifa yok. Evet. Hala Ferhat Gündoğdu ve ekibi görevde. O yüzden şu aşamada bugün artık atamaların da yapılması beklenir. Perşembe
1: tabii.
0: Genelde yapılır. Hadi en kötü Cuma olabilir.
1: Sanki Cuma olabilir gibi geliyor bu seferlik.
0: Bu seferlik olabilir çünkü maçın başlamasına 24 saat kala en kötü hakemlerin belli olması gerekiyor.
1: Ki oralara gidebilsinler.
0: Evet, planlama var sonuçta ülkenin evet. Dört bir tarafına dağılacak hakemler de. O yüzden en geç yarın sabaha kadar falan vakti var MHK'nin. Bakalım bugün ya da yarın atamaları da öğreneceğiz. Süreç de bu şekilde işleyecek. Bu arada Abdullah Bora Özpar'a bahsettiğim hakem işleri müdürü de aktif bir yardımcı hakem. Haluk Mener'in en son Çek-İngiltere maçında yardımcılığını yapmış bir isim. Süper Lig'de de görev oluyor ve bir taraftan da belki Süper Lig'de de maçları hakemlerini belirleyecek olan isim. Bu da çok büyük bir tezat değil mi?
1: Bu çok acayipmiş gerçekten.
0: Yani birçok
1: akıl durduran bir bilgi gerçekten. Evet.
0: Bu da böyle bir bilgi. Durum böyle. Şimdi birkaç mesaj okuyayım. 7.54 reklama kadar sonra bir reklama gidelim. Bence bahis sitelerinin de detaylı bir incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Müdahale oradan da gelebilir. VAR odasına.
1: Denmiş. Yok, yok.
0: VAR odasına bahis sitelerinden nasıl bir şey gelecek?
1: Yok.
0: Onu bilemedim. Atamalar dün yapıldı denmiş dinleyicimiz. Haberiniz yok. Hakem atamalarını mı kaçırdım ben? Bakayım. Kaçırdıysam söyleyeyim. Dün yapıldıysa iyi hakem atamaları.
1: Tabii öyle gündem var ki o görmemiş olabiliriz ama ben de hiç karşıma çıkmadı.
0: Vallahi teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Ben de es geçmişim. Cüneyt Bey Cüneyt değil. İsmini de vereyim. Eren Bey göndermiş. Evet dün 30 Eylül tarihli 2. Lig ve 3. Lig'de 5. hafta maçlarının müsabaka görevleri belirlenmiştir. Haberi var. Demek ki ben notumu aldığımda yokmuş ama sonra açıklanmış. Bilgi için teşekkürler. Evet bu konu şimdilik çözülmüş. İyi erken yapmışlar bir de. Çarşamba günü. Çünkü ilk maç cumartesi 14.30. Çarşambada açıklamak.
1: Yıkılmadık ayaktayız mesajı.
0: Gayet iyi yani. İyi
1: değil mi? Mesaj.
0: Evet evet güzel. Sevindim yani. Yoksa burada mevcut MHK bile zaman zaman cuma günkü maçı tek açıklayıp cumartesini cumaya
1: tabii,
0: bırakıyordu.
1: Tabii tabii.
0: Burada yapmışlar.
1: Bekliyorduk.
0: Tamam güzel. Tebrikler yapanları geride kalan ekibe. Peki bir araya gidelim 7.55 aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.58 saatlerimiz. Şimdi birkaç mesaj daha okuyayım. Bünyamin Yıldız demiş ki yaptığınız bütün farazi konuşmaların gerçek olması peki demiş. Evet yani bilemiyoruz gerçekten de gerçeğe yakın yani dinleyicilerimize sizlere geçiyor diye düşünüyorum. Yani aksi düşünen hani bizim söylediklerimiz çerçevesinin dışında düşünen bilmiyorum kaç dinleyicimiz var.
1: Yani biz bu, her olasılığı söylüyoruz. Söylemekte durumdayız zaten.
0: Evet. Bunlardan da biridir diye düşünüyoruz. Aksi şey
1: demek ki doğru yoldayız ki böyle mesajlar geliyor.
0: Yani insanlara geçiyor demek ki. Ataş Bulut, evet atama yapıldı ama sizin sorduğunuz soru o değildi. Atamaları kim yaptı? Yok benim sorduğum soru o da değildi. Ben atamaları kim yaptığını söyledim az önce. Mevcut MHK istifa etmediyse
1: kalanlar.
0: Kalanlardan bir ekip herhalde bir kişi değil bir ekip yapmıştır.
1: Hepsi etse bile ayrıca yine bir
0: yine hakem işleri müdürü Abdullah Bora Özkara ve ekibi yapacaktı. Yani bu şey boş kalmayacak yani illa maçlara bir hakem atanacak, maçlar oynanacak. Onunla engel bir durum yok. Ama işte tablo bu. Şu ana kadar hala bir istifa yok MHK'den. Ferhat Gündoğdu zaten şu an istifa edebiliyor mu? Gözaltındaki onu da bilmiyorum. Öyle bir şey olabilir mi orada?
1: O şey centilmenlik anlaşması çok ilginç. O dilekçe var mı acaba? Devreye girecek mi? Ben onu merak ediyorum.
0: Dün bunu konuştuğumuzda Hüseyin abi galiba şöyle bir şey gönderdi. İlk defa dedi tarihte bir MHK başkanıyla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Böyle bir niyetle gelen birinin böyle bir imza dilekçe vermiş olması olmaz. Pek olası değile getirdi. O yüzden
1: mantıklı,
0: olmayabilir.
1: Mantıklı.
0: O yüzden kendi istifa etmesi gerçekten gerekebilir ama şu ana kadar böyle bir şey yapmadı. Burada daha etik olan yapması kendisinin bu istifayı etmesi. Yani evet. Soruşturma sonlanana kadar, aklanana kadar ben görevimi başkasına devrediyorum. İşte istifa ediyorum. Sonrasında da hakkı belki baki kalır. Eğer aklanırsa geri dönmesi için belki bir jest yapılabilir ama şu aşamada
1: zor.
0: Kalmaması.
1: Evet.
0: Daha doğru gibi gözüküyor açıkçası. Bu şahsi düşüncem benim. Kahraman Beyo'da vahşi kapitalizm yüzünden futbol temiz bir oyun olmaktan çıktı diyor. Ben ilerleyen senelerde daha da kötüye gideceğini düşünüyorum. Vakit varken biraz keyfini çıkartalım diyorum. Fakat futbol yönetenler buna da izin vermiyor. Türkiye'de ciddi bir yönetici problemi var demiş mesajında.
1: Yani o bütün dünyada aynı beklenti. Yani Real Madrid'de daha fazla para kazanmak istiyor. Manchester City'de kazanmak istiyor ve neler yaptığı ortada. Dolayısıyla hani sırf Türkiye yöneticileri olarak değil de ha bahise yönelik bir şey söylüyorsa onu bilmem de hani kapitalizm ve kulüpler ve para arasındaki ilişkiden bahsediyorsak tüm dünyadaki yöneticiler aynıdır. Hı-hı. Tüm hepsinin isteği aynıdır çünkü.
0: Murat Erdoğan o da borsa konusuyla da fon borsa değil de borsa fon olayı ile alakalı bir mesaj göndermiş. Oradaki ilişki ağı da gerçekten enteresan. Birbirini denetlemesi gereken kurumlarda akrabalık ilişkileri, eşler, işte kayınpederler, damatlar var. Burada da bir şey var, tezat var. Yani biri diğerini denetleyecek ama örnek veriyorum eşi, örnek veriyorum damadı, evet. Bilmem ne. Evet. Orada da çarpık bir düzen var. Onun da tabii değişmesi lazım. Yani umarım bu facia olaylar hem işte futbol dışındaki bu fon ve diğerleri hem futboldakiler bir şeylerin değişmesi için bir tetikleyici olur.
1: Unsur olur, evet.
0: Daha iyiye gideriz yani buradan daha da dibe gitmeyiz inşallah. Dün söylemeye çalıştığım şey buydu yani. Bunlar olacak hayatta, devam
1: TFF'de
0: edecek.
1: TFF'de de öyle bir haber çıktı. Birçok akrabalar hepsi gelmiş, biri bir koltuğa, biri başka bir koltuğa.
0: Tabii o da İbrahim Hacı Osmanoğlu üzerinden, evet, söyleniyor. İnşallah hani bunlar iyi bir şey, vesile olur. Yoksa bundanlardan ders çıkarmazsak daha da kötüye gideriz. Ama bakalım. Bekleyip görelim. Şimdi onunla ilgili büyük konuşmayayım. Peki Cengiz Çetin, MHK Başkanı hala istifa etmiyor. Ondan kurtulmak kolay olmayacak demiş. Sayın Serdal Dalın dediği doğru çıktı demiş.
1: Ama işte dedin ya, gözaltındayken belki istifa edemiyordur. Yani şu anda bekleyip göreceğiz.
0: Evet, onu da bakalım. Yani bu bir hukukçuların söylemesi gereken bir şey. Şimdi böyle bir şey mümkün mü değil mi? Onu hukukçular söylesin. Belki dedik biz, fikir yürüttük sadece. Hanefi Pamukçu mesajını canlı yayında okuyamıyorum ama verdiği mesajı anladım. İyami Bey, gazetecilik veya programcı hassasiyeti yaklaşmanızı anlayabiliyorum demiş. Sonrasında bir şeyler yazmış. Ben okuyorum ama yayında okuyamıyorum. Ama dediğiniz gibi, ilk cümledeki gibi yayıncılık hassasiyetiyle yaklaşıyoruz. Sizin gibi düşündüklerimizi fitreden, geçirmeden konuşmamız mümkün değil. O yüzden zaten anladığınızı anlıyorum. İzmir'den İbrahim yine bahisle ilgili bir şey göndermiş. Batman'dan Yusuf demiş ki, şimdi bu soruşturma bitip cezalar geldiğinde içimiz rahat edecek mi diye yine çok güzel bir soru sormuş. Vallahi etmeyebilir.
1: İşte ama ne olacağını görmemiz lazım.
0: Evet, onu bir yaşamadan. Onu
1: bir de ne olacağını görmemiz lazım. Yani cezalar verilecek ama sonrasında ne olacak? Kim istifa edecek? Kim gelecek? Daha doğrusu kimler? O yaşanan değişiklikler işte bizi acaba tatmin edecek mi, etmeyecek mi? Sizleri edecek mi, etmeyecek mi? Bu olayın bir daha yaşanıp yaşanmayacağı konusunda bir teminat almış olacak mıyız, olmayacak mıyız? O kadar çok soruya cevap verecek ki bu, ama olumlu olur mu? Bilemiyorum.
0: Evet, onu zaman gösterecek. Mesela
1: çok olumlu başladım ama
0: olumsuz, abi olumsuza kaymamız kadar doğal bir şey yok yaşadıklarımızdan. İşte bu fon olayında da işte paranın iade edildiği mesela, değil mi, konuşuldu.
1: Evet.
0: Ama hani tatmin oldu mu insanlar?
1: Dün bir gazeteci iade edilmedi dedi.
0: Şimdi denmesi var. Bir de buna inanmak inanmamak var şimdi. O yüzden hani verilen cezaların ya da yapılan uygulamaların da tatmin edici insanlara, evet, geçmesi gerekiyor. Onda ilgili de tabii ki şüpheler var. Bunu espri olsun diye okuyacağım. Biraz

0: da gülelim diye ciddi yazmış olabilir dinleyicimiz de hemen şey yapmayın. İzmir'den Levent. Atamaları Okan Buruk yapmış. Doğru mu? Öyle bir haber var demiş. Tüm bu gündemin içinde bunu yazmış
1: Ya
0: dinleyicimiz
1: sana
0: de.
1: bir şey diyeyim
0: Komik
1: mi?
0: geldiği için okuyacağım.
1: Ben hep böyle hani şey diyorum ya, İngiltere'de asla şöyle olmaz, İngiltere'de asla böyle olmaz diye. Şimdi bak, bu mesajı görünce aklıma direkt şu geldi. Aslında İngiltere'de de bu olay çok oluyordu, biliyor musun? Ama fikstürle ilgili. Atama değil, fikstürle ilgili. Jose Mourinho ve Arsene Wenger Sir Alex Ferguson'a karşı inanılmaz hep birlik oluyordu. Ve artık böyle Jose Mourinho bir sezon başlamadan önce şey dedi bir kere. Ben artık eminim Sir Alex Ferguson fikstür yapıyor. Hiç boşuna kimse toplanıp da biz sezonun fikstürünü yapıyoruz falan diye göstermelik toplanmasınlar. Nasıl olsa Sir Alex Ferguson yapıyor fikstürü diye. Hani İngiltere'de aynı Türkiye'deki gibi bir konuşulan olay bir kere yaşandı. O da işte Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho ve Arsene Wenger üçlemesinden fikstür olayı o da. İşte dediğim gibi hakem makem atama değil, fikstür olayı.
0: Ama üst düzeyden birilerinin bunu direkt söylemiş
1: Evet,
0: olması da
1: evet,
0: burada hani
1: evet.
0: dinleyici bunu espriyle karışık bence şey
1: Yani
0: yapmış da.
1: hakikaten ilk defa hani hep böyle İngiltere'de böyle şeyler olmuyor, harika falan diyordum. Bir an aklıma geldi, güzel oldu bu. Benim de hoşuma gitti. Sen de herhalde okumuşsundur onları, hatırlıyorsundur.
0: Hatırlıyorum hatırlıyorum yani senin söylediğinden sonra hatırlıyorum fikstür konusunu. Servet Barkın Mescioğlu Beşiktaş taraftarı. Milli takımda Beşiktaş futbolcunun oynatılmaması da bu yüzden mi acaba? Demiş.
1: Ama
0: Serdal
1: futbolcu yok ki işin içinde.
0: Dalı.
1: O bitti.
0: Beşiktaş'la MHK arasındaki bir şeyden mi? Neden? Bunu tam anlamadım
1: Ben
0: yani.
1: de.
0: Çok sayıda sabahtan beri Vinicius
1: Ya
0: Junior
1: ben onu
0: şey
1: gördüm.
0: geliyor.
1: Sen
0: Dün
1: gördün mü?
0: öğlen ben onunla girdim Hetri'ye de. İnanmadığımı söyledim.
1: Ya tabii canım, ama yani.
0: Ama ya, inanmak istesen de o kadar fazla inandıracak şey var ki bu arada işte dövmelerinden tut kaslarına
1: Evet.
0: işte zaten
1: Ya
0: saçının çıkmasını falan saçın çıktığı yerlerin bile değiştiği falan söylenmiş.
1: bir tane onunla ilgili bir Instagram postunun altında biri şey yazmış. Bu habere inanan varsa üçüncü köprüyü satıyorum yazmış. Ama gerçekten o
0: Var çok
1: bacak
0: inanan.
1: dövmeler, kaslar falan yani çok acayip. Ama
0: İşte ya
1: yani nasıl böyle bir şey üretiliyor ya? Çok acayip.
0: işte uzaylı mı kaçırdı? Öldü yerine başka birini
1: Bir
0: koydular. İşte Rothschild
1: evet,
0: ailesi ve
1: Amerikalılar işin
0: CIA
1: içinde. Evet,
0: işin içinde.
1: kaçırdı diyorlar.
0: Yok işte
1: Niye
0: Vinicius'un
1: kaçırılsın ki peki?
0: işte kaçırılması bilmiyorum. Öldü yerine başkası kondu çünkü ölse tazminat alacaklardı. Şimdi ölmediği için maaşını falan almaya devam edecek etrafındaki insanlar gibi inanılmaz şeyler yazıyorlar. Vinicius'tan da bir açıklama gelmedi şu ana kadar. Bu da
1: Yani o...
0: yalanlanacak bir şey mi tabii ben
1: Ya tabii, düşünsene
0: ölmedim.
1: arkadaşım, bu benim, bakın gelin. Merhaba, ben Vinicius mu diyecek? Zaten o olmadığı söylenen kişi olayın içinde olacak zaten.
0: Ya bir ara neyse onu şeyinde söyleyeyim de.
1: Ya bak, ben sana bir ilginç bir hikaye anlatayım. Bu da hep Brezilya'da oluyor. Ben bunu bilmiyordum ki. Ben böyle geçmiş olayları böyle çok şey bakarım ederim. İşte mesela Essien'in babasının kaçırılma olayı falan, işte Abramovich'in devreye girmesi. Bunu yeni gördüm. Romario en Brezilya'da böyle kuvvetli olduğu, Brezilya milli takımının böyle forvetinde tek forvet olduğu dönemde, Amerika 94 Dünya Kupası'ndan hemen önce Romario'nun babası kaçırılıyor. Ve diyorlar ki 7 milyon dolar fidye istiyoruz diyorlar Romario'dan. Romario ne yapıyor? Brezilya milli takım kampından ayrılıyor. Brezilya'ya dönüyor. Basın toplantısı düzenleyecek. Herkes Brezilya'ya döndüğünde diyor ki herhalde fidyeyi verecek. Brezilya'ya dönüyor, basın toplantısı düzenliyor. Diyor ki fidyeyi vermeyeceğim diyor. Babamı kaçıranlara bir çağrım var diyor. Babamı bırakmazsanız diyor Brezilya milli takımında Dünya Kupası'na çıkmayacağım diyor Amerika 94'te. Bu da diyor Brezilya halkına benim bir açıklamam diyor. Brezilya'da yer yerinden oynuyor. Bütün halk sokağa çıkıyor. Romario'nun babasını arıyor. Herkes birbirinin evine giriyor. Romario'nun babasını bulmak için. Bütün Brezilya mafyaları devreye giriyor. Kim kaçırdıysa çabuk bıraksın babasını, Romario Dünya Kupası'nda oynamayacak diye. Ve çıkıyorlar,
0: bulunuyor.
1: Teslim oluyorlar. Baba bulunuyor, adamlar da hapse giriyor. Yani bununla ilgili bir film vardı Mel Gibson'ın, Fidye diye. Ona o kadar benziyor ki, acaba bu olay o Romario'nun olayından sonra mı, önce mi, çok merak ediyorum. İşte çok inanılmaz başarılı bir iş adamı Mel Gibson, oğlu kaçırılıyor, diyor ki 2 milyon istiyorum diyor. Mel Gibson da diyor ki ben diyor sizi bulana 2 milyon vereceğim diyor, size vermeyeceğim diyor, hadi buyurun diyor, istediğinizi yapın diyor. Ve en sonunda bulunuyor çocuk. Yani tam bunun gibi bir şeydi. Ama gerçek hayatta olması ve Romario'nun olması çok acayip gerçekten.
0: Çok cesurca bir şey olmuş Romario'nunki de. Peki 8-11 saatlerimiz. Bu bölümü biraz daha fazla mesajlara ayırdım. Birkaç daha mesaj okuyacağım. Reklam arasına öyle gideceğim. Reklamdan dönüşte de Ronaldo konusu tabii çok gündemde. Ronaldo konusunu bir konuşalım. Halihazırda mesajlar da geliyor çünkü. Emre Tanoğlu bir mesaj göndermiş. Gündemden bir mesaj, futbol dışı. Bu Samsun'da bir kahvaltılık çalan vatandaş tutuklandı. Belki görmüşsündür, sosyal medyaya düştü.
1: Görmedim.
0: Bir marketten kahvaltılık çalan, belli bir yaşın üzerinde bir vatandaş. Hırsızlık sonuçta. Böyle kameraya alınmış, işte polis arabasına indirilirken bir gövde gösterisi gibi yapılsın. Hani tamam, hiçbir itiraz yok ama bu isme, bu uygulama yapılıyorken, eğer siz bir değişim istiyorsanız ülkede veya futbolda fark etmez, güçlere bu gövde gösterisini yapın. Sade
1: adalet
0: vatandaşa
1: karşısında
0: değil.
1: Herkes eşit olmalı.
0: Eşit olmalı. Yani kim suç işlemişse, kim haksız kazanç elde etmişse, sade vatandaş nasıl cezalandırılıyorsa, gözaltına mı alınıyor, kelepçe mi takılıyor, İşte görüntüsü mü çekiliyor, ona da yapın.
1: Mal varlığına el mi konuluyor,
0: donduruluyor
1: mu?
0: İşte, ne yapılıyorsa, hani herkese yapılan uygulama neyse herkese yapılsın. Ondan sonra zaten bir şeyler değişir ama burada kişiye göre uygulama olursa buradan pek fazla sağlıklı bir şey çıkmaz. Dinleyicimizin mesajı da bu minvalde, ben böyle özetledim. %100 katılıyorum. Okan Buruk'la ilgili bir şeyler söylenmiş hakem atamalarından başka, onu görmedim, ona bir bakayım. Vinicius Junior konusu gelmiş. Euroleague'le ilgili, basketbolla ilgili mesajlar gelmiş, onu da söyleyeyim. Madem hani hep böyle kötü şeylerden genelde bahsettik ama bu hafta Euroleague'e biz 3-3 ile başladık.
1: Evet.
0: Bu hafta çift maç haftası. Salı çarşambayı 3 galibiyet 3 takımımız. Çok güzel bir başlangıç oldu haftaya.
1: Ve de net galibiyetler. Yani Real Madrid 10 küsür sayı, Fenerbahçe 20 küsür sayı, Beşiktaş 108, 96 mıydı?
0: 93 galiba.
1: Yani
0: öyle bir şey. 15-16
1: temiz
0: sayı.
1: Temiz 3 galibiyet.
0: Aynen. O da güzeldi. Bugün Efes'in maçı var. Yarın da Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşılaşmaları var. Fenerbahçe tabii bu takımlarımız arasında en çok ilerlemesini beklediğimiz ekip, kadro kalitesi düşünüldüğünde. Sonra Efes, sonra Beşiktaş geliyor ama umarız hepsi bir şekilde ilk 10'da kendini bulur sezon bittiğinde. Ki ilk 10 demek en kötü play-in oynamak demek. İlk 6 direkt olarak play-off demek. 7-8-9-10 işte o play-in'i oynayıp 7. ve 8. olmaya çalışacaklar. Şimdilik başlangıcımız iyi. Beşiktaş ilk hafta kaybederken de fena değildi.
1: Kesinlikle.
0: Efes keza aynı şekilde.
1: Ki bir oyuncu sakatlandı. Önemli bir oyuncu sakatlandı maç esnasında. Valencia'da geçen senenin Final Four ekiplerinden biri ki Panathinaikos'u 2-0 geriden gelip 3-2 yenmeyi başarmıştı. Yani kor son ana kadar mücadele etti Beşiktaş.
0: İzmir'den Cemalettin, o da bunca karışıklığın ortasında yarın milli takımdan beklentiniz var mı demiş. Program içerisinde bir kısaca konuştuk. Var. Tam da bu yüzden var.
1: Aynen. Bu kadar... Bütün her şeye dağıldığından dolayı, evet. Kimse onlara konsantre olmadığından dolayı.
0: Aynen öyle. Baskı azaldığı gibi düşünüyoruz. O yüzden beklentimiz var yarın Belçika karşısında. Mutlak 3 puan bekliyoruz milli takımdan. Günaydın Sabah Sporu demiş dinleyicimiz. İstifa mı? Bu yeni bir kelime mi demiş. Ülkemizde böyle bir mekanizma var mı? Diye devamını okumayayım. Böyle düşünmüş. Vallahi az da olsa oluyor işte. Ya, orada gördük istifaları, söyledim, 12 kişi.
1: Mert, şu habere ne diyorsun?
0: Ben detayını bilmiyorum.
1: Ben sana söyleyeyim. UEFA Fatih Terim'i Galatasaray Barcelona maçının analizini yapmakla görevlendirmiş. Yani hani nasıl böyle bir şey oluyor? Yani hani
0: oluyor ya, UEFA analisti yapıyorlar. Solskjaer de yapıyordu bir ara Beşiktaş'tan önce mi sonra mı?
1: Ama o zaman belli bir şeye dahil olman lazım değil mi? Belli bir şeyin bir parçası olman lazım. Yani durduk yere hani bu şey gibi değil yani. Hani ben askerliğimi yaptım yedek subay olarak. Bana 45 yaşında bir anda yazı geliyor. Sen bir gözük şurada gibi bir şey mi yani bu hani?
0: Bu tek maçlık değildir herhalde. Yani bir belli bir görev tanımı olur sezon içerisinde diye düşünüyorum ben de. Yani ya sadece bu maç
1: daha önce hiç gerek. Fatih Hoca'nın bir analiz maçı analiz yapması üzerine görevlendirdiği haberini hiç ben hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Neden şimdi? Ne oldu?
0: Fatih Hoca da bu ara fazla göz kırpıyor gibi.
1: Türkiye maçı bununla ilgili herkes şey diyor. TFF başkanlığına yürüyor diyor. Herkes.
0: Evet, bugün de gelmiş öyle bir mesaj. Fatih Terim İbrahim Hoca Osmanlı yerine
1: evet
0: gelecek diye. Ki hani ikisinin arasının iyi olmadığı biliniyor. İbrahim Hoca Osmanlı Fatih Terim'in YouTube programındaki sözlerinden sonra cevap vermişti. Mesela milli takım maçının yorumcusunun Fatih Terim olması bile bir şey denmiş. Bir mesaj olarak değerlendirilmiş. Valla buna da itiraz edemiyorum. Olabilir.
1: Orada da her şey bir anda böyle konuşulması konuşulmaya açık bir şekilde üst üste geldi birçok şey. Hı
0: hı. Son mesaj Kasım Acar'dan, esprili bir mesaj. Uzaylılar Vinicius'u kaçıracağına Ronaldo'yu kaçırsınlar demiş. Artık boş da ne de olsa milli takımını bıraktı. Kendi milli takımını alsınlar. Uzay milli takımı.
1: Vallahi ben onu bilmiyorum da Jorge Jesus'a çok büyük saygı duydum. Çok.
0: Yalnız onunla da ilgili bir eleştiri getirebilirim birazdan. Eğer yazılan haberler doğruysa süreci yönetmesiyle alakalı olarak bazı eleştiriler var.
1: Öyle
0: kendisine.
1: Mi?
0: Reklama gidelim. Reklamdan dönüşte bu konuyla devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.19 saatlerimiz. Şimdi Cristiano Ronaldo gündemini konuşmaya başlayabiliriz. Ronaldo bu milli arada da kendini konuşturmayı başardı. Tabii farklı bir gündemle konuşturdu. Portekizli Yıldız. Şimdi Portekiz milli takımı diğer milli takımlar gibi Uluslar Ligi'nde mücadele ediyor. Onlar da iki karşılaşmasını geride bıraktılar. İlk karşılaşmada Cristiano Ronaldo, ki Jesus döneminin de tabii ilk karşılaşması oluyor bu. Tecrübe teknik adam. Al Nassr'da da Ronaldo ile birlikte çalışan da bir isim. Onunla şampiyonluk da yaşadı daha yeni. Geçen sezon ve bu tercihin de aslında biraz Ronaldo'nun isteğiyle olduğu da düşünülmüştü. Fakat pek öyle olmadığını anlıyoruz bu milyardaki gelişmelerden. Galler maçında ilk 11 çıkıyor. Ronaldo 67 dakika sahada kalıp oyundan alınıyor. Herhangi bir sakatlığı yok ama taktiksel bir tercih de Ronaldo'yu oyundan alıyor Jesus. Bu iddialı bir oyundan çıkarma açıkçası. İkinci maç oluyor. Norveç maçı. Deplasman. Ronaldo'yu bu sefer yedek kulübesinde başlatıyor Jesus ve maç sonu söylediği galiba bir ifade vardı. Aslında 30 dakika kadar oynatmayı düşünüyordum. Öncesinde konuşmuştuk. Fakat maçın gidişatında maç farklı değişiklikleri gerektirdi. O yüzden Ronaldo'yu almadım.
1: Hatta sen söyledin değil mi? Maç bittiğinde bayağı hoşnutsuz bir şekilde evet. Ronaldo hemen soyunma odasına gitti.
0: Aynen, soyunma odasının hemen yanında maç bitimini bekliyor ve düdük çaldığı anda takım arkadaşları sahaya, takım arkadaşlarının yanına giderken Ronaldo hiç oralı olmadan soyunma odasına gidiyor. Bozulmuş. Bu duruma bu olabilir bu arada. Ben Ronaldo'yu da anlıyorum yani. Teknik direktörün 30 dakika oynatabilirim demiş. Oynatmamış. Kenarda ısınmışsın oyuna gireceğim diye. Girememişsin. Bence bozulması normal. Kötü bir şey de değil bana kalırsa.
1: Bence kötü.
0: Yok, şu anlamda. Adamın oynama isteği var. Bir söz verilmiş, tutulmamış.

0: sahaya giriyor, kutluyor, o içeri gidiyor. Bu mesela ben bunu kabul etmem. Ben teknik direktör olsam ve bunu da Jorge Jesus'u tebrik ediyorum. O da çok tecrübeli bir isim. Ondan başkası da kolay kolay yapar mıydı bilmiyorum ama ya ben mesela bunu baya eleştirirdim. Bütün herkes sevinirken Ronaldo gibi örnek lider, bu takımın abi olması gereken kişinin içeri gitmesini ben kabul etmiyorum derdim. Arkadaşın yanında olması lazım. Yani son yılların en formda Dünya Kupası'nı en iyi geçirmiş takımlardan birini deplasmanda çok zor bir maçta, yani dövdü Norveç resmen Portekiz'i. Yani Haaland'ın 8 şutu var, 4'ü kaleyi buldu, çizgiden çıkartılan topu var, yani Odegaard'ı osu busu, Nusa'sı falan, neler yaşandı maçta. Takım arkadaşlarını tebrik edeceğini, ülken bir maç kazanmış burada, onun sevincini yaşayacağına, sen kendi rekorunu geliştiremedin, bir gol atma fırsatı bulamadın diye içeri gidiyorsun. Ya ben bunu eleştirirdim.
1: Doğru. Yani burada ben de geri alayım yaptığım yorumu. Soyunma odasına gitmek yerine yine bozulabilirsin ama en azından orada
0: Takım
1: mücadele eden
0: arkadaşlarına hakkı ver.
1: takım arkadaşlarının yanında olması, sonuçta bu takımın aslında kaptanı Ronaldo, en tecrübeli ismi. Onun örnek olması lazım dediğin gibi. Orada da bozulmasına rağmen gidip takım arkadaşlarını en azından tebrik edip sonra belki çok
0: Sıkıntısı
1: kalmadan
0: neyse.
1: gelebilir. Sıkıntısı neyse Jesus'la konuşabilirdi. %100 onda sözümü geri alayım. Haklı bir tespit. Dinleyiciler de yazmışlar. Ronaldo'dan beklenen aslında bu. Sonra dün öğlen ben programı
0: Sonra da
1: yaparken,
0: ayrılıyor kamptan.
1: evet, kampta ayrılıyor. Dün öğlen program yaparken de işte bir gün önceki antrenmana çıkmadı. Fitness'ta da çalışmadı dendi. Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı apar topar ülkeye gelmiş seyahatte bu krizi çözmek için. Sonra da tatlıya bağlandı dendi dün gün içerisinde. Ben öğlen programı yaparken öyle de kapattım programı. Sonra akşam oldu basın toplantısı Jesus'un. Portekiz basını adeta hiçbir şeyin olmadığı bir konuda beni Cristiano ile konuşmaya zorladı. Ona Portekiz'de bu durum hakkında o kadar çok şey söyleniyor ki neler olduğunu anlayamıyorum dedim. O da oynamam gerekirse oynarım, kulübede kalmam gerekirse kalırım. Hoca ne isterse o dedi. Asla hiçbir şey itiraz etmedi dedi bir noktada. Sonra işte kendini anlattı yine Jesus. Bu işte Cristiano değil başka bir oyuncu olsa da benim düşüncem değişmezdi diyor. Benim düşüncemi kimse değiştiremez diyor. Ne o ne başkası ne başkan diyor. Bu arada başkanın düşüncesini sanki değiştirmeye çalıştığına bir
0: Şey
1: vurgular
0: var, evet.
1: Jesus'tan. Ama hiç geri adım atmıyor. Ve bu sözleri duyan Cristiano Ronaldo da oteli ve kampı terk ediyor. Özel aracına biniyor. Özel jeti zaten şehre gelmiş çoktan. Yani terk etmeye zaten kendini hazırlamış
0: Evet,
1: Ronaldo.
0: evet.
1: Ve sonrasında da gece yazılı bir paylaşım yapıyor ve diyor ki şöyle diyor, bu arada İngilizce ama Türkçe şöyle çevireceğim. Milli takımın teknik direktörünün basın toplantısından sonra, mesela Jesus'un demiyor, milli takım teknik direktörü diyor. Sonra gerçi federasyon başkanı da adını anmıyor ama federasyon başkanı yaptığım görüşmenin akabinde milli takım kampını terk etmeye karar verdim diyor. Tüm bu gerçekleri Portekiz halkına yakında anlatacağım ki ben Portekiz milli takımına kendimi adadım ve işte ondan ayrılma sebebimi bütün halka anlatacağım diyor. Şimdi Portekiz'e, takım arkadaşlarıma başarı dileklerimi iletiyorum deyip mesajını sonlandırıyor Cristiano Ronaldo.
0: Yani tabii şimdi biz buradan dışarıdan yorumluyoruz. Bizim böyle bir oyuncumuz olsaydı ve biz ona böyle futbol oyun sevgi şey içerisinde hani tapıyor bir futbolcu olarak tapıyor olsaydık böyle inanılmaz sevseydik bu ona yapılsaydı ne düşünürdük? Aynı şeyi düşünür müydük? Ben düşüneceğime inanıyorum. Çünkü yani bu oyuncunun olayı artık çok hırsı çok geçmiş durumda. Yani takımına zarar veriyorsun. İşte Galler'i zar zor yendin. Norveç maçında

0: Yani bak ne demek istiyor Jorge Jesus? Oyunun gidişatına göre alamadık. Yani Ronaldo'yu alsaydık güç kaybedecektik. Belki rahat olsaydı 2-0 3-0 olsaydı alırdı da şu koşullarda Portekizli Norveç perişan ediyorken orada savunmasına hiç yardım etmeyecek, hücuma çıkarken çok etkili olamayacak bir oyuncuyu almak olmaz. Yani sen ülkenin başarısı için oynamaman gerektiğini senin de anlaman lazım. Ama diyorum acaba Portekizliler bu yaşanandan sonra Jorge Jesus'a mı daha çok hak vermiştir, Ronaldo'ya mı? Mantıklı olan Jorge Jesus'a hak vermiştir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi hani bizim böyle bir oyuncumuz ve bizim böyle işte 100'den fazla gol atmış, bilmem kaç kere milli olmuş, Avrupa şampiyonu, mesela Portekiz'in tarihinde yok Avrupa şampiyonluğu. Ya böyle bunları yaşatmış bir isimden bahsediyoruz. Aynı şekilde düşünüyorlar mıdır? Bilmiyorum ama bence doğrusu bu, Mert.
1: Şöyle bir haber yapıldı dünkü olaylardan sonra. Bir İspanyol gazeteci, Ronaldo'ya da galiba yakın bir gazeteci, perde arkasında şunların yaşandığını söylüyor. Jesus, Ronaldo ve Portekiz Federasyon Başkanı bir araya geliyorlar işte o son Norveç maçından sonra. Jesus habere göre Ronaldo'dan özür diliyor, onu 30 dakika ısındırıp oyunu almadığı için. Hatta sadece özür de dilemiyor, ona basın önünde, basın toplantısında özür dileyeceğini, Ronaldo'dan özür dileyeceğini
0: Ay
1: söylüyor
0: yok
1: habere
0: artık.
1: göre ve hata yaptığını kabul edeceğini söylüyor. Haber bu. Sonra basın toplantısında bu sözü tutmuyor Jesus ve yaşananlar, söylenenlerin hiçbiri doğru değil diyor ve bunu duyan Ronaldo da öfke patlaması geçiriyor. Kendine ihanet edilmiş hissediyor. Gazetecinin ifadesiyle düşünün diyor. Teknik direktörü size geliyor ve özelde diyor ki tüm bu olayı işte yönetemedim, çözeceğim bir şekilde, özür diliyorum, her şey iyi olacak, endişelenme diyecek ve sonrasında basın toplantısında da tüm kontrol bende, Cristiano sadece bir oyuncu, diğerleri gibi bir oyuncu diyecek. Bu tabii ağır bir şey diyor ve böyle açıklamış. Tabii bu ne kadar geçer insanlara bilmiyorum.
0: Ya ama bak şunu düşünebiliyor musun? Ya sen bir teknik direktörsün. Bir oyuncu oynatmadığın için çıkıp basın toplantısında o oyuncudan seni ısındırıp oynatmadığım için özür diliyorum diyeceksin. Ve teknik direktörsün. Olacak iş mi bu ya? Kim dinler seni bunu yaptıktan sonra? Hangi oyuncu dinler seni? Senin ne saygınlığın, ne etkinliğin kalır? Kim dinler seni bundan sonra? Hem de Jorge Jesus'tan bahsediyoruz. Hani olacak iş değil ya. Olacak iş değil. Ya ben Ronaldo olsam, bana teknik direktörüm böyle bir şey yapacağım desem, hocam estağfurullah yapmayın derim. Ne gerek var derim. Siz hocasınız, oynatırsınız, oynatmazsınız derim. Ben eğer bir takımın içerisinde bir ast üst ilişkisi varsa teknik direktör en üsttür. Ve yani aldığı bir karardan dolayı da oyuncusundan özür dilemez. Bir oyun içi karardan dolayı. Hani şeyden özür diler. Mesela Sarri Napoli'nin başındayken korkunç bir şey yapmış. Koulibaly baba olacak ve çok önemli bir İtalya Ligi maçı öncesinde Sarri'ye gidiyor, diyor ki eşim doğum yapacak, izin istiyorum diyor. Sarri de diyor ki Koulibaly, ne kadar önemli maç olduğunu biliyorsun. Anlıyorum, senin isteğin de çok kutsal ve çok önemli. Ama senden çok rica ediyorum, savunmamın en önemli oyuncusu olarak bizi bu maçta yalnız bırakma diyor. Koulibaly de gitmiyor. Ne yapıyor biliyor musun Sarri? Koulibaly o maç oynatmıyor. Koulibaly yani dövecektim diyor. Kadroda adımı görmediğimde. Çocuğumun doğumunu kaçırdım diyor. Eşimin doğumunu kaçırdım diyor. Çocuğumun dünyaya gelişini kaçırdım diyor. Ve beni o maçta yani gitmemi engelleyip oynatmadı diyor. Bundan özür dilersin ki o özrü de ben kabul etmem. Ama böyle bir şeyden dolayı bana teknik direktör özür dileyecek, özür dileyeceğini söyleyecek. Hocam estağfurullah yapmayın derim yani.
1: Evet, bilmiyorum işte, haber bu. İspanya'nın önde gelen bir gazetecisi bu haberi paylaştı. Portekiz içinde tabii tam ne yaşanıyor Hani ben de merak ettim şimdi sen söyleyince. Ronaldo tarafı mı haklı bulunuyor? Jesus tarafı mı haklı bulunuyor acaba? Ama ortada bir sıkıntı var. Aslında biraz daha filmi geri saralım. Dünya Kupası bitmiş. Gelmiş artık Ronaldo 41 yaşına. Yapacağını yapmış bu ülke için yani artık. Bundan sonra da Portekiz milli takımına katabileceği çok ekstra bir şey de yok.
0: Yani
1: Messi'nin
0: evet.
1: yaptığı gibi bıraksa milli takımı, bu karşılaşmalardan birinin belki bir son 10 dakikası ona veda maçı gibi olsa, işte Messi hazırlık maçıyla veda edecek. Bir Amerika takımından tabii öyle bir fikstür avantajı var. Resmi maçları yok bu arada. O yüzden hazırlık maçıyla benim maçı da bırakacak Messi birkaç gün sonra. Ronaldo da keşke öyle bir veda yapsaydı da bu tartışmanın içinde kendisini konuşmasaydık. Yani bu kadar artık büyük bir oyuncunun, yani şu anda Messi ile birlikte işte en çok konuşulan isim. Dünya futbolunda en büyük isimlerden birisi şüphesiz ki. Ama genelde krizlerle işte farklı şeylerle konuşuyoruz Cristiano Ronaldo'yu. Şu anda da böyle bir tablo oldu. Yani kendisi için de Portekiz milli takımı için de pek hayırlı olmadı bu durum.
0: Bak şu anda Portekiz basını haberlerine baktım. Ronaldo'yu çok eleştiren haberler var diyor. Mesela Abola'da Ronaldo'nun Jesus'un teknik kararını kızabileceğini ama kaptan olarak kampı terk etmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu yazmış. Diario de Noticias adlı haber kuruluşunda kesinlikle Ronaldo'nun haksız olduğunu ve yaptığı sorumsuzluk olduğunu söylemiş. Jesus'un Ronaldo'yu dışlamak yerine hala onu takım içinde rol vermeye çalıştığını savunmuş ama bu da tam doğru değil gibi gözüküyor. Önemli bir Portekizli yorum gazeteci Ronaldo'nun henüz açıklamadığı fakat kesinlikle açıkladığında kendisini haklı gösterecek bazı olayların yaşandığını
1: Az önce
0: söylemiş.
1: söylediğim büyük ihtimal öyle
0: Evet.
1: diyecekti. Benden dilemedi diyecek herhalde Jesus için.
0: Böyle haberler var. Ama basın daha çok Jorge Jesus haklı buluyormuş.
1: Öyle gözüküyor. Portekiz 2006'da şampiyon oldu. Genco Bey not demiş. Genco abi zaten Ronaldo'dan önce yoktu dedi
0: Tabii
1: aslında.
0: onu dedim.
1: Onu
0: Aynen.
1: dedi yani o yanlış geçmişse ben tekrar söyleyeyim. Biliyor zaten. Ronaldo'dan önce bir Avrupa şampiyonu yoktu. Ronaldo ile oldu. Onu demek istedi.
0: İşte o yüzden ikonlaştı, idolleşti. Futbol da hani halkın ona olan bakışını biz anlayamayabiliriz. Biz de böyle bir figür olmadığından dolayı.
1: Fatih Terim de bu arada geçen sene Arsenal Sporting maçında yine benzer bir
0: Öyle
1: görüntü
0: mi?
1: yapmış. Birkaç dinleyicimizden öyle bir mesaj
0: O
1: geldi.
0: zaman
1: Ben de
0: demek
1: hatırlamıyorum.
0: ki, şu anda bunun bu kadar çok haber yapılması, birçok yerde çıkmasının başka bir sebebi var diyeyim ben de.
1: Peki.
0: Anlaşıldı herhalde.
1: Evet. Son mesaj. Günaydın Mert Bey. Dün Genco Boran Beyaz Zambakları okurken, Beyaz Zambaklar ülkesinde kitabı adı da, uyuyakalmış mı? Hat-trick'te yoktu demiş. Okudun mu?
0: Hayır.
1: Ne?
0: daha
1: Aa.
0: birinci gün.
1: Dün dedim kitap okuyacağım diye hepsiye gelmeyeceğim dedi. Bana o esnada kitap okurum dedi dedim yayında.
0: Bir ara
1: Olmadı. Olmadı Genco.
0: hafta sonu büyük bir ihtimalle bitiririm.
1: Hafta sonu.
0: Tabii.
1: Ha, maçlar da öyle yok.
0: Tabii aynen öyle.
1: Hadi bakalım inşallah.
0: Öyle İngiltere maçı yok, Almanya yok, şey yok. Çok rahat hafta sonu,
1: Tamam.
0: bu hafta sonu.
1: Canlı yayında sözünü aldık. Pazartesi
0: Özet
1: konuşuruz.
0: istiyoruz.
1: Aynen. Sınav yapacağım dedim zaten dün öğlen.
0: Tamam.
1: Kitaptan da bugün kaldın sınavda. Peki 8.36 saatlerimiz ara vaktimiz aradan sonra buradayız.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.38 saatlerimiz bir önceki konu Vinicius Junior konusuydu. Onunla ilgili şöyle bir mesaj gelmiş Genco abi Murat Erdoğan'dan. ABD diyor Vinicius Junior üzerinden deney yapıyor. Ünlü bir kişi yerine koyduğu yeni kişiyi yedirirlerse belirledikleri kişileri bu yöntemle değiştirecekler. En mantıklı senaryo bu demiş.
0: Yalnız inanılmaz bir bilim kurgu filmi senaryosu bu. Bir şey değil mi? Anormal mantıklı geldi. Çok ciddiyim. Yani... Süper mantıklı geldi ve korkunç bir senaryo bu eğer böyleyse.
1: Peki niye ünlü bir kişinin yerine başka birini geçirmek isteyecekler? O ünlü i̇şte, kişi işlerine gelmediği şeyler yapıyor.
0: Beni değiştirseler kim anlayacak? Kimse anlamaz.
1: Yok anlamaz da işte. Çok ünlü kişilerin
0: bütün
1: yerine...
0: dünyanın gözü önündeki bir kişiyi değiştirecekler ve bakalım anlıyorlar mı? Bunun sayesinde istedikleri ülkenin cumhurbaşkanını değiştirir, genelkurmay başkanını değiştirir, ne bileyim bakanlarını değiştirir, değiştirir de değiştirir.
1: Ve kendi istediği,
0: ve kendi istediği kararları aldırır.
1: Aldırdı.
0: Korkunç bir senaryo, inanamıyorum yani. Ama çok iyi yani, tam film senaryosu ama ya işin içinde artık öyle bir teknoloji var ki hayır diyemem ya.
1: Ama şu anki haliyle pek olmamış gibi, eğer böyle bir çalışma varsa gerçekten Vinicius Junior'da.
0: Ama öyle bir şey varsa da, ama bu arada çok yanlış insan seçmişler yani, atlet olarak dünyanın en önemli sayılı atletlerinden biri. Yani adamın sırf konuşması etmesi değil ki, sportif anlamdaki becerisi. Yani onu değiştireceği, yani bir politikacıyı değiştirmek çok daha kolay. Çok kolay. Adamın ne dövmesi gözükecek, ne top zıplatması istenecek, ne koşması istenecek. Yürüyecek, açıklama yapacak, köşesine geri çekilecek en nihayetinde. O kadar yani. Hı-hı. Hani Vinicius yanlış örnek olur. Yanlış deney olur yani.
1: Ya da
0: ama fikir beni uçurdu yani, fikir.
1: Ya da daha başka isimleri yaptılar. Senin dediğin gibi daha risksiz. Burada artık el arttırıyoruz.
0: Olabilir.
1: Bir de daha tamam, riskli bir atletizm, evet, seviyesi yüksek falan, hani daha zor birinin yerine birini koyalım.
0: Atletik yeteneklerini de kapatabiliyor muyuz acaba? Ha,
1: mesela. O aşamaya bile gelmiş olabilirler.
0: Evet.
1: Sonuçta teknoloji ilerliyor ve biz perde arkasında neler üretiyorlar, neler yapıyorlar bilmiyoruz. Biz perde önündekileri okuyup dediğimiz dışarıda bakıyoruz haberlere, yapay zeka ile ilgili. Bir de bizim bilmediğimiz neler yapılıyor, kim bilir. Korkutucu gerçekten.
0: Sana reklam arasında bir şey anlatacağım.
1: Film varmış böyle bu arada.
0: Öyle mi?
1: İki dinleyiciden geldi de, ismi Ada.
0: Aa evet.
1: Ada demiş.
0: Evet, The Island.
1: Diamond.
0: Scarlett Johansson'la Ewan McGregor, doğru, klonlanıyor. Ama şöyle, çok zengin insanlar, aşırı zengin insanlar kurtuluşu olmayan bir hastalığa yakalanıyorlar ve hemen klonlanmak istiyorum diyor. İnanılmaz büyük bir para veriyor. Fakat şöyle, klonlanmıyor. Yani o hastalık neyse, klonlandığından dolayı, mesela atıyorum kanser mi, o hücreyi kendisinden alıp değiştirip nakil yaptırıp, hı hı, hayatta kalıyor. Klon olayı o. Yani aslında klonla yer değişmiyor.
1: Anladım.
0: Klonla bir organı değişiyor. Hı
1: hı. Peki Ronaldo konusundan bahsettik. Şimdi bugün değil mi karşılaşma haliyle? Dün basın toplantısı olduğuna göre Portekiz'in karşılaşması. Bugünün de fikstürüne bakayım. Bugün bakmamışım.
0: Ama Portekiz en son oynamadı mı?
1: Bugün Danimarka'yla.
0: Öyle mi?
1: Evet. Saat 21.45'te karşılaşması var. Cristiano Ronaldo'suz. Eğer son dakika bir sürpriz olmazsa
0: özel jeti var, gelebilir.
1: Tabii maç günü de tekrar geri dönebilir. Danimarka'yla deplasmanda oynayacak Portekiz. Ronaldo yok. Takımın kaptanı kampı terk etti. Gitti. Şu anda Portekiz ve Avrupa kamuoyu, futbol kamuoyu bu olayla çalkalanıyor. Herkes bir haber yapıyor. Ronaldo tarafında olanlar eminim çoktur. Seveni çok. Karşısında olanlar çok. İkiye ayrılmış durumda.
0: Ben ikinci kısımdayım.
1: Kamuoyu Ronaldo'nun karşısındaki.
0: Yani ben de öyle. Bir şey diyeyim mi? Hiç üzülmem bile Ronaldo oynamadığında. Şuna üzülürüm. Bütün o yarattığı futbol efsanesi haline gelmişken futbolu, milli takımı böyle bırakması onun adına çok üzücü, ama bu da onun seçimi. Teknik direktörün seçimi değil. Bu da resmen onun seçimi. Hı-hı. Dediğin gibi Messi gibi bırakmak var, Ronaldo gibi bırakmak var. Kabul et artık. 41 yaşındasın, fayda sağlayamıyorsun. Gel takıma abilik yap. Ha ben abilik yapmak istemiyorum. Ben yoruldum, yaşlandım, bunu da belli ediyorum aldığım kararlarla. Aksileştim diyorsan da, o zaman milli takımı bıraktım, teşekkür ederim de sessiz sedasız git. Böyle gitme. Yazık yani. Güzel bir jübile yapılmasın mı Böyle yıllardır da görmüyoruz böyle dünya karması gelsin, eskiler yeniler zaten 40 yaşında hepsi birbiriyle bir maç yapsın böyle inanılmaz bir statta.
1: Şey olsun abi, Arjantin'e Portekiz.
0: Ha mesela Messi gelsin.
1: Ronaldo
0: aynen öyle.
1: Aynı anda bıraksınlar.
0: Aynen öyle, o efsane.
1: Ama işte
0: al sana reklam.
1: Ronaldo şu an benim de düşüncem bu rekabette geride kalmasını kabul edemiyor gibi hissediyorum. Yani Messi'nin artık Dünya Kupası'nı alması, bu Dünya Kupası finale kadar çıkması ve artık yani bence bir tartışma yok şey konusunda yani kim daha iyi.
0: Benim için
1: konusunda.
0: Hiç yoktu.
1: Benim için de hiç
0: benim
1: yoktu.
0: Benim için hiç yoktu.
1: Hadi bazı
0: benim
1: için
0: hep
1: vardı.
0: Messi'ydi.
1: Benim için de öyle. Ama artık gittikçe bu bence barizleşti bu durum Messi lehine. Ronaldo da bunu pek kaldıramadı gibi yani en iyi olmak istiyor.
0: Çünkü Messi doğal yetenek, saf yetenek. İnanılmaz bir top cambazı. Ama Ronaldo da müthiş bir disiplin, müthiş bir savaşçı. Apayrı. Fakat benim futbol zevkime hitap eden, bana geçen şey yetenektir. Messi'dir yani.
1: Peki burada bir başka konu açayım. Bu tezini kısmen katılıyorum, kısmen karşı çıkıyorum. Bir yetenek bir oyuncuyu bir yere kadar getirir. Sergen Yalçın da yetenekliydi. Değil mi?
0: Evet.
1: Ronaldinho da yetenekliydi. Hatta Messi'den belki daha yetenekli.
0: Bence dedi. Öyle.
1: Ama bugün biz Messi'yi konuşuyoruz. Yani Messi de bence çok çalışkan bir futbolcu. Çok tekrar yapan, kendine bakan. Ronaldo kadar paylaşmasa da.
0: Şimdi Ronaldinho ile mi kıyaslıyorsun mesela yoksa Sergen'le mi? Mesela Ronaldinho ile kıyaslıyorsan, o kadar konuşulmuyor diyorsan, Messi'nin avantajı Arjantin olması ve Maradona'yı geçme duygusallığı. Bütün dünyanın, sırf Arjantinlerin değil. Hı hı. Yani öyle bir şey var. Ronaldinho yoksa, Ronaldinho'nun oynadığı Brezilya kaç kere Dünya Kupası kazandı? 2002'de, Ronaldinho, 2002'de Ronaldinho vardı.
1: Brezilya kaç sene üst düzeyi var? Kaç sene üst düzeyde kalabildi Ronaldinho?
0: Ha, kalamadı. Anladım, anladım.
1: Çalışmıyor bir yerden
0: anladım,
1: sonra.
0: Anladım.
1: Messi bu yaşına kadar çok sıkı çalışan da bir
0: ve isim. Hala Dünya Kupası finali oynadı.
1: Ve ben şeye karşı çıkıyorum burada. Yani Messi sadece çok doğuştan yetenekli bir oyuncu değil. Doğuştan yetenekli nice oyuncu ya, geldi geçti. Hiçbir Messi'nin yanına yaklaşamadı.
0: Mutlaka çalışma var da Ronaldo'nun çalışmasıyla Messi'nin çalışması aynı değil. Messi Ronaldo kadar çalışsaydı 1000 gole falan gelmişti.
1: Ama bunu nereden biliyoruz mesela? Bunu sadece sen Ronaldo
0: vücudundan.
1: Tamam. Abi ama futbol vücut sporu değil ki. Bodybuilding yapmıyor Ronaldo. Futbol oynuyor. Messi futbol çalıştı. Bence. Onu farklı kılan topla daha fazla çalıştı. Bazı videoları çıktı bu sakatlık sonrası geçmişte. Kumda çalıştı. Kumda bile topla çalışıyor adam. Düz de ağırlık kaldırdı da olmuştur muhakkak ama bence ona çok fazla önem vermedi. Daha çok topla becerisi üzerinde çalıştı Lionel Messi. Ronaldo topla olan becerisi yıllar geçtikçe geriledi. Adam topla çalışmadı neredeyse hep. Dediğin gibi fitness salonuna girdi, kas yaptı. Kas yaptı da neye yaradı mesela? Ronaldo ikili mücadelelerde ayakta mı kalıyor mesela? Neye yaradı? Zıplaması biraz gelişmiştir.
0: Bu yaşına kadar oynamasını sağladı. Belki Messi 41'de oynamayacak. Oynayamayacak.
1: 2 yaş var abi.
0: Belki oynamayacak.
1: Yani Ronaldo oynadı kadar oynar.
0: O da yeteneğinden dolayı.
1: İşte yetenek, tamam hadi yetenek var. Doğuştan diyelim, kabul edelim ama sonrasındaki çalışma bence Messi'de de çok
0: ya
1: var.
0: Ya ben Messi çalışmıyor demiyorum canım.
1: Demiyorsun
0: tamam,
1: da bununla öne çıkmaması da bence bir hata.
0: Bir haksızlık diyorsun, tamam.
1: Messi olabilir. De bence çok çalışkan bir isim. Sadece Ronaldo kadar bence reklamını yapmadı bunun. Ronaldo işte yok, kaslar.
0: Ben mesela şeyi düşünmüyorum. Mesela Ronaldo'nun bir gününü gördüm ben. Yani böyle bir disiplin hayatımda çok az gördüm. Yani saatleri atıyorum ama işte sabah kahvaltısını ediyor. Ettiği kahvaltının işte kalorisi, osu busu, proteini. Ondan sonra bir hafif bir antrenman yapıyor. Sonra inanılmaz pahalı fakat tabii ki kendisi için para bir sorun değil. Evinde şey var. Buz rejenerasyon aleti var. İşte eksi 80, eksi 90 derece hücreleri yeniliyor. Ben Antalya'da girdim eksi 90 derecelik bir odaya. İnanılmaz bir şey.
1: Yani, kaç dakika durdun? Ya da dakika durabildin mi?
0: Durdum. 3 dakikadan fazla durman zaten yasak. Ben 117 saniye falan durdum. Eksi 98 dereceydi. Ama eksi 98 dereceye de hemen girmiyorsun. Önce eksi 6 derecelik, 5 derecelik bir odaya giriyorsun. Sonra eksi 30-35 derecelik bir odaya giriyorsun, birbiriyle bağlantılı. Elinde eldiven var, tuttuğu zaman çünkü eldiven olmazsa yapışıyor soğuktan. Elinde eldiven var ve hiçbir yere değmemen lazım. Yani yapışırsın yoksa. Ondan sonra eksi 35'e giriyorsun. Oralarda 20-25 saniye kalıyorsun ki vücut o şoku yaşamasın. İşte neyse, Ronaldo'nun evinde var bu olay. Vücudu, hücreleri rejenere ediyor. Ona giriyor. Öğlenleri mutlaka tam yarım saat, ama tam yarım saat. Yani uyuduğu vakit ve uyandığı vakit hep aynı. Yani vücut biyoritmi o kadar alışmış ki ona. Bir dakika fazla uyumasına izin verdirtmiyor. Uyandırtılıyor yarım saat, 25 dakika neyse. Sonra gene öğle yemeği, gene küçük bir antrenman. Ben Messi'nin böyle bir şey yaptığına inanmıyorum. Messi o esnada top sektiriyordur işte kumda falan. Yani budur yani. Disiplin ve antrenman dediğim olay bence bu benim.
1: Yani bunu yapmasa oynayamaz. Mesela Modric nasıl oynuyor? 41 yaşında. O da Hırvatistan milli takımında.
0: Modric de kendine çok çok iyi bakıyor.
1: Messi de yani bilmiyorum abi işte. Ronaldo'nunki tek doğru yol olduğunu zannetmiyorum ben. O yaşa kadar oynayan
0: ben sana şöyle söyleyeyim. Modric kaç yaşında?
1: Bir yaş. Yok, aynı yaştalar. Ronaldo'yla.
0: Ronaldo'yla.
1: 85'in olması lazım ikisinde.
0: Gerçi şu da var. Modric orta saha oynuyor. Şimdi forvet oynamak ayrı. Savunmalarla mücadele etmek ayrı. Mesela Mateus benim gördüğüm en yaşı ileri o dönemde, ki 33 yaşında falan millet futbolu bırakırdı. 32 yaşında yeter artık emekli ol falan denirdi. İlk o böyle futbolu bırakmayanlardan biriydi. Fakat o forvetten savunmaya evrildi. Çünkü hücum oynayamıyorsun. Mesela Modric orta sahada, o da büyük bir yetenek, saf bir yetenek. Orta sahada oynayabiliyorsun. Ama Messi de forvet bu arada.
1: Bak. Ama Modric'in orta saha oynaması da kolay bir şey mi abi? Git gel, ileri git, geri gel. Ronaldo,
0: ama
1: Messi,
0: beyniyle oynuyor artık işte.
1: İleride duruyorlar. Modric tempo yapmak zorunda. Sırıtır yani orta sahada geri koşmadığında. Yani bence orta saha oynamak
0: bunu da herkes yapmadığı için işte saf bir yetenek de ortaya çıkıyor. Modric'te, Messi'de, Ronaldo'da da var tabii ki, ama Ronaldo'nun kisi bence çok daha fazla yüzdeye vurduğunda çalışma ve disiplin derim ben.
1: Ronaldo bu kadar çalışmayı fitness'a değil de bence topla olan becerisine harcasaydı şu an olduğundan daha iyi bir yerde olabilirdi, ki şu an olduğu yerde zaten çok iyi de. Mesela şeyi nasıl açıklıyorsun? Şimdi önünde istatistik yok da Ronaldo belli bir yaşa kadar frikikten çok gol atıyor. Belli bir yaştan sonra frikikleri geriye gidiyor. Messi de tam tersi. Kalenin başında frikik golü yok neredeyse. Şu an adam
0: yetenek bence bu.
1: Bak istatistiği söyleyeyim. 2018'den beri Messi'nin attığı frikik gol sayısı 42, penaltı gol sayısı 37. Penaltıdan daha fazla frikik golü atmış Lionel Messi.
0: İnanılmaz.
1: Yani gittikçe gelişmiş değil mi, evet, frikik konusunda adam. Ronaldo nasıl geriye gidebilir frikik konusunda? Bundan önce bu kadar frikik golü atan adam şu an dalga konusu frikik konusunda.
0: Ya yetenek diyeceğim ya da frikik çalışmayı bıraktı diyeceğim.
1: İşte dediğim o. Adam topla çalışmayı bence bırakmış Ronaldo. Vücuduna kafayı bakmış. O kadar vücuda takmış ki bireysel hani futbol şeyi gitti adamın. Yeteneği köreldi.
0: Olabilir, mantıksız değil.
1: Kastettiğim o yani. Çalışıyor Ronaldo, güzel, örnek olsun herkese çalışma konusunda. %100 onunla hiçbir itiraz yok, ama neye çalıştığında önemli. Hani işine yaramayacak bir şeye bu kadar vakit ayırmak da mantıklı mı bilmiyorum. O da doğru bir örnek değil bana kalırsa. Bir dinleyicimiz Quaresma'yı yazın Dubai'de kaldığı otelde görmüş. Yeni işte bu yaz. Kahvaltıda diyor yumurta ve muz alıyordu. Eşi çocuklar havuzda tatil yaparken kendisi akşama kadar spor salonunda çalışıyordu demiş. Futbolu bırakmış ama disiplini bırakmamış. Keşke bizim oyuncularımız da bu anlayışı örnek alsa demiş. Yalnız akşama kadarsa ona da itirazım var. Ne yapıyorsun yani akşama kadar spor salonunda? O kadar da değil.
0: Ya o sırf bizim ülkemize has bir şey değil canım. Wayne Rooney'i gördün mü? Nasıl bir hal almış Wayne Rooney? Facia olmuş yani. Korkunç. Var öyle futbolcular. Snyder.
1: Evet, çok
0: hiç bekler misin Snyder'den? Tığ gibi adam. Hani bazı futbolcular futbolu bıraktıktan sonra kilo alacağını anlarsın. Anlarsın. Mesela Rooney onlardan biriydi bence. Ama hiç dikkat etmemiş. Ama Snyder'den öyle bir kilo almasını ben hiç beklemezdim. Yani kemik yapısında öyle bir şey göstermiyor çünkü Snyder.
1: Peki bu konuyla ilgili tabii haliyle seviyoruz biz Messi Ronaldo tartışmasını, ikiye ayrılmayı. Çok mesaj gelmiş. Fatih Bayraktar mesela diyor ki Ronaldo ilk çıktığında belki de Messi'den yetenekliydi ama Ronaldo kendini fizik açıdan geliştirdi. vücudun çok geliştiğince kıvraklığı, bilek hareketleri falan geriledi diyor. Yani söylemeye çalıştım. Benim de aşağı yukarı bu. Fiziğine çok daha fazla önem verdi. Topla becerisini geliştirmeyi pek düşünmedi gibi gözüküyor açıkçası. Yani şu an hani son yıllarda diyeyim ya da en azından Ronaldo ne yapıyor sadece? Benim gördüğüm ceza sahası içinde gol kovalıyor sadece. Messi ne yapıyor bu yaşında? Orta sahada oyunu kuruyor.
0: Tabii.
1: Gidiyor sonra bir de gol atıyor. Yani Ronaldo'nun yaptığı her şeyi zaten yapıyor. İstatistiğe bakın.
0: Şu an attığı frikik golünü gördün mü Messi'nin?
1: Çaprazdan, sağ çaprazdan, evet. Uzak köşe müthiş bir frikik golü. Şu anda Messi'nin maç başına gol rakamı, kariyer rakamı Ronaldo'dan fazla. Şu an Messi de 930'lara falan geldi galbiba. Yani Ronaldo 100'e yak, 1000'e evet. yaklaştı. 970 evet. küsür. Messi de ondan uzak değil ve 2 yaş daha genç ve daha az maç oynadı. Messi bunları yapıyor hala bu yaşında. Bir de oyunu kuran, topu oraya taşıyan adam. Yani Ronaldo'nun tek yaptığı işi Messi üzerine bir de oyun kurmayı hallediyor.
0: Ve bence bu arada Amerikan Ligi Arabistan Ligi'nden daha zordur diye tahmin ediyorum. Hı hı. Yani Arabistan milli takımına bak, Amerika milli takımına bak, Amerika'daki oynayan yabancılara bak. Arabistan'da da var ama yani Amerika'da da işte Loris olsun, ondan sonra Şurle oradaydı. Ya var da var. Şimdi isim aklıma gelmiyor ama birçok oyuncu var. Thomas Müller gitti en son. Hı hı. İşte geçmişte İbrahimovic'iydi, Beckham'ıydı, Thierry Henry'siydi.
1: Lewandowski'yi saydın mı?
0: Lewandowski şu anda orada, doğru.
1: O da var. Muhabbetten sıkılmış bir dinleyicimiz olabilir. Yapacak bir şey yok.
0: Demek ki o Maradona'cı. İkisi de değil.
1: Belki de yaş olarak daha önceki jenerasyon olabilir. Gölge adam nickli dinleyicimiz Mert abi demiş. Cristiano Ronaldo'nun bu kadar sevilmesinin sebebi insani yardım konusunda çok faal olması. Messi çok yetenekli ama Yahudi lobisi desteği alıyor. Bu da insanları Ronaldo'nun tarafına çekiyor demiş. Bununla ilgili ben birkaç ay önce çok uzun bir Twitter'da bilgisel paylaştım. Müthiş bir araştırma yaptım. 2 haftamı falan aldı. Şaka yapmıyorum. Ronaldo'nun genelde söylenen işte Filistin'e çok fazla destek verdiği, İsrail karşıtı olduğu, Messi'nin de dediği gibi Yahudi lobisinin adamı olduğu falan. Ki Dünya Kupası'nda İsrail'de gerçekten Arjantin destekleyince
0: evet.
1: başkanlar düzeyinde
0: evet.
1: böyle algı daha da yapıştı ama açın benim Twitter hesabımda yazın Filistin, işte Ronaldo, Messi, onu okuyun. Kim daha çok Filistin'e yakın ya da İsrail'e yakın, kim İsrail'le reklam anlaşmaları yapmış, reklamlarında oynamış, Filistin'e kim gitmiş, kim gitmemiş, bir bakın, ondan sonra kararınızı verin diyeyim. Bu kadar söyleyeyim, araya gidiyorum.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.59 saatlerimiz. Şimdi Messi Ronaldo konusunu bir kenara bırakalım. Valla reklam arasında bazı mesajları gördüm, bir sinirim tepeme çıktı, daha fazla o konuya girmeyeyim, yeteri kadar konuştuk. Peki, milli aradayız. Kulüp takımlarını unuttuk ya.
0: Gerçekten öyle.
1: Ne oluyor?
0: Hayır, kulüp takımlarını şöyle unuttuk bir de. Öyle farklı haberler ve konular, olaylar var ki sadece biz değil, gündem de unutturdu.
1: Mecbur tabii, ne yapacaksın?
0: Yani Okan Hoca mesela bir maç ceza aldı. Bilmiyorum, hiç konuştun mu?
1: Yok, dün zaten. Dün söylemedim bile ben. İşte özete bile almadım.
0: Aynen. Yani Okan Hoca ceza aldı. Singo'nun bir sakatlığı ortaya çıktı. Ne kadar ciddi, ciddi değil. Böyle öyle şeyler konuşuyoruz ki işte Fenerbahçe'de Mert Müldür'ün 3-4 hafta içerisinde takıma döneceği haberleri falan var. Yani bakıyoruz ama konuşmaya sıra gelmiyor. Hı hı. Bunlar olmasa aslında bir spor radyosu olarak bunları konuşmamız lazım.
1: Aynen.
0: Ama işte basketbol konuşmamız lazım. Sakatların dönüşü en önemli. Son şu anda aslında her kulübün taraftarı için en önemli şey milli arada sakat olan oyuncular ne zaman dönecek? Galatasaraylılar Singo'yu merak edecek. Fenerbahçeliler Mert Müldür'ü. Beşiktaşlar Orkun'u merak edecek ama yani düşün milli maçların olmadığı bir günün ertesinde bile saat 9 oldu. 2 saattir yayındayız. Bunlara gelemedik.
1: Şimdi bu vesileyle bence biraz gelebiliriz. Çünkü bugün Trabzonspor'un bir hazırlık karşılaşması var. Trabzonspor bugün milli arada kendi sahasında İrlanda'da Drogheda United takımıyla karşı karşıya gelecek. Şimdi ne alaka? Hazırlık karşılaşmaları işte medyalarda genelde yurt içinde böyle iki takım arasında yapılır. Trabzonspor niye İrlanda takımı Drogheda United nereden buldunuz diyen olabilir, bilmeyen için söylüyorum. Bilen zaten biliyor da. Bordo mavili bir takım bu Drogheda United. Aynı renkleri taşıyor Trabzonspor'da. Ambleminde ay yıldız var.
0: Hikayesi çok güzeldir.
1: Ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1847'de büyük kıtlık döneminde gönderilen yardımın ulaştırıldığı şehrin temsilcisi olan bir takım Drogheda United ve iki kulüp Trabzon'da Drogheda 2010 yılında kardeş kulüp oluyor. O dönem kulübün tarihini kaleme alan Brian Whelan, Bordo Mavi Bir Tarih adlı kitabının tanıtım toplantısına katılan Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı'na yapılan kardeş kulüp olma önerisini Trabzonspor kulübüne ulaştırıyor. Mektupta aynı renkleri taşıyan iki kulüp arasında 2006'dan itibaren yakın ilişkiler kurulduğu, karşılıklı forma ve flama değişimleri yaşandığı vurgulanıyor. Ve Trabzonspor yönetim kurulu da yaptığı toplantının ardından 29 Eylül 2010'da kardeş kulüp olunması yönündeki öneriye olumlu yanıt veriyor ve iki kulüp kardeş kulüp oluyor. Bir enteresanlık daha var. 2013 Mart'ında İrlanda'nın başkenti Dublin'de bu iki takım karşı karşıya gelmek için hazır bulunuyor. Fakat aşırı yağış nedeniyle maç iptal ediliyor. Sağ şartları işte uygun olmadığı için. Maçın hakemi izin vermiyor. Oynanacak bir tablo yok. Oynanamadan geri dönülüyor ve bir daha da bugüne kadar maç yapılmıyor. Bugün bu karşılaşma yapılacak. Saat 19 diye şimdi önümdeki haberde yok ama A-Spor'dan da canlı olarak yayınlanacak karşılaşma.
0: Ben bu arada biraz daha geriye sarmak istiyorum. Drogheda'nın ambleminde ay yıldız var. Büyük kıtlık zamanı yaşanan bir hadise dedim. Ben onun biraz detayını vereyim.
1: Tabii.
0: Senin de söylediğin gibi yılı tam hatırlamakla birlikte İrlanda'da büyük bir kıtlık var. Ve İngiltere başka ülkelerin yardım etmesini mi kabul etmiyordu? Ya da yani böyle bir sürtüşme de var. Yani İngiltere, Londra merkezli İrlanda arasında böyle bir sürtüşme de var. Ama büyük kıtlık yaşanınca İngiltere'de yardım yolluyor ama çok limitli bir yardım yolluyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun yardım yollayacağını öğrendiklerinde haber yolluyorlar. Diyorlar ki, şu anda farazi konuşuyorum, mesela 2000 altından fazla yollamayın ve şu kadardan fazla yemek yollamayın. Çünkü İngiltere Krallığı bu kadar yolladı. Ondan daha fazla yardım yapmanızı kabul etmiyoruz. Hı-hı. Ve etmeyiz diyor. Hani nasıl olur da bizim kendi ülkemiz, kendi krallığımız bize böyle yardım yapıyorken bizden daha fazla yardım yapılması olmaz, hoş olmaz diyor. Buna önem gösterin. Bundan fazla yardım yaparsanız da kabul etmeyeceğiz, gemilerinizi limana sokmayacağız deniyor. Fakat Osmanlı padişahı bunu dinlemiyor ve İngiltere'nin kabul ettiği miktardaki para ve gıda yardımını resmi yaptıktan sonra o içeriye giren Osmanlı yetkilileriyle İrlanda yetkilileri anlaşıyor. Bize gece daha çok gemi var dışarıda. Bize yer verin, zaman verin, bir yer ayarlayın. İngilizlerin görmeyeceği şekilde daha çok size yardım getirdik. Onu ulaştırmak istiyoruz deniyor. İşte işin orada Drogheda işin içine giriyor. Daha fazla yardım geliyor. Bununla ilgili Instagram'da Mert İrlanda sayfalarında benim çok karşıma çıkıyor. Bak, Instagram'ı nesini çok seviyorum biliyor musun? Neye bakarsan karşına onunla ilgili şeyler çıkıyor. Ben de böyle tarihsel olaylara falan bakmaya bayılırım. Dolayısıyla bu benim karşıma çok çıktı. Ve İngiliz İrlanda sayfalarında çıktı. Altında bak hiç Türk değil, İrlandalı Instagram kullanıcıları bu haberlerle ilgili o kadar güzel şeyler yazıyor ki bizlerle ilgili. Hiçbir zaman unutmadık, hiçbir zaman unutmayacağız. İşte Drogheda'nın neden Ay Yıldızlı olduğu. Ay Yıldız olmasının sebebi Drogheda'nın o. Osmanlı yardımını teşekkür amacıyla. Ona da bir tüylerim diken ola ola bunu da anlatmak istedim. Vallahi özellikle.
1: Güzel detaylandırdı. Ben hani bu kadar detayını bilmiyordum. Dün Anadolu Ajansı'nın haberinden ben az önce söylediğim bilgileri paylaştım. Bugün maç oynanacak. Tabii Trabzonspor eksik kadroyla. Milli takıma gidenler var. Ayrıca sakatlığı süren Okay Yokuşlu ve Malinovski de bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecekler. Tabii dostluk ön planda olacak bugün ama Thomas Sais'ın da sonuçta resmi olmasa da ikinci maçı olacak Galatasaray galibiyetinden sonra. O da takımda belki çok fazla süre bulamayan bazı oyuncuları görecek. Onun için de bir fırsat. O oyunculara belki biraz maç ritmi verecek ki sezon içerisinde her oyuncuya iş düşebilir ki Trabzon'un yoğun fikstürü de başlıyor bu arada. Milara'dan dönüşte konferans ligi karşılaşmalarıyla beraber. O yüzden mantıklı. Mesela girişte söyledim. Galatasaray'ın nazik maçı yarın Pendik'te. Fenerbahçe'nin cumartesi onlar da Azerbaycan ekibi Turan Tovuz'la oynayacaklar. Beşiktaş'ın bir azlık maçı yok gördüğüm kadarıyla. 3 haftalık arada hiç azlık maçı yapılmaması da biraz garip geldi bana. Acaba neden? Çok oyuncu mu gitti de kalan oyunculardan bir takım mı çıkmıyor? Nasıl bir sebep var Beşiktaş'ta? Onu çok anlama. Herhalde öyle bir sebep olsa gerek. Yani bu gibi, hafta çünkü evet. Birçok takım en kötü dün Kocaeli gördü mesela. PAF takımıyla azlık maçı yapacak denmiş.
0: Evet.
1: Bir azlık maçı şeyi oluyor ama Beşiktaş'ta gözükmüyor şu aşamada. Trabzon bugün, Galatasaray yarın, Fenerbahçe'de cumartesi günü birer hazırlık karşılaşması yapacak. Bugünkü maçı da dediğim gibi Aspor'dan takip edebilirsiniz. Serdar Bey, az önce senin anlattığın hikaye kesinlikle sinemaya aktarılmalı demiş. Çok güzel bir hikaye demiş. Mert Bey, sizi Instagram'da Twitter'da takip ediyorum ama Messi Ronaldo'yu bulamadım demiş. Bence bulursunuz sayfamda biraz geriye giderseniz. Çok tweetim yok. Ya da search kısmına Messi Ronaldo ve Birleşik Mertelam yazın. En üstte Ronaldo kısmı çıkıyor. Oralardan bulursunuz bence. Az önceki Ronaldo konusuyla ilgili mesela ve onlara tekrar girmeyeyim.
0: Drogheda'ya girelim.
1: Ali Şahin Osmanlı Padişahı Abdülmecid'tir. Krallığın yardımı 2000, Abdülmecid'in yardım miktarı ise 10.000 pound'tur demiş.
0: İşte 2000 hatırlıyorum da işte altın niyeyse aklımda kalmış. 2000 olduğunu hatırlıyorum. Hı-hı. Bizim de 8 diye aklımda kalmıştı ama
1: 8.000 ise... fazlası.
0: Ha 8.000 fazlası.
1: Herhalde.
0: Tamam. Olabilir. Çünkü doğruysa. Aklımda bir 8 kaldı. Dediğim gibi yani izin Hı-hı. verilmiyor. Orada içeride anlaşma yapılıyor ve dışarıda daha fazla gemi var. Bize yer ve zaman söyleyin, onları da getireceğiz deniyor.
1: Evet, bugün bu karşılaşma Trabzonspor taraftarında en son bıraktığı yerde Trabzonspor Galatasaray'ı mağlup etmişti. Bugün hani fikstür bültende müsait, hani bugün mesela milli maçlar var ama 21.45'te.
0: Mert hangi padişah yapmış? Benim de aklımda kalsın.
1: Abdülmecid.
0: Abdülmecid. Tamam.
1: Abdülmecid'miş. Drogheda United'da İrlanda takımı dedik. Onların ligi Şubat ayında başlamış. Artık ligin de sonuna gelmişler. Son 4 hafta oynanacak İrlanda Ligi'nde. Ayın 8'inde de bir lig karşılaşmaları var. Puan tablosunda nerede Drogheda, ona da bakayım. Pek iyi bir yerde değil. 10 takımlı ligde 9. basamakta şu anda Drogheda. Küme düşme playoff'u.
0: Yine oynayacak. Bir yardıma ihtiyaçları var.
1: Aynen, bir yardım gerekiyor gibi. Şu aşamada kalan 4 haftada üstlerindeki takımla da puanları eşit. O yüzden bir seriyle birlikte kümede rahat rahat 8. kalıyor. 9. küme düşme playoff oynuyormuş. 10 takımlı bir lig. Ve 10 takımlı ligde 4'er maç yapıyorlar her takım birbiriyle. 36 evet. hafta sürüyor. Çok da fazla ya, 4'er maç.
0: Çok ya, çok.
1: Bizi düşün, 10 takımlı lig. Böyle 4 büyükler var.
0: Fener Galatasaray Beşiktaş maçının bir anlamı kalmaz artık.
1: Evet
0: yani.
1: Çok fazla karşılaşma.
0: Ve yaşanacak şeyleri de düşün. Daha fazla kavga, daha Hı-hı. fazla hakem ataması, hakem hatası, facia.
1: Peki ben de kaçırdım da bu olayın Trabzon'la direkt bağlantısı ne? Gemiler Trabzon'dan mı kalkmış diye bir mesaj
0: onu bilmiyorum.
1: Gelmiş.
0: Onu bilmiyorum.
1: Sonuçta Osmanlı'yla bir bağ var da hani özellikle Trabzon'la renklerden dolayı mı sadece?
0: Orada hiçbir fikrim yok.
1: olduğu için mi bir bağ var? Evet, bu da güzel bir soru olmuş. Gemiler geri dönerken bu hikaye de dallanıp durakta, inşallah bizi yemiyorsunuzdur. Batıyor, fırtına yakalanıyor. Ölen askerler için orada da şehitlik var demiş Türklere ait.
0: Onu da bilmiyordum.
1: Evet. Demek ki biraz daha detaylı araştırmamız gerekebilir bizim de bu konuyu. Evet, 9-11 saatlerimiz. Bu bölüme şöyle girdik. Hani konuşuyoruz birkaç gündür böyle bir sürü gelişme ve kulüp takımlarında durum nedir diye. Çünkü gündemden uzaklaştı kulüp takımları. Daha gelecek hafta da pek bir şey çıkmaz büyük ihtimalle. Transferleri de mesela bu hafta hiç gazete manşetlerine bile bakma ihtiyacı hissetmedim. Transfer konusunda kesin yazılıyordur. Ama Trabzon'la ilgili durum bu. Şu anda da Aspor'da dünkü karşılama töreni
0: evet,
1: var.
0: Evet, çok güzelmiş Doğru'da gerçekten.
1: United'da.
0: Trabzonspor kendi otobüsünü yollamış.
1: Havalimanı da böyle meşalelerle karşılanmış Drogheda United.
0: İlk defa bir yabancı takım No Way Out değil de hoş geldin diye karşılanıyor.
1: Aynen. Ya dün Filistin maçı, Konya Spor'un. Bugün Drogheda mücadelesi. Ve cumartesi günkü Turan Tovuz Fenerbahçe maçı da Azerbaycan'da, ama benzer karşılama da orada Fenerbahçe yapılacaktır diye düşünüyorum. Peki bir araya gidelim. 9-12 aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
1: Alternatif piyasalar bölümündeyiz BTC Türk'te. Şu anda bir Bitcoin 84.389 dolardan işlem görmekte. Dün 83.000 dolar civarındaydı fiyat. Gün içerisinde böyle çok sert bir yükselişte 87.265'i görüp sert bir düşüşte tekrar 83.000'lere kadar gelmiş. Şu anda da 84.000 üzerinde bir fiyatlama var Bitcoin'de. TL olarak da 4.131.388. 9-16 saatlerimiz. Ali abi programda değil ama Ronaldo gündemi onu da belli ki etkilemiş. Bizim WhatsApp grubuna bir görsel göndermiş. Herhangi bir şey yazmamış ama görselde bir tweet var. Portekizli bir kullanıcı. Türkçe meali şu: lütfen Ronaldo'yu kötülemeyi bırakın. Her şeye like atamıyorum.
0: Ali Erim.
1: Evet. Ali abi de şu an o sana özel kısmı büyük ihtimal Ronaldo tweetleriyle doludur. Tıkladıkça bir sürü şey önüne düşüyordur. Hüseyin abi de o da başka bir hesabın bir tweetini göndermiş. Eğer doğruysa bu da enteresan. Ronaldo'nun Instagram takipçi sayısı 26 milyondan 24.8 milyona düşmüş. 1.2 milyon kişi takibi bırakmış.
0: Kamptan ayrılınca demek ki Portekizlilerin tepkisi olmuş büyük bir ihtimalle.
1: Öyle olsa
0: diye
1: gerek
0: tahmin ediyorum.
1: Çünkü senin benim gibi insanların etkileneceği bir durum yok Portekiz bir takımına.
0: Ben zaten takip bile etmiyorum.
1: Yok, hani eden, beğenenler için en azından. Hani Türk bir Ronaldo sever, Ronaldo Portekiz bir takımı nasıl terk eder deyip takipten çıkmaz. Büyük ihtimal Ronaldo'ya destek verir. Çıkanların da dediğin gibi. Gerçi Portekiz'de nüfusu kaç ki? 10 milyon değil mi?
0: Hiçbir fikrim yok.
1: Portekiz'in
0: hiç
1: nüfusu.
0: Bakmadım.
1: Ben sanki bir ara bakmıştım da 10 milyon diye aklımda kalmış. Şimdi yanlış da bir şey söyleyeyim. Evet. 10.4 milyon. Doğru kalmış aklımda.
0: Onda biri çıkmış yani takipten.
1: Ya çıkan varsa mantıken Portekiz.
0: Ama belki bazı futbol severler de çıkmıştır. Yani.
1: Niye?
0: Niye bırak? Jorge Jesus sevenler derneği mesela.
1: Jorge Jesus.
0: Arkadaşlar Mert'in bir suratını görmeniz yani lazımdı. Abi, televizyonda olsaydık şey olmuştuk.
1: Bu kadar mı ya, ben kendimi farkında değilim de yani Jorge Jesus kaç kişi? Neyse, seveni vardı tabii de Ronaldo'yla kıyaslayınca.
0: Ya bilmiyorum hani hakikaten acaba şu yaptığından dolayı da Portekizli olmayıp da ya adama bak diye çıkan, ama antipatik değil mi Mert? Antipatikliğinden dolayı çıkan vardır. Hı hı. Çıkaran vardır.
1: Yani antipatik olduğunu düşünsen, ne bileyim, takip de etmezsin en başta. Ronaldo hani şu an mı antipatik
0: şu
1: mesela?
0: Şu anki yaptığından dolayı.
1: Ya bana hep antipatik geliyordu mesela. Atıyorum hani bilemiyorum, o yüzden ben hiç takip etmedim. Messi de etmiyorum. Sempatik gelse de ayrı da. Bilmiyorum. Tek bir olayla herhalde biriken de bir şey olmuş olabilir ya. Dünya Kupası'nda olanlar, ne bileyim, öncesinde
0: şimdi
1: olanlar.
0: Şimdi düşündüm de çok ilginç. Benim Instagram'da futbolcu yok hiç.
1: Takip ettiğin.
0: Bir teknik sektör var. Şandaş. Çünkü çok komik Instagram'ı.
1: Ne alaka Şandaş?
0: İşte acayip komik. O yüzden takip ediyorum. Hı hı. Önüme düştü. Evet, Instagram postları falan çok komik. Çok komik şeylere yorumlar yapıyor.
1: Ya Hüseyin o abi aklından. Sen bize yanlış şey mi attın ya? 700 milyon takipçisi diyorlar burada.
0: Al işte.
1: Ha, Portekiz milli takımınmış. Düzeltiyorum. Ben yanlış görmüşüm.
0: Ha.
1: Ben yanlış görmüşüm. Özür diliyorum. Ben yanlış aktarmışım. Portekiz milli takımının takipçisi düşmüş.
0: Oo.
1: Özür diliyorum. Bir yanlış anlaşılmaya sebep
0: oldu. Ama olay... Yani Ronaldo'yu sevenler Portekiz milli takımını...
1: Evet.
0: İnsan Jorge Jesus'u kızar ya. Portekiz milli takımına niye kızıyor?
1: Evet evet. Ronaldo değilmiş. Tabii Ronaldo'nun takip sayısı dediği gibi çok daha fazla. Çok daha fazla. Mozinha'nın bile bundan fazla da. Evet, Portekiz milli takımına bir tepki varmış.
0: Ha.
1: Şu anda. Yani Ronaldo'nun arkasında insanlar gibi düşünebiliriz. Ronaldo'nun takip sayısındaki düşüşle alakalı Mert, bir haber yok.
0: Portekiz milli takımı takip edelim. Yalnız değilsin Portekiz.
1: Bu zor günlerde.
0: Bu zor günlerde.
1: Portekiz milli takımı. Vay be, 1.2 milyon kişi takibi bırakmış. Gerçi mesela Portekiz'in nüfusunu söyledim. 10.4 milyon.
0: Dedin.
1: Takipçi sayısı 26 milyon.
0: Tabii işte dışarıdan
1: takip. Yabancılar demek ki takip ediyor ama bakayım. Ya şimdi bir şeye bakıyorum, hesaba bakıyorum da Portugal diye bir hesap. Direkt Portekiz milli takım mı hesabı? Onu bulamadım.
0: Portugal. Selecao.
1: Evet. Direkt futbol takımının hesabı. 24.7'ye düşmüş. 24.8'di az önceki görsel. 100 bin daha eksilmiş.
0: 100 bin daha.
1: Takipçi sayısı.
0: Ne Ronaldo'ymuş. Bak şu bile Ronaldo'nun yaptığı ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor.
1: Niye?
0: Portekiz milli takımının takipçisi 1 milyon düştü.
1: Ha, buradan da Ronaldo'ya şey yapma.
0: Öyle yaparım tabii ya. Ben derim ki bak Ronaldo yaptığından dolayı Portekiz milli takımının takipçi sayısı 1.5 milyon kişi azaldı derim.
1: Hı
0: hı. Yani hak ediyor mu Portekiz milli takım bunu? Böyle bir davranışı.
1: Peki Ronaldo her şeyi açıklasa geri gelir mi takipçiler demiş. Ben tabii Ronaldo değil takipçi sayısı düşen. Portekiz milli takımı, onu tekrar düzelteyim. Ronaldo açıklama yaparsa büyük ihtimal daha da düşer Portekiz milli takım takipçi sayısı. Şu an konuşma dahiliyle böyleyse, konuştuğunda daha bile fazla takipçi kaybedebilir. Valla şu an Portekiz Radyo Sporu'nda yayın yapmak vardı ya. Merak ediyorum of, şu anda.
0: Harika olurdu. Orada
1: gelen mesajlar falan nasıl?
0: Benden nefret ederlerdi.
1: Sen zaten.
0: Benden nefret ederlerdi. Ben Ronaldo'yu böyle konuştukça muhtemelen kapıda Portekizliler beni bekliyordu.
1: Ama öyle de konuşmazdın diye düşünüyorum. Şu an Türkiye'de olduğun için rahat rahat atıp tutuyorsun da Portekiz'de olsaydın biraz daha seçici konuşurdun.
0: Canımız kanımız Ronaldo'muz.
1: O kadar da olmasa da biraz daha yapıcı belki.
0: Yok, ben gene kızardım.
1: Kızar mıydın?
0: Hatta derdim Ronaldo görüyor musun derdim.
1: Gerçi senin okuduğun az önceki manşetler
0: tabii
1: önemli gazeteler.
0: Tabii Portekiz gazeteleriydi ve kızgındı.
1: Genelde evet. İyi
0: şeyler bir dedi. Yazar hariç.
1: Peki 9.22 saatlerimiz. Tekrar bu konuya girmeyelim. Hani yeni şeyler olduğu için bir girdik. Çıkalım. Şimdi Fenerbahçe'yle devam edeyim ben. Kulüp takımlarında ne oluyor ne bitiyor dedik ya.
0: Evet.
1: Dün İsmail Kartal, Fenerbahçe teknik direktörünün basın mensuplarıyla sohbet toplantısında neler söylediği paylaşıldı. Onlardan birkaç not vereyim. Özellikle Asensio konusu tabii merak ediliyor. Onu bir öğrenmiş oluruz. Şampiyonluk yolunda futbolcularım inançlı diyor İsmail Kartal. İçeride atmosfer güzel, enerji oldukça iyi. Sezon sonunda inşallah bu sene hep birlikte şampiyon olacağız. Benim şampiyonluk inancım çok yüksek. Tıpkı başkanımız gibi ben de bu sezon şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bu birlikteliği sezon sonuna kadar devam ettirip şampiyon olmak istiyoruz diyor. Ön alan baskısı kuran, rakibi hataya sürükleyen ve hücumda set oyununu iyi oynayabilen bir takım olacaklarını söylemiş. Ben her zaman mevcut şartlara ve elimizdeki imkanlara bakarak konuşmaya çalışıyorum. Federasyonun 10+4 kuralı var. Biz bu kadroyla kış transfer dönemine kadar gidebiliriz. Aynı pozisyonlarda oynayan oyuncular arasında büyük farklar yok. Lukaku biraz Buric'e göre fiziksel açıdan gerideydi. Onu da hallediyoruz. Bu durum aynı zamanda takım içindeki rekabeti de arttırıyor demiş. Mert Mevlüt ile ilgili 4-5 hafta içinde iyileşeceğini dile getirmiş İsmail Kartal. Ekibimizle birlikte zamanımızın büyük bölümünü Samandıra'da geçiriyoruz. Artık futbolda antrenmanı yaptır, evine git dönemi bitti. Bizlerin fazla mesai vermesi lazım. Çok işimiz var. Antrenman planlamak, oynadığın maçı incelemek, o hafta oynayacağın rakibi izlemek ve bunları takıma anlattıktan sonra pratikte sahada göstermek. Şu ana kadar duran toplardan 6 gol attık. Hepsi de çalışmanın sonucu. Herkesin görev dağılımı var demiş. Burada da bir fazla mesai vurgusu aklıma da...
0: Evet, böyle de düşününce hakikaten çok geliyor değil mi? Her maça özel hazırlanma, hı hı, ve onu da pratiğe dökme işte. Yani antrenmanlarda ona göre çalışma. Peki her takıma göre özel çalışma yapıyor mudur? Mesela Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Avrupa'daki maçları olabilir ama ya mesela Erzurum, Çorum, Antep, Konya. Sonuçta kendi oyununu dikte etmeye çalışmıyor mu bu takımlar?
1: Hı hı.
0: Ya bence öyledir.
1: Ama işte rakibine görüp ne yaptığını
0: savunmaya
1: bilip...
0: ona göre önlem yaptırırsın. Savunmaya.
1: Rakip oyuncuların özelliklerine bakarsın. Abi en kötü. Hani sen tamam topa sahip olacaksın ama mesela stoper, rakibin stoperi hangi özellikte? Nasıl bir ama oyun karakteri var? Etkili mi? İşte onun zayıf mi? Noktasına...
0: Sağından bulalım. Gidersen daha çok geçirebilirsin.
1: Öyle şeyler yine yapılıyordu rakip zayıf olsa da.
0: Olabilir.
1: Yapılmalı da yani. Bu i̇şte imkanlar
0: onu
1: varken...
0: en çok Lucescu'nun yaptığını duymuştum. Eski Galatasaray futbolculardan. Yani her futbolcuya Şampiyonlar Ligi'nde özellikle klasörle odasına çağırıyormuş. İki klasör çıkarmış. Mesela işte Bülent Korkmaz Morientes'i tutacak, Raul'u tutacak diyelim. Üç klasörle falan geliyormuş. Hı-hı. Al Morientes'in, Raul'un özellikleri diye.
1: Yani bu devirde üç klasör verirsen bilmiyorum. Tabii ters tepebilir ama o dönem için demek ki normalmiş. Şimdi hap gibi bilgiler vermeye çalışıyorlar. Öyle evet. Bir saat yok analiz odasında maç izleme falan. Pek gelemiyor futbolcular. Luis Enrique bile bu benzer bir şey söylemişti PSG hocası. Aklıma da şey geldi İsmail Kartal'ın açıklamalarında. Levent Tüzemen demişti. Okan Buruk hiç
0: çalışmıyor.
1: Fazla evet. Mesai harcamıyor.
0: Hatırlıyorum.
1: Diye vallahi okurken şu an aklıma o kısım geldi. İsmail Kartal'da tam tersi bir durum söz konusu gibi açıklamalara bakılırsa. Asensio konusunda da sağlığının iyi olduğunu belirtmiş. Takımla çalışıyor. Morali oldukça iyi.
0: Hatta haber vardı. Azerbaycan takımıyla oynayacak maçta ilk 11 çıkacakmış.
1: Aynen o maçta da ilk 11 oynatacağız diyor ve lig maçına kadar da en iyi şekilde hazırlanıp takımdaki yerini alabilir diye düşünüyorum demiş İsmail Kartal.
0: Vallahi Asensio'nun gelişi oradaki çarkları çok daha kuvvetlendirecek Mert. Yani en önemli eksik şu anda Fenerbahçe'de 10 numara.
1: Hı hı.
0: Ve hücum hattını falan düşündüğünde, orta sahadaki gücü düşündüğünde Asensio orada Fenerbahçe'yi bıraktığı yerden devam ederse tabii. Şimdi sakatlığı onu ne kadar etkiledi? Bu da bir çok önemli bir faktör en nihayetinde. Bıraktığı yerden ya da bıraktığı yere yakın dönerse Fenerbahçe çok çok daha tehlikeli bir takım olacak.
1: Aynen öyle ama işte bu sezon sakatlanmadan önceki dönemde Asensio forma şansı buldu. Bu sezon 7 maçı var Marco Asensio'nun. Fakat mesela Şampiyonlar Ligi elemelerindeki dakikaları 21, 45, 69, 63, 17. Ligde de 60 ve 68 dakikası var. Yani bir maçta 69 dakikanın üzerinde forma şansı bulamamış Asensio'yu İsmail Kartal. Hep çıkardı oyundan. O yüzden
0: muhtemelen korumak amaçlıdır.
1: Hı-hı. Ama sakat değilken bu bak böyle. İşte sakat değilken yani. Sağlıklı şu anda bu oyuncu oynadığında. Ama maksimum 69 dakika sahada kalabiliyor. Hazır değil çünkü.
0: Evet.
1: Tam
0: evet.
1: Şimdi bir de sakatlık girdi araya. Biraz beklenenden de sanki uzadı. O yüzden yine çok garanti gidecektir İsmail Kartal. İlk maçlarda ben tahminimce yedekten başlatır. Yavaş yavaş ilk 11'e alır ama ilk 11'de de erken çıkarabilir oyuncuyu. Sezon başındaki görüntü bunu gösteriyor açıkçası. Mert Akayandaş'la ilgili bir soru gelmiş. Uzun süredir sonuçta o da oynamıyor. Cezası da artık bitiyor. Onun aldığı bahisten ceza. İyi seviyelere geldi demiş. Ederson'la ilgili gelen soruya sezon başı kendisiyle görüştüm. Bana mutlu olduğunu söyledi. Biz de kendisine güvendiğimizi ifade ettik. İsteklerimi söyledim. Kendisi başarılı oldukça da özgüveni arttı. Yaşananların ardından şu ana kadar gösterdiği performans oldukça iyi ve kendisi de çok mutlu diyor. Osset'inle ilgili aslında tabii algı farklı. Ben de açıkçası aralarının çok iyi olmadığını düşünüyordum ama iyi anlaştıklarını ve beraber iyi çalıştıklarını dile getirmiş. Ve Opong'un da eski futbolcu Cicu'nun desteğiyle transfer edildiğini dile getirmiş. Özetle İsmail Kartal.
0: Evet, güzel bir Fenerbahçe turu oldu.
1: Mesela bunları okudum. Bir dinleyicimiz hemen Galatasaray'dan Osimhen'den haber var mı diye sormuş. Merak edilen konulardan biri o.
0: Şimdi televizyonda gazete küpürleri sayfa sayfa geçiyor. Osimhen haberi okudum ben. Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağını sağlık kurulu karar verecek yazıyor. En kötü ihtimalle oyuna sonradan girecek ama Barcelona maçına kesin ilk 11 çıkacak. Kasımpaşa maçında biraz böyle

0: bakalım kendi doğduğu yerde, bildiği yerde, topraklarda değil de dışarıda nasıl mücadele ediyor?
1: Doğru.
0: Bir. İki, Barcelona gibi bir takım karşısında nasıl mücadele ediyor? İki.
1: Bakalım Okan Buruk ilk 11'de oynatacak mı?
0: Üç.
1: 3.
0: Evet.
1: Süre verecek mi? 4.
0: Evet.
1: Oynatmadı. Yedekten de alacak mı? 4.
0: Nasıl ısınıyor? Ona bakarlar. Küsüyor mu mesela? Ronaldo gibi gidiyor mu?
1: Yani mecbur orada bir şey çıkarman lazım oynamıyorsa da, doğru yani, nasıl ısınıyor? Güzel bu arada, Ali abi dikkat ediyordu maçlara gittiğinde, kenarda ısınanların nasıl ısındığına bakıyor.
0: Hakikaten mi?
1: Bakıyor, bazıları çok lay lay lom diyor, hiç ciddi ısınmıyorlar diyor. Mesela güzel aslında, şakayla karışık.
0: İyi bir
1: Bence
0: otel değil mi?
1: önemli.
0: Şaka değildi falan dermişim.
1: Gerçekten. Şimdi dinleyicimiz Ertuğrul Bey, Ertuğrul Yiğit bu akşam demiş, milli takım kaybederse Montella istifa eder mi? Bu akşam kaybederse bence etsin zaten. Çünkü bu akşam maç yok.
0: Evet.
1: Olmaması rağmen kaybediyorsa
0: Evet.
1: Montella istifa. Ama maç yarın. Espri bir kenara. Yarın
0: Eder mi?
1: kaybederse etmez gibi düşünüyorum ben. Görevden
0: Bence
1: alır
0: de bu
1: bu
0: dört
1: hafta.
0: maçlık süre bence tamamlanır. Sonrasına bakılır.
1: Peki hadi bakalım. Yine bir şey aklıma geldi. İstifa etmez bence. Ve TFF'de şu ana kadar hep arkasında durdu.
0: Evet.
1: MHK başkanı gözaltına alındı. Bu dün yönetici kozu paylaşıldı. Bu maçlara kadar TFF'yi zora sokacak ki istifalar geliyor. Gelişmeler oldu. Bu gündemi de değiştirmek için acaba Montella'yı görevde alır mı
0: Alırlar mı?
1: TFF?
0: Ha.
1: Hadi bakalım sana. Bir komplo teorisi daha.
0: Vallahi güzel. Çok da yerinde. Olabilir.
1: Bence de.
0: Olabilir.
1: O kadar aklıma geldi. Söyleyeyim dedim.
0: Birçok
1: Peki...
0: insan da çok sevdir Montella gittiğinden dolayı.
1: Yani evet, Montella'nın şu an kalması gerektiğini böyle çok ısrarla savunacak bir isim de yoktur diye düşünüyorum. Çok nadirdir belki. Ama genel kamuoyu, benim de gözlemim, gitmesi öyle çok büyük bir olay yaratmayacak. Zaten sonuç alamazsa, yarınki karşılaşmada sıfır olursa 3'te 0 puansız
0: Evet.
1: başlamış olacağız yani. İtalya maçı kendi evimizde felaketlik, deplasmanda nasıl olacağız kim bilir.
0: Ben o maçta çok farklı bir senaryo olacak gibi hissediyorum ama tabii o tarihe kadar bakmak lazım.
1: Aynen. Peki 9.32 son aramıza bir gidelim. Son aramızdan sonra da artık çok fazla gelişme yok ama mesajlarla, haberlerle devam ederiz.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: 9.34 saatlerimiz, saat 9 itibariyle biraz kulüp takım gündemlerine bakalım dedim. Trabzonspor, Drogheda United maçıyla başladık. Takımların milli aradaki hazırlık maçlarının programından bahsettim. Fenerbahçe'de de teknik direktör İsmail Kartal'ın dün basın mensuplarıyla sohbet toplantısında söyledikleri paylaşıldı. Biz de onları aktardık. Fenerbahçe'de de tablo bu şekilde. Galatasaray'da tabii en çok merak edilen konu Osimhen'in sakatlığı, Lemina'nın ve Singo'nun sakatlık durumları. Singo'da pek parlak bir tablo yok ama Osimhen ve Lemina için işte Genco abi de bahsetti. Kasımpaşa maçı da birlikte kadroda olmaları bekleniyor. Sonrasında da çok kritik bir Barcelona mücadelesi var. Barcelona'da da Rafinha biliyorsunuz milli takımda Avustralya maçında bir sakatlık yaşadı ama o sakatlığının korkulan kadar kötü olmadığı söyleniyor. Rafinha da ne zaman Brezilya milli takımıyla kampa gitse bir sakatlık yaşamış son dönemde. 3 olmuş üst üste. Dünya Kupası'nda da yaşamıştı. Bu milli arada da yine benzer bir sakatlık yaşamış. Bakalım Galatasaray maçı dönemine denk gelecek mi bir sakatlık? Tabii sakatlık olsun hiçbir futbolcu için ben istemem.
0: Evet, tabii ki.
1: Böyle bir niyetim yok ama futbolun da hayatında bir gerçeği.
0: Hele bazı futbolcular için değil mi?
1: Daha fazla
0: Aynen.
1: olabiliyor böyle şeyler.
0: Çok da üzücü.
1: Burada da yani her futbolcu da bir şeyler de deniyorlar diye tahmin ediyorum böyle. Kimisi beslenme düzeni değiştiriyor, kimisi ekstra çalışma yapıyor. Mesela en son kim yaptırdı ya? Onana mıydı? Hacamat. Hacamat yaptırdı. Gördün mü
0: Görmedim,
1: onu?
0: görmedim.
1: Hacamat mı deniyor ona böyle
0: Evet.
1: sırtına şeyler?
0: Balon balon.
1: Osimhen de böyle değişik şeyler yaptırıyor. Herkesin bir kendine iyi geldiğini
0: Ben
1: düşündüğü
0: hiç
1: yöntemi
0: bilmiyorum ama
1: var.
0: onun inanılmaz faydalı olduğu söyleniyor. Ama ben hiç bilmiyorum. Hiç bildiğim bir
1: Ben
0: şey
1: de
0: değil.
1: yaptırmadım. Ben de bilmiyorum. Korkarım da yani ben bu arada yaptırmaya sanki. Ama işte senin az önce bahsettiğin o soğuk odaya
0: Ha.
1: girenler rejenerasyon için herkes bir şey yapıyor ama

0: Valla
1: Hangisi
0: ondan
1: aldın?
0: çıktığım zaman çok iyi hissettim kendimi. Bak 3-4 kere girdim. Gerçekten çok iyi hissediyorsun. Yani bütün gün inanılmaz böyle bir dinamik, enerjik, taze. Yani hani böyle bir yorgunluk, kafaca böyle bir şey. Hani bazen sabahları kötü kalkarsın edersin. Hani ne bileyim yani vücudun bir tembeldir falan. Hiçbir şey kalmıyor. Yani böyle inanılmaz bir halde çıkıyorsun oradan çıktığında ve 24 saat sürüyormuş o hücre yenilenmesi. Yani çok acayip bir şey o gerçekten.
1: Onun her gün yapılması öneriliyor mu? Böyle nasıl?
0: Sanmıyorum. Bilmiyorum ama sanmıyorum. O
1: Yani
0: da
1: Ronaldo mesela her gün odaya giriyor mu hayatında? Acaba?
0: vallahi güzel
1: Onda bir
0: soru.
1: şey var mı?
0: Bir daha öyle bir
1: Sonuçta
0: eksperle karşılaşırsam sorarım.
1: her şeyin fazlası da zarar.
0: Yani
1: Hatta her gün yapmak da zararlı olabilir mi acaba diye düşünüyorum.
0: yenilecek hücre kalmaz.
1: Aynen yenide sürekli. Aynen olabilir yani böyle sıkıntılar. Mehmet Ünlü Galatasaray'da Şalay da sakat. Onun hakkında hiçbir bilgi verilmedi sanırım demiş.
0: Valla ben gazetede hiç görmedim haber.
1: Doğru. Milli takıma gitmedi. Vlahovic de sakattı.
0: Evet.
1: O da milli takıma gitmedi Sırbistan'da. Hafif sakatlendi ama herhalde iki oyuncu için de biraz şey oldu bu. Hadi bir çıkarım daha yapayım. Böyle milli takımlara gitmemek için bahane gösterdi gibi mi acaba?
0: Yani oyuncular tabii milli takımlara gitmek isteyebilirler. Onu yanlış değerlendirmemek lazım ama olabilir. Yani olabilir. Sonuçta Vlahović yeni bir başlangıç yaptı. Güzel de bir başlangıç yaptı. Hani çok kritik bir durum olsa sonuçta yeni başlayan bir Uluslar Ligi. Yani Dünya Kupası playoff'udur falan. Oynayabilecek durumdasındır. O zaman o riski alırsın. Ama şu anki takımlarının başlangıcı ve içinde bulunduğu durum, oyuncunun kariyeri için kendi içerisinde bulunduğu durumu kıyasladığında gitmeme kararı eğer ki kendi seçim hakkı varsa bence daha doğruydu.
1: Peki şimdi bir dinleyicimiz Hasan Şaş'la ilgili bir mesaj göndermiş. Dün Hasan Şaş ve Yağız Sabuncuoğlu tabii işte sporu ilgilendiren isimler bu geçen günlerde gözaltına alınmışlardı uyuşturucu soruşturması kapsamında. Hasan Şaş'ın uyuşturucu testi pozitif sonuç verdi. Adli tıp raporuna göre Şaş'ın kan ve idrar örneklerinde kokain saç kökü analizinde de kodeinle kokain tespit edilmiş. Yağız Sabuncuoğlu'nun uyuşturucu testi ise negatif çıkmış. Dün onun da galiba doğum günüymüş.
0: Ya sabıcı olun mu?
1: Evet, tweet atmış. Doğum günüyle alakalı değişik bir doğum günü oldu diyor kendi adıma. O da
0: Kutlu olsun.
1: kutlu olsun tabii ki nice senelere ve aklandığını anlıyoruz. Yani hiçbir madde çıkmamış. Gerçekten ortaya çıktı diyor. Bu da evet dünün haberlerinden bir tanesiydi. Onu da vermiş olduk. Hala Vinicius'un haberleri ile ilgili şeyler atıyorsunuz ama programda biz konuştuk. Bayağı komplo teorileri de ürettik. Dinleyicilerimiz
0: Hatta
1: de
0: bence bir
1: destek
0: tanesini de
1: verdi.
0: tavan yaptık. Benim o çok hoşuma gitti.
1: Evet, Amerika bir şeyler deniyor. Birinin yerine birini koyduğunda
0: Evet.
1: fark ediliyor mu edilmiyor mu? Onun denemesi Venüs üzerinde yapılıyor dendi. Bakalım inşallah gerçek Venüs'ü kaybetmemişizdir diyeyim. Beşiktaş'la ilgili açıkçası dün bir not almamışım. Önüme bir haber düşmemiş. Beşiktaş'ta zaten işte seçim var. Başkan Serdar Adanan'ın bir gün önce açıklamaları oldu. Seçim zaten çok büyük bir gündem değil Beşiktaş'ta. Tek adaylı olduğu için. Taraftarın da öyle yöneticileri falan çok önemsediğini de düşünmüyorum. Kim geldi, kim gitti. Başkan birilerine güvendi. Sayıyı arttırdı yönetim kurulundaki. Ve yeni döneme daha farklı bir yönetimle girmeyi tercih etti. Artık Beşiktaş taraftar için tabii önemli olan saha içi sonuçları. Milli ara öncesi Ahmet deplasmanındaki oyun hiç tatmin edici değildi. Ki buna rağmen işte Vlahović pozisyonda kırmızı kart olsa belki Beşiktaş oradan da puan veya puanlarla da çıkabilirdi. Olmadı ama Beşiktaş'ın bu sezon fark yaratacağı söylenen nokta bu tarz düşüşlerden sonra pes etmeyip tekrar ayağa kalkmasını bileceğiydi.
0: Evet.
1: İtalyano'nun bu anlamda takımı çok iyi motive ettiğini futbolculardan sezon içerisinde duymuştuk. Bakalım şimdi onu test etmek için Kocaelispor karşılaşması var Beşiktaş. Midyara'dan dönüşte kendi evinde Kocaelispor'u konuk edecek pazar günü. Ki Midyara dönüşü pazar maç yapmak da Ali abinin düşüncesi ki ben de katılıyorum. İyidir. Cuma yapmak daha zordur.
0: Tabii. Çok daha az antrenman,
1: Tamam.
0: çok daha az konsantrasyon, o değişiklik, adaptasyon ve

0: Bence de daha zordur.
1: Ki Galatasaray Cuma Kasımpaşa'yla oynayacak.
0: Evet.
1: Neden Galatasaray Cuma Kasımpaşa'yla oynayacak?
0: Çünkü
1: bir de
0: Şampiyonlar
1: Salı
0: Ligi maçı
1: günü
0: var.
1: De Şampiyonlar Ligi maçı olduğu için onu göze alıyor Galatasaray Cuma günü.
0: Ki ilk defa bu kadar uzun bir milli aradan sonra bir toparlanıp bir Cuma maçı oynamak da gerçekten çok kolay olmayacaktır.
1: Evet, geçen yıllara göre daha da zor
0: Tabii.
1: olacaktır. Beşiktaş da Pazar günü Kocaeli Spor'la kendi evinde oynayacak dedim. Tabii Kocaeli'nin deplasmanı daha zor. Kendi evinde Kocaeli 3-3 yaptı, gol yemedi ama deplasmanda da iki mağlubiyeti var Galatasaray ve Başakşehir'e karşı.
0: Bu arada bir istatistik vardı. Bilmiyorum son yıllarda bu aynı şekilde devam ediyor mu ama ben tabii bir iddia oyuncusu olarak çok dikkatimi çeken bir istatistikti. Bu yıllardır vardı. Yeni sezonlardaki ilk milli aradan sonra, yani Eylül ayındaki milli aradan sonra şampiyonluk yolunda en fazla takımın puan kaybettiği ara bu ara Mert, o dönüşte. Yani Barcelona'sından Bayern'ine, Real Madrid'inden Paris'ine, Manchester'ına, Galatasaray'ına, Fener'ine, yani şampiyonla oynayan kendi liginde takımların en fazla puan kaybettiği dönem ilk milli aradan sonraki dönüş dönemi idi. Hala öyle mi
1: Öyle
0: bilmiyorum.
1: Bakalım bu hafta diğer ligleri de o zaman bir
0: bakmak lazım.
1: Takip etmek lazım neler olacak diye. Şimdi
0: çünkü neden çok milli oyuncu gidiyor? Alt klasmandaki alt daha bütçeli takımların daha az milli oyuncusu oluyor. Onlar kendi aralarında daha iyi maça hazırlanıyorlar. Oyuncular da tam daha yeni lige ısındım, geliyorum, ediyorum derken gidiyorlar, geliyorlar. Bir konsantrasyon kaybı yaşanıyor. Bana da çok mantıksız gelmedi bu istatistik yıllarca.
1: Şimdi haberlere bakıyorum genç abi. Uğur Meleke, yayıncı kuruluşun da yorumcusu, Hürriyet Gazetesi'nde de aynı zamanda yazılarını yazılıyor. Ve bugün de yine başkan adaylığıyla alakalı yazmış. TFF başkanlığı adayım, mafyatik jargonu, takım elbiseli holiganizmi bitireceğime söz veriyorum diyor. Manifestosuna 10 madde daha eklemiş. Bugünkü yazısında, ilk yazısında da 10 madde vardı. Şimdi 10 madde daha eklemiş. Türk futbolunda yapmak istediğim devrimin küçük bir kısmını 1 Temmuz'da açıklamıştım. Spor kamuoyundan da olağanüstü güzel bir karşılık bulmuştu. Bugün daha güçlü bir sesle hatırlatmak isterim. İlk seçimde TFF başkanlığına adayım. Ve başkan olursam da mevcut mafyatik jargona son vereceğime, takım elbiseli holiganizmi bitireceğime, sadakat kriterini yerine liyakati koyacağıma, bilim ve inovasyon odaklı bir yönetim anlayışı sergileyeceğime söz veriyorum demiş. Ve 10 madde eklemiş. TFF yönetim kurulu yapısı değişmeli diyor. Mevcut MHK modeli tarihe gömülmeli. Bu burada enteresan şeyler yazmış altında. Zaten sosyal medyada bu kısım galiba çok paylaşılıyor bugün. İtalya'da diyor, Serie A'da tartışmalar, hakem tartışmaları tavan yapınca 1984-85 sezonunda komite lağvedilmiş. Hakemler her maça kura ile atanmış. Ve Juventus, Inter, Milan gibi devler şampiyonluk yarışının dışında kalmışlar. Anlattığına göre, şimdi teyit etmek gerekir mi? Uğur Meleke gerçi teyit etmeden yazmaz bunları da. Verona tarihindeki tek şampiyonluğu o zaman, o sezon kazanmış. Torino'da ligi ikinci bitirmiş. Ben de diyor artık asla dikiş tutmayan bu MHK modelinin tamamen değişmesi kanaatindeyim. Bundan sonra komitenin başında uluslararası marka değeri yüksek yabancı bir hakem eğitmeni olmalı. Colina, Rossetti, Matteo Laus ayarında. Onunla 5 yıllık bir kontrat yapılmalı. 5 yıl boyunca o sadece eğitime ve gelişime odaklanmalı. Ve 5 yıl boyunca hakemler halka açık bir kura ile maçlara atanmalı. Hatta kurayı da çocuk hakem adayları çekmeli. Bir önceki yazıda değinmiştim. Hakem havuzunu geliştirmek için de üniversitelere başvurulmalı. Havuzdaki Boğaziçi ile ODTÜ'de hakem sayısı artmalı demiş Uğur Meleke.
0: Vallahi bence çok mantıklı.
1: Kura ile hakemler belli olsun. Bir ara bizde yaptılar kura ile hakem çekimi. Yapmışlar yani geçmişte. Sonra halkın önünde yapılmış, yani kameral önünde. Sonra
0: ben acaba şu anda yapılır mı diye düşünüyordum.
1: Yapılabilir
0: yani şu
1: hala.
0: Dönem için.
1: Yapılabilir, niye olmasın? Geçmişte yapıldı. Yapılabilir. Eskiden de yapılmış farklı liglerde. Ama bir zaman sonra kameralar kalkmış. kura çekimi öyle yapılmış ama o da tabii inandırıcılığını yitirmiş. Sonra da zaten kalkmış kura çekimiyle hakem ataması. Şu an FETAS sistemiyle, Ferhat Gündoğdu'nun sistemiyle hakem atamaları yapılıyor. VAR odası denetime açılmalı demiş. Yayıncı kuruluş da denetime açılabilir demiş. Kendisi bir yayıncı kuruluş yorumcusu. Canlı maç yayınlarında reji odasının arkasına benzer bir cam mekanlı bölüm yapılması olabilir demiş. Ve her iki kulüpten birer temsilcinin de gözlemci olarak reji operasyonunu denetlemesinden bahsetmiş. Bu da ilginç bir çıkış. Statlar diyor medeni standartlara kavuşmalı 5. madde. 6. madde havuz dağılımı yenilenmeli. Statlarını yüzdesel olarak daha fazla dolduranlar havuzdan daha çok pay alabilirler diyor. Bir ekstra kriter de şu olabilir. Avrupa kupalarında grup aşamasına kalanlara temsili bir prim verilebilir. Zira o takımlar sezonu herkesten önce açıp daha fazla çalışıp ülkeyi daha iyi temsil etme gayretindeler demiş. Valla önerilerinde bir şey yok bence. Falso diyeyim yok. Yani. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. Lig takvimi gözden geçirilmeli diye bir önerisi var. Maç kadroları 23 kişi olmalı. 21 şu an. 21 nedir diyor. Neden bu sayıyı 23'e çıkarmıyorsunuz demiş. Yabancı sınırı...
0: Ama o zaman onun da artısı eksisi neyse onu da bilelim. Neden 23 mesela?
1: Şöyle diyor.
0: Heh, var mı o?
1: Universal değer diyor 23. Buna çıkarmıyorsun. Şu an Premier Lig'de falan kaç kişi maç kadroları? 23 mu onlarda mesela diğer liglerde? Benim hiç dikkat ettiğim bir şey değil bu arada.
0: Galiba 23 doğru.
1: Bizde niye 21 diyor da? Kimin aklına geldi diyor 21 sayısı? Niye 23? Universal değer değil diyor. Ben de ona bir şimdi bu kadar yıldır bu işi de yapıyoruz ama ben yedek de birlikte kaç şey onu bilmiyorum. Eskiden 18'di hani 11 artı 7 oyuncu değişikliğinin 3 olduğu yıllarda da sonra arttı. Böyle demiş. Yabancı sınırı tarihe gömülmeli. 9. madde. Belli kriterlerle puanlamayla sadece bir vize uygulaması getireceğim. Kulüplere bir sezonda maksimum 2 teknik sorumluyla imza sınırı koyacağım ki bu da sürekli teknik direktör gönderen takımlara bir onlara karşı bir önlem.
0: Ya bu biraz ama şey oluyor.
1: Ben bunu yani, destekliyorum bu arada.
0: Ya mantıklı desteklenebilir ama yani çok kötü gidiyorsa da ben değiştirme hakkım kalmadı diye değiştiremeyecek miyim Mert?
1: U21'den hocanı getir o zaman. Ona yatırım yap. Ona güven. Yeni birini getirme. Nasıl bayağı bir
0: değişiklik? O da bir değişiklik sayılmıyor mu?
1: Kulüp içinden bir zaten.
0: O zaman tamam.
1: Kulüp içinden biri de olabilir. Yardımcını A takım hocasını yardımcısını göreve getir. O da kulüp içi sayılır. Onda da bir sınır olarak sayılmaz. Bu kastettiği birini gönderip yeni biriyle böyle direkt sözleşme imzalamak. Onun önüne geçmek istiyor. Ben destekliyorum. Çok fazla bir değişiklik yapılıyor. Nerede kaldım? Yabancısına milli takım primlerini tamamen kaldıracağım diyor. TFF personel sayısını azaltacağım gibi şeyler yazmış. Ve son madde de bu da alışık olmadığımız bir madde. 4 yılın sonunda da görevi bırakacağım demiş. Amacım Türk futbolu belli güruhların iradesinden kurtarmak, kurumsal bir yapıya kavuşturmak. Bu devrim için 4 senenin yeterli olacağını düşünüyorum. Bu sürenin sonunda arkamda tertemiz yepyeni bir tüzük, yenilenmiş statüler, yepyeni bir disiplin talimatı ve bir adalet duygusu bırakarak gönül rahatlığıyla ayrılmak istiyorum görevden. Spor camiasından ricam, Mustafa Kemal Atatürk'ün kriteriyle aynı. Bir gün benim sözlerim bilimle çelişirse bilimi seçin demiş Ulu Önder. İsimler önemli değil. Siz de bilimi seçin lütfen diyerek güzel bir kapanış da yapmış.
0: Yazısına. Ne diyorsun? Seçim olsa, aday olsa?
1: Hiç şansı yok. Hı? Bence şansı yok.
0: Sen ama kendi adına ne dersin?
1: Ben çok iyi buluyorum canım. Ben de. Ben destekliyorum Uğur Melek'i. Tabii ki destekliyorum. Ama Türkiye'de seçimlerin nasıl yapıldığını konuşuyoruz kaç gündür. Kurullar nasıl oluşuyor, kimlerin ricaları, minnetleri oluyor. Hani ben şunu iddia ediyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu bence kendi getirmedi Ferhat Gündoğdu'yu. Getirildi. Yöneticilerin birçoğu bence dayatıldı. O yüzden hani çok güzel bir niyet ama Türkiye'de karşılık bulması kolay değil diye düşünüyorum. Benim düşüncem öyle. Yoksa çok güzeldi. Çok hoşuma gitti benim.
0: Neden olmasın diyorum.
1: Çok ciddi alınmamıştı. İnsanlar yakın tanıyanlar da şey diye düşünmüşler hani. böyle biraz daha kinayeli bu, gerçekçi değil demişlerdi ama gerçekçi duruyor yani, ikinci mesajında da bunları söylüyor Uğur Meleke ve gayet ciddi gözüküyor. Peki
0: Ben bol
1: burada
0: şans diliyorum kendisine.
1: inşallah tabii güzel olur. Öyle bir şey görürsek federasyon başkanı, mevcut ve son dönemdeki tartışan isimlerden kat be kat güvenilir olduğu açık. Haberlere bakarken Milliyet'te de Ferhat Gündoğdu'nun tazminat maddesi paylaşılmış. Sözleşmeyle gelmiş dedik ya, 3 yıllık.
0: Aa evet.
1: 15 milyon lira tazminat hakkı bulunuyormuş Ferhat Gündoğdu'nun.
0: Neye istinaden?
1: İşte sözleşme istinaden de 15 milyon lira çok fazla tabii. Maaşı ne kadar ki? Bu da
0: İlginç bir
1: Milliyet'in
0: habermiş
1: bir
0: bu.
1: haberi, onu söyleyeyim. İlginç kesinlikle. Ve bugün Galatasaray'dan bir paylaşım geldi. Bugün 1 Ekim. Galatasaray dedi ki, ilklerin ve enlerin takımı, Türkiye'nin en büyük Galatasaray'ımız 121 yaşında. Gösterdiği hedef doğrultusunda yürüdüğümüz bu yolda ölümsüz kurucumuz Ali Sami Yen'i ve arkadaşlarını sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz demiş. Bir görsel var. Galatasaray Lisesi içerisinden olduğu tabii anlaşılan. Tahtada da Galatasaray Kulübü Ekim 1905'te bu sınıfta Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından kuruldu. Ben o sınıfta okuyamadım. Tam karşı sınıfında denk geldi benim. Sınıfım
0: Sınıfın.
1: 12. sınıftı. Son sınıf olsa gerek. Orada okuyan, o lisenin kurulduğu sınıfta okuyan arkadaşlarım da oldu. Büyük bir şans tabii. Ama aynı okuldan tabii mezun olmak da, o da başka bir şans.
0: O sınıfta okuyunca yeni bir şeyler kurulabiliyor mu?
1: Kur'anlar vardır büyük ihtimalle. Şimdi onu da geçmişini araştırmak lazım da, sonuçta liseden çok önemli insanlar çıktı.
0: Mutlaka, mutlaka.
1: Bizden yani. Bugün siyasette, basında, ekonomide, gazetecilikte kendimi şey çok önemli isimler çıktı, ben işte çıktım. Çıktığına göre tabii ki illa
0: Çıkmıştır.
1: bir şeyler olmuştur. Peki Genç abi, programın artık yavaştan sonuna geldik.
0: Yarın artık Belçika maçını konuşuruz, değil mi?
1: Yani bugün basın toplantısı olacak. Bir şeyler yansır. İlla bir garip bir soru gelir. Montella'nın yine değişik bir cevabı gelir. Bir şeyler çıkar. Hem onu hem maça dair bir şeyler konuşmaya çalışırız. Ama ne kadar gündem müsaade edecek tabii, onu da bekleyip görmek lazım.
0: En kötü ben 3 sene Belçika'daki yaşadığım anlarımı anlatırım.
1: Öyle mi?
0: Ben, prematür olmasaydım ben Belçikalı olacakmışım. Babam NATO'da görevli tayini çıkıyor.
1: Hmm.
0: Annem hamile. Tam biz gitmeden, yani aslında düşünülüyormuş nerede doğacağımı dair ama ben fırlamışım, fırlamalık yapmışım. Çok erken doğmuş ben, 6 küsur aylık prematüre. Dolayısıyla Belçikalı olmamışım. Sonra 3 sene Belçika'da yaşamışım.
1: Allah.
0: Doğduğum gibi Belçika. Babam NATO görevi,
1: Hı.
0: subay. Brüksel'de 3 sene yaşamışız.
1: Şu an hiçbir vize derdin falan olmayacaktı öyle bir şey olsaydı.
0: Olmayacaktı, evet.
1: Şu an uğraştır sürekli.
0: Burada Belçika'yı desteklermişim. Lukaku!
1: Yani istiyorsan Belçika Ulusal Marşı'yla programa girelim.
0: Lukaku! Ya Fransızca hiçbir şey bilmiyorum.
1: Peki öğrenirsin, ne var canım?
0: Öğrenirim
1: Bir
0: canım.
1: günde bir şey olmaz, sadece onu
0: Evet.
1: öğrenirsin. Evet, bitiriyoruz programı. 9.55. Yarın günlerden cuma, Aykut abi de gelirse bir onun organizasyon olabiliyor, değişik. Onlara gidebiliyor ama bir aksilik olmazsa o da gelirse 3 kişi programda olacağız. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Öğle kuşağında keyifli bir sohbet arıyorsanız, içinde futbolda, sporda olsun istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Hat-Trick.
1: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-Trick'e hoş geldiniz.
0: Sohbetin nereden başlayıp nereye gideceğini kimsenin bilmediği Hat-Trick, 2012'den beri Öğle kuşağının vazgeçilmez programı olarak Radyo Spor'da sizlerle buluşuyor.
2: Yani Ali Yerim, sırf senin gözün bizim üzerimizde değil, bizim de gözümüz senin üzerinde.
3: Boş değiliz.
2: Evet. Biz de deriniz.
0: Mert Elam, Genco Boran ve Ali Erim'in hazırlayıp sunduğu Hat-Trick hafta içi her gün 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.
3: Evet, Hat-Trick başladı. Ben Mert Elam. Bugün yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağım ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğim. Bugün de tekim, bana programa WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 14 87 numaramız. Mustafa Demirkaya daha program başlamadan mesajını göndermiş. Genco abinin geleceğini zannedip tabii göndermiş ama Genco abi yok bugün, dün de yoktu. Ve bugünün özelliği tabii Perşembe günleri Ali abinin varlığında benim enerji seviyemi soruyordu. Hemen Mustafa Demirkaya da enerji seviyemi sormuş. Vallahi bugün iyi hissediyorum kendimi. Sabah Genco abiyle 3 saat yayını yaptık. Dünkü yayın daha güzeldi bence. Bugün de fena değildi. Yayından sonra rutinlerim, işte birkaç zamandır paylaşıyorum, onları yaptım, şirkete döndüm, yemeğimi yedim, sohbetimi ettim, araştırmalarımı yayınla alakalı, işte gündemle alakalı onları yaptım ve buradayım. Dediğim gibi enerji seviyem yüksek, bir %82 falan derim bugünkü enerjim için. Gelişmeler her ne kadar çok iç açıcı, moral yükseltici olmasa da bu işin de bizim ülkede ya da bu işi yapmanın güzel yanlarından birisi de sürekli bir gündemin oluşması. Sağ olsun Türkiye'deki gündemin üzerine yurt dışındaki gündem de bizim işimizi bu milyara da bayağı bir kolaylaştırıyor. Önce Manchester City konusu, şimdi dünden beri Cristiano Ronaldo gündemi bayağı bir yer kaplıyor. Açıkçası şimdi programa girmeden dakikalar önce tekrar bir Twitter'a bakayım dedim. Bir saat önce bakmıştım ama en son gördüğüm haber Cristiano Ronaldo ile ilgili. Portekiz'de başbakanın Jorge Jesus ve Cristiano Ronaldo ile telefonda bir görüşme yaptığı haberi. Neler olup bittiğini anlamak istemiş Portekiz'in başbakanı. Olsa gerek, şimdi Portekiz'i bir siteden kaynak gösterilmiş. Sabah Genco abinin bahsettiği sitelerden biriydi. Biliyorsunuz dün Cristiano Ronaldo milli takım kampından ayrıldığını resmen duyurdu. Duyurmadan önce zaten haber çıkmıştı. Ve bugün de Portekiz Başbakanı bir telefon trafiği yapmış. Habere bakıyorum bir şey var mı diye, telefon trafiğine, içeriğine dair en azından. Ama yok, sadece telefonda görüştüğü var ve bir geri dönüşte şu aşamada yok. Hatta öyle ki bugün Portekiz Danimarka deplasmanında ve UEFA'ya bildirilen numaralarda 7 numarayı Galatasaraylı Rafael Leão'nun aldığını görüyoruz. Cristiano Ronaldo hemen çıkarılmış o listeden ve 7 numaralı forma Rafael Leão'ya geçmiş. Bu da hani bir geri dönüş ihtimali varsa bile bunun artık pek de mümkün olmadığının bir göstergesi sanki. Bakalım bu kalıcı bir ayrılık mı, ki yaş artık Ronaldo'nun 41, Jesus yeni geldi, göreve gelir gelmez 2'de 2 yaptı. Eğer bugün Danimarka'ya da yenerse Jesus'un gönderilmesi pek olası değil diye düşünüyorum. O yüzden ikili arasındaki gerginlik olduğu sürece Ronaldo da bir daha milli takıma gelmez. Hatta bu saatten sonra milli takımı bile bırakabilir. Valla çok haber çıkıyor. Sabah bir tanesini söyledim Genco abiyle konuşurken. Aslında söylerken, okurken de okudukça da ilk başta inandırıcı gelmişti dün okurken, notlarımı alırken de. Bugün gerçekten o da inandırıcı gelmedi ama işte Jesus'un ikili görüşmede Ronaldo'ya işte ben senden basın önünde özür dileyeceğim gibi şeyler söylediği ama dilemediği, bunun üzerine Ronaldo'nun da çok sinirlendiği ve kampı terk ettiği söylenmişti. Halbuki hani Jesus profilindeki bir teknik direktörün böyle yapması da çok mantıklı değil düşününce. Bugün başka bir şey okudum bu süreçle alakalı olarak. Aslında Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndan sonra milli takımı bırakmak istediği, fakat Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı'nın devreye girip Jesus'un da aslında bir anlamda benzer şeyleri söyleyip hani bizim sana ihtiyacımız var, bırakma senden faydalanacağız dediği, belli bir maç planı programı verildiği Cristiano Ronaldo'ya, hani her maçta oynamayacağı ama işte maçların önemli kısmında süre alabileceği söylendiği, bu yüzden de Ronaldo'nun milli takımla yola devam ettiği ama işte o verilen sözler neydiyse az önce bahsettim uyulmadı ve bu yüzden de Ronaldo'nun milli takım kampını terk ettiği de söyleniyor. Tabii Ronaldo severler, Ronaldo cephesi kendini haklı çıkartacak belki tezler ortaya sunuyor olabilir. Ben burada kim haklı kim haksız tam olarak bilmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Ama Ronaldo'ya karşı da çok olumlu duygular beslemediğim için açıkçası sanki Ronaldo haksız, diğer taraf haklı gibi geliyor. Ama bu tabii ki objektif bir yorum değil, sübjektif bir yorum. Ronaldo'nun işte maç esnasındaki hal ve hareketleri, takım arkadaşlarıyla olan ilişkisi, Dünya Kupası'nda Neves'le, işte Bruno Fernandes'le ve takımdaki diğer oyuncularıyla yaşanan sıkıntılar, son maçtan sonra işte bir an önce stadı işte soyunma odasına doğru gitmesi, sahayı terk etmesi gibi gibi, bunlar hani yazın zaten Twitter'a Ronaldo ile ilgili olumsuz şey bulmak istiyorsanız milyon tane video var Cristiano Ronaldo ile ilgili. Çeliştiği videolar var. İşte insanlar yine dünden bugüne bayağı kolaj yapmışlar. O yüzden bu konuda da bilmiyorum, çok haklı gibi gelmiyor ama bir taraftan da hani haklı veya haksız o artık çok önemli değil. Kimin haklı kimin haksız olduğu. Ama bu yaştaki bu kalitedeki bir oyuncunun da artık geriye gittiğini, rotasyonda da geriye gittiğini kabullenmesi de kolay bir şey değil. Ronaldo da bu sıkıntıyı yaşıyor bence. Yani yaşı artık 41. Eski fiziksel gücünde değil, eski çevikliğinde değil, olması da mümkün değil. Yani insan doğasına aykırı, istediği kadar o soğuk odalara girsin Ronaldo, hücreleri yenilensin, geçen zaman geri gelmiyor. Yaşlanıyor Cristiano Ronaldo da, bir yerde de futbolu bırakacak ve performansı da düşüyor. Yani bu çok net, bu bir gerçek. Zaten izleyenler de geçmiş Ronaldo ile kıyasladığında farkı görüyordur. Ama Ronaldo bunu kabul etmek istemiyor gibi. Hala en üst seviyede olmak istiyor. Rekabette de Messi ile olan işte en iyi rekabetinde de geri kalmak da istemiyor. Şu anda Dünya Kupası şampiyonluğu ve bir, hatta iki final oldu Lionel Messi'nin. Messi başka bir boyuta çıktı. Orada da geri kalmış gözüküyor. Rakam olarak şu an gol rakamlarında Ronaldo daha ileride. Ama işte yaş farkı, yaş avantajı, maç başına golde de Messi'nin şu an gerisinde olması gibi şeyler, o kıyasla Ronaldo'nun elini zayıflatan unsurlar. O yüzden gerçekten onun için yönetmesi çok zor bir süreç. Mesela ablası çok da meşhur. Bu tarz kriz dönemlerinde muhakkak ablası Elma Aveiro bir sosyal medya paylaşımı yapıyor. Yine yapmış gördüğüm kadarıyla ve demiş ki Portekiz halkına, onlar hiçbir şeyin en iyisine sahip olmayı hak etmiyorlar demiş. Kıskanç, aşağılayıcı ve cahiliz. Futbol anlamında Cristiano Ronaldo'dan önce sahip olduğumuz o sıradanlar geri dönmeyi hak ediyoruz. Her şey için teşekkürler CR7, sen daha fazlasını hak ediyordun demiş Ronaldo'nun ablası. Valla bu açıklamayı okuduğumda ikinci kısım, futbol anlamında Ronaldo'dan önce sahip olduğumuz o sıradanlar geri dönmeyi hak ediyoruz demiş. Burada galiba şu ayrım da yapılamıyor. Yani kimse Cristiano Ronaldo kötü futbolcu ya da kötü futbolcuydu gibi bir iddiada değil. Şu anda bu yaşta bu form grafiğinde Cristiano Ronaldo o kadar da vazgeçilmez bir oyuncu değil. Geçmişte vazgeçilmezdi. Tartışmasız en iyi isimlerden biriydi. Ama bu yaşında artık değil. Yani bu ayrı. Ronaldo'nun geçmiş başarılar ayrı. Ben kimsenin Ronaldo'nun büyüklüğünü yadsıdığını düşünmüyorum. Bu ayrı bir şey. Ama mevcut performans bambaşka bir şey. Mevcut olarak Ronaldo'nun performansı eleştiriliyor. Takım içinde de böyle çok Ronaldo'nun etrafında kenetlenen bir milli takım da Portekiz'de son dönemde hiçbir zaman görmedik. Önceki dönemlerde de aslında çok fazla görmedik. O yüzden mevcut durumla alakalı tespitler yapılıyor Ronaldo'yla alakalı. Bunu da çok genellemeye gerek yok yani diye düşünüyorum. Bir çırpıda aklıma gelenler bunlar. Bakalım sizlerden. Yine Ronaldo konusuyla girmiş olduk programa ama sıcak bir gündemdi. O yüzden paylaşmak istedim. Mesaj şöyle gelmiş. Bu adamı 1000 gole ulaştırsalar da biz de kurtulsak bu durumlardan demiş. Yani 1000 golde galiba bırakacak Cristiano Ronaldo. Ben de öyle hissediyorum. 1000 gole de çok bir şey kalmadı. 20 küsür gol kaldı en son aklımda kaldığı kadarıyla. Onu da yaparsa büyük ihtimal futbolu bırakır diye düşünüyorum. Yani Ronaldo da çok yıprandı bu son dönemde. Cristiano Ronaldo bir yana, bütün Ronaldo düşmanları bir yana demiş. Karşı karşıya gelmişiz dinleyicimizle. Peki. Hayrettin yayında okuma demiş. Ben de okuyacaktım ama. Evet. Okumadım mesajı. Yani kendim okudum, yayında okumadım. Ramazan yayınlar Mert abi demiş. Kitabı aldım. Teşekkür ederim. Dün gece Messi son maçına çıktı. Maçı izledim. Gol atamadı demiş. Kitap birkaç gündür bahsediyoruz. Burada Beyaz Zambaklar ülkesinde Grigori Petrov'un kitabı. Mustafa Kemal Atatürk'ün de önerdiği müfredata giren askerlere zamanında verilen, okutulan bir kitaptı. Genco abiye de dün teslim ettim. Kendi okuduğum kitabı. Baktım o alacak gibi değil. Ve dün yayın çıkışı bana şey dedi. Öğlen ben hani geleyim mi gelmeyeyim dedim. Gelme, ben yaparım. O da şey dedi. Ben o zaman kitap okurum o saatte dedi. Sabah geldi, sordum. Okudun mu dedim. Yok dedi, daha okumadım. Hafta sonu okurum dedi. Salladı. Bakalım. Gelecek pazartesi bir sınav yapmayı düşünüyorum. Dünden bugüne bu arada Ramazan'ın mesajını okudum ama kitabı alan, kitap alın yani sipariş veren de dinleyicilerimiz oldu. Alp Bey'i hatırlıyorum. O yazmış WhatsApp'tan. O da hoşuma gitti. İnşallah beğenirsiniz kitabı da. Sonra da yazarsınız beğenip beğenmediğinizi. Dün de konuştuk. Vinicius konusu çok rağbet gördü sosyal medyada. Muharrem Bey de sormuş Vinicius olayı gerçek mi diye. Valla yapay zeka döneminde, teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde hani %100 yalandır demeyeyim ama bence %99.9 yalan tabii ki. Yani böyle bir şeye inanmam benim mümkün değil. Yani Vinicius öldü, uzaylı kaçırdı, onun yerine başka biri geldi gibi bir şeye benim tabii inanmam mümkün değil. Kanıtlara bakınca evet insan bir şüpheye düşmüyor değil ama yine de ben inanmak istemiyorum böyle bir duruma. Bir başka mesaj Mehmet Bozyel'den, Seattle'dan göndermiş. Ronaldo'yu Real'deki son döneminden beri takım arkadaşları ve milli takım arkadaşları bence istemiyor demiş. Futbol tarihinin tozlu sayfalarına karışmak üzere ve Messi hala pozitif olarak gündemde demiş. Yani evet, Messi gerçekten öyle. Dünya Kupası'nda da bunu gördük. Takım arkadaşlarının ona nasıl sahip çıktığını, ona nasıl saygı duyduğunu hani kamera önünde görüyoruz. Kamera arkasında da büyük ihtimal çok farklı değildir. Hatta daha bile iyi olabilir. İşte en son hala ilk golüyle gördük Messi'yi. Şimdi Messi'nin maçını izledim demiş dinleyicimiz ama Arjantin'de hala son maçına çıkmadı. Daha yapmadı Lionel Messi bildiğim kadarıyla. Arjantin'in maçı birkaç gün sonra olsa gerek. Benim maçıydı Arjantin'in. Ve o maçla birlikte veda edecek Lionel Messi. Güzel de bir veda yapılacak. Mesela veda deyince böyle bu yaz döneminde de vedayı biz en çok nerede konuştuk? Mauro Icardi'de konuştuk. Galatasaray Mauro Icardi'ye veda edemedi ya da etmedi ya da bilmiyorum, etmeyi tercih etmedi. Mesela o da çok büyük bir fırsat kaçtı orada da. Yani Icardi gibi Galatasaray'da bu kadar ikonikleşmiş birçok çocuğu gerçekten Galatasaraylı yapmış. kalitede bir ismin vedası çok kötü oldu ve Ekim ayına geldik. 1 Ekim bugün. Vallahi unutuldu da gitti Mauro Icardi. Hani ben çok büyük bir Mauro Icardi hayranı değilim. Oyunu da öyle çok beğendiğim söylenemez. Benim hani futbol görüşüme çok uygun değil ama çok iyi bir bitirici. Galatasaray'da gerçekten bir noktadan aldı. Çok üst bir noktaya kadar da taşıdı. O yüzden hani bunu yapan bir futbolcuya da çok daha görkemli, güzel bir veda yakışırdı. Ama olmadı. Benzer şey Ronaldo için de sanıyorum olacak. Yani böyle bir efsane, her ne kadar son dönemde sıkıntılar yaşamış olsun, o önemsiz. Yani sonuçta kaç yıllık kariyerden bahsediyoruz. Cristiano Ronaldo ilk olarak 2003'te mi 2004 Avrupa Şampiyonası'nda kesin oynadı. Oradaki kadroda vardı yani. Kaç sene olsun? 23-24 senedir belki Portekiz milli takımında. Rekorlar kırmış. Dünya futbol tarihinde milli takımlarda en çok gol atan oyuncu olmuş. Sayısız. Yani 200'ün üzerinde 234 milli takım maçı var Cristiano Ronaldo'nun. Yani böyle bir ismin milli takıma vedasının inanılmaz görkemli bir şekilde olması lazım. Son dönemde ne yaşanmış olursa olsun ama şu anki hava hiç öyle değil. İlk olarak 2003 Ağustos'ta oynamış Ronaldo. Yani 23 yıl bir buçuk ay geride kalmış ilk maçından bugüne. Tarihi bir şey. Ama ne oldu? Biz Ronaldo'yu neyle konuşuyoruz şu anda? Milli takım kampını terk etti. Ve büyük ihtimal Jesus olduğu müddetçe de oynamayacak. Jesus da başarılı. Gitmez. Ronaldo'nun yani böyle mi veda etmiş olacak Portekiz milli takımına? Gerçekten üzücü olur. Messi şu anda daha makul veda yapan oyuncu Arjantin'de. Benim maçında. Benim maçı da bu arada 7 Ekim çarşamba gözüküyor. Herhalde salıyı çarşambaya bağlayan sabaha karşı da oynanacak karşılaşma. Çok güzel bir veda düşünülüyor Lionel Messi'ye. Yani niye Ronaldo'ya, niye Icardi'ye böyle bir veda yapılamadı? Gerçekten anlamak mümkün değil. Peki bir araya gidelim. 14.18 olmuş saatlerimiz. Aradan sonra yine mesajlarınıza devam edelim.
0: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
3: 14.20 saatlerimiz. Hattrick'e devam ediyorum. Dinleyici mesajlarıyla devam edeceğim dedim. İngiltere'den Erkan demiş ki sen de MHK ve milli takım olayına örtbas atmak için zamansız şekilde PFDK sektörünün yapıldığını düşünüyor musun diye sormuş. Tam olarak böyle düşünüyorum. Yani birebir aynı şeyi düşünüyorum. Ve kamuoyunun geneli de tahminimce böyle düşünüyor. Yani bu olayların işte üzerini örtmek ya da çok konuşulmasını engellemek, odağı başka bir noktaya çekmek, dikkatleri dağıtmak. Bu arada tabii bu örneği vermem de belki sakıncalı ama Kurtlar Vadisi'nde geçiyordu cambaza bak diye. Özü doğru ama cambaza bak yapıyor olabilir Türkiye Futbol Federasyonu. Yani bana da açıkçası öyle geliyor ve bununla alakalı da bugün bir gelişme oldu. Yarın da belki konuşuruz ama yeri gelmişken o zaman bunu konuşma niyetim yoktu ama artık mesajı da okumuş bulundum. Bugün bir yazı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı spor suçları soruşturma bürosuna dair, yani onların bir yazısı. 10 Aralık 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'na bir yazı gitmiş bu futboldaki bahis soruşturmalarıyla alakalı olarak. Ve yazıda TFF tarafından yürütülecek disiplin süreçlerinin adli soruşturmanın selametini etkileyebileceği, şüpheli olması muhtemel kişilerin adli işlemlerden önce açıklanmasının delillerin değiştirilmesi, gizlenmesi veya yok edilmesiyle henüz yakalanmamış şüphelilerin kaçmasına yol açabileceği belirtilerek idari işlem ve açıklamalar öncesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinasyon kurulması istenmiş. Fakat haberlere göre, ben bu haberi Burak Doğan'dan okuyorum, kaynağı da vereyim, Yeni Şafak muhabiri. Onun adli kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre TFF kulüp idarecilerini PFDK'ya sevk etmeden önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı bilgilendirmemiş. Yani bu Aralık ayındaki yazının içeriğine uymamış Türkiye Futbol Federasyonu. Ve başsavcılığın daha önceki yazısında açıkça dile getirilen koordinasyon uyarısına rağmen gerçekleştiren bu işlemin devam eden adli soruşturmanın delil bütünlüğü ve şüphelilere yönelik adli işlemler bakımından doğurabileceği sonuçların değerlendirildiği konuşuluyormuş. Yani burada bunun bu açıklamayı da düşünürsek alelacele bir anda savcılıkla da paylaşılmadan yapıldığını çıkarabiliriz. Yani yangından mal kaçırır gibi gözüküyor açıkçası. Savcılığın da bu talebine uymadan gönderdiğine göre bir panik butonuna mı basıldı TFF tarafından diye insan düşünmeden edemiyor. Bakalım başsavcılık TFF'nin bu sevklerle alakalı bir hamle yapacak mı? Nasıl bir hamle yapabilir onu da bilmiyorum. TFF illa bir koordine içinde çalışmalı mı? Tabii hukukçuların işi. Çalışmazsa nasıl bir yaptırım var? Onu herhalde bugün yarın anlarız. Savcılıktan gelecek olası açıklamaya göre ama burada da TFF'nin açıkça bu isteğe karşı durduğu ve kendi başına hareket ettiğini anlıyoruz. Haber eğer doğruysa bu arada. Bu Yeni Şafak gazetesi muhabiri Burak Doğan'ın haberi ama öyle çok yanlış gibi de değil. Çünkü son dönemde takip ediyorsanız kendisini benim önüme düşüyor. Bu içeriden en çok bilgi veren isim benim gördüğüm kadarıyla. O yüzden doğru olma ihtimali yüksek görüyorum kendisinin. Bu da bir sıkıntı Türkiye Futbol Federasyonu açısından ve sadece bu da değil sıkıntı. Sevk edilen 448 kişiden bazıları şöyle bir iddiada bulunuyorlar. Biz diyorlar yöneticilik döneminde bahis oynamadık. Yani yöneticilik yaptığımız dönem ayrı, bahis oynadığımız dönem ayrı. Kimisi diyor ki işte 5 TL'lik yaptık. Kendi takımımıza yapmadık. Ama bu bir bahane değil bu arada. Futbola dair herhangi bir bahis yasak. Burada rakam